0: olabilir. Hı hı. Sırt bölümlerine. Onların faydası olur ama birazcık yani kişinin kişisel özellikleri de alakalı bir durum yani.
1: Biraz hareketli yaşamak da lazım.
0: Fibromiyalji ile de çok bağlantılı yani. Hı. Genelde fibromiyalji hastalarda daha çok oluyor problem.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum bugün. Sağ olun. Türk Hastanesi'nden ortopedi uzmanı Doktor Tarık Şener bizimleydi. Kendisine teşekkür ediyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, merhaba. Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Göz hastalıkları uzmanı doçent doktor Hanifi Çakır bizimle birlikte. Gözle nazar uygulamaları ve şu anda uygulanan son teknolojiyi konuşacağız. Merhabalar hocam.
1: Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Biz bugün göz hastalıkları ve lazer uygulamasını konuşacağız. Herhalde yıllardır konuştuğumuz bir şey bu. Gözle lazer ne kadar zamandan beri var?
1: Gözde lazer 1985'ten beri uygulanan bir yöntemdir. 1985 ile 1994 arasında yüzey tedavisi dediğimiz birinci jenerasyon lazerler kullanılmıştı. 1994-95 yılında ikinci jenerasyon dediğimiz flapli cerrahi, yani lazik cerrahisi kullanıldı. 2003-2004'ten sonra da işin içine femtolazer girdi. Üçüncü jenerasyon lazer yöntemleri başladı. 2010'lu yıllarda Zeiss firmasının geliştirdiği bir yöntemle, biz ki ona Smile lazer diyoruz, üçüncü jenerasyon lazerler gelişmiş oldu. Şu anda tüm dünyada excimer lazer genelde ya femtosecond lazerle normal klasik lazer yapılıyor. Bunda excimer ve femtosecond birlikte kullanılıyor. Veya direkt femtosecond lazerle Smile tekniği dediğimiz küçük kesili lentikül ekstraksiyonuyla yapılan bir yöntemden bahsediyor. Çünkü en son yöntem Smile yöntemi.
0: Peki biz gözde hangi rahatsızlıklar için lazer uygulamasından bahsediyoruz? Şimdi Smile lazeri daha detaylı konuşacağız belki ama.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Gözdeki hangi kusurlar dediğin zaman refraktif kusur, yani görme kusurları tüm insanlarda 5 türlüdür. Yani 5 türlü refraktif kusur vardır. Bu nedir? Miyop, miyop astigmat, karışık astigmat, hipermetrop ve hipermetrop astigmat. Bunların, bu yöntemin hepsinde excimer lazer, yani refraktif kusur dediğimiz bu kusurların hepsine excimer lazer yapılabiliyor.
0: Peki nedir yöntemin detayları?
1: Şimdi bütün yöntemlerde kullanılan asıl lazer excimer lazer. Bu son çıkan femtosecond lazer ile miyop ve miyop astigmatlarda ve özellikle de yüksek miyop ve yüksek miyop astigmatlarda Smile lazer dediğimiz lentikül çıkarılmasıyla yapılan yöntem uygulanmaktadır. Bunda teknoloji biraz daha farklı, yapılan işlem daha farklı. Şöyle anlatayım. Lazer denince akla bir çeşit lazer yok. Lazer aynı excimer lazer fakat uygulanış şekilleri en az 10 çeşit. Biz buna işte tıpta PRK, işte LASIK, EpiLASIK, No Touch, Transepithelial, LASIK, Wavefront, Eye Design veya efendim femtosecond lazer veya işte Smile lazer dediğimiz bir sürü yöntem var. Bu yöntemler her gruba, her göz kusuruna göre farklı uygulanmaktadır. Yani öyle hasta var ki sadece buna PRK veya LASIK uygulanırken, öyle hasta var ki bütün yöntemler uygulanabiliyor. Yani aslında, kişiden kişiye değişiyor.
0: O yani aslında yöntem hastaya göre belirleniyor.
1: Aynen öyle. Yöntem hastalara göre. Mesela diyelim ki özellikle hastada hipermetrop astigmat varsa biz onda Smile'i tercih etmiyoruz şu anda. Ona tercih ettiğimiz femtosecond lazerdir.
0: O zaman şimdi hasta önce muayene ediliyor ve ona en uygun yöntem belirlenip ona göre bir prosedür geliştiriliyor.
1: Kesinlikle.
0: Yani hasta odaklı ilerliyoruz.
1: Hasta odaklı konuşacak olursak biz şöyle diyoruz. Bize hastalar lazer için geliyorlar. Şimdi kapıda zaten birkaç hastam var bu iş için. Geliyor hastanın, diyelim ki biz önce bir muayenesini yapıyoruz. Kusurunun adını koyuyoruz. Kusuruna bakıyoruz. Diyoruz ki işte senin kusurun miyop. 3 numara miyop. Ona diyoruz ki sen LASIK olabilirsin, PRK olabilirsin, işte Eye Design olabilirsin, Smile de olabilirsin. Hasta eğer hipermetrop astigmatsa ona diyoruz ki sen femtosecond lazerle LASIK ol diyoruz. Onun için yani hasta kusurlarına göre yöntem de değişiyor. Mesela diyelim ki hastamızın bazı zaman 3 numara miyopu oluyor fakat korneası ince oluyor. O zaman oturup ona Smile olursun diyemiyoruz. Diyoruz ki sana biz PRK yapalım, LASIK yapalım. Demek ki hastaya yöntemlerin, lazer yöntemler uygulanırken hastadaki bir sürü muayene parametreleri devreye giriyor.
0: Yani hastanın yöntemle değil, doktora güvenle gelmesi lazım.
1: Kesinlikle. Ben geçen gün bir televizyon programında da aynı söyledim. Cihaz aynı cihaz olabilir ama tecrübemin başka bir şey. Bir yılların deneyimi, yaptığı ameliyatlar, aldığı sonuçlarla beraber hastanın yaşına göre yöntem değişir. Korneanın kalınlığına göre değişir. Retinanın durumuna göre değişir. korneanın biyomekanik direncine göre değişir. Hastanın kusurunun miktarına göre yöntem değişir.
0: Biz çok uzun yıllar önce lazeri, lezeki ilk konuşurken onu ilk getiren hastanelerden biri Türkiye Hastanesi diye konuşurduk. Şimdi bu yöntemi de yine Türkiye'ye ilk getiren hastanelerden birindeyiz aslında, değil mi?
1: Doğrudur. Bu cihaz şimdi şu anda bizim bu bahsettiğimiz cihaz İstanbul'da 3 yerde var. Yani fazla olan bir şey cihazı, çok yaygın olan bir cihaz değil. Gerçi bu cihaz hakikaten biraz daha elit hasta grubuna uyguladığımız bir yöntem. Yani illa her hastaya bir smal uygulalım diye bir şeyimiz yok.
0: Peki ben şöyle ilerleyelim, belki yöntemi daha iyi anlamak açısından faydalı olacağız dinleyicilerimize. Bir hasta geldi ve dediniz ki şu üç yöntemden biri senin göz yapına uygun, senin hastalığının tedavisine uygun. O da smile lazeri tercih etti. Bu anlamda diğer yöntemlerle arada nasıl bir fark var? Hasta konforu açısından, sonrası
1: çok, çok
0: açısından.
1: Çok güzel bir soru, harika bir soru. Şimdi hasta smile tercih etti. Evet, smile konforu çok daha iyi. Sebebi şu. Birinde mesela diyelim ki 360 derecenin 320 derecelik bir kesi yapılırken, bunda aşağı yukarı 40 derecelik, 30-40 derecelik bir kesi yapılarak bu işlem yapıldığından dolayı bir, hastanın ağrısı çok daha az oluyor. Çok daha çabuk iyileşiyor. Hastada enfeksiyon riski çok daha az. Hastada bizim lep kırışıklığı dediğimiz olay hemen hemen hiç görülmüyor. Onun için tabii ki yöntem ve sistem değiştikçe hasta konforu artmaktadır.
0: Sonrası daha rahat oluyor hasta açısından.
1: Kesinlikle.
0: Peki görme kalitesi ya da sonrasında elde edilen iş başarısı açısından bir fark var mı?
1: Yani doğru konuşmak gerekirse 3 aylık sonuçlar birbirine, yayınlar bunu gösteriyor. 3 aylık sonuçlarında hemen hemen birbirine çok yakın bunların sonuçları.
0: Ama şimdi zannediyorum bütün tedavilerde öyle. O biraz önce söylediğimiz hasta odaklılık kısmı, daha az ağrı çekmek, daha az operasyon sonrası vakit geçirmek ve hemen günlük hayata dönmek.
1: Daha çabuk çalışma ortamına katılmak, daha çabuk efendim, işte hani burada ben öyle hastam var ki ben ameliyat olayım bu akşam işte.
0: Yurt dışına gidiyorum diyorsun.
1: Yok, maça gideceğim diyor mesela, çok önemliymiş gibi. Evet, o zaman diyoruz ki sana, o zaman biz şu yöntemi yapalım, tamam sen maça git.
0: Şimdi tabii evet, biraz önce söylediğiniz o hasta odaklılık burada biraz daha kendini gösteriyor. Eğer o süreci normalleştirebilecek, benim için önemli değil diyecek bir hasta varsa ona diğer yöntemler de uygun, ama ben hemen sosyal hayata, iş hayatına dönmek zorundayım diyen biri için smile lazer elimizin altında.
1: Kesinlikle doğru. Yani biz eğer hasta çok çabuk çalışma ortamına dönmek istiyorsa işte yan tesirlerin ya da o erken devre gördüğümüz işte ağrı gibi, batma gibi şikayetlerin minimal olmasını istiyorsa smile lazer tercih etmek daha doğru. Bir de smile lazer hakikaten yeni bir yöntem, çok daha popüler bir yöntem. Bizim de yeniye ve son modele karşı çok büyük bir biz hekim olarak da öyle, hastalarımız da öyle, ya bu olsun o zaman diyen çok hastamız var.
0: Aslında hekim için de kendini geliştirme noktasında yeni yöntemler her zaman yeni bir kapı açıyor.
1: Tabii tabii, yani biz ama zaten sadece biz yeni olsun bu olsun diye demiyoruz. Smile lazer yüksek numaralarda çok daha efektif ve güvenilir. Onun için bizim bazı hastalara sen mutlaka smile dediğimiz hasta grubu da var.
0: Şimdi onu biraz o zaman detaylandıralım. Şimdi çünkü daha
1: biz
0: önce
1: biz genelde dediğimiz grup şu: 5-6 numara, 7 numaraya kadar daha rahat hareket ederken 7 ile 10 arasında birazcık daha çekimser oluyoruz. Bu devreye smile girdiğinden beri biz hastalara 10 dioptriye kadar tedavi yapabiliyoruz. Bu artısı olduğundan dolayı yüksek dioptrilerde smile daha güvenli bir yöntem.
0: Yani daha önce yöntem konusunda tereddütleri olan, gözün numarası sebebiyle tereddütleri olanlara artık bir tedavi imkanı sunuyor.
1: Aynen öyle. Yani smile yüksek numaralarda daha güvenli bir ameliyat imkanı sağlamış oluyor bize.
0: Peki bu hasta grubu için baktığınızda aslında hayatlarına nasıl bir değişim yaşanıyor? Yani daha önce belki başka yöntemlerle tedavi olsa başarı şansı daha ortalarda kalacak bir hasta belki bu yöntemle daha yüksek bir başarı
1: öyle
0: elde ediyor.
1: Öyle söylemeyelim ama normal klasik lazerde diyelim ki hastayı biz bir bakıyoruz, senin gözün işte 7 numarayı kaldırıyor derken burada ise 9 numarayı kaldırıyor. Şimdi o 7 numara olan kusurda hastaya 2 numara kusur bırakıyorsun. Hasta yine uzak hafif bulanık görüyor veya yine bir gözlük ihtiyacı olabiliyor. Burada o ihtiyaç kaybolduğu için ortadan hastaya biraz daha ben artık işte hiç gözlüksüz
0: gerçek
1: yaşayacağım.
0: Gerçek ameliyat olmuş gibi hissediyor belki kendini. Gözlük bir kere
1: zaten bu grup hastalar, yani bu grup özelliyse 3 dioptrin üzerindeki hastalar, yani çoğu bana ben yeniden dünyaya geldim, ya dünya bu kadar renkli miymiş diyen o kadar çok hasta var ki, sebebi de şu: bu grup hastalar, yani -3'ün üzerinde kusuru olan hastalarda şaka değil, görme gücü gözlüksüz %5 %10'dur, daha fazla değil. Yani en iyi şartlarda %10'dur. Yani adam %95 görmüyor. Yataktan kalktığı zaman gözlük aramak zorunda. Evet. Ama bunu ameliyat oluyor ve ertesi gün diyor ki kalktım diyor ya gözlük arıyorum ama bakın görüyorum. Evet yani alışkanlık oluyor. Ama gözlüksüz görmek çok güzel bir şeymiş diye söylüyor hastalarımız.
0: Büyük bir hasta grubu için aslında bu operasyonlar hakikaten dünyaya yeni bir bakış açısı, yeni bir renk. Belki hayata yeniden dönüş. Kendi işlerini kendi yapamayacak durumda olanlar bile var.
1: Ya şöyle çok enteresan bir hatıramı anlatayım. Mesela 99 depreminde hasta ben gözlükten çok mutluyum diyen hasta ertesi gün geldi. Bu depremden bir hafta sonra geldi. Ben dedi sallanırken ortalık sallanırken gözlük arıyordum ki göreyim de dışarı çıkayım diye. Ve geldi apar topar ameliyat oldu.
0: Acil
1: bu aslında mi? Çok enteresan bir şey. Çok güzel bir anı. Onun için numarası yüksek olanlara biz tavsiye ediyoruz. Numarası yüksek, gözü uygun ve yaşı da uygunsa biz tavsiye ederiz. Çok mümkünüz. Yaş sınırı şöyle söyleyeyim. Genelde ideal yaş 20 yaşı doldurmuş olan insanlarda kusuru eğer 1,5'un üstünde değilse ve son 2 senedir artmamışsa biz de tavsiye ediyoruz. Olabilirsin diyoruz. Bu gruptaki hastalar 40 yaşına kadar rahatlıkla olabilirler. 40 yaşından sonra bizim presbipi dediğimiz yakını görme problemi olduğundan dolayı onları başka bir, onlara da öneriyoruz ama başka bir çerçevede değerlendiriyoruz onları. Onlar acaba işte smile mi yapalım, lensektomi mi yapalım, işte multifokal mı kullanalım? Hastadan hastaya değişmektedir. Yani o olay burada netleşiyor.
0: Çok teşekkür ederim aktardığınız bilgiler için.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun dinlediğiniz için.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
5: Buyurun.
6: Ben miyim?
5: Evet.
6: Hayırlı günler Osman dede.
7: Hayırlı günler efendim, buyurun.
6: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
8: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
8: TGRT FM.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, yine kurbanla ilgili izleyicilerimizden gelen sorular var. Şimdi bir takım hayır kurumları var. İşte kurbanda, kurban kesmek için de şey yapıyorlar, ilanda bulunuyorlar. İşte insanlara tekliflerde bulunuyorlar. Bu kısmını sormayacağım ama ben bir böyle bir hayır kurumuna kurbanın parasını verdim. Nasıl olsa hayır kurumu. Yani kesip kesmemesi de önemli değil benim için mesela. Bu kurban benim yerime kurban kesmiş oldum mu ben? Yani parasını vermekle hayır kurumuna.
1: Teberrüh etmiş oldun. O sevap.
0: Yani yardımda bulunmuş oldun.
1: Yardımda bulunmuş oldun ama kurban kesmedin.
0: Yani o vazife bende duruyor hala.
1: Duruyor. Efendim şimdi mesela vakıflar var, dernekler var, hayır kurumlar var. Bunların içerisinde şey yapılıyor falan. Senelerdir mesela TGRT'de biz vekalette bu işin yapılması gerektiğini defalarca anlattık. Şimdi vekalet kelimesini kullanıyorlar da ama o vekalet konusu daha yerleştirmiş değil. Yani bir tek İhlas Vakfı yapıyor onu. Meseleyi biliyorlar. Oradaki arkadaşlar vekalet alıyor. Kimin adına? Adında yazıyor. Hatta yani sitesinde yazmış oraya. Şunları umum vekil tayin et diye. Açıyorsun sen de onları umum vekil tayin ediyorsun.
0: Vatandaş isim onları vekil ediyor.
1: Ha, vekil ediyor. Araştırmak isterse o isimleri de görebilir de.
0: Tabii.
1: Orası açık. Yani ben itibar etmiyorum, görmek istiyorum. Görürsün yani. Telefonla da aynı şekilde konuşabilirsin de. Yani yapılmayacak şey değil. Yani bazıları efendim işte zora İhlas Vakfı yapıyor yani. Bu ibadet bu.
0: Yapılabilecek bir şey demek ki.
1: Bu senin baban hayrına, anayın hayrına değil ki ya. İbadetini yapıyorsun. İbadeti yapırken de aynı şekilde buna dikkat etmen lazım. Şunu söyleyebilirsin. Ben bunları kurbanımı kesmek için umum vekil tayin ettim. Umum vekil tayin ettiği için etin dilediği gibi. Mesela İhlas Vakfı'nın bünyesinde şeyler var, söyleyiver. Yurtlar var. O fakir öğrenciler onlara veriyor. Yurt dışında kesiyorlar. Yurt dışında kestiklerinde oradaki fakirlere dağıtılıp bitti. Ama vekaleti doğru vermek gerekiyor. Efendim yok ben işte İhlas Vakfı'na veya falan derneğe parasını versem canım işte daha çok versem. 100 lira değil de 200 lira versem, 500 lira versem neyse. Teberrüh etmiş oluruz. Ya o sevap olmaz mı? Ya olmaz olur mu? Olur tabii ki. Yani bir hayır derneğine sen para verdin ama kurban ibadeti olmaz.
0: Kurban kesmiş olmaz.
1: Evet, kurban kesmiş olmazsın. Hayır kurumunun kurban kesme işleri de varsa oradaki yetkililerden biliyorlarsa araştırırsın, sorarsın, vekalet verirsin ve kurbanı da aynı şekilde kestirebilir misin? Kestirebilirsin.
0: Kurbanı satın alması ve kesmesi için başkası vekil edilebilir mi?
1: Tabii. Daha önce de bir konuda vekalet...
0: Daha önce de anlatmıştınız.
1: Evet. Sormuştunuz da mesela kurbanda, haçta, zekatta vekalet verilebiliyor. Kurbanda da vekalet veriliyor. Ve o sadece vekildir. Mesela almaya vekil ettim seni, sadece alabilirsin. Kesmeye vekil ettim, kesebilirsin. Ama umum vekil ettiysem almaya da kesmeye de hatta dağıtmaya bile de vekil olabiliyorsun.
0: Peki hocam, şimdi kurban almaya gitmek ayrı bir şey. Yani hani küçük yerlerde ne bileyim kurban pazarlarına, gerçi İstanbul'da da var kurban pazarları da, hayvanı almaya gidiyoruz. Bir de bunun niyeti var mı? Yani hayvan almaya giderken de niyet etmek lazım.
1: Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda var buyuruluyor. Nasıl niyet diye vardır. Şimdi bakıyoruz, bizden dinleyici, izleyici, okuyucu neyse. Gazet olunca okuyucu oluyor. Televizyonda izleyici, radyoda dinleyici diyoruz da. Şimdi zannediyor ki namazdaki gibi elimi kaldıracağım veya elimi bağlayacağım. Ondan sonra öyle değil o. Ya. Yani şimdi evde hazırlık yaptın, kurban almaya gidiyorsun. Hani gönlünden, kalbinden bayram günü kesmesi vacip olan kurbanımı almaya gidiyorum. Bu niyettir.
0: Ya kurbanlık almaya giderken de zaten insan niye gittiğini biliyor. O bilmesi de niyet değil mi?
1: Bilmesi de niyet. Yani kalbinden geçirmesidir.
0: Evet.
1: Kalbinden geçirmesidir. Şimdi mesela namaz konusunda anlatılırken bu diyor ki kalbinden geçirmek. Hatta İslam alimlerinin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Hazretleri esas niyet kalple olur buyuruyor. Dil ile söylemeye izin verilmiş ise de çok kimse kalple niyeti unutuyor buyuruyor. Unutuyor. Ben çocukken babaannemin niyetini hatırlıyorum. İşte durdum divana, uydum Kur'an'a, yöneldim Kabe'yi muazzam. Uzatıyordu falan. Kalınca şey yapıyordu falan. Ha olur mu? Olur. E olur mu? Olur. Ama niyet ettim öğlenin ilk sünnetini kılmaya. Bitti o kadar yani. Hem Allah razı olsun demedim. Ya kimin için kılıyorsun? Tamam.
0: Evet.
1: Kurbanı da aynı şekilde. Niyet ettim Allah rızası için vacip olan kurbanımı almaya. Vacip olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. Kimin için kesiyorsun? Allah rızası için. Kurbanımı almaya gidiyorum. Demek de veyahut da bu kurbanımı alıyorum demek de niyet midir? Niyettir. Yani onu kalben bilmen lazım. Niyet budur. Yani niyet edilmesi lazım mı? Lazım. Ayrıca mesela giderken satın alırken bu kalbinden geçirdi. Daha sonra tekrar işte vacip olan kurbanımı kesmek için niyet ediyorum sen kes falan demene gerek yok artık yani. Yani tellallık yapmaya da gerek yok. Dedin ve o bir iş bitti mi? Bitti. Bu sebepten dolayı şey olabilir. Mesela kısım olabilir de. Efendim ben öyle değil. Kendim kestim şey yaptım da ben bunun etini bir hayır kurumuna verebilir miyim? Ha kestikten sonra serbestsin. Yani eve hiç koymadan bütün halinde kestirip götürüp aynı şekilde bir Kur'an kursuna. Ne bileyim ben aynı şekilde fakir öğrencilerin veyahut da fakirlerin toplu olarak bulunduğu bir yere götürüp veyahut da bir fakir haliye götürüp bütünüyle verebilir misin? Verebilirsin. Siz daha önce de bir soru sordunuz da hani konuyla bağlantı olduğu için bunu tekrar gündeme getirmekte fayda var. Mesela bir kimseye canlı hayvanı aldım götürdüm bir fakir aileye verdim. Kurban olur mu olmaz dedik.
0: Evet.
1: Kesmesi lazım. Ama bir koç aldın. Kurbanlık olarak aldın. Baktın fakir bir aile var. Yani namazını kılıyor. Beş vakit namazını kılıyor. İyi insanlar. Garipler, fakirler. Adam adamaktan adam aynı şekilde hayvan kesmesini de biliyor. Gidiyorsun adama diyorsun ki benim bu hayvanımı kesmeye etini de aynı şekilde aileyecek sizin olmaya ben seni vekil ettim dedin. Fakir alıyor evinin önünde veya neredeyse onu kesiyor. Bütün olarak da evine götürebiliyor ondan sonra.
0: Böyle,
1: ne oldu şimdi?
0: Evet,
1: ne
0: böyle,
1: oldu şimdi?
0: Böyle olursa
1: olur. Hem senin vacip olan kurbanın yerine geldi. Hem de fakir bir aileyi sevindirdin mi? Sevindirdim. Çifte sevap aldım tabii.
0: Evet. Peki ben coştum. 10 tane hayvan aldım ayrı ayrı. Diyelim ağayım ya ben Mustafa ağa. Hepsini kestim. 10 tane hayvanı kestim. 10 ayrı kurban sevabı alır mıyım bundan?
1: Şimdi kitaplarda buluyor ki kurban kesecek kimse birkaç koyun keserse hepsi kurban olur. Yahut buyuruyor eti çok olan kurban diğerleri nafile olduğu daha doğrudur. Yani hepsi kurban oluyor. Ama bir tanesi vacip yerine geçiyor. Bir tanesi vacip yerine geçiyor. Ki orada da yani bu ehl-i sünnet alimleri Allah-u Teala onları öyle yaratmış tabii ki. Kılı kırk yararak açık bırakmıyorlar. Mesela burada bile diyor ki semiz olan, eti çek olan yani Allah-u Teala en kıymetlisi gidecek ya. O vacip olan kurban olur. Sen dedin 10 tane koyunu dizin, 10 tane koç hepsini takır takır veyahut da deveyi 10 tane deve aldın kestin yani. Veyahut da 10 tane boğa aldın böyle.
0: Ağanın eli tutulmaz ya. Artık yani.
1: Ağanın eli tutulmaz. Hepsi. Bunların hepsi kurban olur buyuruyor. Kurban diye kestin ya. Bir tanesi vacip olacak sana. Ha onu bile yazmışlar. Hani hangisi daha çok semizse, iri ise o vacip olan olur. Diğer 9'u nafile olur. Ya onlar da sevap olur. Boşa gitmiş olmaz.
0: Büyük sevap yani.
1: Tabii büyük sevap. Şimdi zaman zaman biz TGRT FM'de oraya gelen canlı yayında olduğu için gelen suallerden anladığımız kadarıyla mesela nafile ibadetler hep kullanıyoruz biz. Televizyonda da huzura da orada da kullanıyoruz. İslam ve toplum programında kullanıyoruz. Türkiye gazetesinde aynı şekilde nafile ibadet. Nafile kelimesi anlam değiştirmiş zamanımızda. Ne gibi? Nafile boş anlamında kullanıyor. Sen iki diyor nafile boş.
0: Boşa çalışıyorsun.
1: Boşa çalışıyorsun. Halbuki din kitaplarında dini terim olarak geçer o. Nafile farz ve vacip olan ibadetlerin dışındaki farz ve vacip olanların dışındaki ibadetlerin genel adı nafile ibadettir. Yani bir kimse vacip olan kurbanını keserken yanına dedi ki işte senin gibi ağlığı coştu. Ya dedi bir koç yetmez dedi. 3 tane daha getirin. Ya da 4 tane 5 tane olsun tek olsun dedi. Hepsini kesin kurban olarak dedi. Bekaret etti. Kestirdi. Boşa mı gitti? Hayır. Efendim işi gösteri için yapmış. Bak onu ben bilemem.
0: O başka bir şey.
1: Onu ben bilemem. O kendisiyle Allah-u Teala arası. Ben onun yaptığı işi görür ve anlatırken de Allah-u Teala razı olsun kesti. Fakirler de dağıttı. Bir tanesi vacip olan kurban yerine geçiyor. Diğerleri nafile. Yani farz ve vacibin dışındaki ibadetlerine geçiyor. Sevabı olur mu? Oluyor tabii ki.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalın. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ana babanın kabrini cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip, "Ya Resulallah, senden işittiklerimi unutuyorum," diye şikayette bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ridanı yere ser," buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh ridasını yere serdi. Resulullah mübarek elini uzatıp, havadan bir kere veya üç kere bir şey alıp ridanın içine bıraktı. "Ridanı topla ve göğsüne koy," buyurdu. Ebu Hureyre buyurduğu gibi yaptı. Ondan sonra işittiği hiçbir şeyi unutmadı. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. "Annem müşrik bir kadın idi. Ne kadar İslam'a davet ettiysem de kabul etmedi. Bir gün yine onu İslam'a davet ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir söz söyledi. Çok incindim. Ağlayarak Resulullah'ın huzuruna gittim. Bu durumu anlatıp, "Ya Resulallah, bir dua ediniz de Allahü Teala Ebu Hureyre'nin annesine iman nasip etsin," dedim. "Ya Rabbi, Ebu Hureyre'nin annesine hidayet ver," diye dua buyurdu. "Anneme müjde vereyim diye eve gittim. Evin kapısını kilitli buldum. İçeriden su sesleri geliyordu. Gusl abdesti aldığını anladım. Annem içeriden, "Ey Ebu Hureyre, biraz sabreyle," diye seslendi. Biraz sonra elbisesini giyip kapıyı açtı ve "İnni eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü," diyerek Müslüman olduğunu bildirdi. Ben hemen koşarak Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gittim. Sevincimden ağlayarak, "Müjde ya Resulallah, annem hakkındaki duanız kabul olundu," dedim. Sonra, "Ya Resulallah, bir dua daha ediniz de Allahü Teala insanların kalbinde ben ve annemi sevgili eylesin ve onları da bizim kalbimizde sevgili eylesin," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun için de dua buyurdu. "Hiçbir mümin yoktur ki benim adımı işitsin de beni sevmemiş olsun." Nabiga adlı bir şair bir gün şiirini Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem okudu. Resulullah onun hakkında, "Allahü Teala ağzını bozmasın, dağıtmasın," diye dua etti. Nabiga 120 sene yaşadığı halde ağzından bir dişi düşmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini Kays bin Zeyd'in başına koyup, "Ey Kays, Allahü Teala sana bereket versin," diye dua etti. Kays bin Zeyd 100 sene yaşadı ve hiç başı ağrımadı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elinin dokunduğu saçları hiç ağrımadı ve hiç ihtiyarlamadı. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatır. Gazvelerden birine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte çıkmıştım. Bir gün bir ağacın gölgesinde otururken Resulullah bulunduğum yere geldi. "Ya Resulallah, gölge yere buyurun," dedim. Teşrif edip oturdu. Yanımda salatalık vardı. Çıkarıp Resulullah'a ikram ettim. Bunu nereden buldun diye sordu. Ya Resulallah, sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'den getirdim, dedim. Benim develerimi otlatan bir arkadaşım vardı. O sırada o da yanımdaydı. Üzerinde eski bir elbise vardı. O haliyle yürüyüp gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, bu arkadaşının üzerindeki elbisesinden daha iyi elbisesi yok mu? Diye sordu. Ya Resulallah, iki elbisesi daha var. Ben vermiştim. Çantasında saklıyor deyince, arkadaşını çağır, o iyi elbiseleri giysin buyurdu. Onu çağırdım. Gelip çantasındaki elbiseleri giyinip gitti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, arkadaşının halinin ne olacağını biliyor musun? Allahü Teala'nın onun için takdir ettiği ölüm bu harpte olacaktır buyurdu. Arkadaşım bu sözleri işitip, ya Resulallah, Allah yolunda mı öleceğim diye sordu. Evet buyurdu. O gazada şehit oldu. Radiyallahu anh.

0: Bir gözü görmeyen, topal olup yürüyemeyen, dişlerinin yarısı yok olan, gözünün, kulağının veya kuyruğunun çoğu, ön veya arka bir ayağı kesilmiş olan, çok zayıf olan hayvan, kurban olmaz. Boynuzu kırık veya boynuzsuz, uyuz, hasi, yani burulmuş olan kurban caizdir. Dişi hayvan da, erkek de kurban edilebilir. Koyunun erkeği ve beyazı siyahından çok olanı, keçinin dişisi daha sevaptır. Kıymetleri müsavi ise, koyun kesmek, sığır kesmekten daha sevaptır. Koyunun, keçinin bir yaşını, sığırın iki, devenin beş yaşını geçmiş olması lazımdır. Altı ayı geçmiş, yalnız koyun iri, semiz ise caiz olur. Kesilen hayvandan çıkan yavru diri ise, yiyebilmek için ayrıca kesmek lazımdır. Ölü ise, yemesi caiz olmaz. Haram işlemekte ısrar. Günah işlemeyi kastetmek, az işlese dahi ısrar etmek olur. Kastetmek, niyet etmekle, irade etmekle ve karar vermekle olur. Karar verip bir kere yaparsa ısrar olur. Hiç yapmazsa devamlı yapmaya kastetmesi, karar vermesi ısrar olmaz. Devamlı yapmaya karar verip ve işleyip de pişman olur, terk ederse ısrar olmaz. Tekrar yapıp yine tövbe ederse ısrar olmaz. Günde çok kere yapıp her birinden sonra tövbe etmek ısrar olmaz. Tövbe ederken günah işlediğine pişman olup üzülmek ve günahtan hemen vazgeçmek ve bir daha yapmamaya karar vermek şarttır. Bu üç şartı yapmadan yalnız dil ile tövbe etmek yalancılık olur. Küçük günahlara ısrar etmek büyük günah olur. Bir büyük günahı bir kere yapmaktan daha büyük olur. Tövbe edince büyük günah da affolur. Küçük günahı küçük görmek büyük günahtır. Küçük günah işlediğini söyleyerek övünmek büyük günah olur. Küçük günah işleyeni alim ve salih sanmak da büyük günah olur. Küçük günah işleyince de Allahü Teala'dan ve azabından korkmak lazımdır. Allahü Teala'dan utanmazsa ve azap yapılacağını düşünmezse büyük günah olur.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere güzel İstanbul'umuzun Laleli semtindeki semte ismini veren Laleli Camii ve Külliyesini anlatmaya devam edeceğiz. Birkaç günde sürecek bu efendim, çok bereketli bir yer. Bu cami yapılırken caminin altına bir çarşı planlanmış. Yani fevkani yapılmış. Zaman zaman fevkani, zaman zaman tahtani camilere İstanbul'da rastlıyoruz. Ama bu kadar büyüğüne ilk defa rastladık. Şimdi de birçok semtlerimizde yeni yapılan betonarme camilerin altını çarşı yapıp üstünü cami yapıyor. Bu fevkani oluyor. Yani cami üste demek. Fevk üstü demek. Bazen de camiyi alt kata yapıyor, üste çarşı yapıyor. Ona da tahtani deniyor. Cami alt tarafta demek. Burada 3. Mustafa Han'ın 1763'te inşaatını bitirttiği, 4 senede bitmiştir, 59'dan 63'e kadar bitirttiği Laleli Camii'nin hemen altındaki çarşıyı sizlere tanıtacağım. Burada Laleli Vakıf Çarşısı olarak adı geçiyor. Burada 100'ün üzerinde dükkanlar var. Ve Türk turizmine de bayağı hizmet veriyor. Çünkü İstanbul'a gelen turistlerin yarıdan çoğu Laleli'ye bir kere en azından uğruyor. Belki %80'i uğruyor. Hele buradaki oteller bölgesine. Bu bölgeye uğrayanların da çarşıya girenleri yarıya yakın neredeyse. Sabahtan beri zaten çekim zamanını öyle gözetledik durduk ki tenha bir zaman olsun da öyle çekelim diye. Şimdi girelim çarşının içerisine. Burada caminin altına gelen kemerli ve tonozlu bir bölüm var. Onları sizlere tanıtmak istiyorum efendim. Laleli Camii ve Külliyesi'nin altındaki külliyenin bazı unsurları da üstünde bunun yer alıyor. Yani avlunun da bir kısmının altında, bir kısmı caminin altında, bir kısmı avlunun altında. Vakıf çarşısının şimdi içindeyiz. Ortada bir havuz var. Böyle kibar bir de fıskıya koymuşlar efendim. Devir daim şeklinde tabii, akar bir su değil de devir daim şeklinde, ama yakışmış buraya, iyi olmuş, orijinal değil. Şimdi efendim burası ilk yapıldığı zamanda caminin görevlileri, medrese öğrencileri ve medresenin idarecileri, sair yerlerde, vakıf yerlerinde çalışanların ihtiyaçlarını, masraflarını karşılamak üzere gelir getiren, buna akar vakfı deniyor efendim, gelir getiren bir yer olarak yapılmıştır. Tabii zelzeleden sonra şöyle böyle bir 20 sene kadar, 1765 zelzelesinden sonra burası tabii tamire muhtaç halde, bura değil ama üst taraflar tamire muhtaç halde, bura dengeli, böyle terk edilmiş gibi kalmış. Daha sonra hayırseverlerin himmetiyle, devletin himmetiyle güzel bir hale 1800 yılını bulmadan getirilmiş ve cami ibadete açılmış, devam ediyor. Buranın ne işte kullanıldığı o tarihten sonra fazla belli değil bizdeki kayıtlara göre. Keşke bir de bunun hikayesini bulabilseydik. 1957'lerde, benim öğrencilik yıllarıma denk geliyor bu. Öğrenciliğim de İstanbul'da geçtiği için buralardaki inşaat çalışmalarını yakinen görürdüm. Hafta sonlarındaki efendim tatil günlerimizde görürdüm ve yollardan atlaya atlaya geçmekten, üstümüzü başımızı çamur etmekten bir türlü kurtulamazdık. Yıllar sürdü bu. İşte buralarda dozer çalışırken ki devletin o zamanlar resmi kurumlarının iş makineleri fazla değildi. Efendim sivil sektörde de fazla yoktu. Askeri iş makineleri bu bölgede bol bol çalıştırıldı. Hatta askerlere yevmiye tahakkuk ettirildi efendim. Ben hatırlıyorum, yevmiye tahakkuk ettirildi. Yeter ki İstanbul güzel bir hale gelsin diye. İşte burada dozerler çalışırken bir de bakıyorlar ki şimdi kaldırımın olduğu yerde bir kapı var. Allah Allah, bu ne kapısı? Bizans dehlizlerini bulduk zannediyorlar o günün insanı. Tarihi fazla bilmeyince insanlar. Bakıyorlar ki Lale Camii'nin alttaki çarşı. 1957'lerden sonra 58 gibi rahmetli Menderes'in hayatta olduğu dönemde burası bir müddet içindeki çer, çöp, kum, o bu boşaltıldıktan sonra Anadolu coğrafyasındaki her şehrimizin en meşhur şeyinin satıldığı dükkanlar olarak tanzim edilmiş. Kayseri deyince ne gelir aklımıza? Pastırma, sucuk. İşte Kayseri'de vermişler bir dükkanı, pastırma, sucuk. Erzurum veya Kars deyince ne gelir akla? Kaşar peyniri ve bal. Kaşar peyniri ve bal gibi Anadolu'nun her yerinde yetiştirdikleri tarım ürünleri dolayısıyla namları olan ürünler buraya getirilmiş ve o illere dükkanlar verilmek suretiyle her ile verilmiş efendim. O zamanlar 67 değil 63'tü zannediyorum. Sonraları 67'ye çıktı. Şimdi 100'ü de neredeyse yakalayacak hale geldi. Ondan sonra tabii rahmetli Menderes'in iktidardan düşürülmesi ve ondan sonraki olaylar bizim konumuzun dışında olduğu için oralara hiç temas etmiyorum. Daha sonraki yıllarda vakıflar idaresi bu işe el atmak suretiyle bu çarşıyı da ticaret hayatımıza, ekonomimize gelir getirecek bir hale sokmuştur. Bugün de Türk turizminin hizmetinde güzel işler yapmaktalar. Burada şimdi esnaf arkadaşlarımızdan birisiyle buradaki esnaflar adına şöyle bir hal hatır söyleşisi yapmak istiyorum. Kısa bir süre olarak. Bir de onun sesini duyalım. Onların yüzlerini bir görelim. Hakikaten bir dertleri var mı? Ben böyle anlattım ama esnafın derdi olmaz olur mu efendim? Alparslan Ceylan Bey ile görüşüyoruz. Burada turistlere hizmet veriyorsunuz. Nasıl işleriniz?
2: İşlerimiz Allah'a şükür iyi.
1: Yani bugünkü Türkiye şöyle ya ekonomik kriz gelir mi gelmez mi diye herkesin telaş ettiği bir dönemde sizlerin böyle günlük satışlarınıza bakarak siz de o endişelere katılıyor musunuz?
2: Valla bizimki turiste dayalı olduğu için bir gün gelmediği anda satış olmaz. Evet. Yani bir gün belki biz hiç siftah yapmadan kapatabiliriz ama bir günde çok kalabalık olur. O gün satışımızı yaparız.
1: Yani şimdi Avrupa devletlerinde bilhassa AB ülkelerindeki krizlerden yüreğiniz biraz hopluyor, öyle mi?
2: Bizimki birazcık daha öyle. Yani dışarıda kriz oldu mu bizim burada sıkıntı oluyor.
1: Peki zaman... sizin bu buradaki ticari hayatla ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı?
2: Burada biz ucuza satıyoruz. Yani ucuza sattığımız için rağbet daha çok.
1: Hesaplı diyelim canım. Kayseriler hesaplı satıyor özeller.
2: Yok, hesaplı değil de bizimki ben birazcık Müslüman işi gibi görüyorum. Yani ucuza satıyoruz. Çok çalışıp ucuza satıp karnını doyuracak kadar para kazandığında, yani bana öyle geliyor diyeyim en azından. Yani çok fazla kişiye hizmet etmiş oluyoruz. Ama çok fazla kar marjı yüksek olmuyor bizim sattığımız ürünlerin. Genelde çarşıda öyle satıyoruz şu an.
1: Ha, yani bu çarşının özelliklerinden birisi de malı temin ettikten sonra üzerine koyduğu kar payı olabildiğince düşük, öyle mi? O da güzel bir şey. Efendim, anlaşıldı, bu çarşının esnafı toptan kanaatkar. İşte Alparslan Bey de bize bir şeyler söylemeye çalıştı. Şimdi buradan artık çarşıyı bu kadar tanıttıktan sonra külliyenin diğer tarihi bölümlerini beraber gezmeye çalışalım efendim. Laleli külliyesine dahil bu külliyeyi yaptıran 3. Mustafa Han ve onun oğlu 3. Selim Han'ın türbelerinin ana giriş kapısı yanındayım. Bir yanımda iki çeşmeli, ortası pencereli bir duvar var. Bir yanımda da esas türbenin ana avlusunun, yani haziresinin giriş kapısının olduğu yer var. Bu soldaki pencere 4. Mustafa'nın eşi Adil Şah Sultan'ın kabri türbenin içinde değil, türbenin dışında. Hazirede yani. Etrafı demir şebekeyle çevrilmiş ve insanlar ziyarete geldiklerinde burada dua etsinler diye buraya duvara bir pencere bırakılmış. Buna hacet penceresi deniyor. Birçok yerde, bu ziyaret edilen yerlerde böyle pencerelerden okunabilmesi için adına hacet penceresi deniyor. Öyle ifade gelmiş, yerleşmiş. Hırkayı Saadet'in konduğu has odanında Topkapı Sarayı'ndaki yine bir pencereden bakılarak sandukaya dua ediliyor, salavat-ı şerife getiriliyor. Ona da hacet penceresi deniyor. Yani haceti olan gelip de burada hacetini görüyor anlamını almamak lazım. Yani insanlar ziyaret haceti için geliyor buraya. Yoksa kabirde yatan, türbede yatan insanın kalkıp da bir şey yapacağı mümkün değil. Onlara Allah-u Teala bir defa fırsat vermiş yapabilmeleri için, o da hayattayken. Vefat ettikten sonra ölü insan ancak Allah-u Teala, ya Rabbi bu sevdiğin kulun hatırına benim isteklerimi gene sen ver diye Allah-u Teala dua edilirse bu kitaplarımıza uygun olur. İki yanında da iki tane güzel kibar çeşmesi var. Şimdi buradan ana kapıdan türbenin haziresine doğru giriyoruz efendim. Türbenin haziresine girdik. Hazire bir türbenin ön tarafında, şöylece benim arkamda bulunan kısımla beraber, bir de türbenin sol tarafında caddeye bakan duvarının orada, yani sebille türbeyi birbirine bağlayan, o kuş evinin olduğu duvara bağlayan kısımda yine bir 8-10 tane kabir var. Burada bizim için önemli olan, tabii hepsi önemli, hepsi bunlar bu memlekete hizmet etmiş kimseler. Yani ölenleri de mi sınıflandırıyorsunuz falan dememek lazım. Haşa, ben o manayı söylemedim. Burada hanedana mensup kimselerden Adil Şah Sultan'ın, 4. Mustafa'nın eşinin kabri var. O da beyinin yanına konmamış, oraya çocukları konmuş. Buraya ise efendim

hatalar olursa da artık ona da kimsenin kusura bakmaması lazım. Türbenin önünde bugün bizim antre dediğimiz güzel bir giriş kısmı var. Camilerdeki son cemaat yeri kadar geniş. Yanında bir bölüm daha var. Orada da hanımefendilerin metfun bulunduğu bir kısım. Bir de ana türbe kısmı var ki orada da 3. Selim Han, 4. Mustafa Han ve kendi soylarından gelen kimselerin kabirleri var. Biz şimdi türbenin giriş kısmına, antresine, yani son cemaat yeri gibi olan yere girelim. Orada bazı bilgiler daha verelim efendim. 3. Mustafa Han'ın türbesinin giriş kısmındayız. Antresindeyiz yani. Burada 3. Mustafa Han ve 3. Selim Han var. Ama türbenin kayıtlardaki adı 3. Mustafa olarak geçer. Öyle bilinir Osmanlı tarihinde de. Baba oğul burada yatarlar. 3. Mustafa baba, 3. Selim de oğul. 3. Selim Han hiç çocuğu olmadı. Çocuksuz vefat etti. Efendim böyle bir padişahımız daha var ama burada ismini zikretmeyeceğim. Dolayısıyla 3. Mustafa Han'ın sandukasının etrafında olan iki taraflı küçük sandukalarda 3. Mustafa'nın hem torunlarından kimseler var hem de çocuklarından kimseler var. Hemen türbenin bitişiğinde iki tane hatunun sandukasının bulunduğu yan bir türbe var. Buna havatin denebiliyor da bu türbede geçmiyor. Daha ziyade Hatice Turhan Sultan'ın türbesinin olduğu Eminönü'ndeki yeni cami karşısındaki türbede ikinci bir ayrı büyük bölüm olarak havatin türbesi denmiş. Yani hatunların metfun bulunduğu. Şimdi bazı işgüzarlar tutarlar. Aa, görüyor musun bak ya, kadınları ayrı yere ve erkekleri ayrı yere, bunlar böyle adamlar falan. Yok efendim, onun için değil. Kadın da olabiliyor, erkek de olabiliyor. Bu giriş yerinin mermer sütunlarının başlıkları çok orijinal ve güzel yapılmış. Hakikaten özenilerek, uğraşılarak yapılmış. Sanki sütunla yekpare gibi, yani dikkatle bakmasanız sütun başlığıyla sütunun birleştiği yeri göremiyorsunuz. Kaideleri de aynı şekilde güzel, sade ve tamamıyla beyaz mermerden yapılmış. İki sağ tarafta kapının, iki de sol tarafta. Burası orijinalinde de cam mekanlıydı efendim. Bazı cami son cemaat yerlerinde böyle cam mekanlar görüyoruz, alüminyum doğramalar görüyoruz. Onlar sonradan uydurmadır. Son cemaat yerleri Osmanlı mimarisinde hep açıktır yanlar efendim. Öyle ya, namazı vaktinde gelmeyen adam acık üşüyerek kılsın ki bir dahaki sefere de vaktinde gelsin, caminin içerideki sıcak yerinde namazını kılabilsin. Fakat burada görevliler bulunacağı için, türbe görevlileri bulunacağı için türbedarlar vardı. Efendim diğer farraş denilen temizlik işleriyle uğraşan kimseler vardı. Onların kalabileceği yerler, buranın emniyeti için bulunacağı yerlerin kapalı olması düşünülmüş. Dolayısıyla bu cam mekanlar da eski cam mekanlar ama yenilenmiş mi? Tabii ki yenilendi efendim. Burası 1934'ten beri benim bildiğim kapalı idi efendim. Hep yoldan geçerdik. Eski tın tın tın tın öten tramvaylar vardı efendim. Vatman zilini öyle çalardı. Kornası yoktu onların. O vatmanların kullandığı tramvaylardan geçerken sadece camında bir yazı görürdük. 3. Mustafa Türbesi diye. İçerisine senelerce girilmedi. Ayasofya Camii'nin avlusundaki türbelere senelerce insanlar giremedi. Fakat son dönemlerde Kültür ve Turizm Bakanlığımız çok güzel bir çalışma yapmak suretiyle hem vakıflarca restorasyonu yapıldı buraların, hem de bu türbeler insanların ziyaretine açıldı. İnsanlar rahat rahat geliyorlar, gidiyorlar. Ne oluyor efendim? Yani kapatanlar kapattıklarına pişman oldular. Hepsi ziyarete açıldı. Benim bildiğim bir 2. Mahmut Han'ın türbesi var. O da tamire muhtaç olduğu için, yani yukarıdan bayağı dökülmeler oluyor. O da inşallah yakın bir zamanda tamir olacak ve insanımızın ziyaretine açılacaktır. Bunlar güzel şeylerdir, faydalı şeylerdir. İnsanların etrafını duvarlarla çevirmemek lazım. Hatta hep açmak lazım önünü. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: Amr İbn As, Kureyş'in salihlerindendir. Allah'ım, Amr bin As'a rahmet eyle. Zira o hem seni hem de senin Resulünü seviyor. Hadis-i şerif. Amr bin As, Umman'dan Mısır'a. Hazreti Amr, Resulullah Efendimizin vefatlarından sonra da hizmetten hizmete koşar. Ebu Bekir'in radıyallahu an hilafet yıllarında Umman ve Beni Kuda mürtetlerini yola getirir. Ardından Şam'ın fethine koşar. Başkumandan Halid bin Velid ile birlikte Bizans ordularını Yermük'te karşılar. Şerahbil bin Hasene ile beraber sağ kanadı derler toparlarlar. O gün 250 bin kişilik dev orduyu hezimete uğratırlar. Hazreti Amr, Ecnadin'de büyük bir Rum ordusunu da bozar. Filistin ve Ürdün'e İslam sancağını asar. Hazreti Ömer halife olunca Amr bin As'ı Filistin valiliğine atar ama o kabuğuna sığamaz. İslam'ı Afrika'ya yaymanın hesaplarını yapar. Afrika'nın kapısı Mısır'dır ve bu ülke Roma'nın tasallutundan kurtulamadıkça yöre sükun bulamaz. Hazreti Ömer dahi aynı kanaattedir. Yanına Yezid bin Ebu Süfyan, Amr bin Rebia ve Halep'in eski valisi Yukanna'yı katar. Mücahitler sadece 4000 askerle Mısır'a varırlar. Önce Ferama şehrini fetheder, bilare Bilbis kapısını ararlar. Tendonyas şehrini kuşattıkları günlerde Mısır elçileri gelir ve Lahd'ın görüşme isteğini duyururlar. Amr bin As yanına sadece Verdan adlı mütercimini alarak davete uyar. Saraya varınca zırhlı ve silahlı askerlerin saf tuttuklarını görür ama ciddiye almaz. Avluya kadar atıyla girer ve seremoni kaidelerini hatırlatan nazıra "Biz Müslümanız" der. "Kıymetliyiz. Müşrikler için atımızdan inemeyiz. Buraya gelmemizi veliaht istedi ama görüşmekten caydıysa bırakır gideriz." Hal böyle olunca veliaht Arsütalis ortaya çıkar. Amr bin As, muhteşem meşrufatı, süslü subayları, kranta katipleri görünce dudak büker ve dünyanın fani, ahiretin baki olduğunu anlatan ayet-i kerimeleri okumaya başlar ki bir eli atının dizginindedir. Diğeriyle kılıcının kabzasını kavrar. Veliaht, "Ey Arap kardeş, siz bizden ne istiyorsunuz?" diye sorar. "Bize kastedenler hep eli boş döndüler. Biliyorsun ki vadiler dolusu askerimiz var. Kaldı ki birkaç gün içinde yeni takviyeler alacağız ve sayımız bir bu kadar da artacak. Ünü cihana tutan Artapon gibi bir komutanın karşısına 4000 adamla mı çıkacaksınız? Kalabalık ordulardan korksaydık buraya gelmezdik. Biz Allahu Teala'nın yardımına ve himayesine güveniriz. Bu 4000 mücahidin hepsi de ölüm arzuluyor. Senin ordunda da ölüme koşacak 4000 asker varsa eşitiz. Yok, bu kalabalıklar yaşamaktan zevk alıyorlarsa hepsini ezer geçeriz. Maksadımıza gelince sizi şu 3 şeye davet ediyoruz. Ya İslam'ı kabul edersiniz, ya cizye verirsiniz, yahut muharebe ederiz. Biz Melik Mukavkıs'a danışmadıkça bir işe karar veremeyiz. Fakat ey Arap kardeş, senin arkadaşların hep böyle midir? Arkadaşlarım benden daha fasih konuşur ve hepsi benden alimdir. Bu ordudan senin gibi 10 tane çıkacağını sanmam. İlk rastladığın 10 adamı tanısan böyle düşünmezdin. Onları sen seç. Senin gibi 10 tane daha hatip bul, fikrimi değiştireyim. Bu arada veliaht yanındaki komutana mahalli lisanla fısıldar. Onlar geldiklerinde hepsini yakalarız. Malum elinde 11 kişi tutmak, 1 kişi tutmaktan iyidir. Ama bu fısıltı Verdan'ın dikkatinden kaçmaz. Tamam der. Ayrılırlar. Ertesi günü elçiler gelir ve veliaht sizi bekliyor haberini ulaştırırlar. Amr bin As, bizim döneklerle işimiz olmaz der. Hainliği onu da ehlini de yakacak. Azgınların başı musibetten kurtulmaz. Yazıklar olsun. Öyle Melike ki elçiye tuzak planlar. Şimdi sahibine dön ve ona hakkımda konuştuklarından haberdar olduğumu anlat. Artık söylenecek söz kalmadı. Harbe hazırlansa iyi yapar. Amr bin As çok keskin görüşlü ve firaset sahibidir. Enine boyuna düşünmeden karar alır ve onun kararları çok isabetlidir. Nitekim yapılan savaşlarda Amr bin As haklı çıkar. Mısır'ın tamamını ve Trablusgarp'ı topraklarına katarlar. Amr bin As uzun yıllar Mısır'da valilik yapar. Mübarek sadece iyi bir asker değildir. Bir kere Sirbaş'tan sistem kurar. Maliyeyi düzenler, adaleti sağlar, Fustat şehrini minareli camilerle donatır. Kızıldeniz'den Nil'e açtırdığı 20 kilometrelik kanalla Mısır-Arabistan ulaşımı kolaylaştırır. Hem Hicaz'a bol bol gıda yollar hem de tüccarlar para kazanırlar. Babilon'la Kolüzyum limanları arasında canlı bir ticaret başlar. Bir ara veba hastalığı patlar. Amr bir intaniye mütehassısı gibi tedbir alır. Bunu da ucuz atlatırlar. En ufak kusurundan dolayı valileri azletmesiyle tanınan Hazreti Ömer aradıklarını onda fazlasıyla bulur. Hazreti Amr'ı yerinden oynatmaz. Mübarek 93 yaşına kadar yaşar. Ölüm döşeğinde uzun uzun tövbe eder ve kelime-i şehadet söyleyerek gözlerini yumar. Hicri 43. yıl. Cenaze namazını oğlu Abdullah kıldırır. Mukattam mevkiinde adıyla anılan caminin avlusunda toprağa bırakırlar. Umman, Filistin ve Mısır'ın İslamlaşmasında unutulmaz hizmetler yapan Hazreti Amr, Dimeşk, Fahl, Yermuk, Kansereyn'i alır, Halep, Menbe ve Antakya halkıyla sulh yapar. Gazze, Sabastin, Nablus, Ledda, Mabni, Beyt, Cirin, Anvas, Trablusgarp ve Suriye'yi ele geçirir. Kudüs kuşatır ve teslim olmasını sağlar. Tunus, Kartaca ve Marakeş'e uzanmak için izin isterse de şimdilik dur. Mısır'da kal ve müesseseler kurmaya bak emrine uyar. Büyük sahabe çok fasih konuşur ve çok tatlı Kur'an-ı Kerim okur. Güleç yüzlü ve yumuşak huyludur. Sevenlerine öfke insanı özür dileme küçüklüğüne iter diye nasihat buyurur. Meliklerin, emirlerin peşinde koştuğu Hifa Hatun, alemlerin efendisini sallallahu aleyhi ve sellem dinler ve o sabah mescide ilk girecek olan sahabeyle evlenmeyi kabul eder. Hifa Hatun radiyallahu anha. Medine'nin kadınları hem güler yüzlü hem de güzeldirler. Ancak Hifa Hatun başka güzeldir ve bambaşka gülümser. Öylesine sıcakkanlı ve öylesine samimidir ki kadınlar onu canları gibi severler. Oğlu, abisi, erkek kardeşi olanlar akraba olmak için yarışır, hatta bazıları kendi beylerine ister. Onu ciddi ciddi sıkıştırır, araya hatırlarını koyup izdivaç teklif ederler. Hifa Hatun'un methi hızla yayılır ve çok uzaklara gider. Bırakın hekimleri, tüccarları, vezirler, sultanlar sıraya girer. Fakat o Necaşi gibi bir imparatoru bile reddeder. Sadece ve sadece Allah'ın rızasını diler. Ama taliplerin ardı arkası kesilmez. Kimi ayaklarına halılar serer, kimi eşiğine cevahirler döker. Yüzlerce kızıl tüylü deveyi getirip kapısına bağlayanları mı sorarsınız, yoksa saray anahtarlarını önüne atanları mı? Hifa Hatun bütün bunlara dönüp bakmaz bile. Efendimizin huzuruna çıkıp, "Ey Allah'ın Resulü," der. "Bana cennete götürecek bir şeyler öğretsene." Doğrusu o, Peygamber Efendimizin gündüzleri oruç tut ya da geceleri namaz kıl gibi bir tavsiyede bulunacağını sanır ama Server-i Kainat, "Önce evlenmen lazım," buyururlar. Zira bununla dininin yarısını emniyete alırsın. Hifa radıyallahu anha büyük bir teslimiyetle boynunu büker ve "Siz kimi münasip görürseniz ben ona razıyım," der. Malum o sıradan bir hanım değildir ve onu nikahına alacak erkeğin de özel olması gerekir. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kimseye ümit verir ne de kimsenin ümidini kırar. Her zamanki gibi basit, pratik ve adil bir çare bulur. "Yarın sabah mescide ilk gelenle evlen," buyururlar. Bu teklif herkesin hoşuna gider. Talipler erken kalkmak için tedbirler düşünür, kendilerince hazırlık yaparlar. Bu haberi elbette Hazreti Suheyb de duyar ama dikkate almaz. Zira o fakir ve kimsesiz biridir. Evi yurdu yoktur ve karnını bile doyuramaz. Kah ağaç altlarına uzanır, kah mescit gölgelerine kıvrılıp yatar. Uzun boyuna rağmen o kadar zayıftır ki rüzgar sert esse ayakları yerden kalkayazar. Ama bakın şu işe ki o gece Allahu Teala bütün sahabelere derin bir uyku verir. Hifa Hatun'un talipleri gözlerine çöken ağırlığa yenilir. Parmaklarını kıpırdatamazlar. Resulullah Efendimiz her zamanki gibi imsak sökerken mescide gelir ve büyük bir merakla talihli sahabeyi beklemeye başlar. Nitekim mescidin eşiğinde bir gölge uzar ve Süheyb radıyallahu anh bir şeyden habersiz içeri girer. Bir kuytuya çöküp diz kırar. Resulullah Efendimiz namazdan sonra Hifa Hatun'u çağırtıp neticeyi bildirir. Hazreti Hifa büyük bir teslimiyetle kabul eder. Zerre kadar acabası olmaz. Efendimiz güzel bir hutbe okur ve nikah akitlerini yaparlar. Sonra şanslı sahabeye döner, "Ey Süheyb," buyururlar. "Şimdi hanımına bir hediye al ve tut elinden evine götür." Süheyb radıyallahu an ellerini çaresizlikle iki yana açar. "İyi ama," diye mırıldanır, "benim ne bir dirhem gümüşüm ne de sığınacak evim var." Hifa Hatun kocasının boynunu büktürmez. Ona içinde 10.000 dirhem gümüş olan süslü bir heybe gönderir ve "Filanca yerdeki köşkümü sana hediye ettim," diye haber yollar. Alemlerin efendisi çok hislenir. Onlara hayır dualarda bulunurlar. Süheyb radıyallahu an o gün Medine sokaklarında dolanır durur. Akşama doğru utana sıkıla konağa sokulur. Kapıyı açar. Kendisi için hazırlanan muhteşem sofradan ya bir ya iki hurma alır ve "Ya Hifa," der. "Biliyorum sen benim için bulunmaz bir nimetsin. Bense senin için sadece mihnetim. Ben şükretsem gerek, sen sabretsen gerek. İster misin şu geceyi taat ve ibadetle geçirelim? Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennette yüksek bir çardak vardır," buyurdular. "Orada yalnız şükredenlerle sabredenler otururlar." Ve öyle de yaparlar. Seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatır, kalplerini zikirle aydınlatırlar. Cebrail aleyhisselam olup biteni Resulullah Efendimiz'e duyurur ve Allahu Teala'nın onları cenneti ve cemaliyle müjdelediğini anlatırlar. Ertesi sabah namazdan sonra Efendimiz Süheyb'i yanlarına oturtur ve "Ey Süheyb," buyururlar. "Geceki halini sen mi anlatırsın, ben mi anlatayım?" Süheyb gözlerini kucağına indirir. Zor duyulan bir sesle "Allah'ın Resulü en iyisini bilir," diye fısıldar. Efendimiz onlara "Ne mutlu size," gibilerinden bakar. "İkiniz de cennetliksiniz," buyururlar ve "Allahu Teala'yı göreceksiniz." Süheyb derhal secdeye kapanır ve "Ya Rabbi," diye yalvarır. "O ki beni mağfiret ettin, günahlara bulaşmadan canımı al." Allahu Teala bu yanık duayı kabul eder. Süheyb radıyallahu an o secdeden kalkamaz. Mescitte bulunanlar ağlamakta olurlar. Resulullah Efendimiz Size daha şaşılacak bir şey söyleyeyim mi? Şu anda Hifa Hatun'dan ruhunu Hakk'a teslim etti, buyururlar. Cenaze namazlarını yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı o yüce server kıldırır. İkisini yan yana toprağa bırakırlar. Baş uçlarına küçük bir tahta çakar. Birine şükredenlerden Suheyb, öbürüne sabredenlerden Hifa yazarlar. Şimdi bir Fatiha okunsa yeridir. İki güzel insanın temiz ruhuna.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

0: Sözün özü.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala emrettiği şeyleri yapmanızı sevdiği gibi ruhsatları, yani izin verdiği şeyleri yapmanızı da sever.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz kalbi karartan işler. Sevgili dinleyicilerimiz, kalp göğsümüzün sol tarafındaki et parçası değildir. Buna yürek denir. Yürek hayvanlarda da bulunur. Kalp, yürekte bulunan bir kuvvettir. Görülmez. Ampulde bulunan elektrik cereyanı gibidir. Gönül insanlarda bulunur, hayvanlarda bulunmaz. Bedendeki bütün organlar kalbin emrindedir. His uzuvlarımızın duydukları bütün bilgiler kalpte toplanır. İnsanın inanmak, sevmek, korkmak kalbindedir. İman eden ve kafir olan kalptir. Güzel, iyi ahlakın ve kötü huyların yeri kalptir. Kalbi temizlemek için riyazet ve mücahede gerekir. Riyazet, nefsin arzularını yapmamaktır. Nefsimiz, dinimizin yasakladığı haramları, mekruhları arzu eder. Bunlardan kaçmak gerekir. Mücahede, nefsin istemediği şeyleri yapmak demektir. Nefsimiz, iyilik ve ibadet yapmak istemez. İyilik ve ibadet ederek kalbi temizlemelidir. Allah-u Teala dinleri, peygamberleri kalbi temizlemek için gönderdi. Kalbi temiz olan, dinimizin emirlerine uyar, yasak ettiklerinden kaçar. Günah işleyenlerin kalbi temiz olmaz. Günah kalbi karartır. Namaz kılmamak en büyük günahlardan biridir. Namaz kılmayanın, içki içenin kalbi çok kararmış demektir. Müminlerin kalbi temizdir. Fasıkların kalbi kirlidir. Kafirlerin kalbi ise kapkaradır. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, müminin temiz kalbinde parlayan bir ışık vardır. Kafirin kalbi simsiyahtır. Günah işleyenin kalbinde siyah bir nokta hasıl olur. Eğer tövbe ederse o leke silinir. Tövbe etmeyip tekrar günah işlerse o leke büyür ve kalbini kaplar. Kalp kapkara olur. Günaha devam edenin zamanla kalbi mühürlenir. O artık sevap işleyemez olur. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Allah-u Teala'nın emirlerini yapmamak, kalbin bozuk olmasındandır. Kalbin bozuk olması, dine tam inanmamaktır. İmanın alameti, dinin emirlerini seve seve yapmaktır. Kalp sevgi yeridir. Sevgi bulunmayan kalp ölmüş demektir. Kalpte ya dünya sevgisi veya Allah sevgisi bulunur. Allah-u Teala'yı anarak, ibadet yaparak, kalpten dünya sevgisi çıkarılınca kalp temiz olur. Bu temiz kalbe Allah sevgisi kendiliğinden dolar. Günah işleyince kalp kararır, hastalanır, dünya sevgisi yerleşir ve Allah sevgisi gider. Kalbin bu hali bir şişeye benzer. Su doldurunca havası çıkar. Suyu boşaltınca hava kendiliğinden dolar. Bir bardaktaki hava çıkmadıkça içine su girmez. İçine su koyunca da bu suyu çıkarmadan başka şey koyulmaz. Kalp de bardak gibidir. Kalbi Allah sevgisiyle doldurmak için başka her şeyi, her sevgiyi kalpten temizlemek gerekir. Her hastalık zıddıyla tedavi edilir. Günah sebebiyle kararan kalp, iyilik nuruyla temizlenir. Geçim ihtiyacından dolayı gelen her sıkıntı, Müslümanın kalbini dünyadan soğutur ve nefret ettirir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, öyle günahlar vardır ki, onları ancak geçim hususunda çekilen sıkıntılar yok eder. O halde, helal kazanmak için, geçim için sıkıntılara katlanmak nimet olur. Kalbi temiz olan hep iyi işler yapar. Kalbi bozuk olan da kötü işler yapar. Hadis-i şerifte, kalp bozuk olunca bedenin işleri de hep bozuk olur buyuruldu. O halde kalbi karartmaktan sakınmalıdır.
Zünnun-u Mısri Hazretleri buyurdu ki, kalbin kararmasının 4 alameti vardır. 1. İbadetin tadını duymaz. 2. Allah korkusu hatırına gelmez. 3. Gördüklerinden ibret almaz. 4. Okuduklarını, öğrendiklerini anlayıp kavrayamaz. Namaz kılmayan ve günah işleyen kimsenin kalbi kararır, hasta olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, çok gülmek kalbi öldürür. 3 şey kasvet verir. Yemeği, uykuyu ve rahatı sevmek. Çok yiyip içmekle kalbinizi öldürmeyin. Haram karıştırmadan 40 gün helal yiyenin kalbi nurla dolar. Kalbine nehir gibi hikmet akar. Dünya sevgisi kalbinden çıkar. Muhammed Parisa Hazretleri buyuruyor ki, İnsanı Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşturan yol kalptir. İnsanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylerin en zararlısı, dünya sevgisinin kalbi karartmasıdır. Kalbi kararan dünyayı, faydasız şeyleri sever. Dünya sevgisi kötü arkadaşlardan ve lüzumsuz ve zararlı şeyler seyretmekten hasıl olur. Faydasız kitap okumak, lüzumsuz şeyler konuşmak bu sevgiyi artırır. Kadınlara bakmak, kadın resimleri seyretmek, şarkı, çalgı dinlemek bu sevgiyi kalbe yerleştirir. Bunların hepsi insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Malı, makamı ve Allah'tan gayrisini sevmek ve günah işlemek kalbi temizlemeye engeldir. Kalbin temizlenmesi İslamiyet'e uymakla olur. Namaz kılmak kalbi temizler. Kur'an-ı Kerim okumak ve ölümü çok hatırlamak, günah işleyince hemen tövbe istiğfar etmek ve oruç tutmak kalbi temizler. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, paslanan her şeyin bir cilası vardır. Kalbin cilası estağfirullah demektir. Kalbi mühürlenmek, iyilik yapamaz hale gelmektir. Hayır, hasenat ve ibadet yapmak ona zor gelir. Bundan kurtulmak için tövbe edip günahlardan kaçmaya çalışmalıdır. Çünkü günahta ısrar etmek insanı küfre kadar sürükler. Kalbimizin temiz mi, kirli mi olduğu günahlara olan durumundan belli olur. Bir hadis-i şerif meali. Her kalp fitneye maruz kalır. Hangi kalbe bir fitne, yani günah sinerse, orada bir siyah leke hasıl olur. Hangi kalpte o fitneyi reddederse, orada beyaz bir nokta meydana gelir. O kalp beyaz bir bez gibi bembeyaz olur. Fitne, günah ona hiç zarar veremez. Bulanık kalpse siyah bir taş gibidir. Yamuk veya ters bir bardağa benzer. Böyle kalp iyilikleri tanımaz, kötülükleri yadırgamaz ve hep nefsinin hevasına uyar. Demek ki günahlardan kaçıyorsak kalbimiz temizdir. Günahları rahat işleyebiliyorsak kalbimiz kirlidir. Neyin günah olduğunu da dinimiz bildirmiştir. O halde kalbi temizlemek için günahlardan kaçarak dinimizin emirlerine uymamız

Hazreti Lokman Hakim buyuruyorlar ki, bir insan için en kötü 5 şey imansızlık, kibir, şükür azlığı, kötü ahlak ve cimriliktir.

Şiirlerle Menkıbeler. Muhammed Sıddık rahmetullahi aleyh, testi kırılmasaydı. Allah adamlarından bir büyük evliyadır. Ruhlara tesir eden nasihatları vardır. Bu zata sordular ki, dua ediyoruz hep, lakin kabul olmuyor. Sebebi nedir acep? Buyurdu ki, haramdan yer ise eğer bir kul, Hak Teâlâ indinde duası olmaz kabul. Hiç günah işlemeyen bir ağız ile şayet, her kim dua ederse, kabul olur o elbet. Bir hadis-i şerifte buyuruldu, bir kimse haram karıştırmadan 40 gün helal yer ise, Allah nurla doldurur o kişinin kalbini ve giderir gönlünden dünya muhabbetini. Kardeşlerim, sakının her haram ve günahtan. Zira daha kıymetli bir amel yok takvadan. Nasıl ki beldeleri ayıran hudut vardır. Dinin hududu ise haram ve günahlardır. Ve nasıl ceza varsa hududu geçenlere, Allah da ceza verir günah işleyenlere. Bir gence buyurdu ki, istediğin şeyi yap. Ve lakin her birine hazırla birer cevap. Her ne yapsan melekler yazıyor birer birer. Mahşere geldiğinde sana arz edilirler. Ve hatta ey evladım, şunu bil ki muhakkak seni günah işlerken görüyor Cenab-ı Hak. Kalbinden geçirdiğin şeyleri de pekâlâ, en gizlisine kadar biliyor Hak Teâlâ. Haram ateş gibidir, günaha olma yakın. Aksi halde pişmanlık hak olur sana yarın. Hakiki dost Allah'tır, unutma onu bir an. Ve şiddetle hazer et her günah ve haramdan. Bu fırsat eldeyken hakikati gör artık. Yarın mahşer gününde fayda etmez pişmanlık. Yine sevdiklerinden vardı ki genç bir kişi, tam yapacak idi ki haram olan bir işi, bu velinin sesiyle toparlandı ansızın. Demişti ki, dur yapma, günahtır o yaptığın. O genci sonra görüp, iş bu Allah adamı, buyurdu ki, ateş bil her günah ve haramı. Bizi yoktan yaratıp, vermişken her nimeti, kul nasıl ona karşı işler bir masiyeti? Aynı genç, başka bir gün, yine uyup nefsine, şarap almış giderken bir akşamhanesine, elindeki o testi çarparak bir duvara, kırılıp içindeki döküldü hep yollara. Ertesi gün o gence buyurdu ki, evladım, bir kul günah yolunda atmamalı bir adım. Bilesin ki o testi kırılmasaydı şayet, benim kalbim kırılıp üzülecektim gayet.

Ebu'l-Vefa Hazretleri buyuruyorlar ki, nerede olursanız olun, ne yaparsanız yapın, Allahü Teala sizi görür. Onun için yasaklanan yerlerde değil, emredilen yerlerde bulunun.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Çekereçe efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 22 Mayıs Cuma, yeni bir Makaleler Arasında programıyla sizlerle birlikteyiz. Programı sizler için Ataullah Armas hazırladı. Ben Hande Karagöz sunuyorum. Teknik masada Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Günün ilk makalesi Türkiye Gazetesi'nden, mutlak butlan CHP'yi kurtarma fırsatı başlıklı makaleyi sunuyorum. Kaset şantajıyla genel başkanları gitti, sineye çektiler. FETÖ partiyi avucuna aldı, göz yumdular. Terör örgütü sınırımızda devlet kurmaya, ülkemizden de parça koparıp teröristana eklemeye çalışırken siyasetten destek vermeyi içlerine sindirebildiler. Bölgesel özelliği kapsayan anayasa taslağı hazırlamayı umursamadılar. 15 Temmuz'a kontrollü darbe deyip FETÖ'yü aklamaya çalışmakta hiçbir beis göstermediler. MİT tırı ihanetini sorgulamaya bile ihtiyaç duymadılar. Biden, artık darbe yapmayacağız, dostlarımıza Erdoğan'a devireceğiz dedi, nereye gittiklerinin üzerinde bile durmadılar. O günlerde milli çizgideki CHP'lilere çok dil döktük, partinize sahip çıkın diye hiç kulak asmadılar. İş döndü dolaştı, partililerin parayla satın alınmasına kadar geldi. O vakte kadar kol kırılır, yen içinde kalır kafasıyla CHP'de olan biten absürtlükleri hiç umursamayan bir kesim memleketi değil CHP'yi dert edinmeye başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun delegelere dağıtılan rüşvetle devrildiğini, Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nu kontrollü darbesiyle genel başkanlık koltuğuna oturttuğunu anlatmaya başladılar. Sonrası çorap söküğü gibi geldi. Önce Ekrem İmamoğlu'nun inşaat şirketinin başındaki ismin toplanan balya balya rüşvet paralarını sayarken görüntüleri ortaya çıktı. Sonra bu paraların milletvekillerine tahsis edilen çakarlı arabalara kimlerden toplanıp nerelere taşındığı anlatıldı. CHP içinden ve CHP'li belediyelerden ihbarlardan yağdıkça görüntüdeki para kulelerinin buzdağının görünen yüzündeki küçük bir miktarı olduğu, rüşvet ve yolsuzluk üzerine kurulu sistemin çok daha geniş bir alana yayıldığı anlaşıldı. Kurultayda dağıtılan paraların hangi döviz bürosunda bozulduğu, delegelere sadece para değil Kiptaş'ın yaptığı evlerden bile dağıtıldığı kayıtlara geçti. Yapılan bütün ihbarları partideki iç kavga esnasında ortalığa saçılan beyanları, savcılığa ulaşan belgeleri MASAK gibi devlet kurumlarının talepleriyle örtüştüren yargı, CHP'deki yeni absürt durumun adını koydu. Ekrem İmamoğlu aslında Beylikdüzü Belediye Başkanlığından başlayarak bir yolsuzluk ve rüşvet ağı kurmuş, parayla beslediği suç örgütünden elde ettiği güçle CHP'yi ele geçirme yoluna gitmiş, Özgür Özel'i de kendisi genel başkanlık koltuğuna oturtana dek yerine vekil getirmişti. Dalga dalga yayılan operasyonlarda tutuklanan CHP'li Antalya ve Uşak Belediye Başkanlarının ifadeleri gösterdi ki Özgür Özel de valizle para taşınan isimler arasındaydı. Hatta CHP Genel Merkezi'nde elde edilen, teslim edilen milyon avrolar vardı. Şaibeli Kurultay'ın mağduru Kemal Kılıçdaroğlu bu tablo karşısında her arınma çağrısı yaptığında en sert tepkiyi gördü. Hatta parti örgütü toplu hücuma geçti. Bir nevi sesini çıkarma, kenarda otur denildi. Oysa mesele sadece kamuyu zarara uğratmak, iş adamlarını harca bağlamak değildi. İmamoğlu suç örgütüne yönetilen daha büyük suçlama casusluk faaliyetleriydi. İpin ucu İmamoğlu ve Özel'in çok sevdikleri ve sık temas kurdukları İngiltere'ye gitmekteydi. İmamoğlu'nun ikinci adamı da Londra'ya taşınan yüzlerce milyon dolardan bahsetti. Bu süreçte CHP'lilere hakikati anlatmanın ne menem bir şey olduğunu ilk kez CHP'liler de tattı. İmamoğlu ve Özel'in partiye getirdiği noktayı kim dillendirmeye kalktıysa linç edildi.
Kılıçdaroğlu'nu deviren akıl da zaten bu adanmışlığa güvenerek bu kadar rahat suç işlemişti. Bize siyasi operasyon yapılıyor deyip bütün yaptıklarının üzerine süngeri çekeceklerdi. Hatta onlara dokunmayla tevessül edilirse hiç endişeye mahal bırakmadan iktidara geleceklerini düşünüyorlardı. CHP'yi de ele geçirdikten sonra devlete meydan okuyan sistem artık güç bizde, istediğimizi yaparız havasına girmişti ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okunmayacağını gördü. Daha seçime 4 yıl varken İmamoğlu adayımız diyerek meseleyi siyasi zemine çekmeye çalışsalar da ince bir titizlikle hazırlanan İmamoğlu suç örgütü iddianamesi her şeyi ortaya koydu. Özgür Özel peş peşe yeni kurultaylar yaparak önceki suçunu bastırabileceğini zannetti. Bu esnada boş tehditlerle, sindirme çabalarıyla susturmaya çalıştığı Kılıçdaroğlu da partinin düştüğü duruma yanan bazı CHP'liler de doğrudan hedef aldığı medya ve gazeteciler de bu baskıya boyun eğmedi. Yargıda dimdik durdu. CHP'ye ele geçirmek için kurgulanan sistemli tuzağı bozarak mutlak butlan kararı verildi. İmamoğlu özel ikilisi bundan sonra muhtemeldir ki CHP seçimlerinin yerini bile hazırladıkları yeni partilerine taşımaya çalışacaklar. Bu esnada özelle ilgili bir yargı süreci olur mu onu da göreceğiz. Nitekim hakkında 56 fezleke var. Şayet kurultayda suç ortaklığı varsa bu davanın kendisine de uzanacağı muhakkak. Buna bir de eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le oğlu ve gelininin anlattıkları para valizleri eklendi. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi ise aldıkları dersle artık kol kırılır, yen içinde kalır demeyecek, partiyi bu asalaklardan temizlemeye uğraşacak. Bu belki de arınması ve kurtulması için CHP'ye verilmiş son fırsattır. Bütün baskılara rağmen geri adım atmayan yargı eliyle verilmiş bir fırsat. Dileriz ki bu karar sadece parti içindeki karanlık operasyonlardan ve ahlaksızlardan değil, terör örgütleri ve Türkiye düşmanlarıyla kol kola girmeyi siyaset zanneden kötü akıldan kurtulmalarına da bir vesile olsun. Onlar arınsın ki Türkiye'de iç tehditten kurtulup rahatlasın artık.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Koç'un Mutlak Butlan CHP'yi Kurtarma Fırsatı başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Mahmut Övür'ün Mutlak Butlan sonrası CHP'de neler olur başlıklı makalesini sunuyorum.

Siyasette özellikle de CHP'de taşları yeniden oynatacak mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme kararını verdi ve 38. kurultay öncesi duruma dönüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bıraktığı yerden yola devam edecek. Ancak bu hiç kolay olmayacak. Mahkeme kararıyla suç örgütü lideri olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in oluşturduğu CHP yönetimi artık yok hükmünde. Şaibeli kurultayla elde edilen 3 yıllık CHP yönetimi hukuk kararıyla bitmiş oldu. Bu kararı da tıpkı ilk mahkeme süreci gibi siyasetten çok tartışılacak. Yargı yoluyla siyasete müdahalenin önü mü açıldı, yoksa bir siyasi partinin iradesinin para veya başka yöntemlerle sakatlanmasına son mu verildi? CHP'yi itibarsızlaştıran yolsuzluk furyasının dalga dalga büyümesi hem CHP çevresinde hem de toplumda ikinci seçeneği öne çıkartıyor. Bu da Özgür Özel ve ekibinin siyaset yapma alanının giderek daralacağı anlamına geliyor. Dahası yolsuzluk iddiaları genel başkan seviyesine kadar ulaştığı için CHP çok tarihi bir çıkmazla karşı karşıya. Mutlak butlan bu açıdan da CHP için bir çıkış kapısı olabilir. Aksi halde 100 yıllık CHP siyaset sahnesini yolsuzluk ithamlarıyla kapatan bir parti olarak tarihe geçer. Özel ve ekibi en başta söyledikleri gibi büyük ihtimalle 19 Mart'taki gibi sokakları ateşleyen genel merkezi bırakmamaya yönelik bir çaba içinde olacaklar. Ama ne CHP sosyolojisinde bunu sürdürecek inanç kaldı, ne de farklı toplum kesimleri, sol marjinal yapıları hatırlatan bu tür eylemlere sıcak bakar. Belki 2023'te tam da Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında CHP'yi ele geçiren yeni nesil siyasetçiler için en makul çıkış bir süre önce Özgür Özel'in altını çizdiği yedek parti seçeneğini harekete geçirmek olacak. Ancak yeni bir partinin başarılı olma ihtimali de zayıf görünüyor. Çünkü hem siyasi tecrübe CHP'den ayrılan partilerin başarısız olduğunu gösteriyor, hem de mutlak butlana yol açan siyasi aktörlerin bagajları yolsuzluk, rüşvet ve irtikap iddialarıyla dolu. CHP markasıyla siyaset yapmak, yolsuzluk iddialarını siyasi operasyon olarak yorumlayarak algı oluşturmak kolay, ama o çatının altından çıkınca o yükü taşımak hiç kolay değil. Siyasetin İmamoğlu Özel seviyesi. Mutlak butlan kararı çıkmadan önce bu köşede CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ele almıştım. O yazıyı biraz kısaltarak veriyorum. Kılıçdaroğlu sürpriz bir hamle yaparak çok sert bir açıklama yaptı ve CHP'deki iç kavganın adını koydu: ahlak kavgası. Bunun ne anlama geldiğini de şu sözlerle özetledi. Bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal olsun sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonda da gözünü milletin ekmeğine diker. Özellikle son cümleyi tek tek sıralayalım. Kirlenen siyaset, vicdanların çürümesi, ahlakın yok edilmesi ve son nokta milletin ekmeğine göz dikilmesi. Bütün bunlar CHP'lilere bir şey hatırlatıyor mu? Lafı dolandırmaya gerek yok. Kılıçdaroğlu isim vermese de herkes biliyor ki İBB eksenli İmamoğlu suç örgütünü, Manavgat'taki baklava kutusunu, Uşak'taki Özkan Yalım'ın kirli işlerini, CHP genel merkezine akan 1 milyon avroyu anlatıyor. Kıyak ihaleleri, döşenmeyen asfaltları, harfiyat ve imar rantını, rüşveti parayla delege satın almaları anlatıyor. Peki buna karşılık mevcut CHP yönetiminden ne tepki geldi? Gerçekten siyasette samimiyet denilen bir seviye var. Tıpkı ahlaki çürüme gibi o sayede derin bir düşüş var. Rakip siyasi partiler arasında sert sözler söyleniyor ama
aynı partililer arasında böylesi hiç görülmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sencer Solakoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yönelik şu sözlerine bakın. İnsan okurken utanıyor. Siz güç ve koltuk bağımlısı olmuş bir müptelasınız ve acilen tedavi olmanız hem kendiniz hem ülkemizin geleceği için şarttır. Anlaşılan Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısı ağrına gitmiş. Oysa dönüp babasına sorsa Bolu'da CHP'li belediye başkanı Tanju Özcan'ı neden şikayet ettiği öğrenirdi. Ama CHP yöneticilerinin böyle bir derdi yok. Ne açık yolsuzluk iddiaları umurlarında ne de parti içinde yaşanan şaibe iddiaları. Mutlak butlana kızgınlıkları da biraz bundan. Suçüstü yakalanmış bir ruh hali içindeler.

Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün "Mutlak butlan sonrası CHP'de neler olur?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var.

Bir grup gazeteciyle Milli Savunma Bakanlığı'nın davetiyle katıldığım Ege Ordu Komutanlığı'nın imkan ve kabiliyetleriyle organize edilen Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kelimeleri anlatılamayacak kadar önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya, Arap ülkelerinden Türk devletlerine, Afrika'dan Asya'ya 50 ülkenin katıldığı tatbikatta yerli ve milli kamikaze sürü dronların yapay zekanın da kullanıldığı ve dünya askerlik tarihinde ilklerin gerçekleştiği uluslararası bir gösteri özelliği de taşıyor. Tatbikata katılan 50 ülkeyi gösteren haritaya bakıldığında ülkemizin askeri gücü sahip olduğu teknoloji seviyesiyle ortaya koyduğu caydırıcılık rolüyle askeri kapasitesi Türkiye'nin küresel bir güç olduğunu net gösteriyor. 50 ülkeden 1305 yabancı personelin 10.000'den fazla Türk askerlerinin görev aldığı tatbikat, savunma sanayi ürünlerimizin arazi şartlarında kullanılarak test edildiği bir büyük gösteriye dönüştü. Tatbikat kapsamında 55 savunma sanayi şirketimizin ürünleri sergilenirken, kısa süre önce gerçekleştirilen SAHA 2026 savunma fuarında görücüye çıkan silahlar başarıyla kullanıldı. Efes 2026 tatbikatında ilk defa kullanılan yerli ve milli silah ve sistemlerimizden bazıları şunlar. 105 mm Boran obüs topu, mekanik mayın temizleme teçhizatı Memati, Aslan Sarp UKS'si, insansız kara aracı İKA, Dragone'ye 2 termal kamera, Karaok tank savan silahı, Umtans tank savar füzesi, araca monte mayın tespit sistemi, Gökbey helikopteri, yeni nesil çıkarma gemisi, amfibi çıkarma botu, Bayraktar TB3 SİHA, Bayraktar Akıncı SİHA, İhtar drone savar sistemi, alçak irtifa hava savunma silahı sistemi Korkut, kamikaze yerli sürülü dronlar, SİHA mühimmatları, Gökberk lazer silah sistemi. Ayrıca uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER, Hisar A, Hisar O ve Tolga ile tatbikatın gündüz bölümünde çelik kubbe mimarisi de test edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tatbikatın sona erdiği seçkin gözlemci gününe Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları katılırken Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Çikovani ve Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Heles, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de izleyici olarak yer aldı.

bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Ülkemizin içinde yer aldığı geniş bölge aynı zamanda bu sürecin siklet merkezini oluşturuyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor. Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz. Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden biri olan kahraman ordumuz işte bunun mücadelesini veriyor. Barışçıl, girişimci ve insani değerleri merkeze alan dış politikamız bunun için yürütülüyor. Doğuyla yüzyıllara sari güçlü bağlarımızı korurken, Batıyla diyaloğumuzu arttırmamızın, Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan işbirliği çabalarımızın gerisinde işte bu yaklaşım vardır. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yaptığı konuşmada tatbikatla Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin her zaman harbe hazır tutulması, yerli ve modern savunma sanayimizin geliştirilmesi, dost ve müttefik ülkeler başta olmak üzere uluslararası askeri işbirliği ve dayanışma gibi üç önemli amacın gerçekleştiğini belirtirken, Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir güç olarak önemine işaret etti. Belki çok öne çıkmadı ama bu kapsamda Libya topraklarını ikiye bölen çatışmanın tarafları Efes 2026 tatbikatını da tek bayrak altında bir araya getirildi. Libya'nın doğusundan 331, batısından 171 olmak üzere toplam 502 askeri personel tek bayrak Libya olarak eğitim aldılar. Libya'da iç çatışmayla birbirlerinden ayrılan yöntemlerle bu tatbikatta aynı safhalarda yan yana bot, mayın, el yapımı patlayıcı, tahkimat, beka, özel kuvvetler harekatı, amfibi harekat, arama kurtarma gibi eğitimler verildi. Bu bir yandan Türkiye'nin bölgesel sorunlarından birleştirici rolünü ortaya koyarken Libya'da ulusal birliğin yeniden tesis edecek. Tek Libya, tek ordu ilkesiyle de adımların atılmasına zemin hazırlıyor. Öte yandan yeniden yapılan Suriye ordusu da ülke toprakları dışında ilk kez bir tatbikata katıldı. MSB yetkilileri başka ülkelerinde ordularının yapılandırılmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden destek istediklerini ifade ettiler. Özellikle bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin önemini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Başta da dediğim gibi Efes tatbikatı bir tatbikatın ötesinde Türkiye'nin bölgesel ve küresel gücünün bir simgesi.

Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in Efes 2026 Türkiye'nin küresel güç simgesidir başlıklı makalesini sundum. Sıradaki gazetemiz Akşam gazetesinden Kurtuluş Taiz'in Öcalan İsrailli trollerin hedefinde başlıklı makalesini sunuyorum.

çözüm süreciyle birlikte özellikle yurt dışı menşeli sosyal medya radikal Kürtçü bağımsızlıkçı görünen hesapların İmralı'da devletle görüşmeler yapan ve PKK'ya fesih silahları bırakma çağrısı yapan Abdullah Öcalan'a yönelik büyük bir karalama, gözden düşürme kampanyası başlattıkları görüldü. İlk başta örgüt içi bir tartışma ya da Kürt örgütleri arasında bir kavga gibi görünse de bu sosyal medya hesaplarının neredeyse tamamının İsrail hayranı olması ilginçti. Daha önemlisi, biraz incelendiğinde bu hesapların bazılarının Yahudi Kürtlerle bağlantıları öne çıkıyordu. Evet, şimdi Yahudi Kürtler de nereden çıktı diye soracaksınız. Bu konudaki bilgiler ırkçılık ve antisemitizmin üzerinden istismar edildiği, biraz da İsrail'in kararttığı bir alan olduğu için fazla bilgi birikimine sahip değiliz. İsrail'de 200 bin ila 400 bin arasında Yahudi Kürt nüfusu bulunuyor. Aslında doğrusu küreselleşmiş Yahudilerden bahsediyoruz.

bahsediyoruz. Binlerce yıl önce Mezopotamya'ya sürülmüş ve bu coğrafyada dağınık yaşamışlardı. 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasının ardından Kuzey Irak'tan uçaklarla İsrail'e taşındılar. İsrail'in aşırı sağcı bakanlarından İtmar Ben Gvir'in dedesi Duhok'tan gelme Yahudi Kürtlerindendir. Ben Gvir bugünlerde küresel Sumut filosunda İsrail tarafından alıkonulan aktivistlerine yapılan eziyet ve işkence görüntülerini servis etmekten dolayı tüm dünyanın hedefinde. İsrail'in Kürtlerin Orta Doğu'da artan jeopolitik önemi bağlamında Kürt Yahudileri kullanmak istediği göze çarpıyor. Kürt Yahudilerinin birdenbire keşfedilmesinin başka bir sebebi olmasa gerek. Berlin'de 7 Eylül 2025'te gerçekleşen tarihinin ilk Kürt Yahudi Kongresini hatırlayalım. Bu toplantıda ortak tarihte atıf yapılıyordu. Sanki Kürtlerle Türkler arasında 1000 yıl öncesine uzanan Malazgirt kardeşliği varmışçasına İsrail bu kongreyle Türk-Kürt kardeşliğinin karşısına farklı bir ortaklık tarihi çıkardı. Türkiye iç cepheyi güçlendirme hedefiyle yeni bir çözüm sürecinin gündemini alıp İmralı'yı ön plana çıkarırken İsrail Avrupa'da etkisi altında bulunan Kürt sivil toplum örgütleriyle Kürt Yahudi Kongresi'ni tertip etmeye koyuldu. İsrail Kürtlerle arasında köprü kurmak için Kürt Yahudileri yumuşak bir güç olarak devreye almıştı. Bu kongre sonrası Avrupa'da İsrail'e yakın ve hayran olan bu Kürt hesaplarından Türkiye'nin çözüm sürecine ve özellikle de Öcalan'a salvolar olarak lanse ediliyor. Bağımsız Kürt devletini engellemekle suçluyorlar. Suriye'de SDG'nin bağımsız Kürt devletine yönlenmesini Türkiye ve Öcalan'ın etkisine bağlıyorlar. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a statü konusunu gündeme getirmesinin ardından sosyal medyada Öcalan'a karşı yeniden bir kampanyanın startını verdiler. Türk medyasında da etkisini gösteren bu akımda özellikle bazı liberaller Öcalan'ın Suriye'de Kürt devletinin kurulmasına önünü aldığı düşüncelerini yayıyorlar. Bir taraftan Demirtaş güzellemesi yapıp diğer taraftan Öcalan'a hedef gösteriyorlar. Tabii Öcalan'ı Kürtlerle ihanet etmekle suçlayanların İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben Gvir hayranı olmasıysa gerçekten şaşırtıcı.

Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in Öcalan İsrailli trollerin hedefinde başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var.

Türkiye fiili bir endülüsleşme yani yok oluş tecrübesi yaşamadı ama zihni bir endülüsleşme tecrübesi yaşıyor. Endülüs fiilen yok oldu. Tarihten silindi. Avrupa'yı ayağa kaldıran, silkeleyip kendine getiren, tarihi girdiren, tarih yapmasının felsefi, nazari temellerini atan Endülüs yok oldu, tarihten silindi hem de kendi var ettikleri, önlerini açtıkları tarafından. Bu gerçek şaka değil, gerçek bu. Türkiye'de bir Endülüsleşme süreci yaşıyor ki iki arasında. Daha önce de yazmıştım bu meseleyi ama gelen tehlikenin ne kadar büyük olduğunun görülmediğini, görülmek şöyle dursun asla idrak edilmediğini görüyor ve haykırarak yazmak, yüksek sesle haykırmak, uyarmak istiyorum bu kez. Türkiye yok oluyor ama savaşmadan yok oluyor ülke. Savaşmadan elimizden alıyorlar ülkeyi. Görmüyor musunuz? Kör müsünüz? Eğitim sistemi bizim çocuğumuzu Müslüman olarak alıyor elimizden. Dinsiz, kitapsız, sığ, yüzeysel, ezberci, hedonist, eşcinsel, sapık olarak atıyor önümüze. Bir milleti yok ediyorlar. Okullarıyla, medyasıyla, kültürleriyle, sanatıyla savaşıyorlar. Bu ülkeyi bize vatan yapan, uğruna bin yıldır canımızı verdiğimiz, canımızdan kutsal bildiğimiz değerlerimizle, inançlarımızla, tarihimizle ve medeniyetimizle. Düşmanlarımız değil, bizim çocuklarımız savaşıyor bizimle, İslami olan her şeyle. Dünyada en çok diziyi biz üretiyoruz, bizim çocuklarımız üretiyorlar. Ama bu diziler dünyaya ahlaksızlık ihraç ediyorlar. Dünyayı kurşuna diziyorlar. Bizim Kültür Bakanlığımızda dünyaya şu kadar paralık dizi ihraç ettik diye sevindirik oluyor. Ahlakımızı, değerlerimizi, hassasiyetimizi beş paralık eden dizileri şu kadar para kazandık diye savunmak bir toplumun mezarını kazmak değilse nedir? Bu ülkenin sahibi yok mu arkadaş? Bu ülke ne kadar savunmasız böyle? Çocuklarımız ne kadar savunmasız? Toplum ne kadar savunmasız öyle? Bir ülke kültürünü, değerlerini, inançlarını yitirirse istiklalini de, istikbalini de kaybeder. İçeriden ele geçirilir ve kendi çocukları tarafından yok edilir. Sultan Abdülhamit'in hikayesiyle bizim hikayemiz nasıl da örtüşüyor öyle? Sultan Abdülhamit'in açtığı okullarda yetişen birinci nesil Abdülhamit'i tahttan indirdi. Sultan Abdülhamit'in açtığı okullardan yetişen ikinci nesil Osmanlı'yı tahttan sildi. Ardından bir asır geçti ama değişen bir şey olmadı. 2000'li yıllarda yetişen nesil ülkeyi terk ediyor. 2020'li yıllarda yetişen nesil İslam'ı terk ediyor. Laiklik prangası ve helal haram ölçülerinin yitirilmesi yaşanıyor. Nedeni ne peki? Suçu başkalarına aramayalım, kendimizde arayalım önce. Müslüman tavrı budur. Bizim yaşadığımız, bize Jacoben yönetimlerle tepeden dayatılan, din katına yükseltildiği için sorgulanması bile yasaklanan, pranga olarak işlev gören Türkiye'deki anakronik ve zorba laiklik uygulaması kendimizle, önümüzle, köklerimizle, bağlarımızla sıfırladı. Oysa köklere inmezseniz göklere yükselemezsiniz. Özünüz ne kadar gürse o kadar özgürsünüz. İslam hayatın her anında tasfiye edildi. Merdiven altına itildi. O yüzden İslam'ı bir inanç, bir felsefe, bir medeniyet tasarrufu olarak öğretecek derinlikten mahrum edildiğimiz için çok kötü temsil ediyoruz İslam'ı. İki asırlık ontolojik yok oluş sorunumuzu iki temel kavramla özetleyebiliriz. Teslimiyet ve teslimiyet. İslam'a hakkıyla teslim olmadığımız için İslam'ı hakkıyla teslim ediyoruz. Rüşvet, adam kayırmacılık, yolsuzluk. Aldı başımı gitti. Haram, helal ölçüleri yok oldu. Ahlaksızlık hükümdar oldu. Böyle bir durumda milletin de ülkenin de yok olması mukadderdir, Allah muhafaza. Self, kolonizasyon, zihni felçleşme ve mankurlaştırma. Türkiye sömürgeleştirilemedi. Kendi kendini sömürgeleştiriliyor. Frenkçesi literatürde geçecek kadar özlü ve anlamlı. Self kolonizasyon. Bu kavram Türkiye'de Türkçe sosyal bilim literatürüne çoktan girdi bile. 1994 yılından bu yana yazıyorum bu meseleyi bu sütunda.
yaza yaza dülümde tüy bitti. Ama ülkede elden gitti neredeyse. Hem de savaşmadan. Savaşmadan bir ülke nasıl ele geçirilirin veya nasıl kaybedilirin en ürpertici örneğini biz ortaya koyduk. Savaşsak, düşmanımızın kim veya kimler olduğunu bilsek hiçbir sorun kalmayacak. Sorun kalmayacak diyorum çünkü sorunun ne olduğunu, nereden kaynaklandığını, aktörlerin kimler olduğunu serahatle bilmiş olacağız ve onlara göre kiminle nasıl savaşmamız gerekiyorsa öyle savaşacağız. Her zaman söylediğim gibi bir toplumun başına gelebilecek en büyük felaket başına ne geldiğini bilmemesidir. Daha da kötüsü bilmediğini de bilmemesidir. En kötüsü ise celladına aşık edilmesi, tasmalı çekirgelere dönüştürülmesidir. Düşmanınız belli ise saldırının ne zaman ve nasıl saldırdığını, size nasıl hedefler koyduğunu bilirseniz ona göre hazırlık yapar, ona göre savaş pozisyonu alırsınız. Ama düşmanımız belli değilse, düşmanınızın kim olduğunu bilmiyorsanız işte o zaman Allah acısın size. Önce başımıza ne geldiğini idrak etmenizi imkansızlaştıran bir episistemik körşleme, ardından da bu sürecin kaçınılmaz sonucu olarak celladınıza aşık olursunuz.

Yeni Şafak gazetesinden Yusuf Kaplan'ın Ülkeyi Savaşmadan Kaybetmek başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı 50 ülkenin katılımıyla muhteşem görüntüler eşliğinde devam ediyor. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'in sevk ve idaresindeki tatbikat Türk ordusunun gücünü ve caydırıcılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Türk karasuları ve uluslararası sularda icra edilen Efes tatbikatı başka çevrelerin moralini bozacak derin mesajlar veriyor. Türkiye'nin çelik kanatları gökyüzünde adeta şov yaparken kahraman denizcilerimiz Anadolu gemisinin merkezinde olduğu çıkarma harekatıyla düşmanlara korku salıyor. Atak helikopterleri, Bayraktar TB3'ler ve zırhlı amfibi hücum araçları sahada boy gösteriyor. Tam teçhizatlı deniz piyadeleri ve ana muharebe tankları sis perdeleri arasından sahile iniyor. Doğanbey Körfezi'nde gerçekleştirilen müşterek taarruz sırasında Türk savunma sanayinin modern silahlarıyla Kahraman Mehmetçiğin muharebe kabiliyeti büyük gurur yaşatıyor. Türk ordusunun ulaştığı askeri kapasite çok derin mesaj içeriyor. Küresel aktörler verilen mesajlar Türkiye'nin bölgesel güç ve küresel aktör olma iddiasını somut göstergeleri. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'le birlikte tarihi günlere tanıklık ediyoruz. Aziz milletimizin gurur kaynağı Kahraman Mehmetçiğin 86 milyonluk ülkemizi huzur içinde yaşatan gücünü ve savaşma kabiliyetini gururla izliyoruz. Şimdi ben de Doğanbey Körfezi'nden müjdeyi veriyorum. Türk donanmasının Akdeniz'in, Aladar Denizi'nin, Ege ve Karadeniz'in en güçlü konumuna taşıyan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ilk Türk uçak gemisini 2027 yılı sonbaharında denize indirecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kahraman denizcilerimiz aynı anda 50 savaş gemisini, vatanımız için 24 savaş gemisini ve dost ülkeler için inşa ediyor. Tersanelerimiz gece gündüz çalışıyor. Efes tatbikatı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin koordinasyonunda kara, deniz ve hava kuvvetlerinin katılımıyla 2 yılda bir İzmir Seferihisar'daki Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde icra edilen Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı müşterek fiili atışlı askeri tatbikatıdır. 50 ülkeden 10 binin üzerinde askeri personel sahada yer alıyor. Gerçek mühimmat kullanımı, amfibi çıkarma harekatı, özel kuvvet operasyonları, paraşüt atlayışları ve yakın hava desteği gibi senaryolar başarıyla icra ediliyor. Tatbikat kapsamında yerli ve milli savunma sanayi ürünleri de sergileniyor. Son teknoloji sistemlerinin boy gösterdiği savunma sanayi sergilerini gururla geziyoruz. Tatbikatta yabancı gözlemci devleti kapsamında Ankara'da askeri ateşliği bulunan ülkelerin askeri ateşleri, katılımcı ülke askeri erkanı, NATO makamları ve savunma sanayi firmalarınca teklif edilen ülkelerde görevli personel de katılıyor. Efes 2026 tatbikatında Libya'nın kaderini etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. Libya'yı bölmek istediler. Türkiye buna engel oldu. Libya'da iki ayrı yönetim oluşturmaya çalıştılar. Türkiye, Bingazi ve Trablus yöntemlerinin askerlerini Efes 2026 tatbikatında bir araya getirerek birlik ve beraberlik mesajı verildi. Modern savaşların en önemli unsurlarından biri olan haberleşme konusunda birlikler arasında etkin bir tesis vardı. Bu kapsamda tatbikatın muharebe, elektronik ve bilgi sistemleri desteği, yerli ve milli savunma sanayi firmaları tarafından üretilen çok kanallı emniyetli muharebe sistemleriyle sağlanıyor. Bu sistemler üzerinden bilgisayar destekli muharebe sahası uygulamaları, mesaj aktarma sistemleri, uzaktan görüntülü görüşme ile emniyetli ses ve veri sistemleri başarılı oluyor. Sonuç, Kahraman Türk Ordusu dün Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda tarihi tatbikatını gerçekleştirdi. Mehmetçit tatbikatta dostlara güven, düşmanlara korku salan büyük bir başarı gösterdi.

Takvim gazetesinden Bülent Erandaç'ın Muhteşem başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünün son makalesiydi. Programımızın sonuna geldik sayın dinleyiciler. Programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik masada Recep Tayyip Mutlu görev yaptı. Ben Hande Karagöz sundum. Makaleler arasında programımız bayram haftası boyunca yayınlanmayacak. 1 Haziran Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 1. Sure Fatiha Suresi 1-7. ayetler, Bakara Suresi 1-37. ayetler. Sayfa 1-5.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Bahattin Afak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Sen de öleceksin. İmam-ı Gazali'nin halka nasihatinde şöyle buyurmaktadır. Ölüm kabir hakkında. Ölüm büyük bir iş ve korkunç bir tehlikedir. Lakin bunu insanlar iyi bilmemektedir. Hatırlasalar bile ölümü ara sıra fazla tesir etmiyor gafletten insanlara. Öyle dalmışlardır ki dünya meşgalesine başka şey gelmez olmuş maalesef kalplerine. Hatta onlar Allah'ı ansalar da bir müddet, lakin hiç alamazlar bundan bir tat ve lezzet. Bundan kurtulmak için çekilip bir kenara, şöyle söylemelidir nefsine ara ara. Ey nefsim, ömür geçti, yakında öleceksin. Lakin görüyorum ki sen hala gaflettesin. Sana hiç bilmediğin karanlık bir dehlize gir deseler, girmezsin tehlike vardır diye. Halbuki bir gün ölüp sen de kabre girersin. Bu aşağı değildir ondan iyi bilesin. Eğer uzak görürsen şimdi henüz eceli, düşün ani olarak ölüp de gidenleri. Beraber oturduğun, yiyip içip güldüğün, nice tanıdıkların neredeler hani bugün? Düşün o senden önce ölen yoldaşlarını, nasıl kara toprağa koydular başlarını. Onlar da senin gibi yaşardı bu dünyada, nasıl ölüp gittiler ummadıkları anda. İşte nasıl yuttuysa onları kara toprak, çok yakında seni de yutacaktır muhakkak. Mezardaki halini hiç düşünmüyor musun? Nasıl birbirlerinden ayrılacak her uzvun? Sonra mezarındaki o kurtlar, o böcekler, gözlerini, dilini kemirip yiyecekler. Sen o vaziyetteyken gelirler varislerin, hemen taksim edilir bıraktığın servetin. Hatta hanımın dahi başkasıyla evlenir. Bunları göreceksin yakında sen de bir bir. Senden evvel ölenler pişmansa nasıl şu an, sen de gaflet edersen olursun öyle pişman. Halbuki sen onlardan kaldın da az geriye, hala bir ders ve ibret almazsın. Acep niye? Her gün görüyorsun da geçen cenazeleri, niçin düşünmüyorsun hiç ölüm ve eceli? Zannetme ki onları seyredersin böyle hep. Bir gün götürmezler mi seni de böyle acep? Ey nefsim, uyan artık, ömrün sona geldi bak. Az daha yaşasan da öleceksin muhakkak. Bir şey muhakkak ise onu oldu bilmeli. O halde uzak değil, yakında bil eceli. Düşün ki ona göre yapasın bir hazırlık. Sonsuz bir yolculuğa çıkıyorsun sen artık. Pişman olmamak için yarın mizan önünde, bütün hazırlığını yap ve bitir bugün de. Zira o gün mahşerde hesap var her bir işten. Hesap kötü giderse kurtulunmaz ateşten. Öyleyse çok oku da öğren ilmi halini ve hemen buna göre düzelt bütün halini. İlim, amel ve ihlas lazımdır önce sana, yoksa kavuşamazsın ahirette ihsana.
2: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
3: Efendim hoş bulduk. İslam alimlerinden ve ehli sünnet alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan Hamdun-u Kassar rahmetullahi teala'yla buyuruyorlar ki, geçmiş din büyüklerinin ahlak ve yaşayışlarını inceleyen kendi kusurlarını anlar ve bu büyüklerden geri kalma sebeplerini öğrenir. Sahab-ı kiramın aleyhim rıdvan, selefi salihinin ve evliyanın rahmetullahi teala aleyhim ecmain hayatlarını okumak kişinin iyi huylu olmasına sebep olur buyuruyor Hamdun-u Kassar rahmetullahi teala aleyh.
2: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
4: İyi günler.
2: Buyurun, dinliyoruz.
4: Hayırlı cumalar hocam, Allah Teala razı olsun. Enver abiye çok dua ediyorum. Rabbim cennetlerde yaşatsın inşallah.
3: Amin. Çok teşekkür ederiz. Allah Teala razı olsun. Sizin de cumanız mübarek olsun. Buyurun.
4: Allah razı olsun hocam. Çocuklarım ve kendim için dua istiyorum hocam.
3: Rabbim iki can saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Son nefeste de iman selameti versin inşallah.
4: Allah Teala bin kere razı olsun hocam. Hocam namazda kısa sure mi okumak efdal, uzun sure mi okumak efdal, onu sormak istedim. Bir de hocam, çocuğun okulu için para biriktirip bu biriken paraya zekat gerekiyor mu? Eğer böyle gerekiyorsa çocuğun adına hesap yapıp hesap açıp da çocuğun üzerine yatırsak çocuk kaç yaşına geldi zekat gerekiyor, onu da sormak istedim hocam. Bir de hocam, sehir secdesinde namazda yanılma secdesi yaparken ilk önce Ettehiyyatı okuyup sonra ben selam vereyim, ondan sonra geri secde yapıp Ettehiyyatı'dan salli bariş Rabbena'ya kadar okuyorum, bu doğru mu hocam?
3: Yaptığın doğru efendim.
4: Allah Teala razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim.
3: Peki efendim.
4: Hayır.
2: İyi günler. İyi günler, buyurun.
5: İyi günler hocam. Ben bir tane sorum vardı.
2: Dinliyoruz.
5: Hocam benim şimdi adet günüm normal 7 gün sürüyor. Ama spiral taktırdıktan sonra 2 senedir falan adet günümden bir 5 gün önce küçük kahverengi lekelenmeler başlıyor. Yani toplam 12 yapıyor diyelim ki. Ben Maliki'yi taklit ettiğim için 12 gün bekliyorum. Ondan sonra gusül alıp 5 günlük kaza ediyorum. Hani normal benim 7 gün diye. Şimdi buraya kadar doğru değil mi?
3: Doğru efendim.
5: Evet. Şimdi ben temizlik müddetinde benim kafam çok karışıyor. Temizlik müddeti işte 10 gün açtığı için ben normal düzenim bozulmadan önce 7 ise 7 diye hesaplamam gerekiyor değil mi adetini? Okuduğum kitaplardan öyle hani okudum.
3: 7 hesap edeceksin ama temizlik müddeti 15 günden az değil. 4 mezhepede 15 günden az değil. Fazla olur, az olmaz.
5: Evet hocam, şimdi şöyle kitapları çok zaten okudum da kafam karıştığı için aradım. Şimdi 15 gün temizlik müddeti de şöyle, şimdi benim 12 oldu, 12 gün bekledim, gusül abdesti aldım, 5 günü de kaza ettim. Şimdi temizlik müddetimi ben bu 12 günün ilk 7'si, şimdi düzen bozuluncası diyor, eğer diyor hani Hanefi mezhebinde 10 gün ya adet süresi, düzen bozulunca diyor, o 10 gün sen diyor kendi önceden düzenin bozulmadan önce diyor kaçsa diyor onu oradan hesap edecek. Benim 7 idi mesela, düzenin bozulmadan önce 7 idi. Ben mesela 7'nin üstünden sonra, ben şimdi 7'nin üstünden sonra mı temizliğim 1 2 3 sayacağım, yoksa 12'nin üst, 12 oldu ya şimdi benim.
3: 12'de.
5: Şimdi şöyle, o 12 oldu mesela, 12 Ben temizlik müddetini kaçırdım.
3: Ya anladım. Hayır. Uzatmanıza gerek yok. Yani ne zaman kesilirse her ay değişebilir bunu. İzah edeceğiz, tamam mı?
5: Ama hocam benim şöyle, benim normalde değişmiyor.
3: Ya şimdi anladım yani, şimdi diğer dinleyicilerimiz de bekliyorlar. Anlaşıldı meseleniz, tamam mı? İzah edeceğiz. Tamam. Peki.
5: Temizlik müddetini, çakıldım temizlik müddetini hesaplamak.
3: Tamam efendim.
5: Tamam, teşekkür ederim. Şimdi.
2: İyi günler.
6: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
6: Duanız mübarek olsun.
2: Allah razı olsun sizin de.
6: Hocam ben soru soracağım ama mümkünse.
3: Dinliyoruz.
6: Şimdi birinci sorum, Allah izin verirse kızımız var, nişanladık. Buna söz kesildi.
3: Hayırlı olsun.
6: Sağ olun, Allah razı olsun. Bunun altını nisap miktarından fazla takılacak. Ama düğün 3 ay sonra, nikahla kıyıldıktan sonra altın takılacak. Buna kurban düşülür mü?
3: Ha, şu anda üzerinde yok değil mi?
6: Üzerinde yok. Ha, bu şeyde, düğünde takılacak. Düğünde 3-4 ay sonra. Ama söz verildi yani, şu kadar altın takılacak. Nisap miktarının üzerinde.
3: Peki efendim.
6: İkinci sorumda, ben Antalyalıyım. Antalya'da doğdum, büyüdüm. Belli bir zaman sonra sizin memlekete Konya'ya gittim, atıyorum. Orada iş kurdum. Evimi, bağımı yaptım. Orada evlendim. Sorum, çocuğum var. Ama 15-20 sene sonra ben illa memleketime döneceğim diyorum. Şimdi ben yarın da Arefe'de baba ocağına döneceğim tekrar. Orada ben mukim miyim, seferi miyim? Onu soracağım. Kurban kesebilir miyim?
3: Tamam, anlaşıldı efendim.
6: Teşekkür ederim.
3: Peki efendim.
2: Hocam buyurun.
3: Efendim ilk dinleyicimiz, namazlardaydı, uzun sure mi okumalı, kısa sure mi okumalı? Bu hale ve şehir göre değişir. Mesela kitaplarda anlatırken öğle namazında, sabah namazında uzun sure okumak tavsiye edilmiştir.
2: Evet.
3: Vakti müsait olan için. Ama vakti müsait olan için. Yoksa şart değil, farza değil. Kısa sure de okunabilir, uzun sure de okunabilir. Mesela bir kimsenin ezberlediği sureler vardır. Onun dışında mesela ezberinde yoktur. Yoğun oruç geçecektir. Başka yapılacak bir şey yok. Veyahut da yaşı 60'a gelmiş, ondan sonra İslamiyet'i öğrenmiş. Yani tecvid öğrenme imkanı yok. Harpleri yerine çıkarma imkanı yok. Bu kişiye işte sabah namazında bir sayfa Kur'an-ı Kerim okuyacaksın denmez. Tamam mı?
2: Daha bazen bir sürü, iki sure ezberletebilirsin ancak.
3: Hatta ifade ettiğiniz gibi bu kimse hani harpleri yerine çıkaramadığı için işte Kevser, İhlas ezberlemiştir. Veyahut da Vel Asr ezberlemiştir. İzaca ezberlemiştir. Kısa sureleri ezberlemiştir. Bunları bilen birisi dinleyecek. Bilen birisi ama. Yani kurtarı tarafında bilen birisi dinleyecek. Öyle hani tecrübe öğrenmiş, şey yapmış falan katı, kurtarı tarafını, ruhsat tarafını bilmeyen kimseye değil. Dinleyecek, bakacak yani telaffuz ettiği manayı bozmuyor. Sen diyecek bütün namazlarında Kevser ve İhlas oku. Diğerlerini okuma. Çünkü oralarda aynı şekilde harbi karıştırıyor, manayı bozuyor. Ömür boyu bunu okuyabilir mi? Okuyabilir. Ama efendim işte kitaplarda deniyor ki her zaman aynı sureleri, aynı namazlarda okumak da aynı şekilde uygun olmadığı yazıyor. Doğru. Ama bu bilenler içindir. Emirler umumidir ama yapılış şekli hususidir. Herkes kendi durumuna göre. Yaşlının durumu farklı. Ayakta durmak, kıyamda, namazda farz. Ama dişlerinden rahatsız.
2: Ayakta duramıyor.
3: Farzı terk eder. Ve Allah-u Teala böyle kullarını oturarak kıl diyor. Efendim işte dizüstü oturamıyorum. Bağdaş kur diyor. Bağdaş da kuramıyorum. Ha, bugün birisi soruyordu. Kadınlar bağdaş kurunca abdesti bozulurmuş. Allah Allah. Nereden uydurdularsa. Yani sen de bilmiyorsun, gördün mü? Bak kafan karıştı. Öyle bir şey yok. Ya kadın bağdaş kurunca abdesti bozulur. Kendi bozulur değil mi? Evet. Aynı şey. Allah Allah. Dolayısıyla bağdaş da kuramıyor. O zaman diyor ayaklarını kıble istikametine uzat, sırtını da duvara yasla, imayla namazını kıl. Yani dinin emri bu. Emre uyulur. Yoksa efendim ben ayağımı uzatamam, ben oturamam, ben oturup yerde kılamam, sandalye de kılacağım. Ha, iki tane tokat istiyor bu yani.
2: Yani.
3: Sen kimsin değil mi? Evet. Senin görüşün, senin yaptığın ölçü değil ki. Allah-u Teala kullarının halini biliyor. Yaratan o. Ona dert, bela, musibet veren de o. Oradan geliyor. Dolayısıyla yani böyle durumda olan, böyle durumda olan kullarının nasıl ibadet yapacağını biliyor. Bak bir hadise anlatıyor kitaplarda. Bilal Habeşi radıyallahu teala hazretleri anlatıyor hadiseyi de. Bir seferden dönüyorlar gece yürüyüşüyle. Yani sahab-ı kiramla beraber yüzlerce, belki binlerce. Gece belli bir noktaya geliyorlar. Tabii yoruluyor. Ondan sonra Resulullah Efendimiz konaklayacağız buyuruyorlar. Fakat buyuruyorlar, birisi nöbet tutup bizi sabah namazına uyandırsın.
2: Uyandırsın.
3: Bilal-ı Habeşi radıyallahu teala hazretleri ya Resulallah diyor, ben nöbet tutarım, uyandırırım sizi. Sen uyursun buyuruyor. Yok yok uyumam dedim diyor. Neyse herkes yattı diyor. Başka da talip çıkan olmadığı için diyor. Ben nöbetçi kaldım diyor. Uyandım ama diyor, yanağımı güneş yaktığı zaman yani sabah namazı geçmiş. Ondan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, bak bu çok önemli vaat. Buyuruyorlar ki Allah-u Teala ümmetimden uyuyakalan veyahut da aynı şekilde unutanların bu namazları nasıl kaza edeceklerini öğretmek için bizi uyandırmadı buyuruyor.
2: Bilal Habeşi'yi uykuya daldırdı.
3: Uykuya daldırdı, uyanamadık. Dolayısıyla aynı namaz olduğu için hepimiz abdest aldık, cemaatle kaza ettik buyuruyor.
2: Evet.
3: Cemaatle kaza ettik. Yani unutarak veya uyuyarak bu şekilde böyle namaz vakti çıkmışsa nasıl kaza edileceğini de Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e eshabıyla beraber fiili olarak gösteriyor.
2: Evet.
3: Dolayısıyla Peygamber Efendimiz nasıl bildirdiyse öyle yapılır. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs'e Suruh Mektubat kitabında ibadet emredileni emredildiği şekilde yapmaktır. Yoksa efendim benim aklım yatmadı, benim işte ben yapamam falan. Hani iki tane Osmanlı tokat istiyor yani canım. Sen kimsin ki? Haşa, ibadetleri emreden sen misin? Şekillerini, şemallerini bir denen sen misin? Allah-u Teala buyuruyor ki bu durumda. Hatta Allah rahmet eylesin Emel abiler buyurdular ki Allah-u Teala kişinin kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmaz. Kalbine bakar. Bu emirleri yaparken bu emirlere kıymet verip vermediğine bakar. Yoksa Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar okumuştun namazda. Ondan sonra lan Vahattin Bey biliyor musun? Ben birinci rekatta Kur'an-ı Kerim yarısını okudum. İkinci rekatta da yarısını okudum. Sen yapabilir misin onu? Ha, yapamazsın. Havaya gitti hepsi. Bir işe evet. Yaramadı. Kıymet vermesin. Hatta Emre abiyle misal verdi. Mesela buyurdular. Sabah namazına işte kuyruğu saati falan filan. Ya bazen oluyor. Bu bahar gelince. Bende evet. De oluyor. Ya geçen gün rüya görüyorum. Biliyor musun? Sabah namaz vaktiymiş. Rüya görüyorum. Rüyamın içine bir ses geliyor. Böyle boğ boğ. Telefon sesi gibi, ondan sonra başka ses gibi. Allah Allah diyorum, bu ses nereden geliyor? Rüyada diyorum bunu. Meğer telefon çalmış, ikinci defa tekrar hani onu şey yapmayınca tekrar ediyor ya, beş dakika sonra gene tekrar ediyor. Bu yine çalıyormuş, tamam mı? Bir defa diye çalıyor. Bir ara bir uyandım, ah dedim ya, telefon mu çalan? Yani rüya görürken yani bağlantı çok zayıf oluyor. Bağlantı çok zayıf oluyor. Dolayısıyla yani kitaplarda açıkça uyku ve unutmak Muhammed Aleyhisselam ümmetinde aynı şekilde şeydir, özürdür. Şimdi bu şekilde böyle uyku bastırdı. Ama sen duydun, kalktın sabah namazına. Emel abiler verdiği misali naklediyor. Gittin uykulu uykulu abdest aldın. Bazı yerler kuru kaldı Emel abiler. Bazı yerler kuru kaldı. Ama sen uykulu fark edemedin onları. Ondan sonra geldin uykulu uykulu falan. Ondan sonra kısa sureler okuyayım da bir an önce yatağa atayım kendim falan. Kıldın rükuda, secdede, kıyamda hatalar yaptın bir sürü. Ondan sonra tesbih yaptın, duvandın, attın kendini yatağa. Allah-u Teala meleklere buyurmuş ki bu Osman Ünlü'nün aldığı abdest abdeste benzemedi. Kıldığı namaz da namaza benzemedi. Ama buyurmuş, benim emrime kıymet verdi.
2: Kalktı.
3: Kalktı. Onun abdestini de tam yazın, namazını da tam yazın buyururmuş. Ya orada emir emre üstüne basa basa Allah-u Teala kendi emrine kıymet vereni beğenir. Kendi emrine. Şimdi mesela Bahattin Bey sen de şahitsin. Bakıyorsun, işte İlmihal'i okuduğunu söylüyor. Ve Tayyip Erdoğan'ın Ömer abiyi gördüğünü, Ömer abinin aynı şekilde o toplantılarda sohbette bulunduğunu falan da. Bunun bir kurtarır tarafı yok mu? Bunun bir kurtarır tarafı yok mu? Şimdi ben dikkatle kitapta okurken, mesela Eshab-ı Kiram kitabını okurken, Eshab-ı Kiram'ın özelliğini, çünkü o Eshab-ı Kiram kitabı Seyyid Abdülhakim Arbahası Hazretleri'nin Eshab-ı Kiram kitabıyla İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kitabını birleştirmiş. Başka kitaplar da almış mübarekler, nakiller olarak.
2: Evet.
3: Orada bir şey dikkatimi çekti. Şimdi bu insanlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oraya teşrif etmeden önce neydi? Putlara taparlardı çoğu. Dolayısıyla içki, zina, hepsi aynı şekilde bunların hayatında vardı. Yalan söyleyebiliyorlardı. Tam mert insanlarmış ama. Şey yaptığı zaman kıvırmıyorlar. Ama İslamiyet gelince bunlar yemek yemelerini, oturmalarını, uyumalarını, insanlarla görüşmelerini, alışveriş yapmalarını, tabir caizse, hani şimdi bilgisayar kullanıyoruz ya,
2: evet,
3: bilgisayarı tamamen siliyor, yeniden format atıyoruz ya,
2: evet,
3: bunlar da hayatlarında daha önceki düşündükleri, yaptıkları, hatta bu sebepten dolayı mesela Eshab-ı Kiram'dan birisi iyi ki sormuş. Demiş ya Resulallah, biz demiş Müslüman olmadan önce yani demiş gene hayırlı işler yapmışız, yaptığımızı hatırlıyoruz. Mesela birisini yedirdik, birisini giydirdik, ondan sonra yardım ediverdik falan. Geçmişi siliniyor ya, bizim o yaptığımız iyilikler de silindi mi Müslüman olduktan sonra? Peygamberimiz hayır buyurdu. İyiliklerinizle beraber Müslüman oluruz. Onlar silinmedi, onlar kaldı. Evet. Günahlarınız, inkarınız, onlar silindi buyuruyorlar. Dolayısıyla Eshab-ı Kiram Aleyhimdan Efendilerimiz önceki düşüncelerini, önceki yaşayışlarını hepsini tak diye atıyor. Yeniden Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam anlattığı şekilde format atıyor vücuduna. Şimdi mesela ben Müslüman oldum diyor. Ama diyor bizde adet var, gelenek var. Anlamadım. Araplarda da vardı adet o zaman.
2: Evet.
3: Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hepsini yıktı attı. Eshab-ı Kiram hepsini değiştirdi. Hayatından attı. Arkadaşım, eğer adetin yaptığın uygunsa, İslamiyet uygunsa, zaten İslamiyet onu men etmiyor. Ama sen hala uygun değil. Haram olan bir şeyi bizim oralarda adettir. Biz bunu yapmazsak bizi kötülerler. Kim kötüleyecek? İnsanlar kötüleyecek. Peki Allah-u Teala ne yapacak? Ya Allah-u Teala rızası mı, kulun rızası mı? İyi düşünsene. Hemen abi ona tevas ediyordu. Kimin rızası? Yani

0: veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmekse Allahü Teala'dandır. Her şeyin sahibi, yaratanı olan Rabbimiz, kullarının isyanlarına bile ceza vermekte acele etmiyor ve onların rızıklarını kesmiyor. Hatta Ahkaf suresinde Peygamber Efendimiz'e hitaben, mealen, peygamberlerden ulul azm olanların sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlara azap verilmesi için dua etmekte acele eyleme buyurmaktadır. Bunun için işlerinde acele etmemeli ve hemen karar vermemelidir. Zira aceleyle verilen kararlara şeytan karışır. Hadis-i şerifte acele şeytandandır, teenni Rahman'dandır buyuruldu. Peygamber Efendimiz vefatlarından önce Mescid-i Nebi'de Eshab-ı Kiram'a hitaben "Ey muhacirler ve ey ensar! Vakti belli olan bir şeye kavuşmak için acele etmenin faydası yoktur. Allahü Teala hiçbir kulu için acele etmez. Bir kimse Allahü Teala'nın kaza ve kaderini değiştirmeye, iradesinden üstün olmaya kalkışırsa onu kahr ve perişan eder. Allahü Teala'ya hile yapmak, onu aldatmak isteyenin işleri bozulup kendi aldanır buyurmuşlardır. Nefsi emmare inatçıdır. Bir işi murad ettiği vakit neticesine varmaya acele eder. Bunun için nefsin istediği bir şey hatıra gelince şeytan fırsatı kaçırma hemen yap der. O da yapar. Şeytanın vesvesesi olan hayırlı iş insana tatlı gelir ve aceleyle yapmak ister. Bunun için hadis-i şerifte Allahü Teala acele etmeyeni sever. Acele şeytandandır. Allahü Teala hilmi yani yumuşak huyu sever buyurulmuştur. Umumiyette acele etmeye sebep insandaki dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi olan bundan kendini korur. Zira kanaat bitmeyen bir hazinedir. Kalbe gelen şeyi yaparken Allahü Teala'nın rızası var mı yok mu diye düşünmeli, sevap mı günah mı olacağını anlamalı ve günah değilse yapmalıdır. Böylece teenni edilmiş yani acele edilmemiş olur. Yalnız bazı yerlerde acele etmek lazımdır. Hadis-i şerifte acele etmek şeytandandır, beş şey bundan müstesnadır. Kızını evlendirmek, borcunu ödemek, cenaze hizmetlerini çabuk yapmak, misafiri doyurmak, günah yapınca hemen tövbe etmek buyuruldu. İhtiyaçları ve kıymetli şeyleri elde ederken acele etmeyip, yavaş, temkinli hareket etmeye vakar denir. Vakar, ağır başlı olmaktır. Yoksa fırsatı kaçıracak, menfaatini kaptıracak şekilde uyuşuk olmak değildir. Ebu Abdullah Nibaci Hazretleri talebelerine hitaben, Allahü Teala'dan gelen şeyleri, nimetleri ve kendisinden Allahü Teala'nın neyi istediğini bilmeyen kimse kalbini perdelemiş olur. Kim nefsinin isteklerine kavuşmak için acele ederse iyiliklere kavuşma yollarını keser. Kim nefsinin her istediğini yer ve bunların peşine düşerse o kimsenin başına çeşitli belalar gelir buyurmuştur. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri talebesi Ebu Yusuf Hazretlerine hitaben yolda yürürken vakarlı bir şekilde yürü. Acele acele salına salına yürüme. İşlerinde aceleci olma. Konuşurken yüksek sesle konuşma. Bağırıp çağırma. Daima kendin için sükun ve sükutu seç buyurmuştur. Evladı Resul'den olan Muhammed Cevat Hazretleri de üç şey kimde bulunursa pişman olmaz. Bunlar acele etmemek, meşveret ve tevekküldür buyurmuşlardır. Bir günah işlendiği zaman tövbe etmekte acele etmeli, tövbeyi sonraya bırakmamalıdır. Zira hadis-i şerifte ölmeden evvel tövbe ediniz. Hayırlı işleri yapmaya mani çıkmadan önce acele ediniz. Allahü Teala'yı çok hatırlayınız. Zekat ve sadaka vermekte acele ediniz. Böylece Rabbinizin rızıklarına ve yardımına kavuşunuz buyuruldu.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı, buyurun.
2: Efendim, o bazılar diyecek efendim konuyu uzattınız, anlaşılmadı. Namazda uzun sure mi? Yerine göre uzun, yerine göre kısa okunur. Durumuna göre. Efendim, çocuk için dedi para biriktiriliyor. Çocuk için biriktiriliyor, evlenmek için biriktiriliyor, hac için biriktiriliyor. Tamam mı? Ev almak için biriktiriliyor.

0: Bunlar nisaba ulaştığı zaman zekatı verilir.
1: Evet. Çünkü çocuğun parası olmuyor. Kendilerinin parası oluyor.
0: Peki dedi, çocuğa hesap açıp da çocuğu diye yatırmış olsak, ha o çocuğun olur. Ne zaman olur? Çocuk buraya erdiği zaman otomatik olarak zengin olur. Çocuğa da bunu önceden öğretmeli. O zaman zengin olunca hem kurban kesmeli çocuk için, hem de enjekte o parasında, hem de zekatını vermeli.
1: Evet.
0: Efendim secde-i sehvi dedi. Ben dedi mesela hemen tahiyyatı okuyorum, selam veriyorum, iki secde yapıyorum, oturuyorum, tahiyyattan Rabbena'ya kadar okuyup selam veriyorum, doğru yapıyor. Peki daha da evlası var mı? Var. O da ilk oturuşta secde-i sehvi yapmadan önce tahiyyattan Rabbena'ya kadar okur, iki tarafa selam verir, secde yapar, kalkar, tekrar tahiyyattan Rabbena'ya kadar okur. Bu da evlası.
1: Evet.
0: İkisi de olur. Efendim ikinci dinleyicimiz şimdi adetim dedi, 7 gündü işte spiratattan sonra dedi 12 gün oldu, değişti dedi falan. Benim dedi kitaptan okudum ama dedi kafam karıştı falan. Şimdi öyle durumlarda bir kere yani o bölgeye müdahale söz konusu.
1: Evet.
0: Müdahale söz konusu. Hanefi mezhebine göre bu özür. Şimdi Hanefi mezhebine göre okuyor, Maliki mezhebini taklit ediyor, ikisini karıştırıyor bu sefer. İşin içinden de çıkamıyor.
1: Evet.
0: Dört mezhepte de temizlik müddeti 15 günden az değil.
1: Evet.
0: Hani bazıları size de geliyor falan, temizlik müddetinde akıntı görüyor. Hatta işte kahverengi diyor, ondan sonra sarı diyor, yahut da kırmızı diyor gelen akıntı. Şimdi o sarı akıntı hakkında biz jinekologlara da sorduk istisna olarak. Bazı beden tamamen beyaza dönmüyormuş.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani koyu böyle bir şey geliyor falan, sarıya benzer bir renk geliyor falan, o temizliktir. Hanefi mezhebinde hayızın son müddeti 10 gündür. Diğer 3 mezhepte 15 gündür. Yani 15 gün temizlik, 15 gün aynı şekilde hayız. Hanefi mezhebinde 10 gün hayız, 15 gün temizlik şeklinde. Yani bu ana temel ölçü.
1: Evet.
0: Böyle kritik durumlarda Maliki mezhebini taklit ettiği için, şimdi orada birkaç tane kabil var. Zaten dinleyicimiz orasını okuyunca kafası karışıyor. Dolayısıyla onların hepsini uygulaması çok zor. Şimdi 12. günde kesiliyor. Yani dinleyicimiz daha önce dedi ki yani benim adetim 7 günde kesiliyordu. 7 günde. Dolayısıyla ben o 7 günden itibaren temizliği baz alıyordum. Tamam. Yani vücudun sıhhatli olduğu zaman, bu şekilde olduğu zaman o bitince başlayacaktın. Maliki'yi taklit ettiğin için 12. bitince temizliği orada başlayacaksın.
1: Evet.
0: Temizliği orada başlayacaksın. Hanefi'den çıkmadığın için yani dedi 5 günü kaza etmeyecek ya 2 günü kaza edecek.
1: Evet.
0: Çünkü Hanefi mezhebine göre o özür o. 10 günü geçti ya o.
1: 2 günü özür.
0: 2 gün. Ha 2 günü kaza edecek. Ama temizlik müddetine o şeyden başlayacak. 12. günden başlayacak. Peki Hanefi mezhebinden çıkmadığı için 10. günden hesap etmiş olsa o da olur deniyor. Yani kitaplar dikkatli okunduğu zaman o da olabilir. Fakat kafası karışmaması için 12. günden alır. Yani 15 gün temizlik müddeti. Bu arada akıntı gelecek olursa temizlik müddeti içerisinde olduğu için ona kitaplarda fasit temizlik. Yani çünkü akıntı var. Tam temizlik demiyor. Fasit temizlik ifadesi geçiyor. Dolayısıyla şimdi bu dinleyicimiz ne yapacak? Efendim 12 gün devam ediyorsa hayız müddeti değişti artık. Çünkü Saadet-i Ebedi'yi de buyuruyor ki her ay muntazaman 7 gün olmaz. 3 gün olmaz. Her ay değişebilir. Niye değişebilir? Hava şartları tesir edebilir. Yedikleri tesir edebilir. Evet. Veyahut da yaşadığı hal onu üzen, ona sıkıntı veren bir hal de ya bu çelik değil ki. Çelikten yapılmış, demirden yapılmış bir nesne değiliz ki. Dolayısıyla vücudun aynı şekilde bir şeye üzüntüsü, kamı, kederi varsa ilk vurduğu yer midedir bu üzüntünün. Mide ve ondan sonra aynı şekilde o bölge zaten hassas. Hatta biz bir doktora gitmiştik de ya tanırsın sen. Allah selamet versin Refik Okçu Bey.
1: Evet.
0: Mide rahatsızlığı falan. O bir şey söylemişti. Dedi ki atalarımız kuşak kullanırlarmış dedi. Evet dedi, ben dedim hatırlıyorum. Babam da annem de kullanırdı. Vardı böyle, bellerine sararlardı. Dedi bütün dedi iç organlar dedi bu dedi bel şeyinde, böbrekte dahil.
1: Evet.
0: Kuşağı sarınca bunlar dedi sıcak dedi. Dolayısıyla onların dedi yani mide, bağırsak veya da böbrek buralarda fazla bir dertler olmaz. Hakikaten olmazdı. Biz şimdi delikanlıyız falan. Aa falan. Delikanlı sonra da inecek doktor doktor gezersin.
1: Evet.
0: Ne derse de şey. Yani onlar sağlık açısından bakarlardı giyimlerine. Biz şık görünmek, güzel görünmek, yakışıklı görünmek neyse işte. O açıdan bakıyoruz. Hatta annem rahmetli bana dedi ki oğlum dedi, biz dedi, siz şunun içinde büyüttük. Öyle de heveslenme dedi. Yani gömlekle memlekle falan aynı şekilde hava atmaya kalkma dedi. Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Dolayısıyla bu dinleyicimiz 12 günden itibaren hayızını sayacak.
1: Temizliğini.
0: Temizliğini. 15 bu 20 günde olabilir. 25 günde olur. Bir ay bile olabilir. Olabilir. Yani onun bir sınırı yok. Ondan sonra 15 günü geçtikten sonra yani akıntı başlarsa tamam şey başladı demektir. Hayız başladı demektir. Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. Kızımızı dedi nişanladık. Altın takılacak ama diyor. Yani evlenirken yapılacak bunu. Biz dedi o sözde işte şu kadar mehir dedik. Kabilleştik. Eline geçmedi.
1: Takılacak takılar şu kadar olacak diye.
0: Ama takılmadı. Sadece söz verildi. Şimdi bu söz de oldu. Eğer dini nikah akdini yapmışlarsa, dini nikah akdini yaparken kağıda yazılıyor ya,
1: evet.
0: Oraya mehri müecceli şu kadar diye yazıldıysa bu senet hükmüne girer. Alacaklı olur. Alacağını da dahil etmesi lazım olur, biliyor musun?
1: Evet.
0: Mehir eline geçtiği zaman verilir. Ama nisaba dahil edilir. Eder, dinen zengin olduğu için, yine zengin olur. Kurban kesmesi vacip olur. Zekat, diyelim ki elinde 20 gram altını var. 80 gram da aynı şekilde alacağı var. Tamam mı? Topla 100 gram oldu.
1: Evet.
0: 96 gramı geçti. Dolayısıyla o 20 gram altını zekatını verir. 80 gramını vermez. O 80 gramı hesaba katar. Hesaba katar, zengin olup olmadığı ölçüsünü elde etmek için yapar bunu.
1: Evet.
0: Peki onun zekatı ne zaman verir? 10 sene sonra verir 80 gramı. Sadece o 10 seneli, 10. senede o seneninkini verir. Geçmiş seneninkini vermez.
1: Eline geçince yani.
0: Evet, eline geçince. Yani mehir de alacak hükmünde, o şekilde senetli yapılmışsa alacak hükmünde. Diğer alacaklar 10 sene sonra ele geçerse 10 senenin de her bir senenin zekatını verir. Ama mehirin öyle değil. Evet. Eline geçtiği zaman sadece o seneninkini verir. Herhalde anlatabildik yani, anlaşılmıştır inşallah.
1: İnşallah.
0: Dolayısıyla böyle bir senet, böyle bir durum söz konusu değilse o sözde hareket edilmez. Ama ihtiyatla hareket etmek için ellerinde imkan varsa kurban kesilsin, nisaba da dahil etsin. Bir sene geçtikten sonra zekatını verir onu. Tamam.
1: Tamam.
0: Bir de kurbanda yanlış anlaşılan bir durum söz konusu. Bir sene dolması lazım. Hayır. Bir sene dolması lazım değil. Mesela diyelim ki bu sene hilali gördük ya.
1: Evet.
0: Şimdi vatandaş diyor ki ya her sene böyle yapın. İyi de arkadaş, hilal bizim emrimizde değil ki. Biz dinin emrini naklediyoruz. Tam İmna Saadet'te veliyi de buyuruyor ki hilal ya hesap edilen, takvimlere yazılan günde, yani çünkü şeyin dünyanın arkasında duruyor. Orada duruyor. Doğru o. Yani hesapla yapılan bazen sadece o günkü görünmediği gün. Ama İslamiyet diyor ki oruca görünce başla, bayramı görünce yap diyor. Dinin emri olduğu için biz ona dikkat ediyoruz. Efendim illa siz ikinci gün kesin. Ya bizim öyle bir derdimiz yok arkadaş, biz şey yapmıyoruz. Bu sene mesela hilali ben kendi gözümle de gördüm. Van'dan da görüldü, İstanbul'dan da görüldü, Çumra'dan da, Çorlu'dan da görüldü, Mersin'den de görüldü. Yani her taraftan görüldü. Trabzon'dan da görüldü. Dolayısıyla yani bize haber veriyorlardı. Dolayısıyla bu sene birinci gün kurban kesilir.
1: Evet.
0: Herhangi problem söz konusu değil. Haçta da Suud eski gücü kuvveti olsaydı bunu öne alır veya sonraya bırakırdı, yapamıyordu. Öyle bir de açıklama da yapamadı.
1: Sonraya bırakmıyorlardı da hep öne alıyorlardı.
0: Öne alıyorlardı.
1: Hep öne alıyorlardı.
0: Yani hacıların da haccı bu sene gidenlerin ki kurtardı.
1: Evet.
0: Bu sene kurtardı. Çünkü Türkiye'den görünen hilal Mekke'den de görülür. Dolayısıyla efendim, dolayısıyla yani öyle bir durum söz konusuysa ihtiyaten Kurban Bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü eline böyle nisap miktarı bir şey geçtiyse, varsa böyle bir şeysi, bunu da dahil ederek kurban kesmesi iyi olur. Kurban kesmesi iyi olur. Ama yok, öyle bir durumda söz konusu değil. Borca gidik, derde gidik diyorlarsa, yani ikinci kabile göre kesmezse günah olmaz.
1: Evet.
0: Efendim, gelelim dinleyicimiz diğer bir suali var. Ben dedi Antalya'da doğdum. Diyelim ki dedi, benim memlekete gelmiş. Hı hı. Konya'ya gittim dedi. Konya'da evlendim dedi. Ama dedi, ben ileride tekrar Antalya'ya dönerim düşüncesi var. Şimdi dinleyicimiz ya okudu yahut da duydu. Söyledikleri yanlış değil.
1: Evet.
0: Ama tam oturmadı. Yerlerine oturmadı. Şimdi Bahattin Bey, vatan asli ya doğduğu yerdir veya evlendiği yerdir yahut da devamlı yerleşmeye niyet ettiği yerdir. Şimdi dinleyicimiz diyor ki, ben ileride tekrar Antalya'ya döneceğim diyorum diyor. Ama ben Konya'da evlendim dedi.
1: Vatan aslisi Konya oldu.
0: Konya oldu. Antalya çıktı devreden. Antalya çıktı devreden. Dolayısıyla böyle demekle bu vatan asliyi değiştiremez. Bunu değiştiremez. Ancak nasıl değiştirir? Nasıl değiştirir? Tekrar Antalya'ya gider.
1: Orada yerleşir.
0: Buraya yerleşir. O zaman aynı şekilde değişir. Peki dinleyicimizin hatırında kalmış bu. Dinleyicimizin hatırında kalmış. Böyle bir şey var mı? Konya'da evlenmeseydi bu. Antalya. Vatanı aslisi hala Antalya'da olsaydı. Gelse Konya'da iş tutsaydı. 30 sene bile kalsa, ben ileride Antalya'ya gideceğim dediği için o 30 senede Konya vatan ikameti olurdu. Antalya'ya her gittiğinde de vatan asisine gitmiş olurdu. O olurdu.
1: Hocam, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT efendim.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şöyle bir sorumuz var bugün. Bir kimse düşünelim. Çok şey biliyor. Yani alim deniyor hatta. Fakat bildikleriyle amel etmiyor. Bunun bu durumu ahirette acaba nasıl karşılanır? Veya şöyle daha açık ifadeyle bildiklerini yapmaması o kimseyi ahirette kurtarabilir
2: mi? Mustafa Bey, bir ibare geçiyor. Erbabı bilir şu anda bizi izleyen ve dinleyenler içerisinde. Bu Osmanlı medreselerinde görülen Arapça öğrenme usulünü bildiren bir kitaplar var. Mesela onların içerisinde İshar veya Kafiye denen gramer ürünü anlatan kitaplar bunlar. Orada bir ifade geçiyor. Kelam-ı kibar, yani büyüklerin sözü şeklinde de geçiyor. Helekel alimun buyuruyor. Alimler helak oldu. İllel amilun. Amel edenler hariç. Ama bitmiyor. Devamı var. Bu sefer de helekel amilun buyuruyor. Bu sefer de amel edenler de helak oldu. Alimler gitti. Amel etmediği için. Amel şarttı. Bu sefer de amel etti. Bu sefer de helekel amilun dendi. Yani amel edenler de gitti. Helak. Onlar da helak oldular. İllel muhlisin veya muhlisun diye geçiyor. Yani onu Allah rızası için yapan. Onun için de İmam-ı Rabbani Kutsuz'un 3 ciltlik Mektubat isimli kitabının özeti ilim, amel, ihlas diye özetlenmiş. İlim şart olması lazım. Ama ilim amel etmek içindir. Amel de ihlas elde etmek içindir buyuruyor. Bu üçü birbirinin mütemimidir. İlim, amel ve ihlas. Şart mıdır? Evet. İlim var, amel ve ihlas yok. Bir işe yaramaz. Hiçbir işe yaramaz. Çünkü bir hadis-i şerifte peygamberimiz buyuruyor, kıyamet günü azapların en şiddetlisi elbette ilminin faidesini görmeyen alim olacaktır. Çok şey biliyor, çok şey öğrenmiş, hafızı Kur'an olmuş, amel etmiyor ama Arapçayı biliyor, Farsçayı biliyor, İngilizce biliyor, Fransızca biliyor. O sana fıkıh kitaplarını yutmuş, ne sorarsan şakır şakır cevap veriyorsun ama namaz yok, oruç yok, her türlü haramı işliyor falan. Hani bu ne perhiz, bu ne lahana tursu o zaman? Bu ne perhiz, bu ne lahana tursu? İmam-ı Gazali Hazretleri de bir talebesine buyuruyor ki, yavrum buyuruyor, hani amel etmeden kurtulurum sanıyorsan aldanırsın. Amel beni kurtarır diyorsan orada da hata edersin. Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ihsanıdır insanlar aynı şekilde kurtaracak. Ama adeti ilahiyesi, ilim, amel, bunlar da ihlasla yapılması lazım. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın lütfu, rahmeti devreye girer. Ve bir misal veriyor. Buyuruyor ki talebesine, mesela o günkü zamanına göre bir misal veriyor. Mesela bir kimse ok atmasını çok iyi bilse, silah kullanmasını iyi bilse, bu kimse tek başına yolculuk yapsa, yolculuğunda bir çölden yaya geçerken silahı var yanında, oku da var, diresi, silahlar da var, bunları kullanmasını da iyi biliyor, kılıcı da var, onu kullanmasını da iyi biliyor. Çölde bir aslan önüne çıktı, bu silahları kullanmazsa o aslandan kurtulabilir mi, kurtulamaz mı? Sen de iyi biliyorsun ki diyor, kurtulamaz. Efendim çok iyi biliyordu. Bilmesi fayda. Onları kullanmadıkça bir faydası olmaz onun buyuruyor. Başka bir misal vermiş. Mesela bir doktor tıp fakültesini bitirmiş. Anatomiyi iyi biliyor. Ondan sonra bazı hastalıklar üzerinde özel ihtisas yapmış. O mikropların oluş sebebi, ondan sonra o mikropları izale edecek sebeplerin hepsini tespit etmiş. Onları giderecek aynı şekilde ilaçlar bile üretmiş. Keşfetmiş. Hastalığı iyi biliyor. İlaçlarını da iyi biliyor. Kendisi de bu hastalığa yakalandı. Doktor da bu hastalığa yakalandı. Tespit etti. Bu hastalık o hastalık dedi. İlaçları da belli. Bu doktor, doktor olduğu halde bu ilaçları kullanmadıkça, ya ben doktorum bana bir şey yapmaz demek suretiyle o hastalıktan kurtulabilir mi? Kurtulamaz. bu ilacı kullanmadığı müddetçe şifaya kavuşamaz. Aynı şekilde ilim de amel etmek için de buyuruyor. Çok şey biliyor ama amel etmiyor. Bir faydası olmaz ki buyuruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hep şöyle dua edermiş. Ya Rabbi, faydasız ilim öğrenmekten, yani dünyada ve ahirette bana faydası olmayan ilim öğrenmekten ve Allahu Teala'dan korkmayan kalpten ve dünyaya doymayan nefisten ve Allah için ağlamayan gözden ve kabule layık olmayan duadan ya Rabbi bizi koru diye dua ederlermiş. Hı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Faydası silimden. Çok şey biliyorum. Biliyorsun da arkadaş, amel etmiyorsun ki. Yalan söylemeyin. Ha, iki dakikada kıvırıyorsun, yalan söylüyorsun. Gıybet etmeyin. İki dakikada gıybet ediyorsun. Harama bakmayın. Oho. Herkese teşvik ediyor. Bak falan diye. Başkasına teşvik ediyorsun. O zaman ne kıymeti kaldı ki onun? Ne kıymeti kaldı ki? İlim amel etmek içindir buyuruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde Allah-u Teala'nın bir kuluna rahmet etmeyeceğine, ona gadap ve azap edeceğine alamet dünyaya ve ahirete faydası olmayan şeylerle meşgul olması. Çok şeyler öğreniyor ama ne dünyasına ne ahirete faydası dokunmuyor. Zamanların lüzumsuz şeylerle öldürmesidir. Bir kimsenin ömründen bir saati Allah-u Teala'nın beğenmediği bir şeyde geçerse, ne kadar çok pişman olsa üzülse yeridir. Bir kimse 40 yaşını geçtiği halde, ya sen gelmedin canım korkma. Bir kimse 40 yaşını, ben korkuyum. 40 yaşını geçtiği halde onun hayırlı işleri, yani sevapları, kötü işlerinden yani günahlarından ziyade olmadı ise cehenneme hazırlansın buyuruyor. Hadis-i şerif bu, Mustafa Bey'e şaka değil bu. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenlerden oturup aynı şekilde hesap etmesi lazım. 40 yaşını geçen, 50'yi geçen, 60'ı geçen, eyvah benim geçmişim ne oldu? Ama hayattayız, hala tövbe kapsacıktır. Çünkü İmam Hasan Hümayni Hazretleri'ne 90 yaşında birisi geliyor. İmam Hasan Hümayni Hazretleri kalkıyor. Buyur diyor amca, hayırdır? Diyor ki tövbe etmek için geldim. Amca diyor, biraz geç kalmamış mıyın? Hayır diyor evlat, geç kalmadım. Daha ölmedim çünkü diyor.
1: Hayattayım ben.
2: Hayattayım. Nefes alıyorum. Daha hayattayım. Dolayısıyla bir kimse edindiği bilgileri daha doğrusu bilgi edinirken dinine ve dünyasına lazım olan şeyler, lüzumsuz şeyler doldurmaya da gerek yok. Çok şey bilmeye de gerek yok. Kendisine lazım olan din ve dünya bilgileri. Mesela meslek bilgileri, tamam, kendisine lazımdır, onları öğrenir. Ama mesela Hanefi fıkıh kitaplarında İslam alimlerinin yazdıkları bir husus var. Hanefi mezhebinde olan bir Müslümanın kendi mezhebindeki 200 bin meseleyi bilmesi lazım. Şimdi 200 bin meseleyi duyunca bazılarının gözü böyle fal taşı gibi açılır. Ne diyorsunuz sizler ya, onu biz nasıl yapalım? Öyle değil o. Mesela bir abdeste, mesela abdestin farzı 4. Sünnetler var, müstahaplar var, abdesti bozanlar var. Bunlar her biri bir meseledir. Namazın mesela dışındaki 12 tane farz var, vacipler var, dışındaki farzlar var, içindeki farzlar var, vacipler var, sünnetler var, mekruhlar var, müstahaplar var, müfsitleri var, bozanlar var. Bunların her biri ayrı ayrı bir mesele. Dolayısıyla onları böyle saydığın zaman karşına hemen bir yekül çıkıveriyor. Dolayısıyla evliyse evlilik bilgiler var, ondan sonra alışveriş bilgileri var. Yani kendisine lazım olabilecek bütün bilgileri. Bunları bilmesi lazım. Niye bilmesi lazım? Çünkü yarın ahirette diyecek ki sen dünyadayken 60 sene, 70 sene, 80 sene yaşadın. Neye göre yaşadın? Keyfine göre yaşadın tabii. Keyfine göre yaşadın. O zaman keyfine göre buyur bakalım cehenneme derler. Allah saklasın. Madem keyfine göre yaşadın, ya Allah-u Teala'nın emrine göre yaşayacaksın veyahut da aynı şekilde nefsine göre. Onun için de din büyükleri buyuruyorlar ki bir kimse ya Allah-u Teala'nın kuludur veya nefsinin kuludur. Ya Allah-u Teala'nın kuludur veya nefsinin kuludur. Dolayısıyla bir kimse kendisine lazım olan bilgileri öğrenecek. Efendim çok öğrendim de ben onlarla amel etmiyorum. Onun için de din büyükleri buyuruyor ki bir insan ne kadar ilim edinirse edinsin, ne kadar kitap okursa okusun, bildiklerini yapmadıkça ne dünyada bunun faydası olur ne de ahirette bunun faydasını görür. Dolayısıyla çok öğrenmek değil, lazım olan olanları öğrenmek ve bunlarla da amel etmek esastır.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu konuşacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti Ebediyeden
4: Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh buyurdu ki, 5 namaz vaktleri gelince melekler der ki, ey Adem oğulları, kalkınız. insanları yakmak için hazırlanmış olan ateşi namaz kılarak söndürünüz. Bir hadis-i şerifte, mü'min ile kâfiri ayıran fark namazdır buyuruldu. Yani mü'min namaz kılar, kâfir kılmaz. Münafıklar ise bazen kılar, bazen kılmaz. Münafıklar cehennemde çok acı azap görecektir. Müfessirlerin şahı Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma diyor ki, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, namaz kılmayanlar kıyamet günü Allahü Teala'yı kızgın olarak bulacaklardır.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Şemseddin Paniputi Hazretleri 2. Bölüm. Hindistan'ın büyük velilerinden, hidayet semasının güneşi, marifet denizinin kabaran dalgası, ilim deryası, haya ve hilm, yumuşaklık hazinesi, insanların kılavuzu, ünsiyet meclisinin açıcısı, darda kalanların sığınağı, yolda kalmışların delili, yol göstericisi, Kutb-i Azam, Hace Şemseddin Türk Paniputi Hazretlerinin babasının ismi Seyyid Ahmet'tir. Şemsül Evliya, Veliler Güneşi ve Müşkülül Küşa, zorlukların çözücüsü olarak tanınır. Türkistan'da bulunan Verşane vilayetindendir. Doğum tarihi tespit edilemeyen Şemseddin Paniputi, 1336 Hicri 736 senesinde vefat etti. Seyyid olup Hazreti Hüseyin'in neslindendir. Şemseddin Paniputi Hazretleri kalplere tesir eden sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat ettiler: Mutlaka bilelim ki her suçun karşılığı bir ceza vardır. Bu ceza ya dünyada verilir veya ahirette verilir. İsterse dünyada verir, isterse vermez. Ama bilinmeli ki ahirete kalan çok tehlikelidir. Dünyada çekilen ceza müminlere Allahü Teala'nın merhametidir. Çünkü ahirette çekilecek ceza buradaki cezadan 100.000 kat fazladır. Bu ceza her ne şekilde olursa olsun çekileceğine göre dünyada veriliyorsa, bu da günahların affolduğunun alametidir. Çok musibet gelmesi, durumun çok kötü olduğunu göstermez. Bilakis bu durum, çok affolduğu anlamına gelir. Eshab-ı kiramdan, Habbab bin Eret, radıyallahu anh rivayet ediyor. Buyuruyor ki, 3-5 arkadaşla beraber, hicretten evvel, Resulullah Efendimiz, aleyhissalatu vesselamı, aramaya çıktık. Baktık ki mübarek Kâbe'nin gölgesinde yalnız başına düşünceli bir şekilde oturmuş. Yanına vardık, selam verdik. Biz de oturduk ve dedik ki, Ya Resûlallah aleyhissalâtu vesselâm, bu müşrikler bize çok işkence ediyorlar. Dininizden dönün diyorlar. Biz dayanıyoruz. Sen bize şöyle dua et. Ya Rabbi, sen bu eshabımın sabrını, dayanma gücünü arttır. Böylece içimizden bir sıkıntı geçmesin. Yani bundan incinmeyelim. Orada Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam onlara 3 hadis-i şerif irat buyuruyorlar. Birincisi, sabredin. Çünkü sizden önceki ümmetlere Müslümanlıktan dönmeleri için yapılan işkence şöyleydi. Birini alırlar, bir çukur kazarlar, onu beline kadar gömerler ve dinlerinden dönmelerini söylerler. Vazgeçmeyiz derlerse, onu ikiye yararlardı. Onlar böylece şehit olurlardı. İkincisi, Allahü Teala çok sevdiği kimselere çok yüksek makamlar vermek ister. Bu dereceye asla ibadetle kavuşulamayacağı için onlara dert ve bela verir. Üçüncüsü, Peygamber Efendimiz bildiriyor ki, bir mümin şu üç şeyi yaparsa 40 evliyadan biri olur. 1- Kadere rıza göstermek. 2- Dert ve belaya sabretmek. 3- Buğzu fillah yapmak. Kadere rıza göstermekten, dert ve belaya sabretmekten başka çare yoktur. Bunları kabul etmemek ve isyan etmek ahmaklıktan başka bir şey değildir. Buğzu fillah, Allah düşmanlarını düşman bilmektir. Bu düşmanlara karşı tedbir almak lazımdır. Ama düşmanın büyüğü var, küçüğü var. Allahü Teala'ya ve Peygamber aleyhissalatu vesselama karşı düşmanlar var. Allahü Teala'nın en büyük düşmanı içimizdeki nefistir. Buğzu fillah nefisle başlar, şeytanla devam eder. Bunların en kötüsü fena neşriyat, kötü arkadaştır. Onun için Peygamber Efendimiz ahir zamanda gelecek ümmetimin imanını koruması, elinde ateşi tutması gibidir buyurmuşlardı. Tutsa eli yanar, bıraksa ateş söner. İşte imanı korumak bu zamanda bu kadar zordur. İşin en feci durumu ise imanım var zannedip imansız olmaktır. Ya bir kelimeyle veya bir haramı beğenerek imanı gitmiş ama haberi yok. İşte bu ümmete mahsus olarak verilmiş mağfiretlerden biri de böyle bir duruma düşülebilir diye akşam ve sabah imanı tazelemek için okunacak şu duayı bildirmişlerdir. Allahümme inni eûzu bike min en üşrike bike şey'en ve ene a'lemu ve estağfirüke lima la a'lemu inneke ente allâmul guyûb. Ey Rabbim! Eğer bilerek veya bilmeyerek, kasten veya hataen küfre girmişsem, ondan rücu ettim, beni affet demektir. Bu duayı sabah ve akşam okumalıdır. Cenab-ı Hak'tan en çok korkanlar, onu en yakın tanıyanlardır. Tanımak arttıkça korku artar. Tanımak azaldıkça zevk-i sefa artar. Aradaki fark buradadır. Onun için Cenab-ı Hak hepimize tanımamızı nasip etsin. Tanımak için uğraşmak lazımdır. Nasıl uğraşılır? Eserlerini okuyarak, kabirlerini, talebelerini ziyaret ederek, onların izini takip ederek, bazı dünya nimetlerine ki bunlara aslında nimet denmez, gönül kaptırmayarak, velhasıl onları her vesileyle çok hatırlayarak, gerçek hayatın aslında o büyüklerin yanında olmak, sohbetlerinde bulunmak olduğunu görmektir. Çünkü ahirette herkes sevdiğiyle beraber haşrolunacaktır. İnsan dünyada kimi seviyorsa, ahirette de onlarla beraber olacaktır. Elbette ki Allahü Teala'nın dostlarını sevenler, onlarla beraber olacaktır. Kendi nefsi gibi olanları sevenler, onlarla dostluk kuranlar da, cehennemde onlarla beraber olacaktır. Cehennem azabının bir zerresi dünyaya gelse, her taraf yanar. Kaldı ki kaynar bir suyun içine parmağımızı dahi sokamayız. Allahü Teala'nın indinde kıymetli olan, en makbul olan takvadır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de inne ekremeküm indallahi etkaküm. Allah yanında en değerli olanınız ondan en çok korkanınızdır buyuruyor. Siz Allahü Teala'yı ne kadar severseniz insanlar da sizi o kadar sever. Siz Allahü Teala'dan ne kadar korkarsanız insanlar da size o kadar saygı duyar. Korkmak demek saygıyı arttırmak demektir. İnsan sevdiğinden niçin korkar? O kırılmasın, üzülmesin diye. Bir mübarek zata, ahirete gittiğin vakit, mizanda hesabını annen mi görsün, baban mı görsün demişler. Bu mübarek zat, annemi babamı bırakın demiş. Benim hesabımı Allahü Teala görsün. Çünkü Rabbimin şefkati yanında, annemin babamın şefkati bir damla kadar kalır. Şefkatin menbaı zaten orada. İşte Allahü Teala bu merhametten dolayı insanlara hastalıklar, sıkıntılar veriyor. Bunların hepsinde hayır vardır. Son önemlidir. İnsan sapasağlam ama cehennemin dibine gitmiş. Bu sağlamlık ne işe yarar? Netice, rakam ne kadar büyük olursa olsun, bu rakam sonsuza bölününce sonucu sıfırdır. Ahiret sonsuz olduğuna göre, insanın ömrünün ne kıymeti olabilir? Bu sonlu hayatın sonunda mutlaka hesap vardır. Hesaplar bir tarafa, haramlar, günahlar bir tarafa konulacaktır. Ağır gelen taraf, dünyadakinin tersine yukarı kalkacaktır. İmanla ölmek kaydıyla, orada şefaatler vardır. En başta, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam olmak üzere, kademe kademe şefaatler olacaktır. Mübarek, günahı büyük olanlara ben şefaat edeceğim buyuruyor. Dolayısıyla, şefaatten ümitliyiz. Yeter ki imanımızı muhafaza edelim. Bir insan için en kötü musibet, o kişinin imanlı olduğuna inandığı halde imansız olarak ölmesidir. Esasen bu duruma düşmekten çok korkmalıdır. Unutmamalı ki, ya öfkeyle veya başka bir sebepten insan küfre düşebilir. Hele büyüklere itiraz çok tehlikelidir. Şemseddin-i Pani-Püti Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir defasında Sultan Gıyaseddin bir kaleyi fethetmek için kuşattı. Çok zaman geçtiği halde bir türlü kale düşmedi. Bir gece hava birden değişti. Şiddetli yağmur ve rüzgar başladı. Öyle ki rüzgar çadırları yerinden söküp fırlatıyordu. Sultanın hizmetçisi elinde ibrik, sultana abdest suyu ısıtabilmek için ateş arıyordu. Ateş yoktu. Nihayet bir çadırda kandil yandığını fark edip oraya koştu. Bu Şemseddin Hazretlerinin çadırıydı. Ve kendisi içeride Kur'an-ı Kerim okuyor, sanki şiddetli yağmur ve rüzgar ona ve etrafına hiç tesir etmiyordu. Kendisi velilik halleriyle çok heybetli bir zat olduğundan, sultanın hizmetçisi yanına yaklaşamadı ve hiçbir şey söyleyemedi. Uzakta durup beklemeye başladı. Şemseddin Pani-Püti Hazretleri biraz sonra başını kaldırıp, "Gel kardeşim, ateş istiyordun, alıp götürebilirsin," dedi. Hizmetçi ateşi alıp gitti. İbrikte bulunan suyu ısıtıp aceleyle sultana yetiştirdi. Bu hal hizmetçinin dikkatini çok çekmişti. Su lazım olduğunda hizmetçi etrafta su bulamadı. Hizmetçi, "O zatın çadırında ateş bulduğuma göre su da bulurum," diye düşündü. Sabah olduğunda o çadıra gitti. Çadıra vardığında akşamki zatın yerinde bulunmadığını gördü. Geri dönerken ordugahın dışında bulunan havuzun yanından geçiyordu. Akşam çadırda gördüğü zatın havuzda abdest aldığını gördü. Bir kenarda durup abdestini bitirmesini bekledi. O büyük zat abdestini tamamladı, namazını kıldı. Hizmetçi de oraya yaklaşıp su tulumunu doldurdu. Bir taraftan da çok hayret ediyordu. Zira mevsim kış olduğu için havuzun donması gerekiyordu. Bu düşünceler içinde suyu götürdü. O gün bu durumdan hiç kimseye bahsetmedi. Ertesi sabah erkenden o zatın havuza abdest almaya gelme vaktinden evvel oraya gelip baktı. Havuz donmuş vaziyetteydi ve su alınacak gibi değildi. Bir ağacın kenarına çekilip beklemeye başladı. Bu işteki inceliği anlayabilmek için soğukta beklemeye razı oldu. Nihayet Hacı Şemseddin Hazretleri geldi. Abdest almaya başlayacağı zaman havuzun buzu birdenbire eridi. Ateş üzerinde ısınan bir kaptaki su misali havuzdan buhar yükselmeye başladı. O zat abdest alıp gittikten sonra havuzun yanına gelen hizmetçi, biraz önce buz tabakası halinde bulunan suyun şimdi eli yakacak derecede sıcak olduğunu gördü. Su tulumunu o sıcak sudan doldurup sultanın yanına geldi. Sultana yalnız olarak arz etmesi icap eden bir husus olduğunu bildirdi. Sultan otağında oturmaktaydı. Hizmetçinin arzusunu kabul etti. Hizmetçi gördüklerini etraflıca anlatınca sultan çok hayret içinde kaldı. Hizmetçiye kendisini sabaha yakın uyandırmasını, beraberce oraya gideceklerini söyledi. Hizmetçi gece sultanı uyandırıp beraberce havuzun yanına gittiler. Baktılar havuzun suyu buz tutmuş haldeydi. Bir kenara çekilip beklemeye başladılar. Biraz sonra Hacı Şemseddin Hazretleri gelip abdest aldı. Orada namaz kıldı ve gitti. Sultan olduğu yerden çıkıp suya baktığında onun gayet sıcak olduğunu gördü. Onun keramet sahibi büyük bir zat olduğunu anladı. Hemen o zatın çadırının bulunduğu yere geldi. Şemseddin Paniputi Hazretleri çadırına gelmiş Kur'an-ı Kerim okuyordu. Sultan geride edeple durup ayakta dinlemeye başladı. Okumayı bitirince sultanın karşısında ayakta beklemekte olduğunu görünce hayret etti. Ayağa kalkıp selam verdi. Sultan daha çok hürmet edip, "Ne kadar mesut bir kimseyim ki Hak Teâlâ sizin gibi sevgili bir kulunu benim zamanımda ve yakınımda bulundurdu. Uzun zamandır muhasara ediyoruz. Kaleyi fethedemedik. Lütfen dua edin de kale artık fetholunsun," dedi. Bunları söylerken büyük bir edep ile yalvarırcasına konuşuyordu. Şemsül Evliya Şemseddin Hazretleri tevazu edip kendisini duaya layık görmediğini söyledi. Sultan çok ısrar etti. Bunun üzerine ellerini açıp Fatiha-i Şerife okudu ve "Şimdi atınıza binip gidiniz. İnşallah fetih gerçekleşecektir," buyurdu. Sultan sevinçle ve içi ferahlamış olarak otağına geldi. Komutanlarını toplayıp konuştular. Bütün hazırlıklar tamamlanıp son bir hücuma geçildi ve Allahü Teala'nın izniyle kale fetholundu. Şemseddin-i Paniputi Hazretleri kalplere tesir eden sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat ettiler: "Senden daha çok malı ve parası olan kimseyi kıskanma. O malına ve parasına hasretle ölür. İbadeti ve taati çok olan kimselere gıpta et. Yaşayanlar da sonunda ölecekleri için onların dünyalıklarına özenmeye değmez. Hiçbir kimse yoktur ki dostu ve düşmanı olmasın. Madem ki böyledir, o halde Allahü Teala'ya itaat edenlerle beraber bulun. Onları sev. İlim ezber edilen şey değil, ezber edilen şeyden temin edilen faydadır. Herkese akıllı denmez. Akıllı kimse kendisini her türlü kötülükten koruyandır. Sadık dost, arkadaşının hüzün ve sevinçte ortağı olandır. İki kişinin darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması münafıklık alametidir. Sadık dost, arkadaşının ayıplarını görünce ihtar eder, ifşa etmez. İbret almak istersen, hata sahibi kişilerin akıbetlerine bak da kalbini topla. Dünya sevgisiyle Allah sevgisini bir arada toplarım iddiasında bulunmak yalandır. Alimlerin güzelliği nefslerini ıslah etmeleridir. İlmin süsü şüpheli şeylerden sakınmak, yumuşak olup sertlik göstermemektir. Gururlanıp böbürlenmek adi ve bayağı kimselerin vasfıdır. Dostlar ile yapılan sohbet kadar sevimli bir hareket yoktur. Dostların ayrılığı kadar da gam ve keder veren şey yoktur. İlmi sevmeyen de hayır yoktur. Böyle kimselerle dostluk ve bağlılığını kes. Çünkü ilim, kalplerin hayatı, gözlerin aydınlığıdır. Bütün düşmanlıkların aslı, kötü kimselerle dostluk etmek ve onlara iyilik yapmaktır. İlim öğrenmek, nafile ibadetten üstündür. Kimin düşüncesi, arzusu, maksadı, yemek, içmek, dünya ise, kıymeti bağırsaklarından çıkardığı kadardır. Dünyada en huzursuz kimse, kalbinde haset ve kin taşıyanlardır. Günlerin beraberinde getirdiği hadiseler, seni tesiri altına almasın. Sen iyi bir insan olmaya bak. Zaman içerisinde gelen musibetler ve belalardan dolayı sabırsızlık gösterme. Dünyanın bela ve musibetleri devamlı değildir. İnsanlar arasında hata ve ayıbın çok olsa bile ahlakın iyilik, cömertlik ve vefa olsun. İyilik ve cömertliğin ile hata ve ayıplarını ört. Cimriden iyilik bekleme. Çünkü cehennemde susuz kimseye su yoktur. Dünyanın sevinci de, kederi de, bolluğu da, darlığı da devamlı değildir. Kanaatkâr bir kalbe sahip olduğun zaman, sen ve dünyaya sahip olan kimse eşitsiniz. Ölüm kimin yanına gelirse, artık onu ölümün elinden kurtaracak ne yer ve ne de gök vardır. Gerçi Allahü Teala'nın yarattığı şu yeryüzü geniştir. Fakat bir kere Allahü Teala'nın hükmü gelince feza bile dar gelir. Ölümün asla devası yoktur. Bir kimseyi affedip ona kin tutmadığım zaman düşmanlık düşüncesinden kendimi rahata kavuşturdum. Sefih ve cahil bir kimse konuşunca ona cevap verme. Sükût ona cevap vermekten daha hayırlıdır. Öğrenmenin acısını bir müddet tatmayan, hayatı boyunca cehaletin zilletini yudumlar. Allahü Teala'yı sevdiğini söylersin. Halbuki ona isyan edersin. Böyle sevgi olmaz. Eğer sevginde samimi olsaydın, Allahü Teala'ya itaat ederdin. Çünkü seven, sevdiğine itaat eder.
6: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, dünya nimetlerinin en hayırlısı, saliha bir hanımdır.

Bugünkü konumuz kadının dinimizdeki yeri. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, kadınlara eziyet etmeyiniz. Onlar Allahü Teala'nın sizlere emanetidir. Onlara yumuşak olunuz, iyilik ediniz. Kadınlara karşı iyi huylu olmalı ve onlarla iyi geçinmelidir. Allahü Teala Nisa suresinde onlarla güzel geçinin buyurmaktadır. İyi huydan maksat, onlara karşı daima güler yüzlü olmak, onlardan gelecek sıkıntılara katlanmak, olmayacak şeyleri söylemelerine bakmamak, kusurlarını görmemek, hürmetsizliklerine sabretmektir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, müminlerin iman yönünden en kamili, ahlakı en güzel olan ve ailesine karşı en lütufkar davranandır. Hanımının fena huylarına sabreden, Eyüp aleyhisselama sabrından dolayı verilen sevap gibi ecre kavuşur. Kocasının fena huylarına sabreden kadına da Asiye'nin sevabı verilir. Sizin iyiniz, hanımına iyi davranıp iyilik edeninizdir. Bense herkesten daha iyi muamele eder, iyilikte bulunurum. Hanımının yüzüne güler yüzle bakan erkeğin defterine bir köle azat etmiş sevabı yazılır. Onlara karşı her zaman yumuşak davranmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Müslümanların en iyisi, en faydalısı, hanımına karşı iyi ve faydalı olandır. Eve gelince hanımına selam vermeli ve nasılsın diye hatırını sormalı, üzüntü ve sevincine ortak olmalıdır. Çünkü o başkalarından ümitsiz ve yalnız kendisine alışmış bulunan dostu, dert ortağı, kendini neşelendiricisi, çocuklarının yetiştiricisi ve çeşitli ihtiyaçlarının gidericisidir. Çocukları terbiyede hanıma yardım etmelidir. Çünkü bebek anasına gece gündüz ağlayıp hiç rahat vermez. Onu insafsızca üzen bir alacaklıdır. O halde ona yardım edene Allahü Teala yardım eder. Hanımına memlekette adet olan elbisenin, çamaşırın en kıymetlisini giydirmelidir. Her istediği güzel şeyleri giydirmelidir. İyi nafaka vermeli, helalinden yedirip içirmeli, ne kısmalı ne de israf etmelidir. Allahü Teala yiyin için fakat israf etmeyin buyuruyor. Çoluk çocuğu için harcanan para, Allah yolunda cihada verilen paradan daha üstündür. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, gaza için sarf edilen, köle azat etmek için, fakire sadaka vermek için ve evindekilerin nafakası için sarf edilen altınların en üstünü ve sevabı çok olanı, evin nafakasına verilen altının sevabıdır. İbn-i Sirin Hazretleri buyurdu ki, çoluk çocuğuna hiç olmazsa haftada bir kere tatlı yedirmelidir. Yemeği her zaman çoluk çocuğuyla yemelidir. Çünkü çoluk çocuğuyla oturup yemek yenen evde bulunanlara Allahü Teala rahmet, melekler istiğfar eder buyuruldu. Fakat esas olan nafakayı helalden kazanmaktır. Çoluk çocuğunu haramla beslemekten daha büyük hıyanet ve eziyet olamaz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, dört nafaka sarfı var ki, kul kıyamet günü onların sarfından dolayı hesaba çekilmez. Ana babasına sarf ettiği nafaka, iftarı için sarf ettiği miktar, sahuru için sarf ettiği miktar, çoluk çocuğuna sarf ettiği miktar. Erkek hanımını iyi idare etmesini bilmeli, onun huysuzluklarını yumuşak karşılamalı ve ona güzellikle nasihat etmelidir. Gülerek, tatlılıkla geçinmelidir. Tam olarak doğrultulamaz. O halde eğri olarak da bırakmayıp ikisi arasında idare edilir. Ayet-i kerimede kadınların iyileri Allahü Teala'ya itaat eder ve kocalarının haklarını gözetirler. Kocaları hazır olmadıkları zaman onların namuslarını ve mallarını Allah'ın yardımıyla korurlar. Hıyanet etmesinden korktuğunuz kadınlara koca haklarını öğretin ve tatlı sözlerle nasihat edin buyurmaktadır. Mala ve namusa hıyanet etmeyen kadınları dövmek şöyle dursun, onları hiçbir suretle üzmek caiz değildir. Dünya işlerindeki kusuru için dövmek bir yana, acı, sert bile söylememelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir erkek zevcesini döverse
kıyamette ben onun davacısı olurum. Hanımını haksız olarak dövenin kıyamette hasmı ben olurum. Hanımını dövme. Hanımını döven Allahü Teala'ya ve Resulüne asi olur. Erkek daima kendini ayıplı ve kusurlu görmeli. Ben iyi olsaydım o böyle olmazdı diye düşünmelidir. Büyükler buyuruyor ki, bir kimse hanımının huysuzluğuna sabrederse, çocuk dayaktan, tabak bardak kırılmaktan, hayvanlar dövülmekten, misafir gücendirilmekten, elbise yırtılmaktan kurtulur. Hanımının iyiliğini ve iffetini Allahü Teala'nın büyük nimeti bilmelidir. Onun huysuzluklarına karşılık iyilikle muamele ettiğini hissettirmeli, iyiliği çoğalıp her işi seve seve yapınca ona dua etmeli ve Allahü Teala'ya şükretmelidir. Çünkü uygun bir kadın büyük bir nimettir. Hanımı kızınca susmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kadın zayıf yaratılıştadır. Zayıflıklarını susarak yenin. Evdeki kusurlarını görmezlikten gelin. Birisi Emirül Müminin Hazreti Ömer'in yanına gidip hanımından şikayet edecekti. Kapıya geldi. İçeriden Hazreti Ömer'in hanımının bağırdığını, çıkıştığını duyunca kendi hanımından razı olup geri döndü. O sırada Hazreti Ömer evden çıkıp gitmekte olan adamı görüp seslendi. Adama niçin geldiğini ve geri döndüğünü sordu. O da anlattı. Bunun üzerine buyurdu ki, her sözlerine cevap vermeyiz. Onların bizim üzerimizde hakları vardır. Birincisi, onların sebebiyle cehennemden kurtuluruz. Çünkü hadis-i şerifte evlenmek dinin yarısıdır. Evlenen kimse emniyet kalasının içine girmiştir buyuruldu. İkincisi, kadın bizim malımızın bekçisidir. Üçüncüsü, çamaşır.

etmelidir. Baba, çoluk çocuğunu iyi yetiştirmek için yanlarında ağır ve vakarlı durmalıdır. Kadınlara lüzumlu bilgileri öğretmelidir. Allahü Teala kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyunuz buyuruyor. Kadın söz dinlemezse ve kocasına itaat etmezse onu lütfederek güzellikle itaate getirmelidir. Dinini bilen ve seven erkekler her hareketinde dine uyarak hem kendilerine hem de aile ve akrabalarına ve bütün mahluklara hayırlı ve faydalı olur. Aklı olan erkek ve kadın birbirlerini üzmezler. Hayat arkadaşını üzmek, incitmek, ahmaklık alametidir. Zalim, huysuz kimsenin zevcesi devamlı üzülerek asabı bozulur. Sinir hastası olur. Sinirler bozulunca çeşitli hastalıklar hasıl olur. Kadın ve erkekten birisi hasta olunca diğeri mahvolmuş, saadeti sona ermiştir. Onun hizmetinden, yardımlarından mahrum kalmıştır. Ömrü onun dertlerini dinlemekle, ona doktor aramakla, ona alışmamış olduğu hizmetleri yapmakla geçer. Bütün bu felaketlere, bitmeyen sıkıntılara kendi huysuzluğu sebep olmuştur. Dizlerini dövse de ne yazık ki bu pişmanlığının faydası yoktur. O halde hayat arkadaşına yapılacak huysuzlukların zararlarının kendine de olacağını düşünmelidir. Ona karşı hep güler yüzlü, tatlı dilli olmaya çalışmalıdır. Bu yapılabilirse rahat ve huzur içinde yaşanılır. Böylece Allahü Teala'nın rızası da kazanılır.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Hanıma nasıl davranmalı? Büyük İslam alimi Ahmet Mekki Efendi aile saadeti hakkında şöyle derdi: güzel huylu olmalı bir erkek hanımına. Şefkat ve muhabbetle davranmalı hep ona. Ev içinde daima güler yüzlü olmalı. Ona karşı yumuşak ve nazik davranmalı. Önce selam vermeli girince eve erkek. Hatırını sormalı, nasılsınız diyerek. Neşesiz, üzüntülü görürse onu eğer, teselli eylemeli, söyleyip güzel sözler. Onu çok sevdiğini bildirmeli kendine. İştirak etmelidir sevincine, derdine. Ağır ve zor işleri, mesela çarşı pazar, işlerini hanıma yaptırmamalı zinhar. Kolaylık göstermeli ona ev işlerinde ve yardım etmelidir çocuk terbiyesinde. Yemede, giyinmede imkanı varsa şayet, iyisini almaya etmeli sahi gayret. Onu hiçbir surette asla dövmemelidir. Dövmek değil, sert bile hiç söylememelidir. Resulullah buyurdu: eşini dövse bir zat, bilsin ki davacısı mahşerde benim bizzat. Onun huysuzluğuna sabırlı olmalıdır. Bir günden daha fazla dargın durmamalıdır. Ahlakında, huyunda değişiklik görünce kendinde aramalı kabahati ilk önce. Görmezlikten gelmeli bazı kusurlarını, gizlemeli herkesten ayıp ve sırlarını. Ona yanındayken ve yanında olmadan hayır dua etmeli, kaçmalı bedduadan. Çünkü o gece gündüz beyi için çalışır ve onun en vefalı hayat arkadaşıdır. Onun kat'i surette kırmamalı kalbini. Zira o beyi için adamıştır kendini. Bazı erkek vardır ki naziktir ona buna. Lakin arslan kesilir evinde hanımına.

önemsiz bir şeyleri bahane eyleyerek incitir hanımını, hakaretler ederek. Şunu bilmelidir ki kalp kırmanın günahı sanki yıkmak gibidir kazmayla Beytullah'ı. Ve günahlar içinde küfürden sonra gelen mümini incitmektir şu veya bu sebepten. İmandan sonra ise en kıymetli ibadet bir müminin kalbine neşe vermektir elbet. Yine bilmelidir ki hanım esir değildir. Rabbin bir emaneti ve cennet nimetidir. Bu yüzden hanımını üzmemeli bir erkek ve ona güvenmeli çok muhabbet ederek. Öyle olmalıdır ki hanımıyla gerçekten bilsin ki beyim beni çok seviyor herkesten.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGR.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT

0: Merhaba yeni doğan güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara. Sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eri kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

Bu dert beni diyar diyar gezdirir. Lokman Hekim gelse yaramazdır. Yaramı sarmaya yar kendi

Deniz seviyesinden 425 metre aşağıdayız. Cıvık tabana raylar döşenmiş. Üstünden sular sızan zifiri karanlık bir dehliz içinde başımızdaki lambaların titrek ışıklarıyla ilerliyoruz. Dehlizin yanları ağaç direklerle, bazen de betonla örülmüş. İnsanın kendisi değil, parıltısı görülüyor. Ocaklarda çalışanlar yalnız kayayı değil, karanlığı da deliyorlar. Zira burası ebedi gece. Yerin metrelerce altında zifiri karanlığa kazma sallayan maden işçisinin kararmış yüzü, "Yabancılar kürekle, biz ise yürekle çıkarırız kömürü," der gibidir adeta.

Nedendir bilinmez, maden kömürü denince Zonguldak gelir akla. Ülkemizin hemen hemen her köşesinde kömür üretilir. Soma'dan Şırnak'a, Oltu'dan Kemerburgaz'a kara elmasla haşır neşirdir on binler. Ancak maden kömürüyle böylesine iç içe girmiş, isle külle özdeşleşmiş bir başka şehir bulamazsınız. Maden kömürü için Zonguldak neyse, Zonguldak için de maden kömürü o. Kent kömürü çıkarmış ortaya, kömür kenti. Biz de kömürden başlayalım dedik Zonguldak'ı anlatmaya. Kozlu kömür ocağındayız. Ellerinde kumanya torbalarıyla işçiler giriyor nizamiyeden içeri. Bir kısmı elbise dolaplarına doğru ilerlerken 8 saatlik zorlu vardiya öncesinde sigaralarından son nefeslerini çekiyor diğerleri de. Derken bir hareket başlıyor daha aşağıdaki binaya doğru. Burası tertip yeri. İşçiler isimlerini yazdırıyorlar şeflerin ellerindeki defterlere. Ardından doğru lambahaneye. Sıra sıra raflarda duran gaz maskelerini ve lambalarını alanlar tutuyorlar asansörün yolunu. Kuyu başında duyulan çınlamanın ardından havayı yırtarak yukarı çıkıyor bir asansör. Doluşu veriyor işçiler içine ve uğur ola.

Işık giderek azalıyor. Frenle birlikte toprağın 400 metre altı ılıman havasıyla buyur ediyor işçileri. Galerilerin bilinmezliğine doğru suskun ağızlar ve ifadesiz bakışlarla ilerliyor kömür adamları. Madenci burada Mehmetçik gibi. Askerin Mehmetçiği düşmana, madeninki tehlikeye karşı. Grizu'nun adıysa Ateş Nefes madenciler arasında. Ağır endüstrinin bu tehlikeli çarkı bütün tedbirlere rağmen insan kanı içmeden dönmez. Akça pakça yüzlerin karalara, körpecik ciğerlerin lekelere bulandığı ocaklara binler iner, binler çıkar gün boyu. Ama ne sobasında ısınanların haberi olur onlardan, ne de kalorifer peteğine yaslananların.

0: bir zamanlar Zonguldak için vatanı ısıtan, ışıtan ve yürüten belde denirmiş. Malum kömür sobada yakılır, trenleri yürütür ve elektrik enerjisi sağlarmış. Bugün devlete ait ocakların kapatılması ya da özelleştirilmesi tartışılıyor Zonguldak'ta. Gelin görün ki sayıları pek de fazla olmayan özel ocakların da dertleri bitesi değil.
1: Bu yıl buranın kirası 7 milyar 780 milyon lira. Yani kömürü çıkarsak da çıkarmasak da bu parayı devlete ödemek zorundayız. Enflasyonun bu kadar yüksek olması bizi çok zor durumda bıraktı. Yani bütün Rodevans karşılığı işletmecilik yapan firmaları bıraktığını rahatlıkla söyleyebilirim. Şöyle ki, vermiş olduğumuz fiyat artı Türkiye enflasyonu. Yani 80 bin lira biz tonuna burayı alırken devlete ton başına Rodevans ödemeyi taahhüt etmişiz. Bu sene enflasyon %140. 80 bin lira ödeyebilecek olduğumuz kömüre birlikte hesaplayacak olursak 200 bin lira ton başına daha fazla ödemiş oluyoruz. Bizi bu Rodevans'ın enflasyona bağlı olması oldukça belimizi büküyor.
0: Bu iklimde hayaller bile kara üstüne kuruluyor. Siyah siyah şekilleniyor ümitler. Bakın, rayların yanı başına dökülen taneler dahi bir geçim vesilesi oluyor fukaralara. Zonguldaklı'nın ömrü tünellerde geçiyor. Kömür işçileri yerin altındaki labirentlerde dolana dursunlar, kara ve demir yolları birinden çıkmadan öbürüne giriyor tünelin. Zonguldak, ülkenin en yoğun göç veren illerinin toplandığı Karadeniz bölgesindeki yegane göç çekim merkezi. Ekonomisinde öteden beri başta madencilik ve imalat olmak üzere tarım dışı kesimlerin önemli yeri olmuş. Kömür ve demir çelik işletmeleri yöredeki yaşama biçimini ve geleneksel yapıyı köklü bir biçimde etkilemiş. Sanayi olgusunun erken dönemlerde belirişi topraktan kopmayı hızlandırdığı gibi tarımda da yapısal değişiklikler meydana getirmiş.

Şehir taraça gibi ve merdiven merdiven yükseliyor sokaklar. İşte bu tekerlek dönmez mıntıkalarda işler yüklenmiş hayvanların yorgun omuzlarına. Cefakar beygirlerle vefakar katırlardan bir çöp filosu kurulmuş mesela. Sağ olsun hayvancağızlar sabrı zorlayan bir tahammülle çalışıp çekiyorlar çöpleri. Onlarla birlikte terleyen temizlik işçilerini de kutlamak gerek. Yaptıkları işin kolay olduğu söylenemez doğrusu. Bakın bu hayvancağızlar belli bir yaşın üzerine varınca emekliye ayrılıp satılıyor taliplilere. Ancak bundan sonraki hayatları sayfiyelerde geçmiyor elbet. Çöp yerine kömür taşıyarak devam ediyor mesaileri. Saman aynı saman, arpa aynı arpa, değişen işveren oluyor sadece.

Evet, sıra geldi Zonguldak'ın ilçelerine. Zamanında çok işlek bir limanmış Ereğli. 1800'lü yıllarda kömürün bulunması ve işletilmesiyle dışa açılmaya başlamış. Ereğli'nin asıl değişimi 1960'lara rastlar. Yani demir-çelik işletmesinin kurulduğu yıllara. Bir zamanlar buralarda çilek yetişirmiş. Ancak fabrikadaki işlerin daha fazla para getirdiği anlaşılınca kaybolmuş aile tarımı. Kısacası çelik yenmiş çileği.

1970'lerden sonra ilçede demir-çelik sanayine dayalı bir yan sanayi kolu gelişmeye başlamış. Özel tersaneler. Ereğli'deki tersaneler daha çok balıkçı gırgırları ve yük gemileri yapıyor. Hatırlarsanız programımızın daha önceki bölümlerinde Karadeniz'in diğer illerinde de tersaneler göstermiştik sizlere. Ancak onlar ağaç tekne üzerine çalışıyorlardı. Buradaki farksa kullanılan malzemenin demir ve çelik olması. Ne de olsa Ereğli burası. Başta da bahsettiğimiz gibi Ereğli Demir Çelik İşletmesi'nin kurulmasından sonra bölge hızla gelişmeye ve betonlaşmaya başlar. Buna bağlı olarak da kıyı kenti olmanın getirdiği birçok güzellik kaybolup gider. Ancak her şeye rağmen direnen 3-5 balıkçıya rastlamak mümkün limanda.

Alaplı, adını taşıyan çayın derya ile kucaklaştığı yerde kurulmuş. Bu şirin kazamız Bolu'nun Akçakoca'sına sınır komşusu. Hatırlarsanız Akçakoca'yı anlatırken fındıktan söz etmiştik. Burada da yetişiyor mübarek. Ne de olsa Karadeniz kasabası. Gel gelelim, fındık bir geçim vesilesi olmaktan çıkmış artık.

Çaycuma yoğurduyla tanınıyor yörede. Gerek Zonguldak ilçelerinin gerekse çevre illerin pazarlarında aranır olmuş çaycuma yoğurdu. Hani sizlere anlatacağız, ne de olsa fikrimiz olsun istedik ve kalite kontrolü yaptık mecburen. Hakkını vermek lazım. Yoğurt da yoğurt, tereyağı gibi mübarek. Filyos çayı Çaycuma'nın yakınından geçiyor. Kıyısında sulamaya elverişli topraklar bulunduğundan tarım yapılabiliyor. Ancak bu ırmağın asıl ünü Çaycuma deltasına toplayıp getirdiği kum ve çakılında. Yörenin en kaliteli çakılı Çaycuma'dan çıkarılıyor ve ilçe halkı için bir ekmek kapısı çıkıyor ortaya.

Her işte bir hayır vardır derler ya, inanın doğru. Efendim, Devrekli'nin biri zor günler yaşar Yemen cephelerinde. Aç kalır, susuz kalır. Dahası yaralanıp esir düşer İngiliz'e. Prangalara vurulup götürülür Britanya'ya. Lakin bakın şu işe ki, İngilizler bir baston atölyesinde çalıştırırlar evladımızı. Güya boğaz tokluğuna emeğini sömürürler onun. Devrekli genç zekidir, zanaatkardır. İşin püf noktalarını kapar anında. Ve kurtuluşunun ardından bildiklerini öğretir hemşehrilerine. Hoş, Devrekliler ağaçla çoktan haşır neşirdirler zaten. Kızılcık ağacına şekil vermek yabancısı oldukları bir şey değildir. Lakin artık süsleyip bezemesini öğrenmişlerdir. Dahası terlerini paraya tebdil etmesini.

Börek 1300'lü yıllardan yani Orhan Gazi devrinden beri yurt olmuş Türklere. Ancak burayı kaza merkezi yapan ve ciddi manada imar faaliyetlerini başlatan Ulu Hakan Abdülhamit Han'ı unutmamış ahali, unutamamış. Yaşlılar hala Hamidiye derler bu şirin ilçemize. 1935 yılının Ekim ayı. Safranbolu'ya bağlı Öğlebeli köyünün 13 haneli Karabük mahallesinden bir çift demir çubuk geçer ve onun üzerinden de buhar soluyan bir makina. Lokomotifin sesi müjdeler getirir bu garip mezraya. Ankara Zonguldak demiryolunun bir tren istasyonu haline gelen Karabük'ün ismi geçmeye başlar devlet demiryolları haritasında. Yıl 1937, Nisan'ın 3'ü. Karabük ve Öğlebeli mahalleleri arasındaki büklükte seherle başlayan hummalı faaliyet Türk ağır sanayinin de doğuşunu müjdeler. Demir çelik fabrikalarının kurulması için yapılan araştırmalarda bölge uygun bulunur ve atılır fabrikanın temeli. Böylece Türkiye ve dünyada sıkça duyulmaya başlar Karabük adı. Demir çelik fabrikalarının kuruluş çalışmaları sürerken çalışan işçilerin iskanı gelir gündeme ve yeni yerleşim birimleri oluşturulur. Karabük 1941'de bucak merkezi olur böylece. Demir çelik fabrikalarının işletmeye açılmasıyla Karabük'ün nüfusu da artar hızla ve ilçe olur. Karabük, Araç ve Soğanlı çaylarının birleştiği düzlükte kurulmuş. Biliyorsunuz Karabük, demir çelikle hayat bulan bir ilçe. Haliyle demir çelik fabrikalarına girmesek olmazdı. Kardemir, birkaç fabrikanın bir arada faaliyet gösterdiği bir kompleks halinde kurulmuş. Bunlardan biri de kok fabrikası. Bu fırınlarda gaza alınıyor kömürü. Şu gördüğünüz korlarda atılmaya değil satılmaya götürülüyor. Hem de cevahir fiyatına. Bakın soğunca tanıyacaksınız onu. Bildiniz kok kömürü bu. Burada aczini anlıyor insan. Sonra ateşe karşı ne kadar güçsüz olduğunu. Akla cehennem geliyor tabii ve belli belirsiz kıpırdıyor dudaklar. Tövbeler fısıldanıyor telaşla. Demirin 1500 derecede eriyip fokur fokur kaynadığını, kızgın lavlar misali dere dere aktığını görüyorsunuz. Potalar büyük ve ürkütücü. Haddehanelerde çekile çekile inceltilen demir kütükleri inşaatlarda kullanılabilecek ebatlara getiriliyor. Anlatması kolay lakin iş basit değil öyle. Hadde hadde incelen kızgın demir ancak maşalarla tutulabiliyor ve soğuması bekleniyor dakikalarca. Bugün Türkiye'nin dört bir köşesinde kar demir işçisinin el emeğini, alın terini görürsünüz. Yine Türkiye'de birçok endüstri kuruluşunun temelinde payı vardır Karabük'ün.

Safranbolu, tarihi çok eskilere dayanan bir ilçe. Pers, Roma, Bizans dönemlerinde bölgede yerleşim olduğunu biliyoruz. Malazgirt'ten sonra Eflani'de kurulan Candaroğulları Beyliği, önce Selçuklulara ve İlhanlılara, sonra da Osmanlılara bağlı olarak varlığını devam ettirir 1461 yılına kadar. Eski camii, Süleyman Paşa Medresesi ve eski hamam o günlerden yadigardır. Osmanlı döneminde Safranbolu bir ilim ve kültür merkezidir. Ve Devlet-i Aliye'ye iki vezir yetiştirir ki bunlardan biri Köprülü Mehmet Paşa, diğeri İzzet Mehmet Paşa'dır. Ve her ikisi de birer külliye yaptırır ilçeye. Safranbolu güçlü medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir beldemiz. Sokaklarında dolaşırken öyle alelade değil, estetik ve kültürde zirveler yaşamış bir kentte bulunduğunuzu hissedersiniz. Malazgirt Zaferi'nin akabinden Osmanlı'ya kadar bünyesinde Nizam-ı Alem sevdalısı derviş gazileri barındırır, otağı olur Oğuz boylarına. Kısacası Safranbolu, başkentlik yapmış beldelerin ağır başlılığına sahiptir adeta.

Safranbolu evleri Türk İslam kültürünün yaşayan en güzel örneklerindendir. Geçmişte Osmanlı'nın biçim verdiği hemen bütün yerleşim merkezlerinde yamaca tutunan yapıların hiçbiri arkasındakinin görüntüsünü kapatmaz. Bu sadece fiziksel bir yerleşim prensibini, bir imar düzenini yansıtmıyor elbette. Ecdadın ruh asaletinin, komşu hakkına ve insana verdiği değerin de bir ölçüsü aynı zamanda. Yine ev içindeki havuz, temizliğin simgesi olmanın yanında hem bir serinlik hem de ruh sükuneti sağlıyor.

Safranbolu evleri kadar lokumu ve şekeriyle de meşhur bir ilçemiz. Safranbolu lokumu şehirler arası yolculuklarda mola yerlerinin vazgeçilmez hediyeliği. Hani İzmit'in pişmaniyesi neyse burada da lokum o. Lokumcular günümüzde hayli modernize olmuşlar. Artık odun ateşiyle kaynayan bakır kazanlar mazide kalmış. Ama yine de kalitesinden bir şey kaybetmemiş. Lokum kıvama gelince nişastalı kalıplara dökülür. Kesilir, biçilir. Sonra içine ceviz, fıstık ya da krema döşenir. Sarılır, Hindistan cevizine bulanıp paketlenir.

Safranbolu sokaklarında bir rüyada sanırsınız kendinizi. Asırlık evler alıp maziye götürürken sizi, çarşı içinde çekiç sesleri tıngırdar, ahenkli ahenkli. Bakırlar saz olur, çekiçler mızra. Kazanlar, sahanlar, güğümler, kuğu boyunlu ibrikler. Bir kapı ötede örsle çekiç perçinler muhabbeti. Kıvılcımlar sıçrarken sağa sola yaman imtihanlar verir demir parçaları gök renkli çelik olabilmek için. Derken semerciler. Kalıplara saz doldurmakla başlayan iş, ahşap iskeleti alttan keçe, üstten deriyle kaplamakla son bulur. Semerci biraz marangozdur, bir parça saraç ve biraz da terzi tabii. Derinin dilinden anlayan, köseleyi satır satır okuyan ustalar görürsünüz sonra, mest biçip yemeni diken. Ustaları izlerken, Arasta denilen bu çarşıda, bir zamanlar her birinde 5-10 kişinin çalıştığı 46 yemenicinin bulunduğunu, zenne, zelgerde, ulu ayak hangisini isterseniz o türden yemeni dikildiğini düşünüp nostalji yaşarsınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: İlimden medeniyete.

0: Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimde medyete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. Bundan önceki hafta Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında esas meyvelerini vermeye başlayan güzelce Kasım Paşa'nın bazı valiliklerini ve 1. Selim Han zamanı, Yavuz Sultan Selim Han zamanındaki Mısır seferindeki başarılarını anlatmıştık ama süremiz dolmuştu. Biz kaldığımız yerden yine güzelce Kasım Paşa'yı anlatmaya devam edeceğiz. Kasım Paşa Rodos'un fethi olduktan sonra Çoban Mustafa Paşa'nın yerine Mısır Beylerbeyi oldu. Ama ikinci vezir Ahmet Paşa'nın Mısır'a verilmesiyle bu görevi bir ay sürdü. Hain Ahmet Paşa. Kendi sadrazam olmak istiyordu. Bundan önceki sohbetlerimizi anlattık. Efendim, Mısır'da da karışıklıklar vardı. Onu ben Mısır'a gideyim efendim dedi. Kasım Paşa da yeni verilmişti oraya. Kısa sürede bu değişiklik bir aylık bir beylerbeylikten sonra Ahmet Paşa geldi. Evet. 1524'te yani hain Ahmet Paşa'nın yakalanması, cezalandırılması, Mısır'da asayişin düzeltilmesi neticesinde bunlar bayağı bir zaman aldı. 1524'te ikinci defa Kasım Paşa Mısır valisi yapıldı. Yani beylerbeyi yapıldı. Mısır ikliminde muvaffak olamadı. Bak seferinde bulundu. Hama'da, Humus'ta görev yaptı, Trablusçam'da görev yaptı. Fakat orada muvaffak olamadı. Niye? Bir zehirli tohum atmıştı hain Ahmet Paşa. Osmanlı'ya kalkışılabileceğini göstermişti. Az günde bu vazifeden alındı. Demek ki kısmeti yokmuş. Bu valilikten alınmayı bazı tarihçiler Mısır defterleri Mehmet Bey ile ihtilafa düşmesinden oldu dediler. Mısır defterleri yani maliyeden sorumlu kimsesi Mehmet Bey Mısır'da mali hususlarda gerekli ıslahatları yapılması ve buna bağlı olarak da düzeni sağlanmasının şart olduğunu Kasım Paşa'ya anlattı. Paşa da bunun verdiği bilgiye itibar etmedi. Ya dedi, bu halka eziyet ediyor bu adam, para toplayacağım, vergi toplayacağım diye ihtimal. Ve bir soğukluk peyda oldu. Devlet de birini tercih edecekti, etti. Mısır'dan İstanbul'a dönüşünde devlet cezalandırmadı. Olabilir. Bugün de bir yere bir vali tayin olurken kendisine verilecek vali yardımcıları şimdi azaltıldı ya ne dahi seçme şeyi verilebiliyor vali yardımcısı. Hakkı tanınıyor yani. Sen onunla çalışacaksın. Onu anlayabileceksin. Bunun çok faydalı örnekleri de gördük. Başka devlet dairelerinde de sade valilik değil, emir kumanda zinciri içerisinde beraber çalışan insanlara bazı makamlarda seçme hakkı verilir. Evet. Ve kaptanı Derya aldı İstanbul'a dönüşünde. Şimdi kara askeri deniz kuvvetlerinin komutanı oluyor. Kaptanı Derya. Güzelce Kasım Paşa Kanuni Sultan Süleyman Han'ın 1526'daki Macaristan seferinde İstanbul muhafızı olarak bırakıldı. Padişah başkentten ayrıldığında Osmanlı'da güvenilir büyük meselelerde karar vermek için değil de rutin işlerin yürütülmesinde sadrazam da gidiyor padişahla beraber. Kim karar verecek? İşte İstanbul muhafızı rutin işlerin yürütülmesinde, asayişin sağlanmasında padişaha bir manada ama vekalet ediyordu. Ama padişaha hakiki vekalet eden de var mı Osmanlı'da? Var tabii. Ali Paşa Abdülaziz Han'ın Avrupa seyahatinde 44 gün vekillik yaptı padişaha. Ondan sonra da kendi başına dert aldı. 1529'a kadar, padişahın dönüşüne kadar İstanbul muhafızlığı görevini yürüten güzelce Kasım Paşa 1529'da Rumeli Beylerbeyi oldu. Şimdi Osmanlı'da Anadolu Beylerbeyi başarılı oldu, Rumeli Beylerbeyi başarılı oldu. Eğer bir vezaret payesi falan da verilmişse sadrazam bile olabiliyor ihtiyaç olduğunda. Yani sadrazamlık bandına girmiş bir halde Rumeli Beylerbeyi yapıldı. Ve üçüncü vezirlik verildi. Birinci vezir sadrazam, ikinci vezir var, üçüncü vezir var. Sadrazamla iki adım kalmış. Ve bu Rumeli Beylerbeyi ve üçüncü vezir payesiyle, sıfatıyla Macaristan seferine katıldı. 1534 ve 35, 18 aydan fazla süren Irakeyn seferi var. Doğuya yapılan Kanuni Sultan Süleyman'ın 18 ay İstanbul'a hiç dönmedi efendim. O sefere katıldı. Ayas Paşa'nın vezir-i azam olması üzerine Kasım Paşa ikinci vezir yapıldı. Şimdi birinci vezirle bir kaldı. Bir basamak kaldı. İkinci vezirken gurur ve kibiri sebebiyle vezirlikten azledildi. Mora Sancak Bey yapıldı. Ya devlet bazen adamın eteğinden çeker. Herkesin hazmedebildiği bir makam basamağı vardır. Bazı insanlar birinci, ikinci basamakları halleder ama daha yukarı basamakları yükseldikçe halledemez. Allah-u Teala dünyayı yaratırken de bunları bize misal olarak çok meteorolojik olaylar dahil çok yaşanan şeylerle ikaz buyuruyor. Su. Dünyanın en rakımı düşük yerinde bulunur su. Nereye koyarsan koy hep aşağı doğru gider. Deniz seviyesi onun için dünyada en düşük seviye sayılır. Bu Ölü Deniz'in oradaki daha doğrusu Bahri Meyit denilen Lübnan, Ürdün'deki denizin 400 metre daha denizin aşağısı seviyesi ama kara oralar. O hariç. Su Allah Teala rüzgar veriyor, ısı veriyor, suyu yükseltiyor. Yükseldikçe suyun hoşuna gidiyor. Ya ben aşağı doğru akardım bak, şimdi artık yukarılardan seyrediyorum. Çıktığı dağdaki pınarı bile yukarıdan seyrediyor. Bakıyor, bulut olarak yükseliyor. Ama bir yere varıyor, öyle bir soğuk tabakaya rastlıyor ki o su tekrar ya donuyor orada, buz olarak, dolu olarak iniyor yere, pat pat düşüyor. Niye? Yükselmeye hazmedemedi. Hadi bu insanların hayatı için Allah-u Teala'nın yarattığı bir çark. Biz diye makamlara çıktığımız zaman başımız dönüyor. Evet. Bu misali unutmayalım efendim. Bu misal mühim bir misal. Nice kimse dolu halinde yağabiliyor bazen. Ve hemen indirildi vezirlikten, azledildi ve Mora Sancak Bey tekrar döndü dolaştı. Enderun'dan mezun olanların en düşük aldığı görev Sancakbeyli'ne dönüverdi. 1537'de, bunlar Kanuni Sultan Süleyman Han zamanı, Mora Yarımadası'ndaki Anadolu'nun fethine memur edildi. Anadolu'yu kuşattı. O bölge çok sarp dağların olduğu bir yerdi. Büyük muhasara topları da yoktu. Evet, muhasara etti ama muhasara ettiğin zaman elinde de büyük toplar olacak. Onlarla da muhasara ettiğin yeri delik deşik edip darmadağın edeceksin. Anadolu, Benefşe ile birlikte 1540'da Venedik'le yapılan anlaşmayla Osmanlı toprağına dahil edildi. Yani harpsiz burası mecburiyetten teslim oldular yani. 5-6 sene kadar Mora Sancakbeyliği yaptı. Aldı ya oraya efendim. Osmanlı'da alana hemen orası verilirdi. Gönlü hoş edilirdi yani. 1541'de de kendi isteğiyle tekavüt oldu, emekli oldu. Şimdi 1510'lu yıllardan itibaren, yani Selim Han'ın Çaldıran seferinden sonrasından itibaren 1541'e kadar 30 sene at üstünde oradan oraya, yani doğuya 2000 kilometre, güneye 3000 kilometre, Balkanlara, Belgrad'da dahil Macaristan'a kadar 2000 kilometre buralarda at koşturan bir insan, sonunda Mora'yı da hallettikten sonra tekavüt oldu, emekli oldu yani. 1553'e kadar 12 sene yaşadı. Ömrünün geri kalan zamanını Mora'da geçirdi denir. Başka bir rivayette de Gelibolu'da geçirdi denir. 1553'te de vefat etti. Birinci Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han'ın fetihlerinde çok mühim işler yaptı Kasım Paşa. İkinci vezirliğe kadar çıktı ama vezir azam olamadı. Çok hayırseverdi efendim bu zat. Kanuni'nin emriyle Halic'in sağ tarafını olduğu gibi dini ve sosyal tesislerle donatıp şenlendirdi. Bu şu demek efendim, Osmanlı'nın fethi politikasının içerisinde önemli satır başlarından biri budur. Bir yerlerdeki iskan meselesini devlet, başarılı devlet adamlarına onun adını oraya vermek üzere bir mahalle kurdurur. Mesela Davutpaşa Mahallesi var şimdi. Cerrahpaşa, efendime söyleyeyim, ya yakın Davutpaşa Lisesi var, hala ismi üstünde. Davutpaşa Camii var, Davutpaşa Külliyesi var. Davutpaşa bu mahalleyi kurdu. Buranın insanını getirtirdi Anadolu'dan. Efendim cami yaptırdı, medrese yaptırdı, mahkeme yaptırdı. Kadılar için makamı da bu mahalle kuran yaptırdı. İşte Halic'in kenarında, efendim sağ tarafında, yani Halic aktığını kabul edelim. Ali Beyköy deresi akıyor ya nihayet, denize daha erken belki dere kavuşuyor ama istikameti o. Marmara'yı arkamıza aldığımız zaman sağ tarafına bir bütün külliyelerini yaptırmış olarak bir mahalle kurdurdu. Kasımpaşa semti efendim. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, Kasımpaşa semtinin Kasımpaşalığını, Kasımpaşasını, Kasımpaşa semtindeki ilkokullarda çevremizin tarihi, yöremizin tarihi gibi bir adla okutsak ne olurdu? Şimdi Kasımpaşa'nın devletin çok büyük büyük makamlarına gelmiş kimseler var. Onlar dahi bu Kasımpaşa'nın güzelce Kasımpaşa'dan geldiğini bilmezlerse ayıp olmaz. Öğretilmedi okulda. Niye öğretmeyiz efendim? Oradaki soğuk su halicini, Piyale Paşa'yı niye öğretmeyiz? Oradaki tersaneleri niye öğretmeyiz? Ne zaman öğrenecekler efendim? Etileri, Asurları öğrendik, Etrüsleri öğrendik. Daha neler neler öğrendik. İstanbul'da, ben İstanbul doğumluyum. Arkadaş Kasımpaşalıyım, evet. Kim Kasımpaşa? Vallahi bir sürü Kasımpaşa gelmiş Osmanlı, hangisi bilmem ki. İşte Kaan'ın, Sultan Süleyman Han'ın. Halic'in peki niye sağını verdi de solunu vermedi? Çünkü solu Kaan'ın, Sultan Süleyman Han kuyumculuk mesleğini çok iyi bilirdi. Kuyumculuk. Kuyumcuların piri sayılırdı o zaman için. O esnaf derneğinin başkanlığını yapardı. O kişilere senede bir defa Halic'in sol tarafında Cibali ve Ayvansaray'a doğru olan bölgesinde her sene büyük bir ziyafet verirdi. Solunu vermez. Ora ona ait. Sağa da sen şenlendir bakayım paşa demiş. Ya. Evet. Yani bugün Milli Eğitim Bakanımız maşallah bayağı bir ciddi olarak işlere sarılıyor ama tabii bu işi mutlaka birisi koyması lazım ama hemen, hem de hemen koyması lazım. Ve süre bizi de biraz zorluyoruz ama teknik masa artık göz kaş işaretiyle bizi susturmaya çalışıyor. O semte de ismi verildi. Haliç Tersanesi de bir müddet Kasımpaşa Tersanesi olarak adlandırıldı ve öyle kullanıldı. Kaptan Paşalığına da buradaki Cami-i Kebir denilen mahallede bir cami ile medrese, imarethane ve hamam yaptı. Mora Sancak Bey iken Anadolu'da, o muhasar edip de anlaşmayla aldığı Anadolu'da cami, medrese, tekke, Sıbyan Mektebi, birçok çeşme yaptırıp adada çeşme yaptırıyor, su getirtiyor efendim. Bu çeşmelere su da getirtti. Ayrıca Bozüyük'te, Bozüyük'ün bugün çarşının ortasında efendim, Kasımpaşa Camii ve Külliyesini yaptırdı. Hafsa'daki hamam var. Bu eserlerin kıyamete kadar devamı için muallak vakıflar kurdu. Yani onların masrafını karşılayacak irat vakıfları kurdu. Bunlara muallak, bağlı vakıflar denir. Nefise adlı bir kızı vardı. Babasının İstanbul'da kendi ismini alınan semtte mektep yaptırdığı, kendisinin de burada olduğu bilinir. Kim yaptırdı? Nefise Hanım yaptırmış. Evet, kendisi de orada metfun. Allah rahmet eylesin efendim. Hayırla yad ediyoruz. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.
1: İlimden medeniyete.

0: Şimdi reklamlar.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi.
2: TGRT FM.
3: Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1. TGRT FM Haber.
4: Günaydın, mutlu sabahlar. Ben Seda Akbay. TGRT Haber'de gün başlıyor da dop dolu bir hafta sonu gündemiyle birlikteyiz. Evet efendim, çok hareketli günlerden geçiyoruz. Evet, bayram yaklaşıyor, yaz yaklaşıyor ama çok sıcak gelişmeler var. Şimdi Türkiye mutlak butlanı konuşuyor. Mutlak butlan nedir? Kesin geçersizlik. Yani CHP'yi ilgilendiren önemli gelişmeler, siyaseti de yakından ilgilendiren bu önemli gelişmeleri konuşacağız tabii ki gün başlıyor da. Ve yönetmenim Can'la birlikte önce bir başlıklarımız diyoruz. Evet, bugün 23 Mayıs Cumartesi. Perşembe akşamı saat 17.30'da gelen sürpriz bir karar. Özellikle bu kararı bekleyenler için bile Perşembe günü bayramdan önce açıklanması açıkçası bir sürpriz oldu. Ve tabii ki yankıları devam ediyor ve devam edecek. CHP içerisinde neler yaşanıyor? Evet efendim, 38. kurultay iptal edildi ve 13 yıl CHP'nin başında olan eski genel başkan diyorduk ama şimdi yeni genel başkan yeniden Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi de hareketli efendim. Özellikle konutunun önünde Ankara'da büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Henüz genel merkeze geçmedi Kemal Kılıçdaroğlu ve şu anda genel merkezde CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel var. İlk sıcak temas sağlandı efendim. İki isim telefonda görüştü. Neler söylediler? Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi ne oldu? Ve bu arada CHP kanadından da tabii ki eski yönetimden de hamleler geliyor. Üst üste hamleler var. Sizlerle paylaşacağız sıcak gelişmeleri. Bu arada sıcak gelişme demişken Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili olarak da önemli bir gelişme yaşandı. Firari şüpheli Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı. Interpol, FBI devreye girdi. Bundan sonra ne olacak? Bu kilit isim bu olayı aydınlatacak mı? Bu çok önemli. Akşam gazetesinde de çıkan önemli açıklamaları vardı Umut Altaş'ın. Hepsini konuşacağız. Efendim, tabii ki mutlak butlan kararından sonra gözler piyasalara çevrilmişti. Döviz cephesi bir miktar sakin kaldı ama Borsa İstanbul'da çok hareketli gelişmeler yaşandı. Peki haftayı nasıl tamamladı? Borsa İstanbul Perşembe saat 17'den sonra %6 civarında satış havası vardı, düşüş anlamında. Dün neler oldu? Bakacağız birlikte piyasalara. Bayram da yaklaşıyor tabii. Piyasalardaki hareketlilik önemli. Bu arada bayramda tatilcilere, memleketine gidenlere meteorolojiden sağanak uyarısı geldi. Hangi kentlerimiz

0: kapsıyor. Bu gri hava, bu sağanak yağmurlu hava. Kurban Bayramı'nda tabii yağmur olur ilk günlerde ama bu gri hava bütün bayramı mı kapsayacak? Bunu da konuşacağız birazdan. Efendim, dün akşam saatlerinde Türkiye Kupası'nda final maçı vardı. Trabzonspor'la Konyaspor Antalya'da karşı karşıya geldiler ve şampiyon Trabzonspor oldu. Trabzonspor cephesinde yaşanan bu güzel gelişmeleri de gazetelerden tabii ki birazdan paylaşacağız. Gün başlıyor da şimdi yönetmenim Can gazetelerimizi verecek. Evet efendim, Türkiye gazetesi diyelim ama ilk sayfalarda CHP'de yaşananları görüyoruz. Kılıçdaroğlu ve Özel karşı karşıya. Deyim yerinde ise bir bilek güreşi var. CHP'de taktik savaşları demiş Türkiye gazetesi. Erdoğan'dan da terörsüz Türkiye mesajı geldi. Yeni bir başarı hikayesi yolda. CHP'de kaos ve bilek güreşi, Yeni Şafak gazetesinin manşeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan enerjide bağımsızlığın altını çizdi ve enerjide bağımsızlık kızıl elmamız dedi. Açıklamaları birazdan paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz mutlak butlan konusunda bir açıklama yapmadı. Onu da hatırlatalım sizlere. Sayın Devlet Bahçeli'den bir açıklama geldi. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık görevinden feragat etmeli dedi. Dikkat çeken bir açıklamaydı. Milliyet gazetesi mutlak butlan kaosu diyor. Bundan sonra tabii eğer Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya gider mi gitmez mi, Cumhurbaşkanı adayının da açıklanması gerekiyor demiş Milliyet gazetesi. Peki adayı kim belirleyecek? Ona da bakacağız. Hukuki bir çerçeve var orada. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu milletvekili değil. Efendim, mutlak ikiyüzlülük Yeni Akit gazetesinde de CHP'de yaşanan gelişmeler var. Özgür Özel direneceğiz diyor. Tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız diyor. Bu daha önce sonuç vermemişti. Bakalım bu kez neler olacak CHP kanadında. CHP'de büyük temizlik başlıyor, Sabah gazetesindeyiz. Kupa Bey'i Trabzonspor 2-1'lik galibiyetine yer verilmiş. Yine Trabzonspor'da büyük bir coşku var. Sabah gazetesi enerjide tam bağımsızlık kızıl elmamız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, enerjiyle ilgili yaptığı bu açıklama önemli. Hürriyet gazetesi kurultay için ilk diyalog diyor. Sayın Kılıçdaroğlu önce Özgür Özel'i aramıştı. Özgür Özel telefona bakamadı. Ne konuşacağız dedi ama daha sonra Özgür Özel aradı. Sonuçta ilk görüşme sağlandı. O görüşme birazdan ayrıntılarıyla gün başlıyor da olacak. Önce parayı korumaya aldı CHP'de Kılıçdaroğlu'nun hamleleri. Partinin 3 avukatını görevden aldı. Ve tabii harcamalar da önemli. Bu harcamaları da korumaya aldı diyor Akşam gazetesi. Efendim, akşam buldu, FBI yakaladı. Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili önemli gelişme. Akşam gazetesinin dünkü manşeti önemliydi. Ardından hemen gözaltı geldi. FBI harekete geçti. Onu da hatırlatalım. Umut Altaş New York'ta gözaltına alındı. Şampiyon Trabzonspor Akdeniz'de fırtına koptu. Fatih Tekke ve oyuncularının mutluluğu Fanatik gazetesinin de manşetinde. Tebrikler Trabzonspor diyoruz. Gün başlıyor etiketini de hatırlatalım. Gün başlıyor. Sizin gündeminizde neler var? Sizin için gün nasıl başlıyor? Lütfen bize yazın. Şimdi ayrıntılar.
1: Borsa İstanbul BIST 100 endeksi negatif başladığı günü pozitif bir seyirle tamamladı. Son işlem günü %4,89 değer kazandı. Günü 13.808,20 puandan tamamladı. Az sonra. İstanbulluları Kurban Bayramı tatili telaşı sardı. Yollarda hareketlilik arttı. Mega kentte trafik yoğunluğu %85'e kadar ulaştı. Havalimanlarında hareketlilik yaşandı. Az sonra. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek turnuvada şampiyon oldu. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
0: Ve efendim, gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Çünkü o artık CHP'nin genel başkanı. Bugün bir açıklama gelmesini bekliyoruz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Bu arada mahkemenin kararı Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına, siyasetinde göbeğine taşıdı. Başkentte bütün gözler ona çevrildi. Evet, bakalım ilk günleri nasıl geçirdi? İlk hamlesine baktığımızda da CHP'nin 3 avukatını görevden aldı. Ve işte ayrıntılar.
2: İlk kez TGRT haber ekranlarından öğreniyor Türkiye.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultayının mutlak kesin hükümsüzlük nedeniyle mağdur olduğunun tespitiyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline, bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların iptaline, 4-5 Kasım tarihli 38. olağan seçimli kurultaydan önceki duruma dönülmesine, kurultay tarihinden önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine karar verilmiştir.
4: Görevlendirmeyi tebliğe geldik genel başkanımıza.
5: Mahkeme kurultay mağdurusun dedi. CHP genel başkanlık koltuğunu Kılıçdaroğlu'na geri verdi. O kararı icra memurları Kılıçdaroğlu'na ofisinde tebliğ etti. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabına CHP genel başkanı unvanını ekledi.
6: Resmi görevlendirme tebligat kendisine yapıldı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en kısa sürede, en uygun zamanda tabii ki fiilen de genel merkez binasında görev başlayarak çalışmalarına sürdürecek.
5: Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl önce kurultayda adeta isyan etmişti. İhanete uğradım demişti.
7: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
5: Sırtındaki hançerleri yargı çıkardı. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olarak ilk gününe hızlı başladı. Kılıçdaroğlu'nun ilk ziyaretçisi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dı.
8: Sorun yok burada şu anda. Yapacak bir şey yok.
5: Akın daha sonra CHP Genel Merkezi'ne geçti.
8: Şimdi genel merkeze gidiyoruz.
5: Bu trafik Ahmet Akın arabulucu mu sorusunu akla getirdi. Akın'ın iki isim arasında dolaylı bir iletişim sağlamış olabileceği başkentte dillendirildi.
9: Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Evinden çalışma ofisine hareket etti. Kurmaylarıyla yol haritası üzerinde çalışmalara başladı.
5: Kılıçdaroğlu 3 parti avukatını görevden aldı. Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar kardeşi azletti.
7: Ateşi ve ihaneti gördük. Ama yılmadık, yıkılmadık, çalıştık. Yapılan bütün kumpaslara rağmen, yalana dolana rağmen asla ve asla boyun eğmedik.
5: Kılıçdaroğlu'nun ikinci işi basın danışmanı atamak oldu. Atakan Sönmez'i görevlendirdi. Sönmez ilk açıklamasını ofisin önünde yaptı.
6: Hükümetler yürüyüşü için kendisine güveni tam, ekibinde arkadaşlarına olan güveni tam, temiz siyaset, toplum için siyaset dışında herhangi bir şiarı yoktur.
5: Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve Bahçeli ile görüşeceği iddialarına karşılık şu anda böyle bir planlama yok dedi. Kılıçdaroğlu'nun tüm CHP'yi kucaklayacağı mesajı verdi.
6: Bir tane Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Özgür Özel'e yakın, Özgür Özel'e uzak, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın, Kemal Kılıçdaroğlu'na uzak diye Cumhuriyet Halk Partililik tarifi olamaz. Şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer Sayın Kemal yakındır.
5: Öte yandan CHP'li vekiller de ofise geldi. Gamze İlgezdi, Sevda Kılıç, Orhan Sarıbal, Mahir Polat ve Hüseyin Yıldız Kılıçdaroğlu ile görüştü. Mutlak butlan kararından önce Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına destek verdiği gerekçesiyle ihracı istenen Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen de ofise gelen bir diğer isimdi.
10: Yargıya saygı duyulması gerektiğine inanıyorum.
5: Kılıçdaroğlu iddialara göre genel merkezin banka hesaplarına erişim ve harcama yetkisi olan ismi de görevden aldı.
0: Ve Kılıçdaroğlu'yla Özel arasında ilk sıcak temasta sağlandı. Bir telefon görüşmesi yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürme niyetini paylaştı. Özgür Özel memnuniyetini dile getirdi. Ekibiyle değerlendirme için süre istedi. O görüşmenin içeriğini Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Bey paylaştı. Özgür Özel partililere en kısa sürede kurultay istiyoruz dedi.
11: Kılıçdaroğlu!
5: Kemal Kılıçdaroğlu mutlak buttan kararı sonrası kolları sıvadı. Sıkı bir şekilde çalıştı. İlk gün ofisindeydi. Hem yüz yüze hem de telefonda görüşme trafiği bir an olsun durmadı.
6: Partinin Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, parti meclisi üyeleriyle, il ilçe başkanlarıyla ve partinin üyeleriyle görüş.
5: Kritik görüşme de yapıldı. Gün içinde birbirlerini arayan Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ilk temas telefonda gerçekleşti.
6: Az önce bu görüşme gerçekleşti. Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti.
5: Telefonun bir ucunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, diğer ucunda Manisa Milletvekili Özgür Özel vardı.
6: Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceğini ve sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapacağını ifade etti.
5: O değerlendirme sonrası ikili tekrar son durumu ele alacak. Özel ve Kılıçdaroğlu yüz yüze konuşma konusunu hiç açmadı.
6: Şu anda öyle bir, bu görüşmenin içeride öyle bir şey yok.
5: En uygun zamanda kurultaya gitme sözünün bir tarih içerip içermediği de soruldu.
6: En uygun zaman.
11: En uygun zaman.
6: En uygun zaman. Yani buna bir takvim koymadık.
5: Görüşmenin içeriğini Özgür Özel de genel merkez önündeki konuşmasında partililere anlattı. En kısa sürede kurultay istediklerini vurguladı.
0: Ve Türkiye mutlak butlan kararını konuşuyor efendim. Bir yandan da tabii en erken zaman farklı kurultay için. En erken zaman farklı, en uygun zaman farklı. Özgür Özel cephesine bakacağız şimdi. Mahkeme kararıyla Özgür Özel koltuğunu kaybetti. Fakat genel merkezi terk etmiyor. Geceyi de partide geçirdi. CHP'lilerden destek istedi. Bir hayal kırıklığına da uğradı aslında. Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki çember genişliyor. Öyle görünüyor manzara. İşte CHP'de yaşananlar.
5: Arınma çağrılarına kulaklarını tıkadı. Yolsuzlukla yargılananlara toz kondurmadı. Tam tersine savcı ve hakimleri suçladı. Parti için muhalefeti de iktidar yanlısı diye yaftaladı, dışladı. Mutlak butlan kararı çıkınca bu kez kendisi yalnız kaldı.
12: CHP'nin 38. olağan kurultayı davalık oldu. Mutlak butlan kararı çıktı ve Özgür Özel halkı genel merkeze davet etti. Ancak beklenen kalabalık oluşmadı ve sadece bahçe kısmı doldu.
5: Özgür Özel mutlak butlana karşı direniş çağrısı yaptı. O çağrı karşılık bulmadı. Ne teşkilatı ne de milletvekilleri yanındaydı.
13: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
5: Bir avuç partili ancak CHP bahçesini doldurdu. Gündüz de geceden farklı değildi. Parti neredeyse boştu. Kendisi gibi az edilen MYK'sını topladı, yol haritasını tartıştı. Siyasi liderlerden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu CHP'ye geldi, Özel'i ziyaret etti. Özgür Özel geceyi partide geçirdi. Dışarı adım atmadı. Hukuka karşı yolsuzluk davalarında giriştiği bilek güreşine devam kararı aldı. Mutlak butlana karşı da bayrak açtı.
12: Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçileri genel merkeze giriş yapamasın diye kapılara seçim otobüsü yerleştirdiler.
5: Bayram boyunca genel merkezdeyim mesajı verdi.
12: Şu anda avukatlar kapı tarafında icra heyetinin gelmesini bekliyorlar. Heyet geldiği zaman tabii ki içeri almayacaklar.
5: İcra heyeti tebligata gelmedi. Mutlak butlan kararının partiye iletilmesi gecikti. Tebligatın elektronik ortamda da yapılabileceği belirtildi. Sokakta değil ama masada mücadele çoktan başladı. CHP Genel Başkanı ünvanını geri alan Kılıçdaroğlu'nun ekibi partinin mutlak butlana karşı Yargıtay'a yaptığı itirazı geri çekti. Özgür Özel genel başkan değil dedi. Özel bu kez Manisa milletvekili olarak temiz başvurusunu yeniledi.
13: Tarih önünde aziz milletimizle hak, hukuk ve adalet yürüyüşümüze devam edeceğiz.
5: Özgür Özel partisinin büyükşehir belediye başkanlarını çağırdı. Başkanlarla genel merkezde buluştu. Görüştü, birlikte fotoğraf verdi. Şimdi CHP yeni bir parti içi mücadeleye hazırlanıyor. İlk sınav parti meclisinde verilecek. 52 kişilik listeden 16'sı Kılıçdaroğlu'nun arınma mesajını paylaşmış, desteğini ortaya koymuştu. 27 kişi Özgür Özel'e destek mesajı yayımladı. 5 kişi ise sessiz kaldı.
0: Gün başlıyor. Üzücü bir haberle devam ediyoruz efendim. Bayram öncesinde Giresun'dan geldi haber. Bir trafik kazası yaşandı. Tır iki otomobile çarptı. Giresun'da Karadeniz sahil yolunun liman mevkiinde ve 5 kişi hayatını kaybetti. Ne yazık ki 6 yaralı var. İhlas Haber Ajansı'nın görüntüleri ekranlarınıza geliyor. Giresun'da yaşanan trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Gece saatlerinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir tır Karadeniz sahil yolunun Giresun limanı mevkiinde iki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken ilk belirlemelere göre maalesef 5 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerin incelemeleri başladı. Takip ediyoruz gelişmeleri. Çok büyük geçmiş olsun. Giresun'dan gelen bu üzücü haberi sizlerle paylaşıyoruz. Efendim bayram yolculuklarında aman dikkat diyoruz. Çünkü hani bayram göçü diyoruz ya, memleketlerine gidenler var. 9 günlük tatili değerlendirenler var. Bugün yola çıkacaklar var. Herkese iyi yolculuklar. Sevdiklerinize sağ salim kavuşun diyoruz. Efendim şimdi Akşam Gazetesi'nin kepsini yönetmenim Can ekranlara getirdim. Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili çok önemli bir haberi imza attı Akşam Gazetesi. Gazetecilik adına hakikaten umutları yeşerten bir hafta yaşıyoruz. Hem Ankara temsilcimiz sevgili Fatih Atik mutlan butlan kararını açıkladı. Mutlak butlan kararını Türkiye TGRT Haber'den öğrendi. Fatih Atik'in önemli kulis bilgileriyle ve efendim bir başka önemli gazetecilik başarısı da Akşam Gazetesi'nden geldi. Gazetenin Washington temsilcisi Yavuz Atalay. Firari şüpheli Umut Altaş'ı buldu. Akşam Gazetesi'nde çıkan o röportajın ardından FBI harekete geçti ve yakaladı firari şüpheliyi. Çünkü Türkay Sonel şu anda tutuklu. Eski Tunceli valisinin oğlu Tuncay Sonel de tutuklu vali. Ve bu röportajda da önemli açıklamalarda bulundu. Dedi ki Türkay bana Gülistan'ı öldürdüğünü söyledi dedi. Efendim şimdi Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili gerçekler artık yavaş yavaş netleşiyor. İşte son gelişmeler.
11: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
14: Köprünün hemen dibinde orada öldürmüştür. Orada sıkmıştır. Ondan sonra orada beklemiştir. Şükrü'yü aramıştır orada. Şükrü gelmiştir Santa Fe'yle.
5: Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi ilk kez konuştu. Sözleri kan dondurdu. Hakkında kırmızı bülten çıkartılan Umut Altaş, ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı. Kıskıvrak yakalanan Altaş'a yalnız başına oturduğu kafede böyle ters kelepçe takıldı.
14: Babam biliyor mu dedim. Hı-hı. Dedi ki evet babam da biliyor. Ben dedim ne? Yok dedi, o halletti zaten.
5: Soruşturmanın kilit ismi firari Umut Altaş sonunda suskunluğunu bozdu. ABD'ye kaçan Altaş cinayeti vali Tuncay Soner'in oğlu Türkay Soner'in işlediğini açık açık söyledi.
14: Ben bir 3-4-3-5 ay sonradır. Türkay biz normalde oturuyorken, normal bir günde oturuyorken, kanka dedi sana bir şey söyleyeceğim ama kızma dedi. Ben de dedim ki söyle. O da dedi ki ben dedi bir kızı öldürdüm dedi.
5: Umut Altaş, Türkay Soner'in cinayeti nasıl ve niçin işlediğini kendisine itiraf ettiğini belirtti. Şu ifadeleri kullandı.
14: Nasıl dedim, nasıl böyle bir şey yaptın falan. Niye yaptın, nasıl yaptın falan dedi. Ondan sonra o da işte çok bağırıyordu. Beni tehdit ediyordu falan. Ben de çıkardım sıktım kafasına dedi. Aynen arabada dedi.
5: Altaş'ın sözlerine göre Gülistan, Türkay'ın aracında öldürüldü. Sonra koruma polisi Şükrü Eroğlu devreye girdi.
15: Sence kız nerede öldürüldü? Arabada mı, evde mi?
14: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
15: Arabada, hangi arabada? Şükrü'nün arabasında mı?
14: Türkay'ın arabasında.
15: Türkay'ın arabasında öldürüldü, o zaman Şükrü'nün arabasıyla taşıdılar. Şükrü mü taşıdı, Türkay birlikte miydi sence?
14: muhtemelen sadece Şükrü, aynen Şükrü zannetmiştir kesin. Türkay'ı öldürüp arabada
15: evet.
14: Şükrü'ye vermiştir. Şükrü götür bunu gör diye.
5: Ve bu cinayetin üstünün örtülme görevi. Buradaysa devreye Vali Tuncay Soner girdi.
14: Babam biliyor mu dedim. Hı-hı. Dedi ki evet babam da biliyor. Ben dedim ne? Yo dedi o halletti zaten.
5: ABD'de firari olan Umut Altaş'ın anlattıkları Gülistan Doku dosyasının karanlık taraflarını aydınlattı. Altaş anlattıklarından sonra ABD'li makamlarca gözaltına alındı.
16: Şu anda tabii ki adalete güveniyorum. Biraz zamana ihtiyacım var. Başsavcıyla ben kendim konuştum zaten.
5: Şimdi cevap bekleyen tek bir soru var. Gülistan'ın cenazesi nerede? Umut Altaş yerini bilmediğini söyledi ama üniversite yakınlarını işaret etti. Belirttiği noktalarda böyle görüntülendi.
14: Bir sabah, sabah saatlerinde Türkay'la koruması, en yakın koruması Şükrü konuşurlarken duydum. İşte arabayı ne yapacağım falan gibisinden bir şeyler konuşmuşlardı.
0: Ve İstanbul Şişli'de de 26 yıl önce katledilen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay gelişmeleri de önemli. Fethi kabir işlemleri sürüyor.
17: Benim için herkes şüpheli. Apartmandakiler de şüpheli, etraf binadakiler de şüpheli, herkes şüpheli.
18: Şüpheler tek tek gideriliyor. Çağla Tuğaltay cinayetinde olası şüphelilerin mezarları açılıyor. İstanbul Şişli'de 26 yıl önce okul dönüşü evinde vahşice katledilen 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme yaşandı.
19: Elimizdeki şüphelilerden sağ olanların DNA'larının hemen alınması, ölü olanların mümkünse erkek akrabalarından DNA alınması, mümkün değilse fethi kabirlerinin yapılması konusunda kendisinden ricada bulunuyoruz.
18: Ailenin talebi üzerine o dönem şüpheli havuzunda yer alan ancak kendilerinden DNA örneği alınmadığı belirlenen ve hayatını kaybeden 5 kişi hakkında fethi kabir işlemi yapılmasına karar verilmişti. Hafta başında 2023 yılında hayatını kaybeden Lütfiye Şerbetçi'nin mezarlığında fethi kabir yapılmıştı. Şerbetçi'nin mezarından DNA örneği alınmıştı. Cinayet soruşturmasında bu kez Şişli'deki Feriköy mezarlığında fethi kabir işlemi yapıldı. Şüpheli Ahmet Baki Mert Genç'in mezarından DNA örneği alındı. Mezar işlemi sırasında aileden herhangi biri katılmadı. Ahmet Baki Mert Genç'in mezarından alınan örnekler Çağla'nın tırnak altından çıkan DNA kalıntılarıyla karşılaştırılacak.
0: Ve Kurban Bayramı tatili başladı efendim ve İstanbullular yollara çıktı. Yollardaki hareketliliğe bakacağız şimdi. Mega kentte trafik yoğunluğu dün akşam saatlerinde %85'e kadar ulaştı. İstanbul'da özellikle havalimanlarında büyük hareketlilik vardı.
5: İstanbul'da bayram tatili göçü başladı. Yollarda araç hareketliliği vardı. Mega kentte akşam saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu %85'e kadar çıktı. Trafik bazı noktalarda tamamen durdu. Yoğunluk köprü girişlerinde de etkili oldu. İstanbul-İzmir otoyolunda da manzara aynıydı. Tatil yolunda olumsuzlukların ve kazaların yaşanmaması için ilave güvenlik önlemleri de alındı. Havalimanlarında da her bayramda olduğu gibi yine yoğunluk yaşandı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde, tatil bölgelerinde ya da yurt dışında geçirmek isteyen İstanbullular hazırlıklarını tamamlayıp bavullarını alıp yollara düştü. Hava yolunu tercih edenler İstanbul ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na akın etti. İç ve dış hatlarda sabah saatlerinden itibaren başlayan hareketlilik ilerleyen saatlere kadar sürdü. Öte yandan Cuma günü için Sabiha Gökçen'de 827 uçuşun planlandığı ve 140 bine yakın yolcunun burayı kullanacağı öğrenildi.
0: Ve Kurban Bayramı için tatil planı yapanlara da meteorolojinin kritik uyarılarını hatırlatmak istiyoruz. Evet, güneşli bir mola bekleyenler var çünkü Mayıs sonundayız artık. Fakat bir hayal kırıklığı olabilir. Bayram boyunca bütün yurtta kuvvetli sağanak bekleniyor. Özellikle yağışlar bu hafta sonu kapıyı çalıyor.
18: Meteorolojiden Kurban Bayramı'nda tatil planı yapanlara uyarı geldi. Tatil boyunca parçalı, çok bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava hakim olacak.
20: Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre hafta sonunda yurdumuzun tamamında aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin görülmesini bekliyoruz.
18: Yağışlar bayramı beklemeyecek. Hafta sonunda yağmur gelecek. Cumartesi günü Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak bekleniyor.
20: Yerel yağışların kuvvetli olacağını bekliyoruz. Sel, su baskını meydana gelebilir. Vatandaşlarımızın özellikle dikkatli olmalarını istiyoruz. Pazar günü de yağışların gene tüm yurtta etkili olmasını tahmin ediyoruz.
18: Yağış pazar ve pazartesi devam edecek. Kurban Bayramı'nın ilk gününde de sürecek. Özellikle Ege'nin güneyi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak.
20: Bayramın diğer günlerinde aralıklarla tüm yurtun yağışlı olarak geçeceğini tahmin ediyoruz.
18: Bayram tatili boyunca güney, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalacak. Diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.
20: Kısa süreli yerel oluyor yağışlar, kuvvetli oluyor. Meteorolojik uyarıları da özellikle takip etmelerini istiyoruz.
18: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu şemsiyeler kapanmayacak. Ankara'da termometreler 16 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da pazar günü kuvvetli sağanak bekleniyor. İzmir'de ise cumartesi günü görülecek yağışlı hava, pazartesi günü yerini 20 derece civarında bulutlu bir havaya bırakacak.
20: İstanbul'da özellikle pazar günü kuvvetli bekliyoruz yağışları. Hava sıcaklığı da 19-20 derece civarında olacak. Ankara'da da cumartesi pazar kuvvetli yağışların sürmesini bekliyoruz. İzmir'de de gök gürültülü sağanak yağış cumartesi etkili.
0: Evet, bayram hatırlatmalarıyla birlikte gün başlıyor da ara zamanı geldi. Birazdan manşetlerle buradayız.
21: TGRT FM.
22: Şimdi reklamlar.
23: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
24: Aman efendim ne de güzel, kurbanla gülümset. Deniz feneriyle yer yer bayramı şene.
25: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
26: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00.
22: Reklamları dinlediniz.
27: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
21: TGRT FM.
22: Şimdi reklamlar.
23: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
24: Aman kendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz feneriyle yar yar bayramı şene.
25: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
27: Bebeğimle Mutluyum'da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrar.

0: Çekereçe efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.

0: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan...
1: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler... Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
2: Bizden korkuyorlar, içinden korkuyorlar.
3: TGRT FM.
4: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
3: TGRT FM.

Tırı viyadükten aşağı uçtu. Feci kazada can kayıpları yaşandı. Kazaya Tarsus Adana Gaziantep otoyolu sahne oldu. Nurdağ Başpınar viyadüğünde sebze yüklü tır bir otomobile arkadan çarptı. Kazadan sonra kontrolden çıkan tır metrelerce yükseklikten aşağı düşerek taklalar attı. Tır şoförü İslam Görgülü ile yolcu konumundaki iki kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır olmak üzere de toplamda 3 kişinin yaralandığı belirlendi. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gerilim en üst seviyede, dünya alarma geçti. Rusya ve Belarus'un ortak nükleer tatbikatında kıtalar arası balistik füzeler ve hipersonik silahlar aynı anda devreye sokuldu. Rusya Savunma Bakanlığı tatbikatın son gününde farklı bölgelerde eş zamanlı füze fırlatma denemeleri gerçekleştirdiğini açıkladı. Kamçatka'dan fırlatılan Yars kıtalar arası balistik füzesinin 10 bin kilometreyi aşan menzile sahip olduğu bildirildi. Barents Denizi'nde savaş gemilerinden hipersonik zirkon füzeleri ateşlendi. Bir nükleer denizaltı su altından Sinava kıtalar arası füzesini fırlattı. Belarus birlikleri ise İskender M sistemiyle sahaya çıktı. Stratejik bombardıman uçakları Tu-95M havadan seyir füzeleri gönderdi. Kintsal hipersonik füzeleri de MiG-31L'lerden ateşlendi. Gözlerin çevrildiği Rusya Devlet Başkanı Putin, nükleer silahların en son ve istisnai güvenlik aracı olduğunu vurguladı. Caydırıcılığın korunması gerektiğini söyledi. Tatbikatta kullanılan sistemler dünya genelinde güç gösterisi olarak yorumlandı. Fransa'da yaşanan skandal halkı ayağa kaldırdı. Başkent Paris'teki anaokullarında çok sayıda cinsel istismar vakası tespit edildi. Hükümet harekete geçti. Paris'teki anaokulları ve ilkokullarda çocuklarının istismara uğradığına ilişkin ailelerden ve öğretmenlerden ihbarlar gelmeye başladı. Paris Başsavcısı 84 kreş, 20 ilkokul ve 10 okul sonrası bakım merkezine yönelik soruşturma başlattı. 20'ye yakın kişi gözaltına alındı. Ancak yaşananların sadece tacizle sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Savcılık gözaltına alınanların çocuklara karşı tecavüz ve şiddet suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu. Göreve yeni başlayacak olan Paris Belediye Başkanı Emmanuel Grégoire, çocuk istismarı skandalını mutlak öncelik olarak ele alacağına dair halka söz verdi. 2025 yılında da Fransa'da 30 çocuk bakım çalışanı görevden uzaklaştırılmıştı.

0: 1877'de milyonları öldüren felaket Süper El Nino yeniden kapıda. Bilim insanları bu yıl yaşanabilecek iklim olayının tarihin en yıkıcı örneklerinden bile güçlü olabileceği uyarısını yaptı. Pasifik Okyanusu'nda sıcaklıkların hızla yükselmesiyle oluşan El Nino, dünya genelinde hava düzenlerini değiştiriyor. Kuraklık, aşırı sıcaklık, sel ve büyük yangın riskleri artıyor. 1877'de yaşanan Süper El Nino sırasında okyanus sıcaklıkları normalin 2.7 derece üzerine çıkmıştı. Yağış dengesi bozulmuş, Hindistan'dan Çin'e, Brezilya'dan Afrika'ya kadar geniş bölgelerde büyük kuraklıklar yaşanmıştı. Tarihe büyük kıtlık olarak geçen felakette yaklaşık 50 milyon kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Kıtlıkların ardından kolera, sıtma ve dizanteri salgınları yayılmıştı. Bilim insanlarına göre bu yıl sıcaklık anomalileri 3 dereceyi aşabilir. Bu da çok güçlü bir El Nino ihtimalini artırıyor. Uzmanlar özellikle tarım, su kaynakları ve enerji sistemlerinde ciddi riskler oluşabileceği konusunda uyarıyor. Dünya şimdi gözünü Pasifik'e çevirmiş durumda. Bunlar İranlı bir annenin hıçkırıkları. ABD ve İsrail saldırısında 168 çocuğun öldürüldüğü Minap okulunda iki oğlunu kaybetti. Her gün okulun önüne gidip evlatlarını yad ediyor. Olay anını hiç unutamadığını söylüyor.
1: Eşimle birlikte koşarak okula gittik. Okul kapısına vardığımızda manzarayı görünce Cevad'ın ya da Ahmet Reza'nın artık hayatta olamayacağını anladık.
0: Acısı gözlerinden okunan İranlı anne ABD ve İsrail'e lanet okuyor.
1: Kahrolsun Amerika ve sözde yardımları. İnsanlar size yardım etmeye geliyoruz diyorlar sanıyordu. Ama gerçekten nasıl yardım ettiklerini gördük.
0: Minap'ta katledilen çocuklar için anma töreni düzenlenirken acılı anne de yerini aldı. Gazetecinin sorularını yanıtlarken o sırada anma yerinde oğlunun Kur'an okurken kaydedilmiş sesi duyuldu.
1: Allah o katil Amerika'yı lanet etsin. Kalplerimizde bu acıyı bıraktığı için galiba bu oğlumun sesi. Eskiden Kur'an okurdu ve 2 yıldır tecvid derslerine katılıyordu.
0: Oğlunun sesini duyunca hıçkırıklara boğulan anne İran Savaşı'nın yol açtığı derin acıları bir kez daha hatırlattı. Minap okulu ABD ve İsrail saldırılarının başladığı ilk gün Amerikan Tomahawk füzesiyle vurulmuştu. 168 çocuk katledilmişti. Amerika Birleşik Devletleri hala saldırının sorumluluğunu üstlenmiş değil.
2: Topla topla topla, aferin benim oğluma. Topla gel. Heh, rahat topla gel. Gel gel gel, burada da var ha. Burada da var, burada da var. Aferin.
0: Yere düşen saçları topluyor, mesaisini de aksatmıyor. Ücret de istemiyor.
2: Ücretsiz eleman bulduk, çırak bulduk kısacası, öyle diyelim.
3: Onun derdi yemekle değil şimdi.
0: Suat Karaba, Bursa Yıldırım ilçesinde 21 yıldır erkek kuaförlüğü yapıyor. Karaba'nın dükkanında 2 haftadır yeni bir misafiri var. O da Kahraman ismini verdiği karga.
2: Buranın bir daimi oldu. 2 haftadır meri devamlı geliyor, bakıyor. Yerde kıl varsa topluyor.
4: Bir şeysin sen ya.
0: Yeni çırak herkesin ilgi odağı olmuş. Usta berber de çırağını her gün cevizle besliyor. İleride onu kalfalığa yükseltmeyi düşünüyor.
2: Topla topla topla. Aferin benim oğluma. Topla gel. Heh, rahat topla gel. Gel gel gel, burada da var ha. Burada da var, burada da var. Aferin.
0: Dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'nda bir rekor daha kırıldı. 274 dağcı hava şartlarının da uygun olmasından yararlanarak Everest Dağı'nın zirvesine çıktı. Böylelikle Everest Dağı'nın zirvesine tek bir günde ulaşan en fazla kişi sayısına ilişkin yeni bir rekora ulaşıldı. Daha önceki en yüksek tırmanış sayısı 222 dağcının zirveye ulaştığı 22 Mayıs 2019 tarihiydi. Dağcılık uzmanları ise Nepal'i dağda çok sayıda dağcıya izin vermesi nedeniyle sık sık eleştiriyor. Bu durum ölüm bölgesi olarak adlandırılan alanda uzun kuyruklara ve izdihamlara yol açıyor. Zirvenin hemen altındaki ölüm bölgesinde doğal oksijen seviyesi insanın hayatta kalması için gerekenin tehlikeli derece altında bulunuyor.

0: Yeniden günaydın, gün başlıyor, devam ediyor efendim. Dün akşam saatlerine gidiyoruz şimdi. Trabzonspor bir Anadolu takımımız. Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir başka Anadolu takımımızla karşılaştı. Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve turnuvada şampiyon oldu. İşte o görüntüler.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonu şampiyonu Trabzonspor oldu. Bordo Mavililer Antalya'da oynanan final maçında Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek kupada mutlu sona ulaştı. Karadeniz ekibine zaferi getiren golleri 18 ve 79. dakikalarda Onu Arçu kaydetti. Konyaspor'un tek golü 50. dakikada Muleka'dan geldi. Trabzonspor kulüp tarihinde 10. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Bordo Mavililer, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından organizasyonda en çok şampiyonluk yaşayan 3. takım konumunda yer aldı. Kupayı kazanan Trabzonspor önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne playoff turundan itibaren katılma hakkı elde etti. Trabzonspor'un kupayı kazanması Beşiktaş'a da yaradı. Süper Ligi 4. sırada tamamlayan Kara Kartal, Bordo Mavililerin Türkiye Kupası'nı almasının ardından önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
0: Evet, bu önemli başarı için Trabzonspor'u tebrik ediyoruz bir kez daha. Çünkü hakikaten bu zaferi, bu mutluluğu hak etmişlerdi. Çok zor şartlarda, kısıtlı imkanlarda Fatih Tekke ve takımı güzel bir başarı elde ettiler. Gazetelerde de var tabii bu başarı hikayesi. Sizlerle paylaşacağız. Evet efendim, yeni saate yaklaşırken Türkiye Gazetesi diyoruz öncelikle. 23 Mayıs Cumartesi manşetleri geliyor. Taksi ve dolmuşa vergi müjdesi, AK Parti'nin hazırladığı torba teklif taksi ve dolmuş esnafına vergi istisnası öngörüyor. Ayrıca gençlerin konser ve sinema biletlerinden de vergi alınmayacak. Bu güzel bir haber. 10. kupa Onu Arçu'dan demiş. Evet, Onu Arçu büyük bir başarı gösterdi gerçekten. Trabzonspor'la Konyaspor Türkiye Kupası için Antalya'da karşı karşıya geldi. 2 penaltı, 11 kart ve 3 gollü finalde Onu Arçu yıldızlaştı. Bordo Maviller 10. şampiyonluğunu kazandı. Etnaspor Gazze'yi unutmadı. Geleneksel sporların ve kültürlerin buluştuğu Etnaspor'da mazlum coğrafyalardaki dramlara dikkat çekildi. Efendim, manşete geldiğimizde Türkiye mutlak butlan kararını konuşuyor. CHP'de taktik savaşları, Kılıçdaroğlu ve Özel karşı karşıya. Kılıçdaroğlu yeniden CHP'nin başına geçti. Mahkemenin perşembe akşamı açıkladığı kararla birlikte. Fakat Özgür Özel cephesine baktığımızda genel merkezden ayrılmıyor. A takımıyla orada zaten bir olağanüstü toplantı yapmışlardı. İlk kez Kılıçdaroğlu ve Özel telefonda görüştüler. İlk sıcak temas sağlanmış oldu. Kılıçdaroğlu CHP'nin başına döndü. Partide şimdi de iki başlı bir yönetim krizi çıktı deniyor Türkiye Gazetesi'nin manşetinde. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun ilk temasında da kurultay polemiği yaşandı. Sayın Kılıçdaroğlu en uygun zamanda dedi. En uygun zaman tabii en erken zaman anlamına gelmiyor. Özgür Özel ise en erken zamanda kurultay diyor. CHP'nin önünde bundan sonra neler yapacağı, her iki tarafta bunu hazırlıyor. Yol haritaları hazırlanıyor şu anda. Kılıçdaroğlu hızlı başladı. Kasayı kapattı, 3 avukatı gönderdi. TGRT haber ekranlarından tanıdığınız gazeteci yazar Atakan Sönmez de Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı oldu. İşte Kılıçdaroğlu'nun hamleleri böyleydi efendim. Bir yandan da gözler Kılıçdaroğlu cephesinde, bugün bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Ahmet Sözcan'la, Ankara Haber koordinatörümüzle önümüzdeki dakikalarda bu yol haritalarını da konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan herhangi bir yorum yok şu ana kadar mutlak butlanla ilgili. Terörsüz Türkiye mesajı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Yeni bir başarı hikayesi yolda. Terörle anılan bölgeler bugün istikrarla anılıyor. Vatandaşın yüzü gülüyor, şehirler ayağa kalkıyor dedi. Hürriyet gazetesine geldiğimizde kurultay için ilk diyalog, orada da manşette özellikle Kılıçdaroğlu mahkemenin mutlak butlan kararının ardından ilk kez dün akşam telefonda görüştüler. Özel en erken zamanda, Kılıçdaroğlu ise en uygun zamanda kurultay dedi. Bu arada milletvekillerinin Kılıçdaroğlu ziyaretlerinin de arttığı söyleniyor. Kılıçdaroğlu cephesinde bir 90 milletvekili var. Onun tarafında yer alıyor dedi. Dün akşam Fatih Atik mutlak butlan kararını Türkiye ilk kez Fatih Atik'ten TGRT haber ekranlarından duydu. Çok önemli bir habercilikti ve yankıları da devam ediyor efendim. İşte Fatih Atik'in verdiği bilgiler böyle. Kılıçdaroğlu çevresindeki çember genişliyor. Mutlak butlan kararı tebliğ edildi Kılıçdaroğlu'na. Özgür Özel cephesine baktığımızda da itirazlar vardı. Hem İstinaf Mahkemesi'ne hem de Yüksek Seçim Kurulu'na. Fakat Yüksek Seçim Kurulu itirazı reddetti. İstinaf Mahkemesi de öyle. Özgür Özel şimdi şahsi olarak artık genel başkan olmadığı için Yargıtay'a başvurdu. Temyiz kararı ve Yargıtay'ın vereceği karar şimdi merakla bekleniyor. Evet, habere devam ettiğimizde YSK'dan CHP'nin itirazına red haberini burada da görüyoruz. Yollarda tuzak, radar yok. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklama geldi. Bayram tatilinde tuzak radar uygulaması yapılmayacağını belirterek devlet vatandaşına tuzak kurmaz dedi. Bu bayram biraz daha sürücüler rahat olabilir. Ya rahat olabilir derken tabii kurallar çerçevesinde. Hani yollarda bu radarlardan dolayı çok büyük problemler yaşadıklarını söylüyorlardı. Tabii onu kastettim. Akşam gazetesine geçmek istiyorum. Şimdi de evet, bayram yolunda tuzak yok. Orada da hatırlatılmış. Kurban'da hava yağmurlu, Arife ve birinci gün hava parçalı bulutlu olacak. Bayramın ikinci gününde ise sağanak yağmur var. Evet, doğa işte her sene hakikaten Kurban Bayramı'nda zaten bir yağmur beklenir oradaki temizlik için. Ondan sonra güneş açabilir ama meteoroloji birçok ilimizde gri bir hava olacağını söylüyor. Ve devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan krizlere karşı dayanıklıyız dedi. Mutlak butlan kararından sonra tabii gözler piyasalardaydı. Finansal İstikrar Komitesi de toplandı. Bakacağız onlara detaylı birazdan. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyadaki kriz ortamında Türkiye'nin güvenli liman olduğunu vurguladı. Bu yönümüzü daha da güçlendirmeye kararlıyız dedi. Önce parayı korumaya aldı. CHP'de Kılıçdaroğlu dönemi resmen başladı efendim. Bakalım neler olacak? Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk hamleleri gazetelerde yer alıyor. Özel ve ekibinin partinin banka hesaplarına erişimini engelletti Kılıçdaroğlu. Üç parti avukatına da azil kararı geldi. Basın danışmanı olarak da Atakan Sönmez'i atadı Kılıçdaroğlu. Özgür Özel ve ekibi ise genel merkezini terk etmiyor. Direneceğiz diyorlar. Ve bayramı da genel merkezde geçireceklerini söylüyorlar. Efendim tabii ki konuşacağız. Melike Yiğitel iki cephenin yol haritasını yazdı. Yolsuzluğa karışanların üyelikleri askıya alınacak. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu zaten mutlak butlan kararından önce bir paylaşım yapmıştı. Arınma gerekiyor demişti CHP'de. Bundan sonra kimlerle yolları ayıracak? Bu da bir merak konusu. Akşam buldu, FBI yakaladı. Gülistan doku soruşturmasıyla ilgili Akşam Gazetesi önemli bir habercilik başarısına imza attı. Akşam Gazetesi röportaj yaptıktan sonra firari şüpheli Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI devreye girdi ve gözaltına alındı. Onu da hatırlatalım. Efendim Washington temsilcisi Akşam Gazetesi'nin bu röportajı gerçekleşmişti. Yavuz Atalay, tebrik ediyorum yeniden. Çünkü bu röportajdan sonra İçişleri Bakanlığı Amerikan makamlarıyla temasa geçti. Umut Altaş hemen bu röportajın ardından yakalandı. Gün içerisinde harekete geçti. FBI teslim olacağım demişti Umut Altaş. Kısa sürede de Türkiye'ye iadesi bekleniyor. Altaş bu sırada vali beni öldürecek diye bağırdı. Evet, Amerika'ya nasıl gitti değil mi? Aslında birebir zanlı değil, yani birebir şüpheli değil Gülistan Doku cinayetiyle ilgili, ama sessiz kalması tabii burada çok önemli. Çünkü valinin oğlu kendisine Gülistan'ı öldürdüğünü söylemiş. Böyle söylüyor röportajda. Şükrü diye bahsettiği kişi de Şükrü halletti dedi. Yani cenazeye hala ulaşılamıyor. Orada Şükrü dediği isim de Vali Sonel'in koruması. Efendim devam ediyorum şimdi de. Milliyet gazetesindeyiz. Mutlak butlan kaosu. Yine Milliyet gazetesinde de CHP'de yaşanan mutlak butlan ve sonrasındaki gelişmeler yer alıyor. Peki Cumhurbaşkanı adayı nasıl belirlenecek? Bu adayı kim belirleyecek? Eğer karar kesinleşirse bir başka tartışma CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde yaşanacak. Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için özel grup başkanlığı görevini sürdürecek. Grupta bu konuda yeni bir seçim yapılması mümkün. Mevzuata göre CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının grup kararıyla belirlenmesi gerekiyor. Bu noktada grupta hangi ismin ağırlığının daha fazla olduğu sorusu gündeme gelecek. Kılıçdaroğlu'nun ihraç edilecek isimler üzerinde çalışıp çalışmadığıyla ilgili olarak da şu an gündemde yok ama kirlenen isimler gidecek partiden deniyor. Partiden çıkarma cezasını gerektiren haller arasında parti içi seçimlerde hile yapmak, usulsüzlüğe karışmak veya bir başka partinin adayını desteklemek gibi hükümler yer alıyor. Evet, Özgür Özel'in de yol haritasına yer verilmiş. Şu anda tabii Manisa milletvekili olarak söylüyoruz. Çünkü basın danışmanı Atakan Sönmez diyor ki Kılıçdaroğlu neredeyse genel merkez orasıdır. Şu anda da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Evet, devam ediyoruz. Yeni Akit gazetesi de mutlak ikiyüzlülük demiş. Evet, rüşvet paralarıyla CHP'yi ele geçiren İmamoğlu özel ikilisinin siyasi planları Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne takıldı. Bu arada arınmaya avukatlardan başladı Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ve Özgür Özel cephesindeki gelişmelere yer veriliyor manşette. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Petrolümüzün %44'ü Gabar'dan dedi. Enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır ifadesi de dikkat çekiyor. Ve Fanatik gazetesine geliyoruz. Şimdi de Akdeniz'de fırtına koptu. Antalya'da karşılaşma gerçekleşti. Şampiyon Trabzonspor oldu. Dün geceki zaferle birlikte Türkiye Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmeyi başardı. Fatih Tekke teknik direktörlük kariyerinde ilk kupasını kazandı. Tebrik ediyorum

0: Halil Umut Meler'di efendim. Hakem 79'da bu kez fırtına lehine beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Onaçu günün başarılı ismi kaleci Bahadır'ı bir kez daha avladı ve sonucu ilan etti. Tebrikler Trabzonspor diyoruz. Bir Anadolu takımına gitmesi de güzel oldu. Efendim, Dünya Gazetesi ile Ekonomi Gazetelerine de birlikte bakalım. Mutlak mutlak kararı sonrası gözler Borsa İstanbul'a çevrildi çünkü hızlı satışlar vardı. Borsada şok satışın dönüşü hızlı oldu. Dün de %5'lik 5'e yakın bir prim vardı. İstanbul Ticaret Gazetesi'ne geldiğimizde de bayram haberleri öne çıkıyor. Turizme 9 günlük doping, 180 milyar liralık bir bayram ekonomisi bekleniyor. İstanbul Ticaret Gazetesi'nde de haberin ayrıntıları göze çarpıyor diyoruz. Gazete turumuzun bu bölümde sonuna geldik. Şimdi yavaş yavaş saat başına geçiyoruz.
1: Borsa İstanbul BIST 100 endeksi negatif başladığı günü pozitif bir seyirle tamamladı. Son işlem günü %4,89 değer kazandı. Günü 13.808,20 puandan tamamladı. Az sonra. İstanbulluları Kurban Bayramı tatili telaşı sardı. Yollarda hareketlilik arttı. Mega kentte trafik yoğunluğu %85'e kadar ulaştı. Havalimanlarında hareketlilik yaşandı. Az sonra. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek turnuvada şampiyon oldu. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
0: Saat başında yeniden günaydın diyoruz sizlere. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ndeki çarpıcı açıklamalarıyla başlıyoruz. Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır dedi.
2: Tabii sadece Karadeniz'de değil, Gabar'da da tarih yazdık. Türkiye bu yarışta seyirci değil, oyun kurucu olmayı hedeflemektedir. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır.
3: Mesaj netti. Türkiye enerjide de hedef büyüttü.
2: 10 yıllar boyunca terörle ve terör eylemleriyle anılan bölgeler bugün üretimle, yatırımla, istihdamla anılıyor. Güvenlik tehdidi nedeniyle yıllarca atıl kalan yerlerde bugün turizm canlanıyor, istihdam artıyor, tarım gelişiyor, çiftçimizin, sanayicimizin, esnafımızın, vatandaşımızın yüzü gülüyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Türkiye'nin artık terörle değil yatırımlarla anıldığını söyledi.
2: Terörün karanlık gölgesi çekilip huzurun aydınlattığı alanlar genişledikçe yıllarca korkunun, göçün ve güvensizliğin sembolü olan şehirlerimiz hızla ayağa kalkıyor.
3: Erdoğan yeni bir hikaye yazılmaya başlanacak dedi.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin menziline ulaşmasıyla birlikte inşallah yeni bir hikaye yazılmaya başlanacaktır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Dolmabahçe ofisinde gerçekleşen 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü programına katıldı. Gündeminde dijital dolandırıcılar vardı. Aç gözlülerle mücadelemiz devam edecek dedi.
2: Vatandaşımızın korku ve iyi niyetini istismar eden telefon dolandırıcılarıyla nasıl tavizsiz mücadele ediyorsak, dijital mecraları kullanarak İnsanımızın birikimine el uzatan aç gözlülerle de aynı kararlılıkla mücadele etmemiz gerekiyor.
0: Efendim, Türkiye mutlak butlan kararını konuşmaya devam ederken sıcak gelişmeler de yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 38. olağan kurultay için mutlak butlan kararı ve etkisi uzun sürecek gibi görünüyor. Şimdi o önemli gelişmeye gidelim. Kurultayda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin.

0: İçinde ayrı bir soruşturma var. 13 şüpheli gözaltına alındı. İhlas Haber Ajansı muhabiri Melike İnal şu anda telefon hattımızda. Melike, tutuklamalar var. Nedir son durum?
1: Evet, bugün sabah saatlerinde Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP ilişkin mutlak mutlak kararının ardından bir operasyon düzenlendi. Gözaltılar var diye başlayalım öncelikle. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale yapıldığına ilişkin iddialar hakkında yürütülüyordu bu soruşturma. Bu kapsamda da bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bir çalışma gerçekleştirildi. Siyasi partililer kanununa muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlarını işlediği değerlendirilen 13 şüpheli bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı diyelim. Öte yandan şüphelilerin İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya illerinde bulunan adreslerinde de arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şu an isimler konusu henüz bir netlik kazanmış değil.
0: Bu isimler belli değil.
1: Evet, şu an bu 13 şüphelinin isimleri henüz belirlenmiş değil. İlerleyen saatlerde de isimlerin ortaya çıkacağını düşünüyoruz diyelim ve sözü tekrardan merkeze bırakalım.
0: Melike İnal, çok teşekkürler. 7 ilde düzenlenen operasyonla birlikte CHP'deki kritik gelişmeler devam ediyor. Onu anlıyoruz. Melike İnal'dan aldık son bilgileri. CHP Kurultay soruşturmasında 13 gözaltı var. İsimler netleştiğinde sizlerle paylaşacağız. Ve gözler dün bir yandan da Yüksek Seçim Kurulu'ndaydı. Özgür Özel ve ekibinin mutlak mutlak kararına karşı yaptığı itirazı YSK oy birliğiyle reddetti. YSK Başkanı Serdar Mutta açıkladı karar.
2: Mutlak mutlak kararı sonrası Özgür Özel ve ekibi Yüksek Seçim Kurulu'nun kapısını çaldı. Kararın iptalini istedi. Ancak YSK başvuruyu reddetti. Özel CHP Genel Başkanlığından mahkeme kararıyla alındı. Buna rağmen 3 parti avukatı Özel'in talimatıyla YSK'ya kararın iptali için başvuru yaptı. O başvuru başlarını yaktı. Kılıçdaroğlu üçünü de görevden aldı. Üstelik YSK başvuruyu reddetti.
3: Yüksek Seçim Kurulu'nun Anayasanın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine oy birliğiyle karar verilmiştir.
2: CHP ihtiyati tedbir kararının madden ve hukuken uygulanmasının imkansız olduğunu iddia etmişti. CHP 22. olağanüstü ve 39. olağan kurultaylarıyla İstanbul 39. olağan il kongresinde verilen mazbataların geçerli olduğunun tespitini istemişti. Kurultaylarda seçilenlerin görevlerine devam ettiği yönünde karar alınmasını talep etmişti. YSK bu taleplerin hepsini geri çevirdi. Yani istinafın aldığı karara uydu. Mutlak mutlak geçerli dedi. İstinaf mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir kararlarına yönelik ayrıca bir itiraz müessesesi bulunmadığının altını çizdi.
3: Gerekçesi bilahare açıklanacaktır. Kısa kararımız bu. Teşekkür ediyorum.
2: YSK Başkanı Serdar Mutta ilginç bir ayrıntıyı da paylaştı. Buna göre başvuruyu CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu yapmıştı. Kılıçdaroğlu ekibi Yakupoğlu'nun temsilciliğinin sona erdiğini YSK'ya iletti. Yüksek Seçim Kurullarındaki başvuruların bu yüzden dikkate alınmamasını istedi. YSK zaten red yönünde karar aldığı için buna ilişkin ayrıca karar almaya gerek görmedi. Bundan sonra süreç Yargıtay'da devam edecek. İstinafın mutlak mutlak kararı hakkında son sözü üst mahkeme söyleyecek.
0: Evet, Türkiye mutlak mutlanı konuşuyor dedik. Siyasette taşlar yerinden oynayacak gibi görünüyor efendim ve hakikaten de o hareketlilik aslında başladı. Özgür Özel CHP genel merkezini terk etmiyor ve oradaki hareketlilik de göze çarpıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem ofisinde hem de evinin önünde de bir hareketlilik var. Kılıçdaroğlu mesaiye başladı. Peki bundan sonra CHP'de neler olacak, birlikte bakalım.
4: İlk kez TGRT haber ekranlarından öğreniyor Türkiye.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın mutlak butlan kesin hükümsüzlük nedeniyle mağdur olduğunun tespitiyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline, bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların iptaline, 4-5 Kasım tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultay'dan önceki duruma dönülmesine, kurultay tarihinden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine karar verilmiştir.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan depremi yaşandı. Karar Özgür Özel ve ekibi için tam bir şok oldu.
7: Özgür Özel mutlak butlan çıkmayacağından emindi. Öyle ki kurmaylarına butlan çıkarsa bileklerimi keserim dediği iddia edildi. Ancak en beklemediği senaryo gerçekleşti.
8: Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi ve billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım.
6: Kemal Kılıçdaroğlu 5 Kasım 2023'teki kurultayda CHP Genel Başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptırdı. Ancak oylamaya hile karıştırıldığı mahkemece tescillendi. Kılıçdaroğlu 21 Mayıs'ta yani tam 563 gün sonra CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden geri döndü.
9: Onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal, geliyorum.
6: Şimdi gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Peki bundan sonra CHP'de neler olacak?
10: MYK'da görevlendirme yapıldığına dair galiba yazılıp çizildi. Böyle bir şey şu anda yok.
6: Kılıçdaroğlu polis zoruyla CHP genel merkezine girmeyi denemeyecek.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı neredeyse genel merkez orasıdır. Ancak tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gidecektir.
6: Ben neredeysem orası CHP genel merkezi diyecek. Sabırlı davranacak. Dönüşü zamana yayacak. Özgür Özel'in kulak tıkadığı arınma çağrısını kendisi yerine getirecek.
11: Kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür. Sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker.
6: Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu dahil yargılanan tüm CHP'lilerin üyeliğini askıya alacak. Bu isimler yargı önünde aklanmadan partiye geri dönemeyecek.
11: Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz.
6: Yaklaşık 40 il başkanı da değiştirilecek.
11: Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
7: Kılıçdaroğlu hızla yeni kurultaya yönelmeyecek. Önce partinin içini derleyip toplayacak. Özgür Özel ise CHP Manisa milletvekili olarak kalacak. Bazı vekillerin ihracı da Ankara kulislerinde konuşuluyor.
6: Yönetimden uzaklaştırılan Özgür Özel ve kurmayları ise CHP'den ayrılmayacak, ayrı parti kurmayacak. Parti içi mücadele fikri ağırlık kazandı.
11: İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum.
6: Bu kez Özel ve ekibi hukuki mücadele verecek. Yargıtay'daki temyiz sürecini takip edecek.
0: Ve CHP için mutlak butlan kararının çıkmasının ardından dikkat çekici bir açıklama geldi MHP lideri Devlet Bahçeli'den. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'le görüşerek görevden feragat etmesi, yani görevden vazgeçmesi tavsiyesinde bulundu. İşte ayrıntılar.
12: Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz.
6: İstinaf Mahkemesi Özgür Özel ve yönetimini düşürdü. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden genel başkanlık görevine getirdi. Bu karara ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok dikkat çeken bir açıklama geldi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'le görüşerek görevden feragat etmesini tavsiye etti.
13: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel'le görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir.
12: Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin ve CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun.
6: Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun feragat etmesi halinde hem CHP'nin kurumsal kimliğinin hem de CHP'ye gönül veren vatandaşların gönlünde müstesna bir yer edineceğini belirtti.
13: Sayın Kılıçdaroğlu kendisine yapılan haksızlığın kabul edildiğini, bununla birlikte 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir.
6: Bahçeli bu aşamada tek yolun uzlaşmak olduğunu belirtti. Sağduyu, birlik ve dayanışmayla hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğinde uzlaşılması en hayırlı yol olacaktır dedi.
13: Etrafımızın ateş çemberi olduğu bir ahvalde, aynı zamanda da terörsüz Türkiye iradesinin vücut bulduğu bir iklimde toplumsal hareketliğe CHP üzerinden yönelme girişimlerine fırsat vermemek elzemdir.
6: Bahçeli, CHP farklı amaçlarla kullanılmaya müsait hale getirilmemeli, o halde bırakılmamalıdır uyarısında bulundu. MHP lideri, yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışların da boş ve gereksiz olduğunu vurguladı.
13: Temennimiz, kalabalıklar oluşturarak karşılıklı meydan okumalar yerine her iki genel başkanın bir araya gelerek kanunların, parti tüzüğünün ve mahkeme kararının verdiği imkan çerçevesinde gerekli fedakarlıkları göstermek suretiyle CHP menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulmalarıdır.
0: Efendim, tabii bu karar perşembe akşamı açıklandı. Mutlak mutlandan bahsediyorum. Gözler hemen piyasalara çevrildi. Döviz cephesi sakindi. Birazdan şimdi bakacağız, grafiğimiz ekranlara geldi. Borsa İstanbul'daydı gözler. Bir anda sert satışlar yaşandı. Evet, piyasalarda hareketli hafta geride kaldı. Mehmet Şimşek Londra'daydı. Merkez Bankası Başkanı ile birlikte orada yatırımcılarla bir araya geldi. Ve yurda döndükten sonra da Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Ekonomi şoklara karşı dayanıklı. İlk açıklama bu şekilde geldi Finansal İstikrar Komitesi'nden. Bir de şöyle bir haber yayıldı sosyal medyada. Sanki Mehmet Şimşek'le Fatih Karahan yatırımcılarla toplantıdaymış. O anda bu karar çıkınca sanki toplantıda olan İngiliz yatırımcılar apar topar toplantıdan çıkmış diye. Onun doğru olduğuna ben inanmıyorum. Yani saatler uyuşmuyor açıkçası ondan dolayı. Ama böyle bir tabii ki piyasaları da etkilemek için yurt dışından böyle bazı hani sosyal medyada ne diyeyim dezenformasyon da yapıldı. Borsa İstanbul'da perşembe günü sert hareketler yaşandı. Borsa İstanbul haftayı %5'e yakın kazançlı kapattı. Perşembe günü %6 civarında satış havası vardı. Dün bir miktar toparlanma oldu. Orada açıkçası biraz içeriden de alımlar kuvvetlendi. O sert satışın ardından dün hava biraz daha olumluydu. Sektörlere de birazdan bakacağız. Döviz cephesi ise sakin kaldı. Dolar TL'de bir miktar hareketlilik olsa da korkulan olmadı. Yani çok, çünkü önemli bir haber açıkçası siyasi açıdan. Fakat şu anda 75'lerde zannediyorum. Birazdan rakamları göreceğiz. Evet, Can hazırladı. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i, işte bu çok önemliydi. Yani Türkiye'nin risk primi, yabancı yatırımcı artık gelirken oraya bakıyor. Zar zor zaten düşmüştü. Biliyorsunuz daha önce Türkiye ekonomisindeki o ortamdan dolayı enflasyonun zirvelere çıktığı dönemlerde çok yükselmişti. Fakat CDS'de çok ciddi bir artış yok. Çok sakindi. 5 yıllık risk primi 243 puan seviyesinde. Son günlerde zaten bu seviyelerdeydi. Şimdi rakamları da yönetmenim Can'la bir paylaşacağız sizlerle. Bir bakalım dolar cephesine. Evet, 45.73'te çok hafif bir yani hareketlilik diyebiliriz. Euro'da hafif gerileme. 53 euro TL. Gram altına geldiğimizde 6630 lira. Zaten gram altını etkileyecek bir durum yok burada. Orası daha çok ateşkese bakıyor. Ateşkes cephesinde de bakalım. Yani şu an tamamen mutlak butlana odaklandığımız için ateşkes devam ediyor. Bir yandan da bakalım barış masasında neler olacak. Borsa İstanbul'a geldiğimizde de evet, bakın dün %5'e yakın primliydi. 13.808 puandan kapandı. Evet, peki sektörel bazda neler oldu? Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde görelim.
2: Borsa İstanbul BIST 100 endeksi %4,89 değer elde etti. Günü 13.808,20 puanla bitirdi. BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 644,31 puan artarken toplam işlem hacmi 251,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi %2,84, holding endeksi %4,56 değer kazandı. Sektör endekslerinin tümü değer kazanırken en çok kazandıran %8,25'te metal ana sanayi oldu. Küresel piyasalarda dalgalanma devam ederken Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise negatif başladığı günü pozitif bir seyirle tamamladı.
0: Bir yandan da gözler yeni Fed başkanında. Amerikan Başkanı Trump, Merkez Bankası Başkanlığı'na aday gösterdiği Kevin Warsh'la bir araya geldi. Warsh yemin ederek görevine başladı.
2: Beyaz Saray'da yemin töreni düzenlendi. Fed'in yeni başkanı Warsh resmen görevine başladı. Eski Fed başkanına defalarca faizleri düşür diyen ABD Başkanı Trump yeni başkana bağımsız ol çağrısında bulundu.
14: Kevin'in tamamen bağımsız olmasını istiyorum. Bağımsız olmasını ve sadece harika bir iş çıkarmasını istiyorum. Bana bakma, hiç kimseye bakma. Sadece kendi bildiğini yap ve harika bir iş çıkar.
2: ABD Merkez Bankası'nda yeni dönem resmen başladı. Başkan Donald Trump'ın aday gösterdiği Kevin Warsh, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle yemin ederek Fed Başkanlığı görevini devraldı. Tören Fed başkanlarının genellikle kurum içinde göreve başlaması nedeniyle dikkat çekerken Beyaz Saray'da gerçekleştirilen yemin töreni yaklaşık 39 yıl sonra bir ilk olarak kayıtlara geçti. Yemin ederek göreve başlayan Warsh'a konuşmasında görevi enerji ve kararlılıkla üstlendiğini söyledi.
15: Geçmişteki başarı ve hatalardan ders çıkararak durağan çerçevelerden uzaklaşan, dürüstlük ve performans standartlarını önceleyen reform odaklı bir Fed'e liderlik edeceğim.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nden bir başka haber de geldi. New York kentinde şiddetli fırtına sonrası Queens bölgesi su altında kaldı. Sokaklar göle dönerken araçlar sürüklendi. İşte o görüntüler.
16: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York City kentinde şiddetli gök gürültülü fırtınalar hayatı felç etti. Özellikle Queens bölgesinde sel suları kısa sürede sokakları bastı. Bölgeden gelen görüntülerde vatandaşların su içinde yürümekte zorlandığı anlar dikkat çekti. Bazı araçlar kısmen suya gömülürken enkaz parçaları sokaklarda sürüklendi. Bölge sakinleri diz hizasını aşan su içinde ilerlemek zorunda kaldı. Trafik ışıkları ve yolların büyük kısmı kullanılamaz hale geldi. Yetkililer bölgede acil durum uyarıları yaparken selin etkisinin devam ettiği bildirildi.
17: Selamun aleyküm.
0: Efendim, bir yandan da Trump'ın oğlu evleniyor ama babasını düğününe çağırmadı. Sosyeteden tanınan bir isimle evlenecek olan oğul Trump, Bahamalar'da sadece 50 kişinin katılacağı gizemli bir törenle evleniyor.
16: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump oğlunun düğünüyle gündemde. ABD Başkanı Özoğlu Donald Trump Jr.'ın düğününe katılmayacak. ABD basınına göre oğul Trump, sosyeteden ünlü bir isim olan Bettina Anderson'la Bahamalar'da sadece 50 kişinin katılacağı gizli bir törenle evlenecek. Yes. Tören basına kapalı ve tamamen gizli olacağı için magazinin ana gündemi oldu. Trump'sa oğlunun düğünüyle ilgili sorulara kaçamak cevaplar verdi. ABD Başkanı gitmemi isterdi ama çok küçük ve özel bir organizasyon olacak. Gitmeye çalışacağım dedi. Ancak Trump'ın devamındaki sözleri dikkat çekti. ABD Başkanı şu an benim için doğru bir zaman değil. İran ve başka meseleler var dedi. Tartışma bitmeyince de Trump ilginç bir paylaşım yaptı. Ne yapsam da yaranamam. Gitsem de eleştirilirim, gitmesem de.
18: I get killed. If I don't attend, I get killed.
16: Trump'ın oğluyla arasının iyi olmadığı yorumları Amerikan basınında sık sık yer buluyor.
0: Evet, bu ilginç haberin ardından efendim bir yandan da Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor biliyorsunuz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da öncesinde İsveç'te NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Toplantı açılışında konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesinin savunma sanayi üretimi ve ortak politikalar açısından kritik önemde olacağını söyledi. Bu arada Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio ile Hakan Fidan bir araya geldi.
2: NATO Dışişleri Bakanları Temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilecek tarihi liderler zirvesi öncesinde İsveç'in Helsingborg kentinde bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da burada düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. İttifakın en yeni üyesi İsveç'in tarihinde ilk kez ev sahipliği yaptığı toplantı Ukrayna savunma ve İran gündemleriyle yapıldı. Toplantının açılışında konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte gündemin ana başlıklarını değerlendirdi. Genel Sekreter Rutte'ye göre ittifakın en büyük önceliği NATO'nun savunma kapasitesini güçlendirmek. Bu nedenle özellikle Avrupa ve Kanada'daki savunma yatırımlarındaki artışın devam etmesi bekleniyor. NATO Genel Sekreteri Ankara'da yapılacak zirvenin de kritik kararların alınacağı önemli bir toplantı olacağını vurguladı. Savunma sanayi üretiminin artırılması ise zirvenin en önemli gündem maddelerinden biri olacak.
14: Önümüzde çok önemli bir toplantı var. Lahey'deki zirvenin sonucunu ve Ankara zirvesine nasıl ilerleyeceğimizi ve onu nasıl başarıya ulaştıracağımızı ele alacağız.
2: Türkiye'nin zirvede inanılmaz bir gösteri ortaya koyacağını söyleyen Mark Rutte, Türkiye'nin savunma sanayi gücüne de değindi.
14: Türkiye 3000'den fazla şirketiyle son derece önemli ve aynı zamanda savunma sanayi altyapısının nasıl organize edileceğinin çok iyi bir örneği.
2: Rutte'nin gündemindeki bir diğer başlıksa Ukrayna savaşıydı. NATO'nun Kiev'e desteğinin süreceğini belirten Rutte, Ukrayna'nın sahada güçlü kalmasının önemine dikkat çekti. Toplantıda Orta Doğu'daki gerilim de ele alındı. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda artan güvenlik riskleri ana gündem maddesiydi.
14: Seyri sefer özgürlüğü ciddi bir şekilde tehdit altında bulunuyor ve birçok ülkenin zaten çok önemli askeri ekipmanı operasyon bölgesine yakın yerlere önceden konuşlandırdıklarını biliyorum. Dolayısıyla bir sonraki aşamada topluca nasıl yardımcı olabileceğimizi görmemiz gerekiyor.
2: Bakan Fidan toplantı öncesinde de aile fotoğrafı çekimine katıldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı. Bugün Hakan Fidan'la görüştüm ifadesini kullandı. Rubio, Fidan'la Ankara'daki NATO zirvesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve daha büyük bölgesel istikrar için çalışma konularını da ele aldık açıklamasını yaptı.
0: Evet, görüyorsunuz birbirinden önemli haberler ama bizden kaçmaz. Galatasaray'da bugün başkanlık seçimi var. Dursun Özbek seçime tek aday olarak giriyor.
16: Şampiyon Galatasaray'da seçim zamanı geldi. Sarı Kırmızılılar'da Dursun Özbek tek aday. Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da seçimli genel kurul yapılacak. Cumartesi saat 10'da başlayacak oy verme işlemi saat 15'te sona erecek. Galatasaray Lisesi'nde yaklaşık 10 bin üye için 20 sandık kurulacak. Dursun Özbey'in yeni yönetim kurulu listesinde Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Merçetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukçu, Mehmet Burak Kutlu, Fatih Demircan ve Özen Kuzu yer alıyor. Dursun Özbek Galatasaray'da 2 yıl daha başkanlık görevi yapacak. Özbek görev süresini doldurması halinde Ali Sami Yen'den sonra Sarı Kırmızıların en uzun süre görev yapan ikinci başkanı olacak.
0: Galatasaray, Efendim bu arada Ronaldo'nun formasını giydiği El Nassr Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyon oldu.
16: Ronaldo sonunda muradına erdi. Portekizli yıldız Suudi Arabistan'da ilk şampiyonluğuna ulaştı. El Nassr son hafta maçında damağı 4-1 yendi. Ronaldo maçta 2 gol kaydetti. 41 yaşındaki yıldız 3 yıldır hasret kaldığı şampiyonluk kupasını kaldırdı. Maç sonrası El Nassr teknik direktörü Jesus takımdan ayrıldığını açıkladı. Portekizli teknik direktör açıklamalarıyla adeta Fenerbahçe'ye göz kırptı.
19: Şampiyon olamadığım ama kupa kazandığım tek takım Fenerbahçe. Belki de Fenerbahçe'de yarım kalmış tamamlanması gereken bir hikayem vardır. Türkiye'de 3 büyük takım var. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bu 3 takımdan ikisi bana teklif yaptı. İkinci takım şimdilik gizli kalsın.
20: Bu ligin sportif anlamda gerçekliği yok saha içerisinde. Ligi kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum. Benim fikrim bu. Ben maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum.
16: Jesus 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Sarı lacivertler Portekizli teknik direktör yönetiminde sezonu 80 puanla ikinci tamamlamıştı. Jesus Fenerbahçe'de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
0: Spor dünyasından haberler de geldi ve şimdi ara zamanı, birazdan gazetelerle buradayız.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hepelim, havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
4: Buyurun.
5: Ben miyim?
4: Evet.
5: Hayırlı günler Osman dede.
6: Hayırlı günler efendim, buyurun.
5: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
3: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
4: Efendim ne de güzel kurbanla gülümser. Deniz feneriyle yer yer bayramı şene.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Bir bayrak dalgalanır ay yıldızı. Adı hürriyettir. Alında kırmızısında kan rengi çiçekler açar. Yiğitler görürüm göğüsleri al al. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Çanakkale sırtlarında bir rüzgar eser yücelerden. Çiçekler, çimenler, yapraklar, yürekleri titrer ve huzur içinde dalgalanıp selama dururlar. Bu esen vatan rüzgarıdır. Hürriyetin, kazanılmış toprakların, süngülerle kilitlenmiş denizlerin ve göğüsleri al al yiğitlerin destanını söyler. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Bir nazla akar, bir gururla akar Sakarya. 22 gün 22 gece sürmüş bir destanın şarkısını söyler. Yiğitler görürüm göğüsleri al al. Göğüslerinde kan rengi çiçekler açmış, güller açmış al al. Hemen selama dururum, sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Polatlı'da, Çanakkale'de anıtlar görürüm. Yükselen taşları bulutlara, yükselen başları yücelere değer. Güller, çiçekler arasında mezar taşları görürüm. Analar görürüm toprakları okşayan, çiçekleri sevgiyle sulayan. Anadolu'nun her karış toprağında, köyünde, kasabasında, yol kıyılarında, nice kentlerinde, köprü başlarında, Antep'te, Maraş'ta, Kars'ta, Erzurum'da, Rize'nin yamaçlarında, Çanakkale ve Polatlı sırtlarında, Kıbrıs'ta, Girne'de, Edirne'de, Balıkesir'de, vatanın her karış toprağında anıt mezarlar görürüm ve sizleri yüreğimde duyarım. Siz isimsiz kahramanlar.

analar, eşler, nişanlılar görürüm. Şehitliklerde bayrak rengi al al çiçekleri sularlar, toprağı okşayarak. Mezarlar görürüm sıra sıra, genç genç ve dizi dizi taşlar. Her taşında bir ay yıldız parıldar. Her birinizi ayrı ayrı duyarım yüreğimde. Siz isimsiz kahramanlar. Kiminiz bir dağ başında, kiminiz ıssız bir yolda, kiminiz cephede siperde, kiminiz göklerde denizlerde, kiminiz yangınlarda alevlerde, kiminiz hain tuzaklarda pusularda, kiminiz karda kışta, kiminiz bombalarda, hain kurşunlarda. Ama hepiniz yiğitçe, onurla ve vatan yolunda ölümü kucakladınız. Vatan aşkınız göğsünüzde güllerle gülümsediği al al. Alnınızda göğsünüzde hürriyet çiçekleri açtı kan kırmızı. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Akdeniz'e uzanan İzmir yollarında kurtardığınız vatan topraklarına sevgiyle uzandınız. Hürriyetin topraklarını aşkla kucakladınız. Sizleri hep yüreğimde duydum. Siz isimsiz kahramanlar.

İpek bir halı gibi bir toprak uzanır. Çiçek çiçek, tarla tarla, ağaç ağaç. Şehitler diyarı Anadolu'dur. Bu toprak huduttan hududa şehitlerle, isimsiz kahramanlarla doludur. Analarına, eşlerine, yavrularına doymadan, özlemleriyle, gencecik yaşama sevdalarıyla toprağına doyan, hak ettiği topraklarda huzur içinde uyuyan, nice isimsiz kahramanlarla doludur bu toprak. Onlardır bayrağı bayrak yapan, onlardır bu toprakları vatan yapan. Binlerce, milyonlarca vatan evladı, kiminin yoktur bile mezar taşı, hepsi bu topraklarda koyun koyuna yatar. İşte vatan onlardır, bayrak onlardır. Bu hürriyet, bu özgür gökler, bu ırmaklar, bu ağaçlar, bu kuşlar. Bu bağlar, bostanlar, bu çiçek çiçek yaylalar, bu bereketli tarlalar, bu coşkun ırmaklar, bu güneş, bu deniz, bu cennet vatan onlardır. Huzur içinde uyuyun, vatanın can evlatları, yiğit oğulları. Vatan size minnettardır. Sizleri hep yüreğimizde duyarız. Bu vatan sizden armağandır. Siz unutulmayan, isimsiz kahramanlar. Adınız hep bir, adınız Mehmetçik. Görülmedi yeryüzünde size denk bir yiğit. Adınız bu toprakta, bu bayrakla sonsuza dek yaşayacaktır. Fatihalarla bu ulusun yüreğinde huzur içinde yatarsınız. Vatan sizden armağan, vatan size minnettar. Ey ismini sayamadığımız, Mehmetçik dediğimiz, vatanın koynunda yatan siz isimsiz kahramanlar.

Göğsünüzde açan al al çiçeklerle, kolsuz başsız ayaksız uzanmıştınız toprağa. Son düştüğünüzde vatan sevgisi gülerdi gözlerinizde. Borçlarım bunlardır diyen birkaç not, bir anne, bir eş, bir çocuk resmi çıkardı cebinizde gözleri sevgiyle gülen. Bazen gönderilmeye hazır üniformalı bir resim ve beni unutmayınız diyen birkaç satır. Kim ödemiştir senin gibi vatan borcunu ve kim unutabilir vatanı vatan yapan vatanın yiğit oğullarını? İşte şimdi güller, çiçekler süslüyor üstünüzdeki vatan toprağını. Analar dualarla suluyor toprağınızı ve üstünüzdeki ay yıldızlı bayrak bulutlara değiyor. Vatan sizinle yüceliyor, başı sizinle dik. Vatan size minnettardır ey şanlı Mehmetçik. Ve unutulmayan, ölümsüz, siz isimsiz kahramanlar.

TGRT FM Haber.

Efendim yeni bir hafta sonuna merhaba diyoruz birlikte. Bugün 23 Mayıs Cumartesi, ben Seda Akbay, gün başlıyor, devam ediyor. Birazdan manşetlerimiz gelecek efendim ama öncesinde TGRT Haber ailesini ilgilendiren bir vefat haberi var. Genel yayın yönetmenimiz Ercan Seki babasını kaybetti. Bir süredir tedavi görüyordu fakat dün üzücü haber geldi. Kendisinin paylaşımını sizlere aktarmak istiyorum çünkü çok sayıda tabii baş sağlığı ve taziye mesajı gitti kendisine. Böyle bir cevap yayınlamış X sayfasından. Babam Kazım Seki'nin vefatı sebebiyle bizzat taziyeye gelen, telefonla arayan, mesaj yazarak acımızı paylaşan dostlarım, iyi ki varsınız. Bu arada cumartesi öğle namazını müteakip Beylikdüzü İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılınacak ve Eyüp Sultan'da ebedi aleme uğurlayacağız diyor. Biz de genel yayın yönetmenimiz Ercan Seki'nin babası Kazım Seki'ye Allah'tan rahmet diliyoruz. Seki ailesine de başsağlığı dileklerimizi buradan sizlerle de paylaşmak istiyorum. Türkiye Gazetesi ile başlıyoruz gazete turumuza. Manşet gelecek öncelikle. Evet, Türkiye mutlak butlan kararını konuşuyor. CHP'de yönetim değişti. 38. olağan kurultay, olağan kurultayın ardından gelen karar önemliydi. Artık Özgür Özel CHP'nin genel başkanı değil, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da ilk adımlar gelmeye başladı. Bu arada ilk telefon görüşmesi de gerçekleşti efendim. Sizlerle paylaşalım. Kılıçdaroğlu ve Özel arasında özellikle kurultay konusunda bu konuşmada öne çıkanlar var. Birazdan Ankara Haber Koordinatörümüz Ahmet Sözcan'dan her iki cephenin de son gelişmelerini alacağız. CHP'de taktik savaşları, Kılıçdaroğlu CHP'nin başına döndü. Partide iki başlı yönetim krizi yaşanıyor. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun ilk temasında da kurultay polemiği yaşandı. Özgür Özel en erken zamanda kurultay derken Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamana işaret etti. Bugün de Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama gelmesi bekleniyor. CHP içerisinde Kılıçdaroğlu'na karşı ilk andan itibaren tepkiler öne çıktı. Fakat bazı milletvekillerinin de yavaş yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'na doğru yöneldiği ve destek mesajları geldiğini görüyoruz. Şu anda partide iki başlılık öne çıkıyor denilmiş alt başlıklarda. Bu arada mahkeme kararına baba ocağını terk etmeyeceğim diyerek tepki gösteren Özgür Özel'le sosyal medya hesaplarındaki unvanını CHP Genel Başkanı olarak değiştiren Kemal Kılıçdaroğlu arasında telefon açmama polemiği sonrası ilk temas kuruldu. Ve yaşananlar ayrıntılı bir şekilde yer alıyor. Şu anda hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun X hesabında hem de Özgür Özel'in biosu profiline baktığımızda iki genel başkan olduğu görünüyor. Evet, böyle bir taktik savaşları da öne çıkıyor. Türkiye Gazetesi'nde de baskın seçim olmayacak, Ankara'nın gündemi farklı deniyor ayrıca. CHP için butlan kararı çıkınca baskın seçime gidileceği öne sürüldü. İddiaları deli saçması diye nitelendiren AK Parti kurmayları, ara baskın ya da erken seçim gündemde yok. Önceliğimiz terörsüz Türkiye ve ekonomi diyor. Sabah gazetesine geldiğimizde Kupa Beyi Trabzonspor 2-1'lik galibiyete ve Trabzon'daki büyük coşkuya ilişkin fotoğraflar üst başlıklar arasında. Hocalık kariyerinin ilk kupasını kazanan Fatih Tekke'yi ve ekibini tebrik ediyoruz. Büyük sevince ilişkin fotoğraflar Sabah gazetesinde. Enerjide tam bağımsızlık kızıl elmamız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar. Hedefi belirledi Erdoğan, savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır dedi. Şimdi de Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Evet, kurultay için ilk diyalog. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu mahkemenin mutlak butlan yani kesin geçersizlik kararının ardından, yani 38. kurultaya ilişkin kesin geçersizlik kararının ardından ilk kez telefonda görüştüler. Tebliğ edildi, unvanını değiştirdi. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olarak unvanını değiştirdi demiştik. Bu arada Özgür Özel de seçim otobüslerini genel merkezin önüne getirmiş durumda ve oradan
Kılıçdaroğlu genel merkeze nasıl girecek? Bu da merak ediliyor. Partiye de tebliğin önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor. Özgür Özel cephesine baktığımızda partililere seslendi dün akşam. Bugün biz CHP'yi değil siyasi partiler rejimini ve milletin karar verici olmasını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyete emanetini, seçme ve seçilme hakkını savunuyoruz. CHP milletin partisidir. Atanmış kayyumlar bu partiyi yönetemez dedi. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu da CHP'nin itirazına red kararı verdi. Bu itirazları yapan CHP'li avukatları da Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan sıfatıyla görevden aldı. Onu da hatırlatalım. 20 bin bilgili nerede okuyacak? Gündemimizin bir başka önemli konusu da Bilgi Üniversitesi kapandı. Oradaki öğrencilerin ve öğretim üyelerinin durumu ne olacak? Üniversite kapatıldı. Bilgi Üniversitesi'nin 20 bini aşkın öğrencisi şokta diyor Hürriyet gazetesi. YÖK öğrenciler ve öğretim üyelerinin mağdur edilmeyeceğini açıkladı. Vakıf Üniversitesi olarak kurulan Bilgi'nin garantör devlet üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar olarak görünüyor garantör devlet üniversitesi. Bu kapsamda faaliyetleri benim de öğrencisi olduğum Mimar Sinan Üniversitesi'nin üstlenmesi gündemde. Birden çok üniversiteye de dağıtılması gündeme gelebilir. 20 bin bilgili nerede okuyacak diye soruyor Hürriyet gazetesi. Devam ediyoruz. Milliyet gazetesinde de mutlak butlan kaosu. Adayı kim belirleyecek? Şimdi bundan sonra bir yandan da Cumhurbaşkanı adayı belirlemesi söz konusu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şöyle diyor Milliyet gazetesi. Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için Özgür Özel grup başkanlığı görevini sürdürecek. Grupta bu konuda yeni bir seçim yapılması mümkün. Mevzuata göre CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının grup kararıyla belirlenmesi gerekiyor. Peki kim olacak? Gözler bu noktada Mansur Yavaş'a çevrildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da daha dengeli bir mesaj paylaştı. Tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in bir araya gelmesi bu sükunetin de ilk adımı olabilir diyelim. Şimdi Akşam Gazetesi'ne gelmek istiyorum. Bu arada son dakikada geçiyor ekranlarınızdan. MİT'ten sınır ötesinde DAEŞ operasyonu, kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'lı Türkiye'ye getirildi. Bu son dakikada şu anda ekranlarımızda sizlerle. Efendim, krizlere karşı dayanıklıyız. Akşam gazetesinde Erdoğan Cumhurbaşkanı dünyadaki kriz ortamında Türkiye'nin güvenli liman olduğunu vurguladı. Bu yönümüzü daha da güçlendirmeye kararlıyız dedi. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı ilk adımlar, bakın manşete geldiğimizde önce parayı korumaya aldı. Bazı hukukçular diyor ki şu anda Özgür Özel hiçbir para harcayamaz, bu zimmete geçirme suçuna girer. Hukukçuların da böyle farklı farklı görüşlerle bu konudaki yorumları devam ediyor. CHP'de Kılıçdaroğlu dönemi resmen başladı. Genel başkan olmasının ardından Özel ve ekibinin partinin banka hesaplarına erişimini engelletti. Akşam buldu, FBI yakaladı. Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili Akşam gazetesi çok önemli bir gazetecilik başarısına imza attı. Bu haftanın iki önemli gazetecilik başarısı. Biri TGRT Haber adına Ankara temsilcimiz Fatih Atik'ten geldi. Mutlak butlan kararını ilk kez Türkiye TGRT Haber'den öğrendi. Bir başka önemli gazetecilik başarısı da Akşam gazetesinden. Washington temsilcisi Yavuz Atalay şu anda firari şüpheli Umut Altaş'la röportaj yaptı. Ve Gülistan Doku cinayeti olarak söyleniyor burada. Firari şüpheli Umut Altaş hemen bu röportajın ardından gözaltına alındı. Gün içerisinde harekete geçen FBI, röportajında teslim olacağım diyen Umut Altaş'ı New York'ta bir kafede gözaltına aldı. O görüntüler de var gazetede. Altaş bu sırada vali beni öldürecek diye bağırdı. Kısa sürede iadesi bekleniyor efendim. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı konuyu takip ediyor. O röportajda ne demişti Umut Altaş? Valinin oğlu Türkay öldürdü, Şükrü halletti. Evet, cinayeti kendisine itiraf ettiğini söylüyor.
Türkay Sonel'in, evet, Umut Altaş'ın açıklamaları çok önemli olacak. Yeni Şafak gazetesine geldiğimizde de CHP'de bilek güreşi yaşanıyor demiş Yeni Şafak. Evet, kongrede anlaştılar. Kılıçdaroğlu ve Özel dün telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götüreceklerini söyledi. Özgür Özel, biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz diye konuştu. Evet efendim, Yeni Şafak'ta da manşette bu haberleri görüyoruz. Ve şimdi gazetelerin sonuna geldik. Saat başı haberlerimizle gün başlıyor'a devam ediyoruz. Bayram sebebiyle tatile çıkanlar, lütfen bu bağlantılarımızı dikkatle izleyin diyoruz. Aile ziyaretine gidenler var. Şehirler arası seyahatler şu anda hız kazandı.

0: Bolu Dağı geçişinde Bolu'nun Köroğlu rampaları mevkiinde, bir de Gerede Karadeniz bağlantı noktasında. Biliyorsunuz Bolu İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak nitelendiriliyor. O noktada da Bolu çok önemli bir geçiş noktası. Ben şu anda Köroğlu rampaları mevkiinde bulunuyorum. Burası her bayram trafiğin durma noktasına geldiği noktalardan bir tanesi. Ancak şu anda trafik yoğun akıcı bir şekilde devam ediyor. Bolu geçişinde herhangi bir olumsuzluk yok. Ancak zaman zaman maddi hasarlı kazalar, meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle de trafik zaman zaman durma noktasına geliyor diyebiliriz. Bunun dışında Bolu'nun bir de D100 karayolu geçişi var. Sürücüler otoyol sıkıştığında Bolu'da 3 tane çıkış noktası var. Abant gişeleri, Batı gişeleri, bir de Doğu gişeleri. Bu noktalardan sürücüler D100 karayoluna kendilerini atabiliyor. Bu noktada da otoyolda fazla sıkışma olduğunda D100 karayolunda rahatlıkla ilerleyebiliyor diyebiliriz.
1: Timler de var. 334 bin kolluk personeli sahada, bayram hazırlıkları da başladı. Enes, teşekkür ediyorum. Ve efendim, birbirinden önemli turizm beldelerimizin olduğu Muğla'ya gitmek istiyorum. Şimdi de Muğla'da Bekir Tosun var. Bekir, hareketlilik ne durumda? Otellerdeki son durum ne? Turizmcilerin yüzü gülecek mi?
2: Evet, dün akşam saatlerinde başlayan, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen turistik amaçlı seyahat eden vatandaşların Muğla'ya girişleri şu saat itibariyle devam ediyor. Özellikle dün saat 21'den itibaren başlayan çıkışlar, İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük metropol şehirlerden başlayan çıkışlar şu anda Muğla istikameti sınırlarında da giriş yapmış durumdalar. Bugün bulunduğumuz nokta, özellikle belirtmek istiyorum çünkü bu nokta Muğla'nın turistik ilçelerinden Marmaris, Datça, Fethiye, Daraman, Ortaca, Köyceğiz gibi ilçelerine ulaşımı sağlayan bir nokta burası. Burada bugün sabah saatlerinde yavaş yavaş başlayan bu hareketlik yerini birazdan yağmura da bırakacak. Çünkü bugün saat 11 itibariyle yağmur yağışı bekleniyor. Sadece bugün için değil, bu saati boyunca 8 günlük süre içerisinde Muğla'da yoğun bir yağış bekleniyor. Tabii bayram trafiği yoğunluğu Muğla'da en fazla olan illerden birisi. Çünkü Türkiye'de İstanbul, Antalya ve ardından Muğla turistik amaçlı seyahat edenler en fazla yoğun gösterdiği tercih ettiği illerin başında geliyor. Muğla sadece deniz, kum, güneş turizmiyle değil, bunun yanında yine spor turizmi, sağlık turizmi ve trekking ve kültür turizmiyle de ön plana çıkan illerin başında geliyor. Özellikle Muğla'daki yoğun geçen bir kazı mevsimi var. Bu bölgelerde de yine turistlerin ilgi gösterdiği, yeni turistlerin gösterdiği alanlardan bir yer burası. Tabii bu turistik tesislerle ilgili olarak başka bir konu, burada konaklama tesisleriyle ilgili de bir bilgi vermek istiyorum. Muğla'daki Turizm Bakanlığı ve belediye belgeli yaklaşık Muğla'da 220 bin yatak kapasite sahip Muğla. Tatil köyü, otel, motel, apart gibi genellikle bu tesislerde yeni turistin tercih ettiği önemli noktalar bu yerler: Marmaris, Fethiye, Bodrum ve özellikle Datça gibi bölgeler. Tabii bu bayram özellikle 5 günlük diliminde rezervasyonların büyük oranda arttığını da söyleyebiliriz. Bodrum, Marmaris, Datça gibi konaklama tesislerinde doluluk oranı %95'lere ulaşmış durumda. Diğer taraftan Fethiye bölgesinde, Fethiye ve Seydikamer bölgesinde de yine doluluk oranı %95. Ama Ortaca, Köyceğiz, Daraman, Ula bölgelerinde de bu doluluk oranı %83'le seviyesine ulaşmış durumda. Önümüzdeki 9 günlük bayram tatili için Muğla'yı tercih eden vatandaşların tatillerini huzur ve güven ortamında geçirmeleri için Muğla Valiliği de bir dizi tedbirler de aldı. Bu tedbirler içerisinde özellikle 1622 emniyet, 1003 jandarma, 125 sahil güvenlik personeli, 641 trafik personeli olmak üzere 3390 güvenlik unsuru bayram süresince de 9 günlük tatil sürecinde görev yapacak. Yine Muğla bilindiği gibi yangına hassas en önemli iller arasında bulunuyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü de bu konuda teyakkuza geçti. Çünkü bu çerçevede bayram tatil süresince insansız hava araçları özellikle gece gündüz havada olacak. Ayrıca 1516 personel Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 144 itfaiye görevlisinde 9 günlük bayram süresi tatilince

0: görevleri yapacaklar. Tabii son bir not daha vermek istiyorum burada. Özellikle Muğla'da tatillerini geçen vatandaşlarımız için ve gelecek olan vatandaşlarımız için bir...
1: Anlayabilirsin Bekir. Bekir Tosun, evet, teşekkür ediyorum. Denetimleri de zaten çok ayrıntılı bir şekilde gördük. Evet. Teşekkürler.
0: Önümüzdeki 8 günlük süre...
1: Bekir, çok teşekkürler. Şimdi Recep Barış Aksu'ya gitmek istiyorum. O da Kocaeli'nde. Bayram hazırlıkları Kocaeli'nde ne aşamada? Yollarda yine Muğla'daki gibi yoğunluk var mı? Günaydın. Evet Barış, seni dinliyoruz.
2: Günaydın. Herkese iyi bayramlar dileyerekten yayınımıza başlayalım. 9 günlük Kurban Bayramı tatili için dün mesai saatlerinin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar tatil bölgelerine ve memleketlerine doğru yola çıktılar. Bizler de şu an Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeyiz. Arkamda da gördüğünüz üzere trafik ekipleri, trafik jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyorlar. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Anadolu istikametine geçerken en önemli noktalardan birisi. Özellikle TEM Otoyolu'nun biraz da yükünü çekiyor 4 şeritli gidiş geliş yoldan kaynaklı. Şu anda da bölgede trafik akıcı bir şekilde ilerliyor. Trafik ekipleri, trafik jandarma ekipleri ise yolda denetimlerini sürdürüyor ve sık sık uyarılarda bulunuyor sürücülere. Öte yandan TEM otoyolundan bahsedeyim size. İzmit Bekirdere rampasında Gültepe ve Korutepe tünellerinin yoğunluğu biraz ön plana çıkıyor. 3 şeritten 2 şeride düşmesinden dolayı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmasa bile yolda bazen yoğunluk olabiliyor. D100 karayolunda ise özellikle Kartepe İbirikdere geçişi, Derince Liman Işıklar Mevki ve İzmit Halkevi çevresinde de zaman zaman yoğunluklar oluşabiliyor. Bayram tatili sürecinde jandarma ekipleri otoyollarda kesintisiz bir şekilde denetimlerini sürdürüyor. Hem personeller hem de trafik jandarma ekipleri. Biz de buradan yola çıkacak hali hazırda da yolda olan vatandaşlarımıza tekrardan uyarılarımızı hatırlatalım.
1: Teşekkürler, kolaylıklar.
2: Vatandaşlarımızı Aksu, evet. Gösterelim. Şu an trafik ekiplerim yapıyor.
1: Evet, denetimler.
2: Fehime Kartal gösterecek size.
1: Yapılıyor her noktada. Polis ekipleri, trafik ekipleri, denetimleri ve kontrolleri devam ediyor. Huzurlu bir bayram geçirmeyi diliyoruz. Kocaeli'nden de son durum böyle. Şimdi Karabük'e gidiyoruz. Yasin Erdem, günaydın. Evet, Karabük çevresindeki yollarda durum ne? Orada da bugün yola çıkanlar için hangi uyarıları yaparsın bize?
3: Evet, 9 günlük bayram tatilinin dün itibariyle başlamasıyla birlikte özellikle İstanbul'dan Karadeniz istikametine gidecek olan sürücülerin yoğun bir şekilde kullandığı kemikli rampaların bulunduğu noktadayız. Yaklaşık 1325 rakımlı bu rampa özellikle 21 ilin kesiştiği, yani 21 ile ulaşım sağlayan önemli kilit noktalardan bir tanesi. Ben hemen kenara çekilerek kameram açtım. Rıdvan Bosancı size yoldan bilgi verirken ben de hemen size güzergahla alakalı bilgi aktarayım. 21 ilin bağlantı güzergahında yer alan ve sürücülerin yoğun bir olarak kullandığı kemikli rampalarında trafik akıcı ve yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölgede ekipler de özellikle trafik ekipleri ve bölge trafik ekipleri personel sayısını ikiye katlayarak yoğun bir şekilde güvenlik önlemleri almış bulunuyor. Akıcı bir trafik var. Yoğunluk bu şekilde devam ediyor. Özellikle Karadeniz istikametine giden sürücülerin oluşturduğu akıcı ve yoğunluk bu şekilde ekranlara da yansıyor gördüğünüz üzere. Tabii bu yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması beklenirken meteoroloji de özellikle bu bölge için şiddetli yağış uyarısında bulundu. Bu noktada sürücülerin biraz daha dikkatli olması noktasında da hem Karabük Valiliği hem de Meteoroloji Müdürlüğü ekiplerinden uyarıcı bilgiler de geldi. Sürücülerin bu noktada Kurban Bayramı'nı aileleri geçirmek için yollara çıkan vatandaşların, sürücülerin daha dikkatli ve tedbirli olması noktasında uyarılarda bulundu diyelim. Ve sözü tekrar kemikli rampalardan sizlere bırakalım.
1: Evet, Karadeniz bölgesine gidecekler. İçinde Karabük'teki son durumu gösterdik. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ve efendim yine son dakika gelişmesiyle gün başlıyor'a devam ediyoruz. Evet, MİT'ten önemli bir operasyon gerçekleşti. Suriye'de gerçekleşen operasyona ilişkin son gelişmeleri paylaşalım sizlerle. Suriye İstihbarat Servisi ile MİT'in koordineri gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı bültenle aranan biri Ankara GAR saldırısıyla bağlantılı 10 DEAŞ'lı terörist Suriye'de yakalandı. İşte o görüntüler. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DEAŞ'a yönelik bir operasyona imza attı. MİT'in Suriye'de Suriye İstihbarat Servisi ile koordinasyon halinde gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ'lı Türkiye'ye getirildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda 10 DEAŞ mensubunun 9'u tutuklandı, birinin gözaltı süreci uzatıldı. Yakalananlardan biri Ankara GAR saldırısıyla bağlantılı, MİT'in istihbari çalışmaları sonucunda Türkiye'den Suriye'ye geçerek DEAŞ terör örgütüne katılan Türk kökenli şahıslar tespit edildi. İstihbari çalışmalar sonucu bu şahısların DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Ayrıca söz konusu şahısların geçmişte Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içerisinde yer aldığı belirlendi. Yakalanan DEAŞ'lı 10 teröristten birinin 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu da ortaya çıktı. Ve o artık CHP'nin genel başkanı. Mahkemenin kararı Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına, siyasetin de tam göbeğine taşıdı. Başkentte bütün gözler ona çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanı olarak ilk günü çok hareketli geçti. İşte ilk hamleleri.
4: Görevlendirmeyi tebliğe geldik genel başkanımıza.
5: Mahkemeye kurultay mağdurusun dedi. CHP genel başkanlık koltuğunu Kılıçdaroğlu'na geri verdi. O kararı icra memurları Kılıçdaroğlu'na ofisinde tebliğ etti. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabına CHP genel başkanı ünvanını ekledi.
6: Resmi görevlendirme tebligat kendisine yapıldı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en kısa sürede, en uygun zamanda tabii ki fiilen de genel merkez binasında görev başlayarak çalışmalarına sürdürecek.
5: Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl önce kurultayda adeta isyan etmişti. İhanete uğradım demişti.
7: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
5: Sırtındaki hançerleri yargı çıkardı. Kılıçdaroğlu CHP genel başkanı olarak ilk gününe hızlı başladı. Kılıçdaroğlu'nun ilk ziyaretçisi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dı.
8: Sorun yok burada şu anda. Yapacak bir şey yok.
5: Akın daha sonra CHP genel merkezine geçti.
8: Şimdi genel merkeze gidiyoruz.
5: Bu trafik Ahmet Akın arabulucu mu sorusunu akla getirdi. Akın'ın iki isim arasında dolaylı bir iletişim sağlamış olabileceği başkentte dillendirildi.
9: Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Evinden çalışma ofisine hareket etti. Kurmaylarıyla yol haritası üzerinde çalışmalara başladı.
10: TGRT FM Haber.
11: Reklamlar.
12: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
13: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank

0: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065. Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Bez ayakkabılarınızı yıkamak için en ideal yöntem, kullanmadığınız bir yastık kılıfının içine koyarak çamaşır makinesine atmaktır. Biraz deterjan ve bol suyla yıkadığınız bez ayakkabılarınızı sıktırmadan makineden çıkarın ve bağcıklarından asarak kurutun. Hepsi bu. Konserve, salça, reçel. Cam kavanoz içinde almak sağlıklı. Peki üzerinde etiket olan bu cam kavanozlar içi boşaldıktan sonra çöpe mi gidecek? Elbette hayır. Tek yapmanız gereken etiketin üzerine margarin sürüp 10 dakika kadar bekletmek. Sonrasında hem etiket hem de yapışkan, kolayca çıkacak, uzun süre kullanacağınız tertemiz bir kavanozunuz olacak.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.

Merhabalar sevgili dinleyiciler. Damla Damla Şiir başlıyor. Yönetmenimiz Vehbi Arvas ve teknik masadaki arkadaşımız Mustafa Özcan. Ben onlarla birlikte sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu programda sizlere günümüzün değerli şairlerinden Rıza Beşer'in Yaşam Türküsü isimli kitabından güzel şiirler hazırladım. Şairimiz 1921 doğumlu. Değerli hocamızla tanışma şansına eriştim ve ona nice güzel şiirli yıllar dileyerek programımıza başlıyorum. Ben Müberra Gönen, şimdiden sürçülisan edersem affola diyorum efendim. Birazdan gelecek olan şiirimiz Yaşam Türküsü dedik. Önce müzik ama.

Denizin güneşli derinlikleri, mavi gök, ak bulut seninle güzel. Zamansız yaşanır senin yanında, uzak yakınlaşır sen deyince gel. Seninle anlamlı bütün şarkılar, sofralar seninle çiçeksiz değil. Her mevsim bahardır seninle gelen, öpersen açılır o sevdiğin gül. Umut çiçeklenir bakışlarında, seninle aydınlık aysız geceler. Açılır, gülümser, bekler yarında, kendini gördüğün gölde Nilüfer. Asmada buğulu üzüm salkımı, yağmurdan sonraki toprak kokusu, karlı dağlar, orman, çalıldayan su ve seninle güzel öğle uykusu. Ne çok para, ne mal, ne mülk isterim. Evrene karşılık varlığım yeter. Gerçek mutluluğum seninle başlar, bu yaşam türküsü seninle biter.

Rıza Beşer'in şiirlerinde sevgi ve sevgili öylesine hoş ifade ediliyor ki, bir ses ahengi içinde bir peri masalına konuk oluveriyorsunuz kimi zaman. Ama sevgili vefasızsa sitem dile geliyor dizelerinde bu defada. Vefasıza isimli şiir böyle bir duygunun dışa vurumu işte. Şimdi onu sunmak istiyorum sizlere dostlar. Acıyı, elemi yüzümde oku. Aşkın tezgahında gel neşe doku. Şu dertli sineme bir gamze oku. Esirgeme güzel, vur bazı bazı. Sıcak bakışların derin, çok derin. Beni zebun etti yeşil gözlerin. Tatlıdır aşıka acı sözlerin, güzelin elbette çekilir nazı. Rızanın payına cevrile cefa, layık mıdır bilmem zevk ile sefa. Bırak da inlesin zalim bir vefa, teli ıstıraptan bu gönül sazı.

bu. Her şeyden etkilenir. Her ayrıntı, her güzellik, her çirkinlik ona şiir yazdırabilir. Onlarca nasihatin yapamayacağı etkiyi birkaç mısra ile beceren sihirbazlardır onlar. İnsanlara mesajlarını bu kadar ince ve güzel ifade etmek ancak şairlere özgü bir şanstır bence. İşte yolda gördüğü bir sarhoş ona neler hissettirmiş bakın. Rıza Beşer'in Sarhoş isimli şiirini paylaşalım şimdi de.

Kapanmış kaldırıma, kendinden haberi yok. Kanlar sızan elinde, hala kırılan şişe. Bu güçsüze yolunu gösterecek biri yok. Akşam sabah meyhane, gitmiyor artık işe.

Çocukları dünden aç, yok onlardan haberi. Batmış tenine camlar, kan içinde her yeri. Gören baş çeviriyor, sızmış diye serseri. Kendi de gülümsüyor bu serseri gidişe.

giden, özlenen, yeri bilinmeyen bir sevginin arkasından en çok söylenen kelime belki de şudur: neredesin? Ve birçok şiire isim olan bu soru sözcüğü her şairin dilinden farklı dizelerle, farklı şekillerle dökülür. Rıza Beşer'in Neredesin isimli şiirini hep birlikte hissedersek, bakalım onun neredesini ne anlamlar yüklemiş dizelere, onu göreceğiz. Neredesin? Bekliyorum bir daha görmek için. Saksıda çiçeklerim beklemekten sarardı. Bu solgun çiçeklere biraz renk vermek için gözlerinde tılsımlı, sonsuz bir bahar vardı. Söndü mü sevmek dolu hülyaların hevesin? Kulaklarımda şarkı aksi bırakan sesin, hayali gözlerimden silinmeyen neredesin? Gezdiğin vadileri, dağları duman sardı. Kızaran lalelerin boynu büküldü sensiz. Sandalın boş, açıkta hırçınlaştı o deniz. Bakışınla ruhumda bırakmadın diye iz, gurup etmeden güneş ufkum birden karardı. Neredesin? Bekliyorum bir daha görmek için. Saksıda çiçeklerim beklemekten sarardı. Bu solgun çiçeklere biraz renk vermek için gözlerinde tılsımlı, sonsuz bir bahar vardı.

Sevgili dinleyiciler, şiirlerinizi, mektuplarınızı bekliyorum. Programın sonlarına doğru mektup adresi vereceğim. Şimdiden kağıt kalem hazırlayın lütfen. Sanmayın ki onlar beni etkilemeyecek. Sanmayın ki bu programı daha güzele, daha doğruya, daha gerçeğe taşımayacak. Onlar benim için çok önemli. Lütfen bana yazın. Dize dize gelsin şiirler ve sevgiler dolu dolu dökülsün. Ben onları alıp tekrar buradan sizlere çoğaltarak sunayım. Böyle gitsin programımız, böyle gitsin damla damla şiir. Şimdi Rıza Beşer'in muhteşem bir şiiri gelecek. Şarkı tadında, çok coşkulu, çok ahenkli, Nar Çiçeği diyeceğiz.

bir yeşil seccade, süsü bahar çiçeği. Nülüfer dalar vecde, açılır nar çiçeği. Leylak yüklü baharı, göllerde yıldızları, yirmisinde kızları, yar sanır yar çiçeği. Ve dudakların suna, değse fecrin alnına, gün koşar yollarına, yalvarır sar çiçeği. Göl bir yeşil seccade, süsü bahar çiçeği, nilüfer dalar vecde, açılır nar çiçeği.

şairimiz Bendekiler isimli şiirinde yüreğindeki aşkı, özgürlük tutkusunu, yoksul ve çaresizler için hissettiği sızıyı, barış ve erdeme olan özlemi öyle iç içe ve güzel anlatır ki dizelerle şaşıp kalırız. Şairler şanslı insanlar aslında. Tüm duygular bir kördüğüm gibi nefeslerini tıkadığında kaleme alıp onları kağıda dökerler ve arınırlar. Yeniden can bulurlar sanki. Şimdi Bendekiler diyeceğiz Rıza Beşer'le birlikte.

Şirin için dağı delen Ferhat'ım, gönülde kanayan yarası bende. Kişneyip şahlanan yağız bir atım, özgürlük yaylası, ovası bende. Eşitlik, kardeşlik deyip aldatın, yoksul ve kölenin tasası bende. Kini, düşmanlığı bir yana atın, barışım, erdemin sevdası bende. Sevdalı öykümü sonra anlatın, Ferhat gibi ölmek sırası bende.

Sevgili dostlar, Rıza Beşer her konuda şiirler yazmış. Ben genellikle sevgi şiirleri seçiyorum ama diğer konularda yazdıkları da en az onlar kadar güzel. Örneğin bir giderken şiiri var ki ben çok etkileniyorum doğrusu. Şimdi onu sunmak istiyorum sizlere. Ama bu arada hemen mektup adresini hatırlatayım. Müberra Gönen, TGRT FM, Sanayi Caddesi, No 17, Yeni Bosna diyorsunuz. Müberra Gönen, TGRT FM, Sanayi Caddesi, No 17, Yeni Bosna. Bu kadar. Mektuplarınızı büyük bir zevkle alacağım, arşivleyeceğim ve burada paylaşacağız. Söz. Şimdi giderken gelecek.

Çantamı verin anne, geldi gidecek günüm. Beni gönderin anne, geri kalsın düğünüm. Koşmak sırası bugün vatan hudutlarına. Barış içinde düğün, daha güzel yarına. Hududa gidiyorum yenmek için bir daha. Emanet ediyorum kalanları Allah'a. Başlamış akın anne, geldi gidecek günüm. Beni bırakın anne, geri kalsın düğünüm.

güzel şiirden sonra Rıza Beşer'in Atatürk'ümüz için yazdığı Atam isimli şiiri de okumadan geçilemez doğrusu. Kısa ama çok içten bir şiir. Bu arada Rıza Beşer hocamızın bir öğretmen olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Kafamızda, gönlümüzde, gözümüzde, yanımızdasın, canımızdasın, canımızın içinde, kanımızdasın. Savaş gücümüz, devrim sevincimiz senden gelir. Yollarında iz, öğretmenleriz, gençlik bizimledir.

bu güzel Atatürk şiirinden sonra birkaç dörtlük paylaşalım. Çünkü şairimizin bağımsız dörtlükleri de birbirinden güzel. Ve içlerinde çok hoş duygular, mesajlar var. Hoş bir müzik yolculuğunda sizlerle üç tane dörtlük paylaşacağım. Sırasıyla isimleri şöyle: Seninle, Adam ve Doğulu. Hadi bakalım, şimdi dörtlükler arası bir müzikli yolculuk.

Hepsi bir türlü deli insanların. Ben yalnız senin için deliyim, divaneyim. 40 değil, 70 de olsa yaşım, seninle 18'indeyim.

Talihi sırtında döner bir kuşum. Sırtında taşır bu kuşu bu adam. Hür insan olmanın tadını kaybetmedikçe der, umutsuz ve tutsak yaşayamam.

Bir mısra bizi yaralar, türküler ağlatabilir. Hiç sorma ki derunu dilde ne var, onu ne biz ne de Canan bilir.

güzel dörtlüklerden sonra şimdi de onun şiirlerinde sık rastlanan beyaz bir örtüye bürünelim. Rıza Beşer bizi Uludağ'da dolaştırır, Kar Senfonisi isimli o güzel şiirinde. Karlar ve sevgi arasında beyaz beyaz eririz sanki dizeleriyle. Tüm çirkinliklerden ve sıkıntılardan uzaklaşırız. Onun duygularıyla özdeş, gamsız, huzurlu, coşkulu, sevgi dolu oluverir yüreğimiz. Şimdi gözlerinizi kapatın dostlar ve bembeyaz karlar altında kaybolan bir Uludağ hayal edin bu şiirin dizelerinde.

Uludağ'da diz boyu kar. Ufacık bir dağ evinde ikimiz. Şarkımızı söyler dağlarda rüzgar. Öpüşten kadehlerde hiç bitmeyen içkimiz. Göğsünde uyur, uyanırım memnun. Gözlerinde bulurum kendimi. Ne Kerem, ne Aslı, ne Leyla, ne Mecnun. Biz varız alemde, aşk dendi mi?

Kayak dönüşü unutmuşuz yorgunluğu. Hayal edip yazı, gölü, denizi. Ben bir göl, sen sularımda yüzen kuğu. Böyle tamamlamışız birbirimizi.

sevda üstüne tüm şarkılarda ve türkülerde her gün söylenen, beste beste yağan karda biziz ocak başında gülüp eğlenen. Uludağ'da diz boyu kar, ufacık bir dağ evinde ikimiz. Şarkımızı söyler bu karda rüzgar, öpüşten kadehlerde hiç bitmeyen içkimiz.

Sevgili dostlar, elimdeki Rıza Beşer'e ait Yaşam Türküsü kitabının ilk sayfalarında kendisiyle yapılmış hoş bir söyleşi var. İşin ilginç yanı, söyleşiyi rahmetli eşi Perihan Beşer gerçekleştirmiş. Çok ilginç ve duygulu bir söyleşi. Orada şöyle bir diyalog geçiyor. Aynen aktarıyorum size. Rıza Beşer diyor ki, beyannameyi evlendiğimiz 1949 yılında sana şu sözlerle adamıştım. Hayatın saadet ve felaketini paylaştığımız karıma. Hatırladın mı? Ve eşi cevaplıyor. İlk şiiri şöyle olacak. Kapadım eski ne varsa, kitap defter açmayacağım. Sen benim açılmamış kitabım, bir bir seni okuyacağım. Yanlış söylemedim ya. Hayır diyor Rıza Beşer ve ekliyor. Senden öğreneceğim insanları sevmesini diye de sürer. Ben senden yalnız insanları sevmesini değil çok şey öğrendim. Ve sürüp gidiyor bu güzelim söyleşi. Şimdi biz de bu güzel diyalogda sözünü ettikleri Beyanname isimli şiirle devam edelim.

kapadım eski ne varsa. Kitap defter açmayacağım. Sen benim açılmamış kitabım. Bir bir seni okuyacağım. Senden öğreneceğim insanları sevmesini, hepsini kardeşim bilmesini, duyup yüreğimde onların acısını, dertlerini paylaşacağım. Hür maviliğin işe el vermediğini, hürriyetin ellerimizde olduğunu, düşünen başım avuçlarımda, sayfalarında bulacağım. Bu başıboş, düzensiz cemiyetin dağılmaktan kurtulabilmesi için her şeyin üstünde sevgiyi ideal yapacağım.

şehit kanında öksüz milletim. Bir yaprak yeşilinde deniz hasretim. Bir avuç toprakta koca Türkiye'm. Bu bapta seninle anlaşacağım. Ve bir gün hayret edeceğim belki bunca yıl nasıl yaşandığına. Yaşamanın seni sevmek olduğuna bütün kalbimle inanacağım.

Bu şiiri okuyunca ömür boyu gerçek aşkla bir tek sevgiliyi sevenlerin yüceliğini, büyüklüğünü bütün kalbiyle hissediyor insan. Ne mutlu gerçek aşkı tek bir kişide bulanlara. Onların önünde saygıyla eğiliyorum. Rıza Beşer pek çok da hiciv yazmış ama bu defa onlara vaktimiz kalmadı. Ne yazık ki damla damla şiir burada bitti. Son bir şiir için bir iki dakikamız var. Onunla veda edeceğim sizlere. Bir başka şiir yolculuğuna dek ben Müberra Gönen hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Rıza Beşer hocamıza da nice şiir dolu yıllar diliyorum. Bu güzel şiirleri için de sonsuz teşekkürler ona. Son şiirimiz Yolcuma'yla hoşça kalın. Anıları unut, anımsama beni de. Yaşamın ellerinden tut, bırak eskiyi, ne varsa yeni de. Yaşam öyle kısa, mutluluk öyle az ki. Umut da olmasa yaşanmaz ki. Unut diyorum ya, unutulmaz ki. Üzdüm belki seni de. Geçmiş eski, gelecek yenidir henüz. Yeni sevgilerle çiçek açar umutlarımız. Genç, yaşlı, yolcuyuz işte cümlemiz. Pusulasız, kaptansız bir gemide.

0: Ücretli reklamlar.
1: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan...
2: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler...
3: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Soğansız yemek olmaz, değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizi sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahveyi içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 0065.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.
2: Öğretim üyesi olarak beraber çalıştık. Allah mekanı çekmiş.
3: Bir yanda amansız hastalık, kanserle verilen mücadele, diğer yandaysa modern çağın getirdiği o zayıflama iğneleri. Samsun, tıp dünyasının en parlak isimlerinden birini kaybetmenin şokunu yaşıyor.
4: Dünya hayatından asıl yurdumuz olan ahiret hayatına uğurluyoruz.
3: Henüz 37 yaşındaydı. Başkalarına şifa dağıtan beyin cerrahı Yunus Emre Durmuş, kendi hayatında zorlu bir savaşın ortasındaydı. Bir süredir testis kanseri tedavisi görüyordu. Vücudu zaten yorgundu. Daha bir ay önce kalp krizi geçirmiş, anjiyo olmuştu. İddiaya göre bir yandan da son dönemin popüler zayıflama iğnelerinden kullanıyordu. Genç doktorun kalbi bu ağır yüke daha fazla dayanamadı. Evinde aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan genç cerrah meslektaşlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
5: Hastalarıyla çok iyi iletişim içerisinde olan bambaşka bir insandı.
3: Yıllarca görev yaptığı 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde veda töreni düzenlendi. Eşi, oğlu ve mesai arkadaşları tabutun başında gözyaşlarına hakim olamadı. Doktor Yunus Emre Durmuş dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Geride gözü yaşlı bir aile ve tıp dünyasında doldurulamaz bir boşluk bıraktı. Asrın felaketinden sağ çıkmışlardı. Ölüm onları bir Luna Park çıkışında sorumsuz bir sürücünün direksiyonunda yakaladı. Baba oğlu öldüren sürücüye 9,5 yıl ceza verildi. Korkunç kaza 11 Temmuz 2025 gecesi Antalya'da meydana geldi. Hatay'daki depremden sağ kurtulan 8 yaşındaki Adem Efe babasıyla Luna Park dönüşü kaldırımda el ele yürüyordu. Alt geçit çıkışında kontrolden çıkan otomobil baba oğlu oracıkta hayattan kopardı.
6: İşte ben oğlumu almaya geldim dedim buraya. Ama oğlumu morgda gördüm.
3: 2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye iyi hal indirimiyle 9 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

0: Eziyle pencere camlarını silmeye çalışırken bir an dengesini kaybetti. 5. kattaki daireden beton zemine çakıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Nesrin Uğurel'in cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1: Sen de tam burada sokak hayvanları besleme odağının karşısındaki çöp konteynerinin orada yaklaşık 32-33 tane kedi mevcut.
2: Donduruldular, sıkıca bantlandılar ve bir konteynerin önüne sanki canlı değil de çöp gibi fırlatılıp atıldılar.
1: Sarılmış profesyonelce içine açmışlar normal bantlarla hep beraber komple. Hepsini bantlamışlar.
2: Görüntüler İzmir Buca'dan. Çöp konteynerinin yanındaki poşetleri açan vatandaşlar dehşete düştü.
1: Bu hayvanlar derin dondurucuda, dipfrizde o tarzda bir şeyde bulunmuş. Çünkü hepsi daha soğuk. Hani bekletilmiş.
2: İç içe yığılmış. Bazıları henüz yavru 33 kedinin cansız bedeniyle karşılaşıldı.
3: Sinirlerimiz bozuk 2 gündür. Yani vahşet yani rüyalarımıza girdi gece.
2: Vahşetin hemen ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir veteriner hekim gözaltına alındı.
0: Ankara Sincan'daki kent meydanı gergin anlara sahne oldu. Atatürk Mahallesi'nde karşılaşan iki yaşlı adam arasında tartışma başladı. Taraflar birbirinin üzerine yürüyünce olay bir anda çığırından çıktı. Tansiyon yükseldi. Biri diğerine tekme atmaya çalıştı. Araya çevredekiler girdi. Yumruklaşmalarını engelledi. Taraflar birbirinden uzaklaştırıldı. Neyse ki kavga daha fazla büyümeden sonlandırıldı. Macaristan'daki petrokimya tesisinde meydana gelen patlama bölgede paniğe neden oldu. Patlamanın ardından tesisten yükselen yoğun duman kilometrelerce uzaktan görüldü. İlk belirlemelere göre bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Şirket yönetimi patlamanın bir boru hattında yaşandığını açıkladı. Yetkililer olayda dış müdahale izine rastlanmadığını duyurdu.
4: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.
6: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
8: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.

Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212

0: 0541-49-00 online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Yeni reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Kepekli ürünler kanserden korur. Haftada 4 kez kepek içeren ekmek, makarna ya da kabuklu pirinç tüketmek kanser riskini %40 azaltıyor. Sebze meyveyi sofranızdan eksik etmeyin. Özellikle domates, kırmızı üzüm, brokoli yiyenlerde kalp krizi, kanser ve şeker hastalığı riski düşüyor. Ayaküstü yemekten vazgeçin. Hamburger, patates kızartması gibi yiyecekleri tüketmeden önce kalp hastalıklarının 1/3'ünün bu yiyecekler yüzünden ortaya çıktığını hatırlayın ve fast food'tan elinizi çekin. Sofranızda balık olsun. Düzenli olarak balık yemek kalp krizi riskini azaltır. Ayrıca balıkta bulunan yağlar bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Tuzu da azaltın. Fazla tuz, felce ve kalp hastalıklarına davetiye çıkarır diyen uzmanlar günde 5 gramdan fazla tuz tüketilmesini sakıncalı buluyor.

0: şimdi reklamlar.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz. Ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler.
2: Seyyid Fehim Arvasi rahmetullahi aleyh. Namaz dua demektir. Bu zat buyuruyor ki namaz mühim ibadet. Tadil-i erkan ile kılmalı onu elbet. Resulullah buyurdu. 60 yıl bir Müslüman 5 vakit namazını kılmış da muntazam, kabul olmamış ise namazlardan hiçbiri tam yapmamış demektir, rükû ve secdeleri. Namaz kılan birini gördü bir evliya zat. Rükû ve secdeleri tam yapmıyordu fakat. Yanına yaklaşarak buyurdu, böyle olmaz. Sen ne kadar zamandır kılarsın böyle namaz? 40 senedir deyince, buyurdu, ey Müslüman, sen namaz kılmamışsın öyleyse bunca zaman. Eğer bu haldeyken ölürsen bugün yarın, İslam dini üzere ölmezsin, aman sakın. Bir mü'min namazını güzelce eda eder, tadil-i erkan ile kılarsa onu eğer, o namaz çok sevinir, nurlu olur ve parlar. Melekler o namazı göklere çıkarırlar. O namaz dua eder onu kılmış olana, der ki, Cenab-ı Allah, İyilik versin sana. Nasıl ki kusurlardan kurtardınsa sen beni, muhafaza eylesin Allah da öyle seni. Düzgün kılınmaz ise aksine namaz eğer, güzel değil, çirkin ve siyah olur bu sefer. Melekler o namazı çıkarmazlar göklere. Namaz beddua eder sahibine bu kere. Der ki, sen nasıl böyle zayi ettinse beni, Allahü Teala da eylesin seni zayi. Kettani Hazretleri vardı ki velilerden, o namaza durunca geçiyordu kendinden. Bir gün namaz kılarken hırsız gelip o ara omuzundaki şalı alıp gitti pazara. Lakin eli kurudu ve oldu çok perişan. Bu işi yaptığına oldu nadim ve pişman. Dediler, sen ne yaptın? O zat çok mübarektir. Senin yapacağın iş gidip af dilemektir. O seni affeder ve dua ederse eğer, elinde hastalıktan kalmaz bir iz ve eser. Hırsız, peki dedi ve o eve gitti yine. Baktı devam ediyor o zat ibadetine. Şalı omuzlarının üstüne koydu tekrar ve çekilip bekledi namaz bitene kadar. O selam verir vermez kapandı ayağına. Dedi ki, pişman oldum, dua et lütfen bana. Buyurdu, hiçbir şeyden haberim yoktur benim. Ben namaza durunca kendimi kaybederim. Sonra da el kaldırıp eyledi ona dua, adamın cansız eli şifa buldu bir anda.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, bir şeye gönül veren onu başarır. Bir şeye gönül veren, onu kendine dert edinenler hep başarılı olmuşlardır. Maksat sahibi olan deli gibidir sözü meşhurdur. Bunun için bir işin delisi olmadıkça o işin velisi olunmaz denmiştir. Başarmak, başarılı olmak güzeldir. Gül de güzeldir ama dikenleri var. Dikenine katlanmayan güle kavuşamaz. Çalışmak, çile çekmek, sıkıntılara, eziyetlere katlanmak da başarı yolunun dikenleridir. Başarmak, muvaffak olmak isteyen bu dikenlere katlanmak mecburiyetindedir. İyi, güzel, salih bir Müslüman olmak hepimizin arzusudur. Bunun da çilesi, sıkıntıları vardır. Bunlara katlanan neticeye kavuşur. Bu konuda İslam alimlerinin büyüklerinden olan Muhammed Masum Faruki Hazretleri, Mektubat kitabının 1. cildi 22. mektubunda buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinin nurlarıyla ışıklanmadıkça doğru yola kavuşulmaz. O yüce peygamberin izinde bulunmadıkça felaketlerden kurtulmaya uğraşmak boşunadır. Allahü Teala'nın sevgili peygamberine uymadıkça Allahü Teala'yı sevmek saadetleri ele geçemez. İmran suresinin 31. ayetinde mealen, Allahü Teala'yı seviyorsanız bana tabi olunuz, bana uyanları Allah sever buyuruldu. Allahü Teala Habibine böyle demesini emir buyurmaktadır. Saadete kavuşmak isteyen kimse bütün ibadetlerini, adetlerini ve alışverişlerini onun gibi yapmaya çalışmalıdır. Bu dünyada bir kimsenin sevdiğine benzemeye çalışanlar bu kimseye sevimli ve güzel görünürler. Bu kimse onları da çok sever. Bunun gibi sevgiliyi sevenler her zaman sevilir. Sevgilinin düşmanları sevenin de düşmanları olur. Bundan dolayı görünen ve görünmeyen bütün iyilikler, bütün üstünlükler ancak o yüce peygamberi sevmekle ele geçebilir. Yükselebilmenin, ilerlemenin ölçüsü bu sevgidir. Allahü Teala sevgili peygamberini insanların en güzeli, en iyisi, en sevimlisi olarak yarattı. Her iyiliği, her güzelliği, her üstünlüğü onda topladı. Eshab-ı kiramın hepsi ona aşık idiler. Hepsinin kalbi onun sevgisiyle yanıyordu. Onun ay yüzünü, nur saçan cemalini görmeleri lezzetlerin en tatlısıydı. Onun sevgisi uğruna canlarını, mallarını feda ettiler. Onu canlarından, mallarından, kısaca her sevilenden daha çok sevdiler. Onu aşırı sevdikleri için onu sevenleri de sevdiler. Bunun için birbirlerini de çok sevdiler. Onun üstünlüğünü anlayamayıp, onun güzelliğini göremeyip, onu sevmek saadetine kavuşamayanlara düşman oldular. Çünkü iyiliklerin başı dostları sevmek ve düşmanları sevmemektir. Allah'ı seviyorum diyenlerin eshab-ı kiram gibi olmaları lazımdır. Seven bir kimse sevdiğinin sevdiklerini de sever. Sevdiğinin düşmanlarına düşman olur. Bu sevmek ve düşmanlık bu kimsenin elinde değildir. Kendiliğinden hasıl olur. Bu kimse sevmesinde ve düşmanlığında deli gibidir. Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz kendisine deli denilmeyen kimsenin imanı tamam olmaz buyurmuştur. Kendisinde bu delilik bulunmayanlar sevmekten mahrumdurlar. Düşmanlık etmeyince dostluk olmaz. Seviyorum diyebilmek için sevgilinin düşmanlarına düşman olmak lazımdır. Hasan-ı Basri Hazretleri ilim ve faziletlerinden istifade ettiği eshab-ı kiramla kendi içinde bulunduğu nesli kıyas ederek, siz onları görseydiniz deli zannederdiniz. Onlar sizin iyilerinizi görseler, bunlar iyilik ve hayırdan nasipsiz kimselerdir. Kötülerinizi görseler, bunlar da Müslüman mı derlerdi buyurdu. Hakiki sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyendir. Şakik-i Belhi Hazretleri de bir gün kendilerine nasihat kâr etmeyen bir grup insana şöyle buyurur. Eğer çocuksanız mektebe, deliyseniz tımarhaneye, ölüyseniz kabristana gidin ama Müslümansanız Müslüman olmanın şartlarını yerine getirin. Ebu Said-i Harraz Hazretleri bir gün sokağa çıktığında bir kalabalığı gördü. İnsanlar bir delinin başında toplanmışlardı. Deli kaçıyor, onlar da peşinden koşuyorlardı. Deli onlara doğru dönünce kaçıyorlar, sonra deli peşlerine düşüyordu.
Ebu Said-i Harras Hazretleri, "Dur ey deli!" diye seslendi. Bunu duyan deli dönüp baktı ve "Deli kime derler biliyor musun?" dedi. Ebu Said-i Harras Hazretleri, "Hayır, bilmiyorum." deyince deli dedi ki, "Deli ona derler ki attığı her adımda Allahü Teala'yı anmaz ve gafil gezer. Müslüman akıllı olur. Akıllı kimse zararını ve karını bilen kimsedir. Ne aldığına ve bunun karşılığında neyi feda ettiğine dikkat eder. Maksat dünyalıksa bunun kıymeti, değeri de bu kadar olur. Eğer maksat ahiretse o zaman dünyada rahata, ahirette de ebedi saadete kavuşulur. Dili ve gönlü Cenab-ı Hakk'ın rızasında olana mübarek olsun. Böyle olabilmek kolay değildir diye bir şeyin tamamını da terk etmek uygun değildir. Zira bir şeyin hepsi ele geçmezse hepsini de elden kaçırmamalıdır sözü meşhurdur.

0: Ben emekli bir subayım. Sizlere Harbiye'de genç bir öğrenciyken başımdan geçen bir hadiseyi anlatmak istiyorum. Biz 14. dönem yedek subaylar yanan eski Harbiye binasının son mezunlarıyız. O zaman topçular, piyade, levazım, muhabire gibi bütün sınıflar aynı çatı altında eğitim görüyorduk. Sanırım 3000'e yakın mevcut bahçede bulunan yemekhaneye bir daracık kapıdan geçerek koşuyordu. Bazen izdiham öyle dayanılmaz bir hal alırdı ki öndekiler aramızda levazım var fazla yüklenmeyin diye bağırdıkça kahkahalar etrafı çınlatırdı. İşte bu sıralar bir yedek subay öğrencisi olarak Karaköy Kadıköy vapur iskelesinden çıkmak üzereydim. Vakit akşam karanlığı. Giren çıkan kalabalık herkes dirsek dirseğe omuz omuza. Tam bu sırada karşıdan gelmekte olan bir subay takıldı gözüme. Hay Allah, tam karşımdan bir subay geliyor ama rütbesini göremiyorum. Benden oldukça uzakta. Ne yapsam acaba? Şimdi selam verirsem bir türlü, selam vermezsem bir türlü. Neyse canım, o da bu kalabalıkta benden selam beklemez herhalde.
1: Delikanlı.
0: Albayım.
1: Önce şu borcun olan selamı ver bakalım.
0: Tabii albayım.
1: Güzel. Beni gördüğün halde neden selam vermedin?
0: Ben...
1: tamam. Bak, nerede olursan ol, hangi şartta bulunursan bulun, askerlikte selam kesinlikle savsaklanmaz. Bunu sakın unutma. Senin için herhangi bir ceza düşünmüyorum. Sadece bir bedduada bulunacağım. İnşallah yarın sen de subay olacaksın. Allah'tan dilerim ki sana da asların selam vermesin. Vermesin ki şu anda benden esirgediğin selamın nasıl gönül yıktığını, nasıl asabiyete sebep olduğunu anlayasın. Doğrusu sana çok gücendim. Hadi Allah'a ısmarladık.
0: Ve beni kucakladıktan sonra benim ondan esirgediğim o asker selamını vererek kalabalığın arasına daldı. Orada ne hale geldiğimi tahmin edersiniz. Ama nasıl üzüldüğümü asla. Şihlerin affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır sözünde olduğu gibi, albayımın hoşgörüsü sonucu onun bir üzüldüğüne ben 1000 üzülmüştüm. Gerçekten albayın dediği gibi zamanı geldi ve bizler de subay olduk. Bu sürede yıllar önce yaşadığım afla birlikte beddua durumunu defalarca hem de albayımı hatırlaya hatırlaya yaşadım. Ama kendim bir daha bu konuda asla ihmal yapmadım. Öyle ki bu özenim sivil hayatta bile devam etti. Hangi nedende olursa olsun sevgi, saygı ve bağlılığın nişanesiydi selam vermek. Hoşgörüye sahip olan kimseler hem mutlu hem başarılı olurlar. Maddi ve manevi kazancın başlangıç noktasında hoşgörülü olmanın şartı yer alır. Nereden bakılırsa bakılsın hoşgörünün toplumumuzda önce aileden sonra da sokak ve okuldan başlayarak bütün kurum ve kuruluşlara hakim olmasını diliyorum.

0: Yani dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki karı koca boşandıktan sonra tekrar evlenebilirler mi? Karı bir araya koca gelebilirler mi?
1: Boşandıktan sonra yani 3 talak birden vermişse Hanefi mezhebinde çıkış yolu yok. Nasıl evlenebilirler tekrar? O kadın başkasıyla evlenir. Evlendiği adam onu boşar veya ölürse tekrar ilk kocasıyla evlenebilir. Hanefi mezhebindeki çıkış yolu böyle. Fakat tam İmran-ı Saadet-i Ebedi kitabında başka bir şey anlatılıyor, başka bir nakil var. Orada buyuruyor ki bu kimseler Hanefi mezhebine göre dini nikah akdini yaptılar. Çünkü Hanefi mezhebinde dini nikah akdinde kadının kendisi, erkeğin kendisi, ondan sonra iki kadın bir erkek veyahut da aynı şekilde fasık olan iki erkek bile olmuş olsa bu bir akittir. Akitleri olur. Dini nikah akdi olur, sahiptir. Ama İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki dini nikah akdinde kadın o mecliste olmayacak. Kadının velisi olacak. Bu babadır. Veya baba yoksa abidir. Ve onların da salih olması, 5 vakit namazını kılması şart. 2 tane erkek şahit olacak. İtikatları ehl-i sünnet itikadında olacak. Ve 5 vakit namazını da kılmış olacak. Ve nikah akdi yapılırken tezviç, nikah kelimeleri de zikredilecek.
0: Şafii mezhebinde.
1: Eğer ilk dini nikah akitleri Hanefi mezhebinin şartlarını taşıyorsa, Şafii mezhebinin şartlarında taşımıyorsa, o zaman Şafii mezhebine göre bunlar yeniden dini nikah akdi yapıp iddet müddeti bile beklemeden, çünkü önceki nikah akitleri İmam Şafii Hazretleri'nin içtihadına uygun olmadığı için bunlar nikahlı görmüyor. Tamam. Ama bunlar önce Hanefi mezhebine göre nikah akdi yaptıkları için zina değildi. Onlarınki de meşruydu. Hemen bu şartlara riayet ederek dini nikah akdi yapılır. Fakat nikah ve talak artık Şafii mezhebinin bildirdiklerine uyulur. Bir daha da aynı şekilde ağzına hani boşanma lafzını almama kaydı şartıyla. Çünkü tek çıkış yolu bu. Başka çıkış yolu yok.
0: Şafiilerde, Şafii mezhebinde zor. Yani o kadar salih Müslümanı herkes...
1: Hani ben bir arkadaşa sormuştum, dedi nasıl yapıyorsunuz? Dedi abi, dedi o meclise gelince şahitlere tövbe istiğfar ettiriyoruz dedi. Ha. Başka türlü zor yani.
0: Doğru. Tövbe istiğfar edince tabii. Hocam, başka bir dinleyicimiz diyor ki devir iskat konusunu ben inanmıyorum demiş birisi. O ne o demiş yani. Şey, Hristiyanların günah çıkartması gibi, papazların günah çıkartması gibi.
1: Bunu biz İmmat Okulu'ndayken de söyleyenler vardı. Mezhepsiz hocalar vardı. Ve şimdi çoğunluktalar zaten. Ve onları yetiştirdiği imamlar Diyanet'te de vazife aldı. Hiçbirisi iskata inanmaz.
0: Yok öyle bir şey diyorlar.
1: Yok öyle bir şey diyorlar. Ama götürsen desen ki 50 bin lira versen mi? Tabii tabii, getir versen var. Falan iç ederler. Böyle de sahtekar olanlar var. Tabii inanan da var. Yani kaynaklardan okuduysa, öğrendiyse. Bir kere Hristiyanların günah çıkartmasına benzetmeleri çok çirkin, cahil olduklarını gösterir. Ne Hristiyanlığı anlamışlar, ne İslamiyet'i anlamışlar.
0: Dinimize de iftiradır yani.
1: İslamiyet de iftiradır. Ve bu iftira Peygamber Efendimiz'e kadar gider. Allah Teala korusun, tehlikelidir. Çünkü sünneti yapmamak, tamam. Yani şey olmaz.
0: İnsanı dinden çıkarmaz.
1: İnsanı dinden çıkarmaz. Ama inkarı küfürdür Mustafa Bey.
0: Değil mi?
1: İnkarı küfürdür.
0: Tabii.
1: Şimdi günah geliyor, şunlar işledim. Tamam diyor, Tanrı adına seni affettim. Peki iskatta böyle bir şey var mı? Yok. Böyle bir şey yok. Peki iskatın aslı ne? Bu konuda tam İlmihal Saadet-i Ebediye'nin meyit için iskat diye bir bahsi var. Orada çeşitli fıkıh kitaplarından nakiller var ve hadis-i şerif de zikredilmiş. Orada zikredilen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken Eshab-ı Kiram'dan bir zatın annesi ve babası hastalanmış, oruç tutamamış, namaz da kılamamış. Vefat etmiş ama Ramazan-ı Şerif'in sonuna doğru. Tabi vefattan sonra, Ramazan-ı Şerif'ten sonra geliyor o zat Peygamber Efendimiz'e. Bu diyor, benim annem babam namaz kılamadı, oruç tutamadı. Ben de onların evladıyım. Onların tutamadığı orucu ben tutuversem, kılamadıkları namazı ben kılıversem olur mu? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevaben buyuruyorlar ki, kimse kimsenin yerine namaz kılamaz, oruç da tutamaz. Bunun üzerine Eshab-ı Kiram'dan olan o zat tekrar bir arzda bulunur. Hiçbir şey yapamam mı ya Resulallah? Buyururlar ki fidye ver kılmadığı namazlar ve tutmadığı oruçlar için. İskat buna dayanıyor. Fidye. Her vakit namaz için 1750 gram buğday. Günlük 10,5 kilo buğday eder bu. 365'te çarparsın. Bir senelik verilecek buğday çıkar. İskat yapılırken mesela diyelim ki 60 yaşında 30 senede bir de kameri takvime göre ilave edilir, 62 yaşında. Bu erkekse 12 yaş çıkartılır, 50 sene sanki hiç namaz kılmamış, oruç tutmamış gibi iskatı yapılır.
2: Namaz kılmış olsa bile yapılır
1: evet,
2: mı?
1: Evet, yapılıyor. Çünkü defoludur, şudur, budur, yapılıyor bunlar. Ama buna inanan fakirle yapılır bu. İnanmayanla değil. Altınla yapılır. Çünkü buğdayla yapmak mümkün değil. Tırlar dolusu taşıman lazım. Buğday. Çünkü bir günlüğü 10,5 kilo buğday edince 365'le çarpınca karşına bir sürü aynı şekilde rakam çıkar. 50 seneye çarpınca tırlar dolusu buğday eder. Bu ancak devirle halledilir. İnanan, bilen, 5 vakit namazını kılan, ehli sünnet itikadını olan fakir erkek Müslümanlarla yapılır. Peki bu saadeti ebediyede o kitap hazırlanırken kitabı hazırlayan zat Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, o zaman buğday fiyatlarına bakıyorlar ve aynı şekilde bir senelik o buğday fiyatı 60 altın ediyormuş o zaman. Yani şimdi bazıları bakıyor mesela altın yükseldi ya.
2: 60 altın çok değil mi diyor. Ha,
1: 60 altın çok. Evet çok. Yani biz de yani onu bilen birisi orayı okurken aynı şekilde o hesabı yapıyor. Ama senelik 60 altın olarak hesap ettiğin zaman bir zararın olmaz. 7,2 ile çarpınca 400 küsur gram eder. Ve mesela diyelim ki 50 senelik bir iskat yapmak için de aşağı yukarı şöyle 20 küsur kilo altının devri yapılması lazım. Diyelim ki 3 tane fakir var. 5 vakit namazını kılan, ehl-i sünnet itikadında ve buna inanan. Elinde de 200 gram altın var. Elinde de 200 gram altın var. Ne tuttu şimdi Cemal Yekün? 20 kilo. 20 kilo altın. 20 kilo. Bölü 200 diyorsun. 200 gram altın var ya. Orada bir rakam çıkıyor. Bu rakam bir kişiyle yaparsan devir adedini. Mesela diyelim ki 200 çıktı. Tamam mı? 200 çıktı. 200 defa merhum veya merhume falanın namazının iskatı için bu altını sana verdim. Fakir eline altın geçince onun oluyor. Alamazsın onu. İsteyemezsin de. O Allah rızası için fedakarlık yapıyor. Sana hediye ettim diyor. Sen tekrar aynı şekilde verdim. Tekrar verdim. 200 defa. Ama 3 kişi varsa o çıkan miktarı 3'e bölüyorsun. O zaman devir adedi düşüyor. Devir adedi düşüyor. Yani bir kişiyle de yapılır mı? Yapılır. Elinde diyelim 500 gram veya 1 kilo altın varsa, mesela 1 kilo altın varsa 20 kilo sen altın devireceksen 20 defa da halledersin işini. Tabii. Bir kişiyle de yaparsın onu. Yaptın. Oruç için o kadar gerekmez. Yani 50 sene birer gram altın düşünsen, çünkü 1750 gram undur fidyesi. Dolayısıyla birer gram altın olarak kabul etsen fazla 50 sene 50 gram altın eder. Elinde 200 gram altın var. Bir defa oruç iskatı için dersin. O sana haline ve durumuna göre, orta hallidir veya zengindir. Elinde 200 gram altın var. Mesela 5 defa devir yapsan 1 kilo eder. Hem daha fazlaysa 10 defa yaparsın. O sonra da kul ve hayvan hakları için yaparsın. Bu şartlara uygun yapılınca ve oradaki fakirler de buna inanarak kabul edince, Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam emri ve tavsiyesi üzerine yapılmıştır. Şartlarına uygun yapılmıştır. Ölen imanla gitmişse, şartlarına uygun bunlar da yapılmışsa Allah-u Teala dilerse bunun hatırı ve hürmetine onu affeder. Şimdi bu mezhepsiz ve Vehhabi tayfası efendim böyle altınla aldım verdim demekle adamın kılmadığı namazlar aynı şekilde af mı olacak? Sen yaratıcı mısın arkadaşım ya? İlah mısın? Tanrı mısın sen? Sen kimsin ki? Allah-u Teala ufak bir iyiliği bile aynı şekilde kabul edip aynı şekilde günahlarını siliyor. O gafuru rahimdir diyor. Biz sebeplere yapışmakla emredildik. Bu Allah-u Teala'nın peygamberi vasıtasıyla ümmetine bildirmiş olduğu sebeplerden birisidir. Aynı soruyu ben sorayım şimdi. Adam namaz kılıyor mu? Kılıyorum. Kabul oldu mu? Şimdi adam diyor ki kabul oldu. Kabul oldu mu? Garanti verebilir misin? Efendim benim kıldığım namazların hepsi kabul oldu. Şu kadar derece cennette böyle. Diyebilir misin bunu? Yok diyemezsin. Garantin var mı? Yok. Ölürken imanla gitmene garantin var mı? Yok. Peki ne diye aynı şekilde papağan gibi böyle din düşmanlarının uydurduğu, masonların, komünistlerin, mezhepsizlerin, İngilizlerin ve hatta aynı şekilde Yahudilerin uydurduğu sözü papağan gibi söylüyorsun ve kendini de aynı şekilde imanın yok ediyorsun? Allah'tan kork be. İnsan aynı şekilde oturup bir insafla tabii mesaette bir din meyit için iskat bahsini bir okur. Anlamadıysan bir daha okursun. Sonra kendini araştırırsın. Orada kaynak da verilmiş zaten. Orada da aynı şekilde o kaynaktan da şey yaparsın. Dolayısıyla efendim ölen bir kimsenin arkasından kadın olsun erkek olsun. Kadın olsun erkek olsun. Mutlaka iskatını yapmalı. Peki efendim iskatı oturanlara para karşılığı mı? Hayır. Zaten oturanları mesela biz yapıyoruz. Oturanlar zaten para beklentisi yok. Ama tabii mesela bir de kitabında buyuruyor ki bak 20 kilo altın aynı şekilde hediye ettiler. Sen bunların gönlünü almak için. Herkes durumuna göre. 500 lira veren de olur, 1000 lira veren de olur, 10 bin lira veren de olur. Sen durumuna göre. Herkes kendi durumuna göre. Yani bir söz var ya, ne verirsen elin o da gider seninle. Sen verirsen senden sonrakiler de senin için verir. Sen vermezsen senden sonrakiler de sana vermezler. Bunu hiç unutma.
2: Verecek birisi çıkar mı diye bakar durursun.
1: Bakar durursun. Onun için de Seyyid Abdülhakim Erbaasizleri sık sık tekrar edermiş. Sonra talebesi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Biz de Emel abilerden Allah-u Teala rahmet eylesin. Onlar da naklederdi. Neyi? Edem bulur, edem bulur, edem bulur kardeşim diye Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kabiri aynı şekilde anlatırlarmış. Sen vefat edenlerin arkasından hatim okursan, hatmi tehlil okursan, sadaka verirsen, iskatını yaptırırsan, seninkinde yapan bulunur. Sana verecek olanlar da bulunur. Ama sen inkar edersen merak etme, seni de leş gibi gömerler. Orada aa falan dersin ama derler ki geçti Borun Pazarı Süreyya'nın ideye. Değil mi? Evet. Başka türlü olmaz.
2: Tam İlmihal Saadetebiliye kitabının yazmasıyla ortaya çıkmış bir şey değil ki zaten bu.
1: Ben çocukluğumda biliyordum bunu.
2: Değil mi?
1: Tabii. Ya
2: yapılıyordu, ben de şahit oldum mesela.
1: Bu
2: altı üstü falan diyorlar.
1: Altı üstü diyorlar.
2: Değişik devir diyorlar sadece.
1: Bu Cumhuriyet döneminde İmam Hatip okullarında işte sirayet eden o mezhepsizlik ve habilik virüsü sebebiyle yetiştirilen öğretmenler, din adamları bunlar yaydılar bunu. Yoksa Osmanlı ve Selçuklu döneminde bu iskat yapılıyordu. Hatta dediğin gibi bizde de altı üstü yapıldı mı falan diye altı üstü devir yapıldı mı?
2: Tabii, tabii.
1: Ve hemen bir araya gelirler köyde vefat eden hemen arkasından bunu yaparlardı. Ben biliyordum onu. Ve o dönemde yer altına çekilmiş yani kurslarda yetişmiş, kendini yetiştirmiş olanlar ellerinde Osmanlı döneminde kalan ilmihal kitapları olduğu için onlar da teşvik ederler ve anlatırlardı. Şimdikilerin ellerinde mezhepsizlerin kitabı olduğu için yani her şeyi inkar ediyorlar. İcmayı inkar ettiler, ondan sonra kıyası inkar ettiler, hadis-i şerifler uydurma dediler, tek kaynak Kur'an diyorlar şimdi. Kur'an'da da meyit için iskat öyle bir şey söz konusu değil. Öğle namazının kaç rekat olduğu yazılı değil, ikindinin iki yazılı değil, beş vakit namazın şeyler değil. Adam namaz da kılmıyor. İçki işte ona da tevil getiriyor falan. Çünkü şeyde üç tane ayet-i kerime var. Üç tane mi, iki tane mi? Birisinde içkinin faydaları da anlatılıyor. 10 sana ha 3 tane. 10 sana işte Estağfirullah la takrabu salat ve entüm sikara. Sadakullahu nazim. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Sonra tamamen zerresi haram edildi. Adam şimdi onları ben işte sarhoşken namaz kılmıyorum bak ayete uyuyorum falan. Bir zamanlar öyle birisi yazdıydı bir. Dinsiz gazetelerden birisinde gördüm. İşte diyor benim diyor ahbabım var Bodrum'a gitmiş diyor. Ne yapıyorsun diye sordum telefonda. Kur'an'a uyarak diyor içki içiyorum. Nasıl olur? Elinde bir tane bir zındık geberdi gitti bir herif vardı. Onun bir tercemesi var oradan o ilk faydası ve zararları. Orada faydası da yazıyor demiş. Ben de Kur'an'a uyarak içki içiyorum. Sanki her şeye Kur'an uyuyor da. Mürted dinsiz herif. Dolayısıyla bir de deviri şeyde zekatta niye yapıyorsunuz? Devir.
2: Evet.
1: Yokuşa mı sürüyorsunuz? Ya, İslamiyet'in emri bu. Yani fıkıh kitaplarında buyuruyor ki Allah Teala muamelede ve ibadette altın ve gümüşü esas almıştır. Esas bildirmiştir. Şimdi kağıt paralar var. Önceki asırda, ya ben nenemlerden hatırlarım, ellerinde mesela mecidiye dedikleri paralar vardı. Gümüştü, gümüş. Onunla zekat verilir. Ondan önce altınla basılıyordu paralar. Onların derdi yoktu ki, sıkıntısı yoktu ki. Adam elindeki para zaten altın. Altından veriyordu. Altından verilmesi gerekir. Şimdi kıymi değeri olan kağıda basıyor, demire basıyor, alüminyuma basıyor. Onların değeri o kadar değil. Dolayısıyla tamam, bundan vereceksen kaç gram altın ediyor bu? Diyelim ki 10 gram. 10 gram altın bir fakirle devrini yaparsın. Devrini yaptıktan sonra da elindeki kağıt para veyahut da demir paralarla zekatını o zaman verebilirsin. Yok, ben altın veriyorum. O zaman no problem ya. Hiçbir problem yok. O zaman devir yapmaya da gerek yok.
2: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğumuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Samsung tek kapılı derin dondurucu Tekno Club'a özel 19.499 lira.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bebeğimle mutluyum da her cumartesi saat 12'de

0: Şimdi reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 00. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM Haber.
7: Öğretim üyesi olarak beraber çalıştık yardımcısı. Allah bekâldı çekilmiş.
8: Bir yanda amansız hastalık, kanserle verilen mücadele, diğer yandaysa modern çağın getirdiği o zayıflama iğneleri. Samsun, tıp dünyasının en parlak isimlerinden birini kaybetmenin şokunu yaşıyor.
9: Dünya hayatından asıl yurdumuz olan ahiret hayatına doğruyoruz.
8: Henüz 37 yaşındaydı. Başkalarına şifa dağıtan beyin cerrahı Yunus Emre Durmuş, kendi hayatında zorlu bir savaşın ortasındaydı. Bir süredir testis kanseri tedavisi görüyordu. Vücudu zaten yorgundu. Daha bir ay önce kalp krizi geçirmiş, anjiyo olmuştu. İddiaya göre bir yandan da son dönemin popüler zayıflama iğnelerinden kullanıyordu. Genç doktorun kalbi bu ağır yüke daha fazla dayanamadı. Evinde aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan genç cerrah meslektaşlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
10: Hastalarıyla çok iyi iletişim içerisinde olan bambaşka bir insandı.
8: Yıllarca görev yaptığı 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde veda töreni düzenlendi. Eşi, oğlu ve mesai arkadaşları tabutun başında gözyaşlarına hakim olamadı. Doktor Yunus Emre Durmuş dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Geride gözü yaşlı bir aile ve tıp dünyasında doldurulamaz bir boşluk bıraktı. Asrın felaketinden sağ çıkmışlardı. Ölüm onları bir Luna Park çıkışında sorumsuz bir sürücünün direksiyonunda yakaladı. Baba oğlu öldüren sürücüye 9,5 yıl ceza verildi. Korkunç kaza 11 Temmuz 2025 gecesi Antalya'da meydana geldi. Hatay'daki depremden sağ kurtulan 8 yaşındaki Adem Efe babasıyla Luna Park dönüşü kaldırımda el ele yürüyordu. Alt geçit çıkışında kontrolden çıkan otomobil baba oğlu oracıkta hayattan kopardı.
11: İşte ben oğlumu almaya geldim dedim buraya. Ama oğlumu morgda gördüm.
8: İki kişinin ölümüne neden olan sürücüye iyi hal indirimiyle 9 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
11: Kesinlikle çocuğunu kaybeden bir annenin isteyebileceği bir karar değil. Karar 9 yıl 6 ay gibi bir süreç. İyi hal indiriminden kaynaklı. Sanki ortada iki can gitmemiş gibi oğluma çarpan kişinin sınırlarını aştığını ve uyuşturucu madde etkisi altında olduğu tespit edildi.
8: Acılı anne karara itiraz edeceğini ve hukuk mücadelesini asla bırakmayacağını söyledi. Bayram temizliği yapıyordu. Silmek için çıktığı o pencere hayatının sonu oldu. Acı olay Siirt'te yaşandı. 43 yaşındaki Nesrin Uğurel yaklaşan bayram öncesi evinde hazırlık yapıyordu. Elinde

0: ekiple hepsini bantlamışlar.
1: Görüntüler İzmir Buca'dan. Çöp konteynerinin yanındaki poşetleri açan vatandaşlar dehşete düştü.
0: Bu hayvanlar derin dondurucuda, dipfrizde, o tarzda bir şeyde bulunmuş. Çünkü hepsi daha soğuk. Hani bekletilmiş.
1: İç içe yığılmış, bazıları henüz yavru 33 kedinin cansız bedeniyle karşılaşıldı.
2: Sinirlerimiz bozuk iki gündür. Yani vahşet, yani rüyalarımıza girdi gece.
1: Vahşetin hemen ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir veteriner hekim gözaltına alındı.
3: Ankara Sincan'daki kent meydanı gergin anlara sahne oldu. Atatürk Mahallesi'nde karşılaşan iki yaşlı adam arasında tartışma başladı. Taraflar birbirinin üzerine yürüyünce olay bir anda çığırından çıktı. Tansiyon yükseldi. Biri diğerine tekme atmaya çalıştı. Araya çevredekiler girdi. Yumruklaşmalarını engelledi. Taraflar birbirinden uzaklaştırıldı. Neyse ki kavga daha fazla büyümeden sonlandırıldı. Macaristan'daki petrokimya tesisinde meydana gelen patlama bölgede paniğe neden oldu. Patlamanın ardından tesisten yükselen yoğun duman kilometrelerce uzaktan görüldü. İlk belirlemelere göre bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Şirket yönetimi patlamanın bir boru hattında yaşandığını açıkladı. Yetkililer olayda dış müdahale izine rastlanmadığını duyurdu.
4: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.
6: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa, süper oldu. O koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

0: Ücretli reklamlar.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bebeğimle mutluyum.

0: Merhaba, hoş geldiniz. Bebeğimle mutluyum da sizlerle birlikteyiz. Ana kumanda masamızda Recep bizimle birlikte, ben Hülya. Bayram tatili başladı, 9 günlük tatil. Bu tatilinizi önce tebrik ediyoruz. Güzel geçmesini diliyoruz. Yolda olanlar var, bizi yolda dinliyorlar. Hem bayramınız hem de tatiliniz güzel geçsin diyelim. Çocuğuyla ilk defa, bebeğiyle ilk defa tatil yapacak olanlar var. Onlar için biraz daha uzun bir hazırlık dönemi geçmiş olabilir. Tatile hazırlanıyor olabilirsiniz. Bebeğinizi de alıp belki daha önce bebeğinize hiç karşılaşmamış aile büyükleriyle bir araya geleceksiniz. Ya da belki hamileliğin son birkaç günü içindesiniz ve bu bayram size çifte bayram olacak. Hem bayram kutlayacak hem de bebeğinize kavuşacaksınız. Hayırlısı olsun diyelim şimdiden. Dışarıda vakit geçirecek olanlara... çok sıcak havalara dikkat diyelim. Bebekle dışarıdayken biraz daha dikkatli olmak lazım. Onun konfor alanını sağlamak kolay değil. Özellikle de bir yerlere girip çıkıyorsanız, halaya gidelim, teyzeye gidelim, amcaya gidelim derken uyku saatlerini kaçırmamak lazım. Uykusunu tam alamayan bebek en huysuz bebektir. Hep öyle söylerler, huysuz bebek yoktur, gazı çıkmayan bebek vardır. Huysuz bebek yoktur, uykusunu alamamış bebek vardır. 2-3 temel şey var bebekleri huysuz yapan: acıkmış olması, altının kirli olması, gazının olması ve uykusunu alamamış olmak. Bu dördünü karşıladığımızda zaten bebek her ortama uyum sağlayabiliyor. Ama kimi bebekler biraz daha kendileri huzursuzlar. Yani sosyalleşmeyi sevmiyorlar, dokunulmasını sevmiyorlar, düzeninin bozulmasını sevmiyorlar. Belki de sizin bebeğiniz öyle bir çocuk. Kendi ortamının çok bozulmasını istemiyor. Büyüyene kadar biraz anlayış göstermek lazım buna. Sonra zaten yavaş yavaş o da sevdikleriyle bir arada olmanın farkına, arkadaşlarıyla bir arada olmanın farkına anlayacak. O farkın ona kazandırdıklarını görecek. Herkes kendi arkadaşını, kendi yaşıtını istiyor. Siz de biraz bu ortamları onlara sağladığınızda göreceksiniz ki o da sizin gibi gezmeyi seven bir çocuk oluvermiş. Biz bugün çok önemli iki konudan bahsedeceğiz. Bir tanesi hem hamilelikte hem de bebek doğduktan sonra nasıl beslenmek gerektiği. Çünkü iki önemli unsur var. Biri anne karnındaki bebeğin sağlıklı beslenmesi. İkincisi doğduktan sonra anne sütüyle sağlıklı beslenmesi. Herkesine de dikkat etmek için bilmemiz gerekenler var. Bir diğer unsur ise miyomlar. Miyomlar anne olamamanın önemli sebeplerinden biri. Eğer teşhisiniz varsa tedaviyle ilgili ne yapılacağını da bilmek lazım. Bazen basit bir operasyon, basit bir ameliyat sizi bebeğinize kavuşturabilir. Detaylar bugün Türkiye Hastanesi'ne ağırlayacağımız misafirlerimizde, programımızda, dakikalarımızda olacak. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden bir misafirimiz var. Uzman diyetisyen Nesrin Eriş bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Biz bugün biraz anne adaylarını, anne olmuş bebeğini emzirenleri düşünerek yayın yapalım istedik. Çok zor bir süreç. Bir kere kilo almamaya ama bebeğinizi evet, iyi beslemeye çalışıyorsunuz. Doğumdan sonra da kilo vermeye ama yine bebeğinizi iyi beslemeye çalışıyorsunuz.
1: Evet, anne için kilo problemleri açısından önemli. Bebek sağlığı için de önemli. Tabii doğuma kadar, hamilelikten sonra fazla kilo almamak, çocuğun doğru miktarda kilo almasını sağlamak, annenin ve bebeğin vitamin, mineral ve makro besin ihtiyacını tam olarak sağlayabilmek için tabii ki planlanmış ve takip altında bir beslenme programı gerekli.
0: Hatta belki bunu hamile kalmaya karar verdiğiniz zamandan itibaren mi başlatmak lazım?
1: Tabii hamile kalmaya karar verdiğimiz süreçten itibaren aslında hem annenin hem de babanın beslenme sürecini yönetmeye başlamak lazım. Çünkü babada da meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorunu, metabolik bir hastalık aynı zamanda o genlerin çocuğa da taşınmasına neden olabilecektir. O yüzden mesela bizim yaptığımız çalışmalarda gebelik öncesinde hem anne hem babayla çalışıyoruz sağlık açısından.
0: İnfertilite konusunda da mı yine hem anne hem baba birlikte geliyorlar size?
1: Tabii. Yani bir bebek anne ve babayla birlikte olduğu için olmadan önce hem annenin hem babanın sağlık durumu son derece önemli.
0: Aslında hamile kalmadan önce kadının ideal sağlık durumunda olması gerekiyor galiba, evet, değil mi?
1: Şöyle bir şey var, gebe kalmadan önce sağlık durumunu gerçekten çok iyi bir şekilde düzene sokmak lazım ama tabii bu çoğunlukla böyle olmuyor. Çok planlı, gerçekten hayatını çok iyi kontrol edebilen kişiler var, onlar da o söz konusu olabiliyor. Ama gebelik öncesinde planlı olabilmek adına olaya insanlar bir ay, bir buçuk ay önceden başlıyor. Ama bu yeterli bir süre değil. Yani gebe kalmadan önce bizim sağlık durumumuzu kontrol altına almış, ideal vücut ağırlığımızı kontrol altına almış, ondan sonra ben bebek istiyorum planına girmiş olması gerekiyor. Şimdi ben bebek istiyorum. Kaç kilom var atıyorum, işte örnek veriyorum, 10 kilo fazlam var. Ben hamile kalana kadar bir 10 kiloyu vereyim. Bu aslında doğru bir şey değil. Neden? Çünkü diyet programı uygulamaya başladığımız andan itibaren her ne kadar sağlıklı bir beslenme programı uygulansa da doğal olarak daha az miktarlarda beslenmiş oluyoruz ve belli bazı depolar boşalmış oluyor. Bu boşalmış depolarla biz gebe kalıyoruz.
0: Ki zaten boşalacak daha, evet, da değil mi?
1: Anne tarafından. Özellikle ilk bebek anneden olduğu gibi alacağı için, İkinci çocukta annenin yaptığı bu hata annede metabolik olarak ortaya çıkabiliyor. Birincisi bu. Yani eğer gebe kalmak istiyorsak bunu sağlık durumumuzu ve ideal vücut ağırlığımızı gebe kalmak istemeden önce, ya ben genç kadınım, çocuğum yok ya da bir tane var, bir tane daha yaparız deyip düşünüp önlemini alıp ondan sonra tamam şimdi oldu deyip ondan sonra gebe kalma hazırlıklarına başlamasında fayda var. Bunu tavsiye ediyorum aslında öncelikle.
0: Hatta bu böyle infertilite tedavisini de destekleyecek bir süreç. Evet. Fazla kilonuz varsa onu vermek, ideal sağlığınıza kavuşmak. Bazen de doktora gidiyorsunuz, bir sebebi belli olmuyor. Neden çocuk sahibi olamıyorsunuz? Açıklama yapamıyor doktor. İşte fazla kilonuzu verdiğinizde, metabolizmanız normal çalışmaya başladığında bakıyorsunuz ki kendiliğinden hamile kalmış.
1: Benim insanlar. Öyle çok danışanım var. Tüp bebek tedavisi görüp sonrasında artık yok ya olmuyor bu iş deyip ben artık hayatım bakacağım, ideal kiloma bakacağım, sağlığıma bakacağım, her şeyi serbest bırakıyorum deyip programın ortasında hamile kalan çok hastamız oldu. Burada şunu da düşünmenizi istiyorum. Sadece kilo problemi olması değil, ideal kilonun çok altında olduğu zaman da çocuk olmayabiliyor. Benim mesela öyle danışanlarım oldu. Yağ oranı 5-6 kilolarda ise çocuk olmasını bu engelliyor. Yağ oranını 10'a 11'e çıkarttığımız anda kendiliğinden hamile kalan çok hastamız oldu, çok danışanımız oldu. Bu da ayrı bir konu. Sadece kilo değil, aşırı zayıflık da gebe kalmada problem teşkil edebiliyor.
0: Demek ki bazen beden kendi normaline kavuşmayı bekliyor.
1: Aynen, aynen. O set point noktasını vücut bulmak istiyor. Evet. Her anlamda.
0: Hani onu hissediyoruz da, değil mi? O evet. ideal kiloyu. Hani 3 kilo 5 kilo bile olsa fazlanız, o fazlalığın sizi rahatsız ettiğini hissediyorsunuz.
1: Eğer uzunca yıllar ideal kilosunda yaşamış bir bireyse 2 kilo aldığında 20 kilo almış gibi hisseder. Çok önemli. İşte o panikle acil bir şey yapıp düşük kalorili, ondan sonra sağlıksız bir beslenme programı uygulamaması gerekiyor. Çünkü asıl bu kilo alma problemleri o 2 kilolar yüzünden başlıyor. Ya onu ben acil derken, şu 2 kilomu vereyim deyip düşük kalori bırakıyor, üstüne koyuyor, üstüne koyuyor, öyle öyle oluyor.
0: Bakıyorsunuz o 2 kilo, evet, 10 kilo olmuş.
1: Evet, aynen, aynen. Panik bunları, olmamak lazım.
0: Bunları hep konuşacağız. Özellikle işte mevsimsel değişimleri, bazı hastalıkların beslenme üzerindeki etkilerini, ama bugün biraz daha çok anne adaylarından konuşuyoruz. Halk arasında bazı deyimler var. İşte her hamilelik bir dişe mal olur gibi. Bunu biraz öncesi sonrasıyla konuşalım. Bu gerçek mi? Önce onu sorayım
1: ya
0: size.
1: Ya şöyle, sağlıksız beslenirseniz tabii ilk başta da söylediğim gibi özellikle ilk bebek annenin işte vücudundaki tüm depoları kullanma eğiliminde oluyor. Onu bitirmeye çalışıyor. Anne eğer sağlıksız besleniyorsa çocuk gayet sağlıklı bir şekilde doğabiliyor. Çünkü onun depoları anneden geliyor. Ama ikinci bebekte anne yaptığı hatayı daha fazla anlıyor. Çünkü o zaman artık problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Sağlıksız beslenirse anne tabii ki ilerleyen süreçte tabii işte dişte de problem, kemikte de problem, metabolik olarak problem, birçok şey ortaya çıkabiliyor.
0: Peki.
1: Sağlıksız beslenen hamileler için geçerli bu. Bence ya gördüğüm kadarıyla bizim takip ettiğimiz danışanlarımızdan da sağlıklı bir şekilde gebelik geçirdiyse
0: bir problem
1: sonrasında
0: yaşamadan
1: da zaten problem yaşamıyor. Çünkü gebelik sürecini sağlıklı bir kilo artışıyla bitirdiğinde emziklilik sürecinde vermesi gereken bir kilo kalmıyor ki.
0: Zaten normal doğumdan sonra birkaç hafta içinde o vücuttaki ödem vesaire de gidince bakıyorsunuz ki ideal kilosuna
1: mis gibi kilo
0: yaklaşmış.
1: Tabii.
0: Anne adayları için programın başında da söyledik, çok hassas bir şey var. Kilo almayayım ben, bebeğim alsın, ben sağlıklı besleneyim. Ama bebeğim de bu beslenme düzeni içinde, hani ben kilo almazken bunun olumsuz etkilenmesin. Etrafta hep bir baskı var. Sen iki canlısın. Hele de ikiz, üçüz bebek bekliyorsa normalden iki kat üç kat fazla yemesi gibi gerektiği gibi algılanıyor. Bunun
1: öyle bir şey
0: haklılık payı var mı?
1: Şimdi şöyle, annenin gebe kaldığı süreç içerisinde gebelik sonuna kadar kilo alması gerekiyor. Yani ben kilo almayayım, işte bebek beslensin, sadece böyle bir şey yok. Şimdi bu duruma göre değişiyor. Mesela ideal kilosunda eğer gebe kalmış ise hamilelik sonrasına kadar 9-10 kilo bir artış normal. Çünkü bebek büyüyor, amniyotik sıvı, o su bu su 10 kiloya yakın bir artış oluyor. Ve bittiğinde gebelik, çocuk çıktıktan sonra işte amniyotik sıvı vesaire, o ödemi vesaire gittikten sonra anne hamileliğe başladığı kilosunda kalır. Şimdi ideal kilo için bu 9-10 kilo diyoruz. Ideal kilosunun üzerinde olan başlamış bir anne adayı için ise biz şunu yapabiliyoruz. Şimdi birinci trimester ilk 3 ay. Bu ilk 3 ayda ılımlı bir şekilde anne adayına kilo verdirebiliyoruz. Ama böyle ayda 4-5 kilolar değil. Ayda 1-1,5 kilo olacak şekilde verdirebiliyoruz.
0: Bebek bundan etkilenmiyor. Hayır. Çünkü ilk 3 ay çok önemli bir dönem.
1: Hayır. Bebek bundan etkilenmiyor. Çünkü bebek için gerekli olan tüm makro ve mikro besin öğelerini karşılıyoruz. Onunla ilgili sıkıntı yok. İkinci 3 ay, ikinci trimesterde
0: en rahat
1: aynı kiloda kalmasını sağlıyoruz. Anne aynı kiloda kalacak. Üçüncü trimesterde de 4,5-5 kilo civarında aldırıyoruz.
0: Çünkü zaten bebek büyüyor.
1: Bebek büyüyor. Ve doğumdan sonra doğuma başladığı kilonun hatta altında kalmış oluyor.
0: Yani o ilk 3 aydaki kilo düştüğü kiloda kalıyor.
1: Evet, aynen öyle. Eğer anne adayı, anne çok zayıf başlamış ise biz gebelik sonrasına göre o ne kadar fark varsa o kadar farkı hesaplayarak 17-18 kiloya kadar aldırabiliyoruz. İzin veriyoruz. Beslenmeyi ona göre düzenliyoruz. Çünkü çok zayıf, hamilelik süresi boyunca 5-6 kilo aldığını düşünün. Yani bunu cevabını vermesi için uzman biri olmasına hiç gerek yok. Sağlıklı olmadığı net bir şekilde ortada.
0: Bir de bebeğin tutunması için de annenin biraz sanki böyle kilolu taşıyabilmesi için biraz güce, kuvvete, biraz kiloya ihtiyaç varmış gibi de algılanıyor.
1: Yani sağlıklı beslendiğiniz zaman kilo dediğimiz, bizim asıl kilodan bahsettiğimiz konu vücut yağı fazla olması belli bölgelerde. Bunun da çocuğun tutunmasıyla çok büyük bir ilgisi, alakası yok. Bizim kasımız kuvvetli olsun, organlarımız kuvvetli olsun, hücrelerimiz ve salgılarımız kuvvetli, güzel, düzgün olsun. Bizim için önemli olan o. Zaten sağlıklı beslenme de bunu sağlıyor. Enzimlerin doğru salınmasını, salgıların güzel doğru miktarda salınıp işte sindirim enzimlerinin, emilim enzimlerinin hepsinin doğru bir şekilde olması ve vücuda faydasının olması, insülinin doğru salınması, kan şekerinin doğru olması ve diğer kan parametrelerinin iyi olması, bizim amacımız bu. Bunun da çok fazla kiloyla alakası yok. Doğru bir şekilde beslendiğinizde bu şeyi sağlayabiliyorsunuz, söylediğim faktörleri çok rahatlıkla.
0: Sağlıklı bir gebelik beslenme programında neler olmazsa olmazınız?
1: Şimdi bizim için bütün, aslında herkes için geçerli 5 grup besinimiz var. Bu 5 grup besini bizim doğru miktarda, doğru zamanda almamız gerekiyor. Bu kadar açık ve net. İşte ekmek grubu, hı hı, et grubu, süt yoğurt grubu, sebze meyve grubu, yağ şeker grubu. Bütün bunları dengeli bir şekilde almalıyız. Aa, yağlar çok kötü. Aa, asla. Hayır, öyle bir şey yok. Yani beslenmemizin %25-30'unu günlük almamız gereken enerjinin yağdan karşılamamız gerekiyor. Ama nasıl yağdan?
0: Hmm, hangi yağ?
1: İşte bu yağların çeşitlerini kişiye özel belirleyip ona göre hamilelik durumuna göre işte omega 3'ü nasıl vereceğiz? Omega 6'yı nasıl sınırlayacağız? Bunların doymuş yağları nasıl ayarlayacağız? Hı-hı. Beslenme pişirme yöntemleri neler olacak? Saklama yöntemleri.
0: Ya da içinde yağ olduğunu bilmediğimiz ama yağlı neler var?
1: Evet, işte bunların o eğitimini alması gerekiyor. İşte sebze. Şimdi sebze tüketimi çok önemli diyoruz. Sebze meyve tüketimi.
0: Özellikle anne ama, adayları için değil mi?
1: Kabızlık ama gereğinden fazla tüketmek de doğru değil. Sağlıklı değil. Hem fazla kalori hem de
0: meyve açısından mı söylüyorsunuz?
1: Evet, hı-hı, meyve ve sebzeyi de çok aşırı tüketmemek lazım. Ama günde 2 porsiyon sebze bir anne için, yani hamile bir bayan için gayet, hı hı, uygun. Ama işte abartmamak gerekiyor. İçmesi gereken su miktarları, tuz miktarı, bunların hepsinin ayarlanması lazım.
0: Bir anne adayı size geldiğinde, şimdi şöyle düşünelim. Eğer planlı bir gebelik değilse hamile olduğumuzu anlamamız 8. 9. hafta
1: olabilir. Evet.
0: Aşağı yukarı. Size geldi. Belki de bazı destekleri kullanmak için biraz da geç kaldı. Siz geldiği andan itibaren eğer ideal kilosundaysa ona neler öneriyorsunuz? Evet. Şu anda bizi dinleyenlere neler önerebiliriz?
1: Yani mesela ideal kilosunda herhangi bir sağlık problemi de yok. Normal beslenme programını çiziyoruz. Kaçıncı ayda? İşte ilk 3 ayda ne yapacağız biz bu? Eğer, hı-hı, ideal kilosundaysa kilo aldırmayacağız. Hı-hı. Kilo da verdirmeyeceğiz. Doğal olarak kişinin sağlık, hı-hı, durumuna göre bir beslenme, hı, programı oluşturacağız.
0: Evet.
1: Sabah kahvaltısını düzgün bir şekilde vereceğiz. Sabah, öğlen, akşamlarını düzgün
0: mutlaka
1: bir şekilde vereceğiz.
0: Mutlaka kahvaltı edecek. Mesela mide bulantıları vesaire eşlik ettiğinde özellikle ilk, evet, 3 ayda zor olabilir kahvaltı.
1: Şimdi şöyle, gebelik programı çok değişken bir programdır. Yani bugün verdiğiniz bir şeyi, ben çok istiyorum, ben bunu istiyorum dediği bir şeyi ertesi gün tamamen reddedebilir. O yüzden bir kere zaten çok iletişimle gitmesi gerekir, hı-hı, bu programın. Mesela kahvaltı verdiniz, aldı, üçüncü gün tamamen reddediyor. O zaman öğünleri yer değiştirebiliriz. Yani sabah kahvaltısı yapmaz da sabah saatinde sabah ufak bir atıştırmalık alır. Besin redlerini veya isteklerini de göz önünde bulundurarak ufak bir atıştırmalık alır. 2 saat sonra kahvaltı yapar. Hı hı. Yani large bazı şeyleri düzenlememiz lazım. Mutlaka bir öğün et vermek istiyoruz ve bir öğün de sebze vermek istiyoruz. Ve ekmek türevi olarak da çok fazla böyle pilavdı, makarnaydı vesaire böyle şeylere değil de daha çok böyle çorba, ondan sonra bulgur pilavı, işte daha açmayacak ve daha uzun süre tok tutacak bir besin grubunu vermeye çalışıyoruz. Ve en önemlisi de akşam ödem olmasın, annede herhangi bir rahatsızlık hissi olmasın, midede problem olmasın diye akşam yemeğinden sonra da hafif bir kuru yemiş desteği, hı hı, ve bir porsiyon civarında da meyve veriyoruz ve günü kapatıyoruz. Günlük su içimini 2-2,5 litre civarında istiyoruz ama, hı hı, suyu böyle alıp da lıkır lıkır lıkır içmesini istiyoruz.
0: Birden içmeyecek.
1: Hayır, hı hı, çünkü vücutta metabolik olaylarda su bizim için çok önemli ama biz lıkır lıkır suyu içtiğimizde özellikle gebelik döneminde metabolik olaylardaki o faaliyetini azaltıyoruz. Hmm. Ama idrar olarak habire idrara çıkıyor. Tamam, idrara çıkması böbreklerin çalışmasını da istiyoruz ama metabolizmada kullanılsın.
0: Ama o su bir dolaşsın istiyoruz değil mi?
1: Bir hemen güzel atılmasın. Gelsin metabolizmada olaylarda bize destek versin diye yudum yudum yudum yudum. Zaten yudum yudum su içen birinin susama hissi artar, hmm, ve özellikle gebelerde çayı, kahveyi çok fazla önermiyoruz. Hani ne kadar az içerse karımızdır diyoruz. İşte çay kahve içme miktarını da azaltıyorsunuz yudum yudum suyu vererek. Susama hissi de artıyor. Sonra günün belli saatlerinde ay çok susadım deyip böyle bir kana kana su içme isteği geliyor. Yavaş yavaş ben su içmeye başladım falan diyor yani. Hiç su içmeyen bir anne adayı. O yüzden hani beslenmeyi de ona göre ayarlayıp eğer bir mide problemi yoksa, mideyle ilgili bir ekşime, yanma vesairesi yoksa, özellikle salata bizim için çok önemli ve salataya, yağsız salatadan bahsetmiyorum.
0: Ona bir açıklık getirelim. Salata sanki böyle ot yermiş gibi olmayacak.
1: Hiçbir zaman özellikle yeşil salataları yağsız yemememiz gerekiyor. Anne adaylarının asla yememesi gerekiyor. Çünkü hem enerjiye çevrilmesini, yağ yakımını hızlandırıyorsunuz siz eğer içine yağ koyarsanız, K vitaminini aktive ederek bu yeşil yapraklı sebzelerdeki K vitaminini, hem de o vitamin ve minerallerin emilimini arttırıyorsunuz.
0: Yağda eriyenleri.
1: Evet. O zaman sadece ot yemiş olursunuz çünkü şey yapmazsanız, işte nar ekşisi, limon koydunuz, yağ koymadınız. Geçmiş olsun yani, hani bir anlamı
0: bir istifadesi
1: olmuyor.
0: Kalmadı bu
1: o
0: işin.
1: O yüzden buna dikkat etmek lazım.
0: Peki şimdi gelelim doğum sonrasına. Bebeği kucağına aldı anne. Kendini tabii ki hem hormonal dengeler sebebiyle hem uykusuzluk sebebiyle yorgun, bitkin, bakımsız hissedebilir. En son aynaya ne zaman baktığını unutabilir. Üzerine bebeğinin kusmuğuyla dolu kıyafetini en son ne zaman değiştirdiğini düşünebilir. Ama bütün bunların içinde o ilk birkaç gün geçince, yavaş yavaş birbirlerine uyum sağladıklarında artık fazla kilolarından kurtulmak istediğini de düşünmeye başlayacak. Evet. Burada çok keskin bir yol ayrımı var. Kimileri hakikaten kulaktan dolma bilgilerle hızlı bir şekilde hem psikolojisini yükseltebilmek hem de yeniden işte iş hayatına, sosyal hayata dönecekse eskisi gibi dönebilmek için çok yoğun çaba harcıyor ve bazen de sağlıksız yollara sapıyor. Burada annenin kilo vermesi için nasıl bir yolu var? Bu yolun kilometre taşları nelerdir?
1: Bir kere biz emziklilik dönemine geldiğimizde hayda 2-3 gün sonra doğumdan ben diyet yapayım da şu kilolarımı atayım, unutun bunu. Zaten vücudun kendine gelmesi, o ödemini atması, bir rahmin oturması vesairesi yaklaşık 1,5-2 ayı alıyor.
0: Zaten 40 gün lohusalık dediğimiz bu yüzden söyleniyor.
1: Bu süreçte yapılması gereken şey, şimdi sen süt veriyorsun, ye. Tatlı ye. Malt şurubu iç. Yok işte şu şurupları, şu içecekleri al. Bunlar sadece sütün, anne sütünün tadını değiştirir. Tadını tatlı yaparsınız ve çocuğun damak tadını tatlıya alıştırırsınız.
0: O kadar keskin bir değişikliğe yol açar mı sütte?
1: Açar. Yediğiniz şeyin lezzeti de geçiyor. Hani
0: gaz
1: geçiyor.
0: Sebebiyle işte gaz yiyecekler ya da gaz yapacak o yiyecekler
1: nasıl geçiyor
0: yemeyin.
1: İşte yani o gaz geçiyor, tat geçmez mi? Geçiyor. Ve süt kalitesine ve miktarına yediğiniz tatlıların, o tatlı içeceklerin zerre kadar faydası yok. Sizin sütünüzün kalitesini artıracak, miktarını artıracak tek bir şey var: sağlıklı su tüketimi. Sıvı derken sudan suyu kastediyoruz. Daha sıvı beslenebilirsiniz. Mesela smoothie'ler yapabilirsiniz sebzelerle ve meyvelerle.
0: Ya da her yemeğe çorbayla mutlaka başlayabilirsiniz.
1: Çorbayla başlayabilirsiniz. Hani yediğiniz miktarı da azaltır bu. Çok fazla tüketiminizi engeller. Ama ne olur o işte tatlılar, efendim kaymaklar, ballar, malt şurupları vesaire gerek yok. Sütünüzün tadını değiştiriyorsunuz ve çocuk da ama tatlı tat dilin en ucundadır ve en çabuk hissedilendir. O yüzden bunu hissettirdiğinizde, çocuk tatlı bir şey verdiğinizde daha mutlu oluyor, daha istiyor, bana bir daha ver gibi oluyor. Ama işte bunu engellemek adına sütün süt tadında gelmesi için lütfen çok fazla şekerli gıdalara, gereksiz basit karbonhidratlara girmemek lazım. Yine sebze tüketimimiz, et tüketimimiz okey. Meyveyi ılımlı bir şekilde tüketebiliriz. Taze sıkılmış olarak tüketebiliriz mesela. Hani sıvı miktarını artırabilmek adına, ki vitamin kaybı olmaması açısından biz çoğunlukla meyvenin kendisini öneriyoruz. ve yine dengeli beslenme diyeceğim. Bir de son olarak şeye değinmek istiyorum. Hani bu ekmek tükaka ya. Hmm. Ekmek asla yemeyelim falan. Böyle bir şey yok ama ekmeğin türevine dikkat edeceğiz. Hmm. Kompleks karbonhidrat, yani kana daha yavaş karışan, kan şekerini daha yavaş yükselten, dolayısıyla bizi daha geç acıktıran karbonhidratlara yönelmemiz lazım.
0: Doğru tercihler yani.
1: Emziklilik döneminde doğru tercih, hmm, doğru karbonhidrat tercihi, hmm, almamız gerekiyor. İşte pirinç pilavı da karbonhidrat. Bulgur pilavı da karbonhidrat. İkisinin de kalorisi eşdeğer, 100 gramın birbiriyle, hı hı, çok yakın. Ama birini, bulgur pilavını yediğinizde daha geç acıkırsınız. Pirinç pilavını yediğinizde daha erken acıkırsınız. Bunu demek istiyorum. Kalori farkından değil yani.
0: Burada aslında akıllı beslenme akıllı tercihlerden geçiyor.
1: Aynen. Aynen öyle. Burada genel kurallardan bahsettik. Tabii ki hamile içinde, emzikli içinde kişiye özel bir beslenme programı ve takibi çok çok önemli. Hemen dediğim gibi emziklilikte hayda ben bir diyet programına başlayayım değil. Su iç. Ondan sonra mümkün
0: bir
1: olduğu kadar aktiviteler.
0: Zaten değil mi? Emzirmek zaten kilo kaybına destek
1: yaklaşık
0: oluyor.
1: Yaklaşık 300 kalorilik fark yaratıyor. Bakacaksınız az. Hayır, hiç az değil. 300 kalori.
0: Hele de her gün.
1: Evet. Evet. Yani çok ciddi bir rakam. Her gün 300 kalorilik sizde bir fark yaratıyor. Siz sadece fazladan normal günlük almanız gereken enerjiye 300 kalori eklemeniz sizin süt salınımınız ve kaliteniz açısından yeterli. Başka bir şeye ihtiyaç yok.
0: Bir de tabii uygun havalarda bebekle beraber yürüyüş yapmak. Tabii. Hem annenin psikolojisine, bedenine hem de bebeğe iyi gelecek.
1: Evet, sürdürülebilir bir yürüyüş.
0: Keyifli yani olur.
1: 10 dakika, 15 dakika böyle haldır huldur bir şey değil. Hı hı. Devam etmesi. Çünkü o dolaşımı da düzenliyor. Aynı zamanda ödemin atılmasını da, hı, sağlıyor. Gayet de güzel olur.
0: Şimdi böyle annelerden bahsedince bebeklerden o süreç o kadar keyifli ki sanki böyle o kilolar o zaman hiç önemli değilmiş gibi geliyor. Ama doğru zamanda eğer doğru adımları atmazsak, evet, o da yerleşiyor. Bir bakıyorsunuz bebek büyümüş ama kilolar size kalmış. Peki süt vermeyi kesti anne. Hı hı. Ne zaman artık bir diyet programı düşünmeye başlayabilir?
1: Yani 6 aydan sonra diyet programı düşünülebilir. Emzirmeye, hı, devam etse bile 6 aydan sonra
0: ek gıdaya
1: geçmeye başlıyor zaten. Hı hı. Yavaş yavaş diyet programı, doğru bir diyet programı, kişiye özel ayarlanmış bir diyet programı sütün kalitesini artırır. Aksine sütü azaltmak değil, hı hı, hem süt miktarını hem de süt kalitesini artırır ve kilo vermeyi de kolaylaştırır. O 300 kalorilik fark güzel bir fark yani. Evet. Düzgün yönetilirse alınması gereken, harcanan enerji muhteşem bir sonuç yaratır ve çok rahatlıkla da kilolarımızı verebiliriz.
0: Son sorum anne adayları, özür dilerim anneler. Hep benim sütüm yetmiyor acaba ya da benim sütüm bebeğime yetiyor mu sorusunu sorar kendisine. Acaba sütüm yetmiyor diye düşünen annenin de önce bir diyetisyene uğraması gerekir mi?
1: Tabii sütü yani artırmak için. Sütüm yetmiyor diye düşünmek ayrı bir şey, sütün yetmemesi ayrı bir şey. Yani sütün çocuğa yetip yetmediği, çocuğa verdiği süt miktarıyla alakalı değildir. Yani bir anne, örnek veriyorum şimdi, tamamen rakamsal olarak şey yapmayalım. Mesela bir anne 300 mililitre süt veriyor. Çocuk hiçbir şekilde kilosunu düzgün alamıyor. Öbür anne 100 mililitre veriyor. Çocuk gayet güzel kilosunu alıyor.
0: Bu daima kilo alımı.
1: Kilo alımı çünkü kaliteli süt. Hı hı. Sütün kalitesi önemli. Miktarı değil aslında her şeyden önce. Çocuğun kilo alımları takip edilerek sütün yarayıp yaramadığını ve kaliteli olup olmadığını gözlemleyebiliyoruz. Yine doktor kontrolü altında eğer süt kalitesi düşükse tabii ki beslenme şeklini bir belirliyoruz. Yani sen ne yiyorsun, ne içiyorsun, ne yapıyorsun da sütünün kalitesi düşük, sütünün miktarı düşük. Buna göre beslenme programını oluşturuyoruz beraberce.
0: Bu da onun stresini azaltıyor bence. Çünkü tabii, tek başına bazen ne yapmanız gerektiğini ya da o ses kalabalığı içinde doğrusunun ne olduğunu
1: çok
0: belirleyebilmeyi
1: karışan oluyor ya,
0: başaramıyor
1: insan. Emzikli ve hamile
0: kadının karışanı çoktur.
1: Evet, çok karışan oluyor. Bu da bizim toplumumuzun bir gerçeği. Sevgi dolu bir toplumdayız. Herkes iyilik olsun, güzellik olsun diye yapıyor. Ama maalesef Bazen zararı dokunabiliyor.
0: Bir de her doğru herkese uymuyor. Bazen çok birine doğru. İyi gelen diğerine iyi gelmiyor.
1: Ya benim anneme iyi gelen bana iyi gelecek veya benim kayınvalideme iyi gelen bana iyi gelecek diye bir kaide yok. Ama işte bunu anlatamıyoruz. Herkes aynı süreçten geçiyor. Ondan geçiyor, o da kendi çocuğuna yapıyor maalesef.
0: Orada tabii artık bir tecrübeli bir bilen gibi
1: evet,
0: konuşuyor
1: aynen,
0: herkes.
1: Aynen.
0: Herkes umuyoruz çocuğunu sağlıkla kucağına alsın ve büyüsün. Çok teşekkür
1: Amin.
0: Ederim sevgili
1: ben
0: Nesrin
1: teşekkür
0: Hanım.
1: Ederim.
0: Tekrar görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Türkiye'nin sayesinden uzman diyetisyen Nesrin Eriş bizimleydi. Bizimle kalın efendim, programımız devam edecek.
2: Bebeğimle mutluyum. Reklamlardan sonra devam edecek.

Şimdi reklamlar. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Yatırımın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor. Özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri. Çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1.5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel Bankart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini, toplam 750 TL Bankart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor.
3: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Türkiye Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Ayşe Solaroğlu ile birlikteyiz. Bugün anne adaylarını ilgilendiren, hatta sadece anne adayları değil, anne baba olmayı ilgilendiren, anne baba olmayı düşünenleri ilgilendiren bir konudan bahsedeceğiz. Hepimizin evinde hemen hemen damacanalar var. Onların içinden su içiyoruz. Ama uzmanlar diyor ki damacanaların içindeki bisfenol A, ki bu damacananın yapısında var ve suya karışıyor. Dolayısıyla bunu anne adayı tükettiğinde bebek için sağlık problemlerine, erken doğuma yol açabilir. Bebek düşünüyorsanız da kısırlığa yol açabilir. Özellikle erkek kısırlığına. Bu konuyla ilgili detaylar alacağız. Gündemdeki bu konuyu Ayşe Hanım'a soracağız. Merhabalar Ayşe Hanım.
8: Merhaba, hoş geldiniz Hülya Hanım. Nasılsınız?
3: Teşekkür ederiz. Sizden güzel bilgiler alacağız. Dinleyicilerimizle paylaşacağız. Evet. Daha da mutlu olacağız. Şimdi çok aslında günlük hayatın içinden bir konuyu konuşuyoruz ve biraz da galiba gözümüzden kaçan bir konu bu.
8: Evet, kesinlikle. Şimdi bisfenol A veya halk arasındaki ismini BPA diye çok çok duyuyoruz artık. Bu genelde plastiklerde bulunan ve diğer kimyasallarla birlikte plastiği kaplamakta, dayanıklılığını artırmakta kullanılan bir kimyasal madde. İçecek şişelerinde, sizin de ifade ettiğiniz gibi plastik şişelerde, damacanalarda, biberonlarda ve saklama kaplarında yapımında kullanılıyor. Hem kabı sertleştirmek hem de kaba koruyucu bir yapı vermek için kullanılan bir madde. Kesinlikle, kesinlikle. Peki nasıl yiyeceklerimize veya içeceklerimize bulaşıyor? Daha çok migrasyon dediğimiz içe sızma yöntemiyle bulaşıyor. Saklama kabındaki veya işte ifade ettiğiniz gibi damacanalardaki suyun temasıyla ve beklemesiyle, işte bazen ısı da çok etkili olabiliyor bunun için, suyun içine veya işte yiyeceğin içine sızma olayı oluyor. Bizim vücudumuzun belirli bir şeye kadar bunu tolere etmemiz var. Günlük alabileceğimiz bir miktar doz var, ama bu işte artık her şeyde bulunduğu için bu madde, günlük dozu çoğu zaman aşıyoruz. Biz tamam, yani tolere edebildiğimiz bir şey var. Tabii ki yetişkinlerde de bir takım bir sürü rahatsızlığa neden olabiliyor. Bunları anlatacağım yine. Ama bebekler, hı hı, ki onların karaciğerleri bizim kadar detoks yapma özelliğine sahip olmadığı için onlarda daha fazla etki gösteriyor.
9: Özellikle anne karnındaki bebekler.
8: Kesinlikle. Yani. Artık bilindiği üzere insan hayatında ilk 1000 günün önemini bilmeyen kalmadı herhalde. Ki bu anne karnına düştüğü ilk günden başlıyor bebeğin ve 2 yaşındaki olan döneme kadar devam ediyor. Bu anda, bu dönemde anne adayın yediği bütün her şey, maruz kaldığı kimyasallar, bebeğimizin işte zekasından tuttuğunda bir takım organlarda bozukluklar veya ileride gelişebilecek. Çünkü insan ömrünü düşündüğümüzde bir 75 yıl, ama bu 2 yılın önemi artık bu 75 yıllık dönemi etkilediği bulundu.
9: Bir yol haritası gibi aslında bu 1000 gün, değil mi?
8: Kesinlikle.
9: Oradaki sağlık yapımız, oradaki temelimiz üzerine nasıl bir bina oluşturacağımıza karar veriyor.
8: Aynen öyle. O yüzden biz anne adaylarında özellikle hamilelik döneminde plastik kaplardan uzak durmalarını öneriyoruz. Yine işte diyelim ki anne sütü zaten ilk önerdiğimiz şey, ama olur da bir biberon ihtiyacı doğarsa da cam kullanmalarını öneriyoruz. Damacana su dedik. Özellikle bu büyük, yani yüzey ne kadar büyükse o kadar fazla içine girme olasılığı oluyor kimyası. Mesela genelde evlerimizde işte 19 litrelik damacanalar bulunuyor ve onlar genelde bekliyorlar aslında.
9: Hemen
8: i̇şte
9: tüketmiyor.
8: Hemen tüketmiyoruz. Evde genelde sıcak ortamlarda bulunuyorlar. Bu da işte sızmayı kolaylaştıraraktan bizim maruziyetimizi artırıyor. O yüzden biz genelde ne diyoruz, işte arıtma su kullanılabilir veya cam şişesi önerebiliriz. Arıtma suda da tabii ki her arıtma su önerim, bir sürü şey var, marka var. Bunun için muhakkak onaylarına bakmalarını istiyoruz ailelerin. Acaba BPA var mı içinde? Bunu araştırmaları gerekiyor. Evlerinde kullandıkları arıtma cihazlarında veya damacanalarda.
9: Evet, evimize bir arıtma cihazı alırken de içindeki plastik malzemenin mutlaka BPA içermemesi gerekiyor. İnsan sağlığına zarar gerekiyor. Veren başka maddeler de içermemesi gerekiyor.
8: Bilindiği üzere işte 7 gruba ayrıldılar şimdi plastikleri. 3, 6 ve 7 kesinlikle kullanmaması gereken plastikler diyoruz biz. Plastik kullanmamak mümkün mü bilmiyorum artık, çünkü her şeyde var, ama en azından kabın arkasını çevirip bir baksınlar. Yani 3, 6, 7 yazıyor mu kullandıkları şeylerde? 3, 6, 7 yazıyorsa bunları kesinlikle tüketmesinler. Yine bazılarında ben de bakıyorum artık aldığım şeylerde hiç şey yazmıyor, numara yazmıyor. Onları hiç zaten kullanmamak gerekiyor. Ona dikkat etsinler. Ne yapabilir hamilelik döneminde kullanırsam?
9: Evet, özellikle şunu soralım. Şimdi biraz önce dediniz ki anne adayı, yani hamile olduğunu anladığı andan itibaren kullanmamalı. Biraz önüne döneceğiz. Yani anne baba olmak isteyenlerin de aslında bundan uzak durması gerekiyor. İsterseniz aslında hatta oradan başlayalım. Anne baba olmak istiyorlarsa bir takım düzen değişikliklerine ihtiyaç duyuyorlar çiftler. Bu aynı zamanda evimize kullandığımız suyu değiştirmek anlamına da mı geliyor?
8: Evet, yani artık günümüzdeki bilgiler ışığında o anlama geliyor. BPA olmaması gerekiyor, çünkü neden bu kadar bazı hastalıklar arttı mesela? İşte düşükler arttı, erken doğumlar arttı.
9: Ondan kısırlık demeyelim ama yani ona infertilite diyelim.
8: Evet, daha arttı. Doğru olacak. O çok arttı. Neden? İşte genelde hayatımıza teknolojinin sızmasıyla, endüstriyel ürünlerin sızmasıyla bazen işte vücudumuza aldığımız bu kimyasal maddeler de bunlara sebep olabiliyor. Mesela BPA dediğimiz madde östrojen üzerinden etki gösteriyor ve özellikle erkek infertilitesi de çok önemli.
9: Erkek, ne yapıyor yani, aslında nasıl çalışıyor biraz anlayabileceğimiz gibi rica edeyim.
8: Erkeklerde hormon düzeylerinde bir takım değişiklikler yaparaktan sperm yapımını azaltıyor. Hı-hı. Yani sperm yapımını azaltaraktan da erkek infertilitesine neden oluyor. Ya östrojen dediğimiz kadınlık hormonu düzeylerini artırabiliyor. Hatta belki şöyle diyeyim, sadece buna infertilite gibi bakmamak lazım. Cinsel istek azalması da yapabilir erkeklerde. Hı-hı. Ondan dolayı BPA ürünleri önermiyoruz. Yine kadın infertilitesinde de özellikle polikistik overli hastalarda daha çok etkisinin olduğunu BPA'nın biliyoruz. İnfertilite üzerine de direkt etkisi var. O yüzden çocuk düşünüp de hani çocuk sahibi olamıyorum diye gelen çiftlerin de yine beslenme alışkanlıklarına veya işte dikkat etmelerine, bu tür ürünleri kullanmalarını öneriyoruz.
9: Peki, anne adayı olduğunu öğrendi bir kadın. Güzel haberi sevdikleriyle paylaştı ve tabii o heyecanla yavrusunu da korumak için hayat düzeninde bir takım değişikliklere gitme kararı aldı. İşte daha organik besleneceğim, güneş ışığından daha fazla istifade edeceğim, daha çok yürüyeceğim. Bütün bunlar böyle yapmamız gerekenler listesinde üst sıralarda. Evet. Ama aşağı doğru eklememiz gereken, hatta belki de hayati değeri olması sebebiyle en yukarı eklememiz gereken bir madde daha var.
8: Su, aynen öyle. Suyu da yine daha önceden de söylediğim gibi hamilelik düşündüğü andan itibaren ya işte cam şişede öneriyoruz ya da arıtma su, onayı olan arıtma su öneriyoruz.
9: Peki neden acaba düşükleri ve erken doğumu tetikliyor?
8: Yine metabolizma üzerinde yaptığı değişiklikler sebebiyle diye düşünüyoruz. Rahim duvarı üzerinde mesela yapılan çalışmalarla rahim duvarı üzerinde bir takım olumsuz etkileri bulunmuş. Muhtemelen oradaki bir aynı diğer toksik maddeler gibi kanlanmayı bozup veya işte hücrenin yapısını bozup, sonuçta her şey hücrede bitiyor aslında, bebeğin tutunmasını engelliyor diye düşünüyoruz. Yine erken doğumu tetikleyebilir ama bir başka tehlike de otizm. Yine otizm etiyolojisinde de otizmin sebepleri arasında da plastik maddeler suçlanıyor.
9: Tabii bunu %100 yapılan araştırmalar sadece tek sebep olarak bunu göstermiyor. Ama başka sebeplerle bir araya geldiğinde risk yükseliyor. Risk,
8: aynen öyle. Yani çocuklarda işte davranış bozukluğu olan veya işte otizm rahatsızlığı olan, hiperaktivite sendromu olan çocuklarda ama yapılan çalışmalarda BPA'larının diğer çocuklara göre daha yüksek olduğu bulunmuş bisfenolün. O yüzden acaba bir etken olabilir mi diye düşünüyoruz. O yüzden uzak durmayı öneriyoruz.
9: Ne kadar temizleyebiliyorsak hayatımız aslında. Elektromanyetikten katkılı ürünlerden, katkı maddesinin kimyasalın kendisinden o kadar iyi. Şimdi açıklık getirmek açısından şöyle söyleyeyim. Korkutmayalım anne adaylarını da, bir taraftan bizi dinliyorlar. Ama şu bir gerçek ki plastiğin de yediği her şeyde, özellikle de kalitesiz ve tekrar kullanılmış plastiklerin. Biz damacanaları biraz da o yüzden tehlikeli görüyoruz. Evet. Çünkü bir kez kullanıyorsunuz. Bir daha üzerine dolum yapılıyor ve atılıyor, çarpılıyor, yerden yere, yerden alıyor, kamyona atıyor. Bu arada her çizik, tabii, ya da kırılma, çatlama bisfenol A sızmasını arttırıyor maalesef.
8: Evet arttırıyor. O yüzden zaten hani daha çok damacana suları üzerine duruyoruz veya plastik üzerine duruyoruz. Tabii %100 değil ama riskli olabileceği için gebelikte önermiyoruz.
9: Peki. Bununla beraber yine anne adayının şimdi biraz rahatlasınlar da istiyorum. Diyelim ki evlerinde bir su arıtma cihazı var. Ben suyumu arıtıyorum diyor. Gerekli kontrollerini yapıyor. Servisini çağırıyor. Düzenli bakımını da yaptırıyor. Ama arıttığı suyu yine bir plastik kapta saklıyorsa.
8: Evet, yani plastik kabın dediğim gibi yine bu numaralandırma sistemine bakması gerekiyor. Ama bizim asıl önerimiz cam şişe.
9: Demek ki evimizde bir su arıtma cihazımız varsa aynı zamanda cam bir damacanamız da olacak. O suyu saklayacağımız ya da bir sürahi.
8: Evet, yani cam güvenli olduğu için cam öneriyoruz biz de.
9: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
8: Ben teşekkür ederim İlyam, sağ olun.

0: Programın sonuna geldik. Bu hafta uzun bir tatil haftası. Pek çok kişi bulunduğu yerden başka yerlere gidecek. Kalanlar içinse yaşadığı şehirde daha sakin günler onları bekliyor. Özellikle bayramda 1-2 gün ziyaret ettikten sonra kalan zamanı kendinize ayırabilirsiniz. Bu arada yeni doğmuş bebeğiniz varsa ziyaretler konusunda biraz tedbirli olmak ve misafir kabulünde de dikkatli olmak lazım. Misafirliğe gittiğiniz evlerde de yeni doğan bebek varsa çok dokunmamak, çok öpmemek, mümkün olduğunca ortamın havalandırılmasını sağlamak önemli. Birbirimize hastalık bulaştırmayalım. Özellikle yeni doğanların bağışıklık sistemi çok düşük olur. Allah korusun, dikkatli olmak lazım. Programı kaçıranlar için tekrarının yarın saat 17'de olduğunu da hatırlatalım. Tekrar görüşmek üzere. Herkese çok güzel bir tatil ve çok güzel bir bayram diliyorum. Bayram sonrası yeniden buluşmak üzere.
1: Bebeğimle mutluyum.

0: Yeni reklamlar.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
3: yatırım. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Kutsal topraklarda duygu dolu anlar yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen hacı adayları Mekke'deki Mescid-i Haram'da bir araya geldi. Beyaz ihramlarıyla Kabe'nin etrafını dolduran binlerce Müslüman hac ibadeti öncesinde cuma namazında omuz omuza saf tuttu. Kimi yıllardır bu anı bekledi, kimi ise ömrünün en büyük duasını etmek için binlerce kilometre yol kat etti. Hac ibadeti için kutsal topraklara gelen acılar gözyaşları içinde ellerini semaya açtı. Farklı diller, farklı ülkeler, farklı hayatlar ama aynı kıble, aynı dua ve aynı teslimiyet. Mescid-i Haram'da yükselen tekbirler ve dualar milyonlarca Müslümanın ortak heyecanına dönüştü. Önümüzdeki günlerde başlayacak hac ibadetinin zirvesi Kurban Bayramı arifesinde yaşanacak. Müslümanlar için bu kutsal yolculuk sadece bir ibadet değil, birlik, sabır ve maneviyatın en güçlü sembollerinden biri. Halise yemeğinden.
1: Bu halise yemeğimiz.
0: Lezzetine doyum olmayan keledoşa.
1: Bu bizim keledoş yemeğimiz.
0: İç ısıtan gırar çorbasına.
1: Meşhur gırar çorbamız.
0: Lezzetiyle damakta taht kuran Abdigör köftesi, yaprak döneri. Doğu Anadolu'nun kadim şehri Ağrı İstanbul'a taşındı.
2: Çok özlemiştim zaten Ağrı'mı. Buraya getirmişler İstanbul'a.
3: Tüm İstanbullular ve hemşehrilerimiz, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Ağrı tanıtım günlerine sizi heyecanla bekliyoruz.
0: Ağrı Dağı, Balık Gölü, Diyadin Kanyonu, Aznavur Tepesi. Onlar İstanbul'a taşınamadı ama şehrin turistik ve tarihi değerleri, kültür standlarına, Ağrı'nın lezzetleri İstanbul'da.
1: Bütün Ağrılı hemşehrilerimizi, bütün İstanbul halkını bekliyoruz.
0: Ağrı Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği Ağrı Günleri, hem memleketini özleyenleri hem de yöresel lezzetleri merak eden İstanbulluları Ağrı'nın hünerli kadınlarının hazırladığı lezzetler bekliyor.
3: Keledoşundan gırarına, Abdigor'undan yaprak dönerine, geven balına kadar bütün tescilli ürünlerimiz burada.
0: Tercihe göre tavuk ya da et haşlanıyor. Aşurelik buğday ve nohut da birleşiyor. Yeşil mercimek ve pazı da eklenince ortaya o lezzet çıkıyor.
1: Bu bizim keledoş yemeğimiz.
0: Bayram, düğün, özel gün yemeği de etkinlikte.
1: Bu halise yemeğimiz.
0: Doğu Anadolu'nun incisi Ağrı'nın lezzetleri bununla da sınırlı değil.
1: Bu gırar çorbamız. Bu yöresel adıyla mırtoba, Rabi işaretli Abdigör köftemiz.
0: Geven balığı, Ağrı tulum peyniri, hepsi Ağrı'nın lezzeti.
1: Doğunun incisi Ağrı'nın rüzgarı, coşkusu Atatürk Havalimanı'nda yaşanıyor.
0: En çok ilgi gören şüphesiz yöresel gıda çadırları oldu.
4: Karabuğday, diyete, tansiyona, şekere karabuğday. Ağrı, Diyadin'den gelen ekmeğimiz. Buyurun, hepinizi Atatürk Havalimanı'nda bekliyoruz.
0: Ağrı günleri 24 Mayıs pazar gününe kadar sürecek. Ziyaretçiler kısa bir Doğu Anadolu turuna çıkacak.
5: Evet, kumaşlarımız da burada dokunuyor.
0: Umut bitti dediği yerden yeniden başladı. Tam 20 kez girdiği sınavı sonunda kazandı. 14 yıl emek verdiği okulun koridorlarına bu kez öğretmen olarak geri döndü.

0: Şükürler olsun, hayalimi gerçekleştirdim.
1: 20 yıllık maratonu zaferle taçlanan Münevver öğretmen şimdi yıllarca emek verdiği koridorlarda hayalini kurduğu ünvanla geleceğin modacılarını yetiştiriyor.
2: TGRT FM Haber.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgece atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel Bankart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini, toplam 750 TL Bankart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr

0: veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.

Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Hatıralar programına hoş geldiniz. Bu programda sizlerle beraber maziye şahitlik etmiş olanların hatıralarını hep beraber dinleyeceğiz.

Değerli dinleyiciler, geçmiş günlere şahitlik etmiş usta kalemlerden birisi de Sermet Muhtar Alus'tur. Zaman zaman sizlere Sermet Muhtar Alus'un geçmiş günleri tasvir eden hatıralarından bahsediyoruz. Bu hafta da yine onun kaleminden Sultan II. Abdülhamit devrinde erkek kıyafetleri başlıklı hatırasını nakletmek istiyoruz.

Ev içinde yazın beyaz takke, hilali gömlek, pamuk fanila, ayak bileklerinden şeritle bağlı patiska don. Hilali gömlek yani yakasız gömlek demektir. Yakası hilal şeklinde. Üstüne basma gecelik entarisi, aynı basmadan hırka giyilir. Saçı sakalı ağartıp geline damada torunlara karışmış. Hala az çok omuzdaşlığa meraklı. Yahut lahmu şahimden göbekli kırantalar laakal muhakkak 3 kulaç boyunda yün kuşak sarardı. Yani eski zamanda yaşlı başlı adamları mutlaka kuşak sardığını söylüyor. 1-200 kuruş maaşla mütekaid. Şimdiki tabirle dar gelirli. Odada pinekleyen küçük evliler öğleyi atlatır, yatsıyı savar savmaz o kılıkta mahalle kahvesini boylarlardı. Kışın başta yünlü takke, sırtta hilali gömleğin üzerinde inceli kalınlı 2 fanila, tüylü pazen don, lastikotin entari ile parmak dikişli hırka, ayaz şiddetli ise bir de aba. Kibarlar Temmuz-Ağustos aylarının sabah akşam serinliğinde toz pembesi, havai mavi, samani renginde hama gazından şam hırkası veya kısa tüylü, koyu gümüşü ile beyaz alacalı feyum kürkü sırtına alırdı. Yaz sıcakları ayaklar çıplak, kollar sıvalı, göğüs bağır açık, püfür püfür poyraz esen pencerenin önüne koşulur, koltuğa yan gelinip sigara tellendirilir, az şekerli kahve höpürdetilirdi. Eylül ayı girip kestane karası fırtınası sökün etti mi, sandıklar açılıp naftalinler silkilir, samur, zerdava kürkler ortaya çıkarılırdı. Evveli faslı sayf, izdiyadı kuvveti germa ve zideni bağdı semum günlerinde sere serpe dolaşmaya alışan hazerat, yani yaz günlerinin en şiddetli zamanlarında sere serpe dolaşmaya alışan hazerat hazretleri, ayağını sıcak tut, başını serin, kalbini ferah tut, düşünme derin fehvasınca yün çorapları, keçe terlikleri ayaklarından eksik etmezlerdi. Gelelim sokak kıyafetine. Kudema tabakada büyük füsküllü, yani ileri gelenler, büyük füsküllü, tepesi dar, asabası geniş, boyu kısa, Aziziyevari fes, Sultan Azizvari fes, devrik yakalı, kolasız frenk gömleği. Yakalı gömleklere frenk gömleği denirdi. Yazın pike yelek, pike kumaşından yelek, sof ceket, daireye giderken redingot, uzun dize kadar ceket yani, yollu pantolon. Yıldız Sarayı mensupları serçe parmak kadar yakalı İstanbul'un. İstanbul'un redingottan farkı şu, redingotun önü ceket gibi değerli dinleyiciler, devrik yakalıdır. İstanbul'un yakası ise takim yakalıdır. Yani kravat gözükmez. Yıldız mensupları serçe parmak kadar yakalı İstanbul'un, buna İstanbul'un denirdi. Baharları pardesü, sokaklarda palto, ayaklarda yanları esnekli fotinle rugan kaloş. Fotin bugünkü botlar gibi topuk kemiklerini içine alan, kenarları esnek lastikten ayakkabıdır. Rahatça ayağa giyilir çıkılır ve çok şık görünür. Bunun da üstüne rugandan kaloş geçirilir. Bugünkü manada tozluk geçirilir. Bu ayakkabıyı hem şık gösterir hem de korur. Mütevazi kişiler yağmur yağıyorsa esvabın dışına kamseleyi, zemhiri de sakoyu, kunduranları lastiği geçirirlerdi. Bunlar yağmurluk kıyafetlerdir. Dış kıyafetlerdir. Sarayın bayram alaylarına icabet ettiği, oradan avdeti mütakip hatırlı zevatı ziyarete gidildiği zaman siviller mütemayiz rütbesinden itibaren, o zaman sivil memurların da rütbesi vardı, mütemayiz rütbesinden itibaren göğsü, kol kapakları sırma işlemeli, İstanbul'unu andıran tek önlü siyah setreyi labis olurdu, giyerdi. Setre uzun ceket demektir değerli dinleyiciler. Dizlere kadar gelen cekete setre denir. Bunun eğer yakası açıksa redingot, kapalıysa İstanbul'un denirdi. Paye, balalığa, vezirliğe yükselince, yani rütbe daha yükselince, yaka, göğüs kollarının işlemeleri çoğalırdı. Vezir üniformasının torba dolusu paraya mal olduğunu işitirdik. İlmiye ricalinin, yani sarıklı cübbelilerden İstanbul, Anadolu ve Rumeli kazaskeri rütbesine nail olanların resmi urbaları yine sırmalarla nakışlıydı.
sarıklarına yeşil canfes kordela dolarlardı. İlmiye sınıfının kıyafeti değerli dinleyiciler cübbe. Buna biniş denirdi. Bu biniş eğer rütbesi yükseldiyse göğsü sırmalarla süslüdür. Başındaki sarığında da bir yeşil canfesten kurdele vardır. Tabi bu yüksek rütbelilerin, düşük rütbelilerin böyle değil. Askeriyeden erkan, umera ve zabitanın üniformaları da boyuna değişirdi. Piyade, istihkam sınıfları fes, topçu ve süvari sınıfı siyah kalpak, piyadelerle süvariler iki önlü koyu lacivert setre, topçular gene koyu lacivert, üç sıra harçlı ceket, boz pantolon giyerdi. Hünkâr yaverleri, makam yaverleri göğsün soluna kordon takar, erkan-ı harpler yani kurmaylar yakalarına sırmayla erkan-ı harp, tabiplerde hekim alameti olan yılanı işletirdi. Rütbe işaretleri omuzlarda ve kollardaydı. 1900 senesinde Alman kâri, kol kapakları iyi harfli, yeni tarz elbiseler, açık gri kaput kabul edildi. Bunları dikenlerin hepsi Rıza Paşa yokuşundaydı. En meşhuru Can Bedenyan ile altın makastı. Paşazade, bacak kadar hünkâr çavuşlarının, Yaveran-ı Hazreti Şehriyari'den, tüysüz tüssüz çağda mülazım, yüzbaşı, hatta kaymakam, miralay rütbeli küçük beylerin cici bicileri, madalyaları, nişanları göz kamaştırırdı. Sivil gençleri ikiye ayırmak lazımdır. Bir kalem katibi, bir 200 kuruş aylıklı, kesesi yufka boynu bükükler. İki, konaklarda, köşklerde, yalılarda mahdum veya damat, attan, arabadan, sandaldan inmeyenler. Birinci şıktakilerin ev kıyafeti ala külli hal geçimli yaşlılardan farklı değildi. Mazruf ne kadar terü taze, çiçeği burnunda olursa olsun zarf hemen hemen aynıydı. Basma gecelik entarisi, hırka, kışın tüylü pazenden olanı, bu zümrenin ekserisi Tiring, İştayn mağazalarından veya Mahmut Paşa yokuşu hazırcılarından 7-8 mecidiyeye ceket, yelek, pantolonuyla beraber takım elbiseyi, 9-10 mecidiyeye pardesüyü, pelerinli makferlanı, paltoyu alırdı. Üstad Ahmet Rasim merhum, Şehir Mektupları adlı eserinde hazır esvapları kaç kere diline dolamış, halis ot olduklarını, tramvay beygirlerinin açlıktan sağa sola saldırırken gelip geçenlerin hartadak omuzunu, eteğini kaptığını alaylı alaylı yazmıştır. O kadarcık dünyalığı kenara koyamayanlar, Kırmızı Horoz ticarethanesinden ayda 30-40 kuruş taksitle üst baş edinir, ısmarlamaya yeltenenler köşe bucaktaki külüstür terzilere diktirir, ütülüye ütülüye, neft yağıyla sile sile, lekeciye vere vere senelerce taşırdı. İkinci şıkka dahil mehadim-i kiram ve damadan-ı zevil ihtiram, yani ileri gelenlerin damatları ve mahdumları, konağın harem bölüğünde gene gecelik hırka, kürk ve ile gezerlerdi. Röpte şambrın, pijamanın ismini cismini bilen yoktu. Varlıklı gençlerin ev dışında, sokakta, seyir ve seyrandaki giyim kuşamlarına gelelim. Malum ya, başta fes, boyunda yalın kat, 1903 senesinden sonra alerotur 6 santim yakalık. Kravatın üstünde pırlantalı incili kravat iğnesi. Sırtta mevsime münasip ince ve açık renk veya kalın ve koyu renk kumaştan komple kostüm. Kolda pırıl pırıl ipek astarlı pardesü. Kanunlarda, yani Aralık ve Ocak aylarında kanunlarda, yakasına samur kaplı palto. Elde eldiven, gümüş yahut altın başlı baston, ayakta sipsivri burunlu iskarpinler. Hafta arası, cumartesi ve pazartesileri Tahrirat Hariciye Odası'na, İstişare Odası'na, Amedi Kalemi'ne azim olunurken, yani devlet dairelerinde işe memuriyete gidilirken, fare tüyü levinli, bonjur denen jaket atay tercih edilirdi. Jaket atay, böyle önden yuvarlak gelir, arkası uzun, önü kısa ceketlere denirdi. Şimdi tek tük İngiltere'de derbi yarışlarındaki kıyafete benziyor. Beyoğlu piyasalarına çıkılırken alemlerine, mesire şıklığa pek düşkünler asortiklik hususunda begayet riayet ederdi. Mesela lacivert kostüm giyecekse kravatı, çorabı, ipekli mendili, portmoneyi, pardesüyü, şemsiyeyi, hatta mümkün olsa fesi bile lacivert intihap ederdi.
Nefti faytona binmez, lacivert döşemeli kupayı koştururdu. Mahon birike İkbal buyuracaksa, koyu kestane rengindeki kostümden ve teferruatından şaşmazdı. Bu beylerin terzesini de söyleyeyim. Mir, Boker. O derece dökülüp saçılamayanlar, Leon, Vidoviç, Mendelina'ya seyirtir. Dağ hevenini isteyen moda müptelaları, tünel pasajında kırsakallı İtalyan kırmasına, asmalı mescitte kekeme Vangel'e, sirkecide civelek yana başvururdu. Fes deyip de geçmeyelim. Sultan II. Mahmud'un Yeniçeriliği ilga ettikten sonra Koca Hüsrev Paşa tarafından serpuş olarak orduya teklif edilip ortaya çıkan, yüz bu kadar yıl herkesin giydiği bu meta bugün Türkiye'de tarihe karışmıştır. Bahis biraz tafsile değer. Fes'in şekli, rengi, kalıbı, taşıyanın hüviyetini ne menem kişi idüğünü tanıtır bildirirdi. Koyu güvez, yumuşak, kulakları kaplayacak raddede genişi vükela, vüzera, rical harcıydı. Yani vekiller, bakanlar, vezirler ve ileri gelenler giyerdi. Koyu güvez, yumuşak, kulakları kaplayacak raddede geniş olanlarını. Etli canlı, demeviyül mizaç zevatın fesi tepesinde, yani böyle kanlı canlı kimselerin fesi tepesinde Mabeyn-i Hümayun ser tabibi Mavroyeni Paşa'nın mı, yoksa Lokman-ı Zaman Zambako Paşa'nın mı tavsiyesiyle hava ceryanına elverişli, başı serin tutan 3 menfezcik vardı. İleri gelenlerin fesinin tepesinde 3 tane menfez olurdu. Buradan fes ve başlık hava alırdı. Fesin nar çiçeği renklisi, padişaha sadakat ve ubudiyeti mücerrep, işgüzarlığı derkar kimselerin fesiydi. Yani padişaha sadık olduğunu göstermek vehminde olanlar nar çiçeği renkli fes giyerdi. Sanki padişah öyle bir fesi sadakat alameti kabul ediyormuş gibi. Fehim Paşa, Çerkez Mehmet Paşa, Kenan Paşa gibilerin fesi böyleydi. Böylesini taşımaya teşneler de tümen tümendi. Bazı hünkâr yaverleri, hafiyeler, saray tüfekçileri ve bekçileri böyleydi. Akçılca vişne çürüğü, seyrek kalıp gören, kuş kadar hafif fesler, mazbut gidişatlı, babali devairi ve sair nezaretlerde, yani babali dairelerinde, yani başbakanlıkta ve diğer bakanlıklarda müdür, müdür mavini, başkatip, taşra eşrafı, beldesinden kelli ferlilere hastı. Dobril püskülün tek teli kopmaması, hele alaz tarazlanmaması, şipşak yenisinin ikamesi şarttı. Yani püskülden bir tel bile kopsa hemen yeni püskül koyarlar.

0: Testlerin hepsi Avusturya malı. Ora fabrikaları mamulatıydı. Defterdar fabrikasında da yapılırlardı ama Eyüp'e giderken askeri kıtalara dağıtılır, esnaf kısmı kullanırdı. Nemse'den yani Avusturya'dan gelenlerin Türkler Avusturya'ya nemse derlerdi. Buradan gelenlerin en iyi kalitelisini Eminönü'nde Nasip, Bahçekapısı'nda Karakaş, Veznecilerde Kırımlı Mustafa satardı. 1904 yılından sonra Hasırlılar, ardından Şilik markalı Mantarlılar türedi. Kaskatı, kalıp malıp istemez, Angudi çuhası gibi ışıldar. İçine istediğin renk yaldızda koskoca damgalı atlas koydur. Hemen hepsinin üstünde 3 hava deliği mevcuttu. Şilik fesleri yalnız yüksek kaldırım başında tekke civarındaki dükkanlar satardı. Delikanlılar bu fesi kapışırlardı. Dükkanda tatlısu frengi yani Fransız İtalyan olup da Osmanlı Devleti'nde yaşayan bura vatandaşı olanlara tatlısu frengi denirdi. Onlar sinek kaydı tıraşlı, saçları brillantin iki tezgahtar, sanki iki vikont bir hayır miras müsameresinde alışverişe fahriyen bakıyor. Ağızlarında cigara, gözleri karşıya rastlayan şapka atölyesinin fındıkçı çıraklarında. Vapur dumanı, sıfır numara dar Beyoğlu kalıplı fesi omuzdaşlar giyer, mutlaka sol kaşa yıkar yani kabadayılar manasına, zülüflerini dışarı taşırırlardı. Arkalarında omuzdan ilikli mintan, bellerinde ucu sarkık kuşak, fiyakalarına afili afili yürüyüşlerine payan olmazdı. At sürücüsü, kundura boyacısı kabilinden ayak takımının fesi, güneşten solmuş, yağıştan büzülmüş, limon kabuğuna dönmüş olurdu. Püskül müskül arama bu feslerde. Sıcaktan börtülse, zırıl zırıl ter dökülse, fes kapıya yapışık, yerinden kımıldatılmazdı. Amirlerin, mafevklerin, büyüklerin yanına onsuz çıkmak hürmetsizlikti. Edepten bir behrelik nasipsizlikti. Aldırış etmeyenler derhal zılgıtı yerdi. 1907 Haziran'ında Mektebi Hukukun Tahriri Hukuku İdare İmtihanı'nda yazılı hukuk idare hukuk imtihanında akla kara seçilirken talebeden biri dalgınlıkla fesini yanına koyduğu için az kalsın dershaneden palas pandıras atılacak, kaydı terkin edilecekti. Yani kaydı silinecekti. Fesin başta olması o kadar ehemmiyetliydi. Evet değerli dinleyiciler, Sermet Muhtar Alus'un hatıraları bu kadar. Şarkta hakikaten kıyafet bir rütbe, içtimai mevki, yaş sembolüydü. Kişiler kıyafetleriyle, giydikleriyle ölçülürlerdi. Bu sebeple herkes bulunduğu mevkinin, yaşın ve mesleki icapların istikametinde kıyafet giyerdi. Evet, ev kıyafeti umumiyetle değerli dinleyiciler entariydi. Yakın zamana kadar entari bizim vazgeçilmez kıyafetimiz olmuştu. Kerli ferli vezirler, beyler, paşalar, kıyafetine çok ehemmiyet veren mahdumlar, damatlar eve geldikleri zaman hemen üzerlerine entariyi geçiriverirlerdi. Yazın basmadan, kışın pazenden entari en rahat kıyafetti. Bu kıyafetle oturulur, kalkılır, namaz kılınır, yatılırdı. Hatta akşamları herkesin devam ettiği bir kahve olurdu. Camiye bu entariyle gidilir. Camiden çıkıp da herkes akranlarının, emsallerinin toplandığı kahvehanelere, kıraathanelere de yine bu entariyle giderlerdi. Şu kadar ki entarinin üstüne mutlaka bir yelek, bir aba, bir harmani, bir üstlük giymek adetti. Dal entariyle dışarı çıkmak ancak yangınlara mahsus bir keyfiyetti. Onun dışında mutlaka sırta bir şey giyilirdi. Entari İttihat ve Terakki devrine kadar giyildi değerli dinleyiciler. İttihat ve Terakki başa geldikten sonra İstanbul sınırları içinde entariyle gezilmesini yasakladı. Bu zamanda entari meftunları bir müddet daha entari giymeye devam ettiler. Polisler entari giyenleri sokaklarda kovaladılar. Daha sonra entari tümden yasaklandı ve entari dostları cemiyeti kuruldu. Zamanın ileri gelen edipleri, devlet adamları, entelektüelleri bu entari dostları cemiyetine girdiler. Hatta işlerinde Fransız ve İngilizler de bulunuyordu. O zamanlar evde pijama giymek ecnebilere mahsus bir keyfiyetti değerli dinleyiciler. Her ne kadar pijama ismi Farsça olsa bile, payı camiden, ayak elbisesinden gelse bile ecdadımız yakın zamana kadar hep evde entariyle dolaşmış ve entariyle yatmışlardı. Hatta entari yasağında şair Hüseyin Siret'in entari hakkında Mersiyevari bir şiiri meşhurdur. Mezarımda cesedim gülümser, entari giyerse türbedarım, entarisiz öksüz kaldı Üsküdar'ım diye bir şiiri vardır. Türkülere ve şiirlere de geçmişti bu entari. Tabii dışarıda normal zamanlarda entari giyilemeyeceği için değerli dinleyiciler, herkes mevkiine mahsus kıyafetler giyerdi. Sermet Muhtar merhumun da işaret ettiği gibi resmi görevi olanlar mutlaka resmi görevlerinin icabı olan üniforma veya yarı üniformalarını giyerlerdi. Subaylar için bu üniforma, resmi devlet memurları için redingot veya İstanbul'un ilmiye ricali için cübbe ve sarık idi. Bunun dışındaki sivil halkta bulunduğu mevkiye göre kıyafet giyerlerdi. Bir memuriyeti olmayanlar umumiyetle altta çakşır ve şalvar, belde mutlaka kuşak ve üstte hilali gömlek. Bu gömlek türlü renklerde ve hatta desenli ve çiçekli de olabilirdi. Üste mutlaka yelek. Yelek ecdadımızın vazgeçmediği bir kıyafettir. Adı üstünde yelek, yele karşı koruyan. Yaz, kış üste mutlaka yelek bulunurdu. Ceket giymeseler bile mutlaka yaz, kış üzerlerinde bir yelek bulunurdu. Yelek hem iç organları serinden, rüzgardan, ceryandan korur, hem kıyafete bir şıklık, giyene bir ağırbaşlılık katar, ceplerine muhtelif eşyalar, mühür gibi, tütün gibi, bozuk para gibi konurdu. Eğer hava serinse mutlaka bir üstlük. Bu üstlük cübbe, yelek, kısa kollu çuhadan salta olabilirdi. Ama Sultanahmet devrinde artık ceket taammüm etmiş, yayılmıştı. Bunlardan da umumiyetle dizlere kadar uzun olanları veya göbek altına kadar uzananları adetti. Ceket her zaman ağırbaşlı, şık giyinmenin bir ölçüsü olarak günümüze kadar devam etmiştir. Başta yalnız fes değil değerli dinleyiciler. Memurlar mutlaka dal fes, bunlara dal fes denirdi. Fakat esnaf ve köylü takımı dal fesin üstüne mutlaka ince bir sarık sarardı renkli kumaştan. Buna avani sarık denirdi. Cumhuriyet'in ilanına ve Cumhuriyet'in ilanından sonra fesin kaldırılmasına kadar abani sarık adeti devam etmiştir. İlmiye ricalinden olanlar mutlaka kırmızı fesin üzerine beyaz, tertemiz, muntazam fes sarmışlardır. O zamandan bu zamana kırmızı fes ve beyaz sarık ilmiye ricalinin alameti olmuştur.
1: Reklamlar.
2: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
3: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 0065.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Futbol heyecanı Teknosa'da. TCL 55 inç 139 ekran 4K Ultra HD Google QLED TV Tekno Club'a özel 42.999 lira. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Sular çoktan kararmış, yatsı ezanı okunmuş, pırıl pırıl yıldızları parlayan, beyaz benekli lacivert atlas kumaşlar gibi tertemiz bulutsuz bir gök. Bayazıt'ta, Serasker Kapısı Meydanı'nda, askeri bando mutat nöbet havasını vurmuş. Arada bir, uzaklardan araba gürültüleri, at ayağı patırtıları, köpek dalaşmaları, yakınlardan beşikteki sibyanlara söylenen firaklı firaklı ninniler duyuluyor. O aralık derinden derine bir güm sesi kulaklara erişir. Önce farkına varılmaz. Fasılalı olarak tekrarlanan gümler yediği bulunca kesilir. Bu gümbürtüler Vani köyünün İcadiye tepesinden atılan top sesleridir. İstanbul halkı derhal telaşa düşer. Yangın mı acaba? Çeneler işler. Top bop değil ayol. Bitişiklerin zümbül bacı kömürlük kapısını kapamaya uğraşıyor. Hayır hanım anne, mühürdarın damadı kör kütüp kalkıp kalkıp yere yuvarlanıyor galiba. Sarhoş Nikoli bu saatte gelir mi hiç? Saat 4'ü 5'i bulsun bakalım. Komşu Salim Efendi odun kırdı mutlaka. Yarın çamaşır yıkayacaklar muhakkak. Evet böyle konuşurlar. Aradan 5-10 dakika geçer. Sokağın köşesindeki tahini boyalı konağın önünden bir nara kopar. Ait bekçi. Artık kimse de şüphe kalmazdı. Köşklü sesi. Evet yangın var. Gene herkes helecanda. Nerede acaba? Çocuklar koşun üst katın pencerelerine. Kızıllık görülüyor mu? Ateş ne tarafta? Çoluk çocuk yukarıyı boylar. Müjdeyi getirirler. Görünürde kızıllık mızıllık yok. Oh oh hele şükür. Ama bir kere de tahta boştan kuleye bakın. Fener 4 mü 2 mi? Biraderin evceğizi Eyüp Sultan'da, kaynanamınki Kasımpaşa'da, yanıp kül olmasın zavallılar. Beyazıt ve Galata yangın kulelerinde gece gündüz etrafı kollamaya memur, bu işte saç ağartmış, pişkinleşmiş nöbetçiler beklerdi. Şehrin hangi canibinde duman, alev görseler derhal semtini, mevkiini kestirir, gece kuleye fenerler, gündüz yuvarlak kırmızı sepetler asarlardı. 4 tanesi İstanbul içine, 2 tanesi deniz aşırı yere yani Beyoğlu, Üsküdar, Kadıköy, Boğaziçi yakasında İdüğün'e alametti. Hemen kulelerden ap al ceketli, sağ elinde sokak köpeklerinden korunmak için harbi, sol elinde geceleyin ışık versin diye muşamba fener bulunan köşklüler çil yavrusu gibi dışarı fırlarlar. Köşklüler yangınları haber veren kule görevlilerine verilen isim. Köşklüler çil yavrusu gibi dışarı fırlarlar. Polis merkezlerinin, karakolların her ay bir beyaz mecidiye avait aldıkları büyük konakların kapısında narayı atarlar. Yangının semtini bildirirler. Yolda gelip geçenler bunlara rastladı mı? Uğurlar ola hemşerim diyerek haberi alır. Zinhar ateş nerede suali sorulmaz. Zira ananeye göre küfretmekle müsavidir. Köşklü bu söze bir küfür sallayıp ağzının payını verirdi. Vakitlerden gece ise %99 Kürt olan mahalle bekçileri ayaklanırlar. Yangın var filan yerde diye kah sıtma görmemiş gür, kah güvercin tersi yemiş gibi kısık sesle avaz avaz dangıl dungul bağırtıyı basarlar. Ne yediğini anlayabilirsen anla, karine ile keşfedebilirsen et. O zamanki itfaiye tabur tabur cihet-i askeriyeye yahut bahriyeye merbuttu. Yani askeriye veya deniz kuvvetlerine bağlıydı. Bunların amiri Macarlı Ferik Kont Ziçini Paşa, tersane silah endaz ve itfaiye kumandanı Yaveran-ı Hazreti Şehriyari'den ve gene Ferik Han'dan Mehmet Paşa'ydı. Komutan Ziçini Paşa amir idi ve Mehmet Paşa tersanenin silah atıcılarının ve itfaiyenin kumandanıydı. Ziçini Paşa asilzadeydi. Babasının Nemçe devletinde, yani Avusturya devletinde nazırlıkları, Macar kültürüne yardımından dolayı da Peşte Fen Akademisi önünde heykeli vardı. Oğlu da Macar parlamentosunda azalık ettikten sonra İmparator Franz Joseph'in tavsiyesiyle Osmanlı hizmetine girdi. Kibar, dürüst, etliye sütlüye karışmaz, herkese sevilen emektar bir şahıs idi. İtfaiye efradının başına sahtiyan enselikli tasları geçirten, bellerine kancalı kayışları, baltaları bağlatan odur. Kendi de aynı kıyafette Taksim'deki Topçu Kışlası'nın talimhanesinde talimler yaptırır, yaşlılığına, göbekliliğine, nikris illetine müptelalığına rağmen her yangın çıkışında mayyetiyle beraber orada soluğu alırdı. İtfaiye grupları harekete koyulunca tulumba, hortumlar, portatif merdiven, kazma kürek dolu arabayı çeken kadanaların peşinden nefercikler tabana kuvvet, dil bir karış dışarıda koşarlar, borazan çavuşlarının yanık yanık borusu ortalığa yayılır, ne de ciğergaha

bütün nezaretlerin yani bakanlıkların bilhassa Bab-ı Zaptiye'nin, gümrüğün o devirde adedi ona varan belediye dairelerinin yangına karşı az çok tertibatı ve Kürtlerden teşekkül eden tulumbacıları bulunurdu. Belli başlı mahallelerin tulumba sandıkları, hepsinin ayrı ayrı ağası, reisi, takım takım omuzdaşı ve muayyen kahvehaneleri mevcuttu. Mahalle omuzdaşları, çarşı pazarda esnaflık, ayak satıcılığı, eşya taşımak gibi hamallık, at ve beygir sürücülüğü, kundura boyacılığı, seyyar suculuk, şerbetçilik filan ederek alınlarının teriyle geçinirler, yangın zuhurunu duyar duymaz hemen işi gücü bırakıp sandıklarının başına seyirtirlerdi. Bir nevi kulüp, bir nevi hobi gibi. Her tulumba sandığı atlı, eli kırbaçlı bir ağa, tabanları yağlayacak gene kamçılı bir reis idaresinde, fenerci, hortumcu, borucu dörder dörder takımlardan mürekkepti. Takımların muşlu, delibaş, kepenci, ortanca, çaylak, apiko, hızır gibi atları olurdu. Reisin dediği dedik, çaldığı düdüktü ama tulumba kaldırılacağı sırada sözüne karşı koyan yok değildi. Mesela muşlu, omuzdağın sandığı emrini dayamış, muşlulardan ikisi meydanda yok. Yerine Çember Rıza ile Badi Hüsnü'yü kavança etmiş. Sırık Ömer'le Deve Cemal çemkiriyorlar. İnsaf bereyizciyim, Çember de Badi de Kara Mürsel sepeti gibi. Onlarla nasıl alırız biz? Bu kabil çekişmeler hayrı uzar. Nihayet uyuşulup tırıs tutulurdu. Aksaray, Şehzadebaşı, Bayazıt, Eminönü, Köprü, Galata gibi kalabalık yerlerde reis avucunu sandığa vurup al kepenci diye takım değiştirir, naracı coşarak çıngır çıngır narayı basardı. Karada aslan, deryada kaptan, var mı bize yan bakan? Yaman gelir, yaman gider, şahin gibi uçar cerrah paşa köleleri. Aksaray Karakolu'nun önü, Bayezid Meydanı, Yeni Cami merdivenleri, Karaköy, Galatasaray, Dört Yol Ağzı tulumba seyircileriyle dopdolu. Gençliğinden beri omuzdaşlığa meraklı, bıyığı sakalı kırlaştığı halde hala hevesi kursağında, devairde yani devlet dairelerinde müdürlük, müdür mavinliği, başkatiplik payesine ermiş bazı zevat, kaşla göz arasında odalarından usulcacık sıvışır, civar kıraathanelerin cadde üstündeki pencerelerine kapağı atar, yazın toz toprağında, kışın çamurunda, yalın ayak, başı kabak koşan tosunları vecd ile, coşkuyla seyre koyulurlardı. Hatta delikanlı katipler içinde pantolonunun altından dolma dizliği, ceketinin cebinden keçe külahı eksik etmeyen odacıya beni sorarlarsa bir kıtır at ağacığım diyerek tüyenler de vardı.

İstanbul yakasının Cerrahpaşalı, Aksaray, Kadırga, karşı tarafın Çeşme Meydanı, Boğazkesen, Firuza tulumbaları meşhurdu. Cerrahpaşa'nın şöhreti eski reis 12'lerden Mektepli Raşit, Aksaray'ınki gene 12'lerden Kadayıfçı Arif, Kadırga'nınki Atmaca İbrahim'den dolayıydı. Çeşme Meydanlılara gelince vaktiyle 12'lere elebaşlık eden Arap Abdullah'tan, Firuzağlıların sandığında düdük bulunduğundan, Boğaz kesenlerinde reisi yedi bela Arap Reyhan'dan ötürü şöhreti vardı. Tatavla yani Kurtuluş, Dolapdere, Papaz Köprüsü, Samatya, Sulu Manastır, Kumkapı, Balat, Hasköy gibi Rum, Ermeni ve Yahudi yatağı semtlerin tulumbacıları Palikarya, Ahbar, Andalavizo güruhundandı. Yukarıda sayılan namlı takımlar 10-12 hatta daha fazlayı bulur, 40-50 kişiye varır, bazen 70'i aşardı.

Köşklülerden yangın haberini duyan sandık ihvanları lahzada kahvehanelerine şitap eder, gelir, alel acele urbalarını fırlatıp sandık başına üşüşürler. Hepsi alesta. Hava durgun, rüzgarsız, poyraz, gün doğusu karayel esmiyor. Ateş etrafı sarmayıp çabuk söndürülmüş. İtfaiye bile dönmüş. Omuzdaşların gene orayı bir kere boylamaları hem dededen kalma adet hem fiyaka icabıydı. Faraza yangın Fındıklı'nın Molla Bayırı'nda yahut Beşiktaş'ın Serence Bey yokuşunda, İstanbul'un ta öbür ucundaki Şehremeni, Mevlana Kapı, Koca Mustafa Paşa, Et Yemez Tulumbacaları oralara kadar tabanı yağlardı. Gerek gidişte gerek dönüşte. Mütemadiyen arkayı kolaçan etmek, dikiz etmek şarttı. Arkadan başka sandık geliyor mu? Şayet geliyor da yetişecek gibi ise geridekilere sandığı kaptırmak haritada yazılı. Bu zuhurat tosunluğa, racona, fiyakaya aykırı idüğünden kurt dingili koşuşu bir kat daha hızlaştırılır, yıldırım gibi gidilir. Eğer kovalayanlar yaklaşırsa dananın kuyruğu kopar çıngar çıkardı. Öndeki ve arkadakiler sandıkları kenara bırakır bırakmaz sille tokat, yumruklarla icabında yerden topladıkları taşlarla tulumbanın baska kolları, usturpalarıyla birbirlerine girerlerdi. Alt olanlar süklüm püklüm köşeye, bucağa kirişi kırardı. Büyükçe bir yangın zuhurunda merkez ve birinci fırkayı Humayun kumandanı Paşa, Zaptiye Nazırı, Beyoğlu Mutasarrıfı, Ateş Anadolu kıyısında ise Üsküdar Mutasarrıfı, itfaiye kumandanları, polis ser komiserleri mutlaka hazır bulunurdu. Kalabalık birikip de içtima vaki olur, ondan sonra da neler olur neler olmaz diye hükümet burada mutlaka ileri gelen kimselerden bir kontrol memuru da bulundururdu. Mevsim yaz, Ağustos'un kestane karası fırtınası hüküm ferma. Şiddetli bir keşişleme esiyor. Patlıcan kızartılırken tava devrilip ateş patlak vermiş. Rüzgar adeta körüklüyor. Ortalık çayır cayır yanmada. Terkos'un ana musluklarından katre akmıyor. Ya borularda tamirat yapıldığından ya da semtin yüksekliği dolayısıyla kumpanya su salamıyor. Sakalar kırbalarla, etraf halkı gaz tenekeleriyle kırk çeşmeden, sarnıçlardan, kuyulardan su taşıyor. Mahallelerin tulumbalarına boşaltılınca 2-3 basışta tükenirdi bu sular. Bereket versin itfaiyenin kancalarına, kazmalarına, halatlarına. Mehmetçikler temel direklerine yüklenerek kav gibi evleri alaşağı eder, bazen yangın çabucak basılır, ekseriye sağa sola kol salar, ümmeti Muhammed viranelere yığdığı pılı pırtıların başucunda Rablerine sığınır, aylarca camilerde, mescitlerde barınırdı.

Konaklar, konak yavruları, eflake ser çekmiş yangın duvarlı, üstelik sigortalı. Hak kıran kafesleri ise Allah'ın sigortasına emanet. Ateş civarda kıpkızıl yongalar, kızgın çiviler mütemadiyen yağıyor. Hane sahipleri icap eden tertibatı almaktan geri kalmazlardı. Konağın, evin ateşe müteveccih yüzünün üst katına derhal hilye-i şerif levhası asılırdı. Ve abdestini tazeleyen dini bütün bir kişi salaten tüncina duasını tekrarlayıp tekrarlardı. Üfler, çatıya adamlar çıkartılır, kova kova su yetiştirilir, boyuna kiremitlere dökülür ıslak kilimler serilirdi. Yeri gelmişken hilye-i saadet Hazreti Peygamber'in hilyesini, sima-i şerifini anlatan bir levhadır. Eskiden bütün evlerde bu levha bulunur, evleri her türlü beladan ve bilhassa yangından koruduğuna inanılırdı. Varlıklılar mevcut tulumba sandıklarından birinin reisiyle uyuşup baba ocağını sağ selamet kurtarmaya muvaffak olurlarsa besiri bir koç ve ayrıca 15-20 mecidiye bahşiş adarlardı. Hemen damı boylayan omuzdaşlar canla başla çalışır, peşkeşi hak ederlerdi. Yangın süre dursun, hazır ve nazır zevattan hemen hükümete haber ulaştıran ulaştırana. Lehül hamd vel minne, harik müşkil hitam olmak üzeredir. Marzi-i şahanelerine münafiç bir halat vuka gelmediğini tebşir ederim ilahir. Müterakim kesanın kâfesini dağıttık. İtfaiye efradı şecaat nihad-ı humayunları begayet cansiparane bezle gayrete devamdalar. Ertesi günü gazetelerde şu tevcihat görülürdü. Yaver Ekrem Müşir Devletli Felanca Paşa Hazretleri'ne murassa iftar nişanı zişanı ihsan buyurulmuştur. Zaptiye Nazırı Meali Mezahiri Devletli Felanca Paşa Hazretleri'ne murassa Osmani, Beyoğlu Mutasarrıfı Atifetli Felanca Beyefendi Hazretleri'ne tebdilen birinci rütbe mecidi ithal kılınmıştır. Bunlar yangında gösterdikleri efendim gayret ve bezli cesaret sebebiyle taltif edilirlerdi. Bu da yangınların bir an önce söndürülmesine vesile olurdu.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halk

0: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
1: Sıradaki şarkı Blastic. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.
2: Komfort.

0: ulusal topraklarda duyguda olanlar yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen hacı adayları Mekke'deki Mescid-i Haram'da bir araya geldi. Beyaz ihramlarıyla Kabe'nin etrafını dolduran binlerce Müslüman hac ibadeti öncesinde cuma namazında omuz omuza saf tuttu. Kimi yıllardır bu anı bekledi, kimi ise ömrünün en büyük duasını etmek için binlerce kilometre yol kat etti. Hac ibadeti için kutsal topraklara gelen acılar gözyaşları içinde ellerini semaya açtı. Farklı diller, farklı ülkeler, farklı hayatlar ama aynı kıble, aynı dua ve aynı teslimiyet. Mescid-i Haram'da yükselen tekbirler ve dualar milyonlarca Müslümanın ortak heyecanına dönüştü. Önümüzdeki günlerde başlayacak hac ibadetinin zirvesi Kurban Bayramı arifesinde yaşanacak. Müslümanlar için bu kutsal yolculuk sadece bir ibadet değil, birlik, sabır ve maneviyatın en güçlü sembollerinden biri. Halise yemeğinden.
1: Bu halise yemeğimiz.
0: Lezzetine doyum olmayan keledoşa.
1: Bu bizim keledoş yemeğimiz.
0: İç ısıtan gırar çorbasına.
1: Meşhur gırar çorbamız.
0: Lezzetiyle damakta taht kuran Abdigör köftesi, yaprak döneri. Doğu Anadolu'nun kadim şehri Ağrı İstanbul'a taşındı.
2: Çok özlemiştim zaten Ağrı'mı. Buraya getirmişler İstanbul'a.
3: Tüm İstanbullular ve hemşehrilerimiz, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Ağrı tanıtım günlerine sizi heyecanla bekliyoruz.
0: Ağrı Dağı, Balık Gölü, Diyadin Kanyonu, Aznavur Tepesi. Onlar İstanbul'a taşınamadı ama şehrin turistik ve tarihi değerleri, kültür standlarına, Ağrı'nın lezzetleri İstanbul'da.
1: Bütün Ağrılı hemşehrilerimizi, bütün İstanbul halkını bekliyoruz.
0: Ağrı'da Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği Ağrı Günleri, hem memleketini özleyenleri hem de yöresel lezzetleri merak eden İstanbulluları Ağrı'nın hünerli kadınlarının hazırladığı lezzetler bekliyor.
3: Keledoşundan gırarına, Abdigor'undan yaprak dönerine, geven balına kadar bütün tescilli ürünlerimiz burada.
0: Tercihe göre tavuk ya da et haşlanıyor. Aşurelik buğday ve nohut da birleşiyor. Yeşil mercimek ve pazı da eklenince ortaya o lezzet çıkıyor.
1: Bu bizim keledoş yemeğimiz.
0: Bayram, düğün, özel gün yemeği de etkinlikte.
1: Bu halise yemeğimiz.
0: Doğu Anadolu'nun incisi Ağrı'nın lezzetleri bununla da sınırlı değil.
1: Bu gırar çorbamız. Bu yöresel adıyla mırtobe. Rabi işaretli Abdigör köftemiz.
0: Geven balı, Ağrı tulum peyniri. Hepsi Ağrı'nın lezzeti.
1: Doğu'nun incisi Ağrı'nın rüzgarı, coşkusu Atatürk Havalimanı'nda yaşanıyor.
0: En çok ilgi gören şüphesiz yöresel gıda çadırları oldu.
4: Karabuğday, diyete, tansiyona, şekere karabuğday. Ağrı, Diyadin'den gelen ekmeğimiz. Buyurun hepinizi Atatürk Havalimanı'nda bekliyoruz.
0: Ağrı günleri 24 Mayıs pazar gününe kadar sürecek. Ziyaretçiler kısa bir Doğu Anadolu turuna çıkacak. Umut bitti dediği yerden yeniden başladı. Tam 20 kez girdiği sınavı sonunda kazandı. 14 yıl emek verdiği okulun koridorlarına bu kez öğretmen olarak geri döndü.
5: 20 yıl boyunca usta öğreticilik ve özel sektör deneyimlerim oldu. Ama KPSS'yi hiçbir zaman bırakmadım.
0: 42 yaşındaki Münevver Akkeçeci'nin öğretmenlik aşkı engel tanımadı. 2011'de usta öğretici olarak girdiği kurumda tekstil eğitimi verdi. Her yıl KPSS'ye giren Akkeçeci düştüğü anlarda bile kitaplara sarıldı, pes etmedi.
5: Kalbimle sürekli inanıyordum kazanacağıma. Ve en sonunda oldu.
0: Ve o büyük inanç 20. denemede gerçeğe dönüştü. 2025'te sınavı kazanan Akkeçeci 14 yıl emek verdiği enstitüye bu kez giyim üretim teknolojileri öğretmeni olarak atandı.
5: Ben de ara ara umudumu çok kestiğim dönemler oldu. 20 yıl boyunca bu umudu taşıdım. Ve şükürler olsun hayalimi gerçekleştirdim.
0: 20 yıllık maratonu zaferle taçlanan Münevver öğretmen şimdi yıllarca emek verdiği koridorlarda hayalini kurduğu ünvanla geleceğin modacılarını yetiştiriyor.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda İhlas Vakfı'nın kurban hizmetlerinden bahsedeceğiz. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere İhlas Vakfı'nın kurban faaliyetlerini anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. İhlas Vakfı'nın da çok yoğun bir dönemi var şu anda. Kurban faaliyetleri devam ediyor. Yurt içinde, yurt dışında kurban hazırlıkları bütün hızıyla sürüyor. Bugün sizden vakfın kurban hazırlıklarını dinlemek istiyoruz. Hem de bağışçılar kurban vekaleti vermek isterlerse nasıl verebilirler, nerelerde kurban kesilecek, fiyatlar ne merkezde, genel olarak bilgilendirmenizi istirham edeceğiz.
1: Tabii.
0: Buyurun.
1: Şimdi tabii önce kurban bir ibadettir.
0: Evet.
1: Kurban Allah-u Teala'nın rızası için kesilir. Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için, Allah-u Teala'yı hoşnut ve razı etmek için kesilir.
0: Evet.
1: Yoksa efendime söyleyeyim et bayramı değildir kurban bayramı.
0: Gösteriş için veya et
1: gösteriş
0: için.
1: Et için kesilmez. İbadet maksadıyla kesilir. Ha, ibadet maksadıyla kesilince dinimizdeki hükmü nedir sorusu aklımıza gelir değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi dinimize göre akil olacak, bali olacak, yani buluğa ermiş olacak kadın ve erkek, bunlardan ihtiyacından fazla nisaba malik malı veya parası varsa kurban kesmesi Hanefi mezhebinde vaciptir.
0: Vacip.
1: Alper Bey, muhakkak kesmesi lazım.
0: Evet.

0: kesmezse günaha girer. İhtiyaç eşyasından başka malı ve parası olanın denildi değil mi bir üst cümlede?
1: Evet.
0: Bu şu demektir. İhtiyaç eşyası nedir derseniz oturacak evidir. İlla ev olması şart değildir. Yani ev sahibi olması şart değildir. Evin kendisinin olması şart değildir. Kira ile tuttuysa o şartı yerine getiriyor demektir. Tamam.
1: Kira başını ile sokacak bir evin içindeyse
0: kira ile şart, oturabilecek evet. Evin varsa veya bir ev satın almışsa tamam.
1: Bu şartı sağlamış
0: olur. Bu evin eşyası ihtiyaç eşyasıdır. Bir de 3 kat elbisesi ihtiyaç eşyasıdır.
1: Evet.
0: 3 kattan fazlası ihtiyaç eşyası değildir. İşte bu nisap tutarı 96 gram altındır efendim. Yani Hanefi mezhebinde 96 gram altındır. Başka mezheplerde farklıdır. Ama bizim ülkemizin çoğunluğu Hanefi mezhebinde olduğu için 96 gram altındır nisap. Bu tutardan fazla mala sahip ise veya bu tutara ulaşmış ise burada bir sene beklenmez. Zilhicce yani kurban kesileceği zaman efendim zengin olmuş ise üzerine vacip olur hemen. Zekatta bir sene beklemesi lazım, evet. Alper Bey. Kurbanda bir sene beklemesi lazım değil. Ayrıca mesela oturduğu evden başka evi var. Yatırım için almış. Dursun lazım olur filan diye. Zekat nisabının hesabında o aldığı eve satma niyetiyle almadıysa şey düşmez. Zekat nisabına dahil edilmez. Ama kurbanın özelliği var. Kurban bayramında yani kurban nisabının hesabında dahil edilir Alper Bey. Bu önemli bir şey.
1: Evet. Püf tamam. Noktası ayrıntı.
0: Tabii kurban kesen bildirildiğine göre, kitaplarda yazdığına göre kendini cehennem ateşinden azat etmiş oluyor. Hür etmiş oluyor. Yine sevgili peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde buyurmuşlar ki hasislerin en kötüsü kesmesi vacip olduğu halde kurban kesmeyendir buyurmuşlar. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri iki kurban keserdi. Birisini kendisi için keserdi, bir diğerinde ümmeti için keserdi. Allah Allah. Zaten Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri hani Miracı filan anlatmıştık. Allahu Teala buyuruyor, dile benden ne dilersin diye. Ümmetimi dilerim ümmeti. Ya Rabbi diyor. Evet. Ümmeti, vah ümmeti, ümmeti, vah ümmeti. Acab o günahkar ümmetlerimin hali ne ola? Allahu Teala'dan ümmetini diliyor.
1: Evet.
0: Ümmetine şefaat etmesi için izin verilmesini talep ediyor. Yani Efendimiz bizleri bu şekilde düşünmüş, bizleri dert edinmiş, biz günahkar ümmetini ve bize kurban kesmiş bizim için.
1: Evet.
0: Bizim de sevgili peygamberimiz için aleyhisselam kessek ne olur sanki?
1: Evet.
0: Hiçbir şey olmaz, çok güzel olur,
1: çok güzel
0: değil
1: olur.
0: Mi? Evet.
1: Kurban parasını sadaka olarak verse, insanlar kurban kesmese, parasını sadaka olarak verse öyle olur mu? O şekilde kurban şartı yerine gelmiş olur mu?
0: Efendim, yani kurban kesmek şarttır. Yani kanın akması lazımdır. O şekilde sadaka vermiş olur.
1: Ama kurban yerine gelmez.
0: Kurban ibadeti yerine gelmez.
1: Evet.
0: Kurbanın yani kendi kafana göre ben kurbanımı kesmedim, fakire sadaka verdim. Böyle emretmemiş ki Allahu Teala. Nasıl emretmiş? Kurbanı keseceksin.
1: Kan akıtacaksın.
0: Sevgili yani. Peygamberimizin tatbikatı var.
1: Evet.
0: Nasıl kesmişse sevgili peygamberimizin kestiği gibi kesmek lazım. Yani hatta sadaka etti diyelim birinci gün, ikinci gün kurban parasını. Üçüncü günü akşamına kadar kurbanlık alıp kesmesi lazımdır diyor kitaplar. Ya üçüncü günü akşamına kadar. Çünkü Hanefi mezhebinde üçüncü gün akşamına kadar ne yapılır?
1: Kurban kesilir.
0: Kurban kesilebilir. İşte o üçüncü gün akşamına kadar kurban alıp birinci, ikinci günde kurban bedelini sadaka vermişse kesmesi lazım efendim. Evet.
1: Anadolu'da yaygın bir uygulama var. Karı kocalar birbirlerine mesela diyorlar ki bu sene sen kes, seneye ben keseyim. Yani karısı kocası birbirine böyle diyor. Birinin kesmesi yeterli oluyor mu karı kocadan, yoksa ikisi de nisaba malikse ikisinin de mi kesmesi lazım?
0: Şimdi efendim, mükellef şahıstır. Siz hukukçusunuz.
1: Evet.
0: Bizden hukuku çok iyi bilirsiniz. Gerçekten de şahıstır mükellef. Hı hı. Yani ibadeti yerine getirmesi gereken kişi şahsın kendisidir. Ev mükellef olmaz. Eve işte kurban girsin, evin kurbanı olsun. Bir kurban işte eve keselim hiç olmazsa. Böyle bir şey yok. Anladınız mı demek
1: evet,
0: istediğimi?
1: Evet.
0: Yani kadın da çalışabilir.
1: Zengin olabilir.
0: Zengin olabilir. Babasından, annesinden
1: mal
0: miras kalmış olabilir. Kocasının ona hediye ettiği paraları biriktirmiştir. Zengin olmuştur, nisaba ulaşmıştır. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Zengin olabilir.
1: Ona da vacip olmuştur kurban.
0: Ha, ona da vacip olmuştur. Vacip olmuşsa onun da kesmesi lazım. Kocası nisaba malikse kocasının da kesmesi
1: yani
0: lazım.
1: Yani kim nisaba malikse onun
0: evet,
1: kesmesi lazım.
0: O kadar. Yani şu olabilir yani. Erkek veya kadın bakarlar ya, birisinin malı 70 gram altın, ötekisinin malı var 30 gram altın. Mesela 40 gram altın ihtiyacından fazla. Ya hiç olmazsa kurban kesme sevabına kavuşalım diye birisi birisine hediye edebilir o sahip olduğu altını. Kadın kocasına, kocası karısına hediye edebilir.
1: Evet.
0: Ederse birisi zengin olur. Bir sene bekleme şartı yok ya burada.
1: Hemen kesmesi lazım.
0: Kurbanını bayramda kesmesi lazım.
1: Evet.
0: İşte bu kadar basit. Efendime söyleyeyim, evin kurbanı olmaz. Şahıs mükelleftir. Şahsın mükellefiyeti vardır. İbadeti yerine getirmesi gereken zengin olan şahıstır. Yani nisaba malik olan şahıstır.
1: Kimin üzerine vacipse onun evet, kesmesi lazım. Birinin kesmesi kurtarmaz.
0: İkisi de zenginse ikisinin de kesmesi vaciptir
1: evet,
0: efendim. Evet. Kurtulamazlar yani.
1: Malum devlet emeklilere ikramiye veriyor bayramlarda. Hem
0: evet,
1: Ramazan bayramında veriyor, hem kurban bayramında
0: tabii,
1: veriyor. Mesela kurban bayramında verilen ikramiye ile kurban alıp kesebilir mi emekli?
0: Elbette kesebilir. Hiçbir mahsuru yok. Devlet ona zaten bayram hediyesi olarak veriyor. Emeklilere veriyor o bayram ikramiyesini. O artık o emeklinindir. İstediği yere harcayabilir, istediği yere tasarruf edebilir. Mesela o parayla efendim üstüne de biraz katarak, misal bizim vakfımıza kurban vekaletini verebilir. Bizi vekil eder, bizim vakıf görevlisini vekil eder. Bizim görevli olan kardeşlerimiz Asya'da, yani Afganistan'da filan veya Afrika'da, Uganda'da, Çat'ta filan keserler vekaleten.
1: Evet.
0: Etini de dağıtırlar
1: ihtiyaç
0: sahiplerine. Böylece hem vacip olan kurban kesme sevabını yerine getirmiş olur, hem de kurbanını kestiği gibi kurbanının etini de fakire fukaraya, garibe gurabaya dağıtılmış olur, sadaka vermiş olur. Onun namına dağıtıyoruz zaten.
1: Her yönüyle çok
0: evet,
1: sevap kazanmış olur.
0: Çifte sevap efendim.
1: Evet, evet.
0: Hem vacip kurban kesme ibadeti sevabı var, hem de eti, çünkü et yemeyecek yani.
1: Evet.
0: Eti gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıttığı için bir sevap da oradan alacak. Sadaka sevabı alacak. İki tane sevap var yani Alper Bey.
1: Evet. Şimdi siz deyince eti sadaka olarak dağıtmış olduğu için ayrı bir sevap kazanıyor.
0: Evet.
1: Oradan hareketle soruyorum. Et için kurban kesmek caiz midir? Yani et için vekalet verilir mi? Hisseye girilir mi?
0: Efendim şöyle, ilk girizgahta da arz ettim, anlattık. Kurban dedik bir ibadettir. Değil mi?
1: Evet.
0: Bir ibadettir. Allah-u Teala'nın emridir. Sevgili Peygamberimizin aleyhisselam tatbikatıdır. kendisi bizzat kesmiştir. Ümmetine de demiştir, kurbanlar böyle kesilir. Siz de kurbanlarınızı böyle kesin. Ve ondan öğrendiğimiz şekilde biz yüzyıllardır kurban kesiyoruz efendim. Kesiyoruz. Sadece et elde etmek maksadıyla, bu niyetle kurban kesenin, hayvan kesenin kurbanı olmaz.
1: Kabul olmaz.
0: Kabul olmaz. Yani şimdi Allah rızası için kesilir. Allah rızası için bayram kurbanımı almaya, kesmeye niyet ettim demesi lazım.
1: Evet.
0: Veyahut da bir başkasını vekil tayin etmesi lazım. Sadece et ihtiyacı maksadıyla. Mesela büyükbaş hayvan 7 hisseye kadar kurban evet. oluyor Alper Bey. Büyükbaş hayvan
1: 7 kişi girebiliyor.
0: 7 yani. Kişi girebiliyor. Tam 7 kişi. Bu 7 kişiden bir tanesini biliyorsunuz. Sadece et elde etmek maksadıyla. Yani Allah-u Teala'nın rızası filan umurunda değil adamın. Et elde etmek maksadıyla hisseye girdiyse, diğer hissedarlar da bunu biliyorsa, hiçbirinin kurbanı kabul olmaz. Fıkıh kitaplarında böyle yazıyor. Evet. Yani buna dikkat etmek lazım. Sen Allah rızası için kes, Allah-u Teala et de ihsan eder sana.
1: Tabii ki.
0: Değil mi efendim?
1: Elbette.
0: Yani dolayısıyla ben bizim vakfımızın görevlisine kurban vekaleti vermelerini bu bakımdan da tavsiye ediyorum. Neden tavsiye ediyorum biliyor musunuz Alper Bey? Çünkü vekaletini vakfın görevlileri vasıtasıyla bize bağışlarsa biz onu mesela yurt dışında kesiyoruz. Asya'da kesiyoruz, Afganistan'da kesiyoruz. Ülkelerden birinde kesiyoruz, kıtalardan birinde. Kestiğimiz zaman eti İstanbul'a getirip de veya Ankara'ya getirip de o vekaleti verene al şunu da sen ye demiyoruz.
1: Mümkün değil.
0: Hiçbir umudu yok et geleceğine evet. dair. O verdiği vekaletten mütevellit. O eti olduğu gibi Afrika'da, Asya'da garip kurabaya ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Dolayısıyla etin gelme ihtimali sıfır şeye, Türkiye'ye. Hiç yok böyle bir şey. Orada zaten dağıtılıyor. Dolayısıyla et için kesme, öyle bir niyet etme ihtimali bile yok.
1: Evet, o risk minimize olmuş oluyor.
0: Sıfır oluyor
1: sıfır
0: ya.
1: Sıfır oluyor. Yani.
0: Sıfır oluyor. Öyle bir şey yok.
1: Evet.
0: Onun için sadece et elde etmek niyetiyle kurban kesilmez. Allah-u Teala'nın rızası için kurban bayramında kes diye emredildiği için, ibadet olduğu için kurban kesilir.
1: Evet.
0: Ama Efendimizin de adetiydi, kendin kesiyorsan ne yaparsın? Üçte birini evine bırakırsın, değil mi?
1: Evet.
0: Üçte birini komşularına dağıtırsın, üçte birini de akrabana dağıtırsın, değil mi?
1: Evet.
0: Veya ihtiyaç sahiplerine dağıtırsın. Yani dolayısıyla o ayrı bir hadise ama yine de dağıtıyorsun çoğunu.
1: Evet.
0: Hatta Peygamber Efendimizin hanımefendisi Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha. Bizim de annemiz o.
1: Evet.
0: Hazreti Ayşe'yi Sıddık'a derler radıyallahu anha. Hazreti Ebubekir Sıddık'ın kızıdır, kızı. Kerimesidir. Onun için Hazreti Ayşe'yi Sıddık'a derler. Sıddık'a denilmesinin sebebi Hazreti Ebubekir evet. Efendimizin kızı olması, kerimesi olması hasebiyledir, sebebiyledir. Şimdi Efendimiz dışarıdan eve gelmişler. Ya Ayşe buyurmuş sevgili peygamberimiz. Kurbanın etlerini ne yaptın? Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Etlerin hepsini dağıttım. Sadece kürek kemiğini bize bıraktın. Demiş. Resul-i Ekrem Efendimiz tebessüm buyurmuşlar. Ve demişler ki, buyurmuşlar ki, ya Ayşe, o dağıttıkların bizim oldu. Efendimiz de kürek kemiğinin etini çok severmiş yani. Sallallahu aleyhi ve sellem. O kürek kemiği haricinde bütün dağıttıkların bizim oldu. Ebedi verdin onları.
1: Tabii.
0: Efendime söyleyeyim, Allah-u Teala'ya verdin. Allah-u Teala sevabını sana lütfedecek, ihsan edecek. O manada efendim buyuruyor ve söylüyor. Evet.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. İzleyenlerimiz de merak ediyordur, dinleyenlerimiz. Fiyatlar belli oldu mu?
0: Fiyatlar tabii belli oldu, belli olmaz mı? Şimdi hem yurt içinde kesiyoruz, hem yurt dışında kesiyoruz Alper Bey.
1: Evet.
0: Yurt dışı büyükbaş hayvan kurban hisse vekalet bedeli 5500 liradır. Yani dolayısıyla çok pahalı değil, bilakis ehven bir fiyat. Bu fiyata, bu bedele vacip olan kurban ibadetini yerine getirmiş olacak.
1: Evet.
0: Kim? Vatandaş.
1: Vatandaş.
0: Ya şimdi mesela ben şöyle bakıyorum, yurt içinde çok çok daha pahalı. Ya kes kesebildiğin kadar işte. Yani fiyatlar tabii ne kadar makul. Hatta 7 hisseye kadar büyükbaş hayvan kurban oluyor. 7 hisseye ayrılabiliyor. Şimdi kendisi ne vaciptir? Oldu bak, vacip 1. Hanımefendisine vaciptir 2.
1: 2.
0: Babası sağdır vaciptir 3. Anası sağdır vaciptir 4. Kayınpederi sağdır, kayınpederinden vekalet alır 5.
1: 5.
0: Kayınvalidesinden vekalet alır 6. Allah hayırlı ömür versin hepsine.
1: Hepsine.
0: Yahu bir tane de dedik ya sevgili peygamberimiz Efendimiz için aleyhisselam.
1: 7.
0: Onun için kes 7.
1: Tamamlandı işte bir,
0: evet,
1: hayvanın bütün
0: tek
1: hisseleri.
0: Bir videoda bütün hepsini, hepinizin adı vekalet verilirken, kesilirken çıksın, görün. Vekaletler okunurken ve kasaba vekalet, vekil olan arkadaş umumi vekaleti nedeniyle, hasebiyle, sebebiyle kasaba vekalet verirken nasıl vekalet veriyor, görün. Hep beraber ailecek izleyin, seyredin.
1: Çok güzel olur.
0: Yani olmaz mı? Veya kendisi için keser, hanımefendisi için keser, oğlu vardır, oğlu için akika kesmemiştir, 2 tane akika keser. Kızı için, kızı vardır, akika kesmemiştir, bir tane onun için keser. Kaç etti? 4 etti herhalde, değil mi?
1: Yok. 5 etti.
0: 5 mi etti? 5 tane etti. Kaldı 2 tane. Halası sağsa, hala ya senin kurbanını ne yaptın? Vekaleti ver bana da ben yurt dışına göndereyim der. Halası için keser. Bir de eniştesi için keser. Veya teyzesi için keser. Öldü değil mi?
1: Evet.
0: Veya ölmüş dedesini çok seviyordur. Ölmüş sevabı, babaannesini çok seviyordur. Sevabı onların ruhlarına gönderilmek üzere mevta kurbanı derler.
1: Evet.
0: He? Keser
1: mümkün
0: ya.
1: Mümkün yani, evet.
0: Yani kesmek lazım.
1: Elbette.
0: Efendim ruhlarından, nurdan tabaklar içerisinde bunlar gider. Oğlunun akikası, kızının akikası, oğlunu derler ki o akıtılan kanın kanı efendim çocuğun kanına bedeldir. Eti etine bedeldir. Kemiği kemiğine bedeldir derler.
1: Derler, evet.
0: Allah-u Teala muhafaza eder onları.
1: Evet.
0: Kazalardan, belalardan korur.
1: Hı hı.
0: Yani kesilebilir. Yani dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Çok ucuz yurt dışı. Yani istediği kadar kestirebilir. Hatta ben tavsiye ediyorum, tek bir hayvanda 7 hisseyi alsın o izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Tek bir video gönderelim efendim, beraberce ailece
1: hepsi kesilmiş olsun, evet.
0: İzlesinler efendim, hatıra olarak saklasınlar,
1: evet.
0: Çocuklarına da göstersinler, ne kadar güzel değil
1: çok
0: mi efendim?
1: Çok güzel olur gerçekten.
0: Evet, tabii bu yurt dışı idi. Yurt içi de, yurt içinde de nerelerde kesiyoruz? Yurtlarımızın bulunduğu
1: öğrenci
0: şehirlerde,
1: bulunduğu
0: öğrenci yurtlarımızın bulunduğu şehirlerde kesiyoruz Alper Bey. Tabii fiyatları onun biraz da Türkiye'de biraz pahalı,
1: evet.
0: Efendim. Şöyle büyükbaş hayvan yurt içi hisse vekalet bedeli 18 bin liradır efendim. Yurt içinde de fiyatlarımız böyle. İsterlerse yurtlarımızın bulunduğu şehirlerde kesebiliriz. Videosunu göndeririz. Kendileri de izlerler. bakarlar. Artık nasıl arzu ederlerse, nasıl heves ederlerse, efendim birisi çok ucuz, birisi bayağı biraz pahalı.
1: Biraz fiyatlı, evet.
0: Evet. Biraz peki, fiyatlı. Parası olana fiyatlı değil aslında.
1: Değil aslında. O
0: parası olmayan öyle.

0: Şimdi reklamlar.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Mutfakta kullanılan tahta kaşıklar renklerini çabucak kaybeder, kahverengine dönüşürler. Bunu bir dereceye kadar önlemek istiyorsanız, tahta kaşıkları duru suda iyice ıslattıktan sonra kullanırsanız daha iyi netice alırsınız. Çok sevdiğiniz çaydanlığınız zamanla mat bir görünüme bürünebilir. Yarım bardak sirkeye bir tutam tuz atıp sert bir süngeri buna batırarak çaydanlığı silmeyi deneyin. Pratik bir şekilde eski parlaklığına hemen kavuştuğunu göreceksiniz.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankkart Mobil'den, Bankkart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Yer olarak belirlendi mi? Hangi ülkelerde, nerelerde
8: tabii,
7: kesim yapılacak?
8: Yani,
7: yurt dışında?
8: İzleyicilerimizin, dinleyicilerimizin fazla vakitlerini almayalım. Şöyle arz edeyim ben size. Asya'da bir Afrika'da kesiyoruz.
7: İki kıtada?
8: İki kıtada kesiyoruz. Mesela birkaç ülkeyi sayayım. Çat'ta
7: buyurun.
8: Kesiyoruz.
7: Afrika'da, Çat'ta.
8: Evet. Afrika'da yine mesela Uganda'da iki noktada kesiyoruz. Alper Bey.
7: İki farklı şehirde değil. Uganda'da.
8: Evet. Çat'ta da öyle birkaç bölgede kesiyoruz. Afganistan'da kesiyoruz, Asya'da. Efendim oralarda çünkü külliyelerimiz, yani Kur'an-ı Kerim kurslarımız, medreselerimiz var. Ayrıca şeyde kesiyoruz, Hindistan'da kesiyoruz. Yani efendim yurt dışında Afrika'da ve Asya'da kesiyoruz. Yurt içinde de yurtlarımızın bulunduğu şehirlerde kesiyoruz efendim.
7: Bu kurbanlıklar tabii arkadaşlar önceden gitti, bunları evet. Seçtiler, aldılar. Nasıl seçiyorsunuz? Hangi vasıflara dikkat ediyorsunuz kurbanlıkları alırken İhlas Vakfı olarak?
8: Tabii. Şimdi Alper Bey şöyle yapıyoruz. Eğer büyükbaş hayvan alacaksak, seçeceksek hayvanın şartı var. 2 yaşını geçmiş olması lazım.
7: Evet, büyükbaş hayvanda 2 yaş.
8: Büyükbaş hayvan 2 yaşını geçmiş olması lazım. Şayet 2 yaşını geçmemişse kurban olmaz Alper Bey. Ya çok önemli bu. Kurban olmaz. 2 yaşını geçmemiş hayvan, büyükbaş hayvan kurban edilemez. Nasıl tespit edeceksin 2 yaşını doldurduğunu? Şöyle tespit ediyoruz. Allah-u Teala büyükbaş hayvanı, sığırı, mandayı öyle yaratmış ki 2 yaşını doldurduğu zaman, doldurduktan bir hafta sonra, 15 gün sonra, 1 ay sonra, 2 ay sonra, 3 ay sonra alt çeneden 2 dişi düşüyor, önden 2 dişi. Alt çeneden bu 2 düşen öndeki 2 diş yerine daha büyük kazma gibi diş çıkıyor. İşte buna Anadolu'da ya kapak atmak derler ya kapak açmak derler.
7: Evet.
8: Kapağını açmış mı, kapağını atmış mı diye birbirlerine sorarlar. Buradan anlarsınız büyükbaş hayvanın 2 yaşını doldurup doldurmadığını. Mesela biz 2 kere gönderiyoruz yurt dışına arkadaşlarımızı. Yurt dışında daha önceden telefon açıyoruz. 2 yaşını doldurmuş şu kadar hayvan kaç liradan bize verirsin? Efendim veya kaç dolardan verirsin şu kadar fiyatla? Tamam güzel. Ayır o zaman bize 2 yaşını doldurmuş olsun. Gösterişli olsun filan filan. Böyle telefonla söylüyoruz. Sonra adam da diyor ki ayırıyorum diyor. Sürü sahipleri var. Ayırıyorlar. Efendim. Tabii biz onlarla bu telefon konuşmamızda iktifa etmiyoruz. Arkadaşlarımızı gönderiyoruz. Arkadaşlarımız gidiyorlar, bakıyorlar. Bütün o bizim için ayırdıkları hayvanların dişlerine bakıyorlar.
7: Tek tek muayenesi yapılıyor,
8: evet.
7: Yani değil mi?
8: Açıyorlar, bakıyorlar. 2 yaşını doldurmuş mu, doldurmamış mı? Yani kapak atmış mı, atmamış mı? Sonra kuyruklarına bakıyorlar. Kuyruğu kopuksa o da kurban olmaz Alper Bey. Gözü körse o da kurban olmaz.
7: Bu vasıflarının da olması,
8: evet,
7: lazım.
8: Evet, bu yani vasıflarının da olması lazım. Efendim, topal hayvan yürüyemiyor, o da kurban olmaz. Hatta böyle bir gönderiyoruz, küpe taktırıyoruz filan.
7: Belirleniyor,
8: seçiliyor. Veya işaret koyuyoruz, boyuyoruz. Sonra kurbandan önce tekrar gidiyoruz. Arkadaşlarımız bir daha kontrol ediyorlar. Dişi var mı yok mu, öyle ya, bu zaman zarfında değiştirmiş olabilir.
7: Tabii.
8: Sürü sahibi şu olabilir, bu olabilir. O hayvan ölmüştür, yerine başka bir hayvan koymuştur. Yani bir daha kontrol ediyoruz. Çifte kontrol.
7: Hı hı.
8: Kesmeden önce de kontrol ediyoruz. Dolayısıyla 2 yaşını doldurmamış hayvanı asla ve kat'a kurban etmiyoruz. Hatta arkadaşlar, gözü kör mü değil mi? Gözü açık. Anlayamazsın ki. Elleriyle şöyle sallıyorlar. Eğer refleks verirse hayvan, ha bu kör
7: o
8: değil,
7: zaman kör olmadığı anlaşılıyor.
8: Efendim diyorlar. Bu hayvanı ayırıyorlar. Yani muhakkak ve muhakkak bu kontrolü yapıyoruz efendim. İzleyicilerimizin, dinleyicilerimizin gönülleri ferah olsun. Gönülleri ferah olsun. Yeni yapmıyoruz biz bu işi. Yıllardır yapıyoruz. Hatta ben bu göreve seçildiğim zaman mütevelliyet başkanlığına, Kurban Bayramı'ndan önce söylediğim şey, tek bir tane kapak atmamış hayvan kesmeyeceksiniz. Kurbanlık şartları haiz olmayan tek bir hayvanı kesmeyeceksiniz. Çünkü bu bizim üzerimizde emanettir. Vebaldir kesmezsek,
7: evet.
8: Allah muhafaza etsin, muhakkak şartlara uygun hayvanı kesmiş olmamız lazım. Yani vatandaşa ne yüzle bakarız?
7: Evet.
8: Yani dünyada belki vatandaşı, Allah korusun, vatandaş bir şey demez filan ama yevmi kıyamette
7: ahirette
8: Allah-u Teala sorar hesabını. Allah korusun.
7: Bağışçılar.
8: O veballe biz gidemeyiz efendim.
7: Tabii, kurbanını, evet, emanet ediyorlar İhlas,
8: tabii,
7: Vakfı'na.
8: Aynen öyle. Aynen öyle. Ha şeyde de onu da söyleyeyim.
7: Buyurun.
8: Küçükbaş hayvandaki hükmü de, küçükbaş hayvanın da bir yaşını doldurmuş olması lazım Alper Bey. Ama kuzudur, 6 ayını doldurmuştur, anasıyla yan yana koyunca anasını andırıyorsa, Anadolu'da öyle derler, andırmak ne demek yani, anasına benzemek gibi bir şey herhalde.
7: Gösterişli yani, değil mi?
8: Evet, anası kadar boyu varsa, anası kadar eti varsa 6 aylık kuzunun, o kurban olur. Kuzuda,
7: evet.
8: Yani koyunda.
7: Evet.
8: Anladınız? Yani demek ki küçükbaş hayvanın da bir yaşını doldurmuş olması lazım. Evet.
7: Bu kurbanlar kesilirken dinimizin emrettiği kurala göre Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Ekber, demesi evet. lazım kesen kasabın.
8: Doğru.
7: Yurt dışında bulduğunuz kasaplar bu hususa riayet ediyorlar mı? Sizin bu konuda özel bir çalışmanız oluyor mu?
8: Tabii. Şöyle yapıyoruz efendim. Giden ekiplerimiz muhakkak ve muhakkak o yani kurban kesecek olan kasaplarla önceden anlaşıyorlar zaten. Efendim o kasaplar zaten işin ehli insanlar, bilen insanlar. Bunlara Bismillahi Allahu Ekber dedirtiyorlar.
7: Yani talim
8: bunu muhakkak söylemeniz lazım. Yani Arabiyi bilenler, Kur'an-ı Kerim'i güzel tecvitle okuyanlar filan o H harfini söyleyebiliyor da Bismillahi Allahu Ekber. Allahu Ekber. H'yi çıkartması lazım.
7: Evet.
8: Çıkartmazsa olmaz. Bunu birçok sefer söyletiyorlar. Söyleyemeyecek olan varsa, yani söylemekte problemi olan varsa söyletiyorlar, öğretiyorlar. Ondan sonra cevaz veriyorlar onu kurban kesmesine. Eğer söyleyemiyorsa, dili dönmüyorsa ona kestirmiyorlar Alper Bey. Biz buna çok dikkat ediyoruz. Bu söylenmezse zaten Bismillahi Allahu Ekber lafzı söylenmezse
7: leş olur.
8: Leş olur hayvan efendim. Yenmez yani Allah korusun.
7: Allah korusun.
8: Evet.
7: Etler kesildikten sonra o ülkelerde kimlere dağıtıyorsunuz? Nasıl bir dağıtım süreci oluyor?
8: Tabii. Mesela Çat'ta bizim medreselerimiz var, inşa ettiğimiz. Buralarda dağıtıyoruz.
7: Öğrencilerin kaldığı,
8: evet, değil mi? Yetimlerin kaldığı yatılı yerlerimiz de var. Gündüzcü, yani nehari, eskilerin tabiriyle.
7: Leyli değil, nehari.
8: Evet, yatılıya leyli derdi eskiler.
7: Evet, gündüzcüye de nehari.
8: Nehari derlerdi. Leyli olan medreselerimiz de var. Nehari olan, sadece gündüzcü olan medreselerimiz de var. Zaten o bulundukları köyün içerisinde medreselerimiz, köye yakın yapıyoruz. O köydeki Müslüman ailelere dağıtıyoruz. O çocuklara dağıtıyoruz. Leyli mekteplerde kazanlar kuruyoruz. O şeylere yedirtiyoruz. Hani yatılı kalan çocuklara
7: oradaki
8: yediriyoruz.
7: Çocuklara.
8: Bu şekilde fakire fukaraya dağıtıyoruz. Zaten Afganistan'da bir sürü külliyemiz var malum. Orada kestiklerimizi o külliyelerimizdeki o yavrularımıza yediriyoruz. Efendim o külliyelerimizin medresesinde Kur'an-ı Kerim kursunda eğitmenlik yapan, öğretmenlik yapan, çocuklara okuma öğreten o mollalara, müderrislere onlara dağıtıyoruz. Köyün fakirine, fukarasına dağıtıyoruz. Yani senede bir kere et yemiş oluyorlar. Hatta bir kardeşimiz var. Yıllar önce Uganda'ya gitmiş. O anlatıyor. Kurban kesimine nezaret ediyor. Bir adam bir şeyi kapmış kurban kesim mahallinden. Nasıl kaçıyor böyle? Arkasından askerler, asker de gelip muhafaza ediyor yağma çıkmasın diye. Askerler koşmuşlar. Meğersem bir büyükbaş hayvanın kuyruğunu almış, onunla kaçıyor. Kuyruktan ne kadar et çıkar? Ama çok lezzetlidir ha kuyruk eti. Onu almış, götürüyor yani. İhtiyaç sahibi olmasa evet. O kuyruğu alır mı?
7: Kaçar mı yani? Evet.
8: Evet, kaçar mı bir de?
7: Evet.
8: Almaz zaten.
7: Yani İhlas evet. Vakfı'nın kestiği hayvanların evet. etleri ihtiyaç sahiplerine yerine ulaşıyor.
8: Tabii. Sonra Afganistan'da yurtlarımızda da var Alper Bey. Şıbırgan'da iki tane var. Mezar-ı Şerif'te iki tane var. Faryab vilayetinde var. Ondan sonra Kabil'de var. Yani Afganistan'ın baş şehri. Bunlar yüksek öğrenim öğrenci yurtları. Buralarda da
7: o çocukların et ihtiyacı da bu şekilde evet. karşılanmış
8: evet.
7: oluyor.
8: Onlara da yediriyoruz evet. efendim. Böyle.
7: İhlas Vakfı'nın bağışçılar İhlas Vakfı'na vekaletlerini vermek isterlerse tamam. özellikle şimdi bizi dinleyenler, izleyenler evet. İhlas Vakfı'na vekalet vermek için ne yapmaları lazım? Nereye aramaları lazım?
8: Vallahi efendim iki yolla verebilirler. Bunlardan bir tanesi online web sitesi yoluyla, bir diğeri de telefon yoluyla ulaşıp vekalet verebilirler. Yani web sitesi yoluyla nasıl? Web sitesinde girecek, arama motoruna İhlas Vakfı web sitesi yazsa zaten çıkar, çıkar. Alper Bey.
7: Evet, internette.
8: Girecek şeye, siteye girdikten sonra bağış yap butonuna tıklayacak, kurban sekmesine tıklayacak. Tamam, orada yurt dışı kurban hissesini kesecek. Efendim hangi kurban? İşte vacip olan bayram kurbanı misal. Evet. Efendim çıktı, ona tıklayacak. Hemen bir tane vekalet formu çıkıyor otomatik olarak. O vekalet formunu dolduracak. Vacip olan bayram kurbanımı almaya aldırmaya, kesmeye kestirmeye, etini ve derisini dilediği gibi dağıtmaya falan falan falan falan falan falanı umum vekil tayin ettim.
7: Orada vakıf böyle görevlilerin yazıyor. İsimleri
8: vakıf
7: yazıyor
8: orada. Vakıf görevlilerin isimleri, bu görevliler de yurt dışına gidecek olanlar. Evet. Ve yurt içinde kesecek olanlar da var. Falan falan falan falan falanı umum vekil tayin ettim. Bu yazıyı okuyacak, tıklayacak, işaretleyecek. Ondan sonra para yatırma işi başlayacak.
7: Evet.
8: Önce vekalet dolduracak.
7: Önce vekalet.
8: Bakın enteresan. Önce parayı al. Ondan sonra vekaleti doldur. Böyle değil.
7: Çünkü vekaletsiz kurban kesilmez.
8: Kesilmez. Evet. İhlas kendisi kesse olur.
7: Tabii. Kendisi kesse olur, evet. Ama bir kuruma kestiriyorsa vekalet vermesi lazım. İhlas Vakfı'nın en çok dikkat ettiği, evet, hususlardan birisi de bu değil,
8: evet,
7: mi?
8: Evet. İhlas Vakfı'nın görevlisine verecek vekaleti. Evet. Tamam efendim. Bu şekilde vekalet verebilir. Diyelim ki annesinin babasının hani vacip kurbanını, evet, verecek. O zaman da şöyle diyecek. Annesinden babasından vekalet alacak.
7: Önce kendisini, ha, bir vekil ettirecek.
8: Anneciğim vacip olan bayram kurbanını almaya aldırmaya kesmeye kestirmeye bu hususta etini ve derisini dilediği gibi dağıtmaya bu hususlarda başkasında vekil umvekil tayin etmeye yetkili olmak üzere beni umvekil tayin ettim mi anneciğim? Sadece ettim diyecek anası. Ettim dedi mi vekaleti verdi. Umvekil de oldu ya. Artık, babasıysa babasının aynısını söyleyecek.
7: Artık,
8: babacığım vacip olan bayram kurbanını almaya aldırmaya kesmeye kestirmeye etini ve derisini dilediği gibi dağıtmaya bu hususlarda başkalarını da umvekil tayin etmeye yetkili olmak üzere beni vekil tayin ettin mi? Umvekil tayin ettin mi babacığım? Diyecek. Babası da derse ki ettim. İhtiyardır mesela.
7: Evet.
8: Ettim. Tamam, etti. Bitti. Vekaleti aldı.
7: Artık kendisi İhlas Vakfı'na onların adına vekalet verebilir.
8: Ha, verebilir. Umvekili oldum. Evet. Babam felanın.
7: Annem.
8: Umvekili oldum. Annem felanın. Vacip olan bayram kurbanını orada çıkacak yani.
7: Tabii.
8: Dolduracak, almaya aldırmaya kestirmeye kestirmeye falan filan etin derisini dilediği gibi dağıtmaya falan falan falan falan falanı umvekil tayin ettim.
7: Evet. Bu şekilde vekalet
8: dolduracak,
7: işlemi gerçekleşmiş
8: vekalet işi bitecek.
7: Olur.
8: Öbür türlü de şöyle oluyor efendim. Kendi kurbanını kesecekse vacip kurbanını hiçbir problem yok. Arıyor telefonla. Telefon numarası 0212 451 49 çift 0. Bir daha söylüyorum 0212 451 49 çift 0. Bir daha söylüyorum 0212 451 49 çift 0. Burayı arayacak. Karşısına çıkan İhlas Vakfı görevlisine ben kurban vekaleti vereceğim diyecek. Tamam. Dedikten sonra şey isteyecek ondan. İhlas Vakfı'nın banka IBAN hesap numarasını isteyecek. Tamam. Veyahut da başka yerden öğrenmiştir IBAN numarasını. Vakfını ama hesabını. Şahıs hesabı falan değil.
7: Yok. Evet.
8: İhlas Vakfı'nın hesabı. O hesaba kurban bedelini gönderecek. Hatta dekontunu da oradan şey yapabilir. İndirebilir yani. Gönderdiği paranın dekontunu. Ondan sonra arayacak işte bu telefon numarasını. Aradıktan sonra karşısına çıkan İhlas Vakfı görevlisine diyecek ki ben parayı yatırdım kardeşim. İstersen sana dekontunu da gönderebilirim. Adım da şudur.
7: Evet.
8: Vacip olan bayram kurbanımı vereceğim. O zaman bizim telefondaki şahıs diyecek ki adın neydi falan. Falan diyecek. Falan abi, falan amca, falan dayı, falan teyze her neyse. Vacip olan bayram kurbanını almaya aldırmaya, kesmeye kestirmeye, etini ve derisini dilediği gibi dağıtmaya, bu hususlarda başkalarını da umumi vekil tayin etmeye yetkili olmak üzere beni, ben felanı adını da söyleyecek, umumi vekil tayin ettim mi? Seni umumi vekil tayin ettim diyecek, bitti. Parayı da yatırmış, vekalet de verdi. O arkadaş sadece kaydedecek onu.
7: Adını soyadını yazacak.
8: Bitecek iş.
7: Evet.
8: Öbürünü zaten şeyden veriyor.
7: İnternetten veriyor. O zaten veriyor. Kaydoluyor.
8: Tamam. Yine bir problem yok Alper Bey. Yani bu şekilde gayet kolay vekaleti bize verebilir. Eğer bir başkasının kurbanını verecekse o başkasından, halasından, amcasından, dayısından, arkadaşından, kardeşinden, abisinden, ninesinden, babaannesinden, dedesinden, büyük babasından vekalet alması lazım. Parasını büyük babasından, babasından almasa da olur. Kendi cebinden koysa da olur. Vekalet verdikten sonra kendisi para yatırsa da, parasını hani hisse bedelini kendisi yatırsa da olur Alper Bey.
7: Tabii ki.
8: İlla ondan alması şart değil.
7: Tabii.
8: Anladın?
7: O kendi aralarında hallederler artık. He,
8: gayet kolay yani. Biz bekliyoruz efendim. Evet. Vatandaşlarımızın
7: şeyler, kurban vekaletlerine kesildikten sonra videoda gönderiyorsunuz değil mi?
8: Elbette.
7: Bağışçılara.
8: Ama şimdi şöyle, üçüncü dünya ülkelerinde kesiyoruz.
7: Afrika, Asya.
8: Evet, üçüncü dünya ülkeleri. İnternet her zaman olamıyor Alper Bey. Olamadığı için mesela Çat'ta böyle bir yerde kesiyoruz ki efendim elektrik yok.
7: Yani
8: çölün ortası, kabilelerin oturduğu.
7: Elektriğin olmadığı yerde internet nasıl olacak?
8: Mülteci kamplarının, kampların olduğu yerler. Efendim burada kesiyoruz. İtin de dağıtıyoruz gerçek ihtiyaç sahiplerine. Elektrik yok. Arkadaşlar videoyu alırken bile sıcaktan, bir de çok sıcak, telefonları şişiyor Alper Bey.
7: Kapanıyor belki.
8: Evet. Ya hususi jeneratör götürüyorlar oraya. Vantilatör çalışsın diye. Anladın mı?
7: Serinletsin diye.
8: Serinletsin yani. Diye. Yani o telefonu oraya koyuyorlar. Öyle tekrar çalışmasını temin ediyorlar. Çok zor yani. Çok zor şartlar altında. Tabii 3-4 gün sonra, bir hafta sonra efendim 3-4 gün sonra gittikleri zaman
7: şehir merkezine geldiklerinde
8: ilk işleri zaten bu videoları İstanbul'a göndermek.
7: Vakıf merkezine ulaştırıyorlar.
8: Vakıf merkezimize göndermek oluyor. Arkadaşlar da tekrar kontrol ediyorlar ve bağışçıya kurban kesim videosunu gönderiyorlar. Elhamdülillah bugüne kadar kurban bağışı yapan bağışçılarımızın hepsine kurban videolarını senelerdir gönderiyoruz Alper Bey. Bu benim 4. senem, 5. seneye giriyorum. Yani hepsini gönderdik elhamdülillah.
7: Çok güzel.
8: Göndermemezlik hiç yapmadık.
7: Evet. Çok iyi. Teşekkür ediyoruz.
8: Estağfurullah.
7: Ağzınıza sağlık. İhlas Vakfı'nın kurban hizmetleri bu şekilde. Bağışçılar kurbanlarını gönül rahatlığıyla verebilirler, vekaletlerini.
8: Evet.
7: Ondan sonra da videosu telefonlarına gelir, izlerler.
8: O kadar.
7: O kadar.
8: Bu kadar basit.
7: Evet. Sağ olun, ağzınıza
8: sağlık.
7: Siz
8: de sağ olun efendim.
7: Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni programlarımızdan ve yeni videolardan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

reklamlar. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
3: yatırım. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
5: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM Haber.

0: kutsal topraklarda duygu dolu anlar yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen hacı adayları Mekke'deki Mescid-i Haram'da bir araya geldi. Beyaz ihramlarıyla Kabe'nin etrafını dolduran binlerce Müslüman hac ibadeti öncesinde cuma namazında omuz omuza saf tuttu. Kimi yıllardır bu anı bekledi, kimi ise ömrünün en büyük duasını etmek için binlerce kilometre yol kat etti. Hac ibadeti için kutsal topraklara gelen acılar gözyaşları içinde ellerini semaya açtı. Farklı diller, farklı ülkeler, farklı hayatlar ama aynı kıble, aynı dua ve aynı teslimiyet. Mescid-i Haram'da yükselen tekbirler ve dualar milyonlarca Müslümanın ortak heyecanına dönüştü. Önümüzdeki günlerde başlayacak hac ibadetinin zirvesi Kurban Bayramı arifesinde yaşanacak. Müslümanlar için bu kutsal yolculuk sadece bir ibadet değil, birlik, sabır ve maneviyatın en güçlü sembollerinden biri. Halise yemeğinden.
1: Bu halise yemeğimiz.
0: Lezzetine doyum olmayan keledoşa.
1: Bu bizim keledoş yemeğimiz.
0: İç ısıtan gırar çorbasına.
1: Meşhur gırar çorbamız.
0: Lezzetiyle damakta taht kuran Abdigör köftesi, yaprak döneri. Doğu Anadolu'nun kadim şehri Ağrı İstanbul'a taşındı.
2: Çok özlemiştim zaten Ağrı'mı. Buraya getirmişler İstanbul'a.
3: Tüm İstanbullular ve hemşehrilerimiz, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Ağrı tanıtım günlerine sizi heyecanla bekliyoruz.
0: Ağrı'da Balık Gölü, Diyadin Kanyonu, Aznavur Tepesi. Onlar İstanbul'a taşınamadı ama şehrin turistik ve tarihi değerleri, kültür standlarına, Ağrı'nın lezzetleri İstanbul'da.
1: Bütün Ağrılı hemşehrilerimizi, bütün İstanbul halkını bekliyoruz.
0: Ağrı Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği Ağrı Günleri, hem memleketini özleyenleri hem de yöresel lezzetleri merak eden İstanbulluları Ağrı'nın hünerli kadınlarının hazırladığı lezzetler bekliyor.
3: Keledoşundan gırarına, Abdigor'undan yaprak dönerine, geven balına kadar bütün tescilli ürünlerimiz burada.
0: Tercihe göre tavuk ya da et haşlanıyor. Aşurelik buğday ve nohut da birleşiyor. Yeşil mercimek ve pazı da eklenince ortaya o lezzet çıkıyor.
1: Bu bizim keledoş yemeğimiz.
0: Bayram, düğün, özel gün yemeği de etkinlikte.
1: Bu halise yemeğimiz.
0: Doğu Anadolu'nun incisi Ağrı'nın lezzetleri bununla da sınırlı değil.
1: Bu gırar çorbamız. Bu yöresel adıyla murtoba. Rabi işaretli Abdigör köftemiz.
0: Geven balığı, Ağrı tulum peyniri, hepsi Ağrı'nın lezzeti.
1: Doğunun incisi Ağrı'nın rüzgarı, coşkusu Atatürk Havalimanı'nda yaşanıyor.
0: En çok ilgi gören şüphesiz yöresel gıda çadırları oldu.
4: Karabuğday, diyete, tansiyona, şekere karabuğday. Ağrı, Diyadin'den gelen ekmeğimiz. Buyurun hepinizi Atatürk Havalimanı'nda bekliyoruz.
0: Ağrı günleri 24 Mayıs pazar gününe kadar sürecek. Ziyaretçiler kısa bir Doğu Anadolu turuna çıkacak.
5: Evet, kumaşlarımız da burada dokunuyor.
0: Umut bitti dediği yerden yeniden başladı. Tam 20 kez girdiği sınavı sonunda kazandı. 14 yıl emek verdiği okulun koridorlarına bu kez öğretmen olarak geri döndü.
5: 20 yıl boyunca usta öğreticilik ve özel sektör deneyimlerim oldu. Ama KPSS'yi hiçbir zaman bırakmadım.
0: 42 yaşındaki Münevver Akkeçeci'nin öğretmenlik aşkı engel tanımadı. 2011'de usta öğretici olarak girdiği kurumda tekstil eğitimi verdi. Her yıl KPSS'ye giren Akkeçeci düştüğü anlarda bile kitaplara sarıldı, pes etmedi.
5: Kalbimle sürekli inanıyordum kazanacağıma. Ve en sonunda oldu.
0: Ve o büyük inanç 20. denemede gerçeğe dönüştü. 2025'te sınavı kazanan Akkeçeci 14 yıl emek verdiği enstitüye bu kez giyim üretim teknolojileri öğretmeni olarak atandı.
5: Ben de ara ara umudumu çok kestiğim dönemler oldu.

0: kazanmaya hemen başlayın. Bayram heyecanı Teknosa'da. Dreamy D20 robot süpürge Tekno Club'a özel 15.999 lira.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: reklamlar. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliği niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

Reklamları dinlediniz. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Ücretli reklamlar.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları

0: coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00.
2: Reklamları dinlediniz.
3: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Seyyid Fehim Arvasi rahmetullahi aleyh. Namaz dua demektir. Bu zat buyuruyor ki namaz mühim ibadet. Tadil-i erkan ile kılmalı onu elbet. Resulullah buyurdu. 60 yıl bir Müslüman 5 vakit namazını kılmış da muntazam, kabul olmamış ise namazlardan hiçbiri tam yapmamış demektir. Rükû ve secdeleri. Namaz kılan birini gördü bir evliya zat. Rükû ve secdeleri tam yapmıyordu fakat. Yanına yaklaşarak buyurdu. Böyle olmaz. Sen ne kadar zamandır kılarsın böyle namaz? 40 senedir deyince buyurdu. Ey Müslüman! Sen namaz kılmamışsın öyleyse bunca zaman. Eğer bu haldeyken ölürsen bugün yarın, İslam dini üzere ölmezsin. Aman sakın! Bir mü'min namazını güzelce eda eder, tadil-i erkan ile kılarsa onu eğer, o namaz çok sevinir, nurlu olur ve parlar. Melekler o namazı göklere çıkarırlar. O namaz dua eder onu kılmış olana, der ki, Cenab-ı Allah, İyilik versin sana. Nasıl ki kusurlardan kurtardınsa sen beni, muhafaza eylesin Allah da öyle seni. Düzgün kılınmaz ise aksine namaz eğer, güzel değil, çirkin ve siyah olur bu sefer. Melekler o namazı çıkarmazlar göklere. Namaz beddua eder sahibine bu kere. Der ki, sen nasıl böyle zayi ettinse beni, Allahü Teala da eylesin seni zayi. Kettani Hazretleri vardı ki velilerden, o namaza durunca geçiyordu kendinden. Bir gün namaz kılarken hırsız gelip o ara omuzundaki şalı alıp gitti pazara. Lakin eli kurudu ve oldu çok perişan. Bu işi yaptığına oldu nadim ve pişman. Dediler, sen ne yaptın? O zat çok mübarektir. Senin yapacağın iş gidip af dilemektir. O seni affeder ve dua ederse eğer, elinde hastalıktan kalmaz bir iz ve eser. Hırsız, peki dedi ve o eve gitti yine. Baktı devam ediyor o zat ibadetine. Şalı omuzlarının üstüne koydu tekrar ve çekilip bekledi namaz bitene kadar. O selam verir vermez kapandı ayağına. Dedi ki, pişman oldum, dua et lütfen bana. Buyurdu, hiçbir şeyden haberim yoktur benim. Ben namaza durunca kendimi kaybederim. Sonra da el kaldırıp eyledi ona dua, adamın cansız eli şifa buldu bir anda.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, bir şeye gönül veren onu başarır. Bir şeye gönül veren, onu kendine dert edinenler hep başarılı olmuşlardır. Maksat sahibi olan deli gibidir sözü meşhurdur. Bunun için bir işin delisi olmadıkça o işin velisi olunmaz denmiştir. Başarmak, başarılı olmak güzeldir. Gül de güzeldir ama dikenleri var. Dikenine katlanmayan güle kavuşamaz. Çalışmak, çile çekmek, sıkıntılara, eziyetlere katlanmak da başarı yolunun dikenleridir. Başarmak, muvaffak olmak isteyen bu dikenlere katlanmak mecburiyetindedir. İyi, güzel, salih bir Müslüman olmak hepimizin arzusudur. Bunun da çilesi, sıkıntıları vardır. Bunlara katlanan neticeye kavuşur. Bu konuda İslam alimlerinin büyüklerinden olan Muhammed Masum Faruki Hazretleri, Mektubat kitabının 1. cildi 22. mektubunda buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinin nurlarıyla ışıklanmadıkça doğru yola kavuşulmaz. O yüce peygamberin izinde bulunmadıkça felaketlerden kurtulmaya uğraşmak boşunadır. Allahü Teala'nın sevgili peygamberine uymadıkça Allahü Teala'yı sevmek saadetleri ele geçemez. İmran suresinin 31. ayetinde mealen, Allahü Teala'yı seviyorsanız bana tabi olunuz. Bana uyanları Allah sever buyuruldu. Allahü Teala Habibine böyle demesini emir buyurmaktadır. Saadete kavuşmak isteyen kimse bütün ibadetlerini, adetlerini ve alışverişlerini onun gibi yapmaya çalışmalıdır. Bu dünyada bir kimsenin sevdiğine benzemeye çalışanlar bu kimseye sevimli ve güzel görünürler. Bu kimse onları da çok sever. Bunun gibi sevgiliyi sevenler her zaman sevilir. Sevgilinin düşmanları sevenin de düşmanları olur. Bundan dolayı görünen ve görünmeyen bütün iyilikler, bütün üstünlükler ancak o yüce peygamberi sevmekle ele geçebilir. Yükselebilmenin, ilerlemenin ölçüsü bu sevgidir. Allahü Teala sevgili peygamberini insanların en güzeli, en iyisi, en sevimlisi olarak yarattı. Her iyiliği, her güzelliği, her üstünlüğü onda topladı. Eshab-ı kiramın hepsi ona aşık idiler. Hepsinin kalbi onun sevgisiyle yanıyordu. Onun ay yüzünü, nur saçan cemalini görmeleri lezzetlerin en tatlısıydı. Onun sevgisi uğruna canlarını, mallarını feda ettiler. Onu canlarından, mallarından, kısaca her sevilenden daha çok sevdiler. Onu aşırı sevdikleri için onu sevenleri de sevdiler. Bunun için birbirlerini de çok sevdiler. Onun üstünlüğünü anlayamayıp, onun güzelliğini göremeyip, onu sevmek saadetine kavuşamayanlara düşman oldular. Çünkü iyiliklerin başı dostları sevmek ve düşmanları sevmemektir. Allah'ı seviyorum diyenlerin eshab-ı kiram gibi olmaları lazımdır. Seven bir kimse sevdiğinin sevdiklerini de sever. Sevdiğinin düşmanlarına düşman olur. Bu sevmek ve düşmanlık bu kimsenin elinde değildir. Kendiliğinden hasıl olur. Bu kimse sevmesinde ve düşmanlığında deli gibidir. Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz kendisine deli denilmeyen kimsenin imanı tamam olmaz buyurmuştur. Kendisinde bu delilik bulunmayanlar sevmekten mahrumdurlar. Düşmanlık etmeyince dostluk olmaz. Seviyorum diyebilmek için sevgilinin düşmanlarına düşman olmak lazımdır. Hasan-ı Basri Hazretleri ilim ve faziletlerinden istifade ettiği eshab-ı kiramla kendi içinde bulunduğu nesli kıyas ederek, siz onları görseydiniz deli zannederdiniz. Onlar sizin iyilerinizi görseler, bunlar iyilik ve hayırdan nasipsiz kimselerdir. Kötülerinizi görseler, bunlar da Müslüman mı derlerdi buyurdu. Hakiki sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyendir. Şakiki Belhi Hazretleri de bir gün kendilerine nasihat kâr etmeyen bir grup insana şöyle buyurur. Eğer çocuksanız mektebe, deliyseniz tımarhaneye, ölüyseniz kabristana gidin ama Müslümansanız Müslüman olmanın şartlarını yerine getirin. Ebu Said-i Harraz Hazretleri bir gün sokağa çıktığında bir kalabalığı gördü. İnsanlar bir delinin başında toplanmışlardı. Deli kaçıyor, onlar da peşinden koşuyorlardı. Deli onlara doğru dönünce kaçıyorlar, sonra deli peşlerine düşüyordu.
Ebu Said-i Harras Hazretleri "Dur ey deli!" diye seslendi. Bunu duyan deli dönüp baktı ve "Deli kime derler biliyor musun?" dedi. Ebu Said-i Harras Hazretleri "Hayır bilmiyorum" deyince deli dedi ki "Deli ona derler ki attığı her adımda Allahü Teala'yı anmaz ve gafil gezer. Müslüman akıllı olur. Akıllı kimse zararını ve karını bilen kimsedir. Ne aldığına ve bunun karşılığında neyi feda ettiğine dikkat eder. Maksat dünyalıksa bunun kıymeti, değeri de bu kadar olur. Eğer maksat ahiretse o zaman dünyada rahata, ahirette de ebedi saadete kavuşulur. Dili ve gönlü Cenab-ı Hakk'ın rızasında olana mübarek olsun. Böyle olabilmek kolay değildir diye bir şeyin tamamını da terk etmek uygun değildir. Zira bir şeyin hepsi ele geçmezse hepsini de elden kaçırmamalıdır sözü meşhurdur.

0: 하얏음 로망.
1: Beddualı hoşgörü.

0: Ben emekli bir subayım. Sizlere Harbiye'de genç bir öğrenciyken başımdan geçen bir hadiseyi anlatmak istiyorum. Biz 14. dönem yedek subaylar yanan eski Harbiye binasının son mezunlarıyız. O zaman topçular, piyade, levazım, muhabire gibi bütün sınıflar aynı çatı altında eğitim görüyorduk. Sanırım 3000'e yakın mevcut bahçede bulunan yemekhaneye bir daracık kapıdan geçerek koşuyordu. Bazen izdiham öyle dayanılmaz bir hal alırdı ki öndekiler aramızda levazım var fazla yüklenmeyin diye bağırdıkça kahkahalar etrafı çınlatırdı. İşte bu sıralar bir yedek subay öğrencisi olarak Karaköy Kadıköy vapur iskelesinden çıkmak üzereydim. Vakit akşam karanlığı. Giren çıkan kalabalık herkes dirsek dirseğe omuz omuza. Tam bu sırada karşıdan gelmekte olan bir subay takıldı gözüme. Hay Allah, tam karşımdan bir subay geliyor ama rütbesini göremiyorum. Benden oldukça uzakta. Ne yapsam acaba? Şimdi selam verirsem bir türlü, selam vermezsem bir türlü. Neyse canım, o da bu kalabalıkta benden selam beklemez herhalde.
1: Delikanlı.
0: Albayım.
1: Önce şu borcun olan selamı ver bakalım.
0: Tabii albayım.
1: Güzel. Beni gördüğün halde neden selam vermedin?
0: Ben...
1: tamam. Bak, nerede olursan ol, hangi şartta bulunursan bulun, askerlikte selam kesinlikle savsaklanmaz. Bunu sakın unutma. Senin için herhangi bir ceza düşünmüyorum. Sadece bir bedduada bulunacağım. İnşallah yarın sen de subay olacaksın. Allah'tan dilerim ki sana da asların selam vermesin. Vermesin ki şu anda benden esirgediğin selamın nasıl gönül yıktığını, nasıl asabiyete sebep olduğunu anlayasın. Doğrusu sana çok gücendim. Hadi al ısmarladık.
0: Ve beni kucakladıktan sonra benim ondan esirgediğim o asker selamını vererek kalabalığın arasına daldı. Orada ne hale geldiğimi tahmin edersiniz. Ama nasıl üzüldüğümü asla. Şihlerin affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır sözünde olduğu gibi albayımın hoşgörüsü sonucu onun bir üzüldüğüne ben 1000 üzülmüştüm. Gerçekten albayın dediği gibi zamanı geldi ve bizler de subay olduk. Bu sürede yıllar önce yaşadığım afla birlikte beddua durumunu defalarca hem de albayımı hatırlaya hatırlaya yaşadım. Ama kendim bir daha bu konuda asla ihmal yapmadım. Öyle ki bu özenim sivil hayatta bile devam etti. Hangi nedende olursa olsun sevgi, saygı ve bağlılığın nişanesiydi selam vermek. Hoşgörüye sahip olan kimseler hem mutlu hem başarılı olurlar. Maddi ve manevi kazancın başlangıç noktasında hoşgörülü olmanın şartı yer alır. Nereden bakılırsa bakılsın hoşgörünün toplumumuzda önce aileden sonra da sokak ve okuldan başlayarak bütün kurum ve kuruluşlara hakim olmasını diliyorum.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, karı koca boşandıktan sonra tekrar evlenebilirler mi? Karı bir araya gelebilirler mi?
1: Boşandıktan sonra, yani üç talak birden vermişse, Hanefi mezhebinde çıkış yolu yok. Nasıl evlenebilirler tekrar? O kadın başkasıyla evlenir. Evlendiği adam onu boşar veya ölürse tekrar ilk kocasıyla evlenebilir. Hanefi mezhebindeki çıkış yolu böyle. Fakat tam İmran-ı Saadet-i Ebedi kitabında başka bir şey anlatılıyor. Başka bir nakil var. Orada buyuruyor ki bu kimseler Hanefi mezhebine göre dini nikah akdini yaptılar. Çünkü Hanefi mezhebinde dini nikah akdinde kadının kendisi, erkeğin kendisi, ondan sonra İki kadın bir erkek veyahut da aynı şekilde fasık olan iki erkek bile olmuş olsa bu bir akittir. Akitleri olur. Dini nikah akdi olur, sahiptir. Ama İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki dini nikah akdinde kadın o mecliste olmayacak. Kadının velisi olacak. Bu babadır veya baba yoksa abidir. Ve onların da salih olması, beş vakit namazını kılması şart. İki tane erkek şahit olacak. İtikatları ehli sünnet itikadını olacak ve beş vakit namazını da kılmış olacak. Ve nikah akdi yapılırken tezviç, nikah kelimeleri de zikredilecek.
0: Şafii mezhebinde.
1: Şafii mezhebinde. Eğer ilk dini nikah akitleri Hanefi mezhebinin şartlarını taşıyorsa, Şafii mezhebinin şartlarını da taşımıyorsa, o zaman Şafii mezhebine göre bunlar yeniden dini nikah akdi yapıp iddet müddeti bile beklemeden, çünkü önceki nikah akitleri İmam Şafii Hazretleri'nin içtihadına uygun olmadığı için bunlar nikahlı görmüyor. Tamam mı? Ama bunlar önce Hanefi mezhebine gelen nikah akdi yaptıkları için zina değildi. Onlarınki de meşruydu. Hemen bu şartlara riayet ederek dini nikah akdi yapılır. Fakat nikah ve talak artık Şafii mezhebinin bildirdiklerine uyulur. Bir daha da aynı şekilde ağzına, yani boşanma lafzını almama kaydı şartıyla. Çünkü tek çıkış yolu bu. Başka çıkış yolu yok.
0: Şafiler de, Şafii mezhebinde zor yani, o kadar salih Müslümanı herkes,
1: hani ben bir arkadaşa sormuştum, dedi nasıl yapıyorsunuz, dedi abi, dedi o meclise gelince şahitlere tövbe istiğfar ettiriyoruz dedi. Ha. Başka türlü zor yani.
0: Doğru, tövbe istiğfar edince tabi. Hocam, başka bir dinleyicimiz diyor ki devir iskat konusunu ben inanmıyorum demiş birisi. O ne o demiş, yani şey, Hristiyanların günah çıkartması gibi, papazların günah çıkartması gibi.
1: Bunu biz İmmat Okulu'ndayken de söyleyenler vardı. Mezhepsiz hocalar vardı. Ve şimdi çoğunluktalar zaten. Ve onların yetiştirdiği imamlar Diyanet'te de vazife aldı. Hiçbirisi iskata inanmaz.
0: Yok öyle bir şey diyorlar.
1: Yok öyle bir şey diyorlar. Ama götürsen desen ki 50 bin lira versen mi? Tabii tabii getir versen var. Falan iç ederler. Böyle de sahtekar olanlar var. Tabii inanan da var. Yani kaynaklardan okuduysa, öğrendiyse. Bir kere Hristiyanların günah çıkartmasına benzetmeleri çok çirkin, cahil olduklarını gösterir. Ne Hristiyanlığı anlamışlar, ne İslamiyet'i anlamışlar.
0: Dinimize de iftiradır yani.
1: İslamiyet de iftiradır. Ve bu iftira Peygamber Efendimiz'e kadar gider. Allah Teala korusun, tehlikelidir. Çünkü sünneti yapmamak, tamam, yani şey olmaz.
0: İnsan dinden çıkarmaz.
1: İnsan dinden çıkarmaz. Ama inkarı küfürdür Mustafa Bey.
0: Değil mi?
1: İnkarı küfürdür.
0: Tabii.
1: Şimdi günah geliyor, şunlar işledim, tamam diyor, Tanrı adına seni affettim. Peki iskatta böyle bir şey var mı? Yok. Böyle bir şey yok. Peki iskatın aslı ne? Bu konuda tam İlmihal Saadet-i Ebediye'nin meyit için iskat diye bir bahsi var. Orada çeşitli fıkıh kitaplarından nakiller var ve hadis-i şerif de zikredilmiş. Orada zikredilen, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken Eshab-ı Kiram'dan bir zat, bir zatın annesi ve babası hastalanmış, oruç tutamamış, namaz da kılamamış, vefat etmiş ama Ramazan-ı Şerif'in sonuna doğru. Tabii vefattan sonra, Ramazan-ı Şerif'ten sonra geliyor o zat Peygamber Efendimiz'e. Bu diyor, benim annem babam namaz kılamadı, oruç tutamadı. Ben de onların evladıyım. Onların tutamadığı orucu ben tutuversem, kılamadıkları namazı ben kılıversem olur mu? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevaben buyuruyorlar ki, kimse kimsenin yerine namaz kılamaz, oruç da tutamaz. Bunun üzerine Eshab-ı Kiram'dan olan o zat tekrar bir arzda bulunur. Hiçbir şey yapamam mı ya Resulallah? Buyururlar ki fidye ver kılmadığı namazlar ve tutmadığı oruçlar için. İskat buna dayanıyor. Fidye. Her vakit namaz için 1750 gram buğday. Günlük 10,5 kilo buğday eder bu. 365'te çarparsın. Bir senelik verilecek buğday çıkar. İskat yapılırken mesela diyelim ki 60 yaşında 30 senede bir de kameri takvime göre ilave edilir, 62 yaşında. Bu erkekse 12 yaş çıkartılır, 50 sene sanki hiç namaz kılmamış, oruç tutmamış gibi iskatı yapılır.
0: Namaz kılmış olsa bile yapılır,
1: evet,
0: mı?
1: Evet, yapılıyor. Çünkü defoludur, şudur, budur, yapılıyor bunlar. Ama buna inanan fakirle yapılır bu. İnanmayanla değil. Altınla yapılır. Çünkü buğdayla yapmak mümkün değil. Tırlar dolusu taşıman lazım. Buğday. Çünkü bir günlüğü 10,5 kilo un buğday edince 365'le çarpınca karşına bir sürü aynı şekilde rakam çıkar. 50 seneye çarpınca tırlar dolusu buğday eder. Bu ancak devirle halledilir. İnanan, bilen, 5 vakit namazını kılan, ehl-i sünnet itikadını olan fakir erkek Müslümanlarla yapılır. Peki bu saadeti ebediyede o kitap hazırlanırken kitabı hazırlayan zat Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, o zaman buğday fiyatlarına bakıyorlar ve aynı şekilde bir senelik o buğday fiyatı 60 altın ediyormuş o zaman. Yani şimdi bazıları bakıyor mesela altın yükseldi ya.
0: 60 altın çok değil mi diyor? Ha,
1: 60 altın çok. Evet, çok. Yani biz de yani onu bilen birisi orayı okurken aynı şekilde o hesabı yapıyor. Ama senelik 60 altın olarak hesap ettiğin zaman bir zararın olmaz. 7,2 ile çarpınca 400 küsur gram eder. Ve mesela diyelim ki 50 senelik bir iskat yapmak için de aşağı yukarı şöyle 20 küsur kilo altının devri yapılması lazım. Diyelim ki 3 tane fakir var. 5 vakit namazını kılan, ehl-i sünnet itikadında ve buna inanan. Elinde de 200 gram altın var. Ne tuttu şimdi Cemal Yekün? 20 kilo. 20 kilo altın. 20 kilo. Bölü 200 diyorsun. 200 gram altın var ya. Orada bir rakam çıkıyor. Bu rakam bir kişiyle yaparsan devir adedini. Mesela diyelim ki 200 çıktı. Tamam mı? 200 çıktı. 200 defa merhum veya merhume falanın namazının iskatı için bu altını sana verdim. Fakir eline altın geçince onun oluyor. Alamazsın onu. İsteyemezsin de. O Allah rızası için fedakarlık yapıyor. Sana hediye ettim diyor. Sen tekrar aynı şekilde verdim. Tekrar verdim. 200 defa. Ama 3 kişi varsa o çıkan miktarı 3'e bölüyorsun. O zaman devir adedi düşüyor. Devir adedi düşüyor. Yani bir kişiyle de yapılır mı? Yapılır. Elinde diyelim 500 gram veya 1 kilo altın varsa, mesela 1 kilo altın varsa 20 kilo sen altın devireceksen 20 defa da halledersin işini.
0: Tabii.
1: Bir kişiyle de yaparsın onu. Yaptın. Oruç için o kadar gerekmez. Yani 50 sene birer gram altın düşünsen, çünkü 1750 gram undur fidyesi. Dolayısıyla birer gram altın olarak kabul etsen fazla 50 sene 50 gram altın eder. Elinde 200 gram altın var. Bir defa oruç ıskatı için dersin. Ondan sonra haline ve durumuna göre, orta hallidir veya zengindir. Elinde 200 gram altın var. Mesela 5 defa devir yapsan 1 kilo eder. Hem daha fazlaysa 10 defa yaparsın. Ondan sonra da kul ve hayvan hakları için yaparsın. Bu şartlara uygun yapılınca ve oradaki fakirler de buna inanarak kabul edince, Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam emri ve tavsiyesi üzerine yapılmıştır. Şartlarına uygun yapılmıştır. Ölen imanla gitmişse, şartlarına uygun bunlar da yapılmışsa Allah-u Teala dilerse bunun hatırı ve hürmetine onu affeder. Şimdi bu mezhepsiz ve Vehhabi tayfası, efendim işte böyle altınla aldım verdim demekle adamın kılmadığı namazlar aynı şekilde af mı olacak? Sen yaratıcı mısın arkadaşım ya? İlah mısın? Tanrı mısın sen? Sen kimsin ki? Allah-u Teala ufak bir iyiliği bile aynı şekilde kabul edip aynı şekilde günahlarını siliyor. O gafurur rahimdir diyor. Biz sebeplere yapışmakla emredildik. Bu Allah-u Teala'nın peygamberi vasıtasıyla ümmetine bildirmiş olduğu sebeplerden birisidir. Aynı soruyu ben sorayım şimdi. Adam namaz kılıyor mu? Kılıyorum. Kabul oldu mu? Şimdi adam diyor ki kabul oldu. Kabul oldu mu? Garanti verebilir misin? Efendim benim kıldığım namazların hepsi kabul oldu. Şu kadar derece cennette böyle. Diyebilir misin bunu? Yok diyemezsin. Garantin var mı? Yok. Ölürken imanla gitmene garantin var mı? Yok. Peki ne diye aynı şekilde papağan gibi böyle din düşmanlarının uydurduğu, masonların, komünistlerin, mezhepsizlerin, İngilizlerin ve hatta aynı şekilde Yahudilerin uydurduğu sözü papağan gibi söylüyorsun ve kendini de aynı şekilde imanın yok ediyorsun? Allah'tan kork be. İnsan aynı şekilde oturup bir insafla tabi mesaette bir din meyit için iskat bahsini bir okur. Anlamadıysan bir daha okursun. Sonra kendini araştırırsın. Orada kaynak da verilmiş zaten. Orada da aynı şekilde o kaynaktan da şey yaparsın. Dolayısıyla ben ölen bir kimsenin arkasından kadın olsun erkek olsun. Kadın olsun erkek olsun. Mutlaka iskatını yapmalı. Peki efendim iskatı oturanlara para karşılığı mı? Hayır. Zaten oturanları mesela biz yapıyoruz, oturanlar zaten para beklentisi yok. Ama tabii mi Hazreti bir kitabında buyuruyor ki bak 20 kilo altın aynı şekilde hediye ettiler. Sen bunların gönlünü almak için. Herkes durumuna göre. 500 lira veren de olur, 1000 lira veren de olur, 10 bin lira veren de olur. Sen durumuna göre. Herkes kendi durumuna göre. Yani bir söz var ya, ne verirsen elin o da gider seninle. Sen verirsen sen de sonrakiler de senin için verir. Ya sen vermezsen senden sonrakiler de sana vermezler. Bunu hiç unutma.
2: Verecek birisi çıkar mı diye bakar durursun.
1: Bakar durursun. Onun için de Seyyid Abdülhakim Erbaasizleri sık sık tekrar edermiş. Sonra talebesi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Biz de Emer abilerden Allah-u Teala rahmet eylesin. Onlardan naklederdi. Neyi? Edem bulur, edem bulur, edem bulur kardeşim diye Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kabiri aynı şekilde anlatırlarmış. Sen vefat edenlerin arkasından hatim okursan, hatmi tehlil okursan, sadaka verirsen, iskatını yaptırırsan, seninkini de yapan bulunur. Sana verecek olanlar da bulunur. Ama sen inkar edersen merak etme, seni de leş gibi gömerler. Orada aa falan dersin ama derler ki geçti Borun Pazarı Süreyya'nın iyiydi. Değil mi? Evet. Başka türlü olmaz.
2: Tam İlmihal Saadetebiliye kitabının yazmasıyla ortaya çıkmış bir şey değil ki zaten bu.
1: Ben çocukluğumda biliyordum bunu.
2: Değil mi?
1: Tabii. Ya
2: yapılıyordu, ben de şahit oldum mesela.
1: Bu
2: altı üstü falan diyorlar.
1: Altı üstü diyorlar.
2: Değişik devir diyorlar sadece.
1: Bu Cumhuriyet döneminde İmam Hatip okullarında işte sirayet eden o mezhepsizlik ve habilik virüsü sebebiyle yetiştirilen öğretmenler, din adamları bunlar yaydılar bunu. Yoksa Osmanlı ve Selçuklu döneminde bu iskat yapılıyordu. Hatta dediğin gibi bizde de altı üstü yapıldı mı falan diye altı üstü devir yapıldı mı?
2: Tabii, tabii.
1: Ve hemen bir araya gelirler köyde vefat eden hemen arkasından bunu yaparlardı. Ben biliyordum onu. Ve o dönemde yer altına çekilmiş yani kurslarda yetişmiş, kendini yetiştirmiş olanlar ellerinde Osmanlı döneminde kalan ilmihal kitapları olduğu için onlar da teşvik ederler ve anlatırlardı. Şimdikilerin ellerinde mezhepsizlerin kitabı olduğu için yani her şeyi inkar ediyorlar. İcmayı inkar ettiler, ondan sonra kıyası inkar ettiler, hadis-i şerifler uydurma dediler, tek kaynak Kur'an diyorlar şimdi. Kur'an'da da meyit için iskat öyle bir şey söz konusu değil. Öğle namazının kaç rekat olduğu yazılı değil, ikindinin iki yazılı değil, beş vakit namazın şeyler değil. Adam namazda kılmıyor, içki işte ona da tevil getiriyor falan. Çünkü şeyde üç tane ayet-i kerime var. Üç tane mi, iki tane mi? Birisinde içkinin faydaları da anlatılıyor. 10 sana ha 3 tane. 10 sana işte Estağfirullah la takrabu salatu ve entum sikara. Sadakallahu azim. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Sonra tamamen zerresi de haram edildi. Adam şimdi onları ben işte sarhoşken namaz kılmıyorum bak ayete uyuyorum falan. Bir zamanlar öyle birisi yazdıydı bir. Dinsiz gazetelerden birisinde gördüm. İşte diyor benim diyor ahbabım var Bodrum'a gitmiş diyor. Ne yapıyorsun diye sordum telefonda. Kur'an'a uyarak diyor içki içiyorum. Nasıl olur? Elinde bir tane bir zındık geberdi gitti bir herif vardı. Onun bir tercümesi var oradan o ilk faydası ve zararları. Orada faydası da yazıyor demiş. Ben de Kur'an'a uyarak içki içiyorum. Sanki her şeye Kur'an'a uyuyor da mürted dinsiz herif. Dolayısıyla bir de deviri şeyde zekatta niye yapıyorsunuz? Devir.
2: Evet.
1: Yokuşa mı sürüyorsunuz? Ya, İslamiyet'in emri bu. Yani fıkıh kitaplarında buyuruyor ki Allah-u Teala muamelede ve ibadette altın ve gümüşü esas almıştır. Esas bildirmiştir. Şimdi kağıt paralar var. Önceki asırda, ya ben nenemlerden hatırlarım, ellerinde mesela mecidiye dedikleri paralar vardı. Gümüştü, gümüş. Onunla zekat verilir. Ondan önce altınla basılıyordu paralar. Onların derdi yoktu ki, sıkıntısı yoktu ki. Adam elindeki para zaten altın, altınla veriyordu. Altınla verilmesi gerekir. Şimdi kıymi değeri olan kağıda basıyor, demire basıyor, alüminyuma basıyor. Onların değeri o kadar değil. Dolayısıyla tamam, bundan vereceksen kaç gram altın ediyor bu? Diyelim ki 10 gram. 10 gram altın bir fakirle devrini yaparsın. Devrini yaptıktan sonra da elindeki kağıt para veyahut da demir paralarla zekatını o zaman verebilirsin. Yok, ben altın veriyorum. O zaman no problem ya. Hiçbir problem yok. O zaman devir yapmaya da gerek yok.
2: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğumuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programının sundu. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
8: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
9: Çocuklar bayılıyor gül sandık ezmesi.
8: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. ihlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Aklınızda bulunsun.
11: Dünyanın en büyük safiri 1404,49 kratlık Adem'in Yıldızı isimli safirdir. Sri Lanka'nın güneyinde taşlar şehri olarak bilinen Ratnapura'da çıkarılan safirin piyasa değerinin 100 milyon dolar olduğunu biliyor muydunuz? Dünyanın en pahalı mantarı gramı 5 dolardan satılan trüf mantarıdır. İtalya ve Fransa'da yetişen kralların besini olarak bilinen bu mantarın doğal olarak Bolu ormanlarında da var olduğunu biliyor muydunuz?
10: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
12: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Türk vatandaşların ihbarıyla bölge alarma geçti.
1: Hareket etme, hareket etme. Dur yerinde.
0: Arama kurtarma ekipleri dere boyunca seferber oldu. Genç yaklaşık 1 kilometre ileride çalılıklara tutunmuş halde bulundu. Dakikalarca buz gibi suyun içinde kaldı. Bitkin düşmüştü. Konuşacak hali bile yoktu. Ekipler büyük bir dikkatle operasyonu sürdürdü.
2: Aldı kanunu.
3: Tamam.
2: Nereye koyduk? Bir dakika.
3: Acele etin.
0: Genç adam dereden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
3: Abi yorulduğunuz zaman bırakın bak.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş, hafta sonu haberleriyle tekrar karşınızdayım. Mutlak butlan kararı sonrası gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti. Ne diyeceği çok merak ediliyordu. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu. CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız dedi. Parti içindeki ayrıştırıcı dile dikkat çekti, çarpıcı ifadeler kullandı, izleyelim.
1: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun, onu ifade edeyim. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmiştim. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün görüşme gerçekleşir. Siz... Bir şeyi çok iyi bilinmesi lazım değerli arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Devlet kuran bir partidir. Devlete yön veren bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma, özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Tarihinde eleştiri gelmiştir. Muhalefetten eleştiri gelmiştir. Sivil toplumdan eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım değerli arkadaşlar. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Bu nedenle ben bütün arkadaşlarıma, milletvekillerime, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, partinin seçmenlerine özellikle rica ediyorum. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, köklü bir partiyiz, köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız. Teşekkür ederim arkadaşlar.
0: Gürsel Tekin de konuştu. Hiçbir CHP'liye kırgın olmadığını belirten Tekin, mutlak butlan kararı sonrası Özel ve Kılıçdaroğlu ile görüşmediğini söyledi. Tekin, olası kurultayla ilgili ise 7-8 aydan önce olmaz dedi.
2: Sayın Özgür Özel grup başkanı vekili olarak seçildi. Kendisine başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özel beraber çalışacaklar ve Türkiye'nin beklediği tablo da buydu. Ne Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüm ne de Sayın Grup Başkanımız Sayın Özgür Özel. Kaldı ki geldiğimiz ilk günden itibaren çok çaba sarf ettim Sayın Özel ile görüşmeyi. Bu kararı partimizin genel başkanı ve yönetimi alacak. Bana arkadaşımız tahminen ne olur yani kişisel olarak benim deneyimimi, tecrübemi paylaştım. Bana göre dedim 7-8 aydan önce olmaz. Bu 7-8 ay sonra büyük olasılıkla yeni bir yapılaşma, yeni bir kongre, kurultay olabilir. Ben sadece bir yorum yaptım. Burada sizin huzurunuzda hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi'nde gönül koymuş değiliz. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili, yani bizim gibi o gelenekte gelen insanların bize en ufak bir eleştirileri yok.
0: Mutlak butlan kararı siyasetin gündemini de belirledi. Özgür Özel mahkeme kararıyla koltuğunu kaybetti ama genel merkezi terk etmedi. Geceyi de partide geçirdi. CHP'lilerden de destek istedi ama bahçeyi bile dolduramadı. Hayal kırıklığına uğradı. İşte CHP'de yaşananlar.
3: Arınma çağrılarına kulaklarını tıkadı. Yolsuzlukla yargılananlara toz kondurmadı. Tam tersine savcı ve hakimleri suçladı. Parti için muhalefeti de iktidar yanlısı diye yaftaladı, dışladı. Mutlak butlan kararı çıkınca bu kez kendisi yalnız kaldı.
4: CHP'nin 38. olağan kurultayı davalık oldu. Mutlak butlan kararı çıktı ve Özgür Özel halkı genel merkeze davet etti. Ancak beklenen kalabalık oluşmadı ve sadece bahçe kısmı doldu.
3: Özgür Özel mutlak butlana karşı direniş çağrısı yaptı. O çağrı karşılık bulmadı. Ne teşkilatı ne de milletvekilleri yanındaydı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
3: Bir avuç partili ancak CHP Bahçeli

0: bayram boyunca genel merkezdeyim mesajı verdi.
1: Şu anda avukatlar kapı tarafında icra heyetinin gelmesini bekliyorlar. Heyet geldiği zaman tabii ki içeri almayacaklar.
0: İcra heyeti tebligata gelmedi. Mutlak Buttan kararının partiye iletilmesi gecikti. Tebligatın elektronik ortamda da yapılabileceği belirtildi. Sokakta değil ama masada mücadele çoktan başladı. CHP Genel Başkanı ünvanını geri alan Kılıçdaroğlu'nun ekibi partinin Mutlak Buttan'a karşı Yargıtay'a yaptığı itirazı geri çekti. Özgür Özel genel başkan değil dedi. Özel bu kez Manisa milletvekili olarak temiz başvurusunu yeniledi.
2: Tarih önünde aziz milletimize hak, hukuk ve adalet yürüyüşümüze devam edeceğiz.
0: Özgür Özel partisinin büyükşehir belediye başkanlarını çağırdı. Başkanlarla genel merkezde buluştu. Görüştü, birlikte fotoğraf verdi. Şimdi CHP yeni bir parti içi mücadeleye hazırlanıyor. İlk sınav parti meclisinde verilecek. 52 kişilik listeden 16'sı Kılıçdaroğlu'nun arınma mesajını paylaşmış, desteğini ortaya koymuştu. 27 kişi Özgür Özel'e destek mesajı yayımladı. 5 kişi ise sessiz kaldı.
3: Mutlak Buttan kararı sonrası operasyon başlatıldı. CHP kurultay soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde birçok adrese baskınlar gerçekleşti. 13 şüpheli gözaltına alındı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mutlak Buttan kararı sonrası operasyon düğmesine basıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı. Talimat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Soruşturma 38. olağan kurultayda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiği iddiaları üzerine başlatıldı. İstanbul merkezi 7 ilde belirlenen operasyonlar gerçekleşti. 13 şüpheli gözaltına alındı. Siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, şüphelilere yöneltilen suçlamalardan en dikkat çekenleri. Başsavcılık, şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıldığını ve el koyma işlemi gerçekleştiğini açıkladı.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. dönem sertifika töreninde konuştu. Bahçeli'nin bizim için siyaset ucuz kişisel çıkarlar dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu parkuru değildir ifadelerini kullandı.
5: Bizim için siyaset kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu parkuru değildir. Milletimizin geleceği için doğru yerde duruyoruz. Bütün politikalarımız güçlü devlet, huzurlu millet anlayışı çerçevesinde şekillendiriyoruz. Elbette ki zihin ve değer dünyası karışık olanların, fikri tutarlılıktan yoksun bulunanların, ilkeleri belirsiz siyaset cambazlarının bizi anlayabilmelerine imkan yoktur. Devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir.
3: Gülistan Doku dosyasında kilit isim Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalandı. Bir gün önce kameraların karşısına geçip her şeyi itiraf eden Umut Altaş, şimdi soruşturmanın en kritik şüphelisi olarak gözaltında. 6 yıl sonra dosyanın kara kutusu açılıyor. Gözler artık Türkiye'ye iade sürecinde.
6: Nasıl dedin, nasıl böyle bir şey yaptın falan, niye yaptın, nasıl yaptın falan dedi. Ondan sonra o da işte çok bağırıyordu, beni tehdit ediyordu falan. Ben de çıkardım, sıktım kafasına dedi.
7: TGRT FM Haber.
8: Şimdi reklamlar.
9: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
6: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
7: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
8: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
9: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
2: Şimdi reklamlar.
10: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklamları dinlediniz.
2: İletişim dünyamız.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerim. TGRT FM'de yeni bir iletişim dünyamızda birlikteyiz. Bendeniz Faruk Salt, programı sunmaya çalışacağım. Kayıt ve montajda arkadaşımız İbrahim Macit yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı Hüsna Yücedağ Hanım. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhaba.
0: Merhaba hocam. Evet, ilk defa alıyoruz sizi programa. Önce biraz tanıyalım, ondan sonra konuya geçelim inşallah.
1: Ben psikolojik danışman Hüsna Yücedağ. İstanbul Aydın Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunuyum. Yaklaşık bir senedir hem seans alıyorum hem de sınava çalışan öğrencilerle çalışıyorum. Mardinliyim, 4 kız kardeşiz. Ailenin ikinci çocuğuyum. Şu anda psikolojik danışman olarak çalışıyorum.
0: Evet. Programıma aldığım en genç arkadaş olarak inşallah güzel bir program olur.
1: İnşallah.
0: Evet, önümüzde sınavlar da yakın. Onları da ilgilendiriyor genç arkadaşlarımızı. Hatta onların annelerini babalarını da ilgilendiriyor değil mi?
1: Evet.
0: Evet. İyi bir program olacak inşallah. Zamanında yerinde bir program. Evet Hüsna Hocam. Konulara şöyle bakıyorum. Çocuklarda sınav kaygısı ve stres yönetimi diyoruz başlığımıza. Bugün konuşacağımız konular. Ergenlik döneminde çocukların iç dünyasında neler oluyor diye başlayalım. Zaten programımızı daha çok ilgilendiren kişiler de ergenler. Evet. Onun için biraz ergenlerden söz ederim. Buyurun.
1: Aslında çok doğru bir başlangıç oldu. Çünkü hayatımızda iki tane önemli sınav var. Birisi liseye giriş sınavı, birisi de üniversiteye giriş sınavı. Ve bu sınavlara giren her iki grup da ergen. O yüzden ilk öncelikle aslında ergeni tanımak gerekiyor. Yani kimdir bu ergen? O dönemde neler yaşıyor? Bu sınav stresine ve kaygıya nasıl etki ediyor diye. O yüzden ilk öncelikle ergeni tanımak daha doğru olur burada. Şimdi ergenlik bir olgunlaşma dönemi. Çocukluktan yetişkinliğe bir geçiş dönemi ve evrensel bir dönem. Yani her çocuğun yaşayacağı ya da her yetişkinin bir dönem yaşadığı bir dönem. Bu biyolojik bir gelişimle başlıyor. Daha sonrasında zihinsel ve sosyal gelişimle birlikte de devam ediyor. Şimdi ruhsal dünyasında neler olur diye baktığımız zaman burada şöyle bir şey var. Ergenlik dönemi gelişimin en hızlı yaşandığı ikinci dönem. İlk dönem 2 yaş çocukluk dönemi. Bu dönemde motor beceriler çok hızlı bir şekilde gelişiyor. İkinci dönemde ergenlik dönemi. Ergenin hem bedeni çok hızlı bir şekilde değişiyor hem de burada duyguları da çok hızlı bir şekilde değişiyor. Yaşadığı bedensel değişim ve ani değişim birden duygularına, sosyal hayatına yansıyor ve orada ergen birden ruhsal bir dengesizlik yaşayabiliyor.
0: Evet. Ergenlik aslında sadece fiziksel büyüme değil, duygusal bir dönüşüm süreci diyebilir miyiz?
1: Evet, ya aslında tam olarak bu. Şimdi fiziksel olarak ergenin bedeninde birçok şey değişiyor. Erkeklerde işte sakallar büyümeye sakallar çıkmaya başlıyor. Üreme organları gelişiyor. Yağ dokusunda artışa yağ dokusunun artışına bağlı olarak bu dönemde sivilcelenmeler meydana geliyor. Kızlarda yine aynı şekilde bedeninde bir değişim var orada. Ve ergen birden bu değişime adapte olamayabiliyor. Bu değişim kendisine çok hızlı gelebiliyor ve birden orada şöyle meseleler meydana geliyor. Kabul edilmekle ilgili, kendini beğenmekle ilgili, görülmek ya da görülmemekle ilgili süreçler ve konular meydana geliyor burada. Bu da duygusal olarak da ergeni etkileyebiliyor.
0: Evet. Bu dönemde çocukların bedeninde yaşanan hızlı değişimler ruhsal dünyalarını nasıl etkiliyor?
1: Şimdi ergenin en çok zorlandığı konulardan bir tanesi bu. Duygularını kontrol etmek. Çünkü az önce bahsettiğimiz gibi bedeninde birçok değişiklik meydana geliyor. Artık insanların gözünde de o farklı biri, kendisi aynaya da baktığında farklı biri. Ve en önemlisi ergen bu dönemde bir kimlik arayışında. Artık bir yetişkin olacak ve nasıl biri olacak yani. Burada kendisini bulmaya çalışıyor. Bu yüzden bu süreçte çok zorlanabiliyor. Aynı zamanda burada kendisini etkileyen şu şekilde etkenler de olabiliyor. Yaş grubu, kendisiyle birlikte akranları da böyle bir değişim geçiriyor. Okula devam durumu, bireysel zekası. Burada en önemli ama en önemli konulardan biri aile tutumları. Çünkü ergen şuna bakıyor. Ben bir değişim geçiriyorum şu anda. Bir farklılık var ve duygusal olarak da dalgalanmalar yaşıyor. Kendisi de bunun farkında. Ve ben bu halimle ailem tarafından ne kadar kabul ediliyorum? Öğretmenlerim tarafından ne kadar kabul ediliyorum? Ve ben bu davranışları gösterdiğimde çevrem bana nasıl davranıyor? Bu yüzden böyle ruhsal durumu bu dönemde çok dalgalı olabiliyor. Çevreye göre tabii ki de bu değişebiliyor. Nasıl davranıldığına göre, ne kadar kabul edildiğine göre. Ama çoğunlukla bu onun için zorlayıcı bir duygu.
0: Evet. Ergenlikte neden duygular bu kadar yoğun yaşanıyor?
1: Bunun sebebi şu, şimdi bizim korkumuzun, öfkemizin, kaygımızın, yani tüm duygularımızın vücudumuza gönderildiği amigdala diye bir çekirdek var. Ergenlikte bu amigdala çekirdeği çok hızlı bir şekilde büyümeye ve gelişmeye.
0: Beynimizdeki bir çekirdek değil mi?
1: Evet, beynimizde olan bir çekirdek bu. Şu şekilde, yani bir korku, kaygı oluşturan ya da öfke oluşturan bir durum olduğu zaman bedenimize refleksi ve o duyguyu gönderen kısım burası. Şimdi bu dönemde çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Çok hızlı bir şekilde büyüyor. Bir yandan da beynin mantıklı düşünmeyle ilgili kısmı, duyguları kontrol etmeyle ilgili kısmı daha yavaş gelişiyor. Amigdala'nın bu kadar hızlı gelişmesi, mantıklı düşünmeyle ilgili kısmında bu kadar yavaş gelişmesi, ergenin bu duygularını bu kadar yoğun ya da bu kadar dalgalı yaşamasının bir sebebi.
0: Bunu biraz daha açalım mı hocam?
1: Tabii.
0: Yani bu duyguları bu kadar yoğun yaşamasının sebebi olarak belirttiniz. Amigdala'nın hızlı gelişmesi, evet, sebep gösterdiniz. Birazcık daha açalım mı bunu?
1: Şimdi şu şekilde, hepimizin beyninde amigdala var ve bu ergenlik döneminde çok hızlı bir şekilde gelişmeye başlıyor. Şimdi çocuğun o dönemde sadece duyguları değil, bedeni de çok hızlı bir şekilde gelişmeye, büyümeye başlıyor. Zekası şekillenmeye başlıyor tam olarak ve bu duygularla ilgili kısmın, duyguların yansımasıyla ilgili kısım bu kadar hızlı gelişiyorken, diyelim ki işte korku refleksi diyelim. Biz korktuğumuz bir şeye belki daha normal bir tepki verebilirken ergen buna çok daha büyük tepkiler verebilir. Orası çok hızlı gelişti. Çünkü bir yandan da mantıklı düşünme ve o duyguları kontrolle ilgili kısmı yavaş gelişiyor burada. Biz duygularımızı daha kontrol altına alabiliyorken, bir olay sonucunda daha mantıklı düşünebiliyorken ergen de burası daha yavaş gelişiyor. Bu yüzden duyguları çok yoğun yaşayabiliyor. O refleks geliyor, o duyguyla ilgili kısım geliyor ama kontrolle ilgili kısım birazcık daha yavaş gelişiyor. Bu yüzden bu kadar dalgalı ve yoğun yaşayabiliyor.
0: Ergenlikteki bu duyguların yoğun yaşanmasının sebebi böyle diyorsun.
1: Evet.
0: Evet. Peki beynin duygu ve mantık sistemi bu dönemde nasıl çalışıyor?
1: Az önce söylediğimiz gibi amigdala bir yandan daha hızlı çalışırken o kontrolle ilgili kısım daha yavaş çalışıyor. Yani buna şöyle örnek verebiliriz. Diyelim ki anne ile çocuk arasında bir çatışma yaşandı ve birden böyle ergen çok fazla yükseldi. Yani o duygularla ilgili kısım, o kaygıyla, öfkeyle ilgili kısım çok yoğun geldi birden ve birden bağırmaya, çağırmaya, kızmaya başladı burada. 5 dakika sonra çok sakinleşip gelip birden size sarılabilir. Yani şu şekilde, yani duyguları çok yoğun yaşıyorken o anda ve bunu böyle aktarıyorken odasına gidip çekildiğinde birden bu yokmuş gibi davranıp ya da şu şekilde bir tepki de verebilir. Ya tamam, çok abarttım bunu. Birden gelip size sarılabilir. Yani orası birazcık bu dönemde daha dalgalı ve dengesiz çalışıyor diyebiliriz.
0: Evet. Kişiden kişiye de biraz değişiklikler oluyor.
1: Tabii ki, yani burada hem kişinin kendi fıtratıyla ilgili aslında birazcık bu mesele var. Biraz da burada ailenin tutumu, ergenin o dönemde akranlarıyla ne kadar arkadaş olabildiği, ne kadar kabul edilebildiği, çevresel etmenler de var. Bir yandan biyolojik etmenler de var. Kişiden kişiye de değişebilen bir durum.
0: Evet, ergenden ergene.
1: Evet, ergenden ergene daha, evet, doğrusu.
0: Ergenler neden bazen çok öfkeli, kırılgan ya da alıngan olabiliyor?
1: Bunun sebebi az önce aslında bahsettiğimiz yer, yani duygular çok yoğun yaşanıyor. Hı hı. O dönemde bir değişim de geçirdikleri için fiziksel olarak, duygusal olarak, zihinsel olarak asıl meseleleri şu: yani kabul edilecek miyim, sevilecek miyim, görülecek miyim, ya da bunun tam tersi, yani kabul edilmeyecek miyim, görülmeyecek miyim gibi meseleler kendisi için çok yoğun. O yüzden söylediğimiz en ufak bir şeyi bile kendisiyle ilgili algılayıp öfkelenebilir, kırılabilir. Çünkü orada asıl şuna bakıyor: ben şu anda görülmüyorum, ben şu anda anlaşılmıyorum ve kabul edilmiyorum. Bu his ona geldiğinde çok daha öfkeli ve kırılgan davranabiliyorlar.
0: Evet. Veya tam tersi durumlarda olabiliyor mu? Yani kırılgan, darılgan değil de böyle sevinçli, ne bileyim, daha sevilgen, hı hı, bir durumda olabilir herhalde.
1: Tabii ki de bu da zaman zaman yaşanabilir. Aslında her duyguyu yaşıyor. Yani ergen dediğimiz zaman sadece öfkeli, kırılgan, kaygılı değil. Yani diğer duyguları da yaşıyorlar tabii ki. Hatta bunu da zaman zaman çok yoğun yaşadıkları oluyor. Ama birazcık daha değişim süreci olduğu için ve buna adapte olmaya başladıkları için ya da çalıştıkları için biraz da olumsuz duyguları bazen daha yoğun yaşayabiliyorlar.
0: Olumsuz duygular daha yoğun. Evet. Peki hocam, çocuk aslında sadece derslerle değil, bedenindeki, hayatındaki ve duygularındaki değişimlerle de aynı anda mücadele ediyor olabilir mi?
1: Evet, yani aslında zaten bu sınav sürecinde en çok zorlanmalarının sebebi bu. Bir yandan bedeninde, zihninde, duygularında meydana gelen değişikliklerle mücadele etmeye çalışıyor. Bir yandan da hayatına yön verecek olan bir sınav kaygısıyla karşı karşıya, bu süreçle karşı karşıya. Bu da ergeni en çok zorlayan şeylerden bir tanesi o süreçte. Yani bir yandan hayatıyla mücadele etmeye çalışıyor. Kimlik arayışıyla, belki kendisiyle, belki ailesiyle ya da çevresiyle. Bir yandan da hayatını bir noktada belirleyecek olan bir sınav var ve bunun kaygısıyla mücadele etmeye çalışıyor.
0: Evet. Şimdi biraz kaygıyla ilgili konulara geçelim hocam. Kaygı dediğimiz şey aslında nedir?
1: Şöyle, sınav kaygısından önce aslında kaygıyı konuşmak çok daha güzel olur. Kaygı, kişinin gelecekte karşılaşabileceği ve yaşamını tehdit olarak algıladığı durumlara karşı verdiği bir duygusal tepki. Şimdi kaygıyı birazcık korkuyla karıştırabiliyoruz. Onun farkından biraz bahsedelim istiyorum. Kaygı daha çok bizim zihnimizin kurgusu. Olabilecek olaylara karşı ya da tehdit olarak algıladığımız durumlara karşı verdiğimiz bir duygusal tepki. Korku gerçek olan, yani bir durum oldu ve o anda bir korku geldi. Bu duygumuz gerçekçi bir olaya karşı verdiğimiz tepki, korku. Şuradan örnek verebiliriz. Diyelim ki köpekten korkan birini düşünelim. Gece bir sokakta yürüyor ve karşısına birden köpek çıktı, havlamaya başladı. O anda gelen duygu korku. Çünkü karşısında bir köpek var, kendisine zarar vereceğini düşünüyor olabilir ve bundan korkuyor. Biz buna korku diyoruz. Kaygı dediğimiz şey ise şu: bir sokakta yürüyorsunuz diyelim ki, gece, karanlık, köpeğin geleceğine dair herhangi bir veri yok etrafınızda, dümdüz yürüyorsunuz, sessiz bir sokak. Ya karşıma köpek çıkarsa diye düşünmek, bunun ihtimalini hesaplamak kaygı.
0: Biraz fobiye benzedi, öyle değil mi?
1: Evet, yani köpekten örnek verdiğimiz için, evet, fobi gibi de adlandırabiliriz köpeğe karşı duyduğu korkuyu. Ama burada bahsetmek istediğimiz fark şu: birisi gerçek bir olay, yani karşımıza çıktı ve korktuk. Birisinde de karşımıza çıkma ihtimalini hesapladık. İşte oraya kaygı diyoruz biz.
0: Anladım. Burada kaygıyla fobi birbirine birazcık benziyor mu?
1: Fobiyle korku da benzer olabilir aslında. Yani şöyle, bir şeye karşı böyle bir fobimiz varsa eğer, işte diyelim ki köpeklere karşı.
0: Mesela.
1: Evet, korku duyabiliriz, kaygı duyabiliriz. Yani orada korku ve kaygı birazcık da o fobinin doğurduğu sonuç. Yani onunla karşı karşıya geldiğimizde hissettiğimiz duygu olarak da adlandırabiliriz.
0: Peki kaygıyı gerçekten kötü bir şey mi olarak algılamalıyız, yoksa beynimizin bizi koruma şekli mi?
1: Şimdi kaygıyı anlatırken böyle sanki hep kulağa çok kötü bir şeymiş gibi geliyor ama evet. Bir yandan da aslında koruyucu bir faktör kaygı bizim için. Şimdi bir gerçekçi kaygılar var, bir de nevrotik kaygılar dediğimiz daha zarar verici olan kaygılar var. Gerçekçi kaygılar gerçekten günlük hayatımızda karşılaşabileceğimiz durumlara karşı duyduğumuz kaygı. Birazdan sınavla ilgili konuşacağız. Şöyle bir örnek verebiliriz. Diyelim ki ertesi gün işte çocuğun matematik sınavı var ve bu matematik sınavına hiç çalışmadığını düşünelim. Yani hiç konulara dair bir bilgisi yok, tekrar yapmamış, bakmamış ve böyle gece birden bir kaygı geliyor. Yarınki matematik sınavında ne yapacağım? Bu gerçekçi bir kaygı. Çünkü ona dair pek bir bilgisi yok, pek bir çalışması yok. Gerçekten o matematik sınavına karşı bir kaygı duyabilir. Bu daha gerçekçi. Bir de şöyle bir senaryoyu düşünelim. Nevrotik kaygıdan bahsedeceğim. Diyelim ki ertesi gün matematik sınavı var ve uzun süre boyunca çocuk bu sınava dair bir hazırlık yaptı. O sınava girdi, normalde çalıştığı sorularla benzer sorularla karşılaştı ve sınavı çözdü, sınavı teslim etti. Ya hiçbir şey yapamadıysam ve sıfır alırsam, hani aslında soruları doldurdu, önden bir hazırlık var, benzer sorular ve sınavda da çözdü. Sınav kağıdını teslim ettikten sonra kesin sıfır alacağım, ya sıfır alırsam gelirse bu nevrotik. Yani çok da gerçekçi olmayan bir kaygı aslında. Evet. Bir şeyler yapabildi orada. Şimdi nevrotik kaygı birazcık daha zarar verici.
0: Tabii ki.
1: Çünkü çok daha fazlasını düşünmeye sebep olan bir yerde ve bunu bu kadarını hesaplamak ve düşünmek zarar verici olabilir. Ama gerçekçi kaygılarımız motive de edebilir bir yandan. İşte matematik sınavımız varsa ve ne yapacağımıza dair kaygı duyuyorsak ve çalışmadığımızda yapamayacağımızı biliyorsak bir yandan da harekete geçiren bir şey. Hadi kalk ve bir şeyler yap. O yüzden koruyucu da olabilir ama bu çok ilerlerse eğer ve orada düşünceler çok derinleşirse zarar verici de olabilir.
0: Verdiğiniz misalde gece yarısı efendim aklına geliyor. Herhalde bu da biraz çok geç, değil mi? Yani biraz daha erken kaygılansa herhalde daha faydalı olacaktı.
1: Yani şöyle, aslında orayı da şimdi siz söyleyince biraz gerçekçi olarak da değerlendirebiliriz. Gerçekten işte gece bir sokakta yürüdüğünde ve işte etrafında kimse olmadığında karşısına zarar verici bir şey çıkabilir. Kendisine zarar verebilecek. Bu sadece bir köpek olmak zorunda değil. Bu başka bir şey de olabilir. Orada kaygılanabilir. Bu bir yandan koruyucu da olabilir. Çünkü önlem alabilir. İşte hangi sokaktan gideceğini hesaplar, daha aydınlık bir yere çıkabilir. İnsanların daha kalabalık olduğu bir yere geçebilir. Orada koruyucu bir faktör olabilir. Ama bu şu seviyeye geliyorsa, ben ne yapacağım, işte ya yürüyemezsem ya işte karşıma bir şey çıktığında hareket edemezsem deyip orada eli ayağı titremeye başlarsa, hareket edemeyecek duruma gelirse, bu kaygı artık nevrotik bir hale gelmiştir ve zarar verici bir durumdadır.
0: Bu kaygı ergenin bedeninde nasıl çalışıyor?
1: Şimdi az önce bahsetmiştik, amigdala dediğimiz bir çekirdek var orada. Diyelim ki sınav kaygısı, öğrenci bunu düşünüyor, işte sınava gireceğini biliyor. Amigdala orada uyarılıyor ve bedenimize bir kaygı gönderiyor. Burada da ergenin bedeninde şu sistem meydana geliyor. Ya savaş ya kaç. Sempatik sinir sistemi dediğimiz bir sistem var.
0: Onu da soracağım zaten.
1: Evet, birazdan yine konuşacağız. Ya savaş ya kaç, bu geliyor ergenin bedenine, bu komut. Şimdi burada ergen şunu yapabilir. Bu kaygıyla birlikte gerçekten savaşabilir. Çalışmaya çalışabilir, bir çalışma düzeni oluşturabilir. Her ne kadar zorlansa da bunun üstüne gidebilir. Ya da kaçma tepkisi verir ve hiçbir şey yapmamayı tercih edebilir.
0: Evet. Hocam bir ara verelim. Sonrasında devam edelim. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim psikolojik danışman Hüsna Yücedağ Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle çocuklarda sınav kaygısı ve stres yönetimi üzerinde sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın. Sen de katıl derim, katılım evim.
2: Şimdi reklamlar. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikolojik danışman Hüsna Yücedağ Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle çocuklarda sınav kaygısı ve stres yönetimi üzerinde sohbet ediyoruz. Evet, ergenlik döneminden bahsettik birinci bölümde hocam ve kaygıya geçtik sonra.
1: Evet.
0: Kaygıyla alakalı konuştuk biraz. Oradan devam edelim. Bu kaygı anında, siz de belirtmiştiniz bundan önceki bölümde. Kaygı anında beynin savaş ya da kaç sistemi nasıl devreye giriyor? Biraz bundan bahsedelim.
1: Tabii. Şimdi savaş ya da kaç mekanizması aslında beynin hayatta kalma mekanizması. Yani korku, kaygı gibi durumlarda bizim vücudumuzda sempatik sinir sistemimiz uyarılıyor ve buradan adrenalin salgılanıyor. Bununla birlikte şuna karar veriyoruz. Yani ya bu durumla savaşacağım ya da kaçacağım ama bir şekilde hayatta kalacağım. Bu mekanizma çalışıyor. İşte sınav kaygısı geldiğinde de burası aktive oluyor demiştik. Şu şekilde öğrencim ya gerçekten bu durumla savaşmayı tercih ediyor. Kaygısına rağmen, bazen motivasyonun düşmesine rağmen, etraftan gelen baskılara, söylemlere rağmen ya da en başında artık bırakıp kaçmayı tercih ediyor. Tabii bu şöyle de görülebiliyor. Şu şekilde öğrencilerle de karşılaştım. Sınavın belirli bir zamanına kadar, daha doğrusu sürecin belirli bir zamanına kadar çok iyi bir şekilde çalışıyor. Savaşmaya devam ediyor. Ama bir yerden sonra o kadar oraya enerjisini vermiş ki ya da o kadar ne yapacağını bilmeyerek çalışmış ki bir yerden sonra kaçmayı ve bırakmayı tercih ediyor. Bu şekilde işliyor. Yani kaygı bedene geliyor. Amigdala bunu salgılıyor. Sonrasında sempatik sinir sistemi uyarılıyor. Oradan bir adrenalin salgılanıyor ve daha sonrasında şuna karar veriyor. Ya savaşacağım ya kaçacağım.
0: Evet.
1: Bu şekilde işliyor.
0: Burada savaş veya kaçtan hangisi tercih ediliyor daha çok?
1: Bu çok değişken bir şey. Çok savaşan öğrencilerle de var. Bu duyguyla, bu kaygıyla ve sınav süreciyle gerçekten çok savaşan da var. Ama başından beri bu kaygıyı çok yoğun yaşayıp bırakan da var. Ya da az önce bahsettiğim örnekteki gibi. Başında aslında çok iyi çalışıyor. Bir yere kadar çok iyi geliyor. Ama bir yerden sonra o kadar kendini tüketiyor, o kadar kendine vakit ayırmıyor ve zaman ayırmıyor ki kaçmayı ve bırakmayı tercih ediyor.
0: Peki hangisi daha faydalı kişi için, ergen için?
1: Burada bence şu çok önemli. Çok fazla abartmadan, çok fazla büyütmeden tabii ki de öğrenci çalışacak. Hele ki sınav senesindeyse, liseye giriş sınavına hazırlanıyorsa, üniversiteye giriş sınavına hazırlanıyorsa çalışacak. Bunun başka bir yolu yok ama bazen motivasyonun düşeceğini bilecek, bazen kaygılanabileceğini ve bunun çok normal bir duygu olacağını bilecek. Bazen kendisine izin verecek, bir nefes alacak. Çünkü şunu unutuyor bazen öğrenciler. O kadar çok çalışmaya dalıyorlar ki, ya ben neyi yapmayı seviyordum? Bana ne iyi geliyordu? Kendisine iyi gelen şeyleri bırakıyor ve bir anda sadece ders çalışmaya çalışıyor. Bu sağlıklı değil. Derse çalışacak ama zaman zaman kendisine vakit de ayıracak. Bazen motivasyonu düşecek, bunun normal olduğunu bilecek ama o anda toparlayıp biraz kendisine izin verip tekrardan dönecek. Ya bu süreçte en sağlıklı olan şey bu.
0: Evet, öğrencinin bunları bilmesi kendisi için faydalı mı? Bu anlattıklarımızı bilmesi, baştan bilmesi yani.
1: Tabii ki de baştan bilmesi çok faydalı. Neden? Çünkü az önce söylemiştim, yani kaygı hep çok kötü bir duygu gibi ya da kabul edilemez gibi ya da hiç kaygı olmaması gerekiyor gibi. Kaygı tabii ki de olacak. Ya tabii ki de kaygılanacaksın ki harekete geçesin. Bu normal bir duygu. Bunun gelmediği bir öğrenci yok. Kaygılanmayan bir öğrenci yok. Kaygılanmıyorsa eğer orada farklı şeyler olabilir. Birazdan oraya da değineceğiz ama bunun normal olduğunu bilmek onu rahatlatabilir. Ama illa kaygım olmaması gerekiyor, motivasyonum hep yüksek olması gerekiyor diye düşünüyorsa öğrenci bu onun için zararlı bir duygu. Çünkü sanki hep iyi gitmesi gerekiyormuş gibi. Ama bazen burada da düşüşler olacak. Baştan bunu bilmek öğrenciyi rahatlatabiliyor.
0: Peki hocam, ergenlerde kaygının fiziksel belirtileriyle duygusal belirtileri nasıl birbirine bağlanıyor?
1: Şimdi duygu, düşünce, davranış dediğimiz bir sistem var. Şu şekilde, Şimdi kaygı dediğimiz şey aslında bir düşünce. Yani zihnimizden geçen ya olmazsa, ya başarısız olursam, ya sınavdan düşük alırsam, ya çalışamazsam diye. Bu düşünceler geldikten sonra beyin uyarılıyor ve bir duygu geliyor orada. Kaygı. Kaygının sonucunda da fiziksel olarak şu şekilde bağlanabiliyor. Bazı öğrencileri görüyoruz mesela, işte elleri titriyor, sürekli terliyor. Daha sonrasında çok hızlı nefes alıp verebiliyor. Ya da o kadar nefes almıyor ki, yani öyle durduğu yerde duruyor.
0: Kalp atışı hızlanıyor.
1: Evet, kalp atışı çok hızlanabiliyor ya da gerçekten orada solunum düzensizlikleri meydana gelebiliyor. Yani bu da kaygının zaten fiziksel belirtileri. Fiziksel olarak da bu şekilde yansıyor. Yani ilk bir düşünce geliyor. Kaygı uyandıran düşünce. Sonra bedeninde kaygı uyanıyor. Daha sonrasında da fiziksel olarak biz bu şekilde gözlemliyoruz.
0: Evet. Bazı çocuklar kaygıyı neden daha yoğun hissediyor? Bazıları daha az yoğun hissediyor.
1: Burada hem az önce bahsetmiştik, fıtratın etkisi olabilir. Yani nasıl bir çocuk olduğunu. Çünkü bazı çocuklar gerçekten çocukluktan beri çok daha kaygılı olabiliyorlar. Ama bunun yanında en önemli etmenlerden bir tanesi şu. Çevresi nasıl davranıyor ona? Yani bu çocuk baskılanmış bir çocuk mu? Başarıları görülmüş bir çocuk mu? Kabul edilmiş bir çocuk mu? Eğer çocuk kabul edilmemişse davranışlarıyla birlikte, yanlışlarıyla birlikte, ya da çok baskılanıyorsa, yani sürekli üzerinde bir sınav baskısı varsa, bu sefer bu kaygıyı daha yoğun hissedebiliyor. Çünkü yine görülmekle ilgili, kabul edilmekle ilgili meseleler meydana gelebiliyor burada.
0: Bu kim tarafından hissettiriliyor? Aile mi, okul mu, arkadaşlar mı?
1: Hepsi olabilir aslında, ama en çok etkileyen burada aile. Çünkü ebeveynlerine kendisini kanıtlamaya çalışıyor her şeyden önce. Kabul görmeye çalışıyor onlar tarafından. Bir de ebeveynler haklı olarak öğretmenlere ya da arkadaşlara göre daha kaygılı olabiliyorlar yine. Yani çocuklarının iyi bir yere gelmelerini istedikleri için burada bazen daha baskıcı davranabiliyorlar, daha kaygılı davranabiliyorlar. Aslında hepsi etkiliyor, ama en çok ebeveyn etkiliyor burada. Ama bunun yanında işte arkadaşları tarafından sürekli bir başkasıyla kıyaslanıyorsa, karşılaştırılıyorsa ya da yine baskılanıyorsa, işte ben şu kadar not aldım, bak sen alamadın mı diye baskılanıyorsa, ya da öğretmen sürekli bir kıyas halindeyse, bu da çocuğu çok etkileyebiliyor. Hepsi diyebiliriz aslında.
0: Evet. Kaygı bir noktadan sonra neden düşünmeyi ve odaklanmayı zorlaştırıyor?
1: Bu da çok karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Çocuk odaklanamıyor ya da bir yerden sonra düşünemiyor hale geliyor. Çünkü zihin sürekli kaygı uyandıran düşüncelerle meşgul. Diyelim ki önünde bir sınav kağıdı var çocuğun, ya da işte sınav kitapçığı var. Aslında bilgisi var. İşte orada ne çıkıyor? Türkçe, matematik, fen, sosyal. Bunlara dair bir bilgi birikimi var, çalışmış. Ama zihni sürekli şununla meşgul. Yapabilecek miyim? Unutacak mıyım? Ya yapamazsam? Bu düşünceler çok yoğun olduğu için önündeki sınavı yapıp yapamayacağına odaklanamıyor. Yani sadece aklı şurada. Yapamayacak mıyım? Yapamazsam ne olur? Bunun sonucunda ne yaşarım? Burayla çok meşgul olduğu için odaklanmakta ve sınava dair düşünmekte çok zorlanıyorlar.
0: Evet, sınava dair düşünmekte zorlanıyor.
1: Evet, yani işte sınav bilgilerine dair. Diyelim ki önünde sınav kağıdı var. Türkçe sınavı olsun bu. Aslında bilgileri biliyor oradaki, ama buna dair düşünmektense hep aklında şu düşünce var arka planda. İşte bu sınavdan şu kadar not alırsam annem ne der, babam ne der, arkadaşım ne der, ya yapamazsam gibi düşünceler orada daha yoğun olduğu için düşünmekte ve odaklanmakta zorlanıyorlar.
0: Annem ne der, babam ne der, ebeveynlerim, kardeşlerim ne der? Evet. Bu daha çok böyle ilgili bir ailede, değil mi? Yani pek de umurunda olmayan bir ailede durum daha mı iyi acaba?
1: Aslında umurunda olmamak değil. Yani burada da çocuk tabii bu farklı tepki gösterebilir burada. İlgili aile, evet, güzel, ama çok fazla sürece kendilerini dahil ettikleri zaman ve bununla çok fazla ilgilenmeye başladıkları zaman bazen çocuk buna ters tepki de verebiliyor. Diyelim ki çok baskılanıyor, işte sınavı çalışmalısın, işte burayı kazanmalısın, şu bölümü okumalısın. Belki o çocuğun yapmayı istediği şey o değil. Yani ilk öncelikle aslında burayı anlamak gerekiyor ve burada çocuk ters tepki verebiliyor. Burada aslında yapılması gereken şey şu, orada bir sorumluluk bilincinin olması gerekiyor çocuğun ve kendi sorumluluğunun bedelini kendi ödemesi gerekiyor bir noktada. Yani bunu yapman gerekiyor, bunu bilmelisin ve böyle bir sürecin içerisindesin. Ara ara tabii ki de müdahale etmek gerekiyor, hatırlatmak gerekiyor. Ama bunu sürekli yaptığımız zaman ters tepebiliyor çocukta. Yapmak istemiyor bu sefer. Ve bir şey olarak, karşıt duruşu olarak hiçbir şey yapmamayı tercih ediyor. Ya da çok fazla şey yapmaya çalışıyor ama bir anda her şey karışıyor, çok kaygılanıyor ve hiçbir şey yapamıyor hale geliyor bunun sonucunda.
0: Evet. Bütün bu konuştuklarımızdan sonra bu sınav kaygısı dediğimiz şey tam olarak ne hocam?
1: Şimdi sınav kaygısı, öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı olarak tanımlanıyor. Yani aslında öğrenci hazırlıklı sınava ama o kadar kaygısı var ki yapıp yapamayacağı ile ilgili o sırada öğrendiği bilgiyi kullanamıyor hale geliyor. Yani sınav kaygısını en çok bu şekilde gözlemliyoruz. Ama bir de bunun bence görünmeyen yüzü var. O da şu şekilde. Şimdi biz bazı öğrencileri çok böyle tembel, hiçbir şey yapmıyor olarak adlandırıyoruz. Öyle tanımlıyoruz. Belki de o kaygıyı en başta taşıyor çocuk. Yani o kadar kaygılı ki harekete geçemiyor hale geliyor. Çünkü harekete geçtiğinde ne yapacağını bilemiyor. Ya da çok zorlanacağını biliyor. Bu yüzden iki şekilde kendisini gösterebiliyor. Ya çok iyi hazırlanıp sınav esnasında kaygılanan öğrenciler ya da en başından bu kaygıyı çok yoğun olarak taşıyıp harekete geçemeyen öğrenciler.
0: Evet. Bu bugünkü çocuklarda daha mı fazla yoksa geçmiştekilerde mi daha fazlaydı acaba?
1: Şimdi artık böyle çok belirli bir sınav sistemi olduğu için birazcık da sistem zorlaştığı için bugünkü çocuklarda bu kaygı daha yoğun. Gelecek kaygısı var bununla birlikte. Yani gelecekte ne yapacağım, bir üniversite okuyacağım, daha sonrasında nerede iş bulacağım, nasıl olacak, işte istediğim şeyi yaptığımda burada başarılı olabilecek miyim, bir iş bulabilecek miyim, bu kaygılar da artık eklendiği için ya da işte liseye giriş sınavları değiştirildi, biraz daha zorlaştırıldı. Yani sorular birazcık daha mantık sorularına çevrildi. Bu da öğrenciyi kaygılandırabiliyor daha fazla. Yani çünkü ilk defa karşılaştığı bir şey. İlk defa karşılaştığı bir sistem.
0: Bu biraz yeni oldu herhalde, değil mi?
1: Evet evet. Yani son birkaç yıldır olan bir şey. Soru tarzları değişti. Bu da dolayısıyla öğrencileri çok daha fazla kaygılandırabiliyor.
0: Aslında matematik zekalı bir öğrenciyle sosyal zekalı bir öğrencinin durumlarına göre de değişir herhalde bu durum. Yani bu yeni sınav sistemi daha çok böyle sosyal zekası kuvvetli olanlar için diyebilir miyiz?
1: Şöyle diyebiliriz, evet. Yani okuduğunu anlamayla ilgili artık. Matematik sorusu artık direkt matematik sorusu değil. Yani direkt 3 artı 5'i sormuyor. Hani öyle örnek vereyim. Daha bunu dolaylı yoldan anlamanı sağlayacak şekilde soruyorlar artık soruları.
0: Kafayı karıştıracak şekilde.
1: Evet, o yüzden böyle burada biraz daha sözel zekanın önemi ortaya çıktı gibi bir şey oldu.
0: Sözel zeka. Evet hocam. Her kaygı başarısızlığa mı yol açar, yoksa belli düzeyde kaygı motive edici olabilir mi?
1: Az önce bahsetmiştik, kaygıyı hep kötü olarak tanımlıyoruz ama aslında bir yandan da işte o savaş ya da kaç sistemi devreye girdiğinde harekete geçmemiz için faydalı ve gerekli. Şimdi bunu üç şekilde görebiliyoruz: ya çok az kaygılanan öğrenci, ya orta düzeyde kaygılanan öğrenci, ya da çok fazla kaygılanan öğrenci. Az kaygılı öğrencilerde şunu görüyoruz genelde, yani bir harekete geçmek için bir sebebi olmuyor onun. Herhangi bir hedefi yok, ulaşmak istediği bir yer yok. Bu yüzden bir kaygısı da yok sınavı kazanıp kazanamayacağına dair. Harekete de geçmiyor. Herhangi bir şey yapma ihtiyacı da duymuyor. Orta düzeyde kaygıya baktığımız zaman bir kaygı var. nereye ulaşacağına dair bir kaygı, hedefine ulaşıp ulaşamayacağına dair bir kaygı, bu gelecek kaygısı olabilir. Ama bu daha kontrollü. Yani var ama elini ayağını titretecek derecede değil, belki bayılma noktasına gelecek derecede değil ve harekete geçiriyor. Yani şunu söylüyor beden ona, tak ve bir şeyler yap. İstediğin hedefe ulaşman için bir şeyler yapman lazım. Bu bizim istediğimiz kaygı. Yani kaygı olsun zaten öğrencilerde.
0: Ama orta düzeyde.
1: Ama orta düzeyde. Yani ne çok az ama ne de çok fazla. Çünkü çok fazla olduğu zaman da evet öğrenci yine harekete geçebiliyor. Yine çalışabiliyor. Ama her şeyi birbirine karıştırabiliyor. Çok zorlanıyor. Sürekli belki ağlama krizleri geçiriyor. Eli ayağı titriyor. Sınavlarda ne yapacağını bilmiyor. Ve bu da ona engel oluyor. Yani ne hiç kaygı ne çok fazla kaygı. İstediğimiz orta düzeyde ve harekete geçirecek evet. Bir kaygı.
0: Bu mükemmelliyetçi yapıda, karakterde olanlar için de daha mı fazla acaba?
1: Tabii orada şu etki var. Şimdi çok mükemmelliyetçiyse eğer çocuk şey var, ya hep ya hiç. Yani hep ya hep çok güzel çalışacağım, çok iyi çalışacağım. Ya da eğer çok çok iyi çalışamıyorsam hiç çalışmayacağım. Ama bu öyle bir süreç değil. Çünkü bir yıllık bir süreç ve bir yılın her gününün motivasyonunuzun çok yüksek olmasına bir imkan yok. Yani bazı zamanlar düşük olacak. Bazen sizi üzen olaylar yaşayacaksınız sınav sürecinin dışında. Bazen gerçekten zorlayıcı duygular yaşayacaksınız. Ya da bazen çalışmak için bir motivasyon bulamayacaksınız. Çok mükemmeliyetçi kişilerde bu şöyle oluyor. Bunu yaşadığı an bırakıyor. Çünkü devamı çok güzel olmayacak onun için. Ama şuna da imkan vermek gerekiyor. Bazen yorulabilirim. Bazen motivasyonum düşük olabilir. Bazen üzücü olaylar yaşayabilirim. Ve bu da benim sürecimi etkileyebilir. Bu yüzden çok böyle mükemmeliyetçi tutuma sahip olduğu zaman öğrenci ya da ebeveyn ya hep ya hiç oluyor. Yani onun bozulduğu anda artık bırakma ihtiyacı duyuyor.
0: Evet. Dolayısıyla mükemmeliyetçileri pek uygun görmüyoruz herhalde psikolojik olarak.
1: Yani şöyle, tabii ki de orada çocukla çalışılabilir. Eğer çocuğun böyle bir tutumu varsa, psikolojik danışman olarak bunu fark ettiysek ya da ebeveyn bunu fark ettiyse ya da öğretmen bunu fark ettiyse ya da bir arkadaşı olabilir. Orada uygun yönlendirme yaparak çocuğun bu duygusunu kontrol altına alabiliriz. Çünkü başından böyle deyip eğer çocuğu bırakırsak bu sefer kaybolur. Birinin de elinden tutması gerekiyor. Çünkü o zaten ne yapacağını bilemiyor. Çok zorlandığı için baş edemiyor o duyguyla. O yüzden bunu fark ettiğimiz anda müdahale edeceğiz.
0: Evet. Çocuk bu kaygıyı hissettiğinde bedenindeki ve zihninde neler oluyor hocam?
1: Şimdi az önce biraz fiziksel belirtilerinden bahsettik. İşte kalp çarpıntısı, solunum düzensizlikleri, buna bağlı olarak ellerde titreme ya da çok yüksek vücut ısı, yani vücutları çok sıcak olur kaygılandıklarında, ya da yorgunluk. Yani kaygıyı o kadar yoğun yaşıyor ki bir yerden sonra çok yorgun bir beden var orada. Az önce bahsetmiştik ya, işte hiçbir şey yapmıyor çocuk. Baştan yapmıyor. Çünkü çok yoğun bir kaygı taşıyor. Biz bunu tembellik olarak görüyoruz. Hiçbir şey yapmıyor olarak görüyoruz. Ama aslında belki de o kadar çok düşünmekten yoruldu. Neyin olacağını hesaplamaktan yoruldu. Bu şekilde bedensel olarak görülebiliyor. Zihinsel olarak da şöyle görebiliriz bunu. Odaklanma problemi yaşarlar. Dikkat problemi yaşarlar çokça. Çok fazla düşünürler ve düşünceleri çok yoğundur. Kaygı bu şekilde kendini belli edebilir.
0: Evet. Bir ara daha verelim diyeceğim ama bir iki dakikalık daha konuşacağız hocam.
1: Tamam.
0: Bu çocuk kaygıyı hissettiğinde bedenindeki, zihnindeki değişikliklerle ilgili örnek verebilir misiniz? Hani vücut ısısı dediniz, ne bileyim işte terleme vesaire. Başka neler olabilir?
1: Ya diyelim ki şöyle, çocuk sınavda işte sınav kağıtlarını öğretmen dağıttı. Birden orada görüyor ki ağlamaya başladı. İşte yanına gitti, elleri titriyor orada. Bu şekilde zaten kendisini çok belli eder çocuk. Burada biraz öğretmenlere aslında görev düşüyor. Yani gözlemleyip hangi çocuk kaygılanıyor. Burada da uygun yönlendirme yapmak gerekiyor.
0: Evet. Peki bir ara daha verelim hocam. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı Hüsna Yücedağ Hanım'la birlikteyiz. Çocuklarda sınav kaygısı ve stres yönetimi üzerinde sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
9: Sağlam bankacılık.
10: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
10: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş. Hafta sonu haberleriyle tekrar karşınızdayım. Sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı düzenlendi. Ayağından yaralanan Başkan Karaca hastaneye kaldırıldı. Olay Fethiye'nin Babataşı Mahallesi Karayolları mevkiinde meydana geldi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ayağından yaralanan Karaca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Saldırının nedeniyle şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şu anda nedenine dair herhangi bir bilgi elimizde yok ama son gelen haberlere baktığımızda ayağından yaralandı Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca. Şu anda hastanede, sağlık durumu da iyi. Tabii ilerleyen dakikalarda bölgeye yapacağımız canlı bağlantılarla da gelişmeleri almayı sürdüreceğiz. CHP için mutlak butlan kararı çıktı. Özgür Özel bayramda genel merkezde olacağını duyurdu. Peki şu an CHP genel merkezi önünde son durum ne? TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman bize aktaracak. Hemen dönelim başkente. Sait, şu anda bir hareketlilik var mı? Neler yaşanıyor genel merkez önünde? Söz sende.
1: Tabii bugün CHP Genel Merkezi'nde oldukça hareketli bir gün yaşandı. Önce kapalı grup toplantısı, ardından parti meclis üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi Özgür Özel. Parti meclis üyelerinden önce bir basın açıklaması yapmıştı. Burada dikkat çekti.

0: Devam edelim biz. Bağlantıda ufak bir problem oldu. Bir CHP üyesi YSK'ya mutlak butlan kararının ardından yerel seçimlerin de iptal edilmesi talebiyle başvurdu. YSK toplanarak o talebi reddetti.
1: Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasanın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine oy birliğiyle karar verilmiştir.
2: Önce mutlak butlan itirazı ardından yerel seçimlerin iptal edilmesi talebi. Her ikisi de Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultay davasında mutlak butlan kararı vermişti. Yüksek Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin butlan kararına ilişkin yaptığı itirazı reddetmişti. File file sen yele merhaba. O kararın yankıları sürerken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Bir CHP üyesi, 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinin de iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı. Yüksek Seçim Kurulu o talebi gündemine aldığı olağanüstü toplantıyla başvuruyu görüştü. Bu başvuruyu değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinin iptal edilmesi talebini de reddetti.
0: Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'da açıklamalarda bulundu ve şunu söyledi. Kılıçdaroğlu görevine iade edildikten sonra ilk kez konuştu. CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız dedi. İzleyelim.
3: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Onu ifade edeyim. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmiştim. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir. Siz... Bir şeyi çok iyi bilinmesi lazım değerli arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Devlet kuran bir partidir. Devlete yön veren bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma, özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Tarihinde eleştiri gelmiştir. Muhalefetten eleştiri gelmiştir. Sivil toplumdan eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım değerli arkadaşlar. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Bu nedenle ben bütün arkadaşlarıma, milletvekillerime, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, partinin seçmenlerine özellikle rica ediyorum. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Köklü bir partiyiz. Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız. Teşekkür ederim arkadaşlar.
0: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ilk görüşme gerçekleşti. Kılıçdaroğlu Özel'e en uygun zamanda partiyi kurultaya götüreceğini söyledi. TGRT Haber muhabiri Merve Gümen Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önünde. Detayları ondan alacağız. Hemen dönelim. Merve, yeni bir açıklama bekliyor muyuz? Zaten yaklaşık 2 saat önce konuşmuştu Kılıçdaroğlu. Yeni bir kulis bilgisi var mı? Söz sende.
4: Okan, şu an için yeni bir açıklama beklemiyoruz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Ancak bahsettiğin gibi şu anda çalışma ofisinde bulunuyor ve aslında kendisini ziyarete gelen misafirleri karşılıyor.

0: bu kurul mutlak mutlak kararı ile birlikte bilindiği üzere eski yönetim, yani 38. olan kurultaydan önceki yönetim yeniden göreve gelmişti. Bu yönetimde yer alan Faik Öztrak parti sözcüsüydü ve Müslüm Sarı, o da parti meclis üyesiydi. Yine onlar da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden isimlerdendi. Şunu da hatırlatalım, Hasan Öztürkmen önemli bir isim. Çünkü mutlak mutlak kararından saatler önce mecliste yaptığı basın toplantısında yargının kararı ne olursa olsun saygı duymak gerekiyor demişti. Ve görevden alınan yönetimde Hasan Öztürkmen'i disiplin suçuyla parti meclisine gönderme kararı almıştı ki mutlak mutlak geldi. İşte Öztürkmen bugün aslında bizlerin sorularını yanıtladı bu ziyaretin ardından. Sürece saygı duyuyoruz dedi ve bakalım gelişmeler neyi gösterecek dedi. Ve hakkındaki kararın da aslında kaldırılacağını düşündüğünü ifade etti. Tabii şu anda Ankara'da yağışlı da bir hava hakim. Ancak buna karşın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretçileri eksilmiyor. Tabii bazı iddialar da vardı, bundan da bahsetmek gerekiyor. Özellikle sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu'nun il ve ilçe örgütlerine dair görevlendirme yaptığı iddialarıydı. Buna da basın danışmanı Atakan Sönmez bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da herhangi bir görevden alma veya görevlendirme yapılmamıştır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız ve dezenformasyon amaçlı iddialara itibar etmeyiniz açıklamalarını yaptı Atakan Sönmez. Bahsettiğimiz gibi şu an için Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ikinci bir açıklama beklenmiyor. Biz de buradaki gelişmeleri takip edip size aktarmaya devam edeceğiz.
1: Teşekkürler Merve, kolay gelsin. Mutlak butlan kararı sonrası Gürsel Tekin de konuştu. Hiçbir CHP'liye kırgın olmadığını belirtti Tekin. Mutlak butlan kararı sonrası Özel ve Kılıçdaroğlu ile görüşmediğini söyledi. Olası kurultayla ilgili ise 7-8 aydan önce olmaz dedi.
2: Sayın Özgür Özel grup başkanı vekili olarak seçildi. Kendisine başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özel beraber çalışacaklar ve Türkiye'nin beklediği tablo da buydu. Ne Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüm ne de Sayın grup başkanımız Sayın Özgür Özel. Kaldı ki geldiğimiz ilk günden itibaren çok çaba sarf ettim Sayın Özel'le görüşmeyi. Bu kararı partimizin genel başkanı ve yönetimi alacak. Bana arkadaşımız tahminen ne olur, yani kişisel olarak benim deneyimimi, tecrübemi paylaştım. Bana göre dedim 7-8 aydan önce olmaz. Bu 7-8 ay sonra büyük olasılıkla yeni bir yapılaşma, yeni bir kongre, kurultay olabilir. Ben sadece bir yorum yaptım. Burada sizin huzurunuzda hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi'nde gönül koymuş değiliz. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili, yani bizim gibi o gelenekte gelen insanların bize en ufak bir eleştirileri yok.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. dönem sertifika töreninde konuştu. Bahçeli'nin, bizim için siyaset ucuz kişisel çıkarlar için dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu parkuru değildir ifadelerine dikkat çekti.
3: Bizim için siyaset kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu parkuru değildir. Milletimizin geleceği için doğru yerde duruyoruz. Bütün politikalarımız güçlü devlet, huzurlu millet anlayışı çerçevesinde şekillendiriyoruz. Elbette ki zihin ve değer dünyası karışık olanların, fikri tutarlılıktan yoksun bulunanların, ilkeleri belirsiz siyaset cambazlarının bizi anlayabilmelerine imkan yoktur. Devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
5: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı Hüsna Yücedağ Hanım'la birlikteyiz. Evet, çocuklarda sınav kaygısı ve stres yönetimi üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Bundan önceki bölümde hocam bu kaygıdan söz ettik çokça. Bir kaygı sorusuyla daha devam edelim. Bu sınav kaygısının duygusal belirtileri nelerdir?
1: Az önce fiziksel ve zihinsel belirtilerinden bahsettik. Biraz da duygusal belirtilerine değinelim. Bu dönemde çocuk huzursuz olur. Yani önünde bir sınav var, sınava girecek ve ne olacağını bilmiyor bunun sonucunda. Bu da kaygı uyandıran bir şey. Ve daha çoğunlukla huzursuz olurlar. Korku duyarlar. Yine ne olacağına dair, işte ertesi gün bir sınav vardır ve ondan korkabilirler, kaygılanabilirler. Zaman zaman da ümitsiz olduklarını görürüz. Şimdi az önce şey dedik ya, bazen motivasyon düşebilir. Bu dönemde çocuklar ümitsiz de olabiliyor. Evet, çalışacağım belki, toparlayacağım bu durumu ya da iyi bir sonuç elde edeceğim ama sonrasında ne olacak? Ya da evet, iyi çalışıyorum ama ya sınav anında kaygılanırsam ve bir şey yapamazsam diye ümitsizliğe düşebiliyorlar. Ya da söylemlerinde daha çok olumsuz şeyler de duyabiliyoruz. Olmayacak, başaramayacağım, korkuyorum, ya başıma şu gelirse diye daha ümitsiz davranabiliyorlar. Yine en çok gördüğümüz şeylerden bir tanesi değişen ruh hali. O kaygıyla nasıl baş edebileceğini bilmediği için ve bu duyguyu yaşamakta, kontrol etmekte çok zorlandığı için çok değişken ruh haline sahip olabiliyorlar. Bir anda çok öfkeli olabiliyorlar. Bir 5 dakika, 10 dakika sonra çok sakinleşebiliyorlar. Bir an bunların hepsini bir kenara bırakıp unutup çok mutlu gözükebiliyorlar. Bir yandan bakıyoruz çok mutsuz olabiliyorlar. Bu şekilde değişken ruh haline de sahip olabiliyorlar. Yine en çok yaşadığı duygulardan bir tanesi yalnızlık duygusu. Şimdi zaten ergen ve kendisini yalnız hissediyor orada. Bir de sınav sürecinde şunu hissedebiliyor. Yetişkinlere bakıyor. Herkes bir şekilde kendi hayatını kurdu. Bir iş sahibi ya da değil, başka birinin yanında çalışıyor ama ona göre onların bir hayatı var. Artık yolunu çizdi. Arkadaşlarına bakıyor, şunu düşünebiliyor. İşte bunun imkanı benden daha fazla. O iyi bir yere gidebilir. Ya da diğer bir arkadaşına bakıyor. Bak, görüyor musun, o hiç kaygılanmıyor, benim gibi değil diye düşünebilir. Ya da kimisine bakıyordur, şunu görüyordur. Hiç çalışmıyor zaten. Ne yapacak ki? Bak, benim gibi değil. Benim yaşadığım duyguyu yaşamıyor. Yani sanki hiç kimse o süreci yaşamıyormuş gibi, kimse o durumun içinde değilmiş gibi kendisini başkalarıyla kıyas edip, ya işte dediğim gibi yetişkinlerle ya arkadaşlarıyla ya da çocuklara bakıp şey bile diyebilir. Ya baksana, hiç öyle bir derdi yok. Tek derdi oyun oynamak. Yani sanki bu çok kötü bir durum ve bir tek onun başına gelmiş gibi yalnız hissedebiliyor kendisini.
0: Bu kıyaslama konusunda bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani kendisini kıyaslaması, başkalarıyla kıyaslaması iyi mi, kötü mü, doğru mu, yanlış mı?
1: Birazdan aslında yine kıyas etmek konusuna geleceğiz. Ama bu soruya cevap verecek olursam, şimdi bu bazen motive edici bir şey olabilir. Ama şu şekilde, diyelim ki öğrenci çalışan bir öğrenci ve kendisi gibi çalışan bir arkadaşı var. Sınavlara iyi çalışan bir arkadaşı var. Ya kıyas yapmak değil ama şunu görürse, ya bak onun gibi şöyle çalışırsam eğer, işte şunu değiştirirsem, ben burada bunu eksik yapıyorum. Onun gibi bunu da eklersem belki daha başarılı olabilirim. Belki bu motive edici olabilir ama sürekli şunu hissetmek, bak bu öyle, görüyor musun, aynı imkan bende yok. Gerçekten aynı imkana sahip olmayabilir. Burada da o zaman kıyas etmenin olumsuz etkilerinden başka bir şeyi görmüyor olabiliriz. Ya da burada şunu bilmek çok önemli. Şimdi herkesin zekası birbirinden farklı. Kimisinin sözel zekası daha iyi, kimisinin sayısal zekası daha iyi. Şimdi eğer sözel zekası daha iyi ise, sayısal zekası daha iyi olan biriyle kendisini kıyas etmesinin çok bir anlamı yok orada. Bu zarar verici bir şey olabilir. O yüzden kıyas etmenin genellikle olumlu etkilerini görmüyoruz. Bazen sadece başka bir arkadaşına bakıp kendisinin eksik yaptığı bir şeyi görürse bu faydalı olabilir.
0: Evet. Bu sözel ve sayısal zekaların farklı olması, Bazen ikisi de yüksek olabilir değil mi? Evet. Bazen ikisi de düşük olabilir. Bunları önceden bilmesinde fayda var mı?
1: Tabii ki de orada hem ebeveynin çocuğu tanımasında çok büyük fayda var, hem de çocuğun kendisini tanımasında. Şimdi şöyle, sayısal zekası belki sözel zekasına oranla daha az gelişmiş olabilir. Ama bu çalışmayla birlikte geliştirilebilir. Ama burada şunu bileceğiz, işte matematikte 40'ta 40 yapmak mümkün olmayabilir. Yani orada yanlış yapma payı verecek kendisine. Ya da şunu değerlendirecek: benim sözel zekam daha iyi, o zaman ben biraz daha o alana yönelebilirim. Çünkü ben orayla ilgili işleri çok daha iyi yapabiliyorum, çok daha kolay yapabiliyorum. Eğer ilgisi de varsa o alanlara, daha kuvvetli olan zekasını değerlendirmek kendisi için de daha kolay olabilir.
0: Evet. Onun için de zaten liselerde bölümler var değil mi?
1: Evet.
0: Onları sayar mısınız?
1: Eşit ağırlık bölümü var, sözel bölüm var, sayısal bölüm var, bir de dil bölümü var.
0: Dil var.
1: 10. sınıfa geldiğinde 10. sınıfın sonuna doğru öğrenci kendisini değerlendiriyor ve uygun seçimi yapıyor. Ya da uygun olmayan, bazen bilemiyoruz bunu. Bu şekilde tercih yapıp bir bölüme yerleşiyor.
0: Evet, bu konuda pedagojiler de destek oluyorlar öğrencilere değil mi?
1: Evet.
0: Seçmede.
1: Burada pedagojilerin desteği çok önemli. Öğretmenlerin de desteği çok önemli. Şimdi çocuk tam olarak kendisini tanımıyor olabilir. Çünkü az önce bahsettik, çok büyük bir değişim geçiriyor zaten ve kendisini tanımak, bilmek noktasında zaten zorlanıyor. Burada eğer pedere birimlerinden, öğretmenlerinden destek alırlarsa, kendilerini tanımak ya da bazı testler olabilir, bunları yapmak noktasında işleri daha da kolaylaşabilir.
0: Evet. Bu kaygının kökeninde en sık etkenler neler oluyor hocam?
1: Şimdi az önce kıyas yapmaktan bahsettik. İlk öncelikle onu söyleyebilirim. Yani sürekli öğrenci ya da ebeveyn kendisini ya da çocuğunu bir başkasıyla kıyas ettiği zaman daha iyisini yapabileceğine dair inancı azalabilir çocuğun. Yani işte diyelim ki 70 aldı sınavdan ya da işte LGS'ye girdi, 350 puan aldı. Tamam, onu aldı artık. Bir başkasıyla kıyas edildiği zaman bu onu daha da öfkelendirebilir, daha da kaygılandırabilir. O yüzden kaygının kökeninde kıyas edilmesi var diyebiliriz.
0: Yüksek puan aldıysa da mı?
1: Onu da görebiliyoruz bazen. Mesela şununla karşılaştığım olmuştu. İşte 95 aldı, neden 100 değil? Ya zaten yüksek puan aldı, zaten elinden geleni yaptı. Belki o anda gözünden bir şeyler kaçtı ya da bilmediği bir şey vardı. Bu da olabilir. Bu noktada da kıyas edilmek öğrenciyi çok öfkelendirebilir.
0: Zaten herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok.
1: Evet, yani bazen eksikler de olacak, bazen yapamadığı yerler de olacak. Buraları kabul etmek gerçekten rahatlatabilir. Burada yapılan en fazla yanlışlardan bir tanesi de şu: gereğinden fazla anlam yüklüyoruz sınavlara. Yani böyle sanki onun hayatının her şeyiymiş gibi bu sınav. Çok önemliymiş gibi, onun değerini belirleyecekmiş gibi, kendisi tarafından ya da çevresi tarafından eğer bunu çok fazla hissederse çocuk, bu da kaygılandırabilir onu. O yüzden gereğinden fazla anlam yüklemek de çocuğu kaygıya götürebilir. Bununla birlikte kötü çalışma alışkanlıkları. Yani çocuk iyi çalışıyor olabilir ama yanlış çalışıyor olabilir. Şimdi herkesin öğrenme tarzı birbirinden farklı. Belirli öğrenme teknikleri var. Bunu tabii branş hocaları daha iyi biliyorlar. Eğer çocuk kendisine uygun öğrenme yöntemini ve tekniğini fark edemediyse ya da bulamadıysa, kötü çalışma alışkanlıkları varsa, bu da kendisini kaygılandırabilir. Mesela benim şöyle tanıdığım bir öğrenci vardı. Sadece matematik çalışıyor ve günde 10 saat kadar matematik çalışıyor. Bu doğru bir şey değil ve gerçekten çok zorlanıyordu, çok kaygılıydı. Şimdi sürekli matematiği öğrenmeye çalışıyor, zorluyor. Sürekli aynı şeye maruz kalmaktan sıkılıyor ve bunun sonucunda kaygılanıyor. O yüzden kötü çalışma alışkanlıkları da kaygının sebeplerinden bir tanesi. Yeterince hazırlanmamak çocuğu kaygılandırabilir. Yani burada kısıtlı bir süre var. Eğer birazcık daha yavaş çalışıyorsa ya da doğru çalışma tekniğini sonra daha fark ettiyse, yeterince hazırlanamamak kaygılandırabilir. Az önce mükemmeliyetçilikle ilgili konuşmuştuk. Bu da kaygılandıran şeylerden bir tanesi. Çünkü bahsettiğimiz gibi orada ya hep ya hiç var. Yani ya hep çok iyisini yapacağım ya da yapmayacağım, bırakacağım. Ve bunun sonucunda bir şey yapmadığı için, yapamadığı için suçluluk, bununla birlikte kaygı hissedebilir. Yine kaygılandıran şeylerden bir tanesi gerçekçi olmayan beklentiler. Az önce zeka türlerinden bahsettik. Yani çocuğun sözel bir zekası varsa o çocuktan tıp kazanmasını beklemek çok gerçekçi olmayabilir. Ya da diyelim ki belirli bir potansiyeli var. Sanata daha yatkın, müziğe daha yatkın. Siz o çocuktan öğretmen olmasını bekliyorsanız eğer, edebiyat öğretmeni olmasını bekliyorsanız ya da işte matematik öğretmeni olmasını bekliyorsanız ve onun istediği şey o değilse, onun iyi yapabileceği şey o değilse, burada gerçekçi olmayan beklenti de kaygıya götürebilir. Ebeveyn baskısı, bundan da az önce bahsettik. Yani ebeveyn baskıladıkça çocuk orada şunu düşünüyor. Yani ben beklentiyi karşılayamazsam kabul edilmeyeceğim. Bana kızacaklar, küsecekler belki, belki beni cezalandıracaklar. Bu da onu kaygılandıran şeylerden bir tanesi ve bunların hepsinin sonucunda başarısız olma korkusu. Ya başarısız olursam?
0: Evet. Bu korkuyu mükemmeliyetçi de yaşar, mükemmeliyetçi olmayan da yaşar. Değil mi?
1: Evet, çünkü yine sonucunda şu var, yani ya bir yere yerleşmekle ilgili bir kaygısı var orada. İstediği başarıya ulaşamazsa eğer, istediği yere yerleşemeyecek. Bunun sonucunda belki arkadaşları onunla alay edecek. Belki ebeveynleri kızacak. Kendi de üzülecek. Yani sadece çevre değil, kendisi de üzülecek. Ya da öğretmeni onu kabul etmeyecek gibi. Orada ardından bir sürü hem kendisiyle ilgili hem de çevresiyle ilgili kaygılar gelebiliyor.
0: Evet. Bu çok çalışan çocukların neden bazen sınav performansını gösteremiyorlar? Sınavda başarılı olamıyorlar?
1: Bunun sebebi şu olabilir, çok çalışmanın vermiş olduğu bir sorumluluk var. Yani çok çalıştıysa kesinlikle yüksek almalı gibi. Bu hem kendisine karşı hem de çevrenin de beklentisi burada bu olabiliyor. Yani çok çalıştın, tabii ki de yüksek alman lazım. Ama o anda bir şeyler yolunda gitmeyebilir. Kaygılanabilir, başka bir duygu yaşayabilir. O gün morali başka bir şeye bozuk olmuş olabilir. Bu yüzden böyle hem çok çalışmanın vermiş olduğu bir sorumluluk var burada, hem de beklentiyi karşılamakla ilgili bir sorumluluk var. Bazen çocuklar bu sorumluluğun altında ezilebiliyorlar ve bu duyguyu taşımak onlara zor gelebiliyor.
0: Çocukların ya yapamazsam korkusunun altında neler yatıyor?
1: Şimdi burada daha çok gördüğümüz şey baskı. Ya yapamazsam diyorsa çocuk, etrafından da bunu duymuş olabilir. Ya da ya yapamazsamın sonucunda bir şey olacaktır onun için. Bu olabilir. Burada biraz ebeveynler devreye giriyor aslında. Eğer çocuk ebeveyn baskısı yaşıyorsa, yani evde şunu yaşıyorsa ya da sürekli şunları duyuyorsa, ya başaramazsan, sınava çok az kaldı, hiçbir şey çalışmıyorsun, bir sürü eksiğin var, ya da diyelim ki işte çocuk çok stresli, şöyle bir tepkiyle karşılaşıyor: sıkıldım artık, işte senin bu tepkilerinden sıkıldım, senin bu yaşadıklarından sıkıldım. Ya da işte orada kıyas varsa, senden çok daha iyi çalışanlar var, çok daha yüksek not alanlar var. Ya da diyelim ki çocuk çok kaygılı bir çocuk ve az önce bahsettik ya, sınav anında eli ayağı titredi, bir şeyler oldu. Şöyle bir tepkiyle karşılaşıyorsa, zaten bütün aksilikler seni buluyor. Gördün mü, yine aynısını yaşadın. Bunun gibi bir şeyle karşılaşıyorsa ya da sürekli şunu duyuyorsa, ya istediğin yer olmazsa, işte olmazsa ne yapacaksın, çok kötü olur gibi bir tepkiyle karşılaşıyorsa, ya da ebeveyn orada şunu yaptıysa. Şimdi bazen ebeveynler bu süreci kendileriyle özdeşleştirebiliyorlar. Yani sanki çocukla birlikte kendisi o sınava hazırlanıyormuş gibi bir kaygı taşıyabiliyorlar burada. Ve şöyle bir tepki verebiliyor: bu kadar emeğimiz boşa gidecek, biz bu kadar emek verdik. Yani asıl baktığımız zaman o sonuçta bir yere yerleşecek, yerleşemeyecek, istediği yere ulaşabilecek ya da ulaşamayacak kişi çocuk. Ama ebeveynden böyle bir baskı gördüğü zaman, hem ebeveyn burada çok kaygısını yansıtmış oluyor, hem de çocuk da bu kaygıyı ebeveynle birlikte taşımış oluyor. Yani hem kendi kaygısı hem de ebeveynin kaygısı. Bu da çok zorlayıcı olabiliyor.
0: Evet. Burada ebeveynlere düşen görev nedir? Yahut da ne yapmalı ebeveyn?
1: Yine birazdan değineceğiz ama şöyle olabilir. Şimdi Tabii ki de doğal olarak çocuklarının nereye geleceğine dair kaygılı olabilirler burada. Bu çok doğal bir durum. Ama burada ebeveyne düşen görev çocuğun kaygısını anlamak. Yani kendi kaygısını çocuğa yansıtmaktan çok, kendi düşüncelerini çocuğa yansıtmaktan ve onu sıkıştırmaktan çok, çocuk ne hissediyor burada? Yani o hangi duyguyu yaşıyor ve bu kaygıyı neden taşıyor? Buraları konuşmak çocuğu rahatlatır. Ebeveyne düşen görev de çocuğu sadece anlamak, dinlemek ve eğer yapılacak bir şey varsa, üstüne düşen bir görev varsa ki var burada, ebeveynlere de bir sorumluluk düşüyor, bunu yerine getirmek.
0: Evet. Şunu cevaplandırmış olduk herhalde. Ergen tüm bunlarla mücadele ederken aile nerede duruyor?
1: Evet.
0: Doğru mu?
1: Evet, aslında buna bir yandan cevap vermiş olduk. Az önce ebeveynin kaygısından bahsettik ya. Yani ebeveynin şunu fark etmesi gerekiyor. Bu kaygı bana ait. Yani bu benim yaşadığım bir duygu. Bu çocuğumla ilgili bir şey değil. Benim geçmişimle ilgili olabilir, benim bugünümle ilgili olabilir ama bu kaygı bana ait. O yüzden ebeveynin durması gereken yer şöyle olmalı. İlk öncelikle kendi kaygısını fark edecek eğer varsa, daha sonrasında çocuğumun kaygısını rahatlatmak için ne yapabilirim? Bunun üstesinden nasıl gelebiliriz? Burayla ilgilenmek.
0: Evet, bu kaygının kökeninde en sık hangi etkenler oluyor hocam?
1: Şimdi burada ebeveynin kaygısından bahsedecek olursak, ben daha çok şununla ilişkilendiriyorum. Belki kendi ergenliğinde ya da gençliğinde yapamadığı bir şey var orada. Yapmak istediği, ulaşmak istediği bir hedef. Eğer bunu gerçekleştiremediyse bunu bazen çocuğundan bekleyebiliyor. Ya da çocuğunun geleceğine dair çok endişe duyabiliyor. Diyelim ki bu ebeveyn kendi ergenliğinde ya da kendi sınav sürecinde doktor olmak istiyordu. Ya da öğretmen olmak istiyordu. Çocuğundan da bazen bunu bekleyebiliyor. Orada kendi kaygısına bakmalı. Yani ben çocuğumdan doktor olmasını istiyorum ama bu aslında benim isteğim olabilir mi? Ya bu benim kaygım olabilir mi? Ben geçmişte bunu yapamadım. Belki bazı engeller çıktı. Hayat şartları, bir şekilde oraya gelemedim. O zaman bu benimle ilgili olabilir. Yani bu kaygının kökeninde daha çok kendi meseleleri yatıyor aslında. Kendi geçmişte ulaşabildikleri ya da ulaşamadıkları yerler.
0: Daha çok ulaşamadıkları herhalde.
1: Öyle de olabilir, evet. Yani daha çok bu şekilde adlandırabiliriz. Ya da evet, ulaştı bir şekilde oraya, iyi hayat şartlarına sahip oldu ve çocuğu da oraya gelsin istiyor. İşte doktor olsun ve iyi bir ünvana sahip olsun istiyor. Çünkü kendisi de bunu yaptı ve baktı ki etraftan bu şekilde değer gördü ve bu şekilde mutlu hissetti. Kendisi de çocuğunun öyle mutlu olacağına inanabilir.
0: Evet. Gerçi kısmen değindiniz ama şunu da sormak istiyorum tekrar. Mükemmeliyetçilik, kıyaslanma ve ebeveyn baskısı kaygıyı nasıl etkiliyor hocam?
1: Ya şüphesiz ki olumsuz etkiliyor. Az önce bahsettik aslında. Çocuk bu tutumla karşılaştığı zaman hem kendisi artık bunu taşıyabiliyor ya da şöyle yapabiliyor, ters yapabiliyor. Madem ki sen bana böyle davrandın ve sürekli bana bunu söylüyorsun, o zaman ben de yapmayacağım, ders çalışmayacağım. Bunun da mesela bir örneğini gördüm. Hatta belki kendi ailemden bir örnek verebilirim. İşte bir akrabamız bir sınava hazırlanacak ve sürekli böyle bir baskıya maruz kaldı. Hadi çalış, hadi çalış, hadi yap diye. Daha sonrasında çocuk şöyle bir tepki verdi. Ya siz bana bu kadar söylüyorsunuz, ben sıkıldım artık yapmayacağım gibi bir tepkiyle de karşılaşabiliriz burada.
0: Evet. Bir ara daha verelim hocam. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı Hüsna Yücedağ Hanım. Kendisiyle çocuklarda sınav kaygısı ve stres yönetimi üzerinde sohbetimiz devam edecek. Son bölümde buluşmak dileğiyle kısa bir ara.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
4: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
5: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
8: Bugün sizlere HPV ile
9: belli yöntemler var.
8: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
9: Doğum sonrası yapılan
8: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
9: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
7: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
8: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
9: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
10: TGRT FM.
7: Şimdi reklamlar.
1: Hanımların, beylerin dikkatine. Süperbox 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
0: Türkcell gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı Hüsna Yücedağ Hanım'la birlikteyiz. Çocuklarda sınav kaygısı ve stres yönetimi üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, bu çocuklarda ebeveynlerin kaygısını hisseder mi? Şeklinde bir soruyla devam edelim.
3: Şimdi çocuğun ilk öğrenme ortamı aile. Dünyaya gözünü açıyor ve nasıl davranacağını, neye karşı nasıl tepki vereceğini gözlemleyerek öğreniyor. Ve bunu ilk öğrenebileceği yer aile. Şimdi tüm bu durumlar olurken çocuk bu sırada gözlemliyor aslında. Etrafımdaki insanlar nasıl tepki veriyor, hangi beden dilini kullanıyor, bana neler söylüyor. Ve bizim beynimizde ayna nöronlar dediğimiz nöronlar var. Bunlar bir durum karşısında davranışları gözlemleyip ve o davranışı öğrenmemizi sağlıyor bu nöronlar. Ve o sırada çocuğun aynı nöronları çalışıyor. Böyle bir durum oldu.
2: Bu nöronlar derken sinir hücreleri.
3: Evet, sinir hücrelerinden bahsediyoruz. Özel sinir hücreleri bunlar. Dediğim gibi bir durum olduğunda evde çocuk gözlemliyor ve kim nasıl tepki veriyor. Ve daha sonrasında kendisi de o duygu ve durum karşısında öyle tepki vermeyi öğreniyor. Bu yüzden kaygı uyandıran bir durum olduğu zaman işte sınav sürecinde etrafındakileri de gözlemliyor ve ebeveynin de burada kaygısını çokça hissedebiliyor. Çünkü aynı nöronlar aktif. Yani bir şekilde ebeveyn kaygısını yansıtıyor ve çocuk da burayı alıyor.
2: Evet. Bu evdeki stres çocuğa nasıl yansıyor? Bir de ayna nöronlar dediğimiz bu sistem tam olarak nasıl çalışıyor?
3: Şimdi ayna nöronlar dediğimiz sistem başkalarının duygularını anlamamızı sağlıyor. Bir yandan da aslında empati yapmayı getiriyor beraberinde. Ama bunun dışında dediğim gibi yani çocuğun ilk öğrenme ortamı aile. Şimdi diyelim ki evde bir problem oldu ve bu problem karşısında çok kaotik bir durum oluştu. Herkes çok stresli, çok öfkeli, çok kaygılı. Çocuğun aynı nöronları o anda aktif ve onu aslında yansıtıyor. O stresliyse bir diğerine de yansıtıyor. Bunu görüyoruz zaten. Ailede bir kişi stresliyse ve bunu yansıtıyorsa eğer diğer kişiler de stres altına giriyor. Şimdi ebeveyn bu kaygıyı taşıdıkça çocuk da onu aynalıyor ve kendisi de kaygılanıyor. Dolayısıyla evdeki bu stres durumu da çocuğu olumsuz yönde etkilemiş oluyor.
2: Bu çocuklar ebeveynlerin duygularını gerçekten kopyalıyorlar mı?
3: Bir yandan kopyalıyorlar çünkü nasıl öğrendiyse o şekilde uyguluyor. Yani eğer bir problem anında herkes çok stresliyse ve çocuk sürekli buna maruz kalıyorsa, her problem sonucunda herkes çok büyük bir stres yaşıyorsa, bu arada stresi yaşamak normal. Sadece bunu nasıl aktardığımız ya da problem çözme noktasında nasıl davrandığımız önemli. Bunu nasıl görüyorsa, nasıl öğreniyorsa o şekilde yapmaya devam ediyor çocuk bunu.
2: Evet. Bu ebeveyn sakin görünmeye çalışsa bile çocuk kaygıyı hissedebiliyor mu?
3: Şöyle, eğer gerçekten sakinse ve çok yoğun kaygılar taşımıyorsa zaten bu normal bir durum. Ama diyelim ki çok kaygılı ebeveynlerle karşı karşıya çocuk, bunu belli etmese de söylemleriyle illa orada bir kontrol gelebiliyor ya da diyelim ki ebeveyn çok kaygılı, direkt kaygısını yansıtmıyor ama o kaygıyı içinde büyütüyor ve bazen hiç olmayacak yerlerde bunu öfke olarak açığa çıkarabiliyor. O yüzden çocuk direkt kaygılandığını duymasa da ebeveyn belki evet sınavın için kaygılanıyorumu belli etmese de oradaki başka duyguların açığa çıkmasıyla birlikte bunu fark edebiliyor.
2: Anne veya ebeveyn sakin görünmeye çalışsa bile çocuk kaygıyı hissedebiliyor diyorsunuz.
3: Evet.
2: Evet. Kaygı bulaşıcı olabilir mi?
3: Şimdi şöyle bir araştırma yapılıyor. bir araştırma yapıyorlar ve şunu fark ediyorlar. Kaygılı yapıya sahip annedeki kaygı düzeyiyle çocuktaki kaygı düzeyinin benzerlik gösterdiği görülüyor. Yani bulaşıcı, belki tam olarak evet bulaşıcı diyemeyiz ama etrafında kaygılı biri varsa eğer çocuğun ya da ebeveynin de olabilir, o kaygı yükünü kendisi de taşıyor. Diyelim ki işte sıra arkadaşı sınavlarla ilgili çok kaygılı ve sadece sınavlardan bahsediyor. Bir yerden sonra o kaygı da o çocuğa geçiyor.
2: Evet, bulaşıcıdır diyebiliriz yani.
3: Diyebiliriz, evet.
2: Evet. Evdeki duygusal atmosfer çocukların sınav süresini nasıl etkiliyor?
3: Şimdi şöyle, tabii ki de her duyguyu yaşayacağız. Yani olumsuz duyguları da, olumlu duyguları da yaşayacağız ve bunu kabul edeceğiz. Sadece bunu nasıl yaşadığımız önemli. Yani bu duyguyu yaşayamamak da bazen o duygunun çok daha büyümesine ya da farklı olumsuz bir şekilde çıkmasına sebep olabilir. Burada dikkat edeceğimiz şey kontrollü yaşamak. Çünkü eğer biz bunu çok yoğun yaşarsak, kontrolsüz yaşarsak çocuk çok daha fazla stres olur. Kendisini suçlamaya başlayabilir, kendisiyle ilgili olumsuz düşünmeye başlayabilir. Sürekli olumsuzu duymak ve görmek tabii ki de onu olumsuz etkileyecektir. Olumsuz duygular tabii ki de yaşayacağız ama daha kontrollü yaşayacağız burada.
2: Ebeveynler çocuklarına gerçekten nasıl destek olabilir bu konularda?
3: Şimdi ilk öncelikle burada bence kendi kaygısını fark etmek önemli. Yani ebeveyn kendi kaygısı mı var burada, yoksa çocuğuna dair mi sadece bir kaygısı var? O yüzden ebeveynin ilk öncelikle çocuğa yardımcı olabilmesi için kendisiyle ilgili kısma bakması gerekiyor. Kendisini rahatlatması gerekiyor. Burada ne yapabilir? Şimdi odağı çok çocuğa vermek gerçekten ebeveyn için çok yorucu bir şey olabilir. Bu kolay bir şey de değil. Yani bir çocuk sahibi olmak, onu büyütmek gerçekten kolay bir şey değil. Ve bazen ister istemez kendi hayatlarından uzaklaşıp çok fazla çocuğa odaklanabiliyorlar. Orada şeyi fark etmek önemli. Yani sevdiğim şeyi yapıyor muyum? Kendime vakit ayırıyor muyum? Orada belki kendi yapmayı sevdiği bir şeyi yapmak. Belki eğer fırsat buluyorsa tek başına vakit geçirmek ve kendine vakit ayırmak orada rahatlatıcı olabilir. Bu noktada açık iletişim kurmak çok önemli. Hem eşlerin birbiriyle açık iletişim kurması çok önemli. Hem de çocuklarla birlikte açık iletişim kurmak çok önemli. Kendisini rahatlatmak için fiziksel aktivite ve egzersizler yapabilir. Nefes alma, kas gevşetme egzersizleri yapabilir. Bu ebeveynin kendisi için yapacağım. Çocuğu için ne yapabilir? İletişim kurmaktan kesinlikle kaçınmamalı. Yani çocuğuyla iletişim kuracak. Ne hissediyor, hangi duyguları yaşıyor, hangi davranışı neden yapıyor, kendisine engel olan şeyler ne? Bunları açık açık çocukla konuşacak.
2: Bunların konuşması çocuğa başka stresler yükleyebilir mi?
3: Yani şöyle, eğer eleştirel, suçlayıcı bir dil kullanmıyorsa ve gerçekten o anda sadece çocuğu anlamak için oradaysa başka olumsuz bir duygu oluşturmaz. Çünkü orada çocuk şeyi hissedecek bunun sonucunda. Ben anlaşılıyorum. Bu bana iyi geldi ve rahatladım. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Çocuğa sınav dışında ayrı vakit ayırmak gerekiyor. Yani çocuğun yapmayı sevdiği bir şeyi mutlaka yapması gerekiyor. Yargılamamaları, eleştirmemeleri gerekiyor. Ve yine en önemli şeylerden bir tanesi, sınavın yaklaşmakta olduğunu sık sık vurgulamayacağız. Yani evet, bir sınav olduğunu biliyor. Ara ara hatırlatıcı da olacağız burada ama sık sık vurgulamak da çocuğu strese sokabilir. Kimseyle kıyaslamamaya dikkat edeceğiz ve en önemlisi, çocuğun değerini sınavla ölçmeyeceğiz. Yani sadece bu sınavda belirlediğimiz başarıya ya da kendi belirlediği başarıya ulaştığında değerli biri olduğunu düşünmemeli çocuk. Yani kendi başına da aslında değerli.
2: Bunu biraz anlamalı. Da kendimizi kandırmak gibi olmuyor mu? Yani çocuğun başarısı başarılı olamadı. Bunu görmemek, görmezden gelmek nasıl bir duygu, nasıl bir duyguya iter?
3: Aslında görmezlikten gelmek değil, şu şekilde belki davranılabilir orada. Alternatif olarak neler yapabiliriz? Yani evet, bu sonuç geldi ve o sonuç değişmeyecek artık. Yani belki beklenen sonuç gelmedi. Belki çocuk çalışmadı, böyle bir sonuç geldi. Ya da çalıştı, çok farklı bir durum yaşadı, çok kaygılandı, çok stres yaptı, beklediği gibi bir sonuç gelmedi. Orada alternatif çözümlere bakacağız. Neler yapılabilir? Bundan sonraki adımda neler olabilir?
2: Evet. Başarı baskısı olmadan da motivasyon sağlanabilir mi?
3: Ya şöyle, illaki çocuk orada bir sorumluluğun olduğunu bilecek. Bilecek ki bir motivasyonu olacak. Yani bir sınav var, bu gerçek ve çalışması gerekiyor. Burada çok baskı yapmaktan kaçacağız. Evet, ebeveyn kontrolcü olacak. Yani kontrollü gidecek bu süreç. Neler yapıyor bunu takip etmesi gerekiyor. Neler yapılmalı bunu takip etmesi gerekiyor. Ama sürekli olarak değil. Ya da çocuğuyla konuştuğu tek şey, ya da bu öğretmenin mi arkadaşların da olabilir, tek sınav olmamalı. Yani başka şeylerden de bahsedebilmeliler. Çocuğun başka bir alanında olmalı. Bunların hepsi olduğu zaman, çocuk kendisini ifade edebileceği bir alan bulduğu zaman evet, motive edici olabiliyor süreç. Ama çok baskı olduğu zaman bundan kaçabiliyor ya da çok kaygılanabiliyor.
2: Bu çocuklara senin yanındayım hissi nasıl verilir? Tabii bu sadece aile için de değil, okulda da öğretmenlerin de bu hissi vermesi gerekir herhalde.
3: Tabii ki de, yani hem okul psikolojik danışmanlarının, hem arkadaşların, hem öğretmenin, hem ailenin. Orada eleştirmekten kaçınacağız, yargılamaktan kaçınacağız ve çocuğa şunu açık açık da söyleyebiliriz. Burada senin verdiğin çaba çok önemli. Yani evet, önünde bir sınav süreci var ve ne yapacağın önemli, bu senin için önemli. Ama bil ki ne olursa olsun ben senin yanındayım. Bir desteğe ihtiyaç duyduğunda buradayım. Çocuğa açık açık bunu söylemek de onu çok rahatlatabilir. Yani direkt yanındayım aslında, bunu söylemek.
2: Evet, direkt yanındayım ama neler verilebilir çocuğa?
3: Yani şu şekilde, çocuk her sefer, yani her kaygılandığında, her bir duyguyu yaşayacağında ailesinin bu duyguya açık olduğunu bilmeli. Öğretmeninin bu duyguya açık olduğunu bilmeli. Bazen hiçbir şey yapmadan sadece çocuğu dinlemek bile onu çok rahatlatır. Yani sadece seni dinliyorum. Evet, yani bana aktarabilirsin. Çünkü o duyguyu içinde taşıya taşıya taşıya çok büyük bir hale getirebiliyor. Sadece anlamak, aktarmak ve hiçbir şey söylemeden karşındakinin beden diliyle dahi onu anladığını bilmek çocuğu çok rahatlatır zaten.
2: Evet. Sınav döneminde evde hangi cümlelerden özellikle kaçınmak gerekir?
3: Kısacası şu cümlelerden: eleştiren, yargılayan, kıyas eden bütün cümlelerden uzak durmak gerekiyor.
2: Mesela örneklerle verirsek?
3: Şöyle işte, kıyas eden cümlelerde şu çok daha iyi çalışıyor, 12 saat çalışıyor, sen 10 saat çalışıyorsun, görüyor musun? Bak, bunun oğlu daha iyi bir yere gelecek, ya da işte bu şu üniversiteye gitmiş, sen de kazanmalısın gibi kıyas eden cümlelerden uzak duracağız. Ya da eleştiren, yani çok iyi çalışmıyorsun bence. Belki çocuğa göre kendisi yapabildiğinin en fazlasını yapıyor ama eleştirildiği zaman bu onun motivasyonunu düşürebiliyor. Bu tarz cümlelerden uzak durmak lazım.
2: Evet. Bazen tek bir cümle çocuğu kapatırken başka bir cümle onu açabiliyor. Dil neden bu kadar önemli? Nasıl bir dil kullanılmalı? Hı hı. Ben dili aile içindeki iletişimi nasıl değiştiriyor? Bu dil ile alakalı bir şeyler söyleyelim hocam.
3: Şimdi şöyle, burada dilden kastımız sadece söylediklerimiz değil aslında. Beden dilimiz, jest mimiklerimiz, neyi nasıl söylediğimiz, ses tonumuz, bunların hepsi gerçekten çocuk için çok önemli. Şimdi biz olumsuz bir dil kullandığımız zaman çocuğa olumsuz düşünmekten başka bir yol bırakmıyoruz aslında. Bu yüzden hem açık iletişim hem de yargılayıcı, suçlayıcı olmadan ben dilini kullanmak burada çok önemli. Ben dili şu aslında, kişinin kendisini ifade ederken bir başkasını eleştirmeden, suçlamadan sadece kendi bakış açısını aktardığı bir iletişim şekli. Yani burada bir başkası yok. Sadece benim hissettiğim, benim düşündüğüm var ve bunu söylerken yargılayıcı olmadan söylediğimiz için hem kendimizi çok daha rahat bir şekilde ifade edebiliyoruz, hem de çocuk suçlandığını hissetmiyor.
2: Evet. Çocukların bu süreçte en çok hangi duyguyu hissetmeye ihtiyacı var?
3: Güven duygusu. Yani ne olursa olsun kabul edileceğime dair güvenim var. Ve ne olursa olsun arkamda öğretmenim, ailem, arkadaşlarım, ebeveynlerim var.
2: Var ve bana güveniyorlar.
3: Evet, bana güveniyorlar. Hem kendi özgüvenini böylelikle daha da yükseltmiş oluyor. Hem de aynı zamanda yani ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun güvendiği bir şey var orada. Yani birileri benim yanımda olacak. O yüzden güven duygusunu hissetmeye çok ihtiyaçları var.
2: Evet. Bugün bizi dinleyen öğrencilere ne söylemek istersiniz hocam? Son bir 5 dakikamız. Biraz bunlardan konuşalım.
3: Tamam. Sınav hayatın önemli bir parçası gerçekten. Yani bir yandan yapacağımız mesleği belirleyen 2 tane sınav var önümüzde. Ve gerçekten bu süreçte olmak çok yorucu olabilir, çok kaygı uyandıran bir şey olabilir. Bazen çok iyi hissedebilirsiniz, bazen gerçekten kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Ama bu sizin değerinizi belirleyen bir şey değil. Yani sonuç ne olursa olsun, bu sizi iyi biri, kötü biri, çok değerli ya da çok değersiz biri yapmaz. Bu yüzden öğrenciler bazen şunu da göz ardı edebiliyor. Çok büyük bir emek veriyor. Belki sonuç istediği gibi olmuyor ve kendisini suçlamaya, kendisine kızmaya başlıyor. Ama orada şeyi görmeyebiliyor. Gerçekten büyük bir emek verdi. O yüzden bu yolda verdiği emeğe bakıp hem kendisine şefkatli yaklaşmalı, hem de kendisini burası için tebrik etmeli. Gerçekten büyük bir emek verdim ve büyük bir şey başardım. Başarı sadece sonuçta elde edilen puan değil. Böyle bir adım atmış olması, oraya kadar gelmiş olması da bir başarı. Bu yüzden kendilerine şefkatli yaklaşıp kendilerini tebrik edebilmeliler öğrenciler.
2: Bu hem ebeveynlerin hem de çocukların evde birlikte uygulayabileceği, kaygıyı biraz daha görünür ve yönetilebilir hale getirecek küçük ama etkili yöntemler var mı?
3: Evet var. Hatta buna bir tane örnek verebiliriz. Şöyle bir şey oluşturulabilir. Evde bir kavanoz oluşturulabilir. Bu kavanoza kaygı kavanozu ya da duygu kavanozu adını verebiliriz. Çocuklar böyle bazen ifade etmekte zorlanırlar. Ergenler, çocuklar işte ben şunu hissediyorum demekte zorlanabilirler. Belki renkli küçük kağıtlar oluşturulabilir bunun için ve her kaygılandığında ya da her bir duyguyu yoğun yaşadığında, bu mutluluk da olabilir, üzüntü de olabilir, başka bir duygu da olabilir. İsterse yazıp bir kağıda oraya atabilir ve eğer çocuk isterse akşam belki ebeveyniyle oturup oradan yazdığı kağıtları çekip o duygusu üzerine konuşabilir. Yani burada çocuk şunu hissediyor çünkü hem aktarabiliyor eğer sözlü olarak ifade edemiyorsa hem de aynı zamanda ebeveyniyle bunu konuşmak, yaşadığı durum karşısında ne hissettiğini konuşmak ve olayı konuşmak onu rahatlatabilir. Böyle bir kavanoz oluşturulabilir evde.
2: Kavanoz veya bir beyaz bir sayfa.
3: O da olabilir.
2: Evet, oraya yazacak.
3: Aynen, kumbara da olabilir. Yani kaygısını yazabileceği ve içine koyabileceği, somutlaştırabileceği herhangi bir şey olabilir.
2: Evet hocam. İlave edeceğimiz bir şeyler var mı? Bir iki dakikalık zamanımız daha var. Ne demek, neler söylemek istersiniz?
3: Kesinlikle zorlayıcı bir süreç. Yani ilk öncelikle bunu kabul etmek ve bilmek gerekiyor. Ama bunu keyifli hale getirmek de biraz bizim elimizde gibi. Evet zorlayıcı, evet bazen stresli. Ama burada kendimize eğer vakit ayırırsak bazen zorlandığımızı kabul edebilirsek, bazen gerçekten bu sürecin kaygı uyandıran bir süreç olduğunu kabul edersek bu çok daha rahatlatıcı olabilir.
2: Evet. Başarı mı daha önemli, psikolojik olarak iyi hisseden bir çocuk mu?
3: Kesinlikle psikolojik olarak iyi hisseden bir çocuk. Çünkü bazen başarının arkasına o kadar düşüyor ki çocuk psikolojik sağlamlığını, psikolojik iyi oluş halini kaybediyor. Yani işte bir bakıyor saçları dökülmeye başlamış, sürekli kaygılı bir halde, sürekli tetikte hissediyor artık kendini. Çünkü çok yoğun orada başarıyla ilgili düşünceleri var. O yüzden psikolojik olarak sağlıklı olan kişi zaten başarıya rahat ulaşabilir. Hesaplar ne yapacağını, ne yapması gerektiğini ve ne yapmaması gerektiğini bilir. O yüzden kesinlikle psikolojik olarak daha sağlıklı olmak.
2: Evet, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu güzel bilgiler için.
3: Rica ederim.
2: Bu yaklaşan sınavlar sebebiyle hem ailelere, hı hı, ebeveynlere, hem efendim öğrencilere, hı hı, hatta pedagojilere de dahil değil mi hocam?
3: Evet, öğretmenlere de.
2: Öğretmenlerine bu güzel bilgileri aktardık. İnşallah faydalı olur. İnşallah. Sınavlarından başarıyla çıkarlar diyelim.
3: İnşallah.
2: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de Bir İletişim Dünyamız programının daha sonundayız. Bendeniz Faruk Salt, programı sunmaya çalıştığım kayıt ve montajda arkadaşımız İbrahim Macit yardımcı oldu. Bugün program misafirim, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı Hüsna Yücedağ Hanım'dı. Çocuklarda sınav kaygısı ve stres yönetimi üzerinde sohbet ettik. Bir başka programda, bir başka misafirimle sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın efendim.
1: İletişim Dünyamız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Akşam haberlerine hoş geldiniz. Ben Alper Altun. Gelişmelerle karşınızdayım. Muğla'nın Fethiye Belediye Başkanı silahlı saldırıya uğradı. Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ayağından yaralandı. Hastaneye kaldırıldı.
1: Büyük bir şey.
0: Olay Fethiye'nin Babataşı Mahallesi Karayolları mevkiinde meydana geldi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ayağından yaralanan Karaca ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Saldırının nedeniyle şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçti. Daha önce yaptığı arınma çağrısına uygun yeni mesajlar verdi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Köklü bir partiyiz. Söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır.
3: CHP'yi kuruluş kodlarına yeniden döndüreceğiz dedi. Yolsuzluk başta olmak üzere parti içinde yaşanan ahlaki skandallarla ilgili gerekeni yapacağının mesajını verdi.
2: Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
3: Mutlak butlan kararının ardından yeniden CHP Genel Başkanlığı görevini üstlenen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kameraların karşısına geçti. Daha önce yaptığı arınma çağrısına uygun mesajlar verdi.
2: Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil.
3: Kılıçdaroğlu isim vermeden Özgür Özel ve arkadaşlarına uyarılarda bulundu. Parti tabanını ayrıştıracak söylemlerden kaçının dedi.
2: Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor.
3: CHP lideri Kılıçdaroğlu kendisine yönelik söylemlerden duyduğu üzüntüyü de ifade etti.
2: Bizim parti kültürümüzde hiçbir kişiyle ilgili olarak aşağılayıcı negatif bir dil kullanılmaz. Beni eleştiren genel başkanlar vardı. Her saygı çerçevesinde yaklaştım. Kavgalı bir ortam yaratmak bunlar doğru değildir.
3: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel genel merkeze sabah saatlerinde kapalı bir grup toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ardından da kendini grup başkanı ilan etti. Kılıçdaroğlu o gelişmeyi biraz da kinayeli, hayırlı olsun sözleriyle değerlendirdi.
2: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir.
0: Bir CHP üyesi de YSK'ya mutlak butlan kararının ardından yerel seçimlerin iptali talebiyle başvurdu. YSK toplanarak talebi reddetti.
4: Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasanın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine oy birliğiyle karar verilmiştir.
3: Önce mutlak butlan itirazı ardından yerel seçimlerin iptal edilmesi talebi. Her ikisi de Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultay davasında mutlak butlan kararı vermişti. Yüksek Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin butlan kararına ilişkin yaptığı itirazı reddetmişti. File file sen yele merhaba. O kararın yankıları sürerken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Bir CHP üyesi 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinin de iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı. Yüksek Seçim Kurulu o talebi gündemine aldığı olağanüstü toplantıyla başvuruyu görüştü. Bu başvuruyu değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinin iptal edilmesi talebini de reddetti.
0: Mutlak butlan kararı sonrası operasyon da başlatıldı. İstanbul merkezli 7 ilde kurultay soruşturması kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası operasyon düğmesine basıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı. Talimat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Soruşturma 38. olağan kurultayda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiği iddiaları üzerine başlatıldı. İstanbul merkezli 7 ilde belirlenen operasyonlar gerçekleşti. 13 şüpheli gözaltına alındı. Siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, şüphelilere yöneltilen suçlamalardan en dikkat çekenleri. Başsavcılık, şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıldığını ve el koyma işlemi gerçekleştiğini açıkladı.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli de açıklamalarda bulundu. Bugün bizim için siyaset kişisel çıkar için yapılan bir koşu parkuru değildir dedi.
5: Bizim için siyaset kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu parkuru değildir. Milletimizin geleceği için doğru yerde duruyoruz. Bütün politikalarımız güçlü devlet, huzurlu millet anlayışı çerçevesinde şekillendiriyoruz. Elbette ki zihin ve değer dünyası karışık olanların, fikri tutarlılıktan yoksun bulunanların, ilkeleri belirsiz siyaset cambazlarının bizi anlayabilmelerine imkan yoktur. Devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa

0: Getirildi. Söz konusu şahısların geçmişte Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içerisinde yer aldığı belirlendi. MİT Suriye İstihbarat Servisi ile iletişime geçti. Koordineli saha çalışmasıyla teröristlerin yerleri belirlendi. Ardından sıkı takip başladı. 10 DH'lı terörist düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak Türkiye'ye getirildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüği ortak çalışmalar sonucunda 10 DH mensubunun 9'u tutuklandı, birinin ise gözaltı süreci uzatıldı. Yakalanan DH'lı 10 teröristten birinin 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu da ortaya çıktı. Ankara Gar saldırısını düzenleyen DH'lı teröristlerle irtibatlı olan Ömer Deniz Dündar'ın yanı sıra DH'ın Türkiye'den sorumlu istihbarat sözde emiri Ali Bora, örgütün sağlık biriminde faaliyet gösteren Hüseyin Peri, medya faaliyetlerini yürüten Kadir Gözükara yakalanan teröristler arasında. DH'lı 10 terörist emniyette verdikleri ifadelerde DH tarafından verilen eylem talimatlarına, örgüt bünyesinde aldıkları silahlı ve dini eğitimlere, DH adına gerçekleştirdikleri propaganda faaliyetlerine ilişkin detayları da paylaştı.
1: Gülistan 9 soruşturmasında kilit isim Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalandı. Şimdi Türkiye'ye iadesi gündemde.
2: Nasıl dedim, nasıl böyle bir şey yaptın falan, niye yaptın, nasıl yaptın falan dedi. Ondan sonra o da işte çok bağırıyordu, beni tehdit ediyordu falan. Ben de çıkardım, sıktım kafasına dedi. Aynen arabada dedi.
0: Bir gün önce röportaj verdi, her şeyi anlatmıştı.
2: Babam biliyor mu dedim. Dedi ki evet babam da biliyor. Dedim ne? Yo dedi, o halletti zaten.
3: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar.
0: Gülistan Doku cinayetinin kara kutusu Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle yakalandı. Altı yıl sonra gerçekler bir bir ortaya çıktı. Gülistan öldürülmüş, cinayetin üzeri devlet imkanları kullanılarak örtülmüştü. Dönemin valisi, başhekimi ve polislerin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Ama bir kişi vardı ki soruşturmanın kilit ismiydi. Katil zanlısı Türkay Soner'in o dönem kankası Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde firari durumdaydı. Önceki gün verdiği röportajla her şeyi itiraf etti.
2: Köprünün hemen dibinde... Orada öldürmüştür, orada sıkmıştır, ondan sonra orada beklemiştir, Şükrü'yü aramıştır orada, Şükrü gelmiştir Santa Fe'yle.
0: Bir tek onun ifadesi kalmıştı, röportajın ardından yakalandı, tek başına bir kafede oturduğu sırada. Umut Altaş, ABD polisi tarafından ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı.
4: Şu anda tabii ki adalete güveniyorum. Biraz zamana ihtiyacım var. Başsavcıyla ben kendim konuştum zaten.
0: Altaş çektiği videoda soruşturma yürüten başsavcıya her şeyi anlatacağını da söylemişti. Şimdi yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmıştır dedi. Adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur ifadelerini kullandı.
1: Sayın seyirciler, İstanbul'da kalpazanlara bir darbe daha indirildi. İşte Fatih'teki operasyonun detayları.
0: Altınlar sapsarı, ışıl ışıl görünüyordu. Paralarsa gerçeğini aratmıyordu. Piyasaya sürülmeden el konuldu. Görüntüler İstanbul'dan. Emniyet ekipleri bayram öncesi sahte para kullanımını önlemek için harekete geçti. Fatih'te düzenlenen operasyonda çok sayıda materyal ele geçirildi. Adreste yapılan aramalarda her yer didik didik arandı. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda

0: 660 bin 800 sahte ABD doları, 71 bin 180 sahte euro, 6 bin adet euro filigranı, 21 kilogram sahte altın ve sahte altın üretiminde kullanılan eşyalar yakalandı.
1: Sevgili seyirciler, evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesinde bir değişiklik var. Bir son dakika olarak ekranlarınıza da getiriyoruz o siteden o görüntüyü. Özgür Özel'in genel başkanlık ünvanı Manisa milletvekili olarak değiştirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde az önce yapıldı bu değişiklik. Özgür Özel, mutlak butlan kararı öncesi CHP genel başkanı olarak resmi sitede yer alıyordu ve mutlak butlan kararı ile birlikte CHP genel başkanlığı yeniden Kemal Kılıçdaroğlu geçince Özgür Özel'in ünvanı da tekrar sitede değiştirildi ve artık Manisa milletvekili olarak yer alıyor. CHP Grup Başkanı olarak da aynı zamanda ünvanı Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sitesinde şu anda artık bu şekilde yayınlanıyor. Böyle bir değişiklik oldu. Biz de son dakika olarak ekranlarınıza getirmiş olduk. Evet, bu sıcak gelişmeden önce kalpazanlara yönelik bir operasyon haberini getirmiştik ekranlarınıza. Şimdi de sırada pırlanta operasyonu var. İşte ayrıntılar.
2: Aşağı bir polis!
0: Kapalı Çarşı merkezi soruşturma genişledi. Operasyon dev pırlanta markalarına sıçradı. 91 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında ünlü iş insanları da var. İddiaya göre pırlantalar kaçak getirildi. Ürünler iç piyasada satışa sunuldu. Bu yolla vergi kaybı oluştu. Soruşturma bu iddialar üzerine başlatıldı. Polis ekipleri düğmeye bastı. Birçok adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Ünlü mücevher firmalarının merkezlerinde aramalar gerçekleştirildi. Şubeler denetlendi. Ticari kayıtlar tek tek toplandı. Fatura hareketleri incelemeye alındı. Bilgisayarlara ve dijital materyallere el konuldu. Paranın izi araştırılmaya başlandı. Dosyada sektörün tanınmış isimleri var. En dikkat çeken isimlerden biri de Mücevher İhracatçıları Birliği eski başkanı Mustafa Kamar oldu. Gözler şimdi sorgu sürecinde. Kaçakçılık iddiaları tek tek araştırılacak.
1: Dünyadaki gelişmelere geçelim şimdi de. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. 2 Mart'tan bu yana İsrail'in saldırılarında Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 3111'e yükseldi.
0: İsrail ateşkesi yine tanımadı. Lübnan'ın güneyi savaş uçaklarının hedefi oldu. Bombaların adresinde bu kez sivil sağlık ekipleri ve ambulanslar vardı. İsrail ordusu ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye bölgelerine peş peşe saldırılar düzenledi. En ağır saldırılardan biri Sur'a bağlı Deir Kanun en-Nahr beldesinde gerçekleşti. İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı bölgede aralarında bir kız çocuğu ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi de yaralandı. Ancak saldırının en dikkat çeken noktası sosyal medyaya yansıyan görüntüler oldu. Görüntülerde yaralılara müdahale eden üniformalı sağlık çalışanlarının doğrudan hedef alındığı görüldü. İsrail'e ait bir insansız hava aracı da Nebatiye vilayetinde seyir halindeki bir aracı vurdu. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Sabah saatlerinde Sur bölgesindeki Hanaviye kasabası da hedefteydi. Bir sağlık merkezi vuruldu. 4 sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Böylece son saldırılarla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 3111'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 9432'ye çıktı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ölenler arasında yüzlerce kadın ve çocuk bulunuyor. Saldırılar yalnızca sivilleri değil, sağlık sistemini de çökme noktasına sürüklüyor. 2 Mart'tan bu yana sağlık ekiplerine yönelik 149 saldırı düzenlendi. 123 sağlık çalışanı öldürüldü, 273'ü yaralandı. 142 ambulans hasar gördü, 3 hastane tamamen hizmet dışı kaldı. ABD öncülüğünde ilan edilen ateşkes uzatılmıştı ancak sahadaki tablo bombardımanın durmadığını bir kez daha ortaya koydu.
1: Gazze'de de ateşkes ihlalleri sürüyor. İsrail ordusunun mülteci kamplarına gerçekleştirdiği son saldırılarda siviller yaralandı, binalar yerle bir oldu.
0: Gazze'de ateşkes kağıt üzerinde kaldı. İsrail ordusu Gazze şeridinin orta kesimindeki Nusayrat ve Bureiç mülteci kamplarını bir kez daha hedef aldı. Gece boyunca yükselen patlama sesleri sivilleri uykularında yakaladı. Bombardımanda çok sayıda kişi yaralanırken bazı evler saniyeler içinde enkaza döndü. İsrail ordusunun saldırıdan önce çevredeki konut blokları için tahliye uyarısı yaptığı belirtildi. Ancak o uyarılar bölgede yaşayan binlerce kişi için yeni bir kaçış ve yeni bir korku anlamına geliyor. Kadınlar ve çocuklar panik içinde sokaklara döküldü. Yanlarına alabildikleri birkaç eşyayla güvenli bir yer arayan aileler karanlıkta bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Nusayrat mülteci kampında Ebu Seyf ailesine ait ev doğrudan hedef alındı. Bureiç kampındaysa dükkanların bulunduğu bir bina savaş uçaklarının hedefi oldu. Saldırılar sonrası iki bina tamamen yıkıldı. Çevredeki yapılarda ağır hasar meydana geldi. Yaralı siviller Nusayrat'taki El Avde Hastanesi ile El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane koridorları bir kez daha yakınlarını bekleyen insanların çığlıklarıyla yankılandı. Yaklaşık 2 yıldır süren İsrail soykırımında Gazze'de yıkım her geçen gün büyüyor. Sivil altyapının büyük bölümü kullanılamaz hale gelirken milyonlarca insan hayatta kalma mücadelesi veriyor.
1: Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalarsa şiddetlenerek sürüyor. İşte iki ülke arasında yaşananlar.
0: Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon yeniden yükseldi. Sirenler susmadı, patlamalar dinmedi. Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Ukrayna ordusunun Luhansk bölgesinde bulunan bir koleji, insansız hava araçları ile hedef aldığını açıkladı. İddiaya göre saldırıda eğitim binası ve öğrenci yurdu vuruldu. Yurtta saldırı sırasında 14 ile 18 yaş arasında 86 çocuğun bulunduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Rus yetkililer saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirirken Moskova'dan uluslararası topluma sert tepki geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise saldırının çocukların bulunduğu bir eğitim kurumuna yönelik gerçekleştirildiğini belirtti. Peskov, bu korkunç bir suç. Kiev yönetimi bir kez daha suç işlemiştir. Sorumlular cezalandırılmalı ifadelerini kullandı. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı gece boyunca Ukrayna'ya ait 217 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Başkent Moskova'ya yaklaşan 9 insansız hava aracının da etkisiz hale getirildiği açıklandı. Savaşta cephe hattında da hareketlilik sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijje bölgesinde bulunan Verniya Tersa köyünün kontrol altına alındığını öne sürdü.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı planının Haç sezonunda yaşanabilecek kaos ve İslam dünyasından gelebilecek tepkiler nedeniyle askıya alındığı iddia edildi. Allahu Akbar.
0: Washington-Tahran hattında tansiyon yeniden zirveye çıkarken ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı planını son anda rafa kaldırdığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kulislere göre bu kararın arkasında milyonlarca Müslümanı ilgilendiren hac organizasyonu ve Körfez ülkelerinden gelen kritik uyarılar var. İddiaya göre Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri Trump yönetimine hac döneminde atılacak bir askeri adımın İslam dünyasında büyük tepkiye yol açabileceğini iletti. Özellikle hava sahalarının kapanması halinde yüz binlerce hacının bölgede mahsur kalabileceği, bunun da ciddi bir insani ve diplomatik krize dönüşebileceği vurgulandı. Allah! ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ilk saldırılarının Ramazan ayında başlaması Tahran yönetiminin sert propagandasına neden olmuştu. İran medyası o süreci Ramazan Savaşı olarak tanımlamıştı. Şimdi ise gözler Kurban Bayramı sonrası döneme çevrildi. Middle East'a konuşan üst düzey körfez yetkililerine göre savaş senaryosu tamamen rafa kaldırılmış değil. Bölgedeki kaynaklar, olası bir yeni askeri hamlenin hac sürecinin sona ermesinin ardından yeniden gündeme gelebileceğini belirtiyor.
1: Bayram tatili dolayısıyla İstanbul'dan Trabzon'a sevdiklerine kavuşmak üzere yola çıkan Yıldız ailesinin bayram hayali Giresun'da felakete dönüştü. Üç çocuk, beş kişilik aile tırın çarpması nedeniyle hayattan kopartıldı.
3: Çok büyük bir kaza oldu. Bitir iki arabayı yani pastırma gibi diyebilirim.
4: Bu ışıklarda ne bir uyarı var ne bir şey var.
0: Bir bayram yolculuğu, birkaç saat sonra sevdiklerine kavuşma hayali. Ama yol bir anda felakete dönüştü. Ezilen o araç, üçü çocuk, beş kişiye mezar oldu.
5: Maalesef bu demir yüklü tır.
3: Artık uyuyamakaldı, frenim patladı. Şu anda durumlar çok kötü.
0: Yıldız ailesi bayramı sevinçle karşılamak için yola çıkmıştı. İstanbul'dan Trabzon'a uzanan o yol onlar için bir kavuşma yoluydu.
3: Artık uyuyamakaldı, frenim patladı. Şu anda durumlar çok kötü.
0: Giresun liman mevkiinde kırmızı ışıkta duran 45 yaşındaki Ali Yıldız'ın aracı bir çekicinin çarpmasıyla sarsıldı. Şiddetli darbe aracı savurdu. Önündeki Ferhat Yıldız'ın aracına çarptı. Ardından kırmızı ışıkta bekleyen Köksal Yusuf Halil'in aracına ve o an yol artık bir enkaza dönüştü.
3: Çok büyük bir kaza oldu. Bitir iki arabayı yani pastırma gibi diyebilirim.
0: Ali Yıldız dahil aracın içindeki 40 yaşındaki Melek Yıldız, 7 yaşındaki Hamza Yıldız ve Hasan Yıldız, 15 yaşındaki Sadem Yağmur Yıldız hepsi bir an içinde hayattan koparıldı. 20 yaşındaki Rana Meltem Yıldız'sa ağır yaralandı.
3: İki arabada tanınmaz halde. Yani buradan yaşama şansları çok zayıf ama inşallah Allah canlarını bağışlamıştır.
0: Ferhat Yıldız, Fatma Yıldız, Rana Yıldız, 9 yaşındaki Sümeyye Yıldız ve 16 yaşındaki Eymen Yıldız hastanelerde tedavi altına alındı. Kazaya neden olan 59 yaşındaki çekici sürücüsünün durumu da ağır.
3: Allah olanlara yardımcı etsin.
1: Hatay'ın Samandağ ilçesinde ise taşan nehir köprüyü yıktı. 19 yaşındaki Deniz'in cenazesine ulaşılırken 20 yaşındaki Musa'yı havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor.
0: Köprü çöktü. Mesaiden dönen araç nehrin azgın sularına gömüldü. İki gençten birinin cansız bedeni bulundu. Kayıp diğer gençtense hala haber yok.
6: Cenazelerini birisini dün çıkardılar. Birisini arıyorlar.
0: Meteorolojinin uyardığı şiddetli yağış Hatay'ı vurdu. Aşırı yağışlar sonrası Samandağ ilçesi Karaçay mahallesindeki nehir hızla taştı. Taşan nehir iki ilçeyi bağlayan köprüyü saniyeler içinde yuttu. Köprü çöktüğü anda yoldan geçen otomobil nehre gömülmüştü. Akıntıya kapılan 19 yaşındaki Deniz ve 20 yaşındaki Musa azgın suların içinde gözden kaybolmuştu.
6: Ya böyle bir şey ki yani inanmayacak gibi bir şey yani inanılır gibi değil.
0: Bölgeye arama kurtarma ordusu sevk edildi. Ekipler nehir boyunca zamana karşı yarış başlattı. Facianın ikinci gününde 19 yaşındaki Deniz'den acı haber gelirken 20 yaşındaki Musa'yı arama çalışmaları üçüncü gününde sürüyor.
6: Bu köprü daha önce yıkılmıştı, yapıldı. Bir daha yıkıldı.
0: Karayolları ekipleri çöken köprüyü hızla onararak trafiğe açtı. 20 yaşındaki Musa'nın bulunması için ekiplerin çalışması sürüyor.
1: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunun son halkasında listede yer alan şarkıcı Nilay Ünsal ve gazeteci Mirgün Cabas da gözaltına alındı.

0: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonun son halkasında listede yer alan şarkıcı Niran Ünsal. Ve gazeteci Mirgün Cabas da gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma harekete geçmişti. Tam 25 kişilik listede ekranların en tanınan oyuncuları.
1: Gerçekten beni işlerine alet etmiş olabilir mi?
0: Milyonların dinlediği şarkıcılar vardı. Ne yapıyorsun mesela? İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 isim serbest bırakılmış, aralarında ünlü şarkıcı Berkay Şahin ve rap dünyasının popüler isimlerinden Blok 3'ün de bulunduğu 11 kişi adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerin bazıları yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ama ünlülerin kapısına aşındırdığı Doktor Mehmet Rahşan tutuklanmıştı. Operasyon kapsamında daha sonra Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, Semiha Bezek hakkında işlem yapılmıştı. Son olarak soruşturma listesinde adı bulunan Niran Ünsal ve Mirgün Cabas gözaltına alındı. Cabas hakkındaki işlemler babasının cenaze süreci nedeniyle gecikmeli gerçekleştirildi.
2: Keşke bir ayna olsaydı da bir görebilseydin ya yüzünü.
0: Yurt dışında bulunan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ise henüz Türkiye'ye dönüş yapmadı. İfade işleminin ardından Cabas adli tıpta kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakıldı.
3: Edirne Uzunköprü'de kiremitçiler maden ocağı işçileri greve çıktı. İşçiler seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor.
0: Yerin metrelerce altından seslendiler. Hak ararken işten çıkarıldılar.
4: Biz hakkımızı tamamen almadan bu eyleme, bu grevi bitirmeyeceğiz.
0: Edirne Uzunköprü'de maden işçileri ayakta. Kiremitçiler maden ocağında çalışan onlarca işçi aylardır emeklerinin karşılığını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı. Grevin dördüncü gününde işçiler seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor.
4: Kasada para yok diyorlar. Emekliye verilecek bu para diyorlar. Çalışan işçiye para yok diyorlar.
0: İşçiler hem maaşsız kaldıklarını hem de grev yüzünden tazminatsız işten atıldıklarını öne sürüyor. Aileler mağdur.
4: Dördüncü ayın maaşlarımızı verin. Bizim istediğimiz sadece dördüncü ayın maaşları.
0: Şirket kanadındansa yanıt gecikmedi. Konkordato sürecindeki yönetim 1,5 aylık alacakların 26 Mayıs'ta, Nisan maaşlarının ise 12 Haziran'a kadar ödeneceğini duyurdu. Gözler şimdi bölgedeki gergin bekleyişe ve yetkililerin yapacağı incelemeye çevrildi.
5: Direne, direne kazanacak.
3: 8. Etnospor Kültür Festivali'nde ziyaretçilerle kültürel faaliyetler buluşmaya ve geleneksel sanatlar buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan Şile Bezi Dokuma Atölyesi'ni ziyaret etti. Hem renkli hem de gülümseten anlar ortaya çıktı.
0: Dokuma tezgahının başına geçti. İlmek ilmek işledi. Ortaya renkli görüntüler çıktı. Kültürel mirasın kalbi 8. Etnospor Kültür Festivali'nde atmaya devam ediyor. Geleneksel sanatların yaşatıldığı festivalde Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan da Şile Bezi Dokuma Atölyesi'ni ziyaret etti. Usta dokumacılarla sohbet etti. Geleneksel dokuma sanatını da bizzat deneyimledi. Erdoğan'ın bu renkli ve samimi anları festivalin en çok dikkat çeken anlarından biri oldu.
3: (Gülüyor) Karadeniz'de 2026 yılı çay hasadı başladı. Taban fiyatta belli oldu. Üreticiler arasında tabii bu yeni fiyatta tartışmalara yol açtı. O anları da TGRT Haber muhabiri Özay Erat ve kameraman Yusuf Öztürk birlikte görüntüledi.
6: Ne kadar topladınız?
7: Ne kadar? Tahminimiz 250-300 kilo o civarda olabilir.
6: Tabii ki her gün devam edecek değil mi bu?
7: Tabii.
6: Görüntüler Artvin'in Kemalpaşa ilçesinden. Çay bahçelerinden toplanan yapraklar alım merkezlerine getiriliyor, tek tek tartılıyor, işlenmek üzere fabrikaya gönderilmeden önce havalandırılıyor. 2026 yaş çay fiyatı ise 35 lira.
7: Vallahi memnun değiliz, kurtarmıyor. Her şey ortada gözüken.
6: Bölgede hava yağmurlu olsa da mesai aksamıyor. Aynur Mapaverlioğlu da yağışı aldırış etmeden bahçesinde üretmeye devam edenlerden biri. Üstelik o açıklanan fiyattan hayli memnun.
8: 35 lira.
9: Çok iyi. Allah'a bin bir yemşik olsun. Verdiğine şük olsun.
8: Kaç kilo acaba çıkacak? Kaç ton çıkacaksın tarlada?
9: Tarlada ben toplasam 8 ton çay toplarım.
6: Aynur Hanım halinden memnun. Komşusu Meliha Balcıoğlu ise aynı fikirde değildi. Aynı coğrafyada aynı emekle çalışan iki üretici arasında tatlı bir fiyat tartışması başladı.
10: Sen toplayabiliyorsun evinde ama ben toplayamıyorum, dizlerim ağrıyor. İşçiye kaç lira vereceğim, tonuna kaç lira vereceğim, bana ne kalacak? Gübre parasıdır, yemek parasıdır, arabanın parasıdır.
9: Vallahi nereden çıkacak? Vallahi nankörlük yapamam, Allah'ıma şükür olsun. Nankörlük yapamam şey. Allah'ıma şükür olsun.
10: Lütfen düzgün konuşun.
9: Şuk olsun Allah'ıma. Bin bir kilo.
8: Kaç ton çıkacak?
9: 8-9 ton çay toplayacağım. Ben onu hesap et. Bana düşen hesap et. 4 tonu bana düşüyor. Onu hesap et.
8: Ama o da diyor ki ayaklarım ağrıyor, işçi parası veriyor.
9: Ayağı ise kocası içi tutsun toplatırsın.
10: İşçiye para vermeyecek miyim? Bana ne kalacak diyorum ben sana.
9: Ben ona bir şey diyemem.
10: O zaman konuşmayacaksın, memnunuz demeyeceksin.
8: Ama şimdi ortak yolu bulmak
9: lazım. Yalan ile ben konuşamam, memnunum.
8: Şimdi burası çıkar. Memnun değil.
9: Çıkar burası da memnun. Sus. Memnunum Allah aşkına.
8: Yapacak bir şey yok efendim.
9: 35 birden verdi ya yine anlaşık olsun.
10: Yok ben etmiyorum. Ben kabul etmiyorum.
9: Etme ben ne yapayım?
6: Birbirlerini çok iyi tanıyorlardı ama söz konusu çay fiyatı olunca fikirler ayrıldı. Her iki üreticinin de kendince haklı sebepleri vardı.
8: Herkesin kendine göre bir görüşü var.
9: Görüşü var.
8: Önemli olan burada görüşlere saygı duymak. Tabii ki kimse bir olmayabilir. Şöyle bir baktığımızda evet yani.
10: Yapamıyorum.
8: Ben onu konuşamıyorum efendim, siz onları dinleyin.
9: Bende de bel fitik var dedi, doktor çalışma dedi. Ben bir şey diyemem, ben Allah'ıma şükür olsun. Ben kendim hayatımı söylüyorum. Çalıştım ya bu ellerim ile. Aç kalmaz. Bak sana diyeyim. Aç kalmaz.
3: Kurban Bayramı için tatil planı yapanlara meteorolojiden kritik bir uyarı geldi. Güneşli bir mola vermek isteyenler hayal kırıklığına uğrayacak.
0: Meteorolojiden Kurban Bayramı'nda tatil planı yapanlara uyarı geldi. Tatil boyunca parçalı, çok bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava hakim olacak.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre hafta sonunda yurdumuzun tamamında aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin görülmesini bekliyoruz.
0: Yağışlar bayramı beklemeyecek. Hafta sonunda yağmur gelecek. Cumartesi günü Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak bekleniyor.
11: Yerel yağışların kuvvetli olacağını bekliyoruz. Sel, su baskını meydana gelebilir. Vatandaşlarımızın özellikle dikkatli olmalarını istiyoruz. Pazar günü de yağışların gene tüm yurtta etkili olmasını tahmin ediyoruz.
0: Yağış pazar ve pazartesi devam edecek. Kurban Bayramı'nın ilk gününde de sürecek. Özellikle Ege'nin güneyi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak.
11: Bayramın diğer günlerinde aralıklarla tüm yurtun yağışlı olarak geçeceğini tahmin ediyoruz.
0: Bayram tatili boyunca güney, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalacak. Diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.
11: Kısa süreli yerel oluyor yağışlar, kuvvetli oluyor. Meteorolojik uyarıları da özellikle takip etmelerini istiyoruz.
0: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu şemsiyeler kapanmayacak. Ankara'da termometreler 16 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da pazar günü kuvvetli sağanak bekleniyor. İzmir'de ise cumartesi günü görülecek yağışlı hava, pazar ertesi günü yerini 20 derece civarında bulutlu bir havaya bırakacak.
11: İstanbul'da özellikle pazar günü kuvvetli bekliyoruz yağışları. Hava sıcaklığı da 19-20 derece civarında olacak. Ankara'da da cumartesi pazar kuvvetli yağışların sürmesini bekliyoruz. İzmir'de de gök gürültülü sağanak yağış cumartesi etkili.
3: Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde kömür madeni ocağında patlama meydana geldi. 82 işçi öldü.
0: Çin güne büyük bir facia ile uyandı. Şanşi eyaletinde bir kömür madeninde yaşanan patlamada onlarca kişi toprağın altında kaldı. Patlamanın madende yaşanan gaz sıkışması sonucu yaşandığı belirtildi. Yetkililer onlarca kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Patlamanın yaşandığı sırada madende 247 işçinin çalıştığı belirtildi. Göçük altında kalanlara ulaşılması içinse çalışmalar devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri zamanla yarışırken Çin Devlet Başkanı Xi Jinping olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılması talimatı verdi. Facianın yaşandığı madenin daha önce güvenlik ihlalleri nedeniyle ceza aldığı öğrenildi. Şirket yöneticilerinin gözaltına alındığı bildirildi. Çin'de enerji üretiminin büyük bölümü kömüre dayanırken eski altyapı ve yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle sık sık maden kazaları yaşanıyor.
3: Akşam haberlerinde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz feneriyle yar yar bayramı şene.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Alo?
6: Şaka şaka.
7: Evet sevgili dinleyiciler, yayınımız sürüyor. Şimdi her zaman olduğu gibi yine sırada Alo Şaka var. Merakla bekliyorsunuz değil mi? Bakalım bugün hangi TGRT FM dinleyicisinin telefonunu çaldıracağız. Bugün için belirlediğimiz harf Y harfi, soyadı Y ile başlayan bir dinleyicimiz. Adı Mahmut. Evet Mahmut Bey, inşallah telefonu meşgul değildir. Çeviriyorum numaraları. Eğer kendisi evdeyse küçük bir şaka yapacağız ona. Bakalım evde mi? Telefonumuz çalıyor ama cevap veren yok.
8: Alo.
7: Mahmut Bey'le mi görüşüyorum?
8: Evet efendim benim. Siz de TGRT FM'den yoksunuz değil mi?
7: Ne?
8: Hadi biz, hadi ne? Kaçırmayın. Biliyorum TGRT FM'den arıyorsunuz. Alo şaka değil mi? Yutturamazsınız bana.
7: İyi ama efendim siz nasıl anladınız bizim TGRT FM'den aradığımızı?
8: Ben dinliyorum hanımefendi. Şimdi bile radyoma çıkmadım. Sizi dinliyorum. Şaka programını da biliyorum. Siz Mahmut deyip de benim telefonumu çevirince hemen anladım valla.
7: Mahmut Bey, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz ama ne yazık ki size şaka yapamayacağız.
8: Olsun mu? Siz başkalarını da arayın. Ben radyoyu da dinliyorum. Özellikle bu şaka programını çok seviyorum. Öyle güzel şakalar yapıyorsunuz ki bazen gülmeyin.
7: Efendim, gerek radyomuzda gerekse de bu bölümümüzle ilgili düşüncelerinize çok teşekkür ediyoruz Mahmut Bey. Bize gerekli moral ve gururu verdiniz. Madem radyomuzu dinliyorsunuz, o halde biz de bir başkasını arayalım. Hoşçakalın efendim.
8: Efendim güle güle güle güle.
7: Evet sevgili dinleyiciler, Mahmut Bey güle güle ayrıldı bizden. Mahmut Bey bizi dinlediği için ona şaka yapamadık. Şimdi bir başkasını arayacağız. Yine bir isim belirleyeceğim. Bu sefer soyadı A ile başlayan bir dinleyicimiz Suna Hanım. Bakalım Suna Hanım da bizi sürekli dinleyen kişilerden biri mi yoksa değil mi? İnşallah değildir çünkü eğer bizi sürekli dinliyorsa ona şaka yapmamız mümkün olmayacak. Evet numaraları çeviriyorum.

0: Suna Hanım inşallah evdedir.
1: Bekliyorum. Telefon çalıyor.
0: Suna Hanım'la mı görüşüyorum?
2: Evet benim.
0: İyi günler efendim. Sizi Süper Kanal Televizyonu'ndan arıyorum.
2: Televizyon mu? Pardon, hangisinden demiştiniz?
0: Süper Kanal Televizyonu'ndan efendim.
2: Öyle mi? Buyurun efendim. Televizyonunuzu hiç duymamıştım.
0: Efendim, yeni bir televizyon bir ay sonra yayın hayatına başlayacak.
2: Peki, öyleyse sizlere hayırlı uğurlu olsun. Buyurun.
0: Efendim, Süper Kanal Televizyonu olarak her gün 10 kişiyi arıyor ve küçük bir yarışma yapıyoruz. Yarışmanın sonunda soruların hepsini doğru cevaplayan bir kişiye de son model bir araba hediye edeceğiz.
2: Gerçekten mi? Çok güzel.
0: Evet, maksat Süper Kanal Televizyonu'nun tanıtımını yapmak.
2: Evet, evet, çok güzel, çok güzel düşünmüşsünüz.
0: Efendim, soruları sormaya başlayabilir miyim?
2: Ay, tabii ama çok heyecanlandım.
0: Ama yarışma heyecanı olacak o kadar tabii. Suna Hanım, sorular aslında hiç zor değil. Az önce söylediğim gibi amacımız sadece Süper Kanal Televizyonu'nu tanıtmak.
2: Evet efendim, evet.
0: İlk sorunuzu yöneltiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı kimdir efendim?
2: Süleyman Demirel.
0: Efendim, etek giyen kısa saçlı gibi bir ipucu vermeye hazırlanıyordum ama siz Süleyman Demirel dediniz. İsterseniz bir kere daha düşünün.
2: Ay, çok affedersiniz heyecandan. Tansu evet. Çiller tabii ki.
0: Tansu Çiller, peki. Efendim, bildiniz, ilk sorunun cevabı doğruydu. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. Hazır mısınız?
2: Hazırım efendim, hazırım.
0: Çok kolay bir soru. 6 kere 8 kaç eder efendim?
2: 6 kere 9 48.
0: 6 kere 8 dedim efendim.
2: 6 kere 8 mi dediniz efendim?
0: Evet.
2: Ah, pardon, 48.
0: 6 kere 8 48. İkinci soru doğru. Tebrik ediyorum. Gördünüz mü, sorular ne kadar kolaymış.
2: Sorular çok kolay da heyecandan. Heyecandan.
0: Ben 6 kere efendim. 8 diyorum, siz 6 kere 9 ama cevap doğruydu hiç değilse. Evet, söylediğim gibi sorularımız çok kolaydı ve işte üçüncü soru. Sabahları ne içeriz efendim?
2: Vallahi herkes bilemem ama ben zayıflamak için greyfurt suyu içiyorum.
0: Efendim, herkesin içtiğini söyleseniz. Yani şöyle genelde ne içeriz?
2: Süt içer.
0: Evet. Herkes içiyor mu efendim sütü?
2: Bilmem.
0: Efendim, genellikle böyle daha çok ne içeriz? Böyle şeker atarız içine, karıştırırız şıkır şık.
2: Ay, tamam. Çay içeriz.
0: Çay değil mi? Tabii evet, çay. Evet, bildiniz. Bildiniz. Tebrik ediyorum.
2: Ay, gerçekten mi? Evet. Yani şimdi araba benim mi?
0: Son bir sorumuz daha var. Şimdi tamam. Soracağım soruyu da bilirseniz araba sizin sunan. Hazır mısınız?
2: Sıkışıyor.
0: Sorabilir miyim?
2: Kalbim sıkışıyor. Heyecandan ömer. Aa,
0: aman kalbiniz sıkışmasın lütfen. Şimdi yakın tarihimizde hanımlardan boşanmak için en yüksek nafakayı veren kişi kimdir? Yakın tarihimizi düşünün.
2: Ay, çok zor.
0: Efendim, çok zor değil. Şöyle... Saçları hafif dökülmüş, bayağı acı dökülmüş hatta, yaşlı, görevi genel müdür. Eski karısına en yüksek nafakayı verdi. Ay. Yeni birisiyle evlenebilmek için.
2: Birazcık daha ipucu veremez misiniz? Çok heyecanlandım, yani, aklıma gelmiyor.
0: Yani sulu bir şey desem.
2: Ay, su. Hayır.
0: Evet, su.
2: Ay,
0: su,
2: tamam,
0: su.
2: Tamam. Su. Buldum tabii ki. Eski genel müdür Ergun Göknel.
0: Ergun Göknel, tebrik ediyorum.
2: Ay, bildiniz.
0: Hayır, kazanamadınız.
2: Kazanamadım mı?
0: Evet.
2: Ama niye, ne yaptım ki?
0: Efendim, bütün soruları bildiniz ama arabayı kazanamadınız.
2: Ama efendim, soruları bilirsem arabayı nasıl kazanamam?
0: Ama efendim, kazanamazsınız çünkü araba yok. Ortada araba diye bir şey yok.
2: Nasıl olur efendim?
0: Süper Kanal Televizyonu diye bir televizyon da yok.
2: Evet. Ne istiyorsunuz siz efendim?
0: Suna Hanım, bir şey söyleyeceğim ama korkuyorum. Size şaka yaptık.
2: Artık duyamayacağım yani.
0: Efendim,
2: nasıl
0: şaka.
2: Kazanamam arabayı?
0: Şaka yaptık.
2: Ay, ne şakası?
0: Şaka efendim, TGT efendim. Alo, şaka şakası.
2: Ay, çok heyecanlandım, araba kazandım diye. Böyle şaka olur mu ama ya?
0: Ama kızmayın, yapmayın.
2: Ay, lütfen, devam edemeyeceğim görüşmeyi.
0: Yapmayın. Bakın, şu anda canlı yayındasınız. TGT efendim.
3: İnanmıyorum Suna Hanım, telefonu kapattı canlı yayın heyecanı. Bakıyorum, telefon numarası bizdeydi. Bir kez daha bağlantı kurabilecek miyiz Suna Hanım'la? Yapımcı arkadaşıma bakıyorum. Suna Hanım, yapımcı arkadaşım diyor ki Suna Hanım baya ağladı ve telefonu kapattı. Bir kere daha arayamayacağız herhalde. Ama ben söz veriyorum sevgili dinleyiciler, programımızın ilerleyen dakikalarında Suna Hanım'la bağlantı kurmaya çalışacağım, eğer kendisi de kabul ederse. Alo Şaka'nın yayınlandığı günden bugüne kadar ilk defa bir dinleyicimiz, Alo Şaka'ya katılan bir dinleyici telefonu kapatıyor. İnanamıyorum. Peki, neyse, Suna Hanım'ın istediği gibi olsun diyorum. Evet sevgili dinleyiciler, bir alo şaka daha bitti. Bugünkü bir istisnaydı. Eğer ola ki sizin telefonunuzu çaldırırsak ve canlı yayına girerseniz lütfen sonuna kadar konuşun bizimle, telefonu kapatmayın. Hepinize iyi günler diliyorum, sağ olun.
4: Alo?
3: Şaka şaka.

0: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Bez ayakkabılarınızı yıkamak için en ideal yöntem, kullanmadığınız bir yastık kılıfının içine koyarak çamaşır makinesine atmaktır. Biraz deterjan ve bol suyla yıkadığınız bez ayakkabılarınızı sıktırmadan makineden çıkarın ve bağcıklarından asarak kurutun. Hepsi bu. Konserve, salça, reçel. Cam kavanoz içinde almak sağlıklı. Peki üzerinde etiket olan bu cam kavanozlar içi boşaldıktan sonra çöpe mi gidecek? Elbette hayır. Tek yapmanız gereken etiketin üzerine margarin sürüp 10 dakika kadar bekletmek. Sonrasında hem etiket hem de yapışkan, kolayca çıkacak, uzun süre kullanacağınız tertemiz bir kavanozunuz olacak.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
4: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
5: yatırım. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Sağlıklı Türkiye. Sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Bugün sizlere omurga rahatsızlıklarından bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından beyin ve sinir cerrahisi uzmanı doçent doktor Şahin Yüceli bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
4: Buradan teşekkür ediyorum.
3: Nasılsınız?
4: Sağ olun, sizler de iyisiniz.
3: Bizler de iyiyiz hocam. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Hocam konumuz bugün çok önemli. Omurga rahatsızlıklarından bahsedeceğiz ama öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
4: Doktor Şahin Yüceli, Türkiye Hastanesi Beyin Cerrahisi uzmanıyım. Yaklaşık 12 yıldan beri uzman olarak bu işi yapmaktayım. Bir yıl öncesinde de doçentliğimizi aldık. Uzun yıllar hem mecburi hizmette hem özel sağlık sektöründe beyin cerrahisi uzmanı olarak çalıştım. Yine şimdi Türkiye Gazetesi Hastanesi bünyesinde mesleğimize devam ediyoruz.
3: Harika. Başarılarınız daim olsun hocam o zaman
4: diyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun.
3: Evet hocam, omurga hastalıkları en çok muzdarip olduğumuz konulardan bir tanesi. Evet. Yani iş kaybına da aslında sebep olan hastalıklardan bir tanesi. Öncelikle şunu söyleyebilir miyim? Omurga yapısını tanıtabilir misiniz bize? Nedir omurganın yapısı?
4: Omurga insan vücudunu ayakta tutan en değerli, en önemli organlardan bir tanesi. Tek organ aslında. Omurga kafatasının bittiği yerden kuyruk sokumuna kadar olan devam eden, içerisinde omuriliği korumakla görevli kemik, eklem, kıkırdak ve bağ dokulardan, kas yapılarından oluşan kuvvetli bir organ. Sağlığına da dikkat etmemiz gereken bir organ.
3: Evet. Aslında çok fazla kiloya gelmeyen değil mi hocam? Aslında tabii. Omurga sağlığımıza çok dikkat etmemiz gereken bir organımız diyebilirim.
4: Koruduğu yapı itibariyle evet. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü beyinden gelen bütün sinyallerin devamı olarak düşüneceğiz biz onu. Kafatası, beyin içerisinden gelen bütün sinyaller kafatasını geçtikten sonra devam olarak omurilik tarafından tüm vücudun kontrolü, iç organları, bağırsaklar, akciğer, karaciğer, aklınıza gelen bütün organlar, ekstremiteler, kollar, bacaklar, bütün fonksiyon aslında yukarıdan gelen emirler sayesinde onun şeyinde, himayesinde devam ediyor. Onun için burayı korumak çok önemli.
3: Çok önemli.
4: Üzerine çok fazla yük bindirmemek, özellikle söylediğiniz gibi kilo, bu işin en büyük düşmanlarından bir tanesi. Çünkü bu malzemenin kaldırabileceği bir yük kapasitesi var.
3: Evet.
4: Siz onu aşarsanız malzemenin ömrünü erken zamanda tüketmeye başlarsınız. Onun için aşırı kilo aldığınız zaman yer çekiminin etkisiyle ağırlık merkezimiz yer değiştirir. Ağırlık merkezi yer değiştirdiği zaman da omurgada istemediğimiz yüklenmeler ortaya çıkar. Bu sefer de bozulmalar, işte disk mesafesi, kıkırdak yapıları dediğimiz o disk mesafeleri bozulur. Faset eklem dediğimiz yerde yüklenmelere bağlı kireçlenmeler ortaya çıkar. Sonra da istemediğimiz o bel fıtığı rahatsızlığı karşımıza çıkıyor.
3: Evet, en muzdarip olduğumuz konulardan bir tanesi. Evet. Toplum olarak hemen hemen hepimizde var hocam neredeyse. Nedir hocam peki bel fıtığı?
4: Omurgayı oluşturan elemanlardan kemik, eklem, kas ve kıkırdak yapısından, kıkırdak yapısının bozulması sonrası kıkırdağın olmaması gereken bir yere doğru hareket edip sinir üzerine bası yapması, sinirin beslenmesini bozması ve bunun sonucunda da ortaya çıkan bir hastalıktır.
3: Evet hocam.
4: Neye sebep olur? Tabii fıtığın çıktığı yere göre değişmekle beraber işte hangi mesafeden çıktı, birkaç mesafeden mi ortaya çıktı, sağdan mı çıktı, soldan mı ortaya çıktı, nispeten daha az olmakla birlikte orta hattan mı ortaya çıktı, onun çıkış yerine göre de değişik bulgular ortaya çıkarır. Bacakta kuvvetsizlik, güçsüzlük, hissizlik. İlerleyen dönemlerde çok eğer ihmal edilirse küçük ve büyük abdest yapamam, mutlama gibi veya istemediğimiz şekilde bacakta güç kaybıyla bir felç durumunda, kısmi bir felç durumunda ortaya çıktı. Hastalığa ve sonuçlara yol açabilen bir durum.
3: Evet. Peki biz bu belirtileri gördüğümüz zaman mı size gelmeliyiz hocam?
4: Şimdi hemen apar topar her bel ağrısıyla bir hekime gitmenin de çok bir anlamı yok. Çünkü ortalama her insan yaklaşık ömründe 2 ya da 3 kere ciddi bir bel ağrısından muzdarip olacak. Evet. Hekime gidecek kadar olmayacak belki ama bu hastaların her 10 kişiden 3'ü mutlaka bir gün bir beyin cerrahisi veya bir hekim kontrolüne girecekler. Ne zaman bize gelmeleri lazım? Bel ağrısı kronik olarak sebat etmeye başlarsa, ağrıyı bir hafta içerisinde çok fazla düzeltemezse, ağrının süresi 2-3 haftayı bulmaya başlarsa, basit ağrı kesiciler ve istirahatlerle yeterince mevcut klinik durumunu düzeltemezse, iş güç kaybının çok fazla artmaya başladığını hissederse ve ağrılarının şekil değiştirdiğini görürse o zaman bize gelecek.
3: Bize gelecek.
4: Sadece bel ağrısıyla başlayan bir hasta ilerleyen süreçlerde kalça ve bacağa yayılan ağrılar da ortaya çıkarsa o zaman başka sinyaller veriyor
3: gerekiyor.
4: Demektir.
3: Evet. Peki hocam, sizin uygulamış olduğunuz tedavi yöntemleri nedir bel fıtıklarında?
4: Bel fıtığın tedavi yöntemleri önce hastanın muayenesiyle alakalı.
3: Evet.
4: Önce ilk bizim için en büyük şey elimizdeki olan silah hastanın muayenesi.
3: Evet.
4: Basit bir muayene. Hastanın ilk muayenesinden sonra eğer şüphelendiğimiz bir bel fıtığı bulgusu varsa hastayı önce bir MR'a yolluyoruz. Hı. Bel fıtığı teşhisi koymakta altın standart dediğimiz yöntem MR. MR'la teşhisini koymaya gayret gösteriyoruz. Eğer ki hastanın kliniği sadece basit bir bel ağrısıysa, genelde bu tip lumbaji dediğimiz bel ağrıları 3 ila 10 gün arasında kendiliğinden geçen ağrılardır. Nezle, gripte, doktorlu da doktorsuz da 7 günde bir haftada geçer ya. Bunlar da o tip hastalıklardan bir tanesi. Onları basit, her zaman insanların elinde olan ağrı kesicilerle, kas gevşeticilerle evine yolluyoruz. İstirahat etmelerini istiyoruz. Çok uzun süre değil, kas gücü kaybına da yol açmamak için 3 günden fazla da uzun süreli istirahatler çok fazla önermiyoruz bu hastalarda.
3: Biraz hareket de önemli aslında, değil mi hocam, baktığımız zaman?
4: İlk başta hastayı hareketsiz bırakıyoruz, sonrasında hareketlenmesini istiyoruz ki kas kaybına da yol açmayalım aslında.
3: Evet.
4: Basit bel ağrılarında yaptığımız uygulama bu. Ama hastanın ağrıları 2 hafta 3 haftayı geçti. Bir ayın sonuna artık uzandı. İstemediğimiz bulgular ortaya çıktı bel fıtığında. Bacak ağrıları olmaya başladı. Günlük hayatını kısıtlayacak, iş güç kaybına yol açacak şekilde ağrılar, uyuşmalar, hissizlikler, kuvvet kayıpları ortaya çıktı. O zaman MR'ın da desteklediği görüntüde klinikle de örtüşüyorsa o zaman ameliyat öneriyoruz bu hastalara. Eğer ki çok ciddi güç kaybı yok ise, çünkü birinci kural bel fıtığı hastalarında ameliyat endikasyonu nörolojik defisit dediğimiz güç kaybı.
3: Evet hocam.
4: Eğer öyle bir durum ortaya çıkmamış ise hastayı daha konservatif yöntemlerle tedavi ediyoruz.
3: Nedir hocam bunlar?
4: Konservatif tedavi yöntemleri, korse tedavisi, ilaç ve ağrı kesicilerle kas gevşetici hastayı bir miktar tutucu tedavi, fizik tedavi yöntemleri veya faset enjeksiyonu gibi belden ağrının en fazla olduğu yerleri ağrıyı lokasyonunu tam belirleyerek ağrıyı ortadan kaldıracak şekilde lokal ağrı kesici uygulamaları yapıyoruz. Sıcak uygulamaları veriyoruz hastalara. İlaçlarla birlikte tutucu tedavide ne kadar fayda görecek birlikte değerlendiriyoruz. Bir silsile halinde gidiyoruz.
3: Evet. İstirahat, aşama aşama
4: ilaç,
3: aslında değil mi hocam?
4: Korse, fizik tedavi, lokal uygulamalar, bunların hiçbirinden artık fayda görmedik.
3: Cevap alamazsak.
4: Ve hasta günlük hayatına dönmekte geç kalıyor. O zaman da diyoruz ki size ameliyat etmemiz lazım.
3: Artık en son aşamada ameliyat.
4: Tabii, en son aşamada ameliyat.
3: Peki ameliyat öncesi neler yapıyorsunuz hocam? Nelere dikkat etmesi gerekiyor hasta öncesi ve sonrası için?
4: Ameliyat öncesinde hastanın ek problemleri var mı? Öncelikle onları bir bulmamız gerekiyor. Özellikle ileri yaşlarda kalp akciğer rahatsızlıkları var mı? Bilinen kronik başka şeker hastalığı var mı? Bunların önlemlerini aldıktan sonra anestezi yardımıyla tabii hastayı anesteziye ameliyata hazırlıyoruz.
3: Evet.
4: Ameliyat sürecine kadar aslında hastanın çok da dikkat edebileceği bir şey yok. Zaten her şeyi yapmış geliyor.
3: Evet,
4: hasta olmuş gelmiş. Ondan sonrası nasıl bir ameliyat yapıyoruz? Tercih ettiğimiz ameliyat yöntemi mikro cerrahi.
3: Minimal
4: invaziv mikro cerrahi ile diskektomi ameliyatı yapıyoruz. Çok küçük bir kesiden, yaklaşık 2 santimlik bir kesi içerisinden kuvvetli mikroskoplar altında hastanın kliniğine yol açan, yırtılmış, patlamış, sinir üzerindeki basıyı yaratan fıtığını oradan uzaklaştırıyoruz.
3: Evet hocam.
4: Yaklaşık ortalama yarım saat süren bir ameliyattır.
3: Kapalı olarak yapıyorsunuz değil mi
4: mikro
3: hocam?
4: Kapalı mikro cerrahi ama mecburen cerrahi giriş yerinden 2 santimlik bir kesi yapmak zorundayız. Ameliyattan sonra yaklaşık ortalama 4 saat içerisinde ayağa kaldırırız. Bir gün hastanede tutmayı tercih ediyoruz.
3: Bir gün.
4: Her cerrahi komplikasyona açık bir şey olduğu için biz de hastanın bir gün gözümüzün önünde kalmasını istiyoruz.
3: Evet.
4: Ertesi günde inşallah şifayla evine göndermiş oluyoruz.
3: Peki hocam, ameliyattan sonra tekrarlanan durumlar da olabiliyor mu?
4: Olabilir.
3: Neden kaynaklanıyor hocam?
4: Şimdi bozulmuş olan bir omurga var.
3: Evet.
4: Biz orayı tamir ediyoruz, tedavi ediyoruz ama hiçbir zaman yaradanınki gibi olmuyor bizimki. Öyle bir şansımız yok.
3: Evet.
4: Biz sadece ağrıyı, acıyı ve mevcut hastalığı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ama orada artık defekli, hastalıklı bir yer sonuna kadar kalmış oluyor.
3: Kalmış oluyor.
4: Hasta bundan sonra ne yapacak?
3: Evet.
4: Kuvvetlenmeye dikkat edecek. Günlük hayat içerisindeki yaşam tarzını bir miktar değiştirecek. Hı hı. Artık o bir bel fıtığı hastası olduğunu unutmayacak.
3: Unutmayacak.
4: Oturmasına kalkmasına nispeten hiç bu hastalığa yakalanmamış insanlara göre birazcık daha dikkat etmesi
3: gerekiyor. Yani hızlı hareketler yapmayacak aslında,
4: ani,
3: değil mi hocam?
4: Ani, aceleci, telaşlı hareketler yapmayacak. Hı hı. Yerden bir şey alıp kaldırırken özellikle dizlerine güç vermeye gayret, yükü vermeye gayret gösterecek. Beline yüklenmeyecek. Spor mutlaka yapacak. Hayatın yapacak. İçerisinde olacak. Hı hı. Özellikle yüzme, yürüyüş ve bisiklet bizim için en çok önerdiğimiz sporlardan bir tanesi. Hı hı. Bunlara özen gösterecek. Yani artık çok seviyorum ben ama gideyim halı saha maçı yapayım demeyecek.
3: Demeyecek. Tabii. Daha, daha onu yormayacak, daha hızlı hareket etmeyecek.
4: Tabii kendini
3: korumayacak.
4: Evet, tamamen hayatın içerisinden kopmasını gerektiren bir hastalık değildir. Hı hı. Aslında konforu da yüksek ameliyat sonuçları elde ettiğimiz hastalardır. Hı hı. Çok hızlı çünkü hayata dönerler. Çünkü onu neredeyse ağlatacak kadar bir ağrıyla gelir. Bir saat sonra ameliyattan çıktıktan sonra anasından yeni doğmuş gibi. Evet. Tekrardan anestezi
3: normal
4: uyanır.
3: Sosyal yaşantısından dönebilir.
4: Tabii. Evet. İlk 15 gün evinde istirahat etmesini istiyoruz. Hastalar ilk 15 gün kendine çok dikkat edecekler. Hı-hı. Hemen yara iyileşmesi dışarıdan gelişir ama içeriden yaranın da toparlanması için özellikle ilk 2 aylık dönemde kendilerine özen gösterecekler. Ki erken dönem nükslerinden kendilerini korusunlar.
3: Evet hocam. Hocam şunu da sormak istiyorum. Pandemi çok böyle zorlu bir süreçten geçtik. Pandemi tabii. Yaşıyoruz 2 seneden beri. Pandemiyle gelen farklı hastalıklar oldu mu size?
4: Oldu.
3: Nedir hocam?
4: Uzun süreli hareketsizliğin hepimizin üzerinde yarattığı bir takım sonuçlar var. Yani bedenlerimiz de değişti. Hı hı. Ama özellikle ileri yaş grubunda ve kadınlarda gördüğümüz bazı hastalık grupları nispeten artmaya başladı.
3: Nedir hocam?
4: Özellikle osteoporotik kırıklar dediğimiz omurga kırıkları bu dönemden sonra nispeten arttı. Kadınların maalesef şanssızlık olarak işte menopozdan sonra kemik erimeleri hızlanırlar.
3: Evet maalesef.
4: Kemik erimesini önlemenin en iyi yollarından bir tanesi hareket. Kemik yapım yıkımını dengeleyebilmek için kişinin mutlaka hareket etmesi gerekiyor. Şimdi pandemi döneminde
3: maalesef hocam hiçbirimiz yapamadık.
4: Hiçbirimiz yapamadık. Evlerimiz hapsolmuş vaziyetteydik.
3: Bu hareketsizlik kilo artışı da olmaya başladı.
4: Hem kilo artışı
3: birlikte.
4: Hem kas kaybına sebep oldu. Evet. Hem de eklemde kemiklerin kendini yenileyememesinden dolayı bir güç kaybı oldu kemik yapıda. Hı hı. O zaman ne oluyor? Bu şeylerden sonra pandemiden sonra insanlar bu sefer çok hızlı hareket

0: Özel masasında lokal anestezi ve sedasyon altında kalın bir iğneyle omurganın içerisine giriyoruz görerek. Kırık olan omurganın içerisine yapay kemik çimento sıkıyoruz. Ki hem omurgayı kuvvetlendirelim hem ağrıyı ortadan kaldıralım, kaldıralım diye. Yüz güldürücü bir yöntemdir. Hastayı bir gün hastanede tutmakta yine fayda vardır bunlarda. Dramatik olarak çok hızlı ayağa kalkarlar bu hastalar ve günlük yaşamlarına daha hızlı dönerler.
1: Evet, yani iyileşme süreci de aslında çok kısa değil mi?
0: Pandeminin bize hediye ettiği hastalardan bir tanesi de bu.
1: Halen de devam ediyor değil mi hocam?
0: Eder. Çünkü artık o kemik erime süreci ilerleme safhasına gelmişse 3 günde 5 günde düzelecek bir şey
1: ama
0: değil.
1: Ama hocam ona. Yapmış olduğunuz tedavi uygulama çok mükemmel bir uygulama diyebiliriz. Tabii. Yani eskiye baktığımız zaman eskiden biliyorsunuz açık ameliyatlar. Şimdi her şey çok gelişti, tabii teknoloji ki, gelişti. İyileşme süreci de azalıyor bu durumda
0: hem
1: değil mi?
0: Hem iş güç kaybının önüne geçmiş oluyorsunuz. Evde acı çeken bir insan yok bir kere.
1: Evet.
0: Tüm çevresine olumsuz bir etkisi olur böyle bir insanın. Hem hasta acı çeker hem yakınları muzdarip olur bu durumdan. Onun için hastalıktan hızlı dönüşlerde ev ortamında da aile ortamında da daha mutlu insanlar görürüz.
1: Evet. Hocam evet ben fıtıklarından bahsettik ama dilerseniz birazcık da boyun fıtıklarından bahsedelim. Boyun fıtığı nedir hocam? Neden kaynaklanır?
0: Boyun fıtığı da yine aynı bel fıtığındaki mekanizmalarla ortaya çıkan şeylerdir. O da yine başın hemen bittiği yerden, kafatasının bittiği yerden sırt omurgalarına bağlandığı yerde 7 tane omurganın birbirine dizilmiş. Aralarında yine disk mesafeleri, disklerin olduğu, kıkırdak yapıların olduğu kemik, eklem ve bağ dokusundan oluşan bir yapı.
1: Evet.
0: Bu boyun fıtıkları neden ortaya çıkarlar? Yine bunların ana temelinde yatan şey yanlış hareket, tekrarlayıcı uzun süre yanlış hareketin devam etmesi, kas kuvvetsizliğinin olması ve bazen de insana anasından babasından genetik miras. Bunlar en büyük sebepleri.
1: Evet.
0: Ama en çok olan şey kötü kullanmaktan ve uzun süreli tekrarlayıcı kötü kullanmaktan ortaya çıkar.
1: Peki biz boyun fıtığı olduğumuzu nasıl anlarız hocam?
0: Onu anlarsınız.
1: Anlar mıyız?
0: Bel fıtığında olduğu gibi boyun fıtığında da her boyun ağrısı da boyun fıtığı değildir.
1: Değildir.
0: Boyun fıtığı ağrıları nispeten biraz daha şiddetli ağrılardır. Özellikle boyundan kola yayılan ağrılar, sırt bölgesine yayılan ağrılar, omuz altına yayılan ağrılar, ellerde ağrı uyuşma, keçeleşme, hissizlikle ortaya çıkan ağrılar boyun fıtığının büyük habercisidir. Basit servikalji dediğimiz boyun ağrılarından ayrıcı özelliği, en büyük özelliği kola vurmasıdır.
1: Kola vurması.
0: Tabii kola vurması ve kürek altında ciddi sırt ağrılarıyla kendisini göstermesidir. Zaten o ağrı sizi bulursa sizi
1: yani
0: başka...
1: Bilin ki eyvah. Tabii. Bulmasın tabii ki inşallah.
0: O size kendisini gösterir zaten benim adım diye.
1: Peki hocam tedavi yöntemleriniz nelerdir?
0: Boyun fıtığında yine bel fıtığında olduğu gibi. Öncelikle tutucu tedaviler. İlaç, istirahat, boyunluk. Sonrasında fizik tedavi yöntemleri, sıcak uygulamaları, bazen ilerleyen dönemlerinde tens uygulamalarıyla beraber kasları kuvvetlendirmeyi tercih ediyoruz. Ancak burada da nörolojik defisit dediğimiz durum ortaya çıkarsa, kolda elde güç kaybıyla beraber gelirse hasta ve günlük hayatını hiç artık çekinmeyecek hale getiren şiddetli ağrıları olursa işte o zaman onları ameliyat ediyoruz.
1: Ameliyat ediyorsunuz. Aynı bel fıtığında olduğu gibi değil mi hocam?
0: Mikrocerrahi. Boynun ön kısmından yapıyoruz boyun fıtığı ameliyatlarını. Boynun ön kısmından yaklaşık 2 santimlik bir kesiyle giriyoruz onda da. Hastanede hastanın yatış süresi yine bir gündür.
1: Bir gündür.
0: Hasta yine 3-4 saat sonra ameliyattan sonra ayağa kalkar. Gezer, dolaşır. Televizyonda
1: herhangi bir boyunluk takıyor mu hocam? İlaç
0: ameliyat sonrası kısa süreli de olsa bir boyunluk tedavisi veriyoruz bu hastalara. Özellikle ameliyattan sonraki bir hafta 10 günlük süre içerisinde. Bunu kullanmalarını istiyoruz ki hasta da aslında ameliyat olduğunu unutmasın. Ani telaşlar, hareketlerden kendisini korusun diye.
1: Evet. Peki hocam faset eklem blokajı nedir?
0: Faset eklem blokajı özellikle omurgadaki omurgamızı oluşturan omur dediğimiz ana gövdedeki kemik yapı, aradaki kıkırdak ve bu omurları birbirine bağlayan eklemler var. Bunlara biz faset eklemler diyoruz. Şimdi burada bir bozukluk ortaya çıktığında kas gruplarından, fıtık keselerinden, kemik yapılardan, kemiğin hastalıklarından yük en çok bu eklemlerin üzerine biner. Bunların üzerine yük bindiği zaman bu eklemlerde dejenerasyon ortaya çıkar.
1: Evet.
0: Arkasında kireçlenme dediğimiz durumlar ortaya çıkar. Buralar bir zaman sonra ağrı kaynağı olur. Bu ağrı kaynağını ortadan kaldırmak için, hızlıca ortadan kaldırmak için, hastayı uzun süre ilaç tedavilerinden kurtarmak için uyguladığımız bir yöntem. Şöyle düşünmek lazım. Bu örneği söylüyorum. Bir yeri bataklığı kurutmak için bataklığın içerisinde çok yoğun bir sıkmak lazım. Orayı kurutacak ilaçlar bilmem neler. Bazen ağız yoluyla veya enjeksiyon yoluyla aldığımız ilaçlar tüm vücudu ilgilendiren ilaçlar. Ama biz tüm vücutla ilgili bir şey istemiyoruz. Sadece lokal sıkıntının olduğu yere girip oraya ilaç vermek istiyoruz. Ne yapıyoruz? Skopi cihazı altında, özel masanın üstünde kısa süren bir işlemdir. Yaklaşık 5-10 dakika süren bir işlemdir bu. Hazırlıktan

0: sonra tabii bizim uyguladığımız dönem. Hı hı. Bir 10 dakikalık süre içerisinde Scopy cihaz altında ince iğnelerle beraber o eklemin içerisine girerek oraya steroid, kortizolle beraber bir miktar lokal anestezi veriyoruz. Evet, oradaki ödemin enflamasyonunun ortadan kalkmasına yardım ediyoruz. Evet. Bu hastaları hastanede 1,5-2 saat civarında işlemden sonra tutuyoruz. O günü evde istirahat ederek geçirmelerini istiyoruz. İşlemden sonra da kullanacakları bir haftalık bir ilaç tedavisiyle hastaları tedavi ediyoruz. Evet.
1: Peki hocam en sık kimlerde görülüyor?
0: Faset ağrıları.
1: Faset ağrıları.
0: Uzun süre oturan insanlarda.
1: Hareketsiz
0: masa başında çalışanlarda. Hareketsiz olan insanlarda. Eskiden bir omurga rahatsızlığı geçirmiş insanlarda. Bir bel fıtığı oldu. Evet. İyileşti. Çok da ciddi problemler yaşamadı. Ama sonrasında orada bir dejenerasyon süreci başladı.
1: Evet.
0: Bu süreç belli bir zaman sonra o eklemlerin bozulmasına sebep oluyor. En çok gördüğümüz şeyler vücudunu güçlendirmeden ani telaşlı işleri çok yapanlar. Oturarak çalışmak zorunda kalanlar. Masa başında çalışanlar ve hareketsiz olanlar.
1: Hareketsiz
0: en
1: olanlar.
0: Çok bunlarda görüyoruz faset problemlerini.
1: Aslında bir nevi hocam baktığımız zaman da omurga sağlığımız için egzersiz çok önemli değil mi?
0: Olmazsa olmaz.
1: Olmazsa olmaz.
0: Bir hasta bu hastalığa yakalandıktan sonra ister ameliyat olmuş olan hasta olsun ister hiç ameliyat olmamış olan hasta olsun mutlaka omurga yapısını değiştiremeyeceğimiz için yaratılış özelliğinden dolayı elimizdeki tek silahımız etrafındaki kas gruplarını kuvvetlendirmek. Ki o gövdeyi bir korunaklı yapı halinde tutabilirim. Bunu da yapabileceğimiz tek şey düzgün ve düzenli egzersiz ve spor yapmak.
1: Evet. Peki hocam şunu da sormak istiyorum. Genelde sinir sıkışması olur ellerde. Genelde boyun fıtığıyla da çok fazla karıştırılır
0: özellikle
1: diyebiliriz.
0: Kadınlarda.
1: Evet. Nedir hocam?
0: Sizin
1: neden
0: de
1: kaynaklanır?
0: Şanssızlığınız.
1: Her şey kadınlarda hocam ama olmaz
0: ama
1: ki.
0: İşiniz çok yani bizim gibi değil. Yani bütün evin yükü de sizlerin üzerinde oluyor tabii haliyle. Boyun fıtığı kadınlarda nispeten sinir sıkışması kadınlarda nispeten özellikle boyun fıtığıyla da birlikte görünme ihtimali yüksektir.
1: Yüksek.
0: Genelde iki elde ortaya çıkar. Özellikle çevirme, silme, sıkma o tip işleri çok yapan, tekrarlayıcı hareketleri çok yapan işlerde ortaya çıkar. Koltuk altına kadar vuran ağrılar yapar. El bileğinden geçen bir sinir var. Ta yukarıya kadar gelir bu. Buranın üzerinde bir bant var. Bu bant sertleştiği zaman siniri burada sıkıştırır. Beslenmesini bozar. Gece uyandıran ağrılarla kendini gösterir.
1: Evet.
0: Uyanırsınız gece. Sallarsınız ellerinizi. Bu elleri koyacak yer bulamazsınız. Ondan sonra der ki özellikle avuç içerisinde baş parmak tarafındaki iç kısımda erimeler ortaya çıkar. Eğer bu erimeler de kendini göstermişse hastalık ilerliyor demektir. O zaman ne yapmak gerekiyor? Yine basit bir ameliyattır. Şöyle avuç içerisinden küçük bir kesiyle beraber siniri sıkıştırmış olan bantı buradan kesiyoruz. Sinire nefes aldırıyoruz, rahatlatıyoruz. İşlemden sonra işlem yaklaşık 10-15 dakika civarında süren bir işlemdir. İşlemden sonra hastanın hastanede kalması gerekmez. 10-15. Günler arasında dikişler alınır. O süre içerisinde çok fazla elini kullanmasını istemeyiz. İyileşme süreci hızlı bir dönem.
1: Hızlı bir dönem. Peki tekrarlar mı hocam?
0: Tekrarlama ihtimali karpal tünel iyi yapılmış karpal tünel cerrahisinden sonra çok düşüktür. Ama
1: teknik olarak da aslında
0: tabii,
1: bu çok önemli.
0: Çok, evet aynen öyle ama tekrarlama oranı çok düşük bir hastalıktır. Fakat hasta bu işlemden sonra yine onu yaratan sebeplere olduğu gibi devam ederse yine burada tekrarlamasa dahi yani o bantın tekrar bir araya gelme ihtimali çok yok ama başka iyileşme dokuları oraya fazlaca sarabilir ve yine sıkışıklığa yol açabilir.
1: Evet.
0: Birazcık hastanın şeyden sonra bu tip ameliyatlardan sonra
1: aslında hayat tarzını biraz değiştirmesi gerekiyor. Hem boyun fıtığı ve bunu diğer hastalıklar için hocam tamamen aslında kendimizin doktoru olmalıyız bir nevi de değil mi?
0: Tabii.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederim.
0: Rica
1: vermiş
0: ediyorum.
1: Olduğunuz
0: ben
1: değerli bilgilerden
0: ediyorum.
1: Dolayı ağzınıza sağlık,
0: teşekkür
1: ayağınıza
0: ediyorum.
1: Sağlık.
0: Sağ olun.
1: Son olarak izleyenlerimize omurga sağlığımızı korumak adına neler söylemek istersiniz?
0: Hareket etsinler.
1: Bol bol hareket
0: etsinler. Bol hareket etsinler. Hayatın yükünün hepsini sırtının üstüne almaya çalışmasınlar.
1: Evet.
0: Biraz kendilerini korusunlar.
1: Evet. Teşekkür ederiz.
0: Rica
1: hocam.
0: Ederim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
4: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex'le 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay. Her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
5: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: reklamlar.
1: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
2: Bağdat hayata lezzet katan tat.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: besli olabilir ama her bes Allianz bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Allianz'tır. Allianz. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Bugün sizlere damar hastalıklarından bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından kalp damar cerrahisi, doçent doktor Bilal Kağan İnan bizlerle. Ben hemen kendisine de dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
4: Hoş bulduk.
3: Nasılsınız?
4: Çok teşekkür ederim. Birlikte olmak çok güzel. Özlemişiz
3: evet
4: programımızı.
3: Vallahi çok özledik. Hatta aynen. İki sene girmiş hocam araya.
4: Neredeyse. Bu pandemi her şeyi
3: evet,
4: böyle yaptı zaten.
3: Maalesef hocam ya. İnşallah bir an önce de biter gider artık. Hayatımızdan
4: İnşallah,
3: çıkar diyelim.
4: İnşallah. Çünkü bu gidişle teknoloji böyle giderse muhtemelen birbirimizin hologramını getirip konuşturacaklar. O
3: ya,
4: daha fena olacak.
3: Eyvah eyvah. Zaten oraya doğru da gidiyoruz
4: evet,
3: hocam. Neredeyse yavaş yavaş.
4: Neredeyse.
3: Hocam bugün konumuz çok önemli. Damar hastalıklarından konuşacağız.
4: Tabii ki.
3: Damar hastalıkları deyince ilk aklımıza gelen varisler hocam.
4: Doğru.
3: Varis
4: doğru.
3: Nedir hocam? Neden kaynaklanır?
4: Varis daha çok toplar damar sisteminin bir hastalığı. Genellikle sadece bacakta olduğu bilinen aslında ama adı bacakta olan kısmına varis denen aslında toplar damar nerede varsa ve bozulursa o bölgenin hastalığı. Çeşitli isimler var işte. Örneğin kimi hasta geliyor, bağ sorunu var, hemoroidim var diyor ya da işte özofagus varisi var. Erkek hastalarda varikosel dediğimiz şey var. Aslında temelde toplar damar sisteminin bir hastalığı. Nedir? Toplar damar sisteminin duvarı çok yumuşak, ince bir yapısı var. Bu da ailevi olarak bu yapıda eğer bir şey varsa, problem varsa, bir narinlik varsa işte genellikle meslek hastalığı diye oradan tanımlanıyor. Çok ayakta kalan, çok oturan, hareketsizliği çok olan, hele ki çağımızın en büyük hastalığı oldu bu.
3: Evet hocam.
4: Bu insanlarda daha çok görüyoruz.
3: Peki hocam pandemide daha fazla karşılaşmışsınızdır değil mi?
4: %100. Yani bu pandemide meslektaşlarımızla da konuşuyoruz. İşte hiç olmadık halde bel fıtığı olan, işte kalçasında problem olan insanlar hiç fark etmediği halde varisin. Bir de pandemide kapandıkça, hareket azaldıkça hem hareketsizliğin getirdiği hem de kendini dinlemenin getirdiği hepsi bir araya gelince ne yazık ki çok daha fazla görür
3: evet,
4: hale
3: hocam.
4: Geldik.
3: Evet.
4: Yoksa zaten az görülen bir hastalık değildi.
3: Değil. Evet.
4: Tabii.
3: Peki hocam biz genelde varisleri böyle hani bacaklarımızın dışında kalın kalın damarlar olarak görüyoruz ama bunu içten de olanları var mı? Yani sinsi sinsi ilerler mi?
4: Zaten aslında bizim dıştan gördüğümüz iceberg'in buzdağının ucu gibi diyeyim. Çok çok aşırı ilerlemişlerde bacağı gördüğünüz zaman içerisinde ne olduğunu anlayabiliyoruz. Ama bazen zaten tehlikeli derken şöyle hastanın yaşam kalitesini bozan kısım da o. Dışarıda çok fazla bulgu vermiyor. Hasta bacağım ağrıyor, bacağım şişiyor diyor. İşte fizik tedaviye gidiyor, ortopediye gidiyor, beyin cerrahisine gidiyor. Tamam onlara da gitmek lazım belki ama sonuçta dışarıda bir bulgu vermiyorsa işte daha çok bu tedavinin gecikmesine neden oluyor ne yazık ki. Dışarıdan göründüğü zaman hasta hemen önce hatta diğer meslektaşlarımıza sen bir kalp damar cerrahı görsün diyorlar ama dışarıda görünen dediğim gibi aslında çoğunlukla bizim tedavi ettiğimiz hastalar buzdağın uç kısmı dışarıda görünenler tabii.
3: Yani erken teşhis de her zaman daha önemli.
4: %100. Hele ki bu yaşam şeklinde aslında her ne kadar miras, aileden gelen miras kötü de olsa, mirası iyi değerlendirebilirsek, varis hastalığına yakalanmayabiliriz. Yakalansak da çok basit önlemlerle bir ameliyata vesaire neden gerek olmaksın ya da basit bir iş girişimle bundan kurtulabiliriz de.
3: Evet. O zaman hocam şunu da diyebilir miyiz? Biz damar sağlığımızı nasıl korumalıyız? Şimdi şöyle de diyebiliyorum yani. Tansiyon hastası olanlar var, şeker hastası olanlar, kolesterolü yüksek olan hastalar var. Damarlarımıza etkiliyor mu, zarar veriyor mu hocam?
4: Tabii ki. Şimdi bizde temelde aslında 3 tane de bizim damarımız var. Atar damar, toplar damar, süt damarı. Süt damarı lenfödem dediğimiz, işte fil hastalığı vesaire dediğimiz. Aslında o da çok yaygın ama damar gibi pek bilinmeyen ismen 3 tane damarımız var. Bunların için en hayatisi aslında atar damar hastalıklarımız. Atar. Çünkü işte şah damarı tıkandı, felç oldu. Kalp damarı tıkandı, enfarktüs geçirdi. Böbrek damarı tıkandı, böbrek yetmezliği, diyaliz hastası oldu. Bacağında tıkandı, bacağı gangreni oldu. Ondan sonrasında ki daha fazla gördüğümüz toplar damar hastalıkları, işte varis dediğimiz hastalıklar. Bunların hepsi aslında aynı. Mesela biz ameliyat ederken de bunların hepsi damar sinir paketi dediğimiz bir olukta hepsi seyrederler. Yani birini etkileyen şey burada en masumu nispeten masum. Yine varis hastalığı, toplar damar hastalığı. Hı hı. Tamam, çok ilerler, derin toplar damarı tıkanır, oradan akciğere pıhtı atar, yaşamsal tehdit olabilir. Ama bir atar damar hastalığında felç olabilirsiniz, kör, evet, olabilirsiniz, böbreğinizi kaybedebilirsiniz, kalp krizi geçirebilirsiniz. Hı hı. Çok tehlikeli. Bu yeni yaşam şekli, artarak giden hareketsizlik, beslenme bozukluğu, obeziteyle beraber, bunların hepsi birincil atar damarlarımızı bozan, ikincil toplar damar ve süt damarlarımızı da etkileyen en kötü çağın hastalığı, ne yazık ki.
3: Evet hocam. Peki hocam, sizin yapmış olduğunuz tedavi yöntemleri nelerdir? Özellikle varis hastalıklarında.
4: Şimdi varis hastalığında şöyle, birincisi hastanın şikayetini dinlemek çok önemli. Çünkü bazen hasta, şimdi çağımızda herkes Google doktoru olduğu, evet, için, yani oradan bakıp bende varisim var herhalde diye geliyor. Yani görsel yok, işte ağrım mağrım akmış, işte ağrı oluyor, şişlik oluyor. Bazı hastalar geliyor ki iki bacağı somun gibi olmuş. Yaşı biraz varsa belki böbrek yetmezliği hastası olmuş, belki kalp hastası olmuş, belki hipertansiyondan dolayı farkında değil. Dediğim gibi Google doktoruyla bakıyor, ha ben mi gideyim damarlarım, biz diyoruz sen önce bir atıyorum kardiyolojiye git, senin kalbin tabii daha sıkıntılı durumda. O yüzden öncelikle hastanın bir, ne yazık ki bizde şöyle bir alışkanlık oldu, oturduğumuz yerde her işi hallettiğimiz için telefon açıyor örneğin, ben bu işte köpük tedavisi yaptırmak istiyorum. Ben diyorum ki yani burası bakkal değil, yani bana bir oradan 2 kilo muz yolla, olmaz. Geleceksiniz çünkü hastanın bir şikayetini dinlemek çok önemli. Orada biz en başta orada ayırt etmeye başlıyoruz. Hı-hı. Hastanın hastalığı nerede? Toplar damarında mı, atar damarında mı, yoksa ekleminde mi, belinde mi? Önce o. Ondan sonra ayrıntılı bir fizik muayene yapıyoruz. Çünkü variste özellikle kadın hastalar işte bacağın görünen kısmını gördüğü için ben diyor burada görüyorum diyor, varislerim var. Halbuki belki arkada çok daha fazla da, çok daha korkunç ya da bambaşka bir rahatsızlığı var. Onu varis diye algılıyor doğal olarak. Ayrıntılı bir fizik muayene. Ondan sonrasında da bizim altın standart dediğimiz bir Doppler ultrason tekniğimiz var. Bunu genellikle radyolog arkadaşlar yapıyorlar. Bazen bizim meslektaşlarımız da, biz kendimiz de yapıyoruz. Ameliyatta da kullanıyoruz keza. Bir ultrason tetkiki yapıyoruz. Buna göre bunların hepsini bir araya koyup ne yapmamız gerektiğine karar veriyoruz. Tabii.
3: Tabii bunun başında da hastanın öyküsü çok önemli,
4: çok
3: değil
4: önemli
3: mi hocam?
4: Tabii. Yani geçmişin... Çünkü her hastalığın çok nadiren çakışan bulguları olabilir. Yani bacak ağrısı dediğimiz şey örneğin bel fıtığından olabilir,
3: başka
4: eklemlerinden olabilir, nörolojik bir hastalıktan olabilir, varisinden olabilir, atar damar hastalığından olabilir. Basitçe saydım 6 tane şeyi saydım. Evet. Bunların her birinin aslında birbirinden dikkatli sorgulanırsa, yok sende bu hastalık değil, bu var diyebileceğimiz şeyler zaten. Evet.
3: Hocam az önce köpük tedavisi dediniz varislerde. Siz şu anda uyguluyor musunuz köpük tedavisi?
4: Tabii ki, yani güncel pratikte belki de en çok, yani varis çok yaygın. Genellikle de bizde görsellik daha ön planda olduğu için, yani bizim ne yazık ki öyle, görünmeyen bir yer çok önemli değil ama görünen bir yerde, hele kendi gözünün görünen bir yerdeki bir bozukluğu gidermek, en basitinden köpük tedavisi yapıyoruz, skleroterapi dediğimiz. Bunda da yine bütün bu aşamaları yapıyoruz, muayenesi, ultrasonu vesairesi, bakıyoruz ki içerideki sistemlerde bir bozukluk yok ve sadece görsellik kısımda, o zaman bunlara köpük tedavisi uygulayabiliyoruz.
3: Peki sonrasında hastaya tekrarlama olanağı var mı hocam?
4: Şimdi şöyle, yani köpük tedavisi uyguladığımız damarlar daha çok cildin içindeki ince kılcal damarlar ve onların varisleri diyelim. O yüzden bir bölgeye uyguladığımızda, burada özellikle köpük tedavisi uyguladıklarımızda şu önemli: başka yerden her zaman olma ihtimali var. Bu ihtimali artıracak şeyler neler? Hızlı kilo almak, hızlı kilo alıp vermek. Çünkü şimdi çok moda. Kilo aldım, biraz kilo
3: hemen
4: vermem lazım.
3: Yiyitler,
4: aynen.
3: Evet.
4: Bir 10 kilo verdim, birkaç ay sonra 12 kilo geri aldım. İşte bunlar hepsi bu kılcalları arttırıcı şeyler. Öncelikle engellemek lazım. Sonrasında %100 mü? Hayır. Olan bölgede kaybedebiliriz ama başka yerlerde çıkma ihtimali her zaman söz konusu. Ki şunun için, İçeride bir problemimiz yoksa. İçeride problem varsa bunu her zaman başka yerlerde görme riskimiz daha çok zaten.
3: Peki hocam, dışarıdan görüntüsü gerçekten kötü olan varisler için konuşuyorum. Aynı şekilde onda da köpük tedavisi uyguluyor musunuz?
4: Şimdi aslında
3: sadece kılcal damarlarda mı?
4: Köpük tedavisinde yani kitabi olarak var tabii ki. Yani şu kadar milime kadar olan damarlara yapılabilir, bu kadar milimin üzerinde. Bizim tercih ettiğimiz köpük yaptığımız ince kılcal dediğimiz, yani saç telinin bir iki kalın, yoksa çok kalın damarlara da, yüzeye görülen damarlara da yapılabilir ama köpük tedavisinde çok kalın damarlarda yapmamanın şahsi tercihim de öyle, bilmen de öyle. biz damarın içine bir ilaç veriyoruz kapatmak için. Köpük evet. tedavisi dediğimiz. İlacı veriyoruz, bu bir tıbbi deterjan. Kanla reaksiyona giriyor, o damarı kapatıyor. O damar bir yere kaybolmuyor. Yani cerrahide biz o damarı alıyoruz, o kolay. Ama burada o damar içi pıhtılaşıyor ve pıhtılaşmış bir damar orada kalıyor. Bunu vücut kendisi, kendi mekanizmasıyla bir şekilde yok edecek. Burada cildin hassasiyeti, kişinin alerjik yapısı, ten rengi. Bu ne kadar uzun sürer ise zaten görsellik için bir rahatsızlık evet. var. Bu uzun sürerse bu sefer o müdahale edilen bölgede hafif de olsa bazen daha da fazla olmak kaydı iz olma riski olabiliyor. Yoksa büyük damara yapılır mı? Evet, çok anormal büyük olmadıktan sonra, ama benim genel tercihim çok büyük damarları tıbben de yapmamak lazım.
3: Evet. Peki hocam, zor bir uygulama. Bundan sonraki süreçte hastayı neler bekliyor?
4: Yani aslında zor değil. Buradaki tek zorluk şey, en büyük aslında dilemma da orada. Şimdi hasta ne zaman fark ediyor bacağındaki varisi? Kışın kolay. Palto giyiyor, çorap giyiyor, pantolon giyiyor, görmüyor bile. Ne zamanki havalar ısınmaya başlıyor, üstü inceldikçe bir dikkatini çekiyor. Bu sefer bizim kapımıza geliyor. İşte ben şimdi önümüzdeki hafta tatile gideceğim. Bunlar çok fena. İşte buradaki en büyük açmaz da bu. Özellikle köpük tedavisinin özelinde. Biz köpük tedavisi yaptıktan sonra ortalama, yani ben abartmak kaydıyla söylüyorum, genellikle 2 ay kadar güneş görmesin diyoruz zaten. Çünkü dedim ya, orada ilaç dolu bir damar, görünen bir damar, evet, tıkalı hocam. Ve bu kaybolması lazım. Bunun üzerine güneş gördüğü zaman, bu herhangi bir morluk için, atıyorum plastik ve rekonstrüktif cerrahide, işte burun evet, ameliyatlarında evet, hocam, vesairede doğrudur. Onlar hatta neredeyse bütün yaz boyu güneş görmeyin. Güneşe çünkü o morluklar bizde de aynısı. Kalıcı leke yapabiliyor bu sefer. İşte buradaki açmaz burada. Haziran'da geliyor. Haftaya izne gideceğim ya da bir ay sonra. Buna 2 ay
3: süreç
4: lazım.
3: Süreç hem yani kişi için de sıkıntılı bir süreç hocam. Yani evet, yazıda beklemek. Ne kadar erken gelirse o kadar iyi.
4: En büyük problem şurada oluyor. Zaten kişinin, hastanın şikayetçi olduğu şey görüntü. Bu görüntü daha kötü olacaksa işte o daha kötü.
3: Daha kötü.
4: O yüzden bunu biz, ben hastalarıma şöyle söylüyorum. Varis tedavisi, yani normal ameliyat için hiçbir kısıtımız yok aslında. Çorap giyme hariç sıcakta. Diğer işleri ya Nisan Mayıs ayına kadar ya da Ekim'den, Eylül Ekim'den sonra yapmak lazım. Hastanın da gönül rahatlığıyla istediği gibi geleceğe yönelik planlamasını yapabilmesi adına.
3: Peki bu işlemden sonra varis çorabı giyiyor mu hocam hasta?
4: Yani çok yaygın değilse, basit köpük tedavisi yapıyorsak hayır, bazen bandaj bile yapmıyoruz. En fazlası bir gün iki gün kalan bandaj olabilir. Bir gün genellikle. Varis çorabını biz daha çok ameliyat ettiğimiz hastalarda mutlaka, cerrahi yapıyorsak ya da işte kapalı yöntemle, radyo frekans, lazer gibi kapattığımız, yapıştırma gibi yöntemlerde birkaç hafta süreli varis çorabı giymeleri gerekiyor.
3: Yani kişiye göre de uygulamalarınız aslında değişiyor değil mi hocam? Mutlaka. Her varis hastasına aynı tedavi yöntemi uygulanmıyor
4: zaten. Olmaz. Zaten işte demin dedim ya, yanlış orada oluyor. Yani telefon açıyor, ben bunu yaptırmak istiyorum. Tedavisi. Öyle bir şey yok.
3: Evet. Peki hocam, venöz yetmezlik nedir? Aynı şey mi varis?
4: Şimdi aslında şöyle, venöz yetmezlik, varis aslında bir venöz yetmezliğin yansıması. Aslında bizim venöz yetmezlik diye de, hepsine venöz yetmezlik deriz. Bu bazen hatta sigortalarla da ilgili problem oluyor da, sizin kastettiğiniz anlamda venöz yetmezlik, bizim vücudumuzda ön ve arkada olmak üzere 3 tane toplar damar sistemimiz var. Ana derin toplar damar, tek. Önde ve arkada yüzeyel ve bunları birbirine bağlayan köprü damarlar. Bizim ciddi anlamda işte akciğere pıhtı atması, başka problemlere yol açan derin toplar damar yetmezliğini venöz yetmezlik diye, genel herkes anlasın diye o şekilde kullanıyoruz. Yoksa venöz yetmezlik dediğimiz şey aslında toplar damarı yeter. Tabii ki, aynen öyle.
3: Evet. Peki hocam, hamilelikte varis neden oluşuyor? Çok fazla görüyoruz bunu.
4: Şimdi bir geçen birisi aynı şeyi söyledi, işte yaş ilerlemesi falan. Hayır, kadınlarda en büyük problem aslında doğurganlık çağda. Hatta bu şöyle, birinci doğumda nispeten, çoğul, ikinci ve üçüncü gebeliklerde daha çok karşımıza çıkan bir şey. Bunun iki sebebi var. Birinci sebebi hormonal değişiklikler. Evet. Yani östrojen azalıyor, işte o progesteron vesaire hormonlar artıyor. Bu toplar damar yapısını, dedim ya bir narinlik var, toplar damar yapısını bozup genişlemesine daha çok yatkınlık sağlıyor. İkincisi tabii karın içinde orada bir kilolarca artışın getirdiği basıyla oluşan bir şey. Altta yatan ciddi bir varis hastalığı yok ise evveliyatında, ilk gebelikte olur, kaybolur. İkincide de keza ama altta yatan bir şey varsa hani meslek hastalığı gibi işte gebelikler bu varisleri daha belirgin hale getiriyorlar.
3: Peki hocam gebeliklerde olanlarda ne gibi tedaviler uyguluyorsunuz?
4: Şimdi gebeyken bir şey yapamıyoruz. Gebeyken bir şey yapamıyoruz. Yani bir şey yapamıyoruz derken var tabii ki çorap öneriyoruz, önemli. Ondan sonra hareket işte susuz kalmama, sıcaktan koruma gibi. Ne zaman ki doğum yapıyor, doğumdan birkaç zaman sonra aramızda onun hastanın durumuna göre belirlediğim bir süreçte ultrason kontrolünü yapıp ondan sonra daha çok böyle artık ek gıdalara geçilmeye başlandığı zamandan sonra da tıbbi bir tedavi gerekiyorsa cerrahi vesaire yapıyoruz.
3: Evet. Peki hocam lazerle varis tedavisinin mümkün olduğu konular ya da avantajları yapmış olduğunuz lazerden az önce bahsettiniz. Evet. Hep köpük tedavisini konuştuk ama biraz ondan da bahseder
4: misiniz
3: hocam?
4: Şimdi burada şunu ayırt etmek lazım. Aslında lazer genel anlamda kullanılan bir şey. Burada bizim tıbbi ameliyat olarak yaptığımız şey endovenöz. Bir de işte kadınlar daha çok biliyorlar. Güzellik merkezlerinde işte epilasyon gibi lazer ince epilasyon. Kılcalları biz nasıl köpük yapabiliyor isek bu köpüğün bir diğer alternatifi de o transkutanöz lazer dediğimiz lazer. Aynı epilasyona benzer. O da lazer. Ama bizim tedavi olarak kalp damar cerrahisi tamam transkutanöz lazeri de yapıyoruz köpük yerine. Öbür lazer genel şimdi o tabir çok tuttu. Kapalı ameliyat, kesisiz ameliyat, dikişsiz ameliyat. Evet, evet doğru. Damarın içine özel bunun için imal edilmiş özel kateterlerimiz var. Anjiyo kateteri gibi. Damarın içine giriyoruz. Evet herhangi bir yeri kesmeden. İçerideki burada temelde yaptığımız şey tam halk tabiriyle dağlama yapıyoruz. İçeriden damarı bir radyo frekans kateteri yaklaşık 120 dereceye ısınıyor örneğin. 120 derece.
3: Bir nevi yakıyorsunuz aslında değil mi hocam?
4: Bir nevi yakıyoruz. 120 evet. derece ısıyla damarı içeriden yakıp kapatıyoruz. Yapılan lazerde de radyo frekansta da bir teknik daha var. Yapıştırma tekniği dediğimiz. Bunu da yakmıyoruz da nasıl diyeyim Japon yapıştırıcısı gibi. İçeriden yapıştırarak kapatıyoruz tabii.
3: Peki bundan sonra tekrarlama durumu var mı hocam varis? Tekrarlayabilir
4: mi? En çok zaten hastalar her şeyi dinliyorlar. Hocam diyorlar ki diyorlar bu gene oluyor.
3: Doğru. Gene ne oluyor ama?
4: Doğru. Burada aslında iki şey var. Birinci etmen şu. Dedim ya bizim altın standardımız muayeneden sonra hastaya bir ultrason yaptırıyoruz. Evet. İşte bu ultrason bizim için tedavimizin etkinliği ve tekrarlamamasının birinci şartı derin toplar damarın sağlam olması. Bir hastada derin toplar damar sağlam ise biz yüzeyel toplar damarı ortadan kaldırdığımızda bir daha varis olmaz. Bunun en çarpıcı örneği şöyle. En çok ameliyat edilen bacağın ön tarafında bu kalbe alıp bacaktan alıp kalbe taktığımız damarı biz kapatıyoruz örneğin. Biz normalde koroner bypass'ta bu damarı hastasına göre boydan boya kasıktan ayak bileğine kadar çıkarıyoruz. Hastanın kalbine takıyoruz. Ondan sonra hastaya çorap giydiriyoruz. Hasta bir ay çoraptan sonra normal hayatına dönüyor. Yani biz sağlam iş gören bir damar alıyoruz ve bir zafiyet oluşmuyor.
3: Oluşmuyor.
4: O yüzden de eğer derin toplar damar sağlam ise biz hastalıklı damarı ortadan kaldırdığımızda bir daha olmaz.
3: Tamam.
4: Şunun istisnası oluyor. Cerrahi bir anlamda şöyle güvenli oluyor. Biz kasık bölgesini açıp oradaki yan dalları da bağlayıp her şeyi alıp çıkarıyoruz. Lazer dediğimiz, radyo frekans dediğimiz yöntemde o kavşağa belli bir mesafe kadar yaklaşabiliyoruz. Eğer orada patolojik damarlar var ise işte o zaman onların yolunda, normal ana damarın yolunda değil, onların yolunda ek varisler oluşabilir. Onu da ameliyattan önce öngörmek ultrasonla kısmen mümkün.
3: Mümkün.
4: Evet.
3: Peki hocam hasta bundan sonraki süreçte nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bu kilo artışı falan dedik evet konumuzun başında
4: aslında
3: ama.
4: Aslında olmaması için neye dikkat etmesi gerekiyorsa
3: aynı şekilde
4: işlem yapıldıktan sonra da aynı şeyler hareketli olmak, kilo almamak, sıcaktan korumak aynı şeylere çünkü vücut gene kendi vücudu. Bir de yaş aldıkça vücudun bozulması, deforme olması, daha hastalığa ya da başka şeye yatkın olması da artıyor yaş almakla birlikte. O yüzden ameliyattan önce ne sağlıklı varisin olmaması gerektiği için ne yapması gerekiyorsa aslında ameliyattan sonra da aynı şeyleri
3: aynı şekilde
4: varis
3: devam
4: çorabı bir sürü hariç öneriyoruz zaten.
3: Evet. Peki hocam şunu soracağım. Huzursuz bacak sendromu. Tedavisi mümkün olmayan bir hastalık diyebiliriz hocam. Doğru mudur? Varise
4: doğru.
3: De ilişkisi var mıdır?
4: Yani şimdi şöyle en çok karışan şu. Bazen biraz plasebo etkisi dediğimiz etkiyle de bizim varis ilaçlarını yazarak evet hocam ben bunu kullandım.
3: Ağrıyı azaltmak rahatım. Adına mı
4: evet,
3: hocam
4: evet.
3: Biraz?
4: Yani aslında. Ama adı üstünde yani nasıl mesela ona örnek veriyorum. Esansiyel hipertansiyon diyoruz biz. Toplumun işte tansiyon hastalığı %95'i sanıyorum o civarda. Neden? Çünkü bir sebep bulamıyoruz ama tansiyon var. İlacı veriyoruz ömür boyu ilaç kullanıyor. Bizim bu huzursuz bacak da Bir tür onun gibi altta yatan herhangi bir neden bulamam. Bu bir kısmı pisişik. Yani fibromiyalji gibi böyle bir tanımlama var. Fibromiyalji, evet. Yani hasta biraz pisişik rahatsızlıkları, postür vesaire. Bizde de öyle. Yaşam şekliyle birlikte birleşince ultrasonu temiz. Ortopedik bir kusur bulamıyoruz.
0: Kusur da yok.
4: Onu da yapıyoruz. Bir ayrıcısı bazen hani hasta diyor ki geceleri daha çok rahatsız oluyorum.
0: Rahatsız ediyor. Evet.
4: Yani varis hastalığı varsa gün ortası gün sonunda ciddi varisi varsa gece yattığında bir şey olmaz. Evet. Varis hastalığında. Bir tek bununla beraber işte özellikle menopoz sonrası kadınlarda kemik erimesi vesaire varsa işte gece uyandıran kramplar vesaire olabilir ama yani adını koyamadığımız bir durum olunca huzursuz bacak diye evet bir antitip var. Tedavisi
0: biraz
4: nedir?
0: Biraz psikolojik de olabilir mi hocam?
4: Dedim ya pisişik tarafı var. Ne yapabiliriz? İşte genellikle bu yaşam modifikasyonu ile beraber bazen varis ilaçları dediğimiz venotonik ilaçları da öneriyoruz. Plasebo etkisindendir. Gerçekten bazen bir kısmı az da olsa bir faydasıyla fayda görüyor. Ama net olarak huzursuz bacak budur, tedavisi de budur diyebildiğimiz bir şey değil ne yazık.
0: Evet, yani aslında bu ilaçlarla aynı şekilde devam edecek değil mi hocam? Sizin yapmış olduğunuz.
4: Birincisi hareket.
0: Hareket çok önemli.
4: O kadar önemli ki mesela son yıllarda yapılan araştırmalar şunu söylüyor. Eskiden işte Alzheimer için vesaire ya da eskiden demans da vardı. Şimdi çok Alzheimer moda oldu. Alzheimer hastalığında eskiden denedi ki bak sudoku çöz, satranç oyna, kafayı çalıştır.
0: Sürekli çalışması gerekiyor.
4: Halbuki şimdi son yapılan araştırma neyi söylüyor biliyor musunuz? %100 fizik egzersiz.
0: Egzersiz.
4: Bunun için de dans da edebilirsiniz. Yürüyüş yapabilirsiniz. Evet. Hareket etmenin temelde Alzheimer için daha da değerli olduğunu son yıllardaki araştırmalar söylüyor. Kafayı çalıştırmak değil, fizik hareketin daha değerli olduğunu söylüyor.
0: Tabii. Evet hocam. Gayet de mantıklı aslında baktığımız zaman.
4: Çünkü siz hareket ettiğiniz sürece bütün vücut tamamıyla bir mekanizma, kapalı bir mekanizma. Hareket ettiğiniz zaman atar damar, toplar damar, beyniniz, kalbiniz her şey ona mukabil
0: ona
4: çalışıyor.
0: Ona bağlı olduğu
4: tabii,
0: için. Evet.
4: Abartmamak, hiç yapmamak. Ama şimdi bu devirde bu kadar oturduğunuz yerde telefondan bir kahve söyleyebildiğiniz bir dünyada bunu ne kadar yapacağız Allah bilir.
0: Evet hocam. Hocam yani yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama son bir sorum daha olacak. Tabii. Ben sizi hazır bulmuşken kaçırmak istemiyorum. Tabii. Hocam el terlemeleri neden kaynaklanır? Ellerimiz neden terler?
4: Şimdi normalde her insanın bir miktar terler. Bunun patolojik olduğu şeyler demin dediğim gibi biz el terlemesi ameliyatlarını daha çok işte en çok yaptığımız kişiler sosyal endikasyon dediğimiz yani araştırıyoruz. Şimdi şundan ayırt etmek lazım. Öncelikle şeker hastalığı, tiroidi vesairesi, kansızlığı bu hastalarda saat eli terlemez zaten. Genel bir terleme problemi, D vitamini yetmezliği olanlarda. Ha bunlar yok. Bizim tedavi ettiğimiz kesimde mesela elinde, koltuk altında, ayağında aşırı terlemeler net bir hastalık bulamıyoruz. Ha nedir? Tetiklenen. Mesela el terlemesi çok fazla olan bir hastayı ameliyat ettiğimiz zaman oradaki stres ortadan kalktığı için hasta diyor ki benim artık ayağım da terlemiyor. Aslında bizim buraya yaptığımız ameliyatın ayağa bir etkisi, doğrudan bir etkisi yok. Ama eli niye terliyor? Gergin bir ortama ya da stresli bir ortama girdiğimiz zaman terleriz, elimiz terler vesaire. Bu kişiler daha çok emosyonel insanlar, daha fazla terlemesi olan insanlar. Bu bölgede daha fazla oluyor. Yani yoksa bir hastalıktan dolayı çok salt bir hastalıktan olmuyor yani.
0: Evet. Peki hocam bu yapmış olduğunuz ameliyatlardan bahseder misiniz el terlemesinde?
4: Yani bunda
0: daha mı küçük minimal ameliyatlar
4: tabii,
0: mı aslında?
4: Tabii yani şöyle koltuk altından bir santimlik bir kesiyle oradan girerek ele giden sinirlerin ana merkezden çıkış yerlerini işte klips, kesme, yakma gibi yöntemlerle ortadan kaldırıyoruz. Özellikle el terlemesinin etkinliği %100. Yapıldığı zaman hasta uyandığında aa diyor ben ellerim öyle hastalar biliyorum ki elini tuttuğu zaman bir çeşmenin damlaması gibi damlayan ya da bir kağıdı bile tutamayan ya da 2-3 eldiven giyen bu hastalarda çok dramatik oluyor onu görmek. Gerçekten ameliyat olduğu anda tamamen kuruyor. Çok özel riskleri olan bir ameliyat değil. İyileşme süreci dediğim gibi genellikle hani bir akşam tutuyoruz sadece. Ondan sonrasında normal hayatına dönüyorlar.
0: Sosyal yaşantısına dönülüyor.
4: Tabii ki.
0: Hocam çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Damar sağlığımızla ilgili
4: en başından beri hep aynı yere geliyoruz. Birincisi bizim ameliyat etmemiz vesaire aslında bu genel tıp nosyonunda doğru olan koruyucu hekimliktir. Yani kişinin hastalanmamasını sağlamak. hastalandıktan sonra tedavi etmek aslında kötü olan kısmı. Ha, hastalanmamak için damar sağlığı dediğimiz aslında genel bütün vücut sağlığımızı ilgilendiren her şey. Doğru beslenmek,
0: en önemlisi
4: hareket etmek. Burada herkesin dediği şu, ya bu modern çağda stres. Herkes geliyor ki çok stresli bir işim
0: var. Toplum olarak artık öyle zaten.
4: Çok stresli bir işim var. Burada yanlış olan şu, ben hep onu söylüyorum. Atıyorum sokağa süpüren, ölçülebilir bir şey olsa bu, sokağa süpüren bir çöpçü görevliyle uzaya gören astronotun, sizin, benim, kamera arkasındaki arkadaş ölçülse hepimizin stresi bizde yarattığı etki aslında aynı. Farklı değil. O da aynı stresi diyor. Şimdi diyorsun ya uzaya giden adamla çöpçünün aynı bence.
0: Aynı.
4: Ha burada özellikle yabancıların bize hobi dendiği zaman böyle ama nasıl bir iş gibi geliyor. Aslında burada stres yönetimi önemli. Stressiz bir iş olmaz. Yani arabaya benzin koyacaksınız ki gitsin. Bu bir itici güç aslında. Kötü bir şey değil. Hı hı. Ha bunun yarattığı bir yük var mutlaka. Nasıl ki topraklama diyoruz. Burada önemli olan hareket edin, iyi beslenin. Stres yapmayın. Hayır, yapmayın. Stres yapacaksınız. Burada önemli olan stres yönetimi. Onda en çok söylenen şey, ne olursa olsun bir hobiniz olsun. Eğer kendinizi, çünkü bir hobiniz varsa gerçek anlamda,
0: bir meşgaleniz olsun.
4: Onunla
0: aslında
4: uğraştığınız an bütün dünyayı unutuyorsunuz. Zaten o yüklendiğiniz o işi yaparkenki sizin üzerinizdeki bütün yük onunla gitmiş oluyor zaten. Yoksa bir iş yapan bir insanın stres yapmaması, bir gerginlik
0: olmazsa zaten
4: değil.
0: Anormaldir değil mi hocam?
4: Bravo. Aslında. İşte o zaman bunu demek ki iyi besleneceğiz, iyi hareket edeceğiz. İyi beslenme ne kadar olur? Zor.
0: Kilomuza dikkat edeceğiz aslında.
4: Bir de dediğim gibi stressiz hayat olmaz. Ama bunu iyi yönetmenin yolunu da sizi hoşnut tutan, dünyayı unutmanızı sağlayacak bir meşgaleniz olması.
0: Çok güzel örnek verdiniz hocam. Çok teşekkür ederim.
4: Çok teşekkür
0: ağzınıza
4: ediyorum.
0: Sağlık,
4: çok
0: ayağınıza sağlık. Çok sağ olun.
4: Rica ederim, çok teşekkür ediyorum.
0: Evet sevgili izleyiciler, Bilal hocamla programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.
2: Sağlıklı Türkiye.
5: Şimdi reklamlar.
6: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 0020.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliği niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, her kim dünyada bir mümin kardeşinin işini görürse, Hak Teala o kimsenin 70 işine kolaylık ihsan buyurur.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz kader ve adalet. Sevgili dinleyicilerimiz, adalet kelime olarak bir şeyi yerli yerine koymak demektir. Adalet, bir amirin ülkeyi idare için koyduğu kanunlar içinde hareket etmesidir. Zulümse bu kanunun dışına çıkmaktır. Her şeyi yoktan yaratan Allahü Teala, hakimler hakimi, her şeyin asıl sahibi ve tek yaratıcısıdır. Üstünde bir amiri yoktur ki onu bir kanun altında bulundursun. Bundan dolayı Allah'ın yaptığı şu iş adalete uymuyor denilemez. Adaletin bir başka tarifi ise kendi mülkünde olanı kullanmak demektir. Zulümse başkasının mülküne tecavüzdür. Kainat ve içinde bulunan her şeyin yaratıcısı Allahü Teala olduğuna, ondan başka yaratıcı bulunmadığına ve hiçbir kimse hiçbir şeye sahip olmadığına göre Rabbimizin yaptığı işler hiç kimsenin malına mülküne tecavüz değildir. Onun yaptığı işler için adalete uymuyor denilemez. Mülk onundur. Dilediği gibi kullanır, kimsenin bir şey sormaya hakkı yoktur. Mesela bir depremde kimi ölmüş, kimi sakat kalmış, kimi fakirleşmiş olabilir. Mümin, Allahü Teala'nın kaza ve kaderine razı olur. Razı olmazsa, fakir olunca az diye itiraz eder, zengin olursa doymaz, daha çok ister. Kazandığını haramlara sarf eder. Böyle kimsenin zenginliği de, fakirliği de felaketine sebep olur. Körlük, topallık ve diğer sakatlıkların faydalı veya zararlı olması insandan insana değişir. Kimi Allahü Teala'nın takdirine razı olduğu için sonsuz olan cennet nimetlerine kavuşur, kimi de razı olmadığı için sonsuz olan cehennemde cezaya müstahak olabilir. Bir kimse kendisi için sakatlığın faydalı veya zararlı olduğunu bilemez. Bazısı illa son model bir arabasının olmasını ister. Arabayı alıp çoluk çocuğuyla bir dereye uçabilir. Lüks bir ev ister, alır. Depremde çoluk çocuk beraber ölebilir. Onun için illa bir şeyin olmasını değil, hayırlı olmasını istemelidir. Çocuğun sakat olarak doğmasında kendi günahı yoktur. Eğer bunda ana babasının kusuru varsa günahı onlara aittir. Görmeyen bir kimse eğer kör olmasaydı kötü işler peşinde gezip dünya ve ahiretini mahvedebilirdi. Kimi de kör olduğu için isyan edip yaratıcının takdirine razı olmaz ve ebedi felaketine sebep olur. Kör olan bir Müslüman cennete gider. Bir hadis-i şerif meali: gözsüz kimse sabrederse Allahü Teala ona cenneti verir. Yalnız gözü olmayan değil, diğer sakatlıkları olan da sabrederse, kabirde ve mahşerde sıkıntı çekmeden cennete girer. İmansız olan, sağlam da sakat da olsa, yeri sonsuz olarak cehennemdir. Her türlü felakette suçu kendimizde aramalıyız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, size gelen musibet, kendi ellerinizle işlediğiniz günahlar yüzündendir. Sana gelen her iyilik Allah'ın bir ihsanı, bir nimeti olarak gelmekte, her kötülük de günahlara karşılık olarak kendinden gelmektedir. Hepsini yaratan, gönderen Allah'tır. Derecelerin yükselmesi gibi sebepler hariç suçsuza bela gelmiyor. Herkes kendi cezasını çekiyor. Belanın genel gelmesinin de sebepleri vardır. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, bir kötülük gücü yetenlerce önlenmezse Allahü Teala azabını hepsine umumi kılar. Günahlar açıktan işlenince iyi kötü herkes genel bir azaba maruz kalır. Eski kavimlerden depremle azap edilenler arasında salihler de vardı. Salihler de onlarla birlikte helak oldu. Zira günah işlenirken susmuşlar, önlemeye çalışmamışlardı. Allahü Teala herkese akıl vermiş, araştırıp doğru yolu bulabilir. Aklı olmayansa zaten sorumlu değildir. Kimisi deniz kenarında, kimisi dağda dünyaya gelir.
kimisi ekvatorda, kimisi kutuplarda doğar. Allahü Teala herkese gücünün yettiğini sorar, gücünün yetmediğini sormaz. Dağda büyüyüp İslamiyet'i işitmemişse onu sorguya çekmez. Ona niye namaz kılmadın demez. Bir kimsenin Müslüman evladı olması, İslam terbiyesiyle yetişmesi Allahü Teala'nın bir ihsanıdır. Kafir çocuklarına bu ihsanı yapmıyor. Fakat kimseye ihsan yapmaya mecbur değildir. İhsan yapmamak zulüm olmaz. Mesela bakkaldan bir kilo pirinç alsak, tam bir kilo tartması adalettir. Noksan tartarsa zulüm olur. Biraz fazla verirse ihsan olur. Bu ihsanı istemek kimsenin hakkı değildir. Kimse kafir olarak dünyaya gelmez. Herkes Müslümanlığa elverişli olarak dünyaya gelir. Bunu Peygamber Efendimiz bildirmiştir. Yani bir kafir çocuğu da Müslümanlığa elverişli olarak doğuyor. Bu onun için bir şanstır. Ona bir iyilik edilmek isteniyor. Kabul edip etmemesi onun bileceği iştir. Kafir çocuğu da kafir olarak büyümüşse suç kendisindedir. Çünkü Allahü Teala ona akıl vermiştir. Aklını doğru yolda kullanmazsa suç Allahü Teala'nın olmaz. Allahü Teala kafire akıl veriyor, iman etmesi için mühlet veriyor, sebepler yaratıyor. Bu iyilik değil mi? Eceli gelmeden kimse ölmez. Trafik kazasında veya vurularak ölen de eceli gelerek kaderiyle ölür. Yani öldürülen veya kazada ölenin ömrü ortadan kesilmiş olmaz. O anda eceli gelmiştir, yani ömrü biterek ölmüştür. Her insanın bir tek eceli vardır. Fakirlik, zenginlik de kaderdendir. Sapık fırkalardan Mutezile, insan kendi kaderini kendi çizer. İnsanların işlerine Allah karışmaz der. Halbuki bir ayet-i kerime meali şöyledir. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Hayrı, şerri, imanı, küfrü, fakirliği, zenginliği, iyiyi, kötüyü, tatlıyı, acıyı, her şeyi yaratan Allahü Teala'dır. Allahü Teala ezeli ilmiyle kullarının yapacakları işleri bilir. İlahın her şeyi bilmesi, her şeye gücü yetmesi gerekir. Bilmeyen, gücü yetmeyen, muhtaç olan, ölebilen ilah olamaz. Allah herkesin ne yapacağını bilir. Sapık fırkalardan Cebriye, Allah her işi zorla yaptırır. İnsan kaderine mahkumdur. Hiç kimse işlediği günahtan sorumlu değildir der. Bu da Mutezile gibi çok yanlıştır. İnsan günah işlerse cezasını, sevap işlerse mükafatını görür. İnsan yaptığı işleri kendi yaratmıyor. İradi cüziye ile yapılan işlerin yaratıcısı, yani hayrın ve şerrin yaratıcısı Allahü Teala'dır. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğunu inkar etmek, intihar eden takdir-i ilahiyi değiştirir demek küfürdür. Allahü Teala onun intihar edeceğini elbet bilir. Allah bizim fakir mi, zengin mi, cehennemlik mi, cennetlik mi olacağımızı, nerede nasıl öleceğimizi bilir. Onun bilmesi demek bize bunları zorla yaptırır demek değildir. Bu konuda birkaç örnek verelim. 1. Bir film defalarca gösterilse, bunu önceden seyretmiş birisi ikinci, üçüncü defa seyrederken başroldeki oyuncu attan düşüp ölecek dese, o dediği için mi filmdeki oyuncu ölüyor, yoksa söyleyen daha önce seyrettiği için mi biliyor? Allahü Teala da ezeli ilmiyle kimin nerede, nasıl öleceğini ve cennete mi cehenneme mi gideceğini elbette bilir. 2. Takvimlere bir yıl içinde güneşin ne zaman doğup ne zaman batacağı hesaplanarak yazılıyor. Güneş takvimde bildirilen saatlerde doğup batar. Güneş takvime öyle yazıldı diye bilinen saatlerde doğup batmaz. Takvime yazılması güneşin doğmasını ve batmasını etkilemez. Allahü Teala da insanların başlarına ne geleceğini bildiği için bunları levh-i mahfuza yazmıştır. 3. Bir öğretmen daha önceki birçok tecrübesine dayanarak çok tembel bir öğrencisi için bu öğrenci bu sınavı kazanamaz diye bir deftere yazsa, yazılan yazı o öğrencinin sınavını etkilemez. Öğrenci imtihanı kazanamayınca
sen deftere yazdığın için ben imtihanı kazanamadım diye suçu öğretmene yüklemesi yanlış olur. Şu halde yoksulluğu, kötü işleri kadere yüklemek yanlış olur. Herkes yaptığından sorumludur. Ayet-i Kerime'de buyruluyor ki, Allah onlara zulmetmez. Onlar kendilerine zulmediyorlar.

Hazreti Osman radıyallahu anh buyuruyorlar ki, dünya malı için üzülmek kalbe zulmet, ahiret için üzülmekse kalbe nurdur. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Tabii bugünlerde en çok merak edilecek konular kurbanla alakalı, haçla alakalı konular. Dolayısıyla bunlarla ilgili sorularımıza da devam edeceğiz. Hocam, şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Kurban edilecek hayvan. Yani şöyle örnekle söyleyelim. Ben bir kurbanlık aldım. Ancak herhangi bir sebepten dolayı kurbanımı kesemedim. Dedim ki ya kurbandan sonra keseriz, nasıl olsa aldık bunu. Kurban bayramı bitti. Ben kurbanımı kestim. Bu oldu mu? Bir de bunun öncesi var. Tersinden sorayım. Yani kurbanda benim işim var. Bu işlerle uğraşamayacağım. Dolayısıyla hayvanımı aldım. Kurbandan birkaç gün önce kesebilir miyim? Önceden yapılıyor ya bazı ibadetler. Mesela sadakayı fıtır falan önceden verilebiliyor. Bu da öyle bir yapılabilir mi?
1: Ya bizim cuma günü işimiz var. Perşembe günü cuma namazını kılıversek olur mu?
0: Olmaz.
1: Olmaz. Ben yolculuğa çıkacağım ya. Öğle namazını sıkışır mıkışır falan şöyle kuşluk vaktinde kılıversem.
0: O da olmaz.
1: O da olmaz. Peki kışın hava serin oluyor. Ben o zaman gitsem hacca, serin serin yapsam gelsem.
0: O da olmaz.
1: O da olmaz.
0: Tamam hocam, anladım. Olmazmış yani.
1: Şimdi
0: zamanla mı kayıtlı, o yüzden mi yani?
1: Zamanla kayıtlı. Nasıl? Daha doğrusu bütün ibadetler zamanla kayıtlı. Herkes, her şey vaktinde yapılır. Çünkü kurban, kurban bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü kesilir. Hanefi mezhebinde üçüncü gün akşama kadar. Birinci gün imsaktan sonra başlar. Peki bizi izleyen ve dinleyenler hatırına gelebiliyor mu? Akşamda kesilebilir mi? Yani kitaplarda, bazı kitaplarda gece kesmek, yani tırnak kesmek gibi hani mekruh olduğu da bildirilmiş. Ama onun sebebi de, illeti de anlatılmış. Eğer şimdi mesela bizim çekim yaptığımız öyle spot lambalar var ya, öyle spot lambalarla aydınlatılırsa orası, hani
0: şu
1: akşamda
0: şu anda o imkan var.
1: O imkan.
0: Bir aydınlatma imkanı
1: kesilebilir
0: var.
1: Kesilebilir mi? Kesilebilir. Yani kurbanlık bir hayvan, bu koyun olur, keçi olur, dana olur, deve olur. Zaten bu dört tane kurbanlık hayvanlar. Onlardan bir tanesini almışız, kurban edeceğiz. Kurban bayramı birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü güneş batana kadar kesmemiz lazım Hanefi mezhebinde.
0: Yani gece gündüz 24 saat bu üç gün içerisinde,
1: evet,
0: kesilebilir yani.
1: İçerisinde halletmemiz gerekir. İmam-ı Şafii Hazretleri dördüncü günde kesilebilir buyuruyor. Hani yetiştiremedi İmam-ı Şafii Hazretleri'nin o iştihadına uyarak da yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama kesilme zamanı açık net bildirilmiş. Hac etme zamanı da bildirilmiş. Beş vakit namazın zamanı bildirilmiş. Ramazan ayında tutulacak orucun ne zaman tutulacağını, Ramazan ayı diyor zaten. Ramazan ayı içerisinde olacağı aynı şekilde kesin şekilde bildirilmiş. Bu kurbanlık hayvanların içerisinde de mesela koyun keçi sadece bir kişi kesebilir. Hani bize TGRTFM'de o İslam ve Toplum Programı

0: Tabii şehirlerdekiler bunu nerede muhafaza edecekler, nerede bakacaklar? O dert olabilir ama başka yerlerde, küçük yerlerde mesela alıp bahçene de bağlayabilirsin hayvanı. O açıdan soruyorum. Yani önceden satın almak mümkün mü, alınabilir mi? Keserken adak veya kurban olduğu belirtilecek mi bir de?
1: Şimdi hani nerede diyecek de balkonda beslersin canım 2-3 gün.
0: Apartmanda mı?
1: Veya odanın bir tanesini tahsis edersin. Evet. Orada besleyebilirsin. Yok hani latife ama olmayacak şey değil. Evi geniştir adamın. Balkonda geniştir. Yem falan alır. Hayvan oraya çıkartır. Asansörlüdür bina. Asansöre koyar. Yani merdivenden de çıkartılmaz. İndirirken de rahatla indirebilir.
0: Evin içinde köpek besleniyor. Koyun niye beslenmesin madem, değil mi?
1: Koyuna hiç mani söz konusu değil. Olabilir. Balkonda da şey yapabilir. Önceden alınabilir mi? Alınabilir. Mesela köylerde kendi hayvanlar vardır. Bunlardan bir tanesini seçebilir. Veyahut da 3-5 kişi birleşti veya 7 kişi birleşti. Ortak bir dana alalım dediler. Tamam, ortak bir dana aldılar. Önceden aldılar. Bunun yedisi de dedi ki biz işte vacip olan kurban dedi. Öyle niyet ettiler. Peki bu ortak olarak alınan danaya diyelim ki 5 tanesi bizim üzerimize kurban kesmek vacip. Vacip olan kurbanımız dedi. Birisi dedi ki benim adak borcum var. Ben de girebilir miyim? Bir tanesi de dedi ki ya dedi benim dedi çocuğuma dedi akika kesmemiştim. Akika içinde girebilir mi? Girilebilir. Girilebilir. Çünkü 7 hisse olduğu için o kesildikten sonra 7'ye bölünecek ya. Herkes kendi hissesi, vacip olan kurbanı kesenlerin ki vacip olan kurbanının hissesi, akika olan akika, adak olan adak. Peki adak girdiği için öbürlerine bir zararı olur mu? Hayır, hiçbir zararı da.
0: Kesen bunu bilecek ama, değil mi? Yani kimin adına ne kesiyor?
1: Alan da bilecek.
0: Alan da bilecek.
1: Alan da bilecek. Satın alırken vacip olan kurban veya adak diyecek ya da akika diyecek.
0: Filancanın şu.
1: İlle, yalnız Mustafa Bey bunu mutlaka dil ile söylemesi ifade etmez, şart değil. Kalben akika olduğunu, adak olduğunu veya vacip olan kurban olduğunu bilmesi kafi. Çünkü esas olan buyuruluyor niyetin kalp ile yapılmasıdır. Ama kendi kesmeyecek de birisine kestirecek. O anda oradaki 7 kişi diyecek ki benim vacip olan, öbürsü işte 5 kişi vacip diyorsa benim vacip olan kurbanımı kesmek için seni vekil ettim. Adak olan diyecek ki benim adak olan kurbanımı kesmek için seni vekil ettim. Akika olarak kestiren de benim akika hayvanımı kesmek için seni vekil ettim
0: diyebilir. Demesi lazım.
1: Demesi lazım. Ve o kimse de bu vekaletleri kabul eder ve onların adına Bismillah Allahu Ekber diyerek hayvanı keser.
0: Hocam daha önce de şimdi bu soruyu cevaplamıştınız ama ben bir kere daha sormak istiyorum. Çünkü piyasada böyle yapanlar da varmış, duyuyoruz. Kurban kesmeyip hayvanı veya hayvanın bedelini bir hayır kurumuna, işte bir vakıf olur, bir dernek olur falan ve piyasada hani yatır şuraya hesaba parayı biz keseriz diyenler var. Bunların bir kısmı kesmeyebiliyor. Daha önce siz de anlatmıştınız. Şimdi bu olur mu hayvan, yani kurban olur mu hayvanı vermekle veya bedelini bir yere vermekle?
1: Şimdi Mustafa Bey altyapı yani fıkıh bilgisi, ilmihal bilgisi ölmüş. Sıfırın altında yok. Bir de böyle mezhepsiz tayfası var. Tek kaynak Kur'an, öbür kitaplara itibar etme. Vatandaş da orada kurbanın nasıl kesileceği, nasıl alınacağı falan öyle detaylar Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Namaz hakkında da geçmez, oruç hakkında da. Yani diğer hiçbir şey geçmez. Yani Kur'an'ı köre dinle öğren demek dinsiz ol demek gibi bir şey. Eşittir dinsizlik yani dinsizliğe
0: götürür. Hiçbir ibadeti oradan öğrenemez.
1: Evet, oradan öğrenmesi mümkün değil. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Kevser suresinde Keven Har ifadesi geçiyor. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e hitaben. Tabi ümmeti içinde o tatbikatını gösterdi. Kurban kes. Bunları şöyle anlaşılıyor. Altyapı olmadığı için. Ya zaten hayır işte fakirlere et olacak ya ver vereyim gitsin o kessin kendisi yesin falan öyle olmaz. Bak bir fakire verebilirsin ama nasıl verirsin? Hayvanı alırsın benim kurbanımı kesmek için ve bunu etini de kendin ve dilediğin şekilde tasarruf etmek için seni o müvekkil tayin ettim dersin. O fakir o koçu alır keser kendisi de yiyebilir tamam.
0: Senin adına kesiyor kurbanın oluyor.
1: Oluyor. Ama sıkıntı ben hayır yok. Kurumuna ya parasını ver vereyim falan ya da fakire parasını vereyim. Öyle olmuş olsaydı aynı şekilde İslamiyet dedi ki bunu kesme bedelini ver fakire. Öyle demiyor. Ya kes diyor. Kesilmesi gerekir. Şart mı? Evet şart.
0: Peki kurban etiyle alakalı olarak biz bazen handikap yaşıyoruz memleketimizde. Kurban etinin tamamı fakirlere dağıtılması gerekir mi? Böyle diyenler var. Veya hiç vermesek fakir biz kendimiz yiyebilir miyiz etini? Şimdi

0: Fıkıh kitaplarında Mustafa Bey 1/3'ünü kendine, 1/3'ünü işte komşuya, 1/3'ünü de fakirlere vermek müstahap ifadesi geçiyor.
1: Tavsiye yani.
0: Tavsiye. Peki şimdi kıt kanaat geçirenler de var. Mesela evlenirken hanımı işte bilezik şey yapılmış falan bile 100 gram bileziği var. Zekat vermesi kurban zekat vermesi farz bunun. Kurban kesmesi de vacip. Şimdi kendisinin geliri yok, sadece kocasının geliri var, kıt kanaat geçiniyorlar. Bu aile bunu kestiği zaman fakirlere dağıtmasına gerek yok. Dağıtmasına gerek yok. Kendi aile çoluğu çocuğuyla yiyebilir. O bir tavsiyedir, emir değildir. Hani bazılar sanki emir gibi vermedin mi, dağıtmadın mı falan böyle. Hani kraldan fazla kralcı kesiliyor ya.
1: İşgüzar.
0: İşgüzarlık. Efendim ben hepsini dağıtacağım ya. Tercih sana aittir. Yani hepsini de evinde kullanabilirsin, hepsini de dağıtabilirsin. Ve o tavsiye edilene de uyabilirsin. 1/3, 1/3, 1/3 şeklinde de ona da uyabilirsin. Yani hepsi fıkıh kitaplarında yazılmış. Bunlardan kendine hangisi uygunsa onu tercih eder ve ona göre hareket edebilirsin.
1: Derisini ne yapacağız?
0: Derisini ne yapacaksın? Eskiden kavga ediliyordu da derisi şimdi bir işe yaramıyor. Tamam.
1: Derisini talip olan yok değil mi?
0: Derisini fakire vermek gerekiyor.
1: Yani din kitaplarında yazan bu.
0: Evet. Fakire vermek yazan bu.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Önlü hocamızdan kurbanla alakalı bazı bilgiler öğrendik. Önümüzdeki programda sorularımıza devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kurbanın derisindeki her tüy sayısınca size sevap vardır. Kanının her damlası kadar mükafat vardır. O sizin mizanınıza konacaktır. Müjdeler olsun, sevap umarak kurban kesen cehennemden korunur. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
3: Habib bin Füveyk radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Gözlerime beyaz perde inmişti. Hiç görmezdi. Babam beni Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna götürdü. Gözlerine ne oldu diye sordular. Bir gün devemi sürerken ayağım bir yılan yumurtasına dokundu. O anda gözlerime ak indi, görmez oldu dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek nefesleriyle iki gözüme üfürdüler. O anda gözlerim görmeye başladı. Habib bin Füveyk 80 yaşına geldiği halde gözleri gayet iyi görürdü ve iğneye iplik takardı. Bir şahıs sol eliyle yemek yerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Niçin sağ elinle yemiyorsun?" diye sordu. O şahıs yalan söyleyerek "Sağ elimle yiyemiyorum." dedi. "Sağ elinle yiyemeyesin." buyurdu. Artık o şahsın sağ eli hiç ağzına yetişmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma günü hutbe okuyordu. Mescide bir kimse girip, "Ya Resulallah, davarlarımız helak oldu, yollar ıssızlaştı, dua buyurunuz da Allahü Teala bize yağmur versin." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini kaldırıp, "Allah'ım bize yağmur ver, Allah'ım bize yağmur ver, Allah'ım bize yağmur ver." diye dua etti. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Gökte bir zerre bulut yoktu. Aniden dağ üzerinden bir kalkan büyüklüğünde bulut gözüktü. Gökyüzünün ortasına gelince yayıldı ve her tarafı kapladı. Sonra yağmur yağmaya başladı. Bir hafta güneş yüzü görmedik. Yine cuma günü geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir kişi mescide girdi ve "Ya Resulallah, hayvanlarımız yağmurdan helak oldu, yollar kesildi, dua buyurunuz da yağmur kesilsin." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ellerini kaldırıp, "Allah'ım bizim üzerimize değil, etrafımıza döndür, tepelere, yüksek yerlere, vadilere, ağaçlıklara çevir buyurdu. Mescitten çıktığımızda yağmur kesilmiş, güneş açmış, her taraf aydınlanmıştı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem buna benzer mucizeleri çok görülmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Urve bin Ebil Cad Baraki'ye bir koyun satın alması için bir dinar verdi. O da gidip bir dinara iki koyun satın aldı. Sonra koyunun birisini bir dinara sattı. Bir koyun ve bir dinarla Resulullah'ın huzuruna geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Allahü Teala seni ve ticaretini bereketli eylesin diye dua etti. Urve radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Küfe pazarında 40.000 dirhem kazanmadan dönmezdim. Nakledilir ki Urve radıyallahu anh Küfe'nin zenginlerinden oldu. Cuayl-i Eşcai radıyallahu anh anlatmıştır. Bir gazvede Resulullah ile birlikteydim. Atım çok zayıf idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kamçısıyla atıma bir kere vurdu ve Allah'ım bu atı ona bereketli eyle diye dua etti. Artık atımın başını tutamadım. Bütün atlıları geçerdim. Enes radıyallahu anh anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şahsı namaz kılarken gördü. O şahıs secdeye eğildikçe saçını yere değmesin diye eliyle tutuyordu. Resulullah, Allah'ım onun saçını çirkin eyle diye dua etti. O şahsın saçları döküldü.

0: Kurbanı kesilecek yere sürükleyerek çekmek, bıçakları hayvanı yatırdıktan sonra bilemek ve birini ötekinin gözü önünde kesmek mekruhtur. Önce diz boyu çukur kazılır. Kurbanın gözleri tülbent ile bağlanır. Kıbleye dönük olarak sol yanı üzerine yatırılır. Boğazı çukurun kenarına getirilir. İki ön ve bir arka ayakları uçlarından bir araya bağlanır. Üç kere bayram tekbiri okunur. Sonra Bismillahi Allahu Ekber diyerek deveden başka hayvanın boğazının herhangi bir yerinden kesilir. Bismillahi derken he'yi belli etmek lazımdır. Belli edince Allahü Teala'nın ismi olduğunu düşünmek lazım olmaz. He'yi açıkça belli etmezse Allahü Teala'nın ismini söylediğini düşünmek lazımdır. Bunu da düşünmezse hayvan leş olur. Yemesi helal olmaz. Bunun için her zaman Allah Teala dememeli, Allahü Teala deyip H harfini belli etmeye alışmalıdır. Hayvanın boğazında meri denilen yemek borusu, hulkum denilen hava borusu ve evdaç denilen iki yanda birer kan damarı vardır. Bu dört borudan üçü bir anda kesilmelidir. Kesenin de kıbleye karşı dönmesi sünnettir. Hayvan soğumaya başlamadan, yani çırpınması durmadan ensesini de kesmek mekruhtur. Yalnız ensesinden kesmek haramdır. Hayvan tamam ölüp çırpınması durmadan kafasını koparmak ve derisini yüzmeye başlamak da mekruhtur. Kesmesini bilenin kendi kesmesi müstehaptır. Kadının kesmesi de caizdir. Bilmeyenin vekiline kestirmesi ve kesilirken yanında bulunup En'am suresinin 162. İnne salati ayetini la şerike leh kadar okuması müstehaptır.
1: Gıybet etmek. Belli bir müminin veya zimminin, gayrimüslim vatandaşın aybını, onu kötülemek için arkasından söylemek gıybet olur. Kötüleyen sözler doğru ise gıybet olur. Yalansa iftira olur. Gıybet ve iftira söylemek büyük günah olduğu gibi bunları dinlemek de haramdır. Söyleyen ve dinleyen cehennem ateşinde yanacaktır. Söyleyeni susturmalı, susturamazsa oradan kalkıp gitmelidir. Gıybet haramdır. Dinleyen o kimseyi tanımıyorsa gıybet olmaz. Gıybet olunan kimse bunu işitirse üzülür. Bedeninde, nesebinde, ahlakında, işinde, sözünde, dininde, dünyasında, hatta elbisesinde, evinde, hayvanında bulunan bir kusur arkasından söylendiği zaman bunu işitince üzülürse gıybet olur. Kapalı söylemek, işaret ile, hareket ile bildirmek, yazı ile bildirmek de hep söylemek gibi gıybettir. Bir Müslümanın günahı ve kusuru söylendikte hafızların, din adamlarının elhamdülillah biz böyle değiliz demeleri gıybetin en kötüsü olur. Falanca kimse çok iyidir. İbadette şu kusuru olmasa daha iyi olurdu demek gıybet olur. Hadis-i şerifte kıyamet günü bir kimsenin sevap defteri açılır. Ya Rabbi, dünyadayken şu ibadetleri yapmıştım. Sahifede bunlar yazılı değil, der. Onlar defterinden silindi. Gıybet ettiklerinin defterlerine yazıldı denir. Ve kıyamet günü bir kimsenin hasenat defteri açılır. Yapmamış olduğu ibadetleri orada görür. Bunlar seni gıybet edenlerin sevaplarıdır denir, buyuruldu. Birinin zararlarını ona acıdığı için veya başkalarının ondan sakınması için söylerse gıybet olmaz. Onu kötülemek için söylerse gıybet olur. Altı kişinin kusurlarını, ayıplarını arkasından söylemek gıybet olmaz. Ona acıdığı için söylemek, ona mani olunması için söylemek, fetva almak için söylemek Müslümanları onun şerrinden korumak için söylemek. O kusur ona isim olmuş ise onu bu isimle tanıtmak mecburiyetinde olmak. Aşikare herkesçe bilinen fıskı, bid'ati ve zulmü söylemek. Kızarak onu kötülemek niyetiyle söylenen gıybet olur. Satılmakta olan malın kusurunu müşteriye söylemek, satıcıyı gıybet etmek olmaz. Evlenecek erkeğe, nikah edeceği kızın aybını, kusurunu haber vermek, gıybet olmaz, nasihat olur. Bir şeyi bilmeyene nasihat vermek, vaciptir. Gıybet, insanın sevaplarının azalmasına, başkasının günahlarının kendisine verilmesine sebep olur. Bunları her zaman düşünmek, insanın gıybet etmesine mani olur. Gıybet yapılırken, orada bulunan kimse korkmazsa, söz ile, korkunca, kalbi ile reddetmezse, gıybet günahına ortak olur. Sözünü kesmesi veyahut kalkıp gitmesi mümkünse, bunları yapmalı. Eliyle, başıyla, gözüyle men etmesi kâfi gelmez. Açıkça sus demesi lazımdır. Gıybet etmenin kefareti, üzülmek, tövbe etmek ve onunla helalleşmektir.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere güzel İstanbul'umuzun Laleli semtinden sesleniyorum. Laleli semtinin sembolü olan, İstanbul'da zaten Laleli'nin sembolü, ikisi birleşmiş oluyor. Bu Laleli Camii'nin hemen tramvay yoluna arkamızı vererek avlusuna girdiğimizde sol tarafta bulunan 3. Mustafa Han ve 3. Selim Han'ın sandukalarının, kabirlerinin bulunduğu türbenin giriş kısmındayım. Türbenin giriş kısmı ortası kubbeyle örtülü, iki yanda ise beşik tonozlar var ve girişte olduğu gibi mermer sütunlar, türbeye bitişen kısımda da yine aynı mermer sütunlar böyle başlıklarla devam etmiş. Bazıları yuvarlak başlık şeklinde kullanılmış, bazıları ise dörtgen başlıklar olarak, karemsi olarak kullanılmış ama bunlar tabii yarısı duvara gömülü sistemde yapılanlardan. Giriş kapısı bir caminin taç kapısı kadar güzel ve düzenli yapılmış, sade fakat hoş görüntülü. Tamamıyla beyaz mermerde yapılmış, iki yanda iki tane sütünce ve ortada da güzel bir kemeri olan taç kapı var. Taç kapının ahşapları yapıldığı dönemden kalma efendim. Orijinal. Yani 1763'te neyse o. Neredeyse işte 300 seneyi bulacak yakın bir zamanda Allah nasip ederse. Yanlarındaki mermer söveler de gayet kalın mermerden fakat zarif olarak düzenlenmiş. Buraya da iki tane yanlarda birçok Osmanlı camiinde olunan balkonumsu süsler yapılmış. Kapısı ahşap, taç kapısı ahşap ve üzerinde de yine mermer üzerine kabartma olarak, yani ana mermer kütüğünden kabartma olarak yanlara düzeltilerek yapılmış bir ayet-i kerime konmuş. Malum bu ayet-i kerime zaman zaman dillerde de dolaştı bu senelerde. Estaizu billah, küllü nefsin zaikatül mevt. Ve ondan sonrası da devam ediyor. Yani her canlı ölümü tadacaktır. Her canlı ölecektir demiyor efendim. Müfessirler öyle buyurmuşlar. Her canlı ölüme tadacaktır. En sonunda da yerine dönecektir gibi bir ifade kullanılıyor. O da burada mevcut. Türbenin içinde 3. Mustafa Han ve 3. Selim Han var dedik. 3. Mustafa Han'ı daha ağırlıklı olarak camiinde anlatmak istiyorum. Çünkü çok icraatçı bir insandı. Milletini, devletini çok seven bir insandı. Hükmetmeyi değil, hükmettiği insanların hukukuna riayet etmeyi çok severdi. Burada ben 3. Selim Han hakkında bilgi vereceğim sizlere. Ama 3. Mustafa Han'dan da hiç bahsetmesem o da olmayacak türbesinin başında. Çünkü ikisi de iki sandukanın altında yatıyorlar. İnsanlar merak ediyorlar efendim. Bu kabirler de bunun altında mı hemen diye. Nedense böyle bir sorular gelmeye başladı seyircilerden veya buraya gelen ziyaretçilerden. Efendim, Büyük Selçuklu Devleti ve Anadolu Selçuklu Devleti zamanında böyle ümeradan olan, yani idarecilerden olan veya büyük zevattan, ilim adamı, efendim kalp ehli, gönül ehli olanların kabirleri, yani insanların tanıdığı, sevdiği, toplumun kabullendiği kimselerin kabirleri bir kümbetin alt katında, kabir sandukaları ise kümbetin ikinci katında. Yani birisi yarı bodrum gibi, kabrin olduğu yer, oraya kabir odası deniyor. Üste ise sandukanın olduğu yer şeklinde Doğu Anadolu bölgesinde, Yeşilırmak Havzası'nda zaman zaman biz bunlara rastlıyoruz. Mesela Niksar'da Kırgızlar kümbeti böyle bir kümbettir. Buradakiler de insanların nereden hatırında kaldıysa, belki birisi bir programda bunu açıklamaya çalıştı. Yani sandukanın altında kabir mabir yok, siz bakmayın, onlar ayrı yerdedir, bodrumdadır falan. Mesela Diyarbakır'da Hazreti Süleyman Camii'nde de buna benzer bir olay var, ama oradaki doğrusu o. Hazreti Süleyman dediğimiz o büyük zat Eshab-ı Kiram'dan ve kavri aşağıda, yukarıya da bir mermerle çok oymalı, süslemeli bir şey yapılmış. Diyarbakır'a yolu düşenlerimiz gidip ziyaret ederlerse yorur. Efendim, 3. Mustafa Han 1717'de doğdu. 1774'te de 58 yaşında vefat etti. Tabii İstanbul'da doğdu. 3. Ahmet'in oğluydu. 3. Ahmet de Osmanlı tarihinde birçok yeniliklere imza atmış, matbaanın ülkeye girmesine sebep olmuş, Türk mimarisinin zirveye tırmandığı zamanları yaşamış bir hükümdar idi. 1757'de, yani 40 yaşlarındayken, 717'de doğdu, 57'de 40 yaşlarındayken padişah oldu. 17 sene padişahlık yaptı, hükümdarlık etti ve 1774'te de, yani Kaynarca Anlaşması'nın olduğu senede rahmete rahmana kavuştu inşallah. Çok hayır eserleri yaptı. İstanbul'da da hayır eserleri vardır, daha başka yerlerde de vardır. Fakat enteresan bir takdiri ilahi olarak tabii kısmeti var ki, bu camilerin hiçbirisi yaptırdığı hayır eserlerin 3. Mustafa adını taşımıyor. Niye taşımıyor? Neler olmuş? Bu Laleli Camii'ne ismini niye verememiş? 3. Mustafa Camii dedirememiş. Sonra gelenler, ya değiştirelim de bunu 3. Mustafa Camii yapalım bari, kendine nasip olmadı ama biz düzeltelim, onlar da diyememiş, onlara da nasip olmamış. Onları anlatmaya çalışacağız. Şimdi müsaade ederseniz içeriye girelim kıymetli seyircilerim ve 3. Mustafa Han'ın sandukasını gösterdikten sonra 3. Selim Han'ı, onun sandukasının başında anlatalım. 3. Mustafa Han da yaptırdığı o güzelim Laleli Camii'ni ve şadırvanını anlatırken bundan sonraki bölümlerimizden birisinde sizlere daha detaylı bir şekilde anlatalım. Bakınız, bir hükümdar milleti için, insanları için, vatandaşı, halkı için neler yapabiliyor? Örneklerini, güzel örneklerini sizlere sunmaya çalışacağım. Giriyoruz içeriye. 3. Mustafa Han'ın türbesinin harim kısmına, ana mekanına girdik. Arkamda iki tane sanduka var. Hemen benim yanımdaki sanduka 3. Mustafa Han'ın daha sonradan vefat eden, 1808'de vefat eden 3. Selim Han'ın, şehiden vefat eden sandukası ise oğlu, yani 3. Mustafa'nın oğlu. Hemen sağımda. Demek ki öncelikle burada tek sanduka vardı. Daha sonra evlatları kondu. Burada bir boşluk, o da onun nasibiymiş. 3. Selim Han buraya defnedilmiş oldu. Efendim, bu türbe, türbeler içerisinde önde gelen türbelerden, sanatkarane hazırlanışı ve sağlamlığı yönünden tamamıyla mermer kullanmış, içinde ve dışında. Her cihetinde, köşelerde mutlaka İznik çinilerinin en güzelleri, en hoş motifleri kullanılmış. Ve enteresandır, sakın siz de geldiğiniz zaman buraya elinizde yoklamaya kalkmayın. Çinilerin motifleri de hafif kabartmalı yapılmış. Uzaktan gözle baktığınızda kabartmayı zaten fark ediyorsunuz efendim. Hem çini hem motifleri nadide hem de kabartmalı da apayrı bir özellik. Bugün bile Kütahya'da kabartma olan bu tip çini meselelerinin fiyatları öteki düz olan fabrikasyon olanlardan çok daha farklı bir durumdadır. Pencere kepenkleri tamamıyla dövme demirden hazırlanmış ve 300 yıllık pencere kapakları efendim, kepenkleri, menteşeleri tıkır tıkır çalışıyor, açılıyor, kapanıyor gayet güzel bir halde. Pencere üstleri dışarıya bakan üç penceresinin mermer birer kemeri var. O daha geniş tutulmuş. Öbür taraftan diğer pencereleri ise dikdörtgen şekilde ve söveleri de lentoları da mermerden yapılmış. Kıble bu istikamete, şöyle durduğumuzdaki bir istikametedir kıble. Bu istikametten baktığımızda şu iki pencerenin kavisli pencereyle lentosu olan pencerenin arasındaki kısım kıbleyi göstermek üzere mihrabiye şeklinde belirlenmiş. Tabii o zamanlar buranın avlusu farklıydı, cadde durumu yoktu, oydu buydu. Onlar üzerine fazla bir şey konuşmayacağız. Pencere üstleri çepeçevre bu sekizgen mekanın pencere üstleri bir kuşak halinde yazıyla dolanmış ki mermer olduğu görünüyor yazının buradan. Tabii restorasyonda bazı boya farklılıkları olmuş. Onları da restorasyon yapmanın usulü olarak bir miktar eskiden bir kalıntı bırakılması mecburiyeti var. Ondan bırakıyorlar. Zümer Sure-i Şerif'inin bir kısmı buraya olduğu gibi çepeçevre olarak yazılmıştır. Böyle döndüğümüz zaman efendim hemen 3. Mustafa Han'ın kavuğunun olduğu yerden pencereye doğru baktığımızda iki pencerenin arasında üst katı Sakalı Şerif dolabı, alt katı ise Nakş-ı Kadim-i Şerif dolabı olarak kullanılmaktadır. İçerisinde Sakalı Şerif dolabının Sakalı Şerif'i yok, herhalde başka bir yere alındı, bilmiyoruz nasıl olduğunu. Efendim alt katında Nakş-ı Kadim-i Şerif ise var. Şimdi bazı insanlar geliyorlar, efendim bu hakikaten izi midir Resulullah Efendimiz'in aleyhisselatü vesselam? Evet kardeşim, izidir. İstanbul'da 1. Abdülhamit Han Türbesi'nde var, burada var. Efendim Ayasofya'da bildiğim kadarıyla 3 tane Nakş-ı Kadim-i Şerif var. Türkiye'nin birçok yerinde, Mardin'de Hatuniye Camii'nde var. Dolayısıyla bunlar hakiki midir acaba, yapma mıdır? Eyüp Sultan'da var İstanbul'da. Efendim bunlarda şüpheye düşmeye gerek yok. Bazı iyi niyetli olmayan insanlar bunlar üzerinde bir şüphe doğurmak suretiyle insanların bu şekilde hürmet etmelerinin önüne geçmeye çalışmalarıdır. Ondan başka bir şey değil. Osmanlı döneminde, ki 1774'te burası yapılmış, Osmanlı döneminde mutlaka bu konuda çok titiz insanlar vardı efendim. Böyle Nakş-ı Kadim-i Şerif olması şüpheli olan bir şeyi getirip de buraya koyup canım idare et ya ne olacak, insanlar öyle bilsin, öyle ziyaret etsinler diyecek kimseler değildi bunlar efendim. Yani bir kelime için nice şeyleri feda ederlerdi. Bunu böyle düşünmemek lazım. Efendim 3. Selim Han hakkında biraz bilgi vereyim. Aslında 3. Selim Han'ı da herhalde tam anlatamayacağım, öyle görünüyor. Ama inşallah camiyi anlatırken 3. Selim Han'dan da bilgiler yine vermeye çalışacağım. Çünkü bu iki padişahı mutlaka sizlere hayatlarının özetini hiç olmazsa aktarmak istiyorum. Bizim zaten programlarımızdan maksadımız bu efendim. Yoksa taştır, mermerdir, süvedir. Onlar bu işin bahanesi. Baha ile değil, bahane ile derler ya efendim. Bahanesi. Aslında meselemiz bu insanların hizmetini, bu memlekete hizmet etmiş insanların hizmetini anlatmaktır. 3. Selim Han 1761'de doğdu. Babası 28. padişahtır kendisi. Babası 3. Mustafa Han'dı. Ve 28 yaşında cülus etti. 1807'de de 48 yaşında iken çekildi. 49 yaşında da şehiden vefat etti. Yani canına kıyıldı efendim. Canına malum o hadisede kıyıldı. Yerine yeğeni 4. Mustafa geçirildi. Bir sene kadar haremde, Topkapı Sarayı hareminde bir mahpus hayatı yaşadı. Sonra da onu tekrar Alemdar Mustafa Paşa tahta çıkaracak korkusuyla ihtilalciler onun canına kıydılar ki 2. Mahmut da zaten o zamanlar şehzade çocuk, 16 yaşında. Dediler bu nasıl olsa geçmez. Bunu da böylece aradan çekersek 4. Mustafa gene bizim adamımız kalır diye güya adamları kabul ettiler. Yanlış, yanlış, yanlış. Bunların hepsi yanlıştır. 3. Selim Han, alim, kamil, cömert, yumuşak huylu, kanaatkar, çok ileri görüşlü, çalışkan, gayretli ve güzel şiirleri olan birisidir. Musiki şinas dedim mi efendim? Demedim. Bu resmi kayıtlar efendim benim bu anlattığım şu anda. Evet güzel şiirleri var ama haremde müzik fasılları yaptırmış bir insan olarak anlatılması çok yanlış bir olay. Yeniliklerin peşinde ömrü boyunca koşmuş, en sonunda da tabiri caizse kelleyi de bu yenilikler uğruna feda etmiştir. Talik hattı üzerine iyi bir hattattı. Bileğe bükülmeyecek bir hattattı efendim. Düzenli ordu kurmaya, orduda ve devlette ıslahat yapmaya ve çeşitli tanzimlere çalıştı, tanzimata çalıştı. Çok gayret etti. Ama ne yazık ki eski düzene alışmış olanlar yeniliklere karşı geldiler. Yapmadıkları eziyeti, sıkıntıyı bırakmadılar. Efendim, onun zamanında malum Napolyon 1799'da 1800 yılından bir sene önce kendini Şark Fatihi sayarak Mısır'da karaya çıktı. Mısırların hışımından korkarak kendini Müslüman olmuş bir Fransız yazarak beyanname dağıttı. Mısırların kendine zararı dokunmasın diye. Ondan sonra Ebu Kır savaşı ve sonra Akka'ya geldi. Akka'da Cezar Ahmet Paşa'nın ifadesiyle tüysüz tıfıl olan 3. Napolyon öyle bir tokat yedi ki 80'lik Cezar Ahmet Paşa'dan kaçacak yol bulamadı, gidecek yer bulamadı ve 5000 askerini afyonlu iğnelerle zehirleyerek yaralı askerlerini bizim gidişimizi, kaçışımızı yavaşlatıyorlar. Aman Türklerinden çabuk kaçalım diye 5000 askerini öldürttü efendim. Kendi askerini komutanı öldürtüyor, imparatoru öldürtüyor. Beri tarafta da Cezar Ahmet Paşa gelen esir Fransızlara hepsine dükkanlar, tezgahlar veriyor. Sanatlarınızı yapın diyor. Bugün Akka bölgesinde eğer bolca Fransız varsa sebebi Cezar Ahmet Paşa'nın, yani deve kasaba denilen Cezar Ahmet Paşa'nın şefkatinden, onlara iyi davranmasındandır. Beri tarafta Napolyon 5000 insanı öldürtüyor. Bu tarafta Cezar Ahmet Paşa kendini öldürmeye gelenlere aş ve ekmek veriyor ve onları yanına kazanıyor. Efendim, ne 3. Selim Han'ı bitirebildik, ne 3. Mustafa Han'ı. İnşallah bitireceğiz efendim. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. 88. bölüm. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 2. Plevne muharebesiyle Rus ordusu, birincide zaten Osmanlı'yı yenemedi, perişan oldu. İkincide bayağı bir büyük zayiat verdi. 10 bin kişisini kaybetti. Birçok generalini kaybetti. Efendim, ve bunlara da meydan okuyan bir tane müşir Gazi Osman Paşa. Ondan sonra gazilik ünvanı aldı ya zaten. Tokatlı. Osman Nuri Paşa. İşte bu ikinci muharebenin sonundaki Rusya'nın milletler arası sahada, alanda düştüğü hacaleti, zayıflığı, zafiyeti, kötülüğü bazı cümlelerle Herbert anlatmıştı bundan önceki bölümde. Devam ediyoruz. Kıtlık ve açlık onun belini bükebilirdi ki, kimin? Osman Paşa'nın. Gurko ile Sokolov'un anlayamadığı bu noktayı, şöhretini Sivas Topol'da kazanan Totleben fark edip sabretmek lüzumunu Ruslara kabul ettirdi. Sivas Topol düştü 1856'da Kırım Harbi sırasında. Orada Rus generali Totleben işte 200 gemilik 150 bin kişilik veya 200 bine yakın kişilik bir müttefikler ordusu, Osmanlı ordusu, İngiliz, Fransız, İtalyanlarla beraber Sivastopol'u savunan adam, Sivastopol'u da kaybettiği halde orada başarılı görülüp, Rusya ne kadar döküntüyse artık o sırada, Sivastopol düştü yoksa Rus çarı niye intihar etsin efendim? Kendi yüzüğündeki zehir içip intihar etti. Bu yenilgiyi hazmedemedi o zamanki Rus çarı Kırım Harbi'nde. Totleben'i çağırdılar, ya gel bize bir çare bul. Aradan da 11 sene geçmiş Kırım Harbi'yle. Sen bugüne kadar hatırlamadın Totleben'i de şimdi Plevne Harbi'nde mi hatırladın? Ve Totleben dedi ki, yok, Türkleri bu haliyle biz yenemeyiz. Türkleri aç bırakacağız. Susuz bırakacağız. Çaresiz bırakacağız. Hiç de saldırmayacağız. Kendileri bu halde bize teslim olacak hale getirelim dedi. İşte bu ikinci Plevne Muharebesi'ni müteakip, Rusya'nın takip ettiği, Rus ordusunun takip ettiği program tamamıyla Totleben'in stratejisi ve taktiği oldu. Rus orduları başkumandanı Grand Duke Nikola bu muharebeden sonra Romanya prensi Karol'a çektiği telgrafta vaziyeti şöyle anlattı. Adam benim bundan önceki bölümde söylediğim telgrafı o da özetleyerek almış. Yardımımıza geliniz. Nereden isterseniz, nasıl isterseniz, ne şekilde isterseniz Tuna'yı geçiniz. Bunun, bu telgrafın arşivlerde belgesi var. Fotokopisi tabii sonradan yapılmış fotokopisi var. Tuna'yı geçiniz. Fakat bir an önce imdadımıza koşunuz. Türkler bizi mahvediyorlar. Ya sen Türklere saldırıyorsun. Nasıl koca çar Türkler bizi mahvediyor diyeceksin ya. Ne kadar enteresan. Hem adamı dövmeye geliyorsun. Dövmeye geldiğin adam seni dövünce de beni öldürüyorlar imdad edin diyorsun. Hristiyanlık davası elden gidiyor. Hastanede bu telgrafı çekti. Hastanede vaktimin çoğunu sigara içmek, yemek, içmek ve uyumakla 4-5 gün geçirdim. Çenem yaralı olduğu için konuşmak çok zahmetli oluyordu. Birinci gün uzaktan gelen top seslerini duyarak cerrahın emirleri hilafına yatağımdan kalktım. Şimdi muharip adam sesler duyuyor, dayanabilir mi efendim? Yarası ağır, o bu. Artık o savaş meydanlarının kahramanı olmuş o von Herbert. Fakat beni gören görevliler yaka paça yatağıma yatırdılar. Üç veya dördüncü günü birazcık kuvvetlendiğim için ayağa kalktım. İşleri başlarından aşmış olan hasta bakıcılara elimden geldiğince yardım ettim. Çünkü onun yarası çenesindeydi. El ayağı sağlam olduğuna göre biraz da güç toplayınca onlara elimden geldiğince yardım ettim. O da arkadaşlarım ilk bir iki saatte kollarını kaybettikleri için ağlayıp sızladılar. Türkler kendilerini hadiselere alıştırmada fevkalade bir Allah vergisine sahipler. Türkler. Bir müddet sonra şikayetleri kesildi. O ağlayıp sızlayanlar, kolumuz gitti vah vah diyenler eski neşelerini buluverdiler. Yiyeceklerimiz iyiydi. Boldu, mevzuldü. Kendimi iyice topluyordum. Bu hastanede hiç Rus kalmadı. 8 esir kendileri istemediler kalmayı. Ama Sofya'ya gönderildiler. Bu yolculuğu istemediler. Çünkü hem buradaki rahatımız iyiydi, hem de yaralı halde araba seyahati hiç istenecek, arzu edecek bir şey değildi. Aman kardeşim, beni arabaya götürmeyin. Araba salladıkça yarası bir yara daha peyda ediyordu. Benim gitmem de mümkündü. Fakat burada kalıp, yani ben Sofya Hastanesi'ne gidebilirdim. Kalıp iyileşince tekrar bölüğüme iltihak etmeyi daha doğru buldum. Osmanlı ordusundaki 18 yaşında daha efendim, 19 değil, 17'ydi, 18'den gün aldı. Bu kimse 3,5 ayda ben hastaneye gideyim de Sofya Hastanesi'ne keyfim bakayım demiyor. Biraz toparlayayım, açık konuşacak hale geleyim, emir verecek hale geleyim, cepheye gideyim. Ya be adam, ölümden döndün iki defa. Yok. Peki bu adam bunu İngiltere'de mi kazandı? Hayır. Olur mu? Olur mu? Etrafındaki insanları göre göre, hani üzüm üzüme baka baka kararır buyurmuşlar ya. Onun için insan da insana baka baka iyiliği de bulur. Maalesef kötülüğe de yakalanır. Onun için hep iyilerle arkadaş olmak lazım. Efendimizin aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerinde yola çıkarken, bir işe başlarken refike muvafıkla beraber olun buyuruyor. Uygun arkadaş. Bu arkadaş canlı olur, cansız olur. Ama uygun arkadaşla gidin. İşte bu da uygun arkadaşların arasında iman etmediği halde onların o güzelliklerinden hisse kapmış. Diyor ki ben cepheye yakın yerde kalayım ki hemen görevin başına dönerim. Temaruz etmek, hastayım görünmek falan yok böyle bir şey efendim. Hastanede 12 yaralı vardı. Benden başka hepsinin yarası ağırdı. Bunlardan ikisi ben daha nekahat dönemini yaşarken şehit oldular. 12 yaralının ikisi. Çenemdeki yara hele yemek zamanlarında fazla acıyordu. Çene çalıştığı için o zaman. Fakat umulmadık bir süratle iyileşti. Tek şikayetim fazla kan kaybından gelen zayıflıktı, dermansızlıktı dedik ve bu bölümü de burada noktaladık. İnşallah bundan sonraki bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.
5: Çıkmasını bildik. CHP-CHP birleşti. Yine içinden çıkmasını bildik. O bakımdan herkes sağduyuyla beklesin, görsün. Göreceksiniz ki her şey güzel olacak.
6: Güzel olacak. Peki. Bugün ilk kez ağırlıyoruz. Gazeteci. Gazeteci.
5: Çok güzel değil mi?
6: Arkadaşlar kulağımlarına
5: parti
6: sesi.
5: Parti içinde söyledim.
6: Gazeteci Mehmet Faraç. Mehmet Bey hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
6: İyi yayınlar. Sizi de ilk kez ağırlıyoruz biz programımızda.
7: Çok teşekkürler.
6: Hoş geldiniz.
7: Çok teşekkürler.
6: Ve Ali Turan. Ali Bey hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. Nasılsınız? Sayın Bakanım, Sayın Bakanım konuşunca iki bayram birden yaşayacağız deyince.
6: Ne olacak diye düşünüyoruz.
8: Böyle bir şeyler konuştuğumuz zaman babaannem diyordu ki umamıyorum oğul diyordu.
6: Umamıyorum.
8: Umamıyorum oğul dedi.
6: Allah rahmet eylesin.
8: Küskünlerin barıştığı bir bayram olur inşallah.
6: İnşallah evet. Veya yeni küslükler olmaz en azından
5: ben
6: onu söylüyorum yani. Yeni küslükler olmaz. Ferhat Murat. Hoş geldin sevgili Ferhat.
9: Hoş bulduk.
6: Bugün önemli bir ifadeyi konuşacağız evet, değil mi? Önemli bir tanık ifadesi. Gizli tanık ifadesi ama gizli tanık ifadesi derken sevgili izleyiciler. Gizli tanık müessesesi FETÖ dönemlerinde çok Türk hukuk sistemine böyle yara bırakmış bir sistemdir. Ama
5: kötü kullanıldı yani.
6: Tabii kötü kullanılmış çok. Bu sistem. Ama günümüzde de gizli tanıklar oluyor. Ve bu gizli tanıkların hukukun güvenliği ilkesi çerçevesinde en alttaki ifadelerinde böyle gördük onları. Baş parmağını basıyorlar değil mi? Kim olduğu belli yani. Onun evet. Adı soyadını bilmiyorsunuz ama belli. Kim olduğunu biliyorsunuz.
9: Sadece tabii tanık ifadesi
6: değil.
9: İle geçerli evet. Bir şey değil. Tanığın ifadeleri açık tanık da olsa delillendirilmek zorunda. FETÖ döneminde biliyorsun bunlar delillendirmeden birisinin ağzından bir ifade yazarak karşımıza geliyordu. Ama burada mesele öyle değil. Yani gizli tanık mıdır? Gizli tanıdık mıdır? Buna bakarız.
6: Bakarız. Peki onu konuşacağız. Çok önemli sevgili izleyiciler. Ayrıyeten özel demeçler var. Yayına girmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konuştuk. Hem sevgili Mehmet Faraç'la hem benle konuştu. Mehmet Bey aradı. Konuştuk. Oradan kısa bir özel demeç aldık. Ayrıca eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş. Lütfü Savaş'tan da özel demeç aldık. Başka bomba bilgiler de var. Bomba bilgiler deyince Türkiye'de herkesin gözünü çevirdiği bir isim var şu anda. Tartışmasız bir isim. Ankara temsilcimiz Fatih Atik. Fatih merhaba.
10: Merhaba Gürkan. İyi akşamlar diliyorum.
6: Hoş geldin Taksim Meydanı'na. Gerçekten son günlerin en tartışılan gazetecisi sensin. Yani tekrar yinelememize gerek yok ama hakikaten yaptığın haberlerle, aldığın kulislerle bu süreci forse eden gazetecilerin başına geliyorsun. Tebrik ediyorum. Biz de programlarımızda birlikte bu haberleri değerlendiriyoruz. Sana da hücum ediyorlar bu arada. Çok hücum ediyorlar.
10: Sen de farklı değilsin canım. Sana da hücum ediyorlar.
6: Tabii canım.
10: TGRT komple hepimize.
6: Tabii evet. Ya ben normal haber paylaşıyorum altına yığılıyorlar. Fark etmez. Troller gelsin. Trollerden hiçbir sorun yok. Boş ver. Biz gazeteciliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Hoş geldin sevgili Fatih.
8: Bu arada Atakan Bey'i de tebrik edelim.
6: Onu bağlayacağız efendim.
8: Bağlayacak mısınız?
6: Ali abi sen spoiler canavarısın. Vallahi bile tebrik ediyoruz.
8: Ya tebrik edelim. Mehmet Bey o şeye dikkat edin koltuğa yalnız.
6: Ha ne var oraya gelen
8: gidiyor. Erken kalkıyor.
7: Oraya gelen gidiyor mu?
8: İyi yere gidiyor.
7: Hayırlısı olsun. Şimdi,
6: sevgili
8: Ali. Bu iki koltuk şey sabit.
6: Orası sağlam duruyor. O koltukta bir şey var. Sevgili izleyiciler. Sevgili Ali Turan. Ali abimiz hatırlattı. Biz de bu sefer yineleyelim. Atakan Sönmez biliyorsunuz cumartesi akşamları bizim değişmez klasik kadromuzda yer alan gazeteci arkadaşımızdı. Geçtiğimiz perşembe günü Mutlak Mutlan özel programı yaptığımızda Atakan Sönmez de stüdyomuzdaydı. Saat 1'e kadar sürmüştü yayın. Biz 1.30 gibi stüdyodan ayrılırken o alelacele ben Ankara'ya geçiyorum dedi. Ben de herhalde bir gazetecilik telaşıyla ertesi gün oradan haber geçecek, haber yapacak. Kemal Kılıçdaroğlu ile mülakat yapacak diye düşünüyorduk. Bizim de pek bir haberimiz yoktu. Sabah bir baktık ki Atakan Sönmez Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı olarak atandı. Kendisine tebrik ediyoruz. saat 10 gibi 22 gibi sevgili Atakan Sönmez'i de canlı yayınımızda burada ağırlayacağız. Kendisine de sorularımız olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Ben ilk günkü performansında çok beğendiğimi söylemeliyim. Hem ses tonu hem duruşu, kelimelere olan, cümlelere olan hakimiyetiyle de geçer konuya, not aldı değil mi?
5: Tabii konuya hakim
8: olunca. Yüzüne söylememiz biraz şey olur ama arkasından buradan arkasından konuşmamız daha
6: beğendiniz
8: iyi
6: olur. Beğendiniz mi siz?
8: Şöyle, ben öncelikle o göreve onu takdir edildiği için kendisini tebrik ediyorum. Ama dün hakikaten çok büyük bilgi kirlilikleri vardı. Bütün bilgi kirliliklerin tamamını temizledi.
6: Temizledi değil mi?
8: Kendisini evet. Kutluyorum, tebrik ediyorum. Yani evet. Ama şeyimiz, husumetimiz devam ediyor.
6: Evet. Evet, doğru doğru. Peki bir de şimdi Ankara'da değerli bir gazeteci, genç gazeteci arkadaşımız var. Sait Kahraman. Sait'i görebilir miyim arkadaşlar? Ha. Sait, iyi akşamlar. Nasılsın? İyi misin?
3: İyi akşamlar, çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
6: Sağ ol, çok teşekkür ederim. O günkü öyle tatsız olaydan sonra herhalde toparladın. Bizim mesleğin cilvesidir sevgili Sait. Tabii buradan bir kez daha kınıyoruz o davranışı, o hadsizliği yapanlara, vandallığı yapanlara. Gazeteci halkın haber alma hakkına sahip çıkar. Haber alma hakkını kullanır. Bu da anayasal teminat altındadır ama bazı vandallar bu işi kabullenmek istemiyorlar ne yazık ki. Peki. Şimdi Sait, neredesin sen? Çok da bir yağmur yağıyor gibi hissediyorum. Görüyorum daha doğrusu. CHP Genel Merkezi'nin dış tarafında mısın? Bahçede misin? Bugün neler yaşandı orada? Bize bir özetle başlar mısın?
3: Evet, mutlak butlan kararının çıktığı ilk andan beri CHP Genel Merkezi'nin hemen karşı tarafında konuşandık. Tabii saldırıdan dolayı içeri de giremiyoruz tekrardan, onu da belirtmiş olayım. Bugün Özgür Özel, Manisa Milletvekili Özgür Özel kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi ve orada grup başkanı oldu. Tabii oraya da geleceğim çünkü şu anda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için ileriki günlerde tabii meclis başkanlığı, edindiğimiz kaynaklardan söylüyorum tabii ki bunu, meclis başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi başvurusunu esas alıp grup başkanlığını kabul etmeyebilir Özgür Özel'in. Bugün ayrıyeten parti meclis toplantısı oldu. Özgür Özel burada parti meclis toplantısında konuşmalar gerçekleştirdi. Bir de kameraman arkadaşıma aslında makam odasını göstermesini isteyeceğim. Neden göstermesini isteyeceğim onu da belirteceğim sizlere. Kısa tamam. Bir şekilde görürsek daha güzel olur. Tabii ilk günü onu da belirteyim. Mutlak buttan çıktığı ilk gün burada 2500 kişi gelmişti. Burada vatandaşlar toplanmıştı.
6: Sait, bir dakika dur. Sait beni duyuyor musun?
3: Evet.
6: Ha, Sait bir tane tabii tane gidelim. Size. Şimdi bir dakika. Türk bayrağımız, şanlı Türk bayrağımızın hemen üstünde o oval bir yer var. Orası mı şimdi? Bilmeyen izleyicilerimiz için bir anlatır mısın?
3: Evet.
6: Evet, orası evet, genel şu anda genel başkan katı mı?
3: Genel evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun orası makam odası. Şu anda Manisa Milletvekili Özgür Özel orada konaklıyor. Orada tam tamına 12. kat olması gerekiyor. Oraya dikkat çekmek istiyorum. Neden dikkat çekmek istiyorum? Kameraman arkadaşım bana doğru dönerse onu da anlatacağım. Bugün biz sabah saatlerinde burada genel merkezden çıkan valizli kişiler gördük. Evet. Hanımefendiler çıktı. 3 tane hanımefendi çıktı ve ellerinde valiz vardı. Biz tabii ilk başta ne oldu diye bir düşündük. Kısa bir videosunu da çektik. Şu anda gösteriyorlar
6: Sait,
3: mı bilmiyorum.
6: Sait'cim bir dakika dur konulara bir dakika. Sait evet. Dur bir dakika, sen hızlı anlatıyorsun ama ben tane tane anlama odaklı gidiyorum hep. Şimdi o, Mehmet Bey o binanın yapılışında var. Mehmet Sevigen değil mi? Siz yaptınız hatta değil mi?
5: Olan,
6: o yuvarlak olan MYK'nın olduğu yer.
5: Merkez Yürütme Kurulu'nun toplantısı.
6: Toplantısı. Onun

0: Diğer konuya dikkat çekeceğim. Bugün evet. Sabah saatlerinde biz buradan çıkan, daha doğrusu genel merkez binasının hemen güvenlik tarafından çıkan 3 tane hanımefendi gördük. Ve ellerinde valizler vardı.
1: Ne kim onlar?
0: İlerleyen saatle onun kim olduğunu yakından göremedik. Tabii biz içeri giremiyoruz.
1: Onu peki o görüntüyü zaten. Verelim bir. Sait bir dakika sen göndermişsin bize.
0: Tabii.
1: O görüntüyü bir verelim. Yani evet, alakasız gönderdim. Bir şey de olabilir ama tuhaf geldi diyorsun bana. O görüntüyü verelim sevgili izleyiciler.
2: Kendisine evet. Gerek yok. Bazı yönetici arkadaşlar bavullarla kendi evet. Eşyalarını odalarını boşaltıyorlarmış.
1: Öyle mi?
2: Tabii topluyorlar odalarını boşaltıyorlar.
3: Şamır da olabilir içerisinde
1: evet.
3: Belki.
1: Evet şu anda görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Bir izleyelim önce görüntüyü. Sevgili izleyiciler şu anda bir kez daha verelim. Şu anda sabah saatlerinde bazı hanımefendiler valizlerle odadan çıkıyorlar. Şimdi böyle valiz deyince insanların aklına özellikle son dönemdeki soruşturmalar vesaireler gelince aklına insanların kötü şeyler geliyor. Ola para mıdır işte şey midir
3: nedir
1: başka bir şey midir ama hiçbirisi de olmayabilir. Onu da söyleyelim. Eşyalarını boşaltıyor olabilirler. Eşyalarını çıkar. Ama bu da bir haber. Bu da bir haber. Gürkan, çünkü Özgür Özel biz buradan çıkmayacağız. Biz buradan direneceğiz diyordu. Ama belli ki bazı yöneticiler eşyalarını çıkartıyor olabilirler.
2: Eğer yöneticilerse tam ismini bilemiyoruz ama yönetici değillerse oraya yatmaya gelen. Hani tutacağız ya yatacağız kalkmayacağız deyip evlerinden eşyalarını getiren bir grup da var. Yani
1: onlar
2: biz ayrılmayacağız. Tabii mesela o grup da olabilir ama yöneticilerin yakından bakmak lazım. Yöneticilerse bizim aldığımız haberlere göre bazı katlarda arkadaşlar bu mutlanan sonra çıktı. Evraklar, eşyalar, işte yazışmalar filan onları kendi özel eşyaları gibi doldurup ev götürüyorlar.
3: Evrakları alabilir
4: ama peki şöyle mi? Söylediğinde haber bundan mı vazgeçtiler gidiyorlar?
1: Evet yani şimdi hayır.
3: Sayın burada, Bakanım.
1: Hani kendi Sayın kişisel Bakanım. Eşyasını da götürüyorsa bile evet. Bu da demek ki haber toplanıyorlar. Bu da
5: Sayın
1: haber.
5: Bakanım evet. Biz burada kalacağız dediklerinde acaba onlar elbiselerini eşyalarını getirdiler de daha sonra bir şaka söyledik mi dediler de onlar
2: ya
5: da geri gidiyor.
2: Demişlerdir ki işte ya size gerek yok siz gidin işte yöneticiler yani, kalacak.
5: Şaka çünkü yaptık dediler.
2: Böyle şeylerde ya toplu yapacaksınız ciddi bir şey yapacaksınız ya hiç yapmayacaksınız. Şimdi bu ortada kalmışlar. Ne ciddi bir olay var, ne ciddi bir miting var, ne ciddi bir protesto var, ne ciddi bir toplantı var, ne ciddi bir karar var.
5: Sayın
2: her
5: Bakanım,
2: şey muallak.
5: Sayın Bakanım
2: farkında
5: ciddi olan yani. Tek bir şey var. Sayın Özgür Özel bunu kabullenmiş. Kendini grup başkanı seçtirdiğine tabii. Göre bunu kabullenmiş demektir.
1: Peki, yani bunun bütün ayrıntılarıyla konuşacağız. Sait şimdi gene sendeyiz. Bugün toplanma oldu mu? Bir de dünkü tabloyu da bize bir özetler misin? Bahçede toplanıldı galiba. Bir küçük işte otobüsün üzerine çıkıldı. Orada bir konuşma yapıldı. Kalabalık kaç kişiydi? Halktan bir yoğun talep var mıydı? Gelenler var mıydı? Bize biraz anlatır mısın onu?
0: Tabii ona ekleme yapacağım ama ilk başta ilk konuya valiz konusuna bir ekleme yapmak istiyorum. Ya. Yaklaşık yarım saat önce kameraman arkadaşım içeri çay almaya gitti. Beni almadıkları için kapıdan girerken taksiden bir hanımefendi iniyor ve güvenliğe bir valiz teslim ediyor. Ve bunun 12. kata çıkmasını istiyor. Bu 12. kata çıkacak diyor. Şimdi asıl merak edilen konulardan biri de aslında şu. Eğer genel başkanlık makamından biri veya vekillerden biri ise bunu bildiğiniz gibi aşağıda otopark var. Otoparktan makam aracıyla çıkartabilir. Ama bunu güvenliğe teslim ediyor ve bu valiz 12. kata çıkacak diyor. Burasını eklemek istedim ilk baştaki konuya.
1: Peki.
0: İlk başta sizin düşündüğünüz şu olarak düşünmedik. Kıyafet evet. Olarak düşündük. Dedik ki olabilir ama ilerleyen saatlerde valiz trafiği arttı. Birkaç kez daha valiz gelip gitti. Orasını tabii çekemedik sizlere. O sırada elimizde telefon yoktu. Şarjdaydı telefonumuz tabii ki. Ondan dolayı çekemedik. Diğer peki. Konuya gelmek istiyorum.
1: Evet.
0: Diğer konuda Mutlak Mutlu'nun çıktığı ilk gün. Burada vatandaşı sokağa davet etmişlerdi. Genel merkezin önüne davet etmişlerdi. Hemen arkamda görünen yer, arkadaşım da çekecek. Oraya bahçeye tamı tamına 2500 kişi katılım sağladı. Yani 2500 kişi orada Özgür Özel'i destekledi diyebiliriz. Ancak şunu belirteyim. Onların içinde başka partiden vatandaşlar, dernekler gibi bir de gençler vardı. Özellikle üniversiteden gençleri getirmişlerdi. Onlarla beraber doldurabildiler. İkinci gün yani dün evet. Tam tamına 3000 kişi buraya geldi. Bunun da aynı şekilde özellikle ODTÜ gibi üniversitelerden öğrencileri buraya getirdiler. Hatta Genel Başkan ODTÜ öğrencilerine teşekkür etti. Tabii burada şöyle söyleyeyim farklı partilerden işte farklı yerlerden vatandaşlar getirildi. Ama dikkat çekeyim bu konuya da seçim otobüsü konusu.
1: Şimdi bir dakika dur.

0: Şu anda genel başkan Kemal
1: Bir saniye Sayın. Sen getirildi derken yani evet. CHP otobüsleriyle mi taşındılar yoksa vatandaşlar kendileri mi katıldılar? Yani kendileri katılmadılar mı?
0: Ya şu şekilde belirteyim. Arkadaşlar şu taraftan kameraman arkadaşım da gösterirse ana yol tarafından arka taraftan vatandaşlar indirildi otobüslerden. Ama bu normal bir otobüs mü yoksa farklı bir otobüs mü bilmiyoruz. Çünkü grup halinde geldiler. Grup halinde gelebilmeleri için şu anda burası ana yol. Ya bir otobüs kiralanması gerekiyor ya da farklı bir şeyler olması gerekiyor. Evet,
1: Mehmet Bey, Mehmet
0: yoksa toplu bir şekilde gelemezler buraya.
1: Evet, bu ilçelerden
2: toplu geliyorlar diyor. Bu konuya bir ek yapayım ben de.
0: Üniversite öğrencileri de bu arada toplu şekilde geldi. Diğer partilerden de topluca gelindi buraya. Diğer noktaya dikkat çekmek istiyorum.
2: Bir dakika bir ekleme yapayım ben de müsaadenle.
1: Evet.
2: Özellikle o işte 2500 kişi, 3000 kişi olarak belirtilen kalabalığın büyük bir çoğunluğuna baktığınızda HKP, Emek Partisi, Emekçi Gençlik Partisi, Sol Parti gibi marjinal sol partilerin daha yoğun katıldığını, bayraklara bakıldığında da anlamak mümkün. Marjinal sol gruplar daha fazla destek gösterdi desek yanılmış olmayız. Bunu aslında İzmir'e baktığımızda da görüyoruz. 50 kişi toparlandı İzmir İl Başkanlığı'nın evet. önünde. İstanbul'da da keza 1000 kişi en zirve rakamıydı. 400-450 ortalamayla toparlandı. Yani burada CHP'nin seçmen tarafından yoğun bir ilgisi olmadığını tespit etmek mümkün.
1: Peki. Sait, son olarak alalım senin sözlerini. Neler ekleyeceksin? Bugün herhangi bir toplanma yok galiba değil
3: ben
1: mi?
3: Ben bir soru sormak istiyorum.
1: Buyurun.
3: Sait Bey, Sayın Özgür Özel kurbanı acaba genel merkezden mi kesecek?
0: Evet, bayram süresi boyunca genel merkezde olacağını söyledi kendisi. Yani buradan çıkmayacağını söyledi. Bizler de göreceğiz. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ileriki günlerde gelmesi de bekleniyor aslında genel merkeze. Böyle iddialar da var
1: peki,
0: ortada.
1: Peki,
0: yani yarın peki, veya pazartesi peki, günü peki. gelmesi
1: dur, de bekleniyor. Sait dur oralara girme biz konuşacağız onları ayrıntılı. Çok teşekkür ediyorum sevgili tamam. kardeşim. Sağ ol var ol. İyi akşamlar diliyoruz. Haber nöbetindeki katkıların için de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bizim mevzunun göbeği o zaten. Onu konuşmaya geldik. Şimdi sevgili izleyiciler. İlginç bir tabloyla karşı karşıyayız. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla butlan ilan edildi. Mutlak butlan ilan edildi ve mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturtuldu. Ama fiziki olarak koltuk halen CHP Genel Merkezi'nde. Öte yandan bazı tabii küçük genel başkanlık makamının verdiği yetkiyle bazı küçük hamlelerde yapmaya başladı. Örneğin avukatları azletti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatlarını azletti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüksek Seçim Kurulu'ndaki çok uzun yıllardır temsilcisi olan Hatimoğlu'ydu galiba değil mi soy ismi? Yakup Hatimoğlu'nu görevden aldı. Şimdi böyle küçük hamleleri var. Ama
4: hesaplar.
1: Bu arada hesapları konuşacağız. Ama evet.
2: Artı meclise yazıyı gönderdi.
1: Evet ama şimdi şöyle bir gelişme oldu. Fatih Atik'le beraber bunu değerlendireceğiz. Oradan başlayacağız. Burada konuklarıma kadar geleceğiz. Devam edeceğiz. Grup toplantısı planlandı bugün. Sabah saatlerinde. Ve evet. Özgür Özel biz dedi beni grup başkanı seçti dedi. Şimdi kaos da burada başladı sevgili izleyiciler. Çünkü Özgür Özel grup başkanı ben seçildim diyerek işte 95 milletvekili var diyor. O daha fazla söylediler sayıyı ama fotoğraftan çıkarttık biz onu 95 sayısı çıkıyor. 95 milletvekilinin oyuyla ben dedi grup başkanı seçildim. Şimdi Fatih sen bize bir durumu kısaca bir özetler misin? Bu arada bugünkü PM'ye katılan milletvekillerinin fotoğraflarının olduğu bölümü de bir ekrana taşıyalım. Vole'de getirelim. Tek tek saydık sevgili izleyiciler biz onu. Evet Fatih sendeyiz şimdi. Bize bir özetleyerek başla. Bugünkü yaşananları.
5: Evet iyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar.
1: Evet
5: iyi yayınlar. Konuklarınıza da iyi akşamlar diliyorum. Ya şimdi çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Zaten sen biraz anlattın konuşuldu. Bugün CHP eski genel başkanı Özgür Özel şimdi Manisa milletvekili olarak geçiyor. Partisinin kapalı grup toplantısını genel merkezde topladı. Tüm milletvekillerini toplantıya çağırdı. Ve ayrıca parti meclisinde topladıklarını açıkladılar. Fakat şu anda Özgür Özel genel başkan sıfatı taşımadığı için aslında resmi olarak taşımadığı için böyle bir toplantıyı yapmaya yetkili değil. Zaten genel başkan olduğunda da kapalı grup toplantısı kaç kere? Bir kere falan yaptı yanlış hatırlamıyorsam, yanlış olmasın. Ya bir kere yaptı ya iki kere yaptı, hiç yapmamıştı desek yeridir. Bugün artık genel başkan sıfatıyla milletvekillerini genel merkezde toplantıya çağıramaz yani normalde. Çünkü genel başkan değil. Ayrıca parti meclisi de toplanamaz. Çünkü eski parti meclisi fiilen istinaf mahkemesinin kararıyla göreve döndüğü için bugünkü toplantılar ne parti meclisi toplantısı ne de grup toplantısı resmi toplantılar olarak değerlendirilmiyor. Öncelikle bunu kayda geçireyim. Bu toplantıları yapabilecek kişi şu anda genel başkanlık görevini yürüten Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Özgür Özel değil. Kemal Kılıçdaroğlu eğer toplantıya çağırırsa bu parti meclisi toplantısı olur resmen ve grup toplantısı olur. Özgür Özel'in böyle bir yetkisi bulunmuyor şu anda.
4: Peki Fatih bir dakika. Fatih dur o zaman şöyle iki parlamenter var. Eski parlamenter var stüdyomuzda. Önce Mehmet Bey'e sorayım sonra Ali Bey'e sorayım. Mehmet Bey şimdi grup toplantısına çağrı genel başkan tarafından yapılmak zorunda mıdır?
6: Ya zaten bizim bildiğimiz geleneklerde, göreneklerde...
4: Yok gelenek değil, kanun efendim.
6: Gürkan bu işin kanundan ziyade alakası yok. Ya karkas çıkarmayacak mısın kardeşim? Bu genel başkan şey yapılmış, kararla genel başkan var, bir partinin genel başkanı var. Değil evet. mi? Ya genel başkanın izni olmadan, genel başkan haber olmadan grup toplantısına çağırabilir misin sen? Kim çağıracak? Çağırma yetkisi kimde? Ya yönetimde, işte daha önce seçilen grup yönetiminde diye düşünüyorlar bazı arkadaşlar. Ama bu olağanüstü bir hal. Normal bir olay yok ki. Sanki hani yeniden seçilmiş, yeni bir yasama yılına gelmişiz de görevleri bitmiş. Yeni bir yasama yılında tekrar arkadaşlar yeni grup başkan vekili, grup başkan vekilleri, grup yönetimi seçecekmiş gibi katip üyeler, divan amirleri gibi bir olay değil bu. Ya burada partinin içinde bulunduğu KOAS'tan belli bir süre sonra burada olay çıkmış. İptal edilmiş. Bütün bu yok sayılmış partinin belli bir dönemi. Bu kadar önemli bir konuda Türkiye ayakta, milletvekillerinin büyük bir kısmı gitmiş, belediye başkanı olmuş, bir kısmı ihraç edilmiş, ayrılmış partiden, yeniler gelmiş. Parti yeniden başlıyor. Bir başlangıç. Ve yeni bir genel başkan gelmiş bu yanlışlıklar üzerine yargı karar vermiş. Bu genel başkan izni olmadan genel başkan logoyu değiştiriyor. Kendi logoyu tutuyor. Genel başkan talimatı olmuyor. Genel başkan meclise yazı yazması lazım bir kere. Beş başkanlığına. Yazı yazacak. Diyecek ki ben belli bir gün evet. Salonu bana tahsis edin. Ben orada grup seçimi yapacağım.
2: Bu ayrı bir mesele de.
6: Böyle bir yazı yok ki.
4: Evet.
2: Burada peki, bakın Cumhuriyet
4: Halk Partisi. Bir de Ali Turan'a sorayım. Bir saniye bir parlamenterlerden bir. Ali Bey mesela şu anda Abdullah Güler değil mi grup başkanı evet. AK Parti'nin. Evet. Ama genel başkan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın yazısı ile talep açılmadan değil mi? Cumhurbaşkanı demeyelim, AK Parti Genel Başkanı diyelim. AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın imzası ve yazısı, ıslak imzası olmadan bir grup seçimi söz konusu olabilir mi? Meclis Başkanlığı'na hitap. Yani bürokrasiyi soruyorum.
3: Şimdi ben iki cümle fazla söyleyeceğim Mehmet abiden.
4: Tamam.
3: Yani kusura bakmasın. Tamam. Şöyle bakın, burada bir defa öyle büyük bir çelişki var ki. Sayın Özgür Özel, ben bu mutlak mutlanı kabul etmiyorum diyor. Böyle bir şey yoktur diyor. Hı hı. Buna yok diyen kişi önce kendisini oradaki sayılarının da çok üstünde şaibe çok olan bir sayı oranıyla ben seçildim diyor. Grup başkanı seçildim diyor. Hı. Siz madem bu mahkeme kararını kabul etmiyorsunuz, kendinizi niye grup başkanı seçtiriyorsunuz? Bir. Şimdi diyor ki kendi ağzıyla ben dinledim. 96 kişi katıldı diyor. 111 oy aldım diyor. Ya 96 kişinin katıldığı yerde 111 oy alması mümkün değil. Bu bir çelişki. İkincisi, resimlerde gördüm. Ben de 50 küsür milletvekili saydım.
4: Yok, burada biz 95 sayısını bulduk.
3: Yani ben o küçük PM'de, salon diyor. Küçük salon
4: ama
3: diyor.
4: Ama orada şimdi açıdan farklı çekmişler. Daha sonra gelenler
3: peki,
4: olmuş.
3: Yani 95 kişinin katıldığı yerde 111 oy almak, yani çelişki var burada. Bir. İkincisi, şimdi bakın, biraz önce siz de söylediniz. Mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçilen her milletvekili kendi adına basın toplantısı yapabilir. Her türlü konuşmayı yapabilir, her türlü faaliyeti yapabilir. Ama bir parti adına eğer genel başkanın haberi yok, orada bir faaliyet yapılıyorsa bu korsan faaliyettir. Hı hı. Asla bunu kabullenemez. Zaten meclis başkanının buna müdahale etmesi gerekir. Meclis idare amirlerinin buna müdahale etmesi gerekir. Bu böyle bir şeyin olması mümkün değil.
4: Şimdi Sayın Genel Başkan parlamenter yazıyor bana.
2: Ben de bir ek yapacağım.
4: Diyor ki TBMM iç tüzükte ve bizim tüzüğümüzde yani Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünün grup başkanı genel başkana bağlı çalışır diyor.
2: Evet,
3: genel genel başkanın haberi olmadan, genel başkan orada toplantı istemeden asla grup başkanı kendi başına hareket edemez. Şimdi zaten olağanüstü bir durum var burada. Şimdi genel başkan olarak Sayın Kılıçdaroğlu orada mahkeme atamış onu. Şöyle bir durum var. Bakın Sayın Özel'e herkes kendi eski genel başkan diyor ya. Aslında eski genel başkan da değil.
2: Hukuken genel başkan değil.
3: Neden genel başkan değil? Çünkü o kongre iptal edilmiş.
2: Yok sayılmış.
3: Yok sayılmış bu kongre. Bu kongre yok sayıldığına göre genel başkan.
2: Gürkan Acır bir şey ekleyeceğim ama.
6: Bir de şeye
2: bakın, gözden kaçırmamamız gereken bir mesele var. Şimdi Özgür Özel ne zaman grup başkanı oldu? 14 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı evet. adayı olması nedeniyle milletvekili olmadığı için mecliste yapılan ilk kapalı grup toplantısına grup başkanı seçildi.
4: Evet.
2: Hani velev ki mutlak butlan nedeniyle bütün o bahsi geçen 38. kurultay sonrasındaki eylemlerin tamamı etkisiz ve yetkisiz sayıldı. Zaten Özgür Özel grup başkanlığını bu 38. olağan kurultay öncesinde kazanmıştı. Bence bunu bir atlamayalım. Hı hı. Şimdi benim elimde Cumhuriyet Halk Partisi grup iç yönetmeliği var. Oranın birinci sayfasının madde 5'te ilk madde 6'da ilk cümlesinde şu söyleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı milletvekili ise Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunun da başkanıdır. Genel başkan milletvekili değilse grup genel kurulunda grup başkanlığı için bir yasama döneminde iki kez seçim yapılır. Yapılan seçimlerde saf çoğunluk aranır. Yasama döneminin başında yapılan seçimlerde seçilen grup başkanının görev süresi 2 yıl. Bu sürenin dolmasından sonra yapılan seçimde de seçilen grup başkanının görev süresi ise yasama döneminin sonuna kadardır diyor. Bu maddenin sonunda şu cümle de var. Az önce vurgulandı. Grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışır diyor. Ancak şimdi bizim burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin neyi dikkate almasını beklememiz gerekir bu seçimle ilgili? Bir kere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimleri denetleme yetkisi yok. Parti, grup yönetimi biz bu kişiyi seçtik dediğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği onu işleme alır. Ama genel başkan derse ki ben yeniden bir grup yönetimi seçmek istiyorum diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yazı gönderdiğinde yeniden bu seçim ki, yenilenebilir.
4: Bir dakika, yeniden değil ki şu anki onayla gitmemiş ki.
2: Bakın
4: zaten.
2: Şu anda.
4: Dur o zaman şöyle yapalım. Bir Fatih Atiye'ye bir döneyim.
2: İki bilgi daha
4: Mehmet
2: vereyim.
4: Mehmet Bey'e de döneceğim.
2: Kemal Bey.
4: Bir saniye. Bir Fatih'e bir döneyim. Onda bir ilginç bilgiler var bildiğim hissettiğim kadarıyla diyeyim. Fatih şimdi resmi olarak evet. bu kabul edilmiş değil mi? Yani nedir son durum?
5: Şimdi grup başkanlığı bir tek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçerli bir kavram. Türkiye'nin evet. başka hiçbir yerinde kurumunda geçerli değil. Yani
2: evet.
5: orada bu nasıl tescil ediliyor? Şöyle tescil ediliyor. Bu bir kere az önce Ali Bey söyledi. Bu korsan bir toplantı dedi. Doğru yani. Zaten çok tecrübeli orada. Hem Sayın Bakanımız var hem Ali Bey var. Biliyorlar. Özgür Özel'in şu an böyle bir toplantı yapma hakkı yok. Yetkisi yok. Genel başkan yapabilir. Böyle bir seçim de yapılamaz. Bugünkü seçim de geçersiz. Bu seçimin geçerli olabilmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizim şu günkü toplantımızda şu isim grup başkanı olarak seçilmiştir, bizim grup başkanımız şudur diye ıslak imzalı yazı göndermesi lazım Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. Bu yani Özgür Özel'in grup başkanının yürürlüğe girmesi için Kemal Bey'in bu şekilde bir yazı göndermesi lazım. Ancak o şekilde grup başkanı sayılabilir. Böyle bir yazı gitmedi. Öyle bir yazı gönderilmedi, gönderilmeyecek de. Kemal Kılıçdaroğlu
4: öyle mi? Bir dakika. Gönder. Peki bir dakika. Bugünkü görüntü hazır mı Kemal Bey'in arkadaşlar?
2: Peki Kemal Bey tebrik etti.
4: Kemal Bey'in
2: Özgür Özel.
4: O görüntüyü verelim Ferhat'cığım dur. Bizim programın ateşini görüyorsunuz değil mi Mehmet Bey?
6: Yok.
4: VTR'yi verelim mi? Bir VTR'yi verelim. Kemal Bey ne dedi sabah hemen?
7: Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Köklü bir partiyiz. Söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil. Bizim parti kültürümüzde hiçbir kişiyle ilgili olarak aşağılayıcı negatif bir dil kullanılmaz. Beni eleştiren genel başkanlar vardı. Hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Kavgalı bir ortam yaratmak bunlar doğru değildir. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmiştim. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir.
4: Sevgili izleyiciler, Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki son bölümünde, son kesitinde diyor ki Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı uğurlu olsun diyor.
3: Ama bu tebrik şimdi, etme değil. Bu tebrik etme değil. Ben
4: bir
3: dinledim.
4: Bir saniye Fatih'e sorayım. İstersen döneyim.
3: Yok, olur. Şöyle hemen bir cümle. Bu ironi yapıyor. Grup başkanını genel başkan seçer. Seçtirir. Der ki grup başkanı seçilecek. Oylarına sunar. Onlar da seçerler.
4: Peki. Fatih.
3: İroni yapıyor.
4: Bu şimdi ıslak imza yerine geçmiyor galiba, değil mi?
5: Yani öyle bir usul var mı? Islak imza yerine hayırlı olsun.
4: Beyan. Yani söyleyeyim. Bir beyan ıslak imza yerine geçmez herhalde.
5: Yok. Tamam. Yok. Beyan elbette geçmiyor. Şimdi Kemal Bey'in orada yüzüne bakmak lazım. Tabii yandan görünüyor kameralarda. Hangi muhabir arkadaşla konuşuyorsa. Ali Bey'e katılıyorum ben. Sayın Kılıçdaroğlu bir ironi yapmış. Yeni görev hayırlı olsun derken.
3: Öyle şey olur mu?
5: Eğer Kemal Kılıçdaroğlu bir imzalı yazıyı CHP Genel Başkanı sıfatıyla bizim grup başkanımız Özgür Özel'dir diye meclis başkanlığına göndermezse, bu göndermeyecek zaten, onu da söyleyeyim. Bu seçim geçersizdir. Yani geçerli bir seçim yapılmadı. Özgür Özel oradaki toplantıda grup başkanı seçildiğini söylese de resmiyette hiçbir zaman grup başkanı olmayacak.
2: Bir de şunu hatırlatayım. Grup başkanı kim olacak? Geçen sefer şu an grup başkanlığı açıkta mı Cumhuriyet Halk Partisi? Başkan
5: açıkta. Açıkta. Şu anda CHP.
2: Ama bakın CHP iş tüzüğünde diyor ki genel başkan milletvekili değilse grup başkanı seçilir. Zaten milletvekili ise doğal olarak grup başkanı olur diyor. CHP'nin meclis iş tüzüğünü okuyorum.
4: Tamam.
2: Bakın tamam, açıkça sarih bir şekilde az önce okudum. Ayrıca tezat bir durum şu anda. Hani bahsi geçen şu anda mesela mutlak butlan kararıyla CHP'nin grup başkanlığı ve grup başkan vekilleri de düştü mü? Soruyorum.
4: Tabii şu anda butlan düşmedi. Olduğuna göre.
2: Peki Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanken seçilmedi mi bu grup başkan vekilleri ve grup başkanı? Kemal Bey değişti. 14 Mayıs seçiminden sonra bakın 38. olağan kurultaydan önce genel başkan değil miydi?
4: Peki sen şunu mu demek
2: Cumhurbaşkanı
4: istiyorsun?
2: Cumhurbaşkanı adayı olmadığı için
4: devam diyorsun sen.
2: Şimdi ben de diyorum ki her yasama döneminde iki kez bu grup başkanı seçilir. Önce ilk iki yıl için, sonraki iki yıl için veya yasama dönemi sonuna kadar seçiliyor. Yasama döneminin başında Kemal Bey kurultayı kaybetmemişken, genel başkanken bu seçim yapıldı mı? Yapıldı. Mutlak butlan kararıyla Kemal Bey'in genel başkan olduğu dönemde hiçe sayıldı mı? Hayır, sayılmadı. Özgür Özel'in Kasım 2023'ten itibaren aldığı kararlar yok sayıldı. Yani bu mutlak butlan kararıyla grup başkanlığı düşürdü.
4: Ama bir anlayalım.
2: Ben mevcut durumu anlatıyorum. Bakın bundan sonra başka bir şey yapar ayrı. Ali abiye söylüyorum.
4: Ya Ferhat'cığım bir saniye. Grup başkanı olarak devam mı ediyor diyorsun sen?
2: Grup başkanlığı görevi düştü mü diyor soruyorum.
4: Sence düşmedi.
2: Bence düşmedi. Çünkü mutlak butlan kararı meclis grup yönetimini bağlıyor mu bağlamıyor mu? Ben kararda meclis grup yönetimini bağladığına dair bir ibare görmediğim için. Ve Özgür Özel genel başkanlığı döneminden sonraki her şeyin kesin hükümsüz sayıldığı için zaten hali hazırda grup başkan vekilleri ve grup başkanı görevine devam ediyordu. Ha bugünkü seçimin yapılması gerekiyor muydu gerekmiyor muydu bu ayrı bir mesele. Neden yapıldı veya?
3: Şimdi şöyle Sayın Özgür Özel o zaman o gün grup başkanı seçilmişti. Hem de resmi olarak seçilmişti. Genel başkanın direktifleri doğrultusunda seçilmişti. Burada
5: genel başkanın önerisiyle.
3: Önerisi, direktifi yani.
2: Tamam, önerisiyle seçilmişti. Seçimi düştü mü diyorum
3: yok
2: ben
3: şöyle. O söylediğine şunu söyleyeyim. Bak şimdi o zaman genel kurul oldu. Genel kurul kurultay oldu. Partide kurultay olduktan sonra Özgür Özel kendisi ben bir imza atıp ben grup başkanından istifa ettim demeden grup başkanlığı düştü. Dolayısıyla düşüyor mu? Tabii düşer. Öyle şey olur mu yani orada grup
2: nasıl
3: başkanı...
2: Nasıl düşmüş?
3: Grup başkanı şöyle. Orada eğer Sayın Özgür Özel şey yapmış olsaydı, şunu yapmış olsaydı...
2: Genel başkan adayı olduğunda da grup başkanıydı.
3: Grup başkanı oldu ama genel başkan oldum dedi. Grup başkanlığı düşmüş oldu.
4: Peki. Bir de Mehmet Faraş'a geçelim.
8: Ya şimdi bakın.
4: Sizce bu konudan ayrılmadan ama.
8: Hayır ayrılmayacağım. Bakın CHP bu ülkenin en köklü partisi. Kuralları, kaideleri çok iyi biliyor. Hep İnönü'den, Erdal İnönü'den, Deniz Baykal'a, Karayalçın'dan bu tarafa hep kurallar uygulandı. Benim bildiğim bu kadar yıldır takip ettiğim partide eğer grup başkan vekili seçilecekse genel başkan ya da genel sekreterlik Büyük Millet Meclisi'ne tarihini, yerini, seçimi bildirir, sonucu bildirilmek üzere diye şu tarihte seçim yapılır diye yazı yazar. Buna göre yeri belirlenir, mecliste yapılır mı? Şimdi bu yapılmamış. İkincisi burada bir etik sorunu var. Özgür Özel Bey şöyle devam ediyor. Ben nasılsa genel başkan seçilmeden önce de grup başkan vekiliydim. Geldim devam ediyorum gibi bir mantık dayatıyor. Ama bakın benim bugün bazı milletvekilleriyle yaptığım konuşmada çok sayıda milletvekille burada grup başkan vekili seçilecek diye bir çağrı yok ki. Toplamış kapalı grup toplantısı.
4: Ha bir de çağrı yok değil mi?
8: Yok. Oldu bittiye
2: git. İş düzlükte şöyle bir şey geçiyor Mehmet Bey. Diyor ki grup başkanının görev süresinin dolmadan 10 gün öncesinde grup üyelerine bildirim yapılır diyor. Evet. Mesela bu gerçekleşmediğini anlıyoruz.
8: Yok.
2: Kendi iş tüzüklerinde, CHP'nin iş tüzüğünde olan öyle. Bir şey. Şimdi, bu yok. Evet.
8: Bunu milletvekillerinin haberi yok. Bakın,
3: şu anda, özür dilerim Mehmet Bey. Şu andaki yapılan işlerin tamamı zaten tüzüğe uygun değil. Hepsi tüzük dışı.
8: Şimdi bakın.
4: Toparlayayım bir Fatih'e
8: evet,
4: geçeyim. Fatih'in sözü yarım
8: kaldı. Şimdi bakın şöyle bir şey yapılıyor. Milletvekillerinin oraya katılan yüzüne bakın. Bir oldu bittiye getirilmiş. Kapalı grup toplantısı niye yapılır? Ülke sorunlarını, parti için sorun tartışılır ama... Orada aniden bir oylama yapılmış ve çoğu bana aktardıkları ne olduğunu oldu bittiye getirilmiş, elini kaldırmış ve grup başkan vekili seçilmiş gibi bir dayatma içerisine gelmiş. Açık söylemek lazım bir korsan bir seçim bu. Şimdi Kemal Bey'in tepkisine gelince o çok ilginç. Kemal Bey çok zarif bir adam. Yani çok zarif bir lider. Hayırlı olsun dedi görevi ama bakın bu şekilde devam eder mi? Diye bir soru sorayım kesinlikle devam etmez.
4: Ne olur?
8: Nedeni şu. Bir taraftan hem kendini korsan olarak nitelendirilebilecek bir toplantıda dayatmayla grup başkan vekili ilan ediyorsun. Öbür taraftan halen örgütleri sokağa çağıran bir genel başkan, eski bir genel başkan var. Şu anda milletvekili sadece. Halen orada duracağız, halen oradan çıkmayacağız diyor. Ya böyle bir çifte standart olabilir mi? Böyle bir ikiyüzlülük olabilir mi? Açık açık söyleyeyim. Böyle bir dayatma olabilir mi? Karşında mahkemenin görevi iade ettiği bir genel başkan var. O zarafetten söylüyor hayırlı olsun. Ve insanın durması lazım orada ama durmuyor. Bakın 3 gündür bütün örgütlere yazı gidiyor, mesajlar gidiyor. Sokağa çıkın, eylem yapın, partinin önüne gelin. Ama şunu açık söyleyeyim. Bu konuya çok dikkat çekmek istiyorum. Özgür Özel aslında burada baş kaldırma da yapmadı. Bence teslim oldu. Ama aynı zamanda kendisinin arkasından gelen o milletvekillerine de kusura bakmasın yarı yolda bırakmış oldu. Öyle bir ben konuştuğum vekillerin çoğu şaşkınlık içerisinde. Ya biz oraya niye geldik? Grup başkan vekili niye çıktı? Bu nasıl seçildi? Peki bu yarın gidip gerçekten grup başkan vekili olarak devam ederse biz parti içerisinde muhalif duruma düşersek bunun sorumlusu kim olacak gibi bir paradoks ortaya çıktı.
3: Gürkan Acır bir saniye, çok bir önemli Fatih bir şey var. Çok önemli bir şey ama. Yok Fatih Bey tamamlasın. Çok önemli bir şey var burada. Tamam, bakın. Şimdi bir şey yazı yayınladılar. Dediler ki bütün büyükşehir belediye başkanları toplandı. Oy birliğiyle karar aldılar. Bizim genel başkanımız Özgür
4: Ali
3: Özer
4: Bey,
3: dediler.
4: Ali Bey bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi bir program hazırlıyorum.
3: Tamam peki tamam. Ama orada...
4: Şimdi o bölüm başlıklarımızda
3: bir tanesi. Balıkesir Belediye Başkanı...
4: Olma. O da bir bölümün bir başlığı. Gözünü seveyim
3: tamam.
4: Ne olur.
3: Tamam. Peki tamam.
4: Fatih Atik sonra Mehmet Sevigen'le devam edeceğiz. Fatih Atik bir tamamla istersen sen sözlerini.
5: Olur. Şöyle yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerisiyle o zaman grup başkanı seçilmişti. Daha sonra yani... Şu anda bu tartışmaların bir anlamı yok yani aslına bakarsan. Çünkü bu toplantı geçerli bir toplantı değil. Seçim de geçerli bir seçim değil. Kemal Kılıçdaroğlu az önce anlattığım gibi bir yazı yazarsa o zaman geçerli olur. Kemal Bey de böyle bir yazı yazmayacak. Yani Kemal Bey milletvekili olmadığı için de grup başkanlığı şu anda boş. Özgür Özel'in daha önceki grup başkanlığı evet o dönemde grup başkanıydı. Tekrar oraya dönüldü öyle midir denilirse... bu tartışılabilir belki ama şunu söyleyeyim ben. Kemal Bey partinin başına genel merkeze oturduğunda bu tartışmalar bittiğinde kendi grup başkanı adayını gruba getirecek ve yeni bir isim seçilecek. Hmm. Bu Özgür Özel olur mu? Bence olmaz. Ama yeni bir isim seçileceğini tahmin ediyorum. Ancak o zaman gerçek grup başkanı kim olacak onu göreceğiz. Hmm. Grup başkan vekillerine gelince mevcut grup başkan vekilleri Özgür Özel döneminde Özgür Özel'in önerisiyle seçildiler. Kemal Bey'in ben bu isimleri de değiştireceğini düşünüyorum. Uygun zamanda bu tartışmalı dönem sona erdiğinde uhulet suhulet geldiğinde grup başkan vekilleri de tüm meclis grup yönetimi de değişecektir. Ve kim olur dersen grup başkanı artık burada tecrübeli isimler de önerilebilir. Ama şunu söyleyeyim ben burası bence önemli. Cumhuriyet Halk Partisi bu tartışmalardan sonra 3. kuruluş dönemine giriyor Gürkan. 1. kuruluşu Atatürk yaptı. 2. kuruluş bugün kendi yorumum. Sayın Mehmet, Deniz Baykal rahmetli.
4: Mehmet Sevgen'le beraber kuruluşu.
5: Katılır mı Mehmet Bey bilmiyorum.
4: Var var Mehmet Bey var orada.
5: 3. kuruluş dönemini yaşıyor. 3. kuruluş dönemini yaşıyor. Neden? Çünkü bu kadar şaibeyle, bu kadar kirlenmişlikle algılandıktan sonra, konuşulduktan sonra ve Kemal Bey'in yaptığı çağrılara baktığımızda partimizi arındıracağız diyor. Yeni bir Cumhuriyet Halk Partisi ile karşılaşacağız artık Kemal Bey yönetiminde. Bütün beklenti bu. Ben de bunu CHP'nin 3. kuruluş dönemi olarak değerlendiriyorum. Bu benim şahsi değerlendirmem. Tabii orada tecrübeli siyasetçilerimiz var. Onlar katıldılar katılmazlar ayrı. Ama yeni bir CHP göreceğiz. Dolayısıyla buradaki en önemli esas da CHP'nin kuruluş ayarlarına sahip çıkan, kuruluş kodlarına sahip çıkan ve en önemlisi de güven esasıyla artık CHP'yi ve genel başkanını tabiri caizse yarı yolda bırakmayacak isimlerden oluşacak yeni bir kadrodan tecrübeli elbette eski isimlerin de olacağı yeni bir yapıdan söz edeceğimizi düşünüyorum. Şimdilik bunları söyleyeyim.
4: Peki. Şimdi tabii. Mehmet Bey ne diyeceksiniz?
6: Bak şimdi
4: bu grup meselesine kalalım. Tabii, tabii. Çünkü o, daha sonra birazdan ekrana getireceğiz. Özgür Özel de şu anda sosyal medya Twitter hesabında CHP Genel Başkanı ünvanını kullanıyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da aynı şekilde aynı ünvanı kullanıyor.
6: O tarafına girmiyorum. Onu
4: evet, yani onları da konuşacağız. Ha?
6: Tabii tabii konuşuruz onları.
2: Hatta sosyal medyada herkes kendi isminin altına CHP Genel Başkanı yazmaya başlamış. Yani bir akım
4: öyle
2: olmuş.
4: Mi, ha, öyle mi?
2: Akım olmuş yani ha. Hani bu bir tiye alınmış.
5: Gürkan bir cümle ekleyebilir miyim?
4: Ekle Fatih.
5: Çok özür dilerim Mehmet Bey. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin albüm bölümünde CHP Özgür Özel hakkında CHP Manisa milletvekili yazıyordu. Bir de altına da CHP grup başkanı ifadesini eklemişlerdi meclis görevlileri.
4: Evet.
5: Orada bir hata olduğunu ben düşünüyorum. Aynen. Yarın o ifade yani en uygun zamanda Kemal Bey o yazıyı göndermezse meclis başkanlığındaki göndermeyecek. O ifadenin de ben çıkarılacağını sadece CHP Manisa milletvekili olarak meclis
8: çok ilginç ama göndermeyecek
4: şu anda Fatih olacağını. İki tane ilginç manşet veriyorsun. Bir, Kemal Bey kesinlikle öyle bir yazı göndermeyecek diyorsun. Bunu bilgiye dayalı söylediğini tahmin ediyorum. İki, diyorsun ki bir yanlışlık yaptı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve orada başta internet sitesi olmak üzere.
5: Sehven olabilir.
4: Sehven diyelim, hadi öyle diyelim. Grup başkanı yazıyor diyorsun Özgür Özel'in altında. Bu yazı da düzeltilecek diyorsun. Öyle mi? Yanlış anlamadım.
5: Evet. Evet, Kemal Bey yazıyı göndermezse o ifade çıkarılması gerekiyor.
4: Çıkarılacak. Peki bu arada tabii grup başkanı olunca işte ne bileyim meclis bürokrasisi içerisinde odası ayrı oluyor. Ona göre araç tahsisi oluyor değil mi? Bir takım özlük hakları ona göre oluyor vesaire vesaire.
3: Bütün grup başkan vekilleri, bütün grup ona bağlı oluyor. Dolayısıyla onun da makam arabası, makam odası hatta genel başkan muamelesi görmesi gerekiyor.
4: Evet. Şimdi yok bütün şey bunlardan
6: yok.
4: Da
6: öyle bir şey yok abi. Nereden çıkar?
3: Meclisin içinde canım.
6: Ya şey. Yok hikaye onlar ya. Öyle
3: şey hikaye ya. Olsun canım.
6: Ya bir partinin bırak. Genel başkanı varken.
3: Ya bırak da.
6: Ya bak Ali abi şimdi bu parti ya biraz önce konuşurken şaka da değil ya. Bu Cumhuriyet Halk Partisi. Bahsettiğimiz kurucu bir parti ya. Yani Türkiye'nin kurucu partisi. Kendine göre kuralları, gelenekleri, görenekleri olan.
3: Sayın Bakanım.
6: Bir dakika
3: Sayın
6: müsaade eder misin?
3: Çok yormak istemiyorum.
6: Ali abi bir dakika. Bak, ya bir dakika müsaade istemiyorum
3: ama bunu yaptılar.
6: Ali abicim bir dakika müsaade et bitireyim ben. Ondan sonra sen düşünceni söylersin. Yani böyle bu konular böyle buralarda böyle yani alaylı magazin gibi konuşulacak şeyler değil. Ben kendi açıma söylüyorum. Bu bakımdan ben bu kurucu bir parti ve Türkiye'yi yönetecek. Yerel yönetimlerde iktidar olmuş. Ya bir grup başkan vekili sokakta mı seçilir ya? Böyle bir şey olur mu? İki tane grup var kardeşim. Grup ayrı, parti yönetimi ayrıdır. Grubun ayrı yönetimi var. Grubun ayrı disiplin kurulu üyesi var. Grubun ayrı bütçesi var. Grubun ayrı mekanları, odaları var. Meclisin de ayrı. Genel başkan yardımcıları var. Genel başkan var. Hatta bizde genel başkan yardımcılarından bir tanesi de grupla genel merkez arasındaki diyalog kurar. Öyle bir görev dağılımı yaparız biz. Deriz ki orası ayrı, burası ayrı kardeşim. Onun seçimi başka, bunun seçimi başka. Ben şimdi gideceğim sokakta grup başkan vekili seçeceğim. Genel başkanla haber olmadı. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey kabul etmek mümkün mü?
3: Aynı şeyleri baştan söyledim millet, Sayın Bakanım.
6: Bak hukuki konuları bir tarafa bırakıyorum. Bizi dinleyen, gerçek Cumhuriyet Halk Partileri bu konuları çok bilemeyen bütün Cumhuriyet Halk Parti vatandaşlarıma söylüyorum, üyelerimize, genel merkezdeki yöneticilerimize, ilçe başkanlarımıza, o meydanda zorla çağrılan arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Kardeşim bu teknik taraflar ayrı bir konu. Orada bir savaş yapılıyor. Buradaki bugünkü olayın en büyük kabahati meclis başkanıdır. Hiç hikaye, başka bir şey anlatmaya gerek yok.
2: Ne alakası var canım?
6: Ya da bir dakika dur söyleyeyim
2: abi. Meclis başkanlığının ya, denetleme yetkisi mi var?
6: Ya hayır, yazıyı gönderince niye kabul ediyor?
2: İki tane yazı bilgi vereceğim kardeşim, bana gelince.
6: Ama verdi Halim Ayrı'nın gönderdiği yazı niye kabul vereceğim. Ediyor?
2: Cumhuriyet Halk Partisi aksi yönde bir yazı belirtmediği takdirde kardeşim, şu anda CHP'nin grup yönetim kurulu var mı yok mu?
6: Ama Murat,
2: çok açık bir soru.
6: Murat soracaksın kardeşim.
2: Çok açık bir soru. Murat. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup yönetimi şu an var mı yok mu?
6: Yok. Yok. Grup yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi sadece bakın. Genel başkan var. Genel başkan bundan sonra yaptıkları talimatlara göre.
2: Olur mu canım?
6: Ya bir dakika müsaade et söyleyeyim ben sana. Kural üzerlerinde değiş, o tartışıyor, bu tartışıyor. Şimdi grup başkanı seçti.
2: Mutlak Kemal Mutlan'la Bey, meclis Kemal grup Bey, yönetimi de düştü mü düşmedi mi?
6: Bak şimdi Mutlan gelince geriye dönük. Bak
2: bu düşmedi. Şimdi, ya, o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dikkate
6: ama,
2: alması gereken.
6: Tamam bak. Ama neresi? Genel başkanın
2: meclisle ilgili kısımda söylüyorum. Meclis grup yönetimidir.
6: Murat'cığım.
2: Meclis grup bak, yönetimi de diyor ki grup başkan vekili olarak seçilmiş Ali Mahir Başarır bizim grup başkanımız bu seçilmiştir diyor. Ama yarın bak, Kemal Murat'cığım, Bey derse ki hayır ben şu ismi öneriyorum yeniden seçim yapılsın tamam, bu başka ama bir mesele.
6: Bak, ama şu anda Murat'cığım meclisteki arkadaş der ki
2: kalmış,
6: arkadaş
2: bakın, CHP
6: böyle tartışma olduğunu biliyor. Ya bu kuralları bir tarafa bırakacağız.
2: Meclis hukukla ilerler ama.
6: Bilmez mi ya hukuk?
2: Meclis siyasi tartışmalarla ilerler mi canım?
6: Efendim
2: meclis,
6: sizin bilginiz var mı yok mu demez mi?
2: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ama, hukuk Bey, gereği bak, bir Kemal şey Kılıçdaroğlu hukuk gereği Kemal Kılıçdaroğlu hukukken yazı yazmış.
6: Bir dakika bitireyim müsaade
2: et. Ben de bir derdimi anlatayım.
6: Bak şimdi.
3: Ya herkes derdini anlatma peşine. Bir dakika
6: seçilse bile buna en yaşlı üye başkanlık yapar. En yaşlı gençler, onların yanında bulunur en gençler. 10 gün evvelden haber verilir. Adaylar belli olur. Böyle
2: bak
6: bir ortam
2: o ayrı. Ben bunun geçerli olduğunu
3: Ferhat
2: düşünmüyorum.
3: Ferhat Murat'ın söylediğine i̇şte, itirazım
2: başka bir şey
3: değil
2: söylüyorum.
3: Ama. Ya, hayır, Ferhat tabii. Murat diyor ki.
6: Ya ben anladım
3: şu Ferhat'ın. Anda diyor o Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanken seçilmiş bir grup başkanı.
6: Biliyor bu ikinci kurultay.
3: Ve dolayısıyla önce kurultayın lekelenmesi peki, veya kurultayın butlana düşmesi bu adamın görevini etkilemez.
2: Meclis diyor. Yönetim kurulu.
3: Devam eder diyor.
2: Bak, evet. Türkan Hacı meclis yönetim kurulu.
3: Kaç yıl oldu peki?
2: Meclis yönetim kurulu. Bir daha
6: seçildi. İki yılda seçilecek.
2: Ya anladım. Ali abi meclis yönetim kurulu mutlak butlan kararıyla düştü mü düşmedi mi? Bana bunun teknik olarak bilmiyorum cevabını verirsen düştü dersen.
3: Şimdi bakın.
2: Düşmediyse mecliste hukuken bakar der ki ikinci dönem yok, bir daha seçildiler ya bir daha seçim
3: şey,
2: yapıldı ya
3: bakın
2: meclise.
3: O grup başkanı vekilleri için Özgür Özel tamam için seçim yapılmadı.
2: Tamam o olağan arkadaşlar, anladım. Evet, olağan buyurun, genel başkan olduğu için.
3: Mehmet Özgür Özel'inki gitti.
2: Ben de diyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi de grup başkanı veya başkan vekillerini hukuken dikkate alıp denetleme yetkisi
6: olmalıdır. Burada genel başkanın çağrısı olmadığı müddetçe öyle bir grup toplantısı da yapılamaz. Şimdi,
3: geliyorum.
6: Başkan da seçilir.
9: Şimdi peki, Ferhat Murat'ın aslında söylediği bir noktada haklı. Doğru diyor ki yani bu seçilmişti. Bu da Özgür Özel de buna dayanarak ben zaten grup başkan vekiliydim. Şimdi yeniledim nikah tazeleri gibi geldim gene seçildim. Ama bak ortada bir etik sorunu var. Bir siyasi ahlak.
3: Nikah tazeleme olur mu ya? Olmaz.
2: Etik yani, sorunu da var. Hukuken de sorun var.
9: Yani. Olarak söylüyorum. Yani
3: iki yıl, Mehmet vardım, Bey 2 yılı geçmiş.
9: Oynama yapmış.
3: 2 yılı geçmiş. 2 yılı.
9: Evet evet onu oynama yaptı.
3: 2 yılı geçmiş ama bakın. 2 yıl geçmemiş olsaydı mutlak mutlan geldiği zaman o da geri dönerdi. 2 yılı geçtiği için 2 yılda bir seçim oluyor. Bir şey o seçimlerde.
9: Tamam.
3: Fatih sana geleceğiz.
9: Bir dakika durun. Ben başka bir konuya. Ya burada bir genel başkan seçilmiş. Başka bir partide olsa şu an
3: olağanüstü bir durum var burada.
9: Evet,
2: siyasi olarak ayrı doğru. Haklısın. Siyaseten bak, kabul edilebilir bir durum.
9: Genel başkan değil seçilmiş. O genel başkanı sen dışarıda tutamazsın. Bu etik
6: öyle bir şey olur.
9: Ciddi bir ahlaki sorun. Başka bir partide bakın açık çok sert bir şey söyleyeceğim. İnan disiplin meselesi bu ihraç meselesidir. Sayın evet. Genel Başkan'ın bu kaos ortamını düzeltmeye çalışırken Sayın Kılıçdaroğlu'nun arka arkaya birlik beraberlik çağrısı yaparken, sükunet çağrısı yaparken, umut olacağız diyor, birbirimizi kırmayalım diyor, toparlayalım diyor. Sen bu arada yangından mal kaçırır gibi geliyorsun, apar topar bir toplantıda olağanüstü toplantı yapıyorsun, gündemi belirsiz, yazı yazılmamış, genel başkanın haberi yok, ben grup başkanı, böyle bir şey olmaz. Yani Özgür Özel istediği kadar önce grup başkan vekili olsun, süresi de dolmamış olsun. Bu etik sorun giderilemez. Yanlış bir şey bu.
2: Teknik olarak da zaten evet, kabul edilmemiş seçim değil.
9: Evet, bu yüzden, bir dönelim. Bu yüzden bakın, bu yüzden burada inanın Sayın Kılıçdaroğlu'nun orada verdiği hayırlı olsun yanıtı zarafetten kaynaklanıyor. Kemal Bey bu koşullarda
3: başka
9: bir şey söyleyemezdi. Peki. Çok zarif davrandı. Tekrar ediyorum, başka bir partide ciddi
3: daha,
9: bir sorun çıkar.
3: Daha ötesi bir şey daha var.
9: Mehmet Bey, daha ötesi bir şey var
3: ama orada şöyle bir şey var. Bakın sadece oradaki seçilen grup başkanı olarak kendi seçtirdiği illegal değil. O Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal olarak o binayı işgal etmeleri de suçlu.
4: Ona şimdi geleceğiz. Önce evet. Grup meselesini bir çözelim de. Fatih Atik, sendeyiz.
5: Şimdi şöyle, Özgür Özel için niye seçim yapıldı? Grup başkanlığının, zaten grup başkanı değil miydi? Milletvekili, evet. Genel başkan. Evet,
4: madem öyleyse niye seçim oldu?
5: Zaten niye seçim oldu? Yani ama orada seçim olduğunda, grup başkanlığı için seçim yapıldıysa grup yönetimi de düşer mi diye soracak olursanız düşmüyor. Yani meclis yönetiminden aldığım bilgiye göre, parti yönetiminden aldığım bilgiye göre de şu an grup başkanları, grup başkan vekilleri ve grup yönetimindeki CHP'lilerin görevleri düşmedi. Ama Özgür Özel için neden seçim yapıldı? Zaten genel başkan aynı zamanda grup başkanı oluyor, milletvekili olduğu için. Yani bu seçimin hem geçersiz hem de anlamsız olduğunu söylüyorlar. Bunu bu şekilde noktalayayım. Yani görevleri devam ediyormuş. Tartışma orada devam etmesin diye söylüyorum. Grup başkan vekillerinin görevi devam ediyor. Ama Kemal Bey yeni bir liste gönderir, yeni bir seçim yaptırır, yeni bir grup başkanını belirlerse o şekilde tamamen değişecek. Yani şunu söyleyeyim ben, tartışmadaki farklı bir yöne gider. Sayın Özgür Özel bugün yaptığı seçimle tanımayacağız dedikleri mahkeme kararını tanımış oldular. Yani genel başkanlıktan fiilen ayrıldığını kabul etmiş oldu. Ali Bey de söyledi. Yani direneceğiz, bırakmayacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız derken birdenbire bir yumuşama oldu. Üslupta da yumuşama oldu. Biraz sonra bugünkü toplantıda neler konuşulduğunu, çok önemli perde arkası bilgileri var. Onları paylaşacağım. Ama Özgür Özel o direneceğiz kararından vazgeçti. Ve mutlak mutlak kararını kabul etti. Kendisinin grup başkanı olmasıyla ilgili bir çaba içerisindeler. Ama genel başkanlığın Kemal Kılıçdaroğlu'na geçtiğini artık kabul etmiş durumda bu yapılanlarla, yaşananlarla. Bunu söylemek isterim.
4: Peki.
9: Şöyle bir şey.
4: Bir reklama gideyim. Bir reklamdan sonra sizle başlayayım. Sonra da bugünkü Özgür Özel'in toplantısının perde arkasını sevgili Fatih Atik'ten
2: grup
4: öğrenelim.
2: Grup meselesine bir iki ek yapacağım.
4: Tamam. Reklamdan. Kısa bir ara, aranın ardından bu konuyla devam ediyoruz. Taksim Meydanı'nda kalın efendim.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
3: Bugün sizlere HPV'li
4: belli yöntemler var.
3: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
4: Doğum sonrası yapılan
3: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşça
1: kalın. Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
3: Doğum sonrası görülen bir hastalık haline geldi.
4: Bizden korkuyorlar, içinden korkuyorlar.
5: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Soğan kavururken pişirmeye başlamadan önce biraz un serpin. Kararmasını önlemiş olursunuz. Patatesi pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalacak hem daha lezzetli olacaktır. Havuç daima kaynar suya atılır. Piştikten sonra hemen soğuk suya tutun, rengini muhafaza eder. Karnabahar haşlarken içine iki dilim ekmek atarsanız o dayanılmaz kokusundan kurtulmuş olursunuz. Tüm sebzelere biraz karbonat ekleyerek pişirme süresini azaltabilirsiniz. Tuzunu asla pişirirken koymayın, sertleşir. Tuzu en son anda ilave edin. Sebzelerimiz kimi zaman çok beklemekten buruşurlar. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde içine sirke ve şeker attığınız suda biraz bekletin. Tazeliklerine yakın zamanda kavuştuğunu göreceksiniz. Maydanoz ve dereotunu baş aşağı gelecek şekilde su dolu kavanozlarda muhafaza edin. Böylelikle bozulmadan saklayabilirsiniz.
6: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: aklınızda bulunsun.
1: Akrepler çelik zırhla kaplı korunmuş gerçek bir tanktan farksızdırlar. 2 gün su altında hiç hava almadan kalabilirler. 3 yıl boyunca hiçbir şey yemeden hayatta kalabilirler. Derin dondurucuda 24 saat kaldıktan sonra bile canlılığını sürdürebilirler. Radyasyona dirençlidirler. Zehir oranı arttıkça radyasyona olan direnci de artar. Akrebin zehrinden antinükleer aşı üretilmektedir. Kanı beyazdır. Bu serum atom bombardımanının yol açtığı yaraların kapanıp hücrelerin yeniden üremelerine imkan sağlar.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: TGRT FM Haber.
4: Sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı'na kaldığımız yer... Mehmet Bey, kapatalım telefonu. Açık kaldı. Eğer önemli bir görüşmeyse dışarıda devam edebilirsiniz. Tamam. Peki. Sevgili izleyiciler, devam ediyoruz Taksim Meydanı'na. Fatih Atik, sende kalmıştık. Sen devam et, sonra Mehmet Faraç ve Ferhat Murat'la devam edeceğiz. Fatih Atik attığımızda değil mi? Hah, gördüm Fatih. Evet Fatih.
5: Evet, buradayım. Şimdi bugünkü toplantıdan bahsedeyim.
4: Perde arkasını anlatacağım dedim.
5: Evet, birkaç cümle var. Onları anlatayım konuklarımız izin verirse. Tabii sen de. Bugün ve genel merkezde ilk gün yapılan toplantıda öyle gergin bir hava yok Gürkan. Onu belirteyim bir kere. Özgür Özel'in de kürsüde konuştuğu ve orada kullandığı ses tonuyla içerideki toplantıda kullandığı üslup ve konuşma tarzı arasında çok fark var. Yani çok sakin, daha böyle gergin bir üslup yerine daha sakinleştirici değerlendirmelerde bulunmuş. Şimdi bugünkü toplantıda da aynı şeyler yaşanmış. Destek arayışını sürdürüyorlar. Diğer partilerden, STK'lardan vesaire. Ama bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun dikkat çektiği bir uyarı vardı. Dedi ki partinin ahlaki değerlere dönmesi lazım. Partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmamak lazım gibi bir ifade kullandı. Ondan sonra Kılıçdaroğlu bu sözleriyle bence bir genel başkan olarak disiplin sürecini işletebileceğini ima etti.
6: Biraz önce ona dikkat çekti.
5: Özgür Özel de bugünkü... Evet, Özgür Özel de yani orada işte Kemal Bey'in ben diyor hiçbir genel başkana saygısızlık yapmadım, daha önce de yapılmadı gibi ifadeleri vardı. Biliyorsun resimleri indirildi, yırtıldı, çok çirkin sloganlar atıldı Kemal Bey'le. Buna dikkat çekti. Özgür Özel bu riski görmüş. Bu riski görmüş ve kapalı toplantıda şunu söylemiş. Buna işaret etmiş yani. Diyor ki arkadaşlar, milletvekillerine sesleniyor Özgür Özel. Partide ihraçlar olabilir. Bunu öngörüyoruz. Ben dahil arkadaşlarımızın hepsini partiden ihraca kadar gidecek bir süreci yaşayabiliriz diyor. Beni de ihraç edebilirler partiden diyor. Böyle bir cümle kullanmış. Evet. Ve eğer burası önemli. Neden önemli?
4: Şimdi, Fatih bir daha tekrarlar mısın? Bu çok önemli. Gerçekten gene bir flash bir şey söylüyorsun. Flash bir haber veriyorsun. Bugün kapalı grup toplantısında yapılan görüşmeler sırasında Özgür Özel'in kullandığı ifadeleri ilk kez Taksim Meydanı izleyicileri için paylaşıyorsun. Ve diyorsun ki Özgür Özel beni de ihraç edebilirler dedi.
5: Aynen aynen. TGRT Haber farkıyla diyeyim. Bizi doğru. Hep trollerin üzerimize salıyorlar trollerini. Her fırsatta bizi eleştiriyorlar ama biz yine bir habercilik yapmış olalım.
4: Sağ olsunlar, boş ver.
5: Genel Başkan yani Özgür Özel toplantıda bunu söylemiş. İhraçlar olabilir. Kemal Bey'in bu ifadesi üzerine ahlakını düzeltmemiz lazım partinin diye ifade kullandığı için. İhraçlar olabilir.
7: İhraç edilebilecek bir şey mi
5: yapmış? Bunu öngörüyoruz, böyle bir şey bekliyoruz. ben dahil arkadaşlarımızı partiden ihraca kadar gidebilirler, bizi partiden ihraç edebilirler demiş. Tabii sadece bu ihraç meselesi Kemal Bey'in söyledikleriyle sınırlı değil. Başka bir konu daha var. Bu mutlak butlan kararından sonra bugün bir operasyon yapıldı.
4: Ona geleceğiz. Evet.
5: Kurultay sürecinde.
4: Evet.
5: Küçücük bir bağlantısını anlatayım. Yani bu operasyonun devam edeceği konuşuluyor. Ayrıca devam eden bir ceza davası var. Orada 9 tane Özgür Özel'in de dahil olduğu milletvekilinin ismi var. Fakat dokunulmazlıkları olduğu için şu anda yargılanmıyorlar. Dokunulmazlıklarının da kaldırılması gündeme gelebilir. Bu süreçte ihraçları da gündeme gelebilir. Çünkü Kemal Bey ne diyordu? Parti arınmalı. Partiyi arındırmalıyız. Belediye başkanları ile partinin arasına mesafe koyacağını söylüyordu. Şimdi belediye başkanlarına arının derken aynı suçu işlediği iddia edilen milletvekillerine, aynı dosyada yargılandığı iddia edilen milletvekillerine siz durun bir bekleyin diyecek halleri yok. Onlara da benzer bir tavır geliştirebilirler. İhraçlar bu anlamda, bu ihraç sözleri önemli. Tekrar söyleyeyim, ben dahil bütün arkadaşları partiden ihraç edebilirler. Bunu öngörüyoruz, buna hazırlıklıyız diyor.
4: Çok Özgür ilginç, Özel, flash gelişme. Toplantı. Evet, sevgili Eftal de alta yazdı. Atik, Fatih Atik, Özel, ben dahil arkadaşlarımızın hepsini ihraç edebilirler demiş. Bugünkü kapalı grup toplantısında önümüzdeki günlerde bu ifadesi de çok konuşulacak, tartışılacak. Mehmet Faraç, kısa kısa alalım.
6: Şimdi,
4: sonra Ferhat Murat.
6: Evet, kısa dikkat çekin. Bakın, tekrar üzerine vurgu yapayım. Biraz önce sevgili Fatih Atik, önceden bir şey söyledim. O disiplin soruşturması ve genel başkanın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ahlaka vurgu yapmasının tek sebebi bence bu rüşvet yolsuzluk operasyonlarının, bu tartışmaların, tutuklamaların CHP'yi sarsması değil. Bir tek o değil. Bence biraz şu anda hem Twitter adresinde hem de kendini yazışmalarda genel başkan gibi gösteren, bir taraftan grup başkan vekili seçimini yapıp diğer taraftan direnişi devam ettirmeye çalışan, partinin önüne başka partilerden, ki çoğu CHP'li değil, insanları çağıran, diğer taraftan diğer parti genel başkanlarını kendine dayanışma için oraya çağıran bir şey var. Eski bir genel başkan var. Burada sorun şu. Acaba Özgür Özel bir taraftan...
7: Eski genel başkan da değil yani.
6: Değiller, denilemez. Biz yok, evet, Özgür Özel, Manisa milletvekili. Yok. Acaba bir taraftan Ekrem İmamoğlu ile olan bağlantısı içerisinde bazı kaygılardan dolayı mı hareket ediyor? Yani kendisini bazı yerlere sürükleyen arkada bir potansiyel, onun endişesini mi yaşıyor? İkindi,
4: biraz daha açık, evet, konuşur musunuz?
6: Evet, şunu söyleyeyim.
4: Ben Ekrem İmamoğlu'nu mu kastediyorsun?
6: Evet, bence Ekrem İmamoğlu halen bir yönlendirme içerisinde. Orada da direnin diyor. Hatta benim aldığım bilgi, bu yedekteki partiyi harekete geçirme konusunda daha aktif olma konusunda bir çaba içerisinde olmalarını istiyor. Bu iki, bir taraftan da kendisi hakkında efendim mecliste dokunulmazın kaldırılması, işte ihraç edilmesi, belki tutuklanması konusunda kaygılar yaşarken kendini garantiye almaya mı çalışıyor? Bu nedenle mi aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında bir yumuşama politikası uyguluyor diye aklında deli sorular var. Ama şunu söyleyeyim.
4: Şöyle bir anlattıklarınızdan şöyle bir şey çıkartayım mı?
6: Evet.
4: Ya partinin içinde kal.
6: Evet.
4: Ve orada partinin
6: mücadele
4: et ve teslim etme.
6: Evet.
4: Ya da öyle kabuğuna çekilme, çık bir başka parti, evet, kur, ben senin arkandayım mı diyor.
6: Evet, bu iki ihtimalin bu paradoksun ortasında bence Özgür Özel şu anda çok ciddi hatalar yapıyor. Bir taraftan partinin hiyerarşisini çiğnerken bir taraftan da gerçekten siyasi etik açısından ciddi hatalar yapıyor. Bir de şöyle bazı şeyler duyuyorum. Orada hem grup başkan vekili konumunu, orayı bir hakimiyet alan bir kaide olarak tutup orada partinin içerisindeki mücadeleyi de kendince güçlü kılmak için orayı böyle bir otorite merkezi olarak kullanmaya çalışıyor. Ben bir taraftan teslim olduğunu göstermeye çalışıyor Özgür Özel. Diğer taraftan da Silivri'den gelen o talimatlarla işte partinin içinde gerginliği tut. Hatta ilerisini söyleyeceğim şimdi. Partiden zorla çıkarılma gibi bir süreci başlat. Böyle bir algı yarat. Bu kamuoyunda senin perde gerisinde güçlü olmanı sağlar. İşte peki, biz yarın buradan kovulduk, atıldık, gidip yeni bir parti kuralım şeklinde o algıyı güçlendirmeye çalış diye bir yaptırımın, bir dayatmanın şu anda avucunda bence tutuluyor Özgür Özel.
4: Peki. Ferhat Murat.
8: Şimdi grup meselesiyle ilgili hemen hızlı söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıkla ilgili yazısını Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğine gönderdi. Ali Mahir Başarır da, ki
4: O yazı da var Halim Ayırmaş'a.
8: İş tüzükte 10 gün önceden grup başkanı seçiminin belirtilmesi gerekirken yaptıkları grup başkanı seçiminin Özgür Özel şeklinde yazısını da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği'ne gönderdi. Şu an mevcut olanları söylüyoruz.
4: Evet.
8: Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen yazıları nihai noktada hangisi geçerliyse bunu dikkate almak zorunda. Denetleme yetkisi yok ama hani eğer meclis grubu içerisinden milletvekilleri bu yapılan grup başkanlığı seçimi geçersizdir diye mahkemeye başvurursa bu da mutlak mutlan sonuçla karşı karşıya çıkabilir. Evet. Bakın bu da bir mutlak mutlan sonucunu karşımıza getirebilir. Yani bu seçim geçersizdir, hükümsüzdür denebilir mahkeme tarafından. Bu ayrı bir mesele. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında kim konuşacak meselesine baktığımızda zaten aslında bunun biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde de fiilen gerçekleştiğini gördük. Ne zaman gördük? 14 Mayıs seçimlerinden sonra Haziran 3'te yemin etti milletvekilleri. Kasım'a kadar grup başkanı sıfatıyla Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmamasına rağmen çıktı, konuştu. Dolayısıyla bunu da belki hatırda tutmak lazım. Meral Akşener keza öyle. Yeni Yol grubu, bakın orada konuşan genel başkanlar milletvekili değil. Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, bunların hiçbirisi milletvekili değil ama grup yönetimi bu noktada onların önünü açtığı için bir konuşma yapabiliyorlar. Ama tabii burada özelinde şunu konuşmak lazım. Bir siyasi partinin genel başkanı yetkiye sahip, hukuken bütün yetkisi elindeyse onun son söylediği de geçerli olur. Siyasetin temel kuralı. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Peki. Şimdi bu açıdan baktığımızda da parti içinde ben dengelerin mührü elinde tutan Kemal Kılıçdaroğlu lehine gelişmeye başladığını zaten görüyorum. Bu denge mücadelesi içerisinde kendine bir mühür elde etmek için Özgür Özel'in çarçabuk bir grup başkanı seçimliği organize ettiğini görüyorum. Bak bunu da gözden kaçırmamamız lazım.
4: Mühürden, destek ağırlığı, mühürden ziyade başka yorumlar da yapılıyor o konuya. Yetki anlamında da
8: şimdi bakın.
6: Niye gibi mi?
8: Özgür Özel'e yakınsınız.
4: Şimdi dokunulmazlık tartışmaları var.
8: Evet. O
4: dokunulmazlık
8: ayrı.
4: Tartışmalarında,
6: biraz önce söyledim ya.
4: Evet,
6: bir
4: dokunulmazlık açıdan. Tartışmalarında Özgür Özel bugün işte kapalı grupta da kendisi söylemiş.
6: Evet.
4: Biz ihraç edilebiliriz.
6: Evet. Onun kaygısını yaşıyor.
4: Evet, dokunulmazlıklar. Dolayısıyla bunun için kendisine bir koruma kalkanı da istiyor olabilir. Böyle yorumlar da var.
8: Bir de,
4: yani iş güç savaşından daha ziyade aslında biraz geri çekilip biraz koruma, grubu koruma veya kendi arkadaşlarıyla kendisini çok daha doğru. Muhafaza altına ama alma gibi yorumlar da var.
8: Grup başkanının bir...
4: Çünkü güç mücadelesi dediğin sevgili Ferhat.
6: Bitti ben.
4: Ya mahkeme kararı var artık.
8: Ama
4: güç mücadelesi bir şey yok ki yani.
8: Ama bir tarafta...

0: Ekrem İmamoğlu'yla, bakın az önce Mehmet Bey biraz bahsetti. Şu anda Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'yla hukuk arasına sıkışmış durumda. Ve bu sıkışmışlık kendisini çok sıkıntılı durumlara doğru götürüyor bana göre. Ve bakıldığında bu kurultayla ilgili her gün yeni bir şey çıkıyor. Veli Ağbaba üzerinden ve Özgür Özel'in yakın çevresi üzerinden yeni ortaya çıkan gelişmelere de baktığımız zaman ben Özgür Özel'in çok sıkışmış olduğunu görüyorum. Bu sokak çağrıları veya işte mitingler, otobüsün üzerine çıkma meselelerinin de kesinlikle İmamoğlu'nun baskısıyla yeni partinin altyapısını kurmak amacıyla gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Ama Özgür Özel bu konuda tam kararlı değil. O sıkışmışlık nedeniyle hukuku mu tercih edeceğim yoksa İmamoğlu etkisiyle anarşiyi ve sonrasında partiyi bölmeyi mi tercih edeceğim arasında sıkışmış durumda. Ama şu an itibariyle, bugün itibariyle, yarın başka olabilir, biraz daha hukuka yönelmiş gibi duruyor.
1: Mehmet Bey, size bir soru var.
2: İki cümle katabilir, özür dilerim. Bak şunu söyleyeyim. Burada şu anda ciddi bir yalnızlığın çok etkisi kendini göstermeye başladı. Bakın bu kadar çağrı yapılıyor. Biraz önce TGRT'nin Ankara'daki muhabiri.
3: Yalnızlık değil, çaresizlik.
1: Temsilcimiz o, muhabirimiz değil.
2: Muhabirden söz ediyor. Orada görüntüler gösterdiğinde rakamlar verdi ya. Ya bu kadar çağrının yapıldığı yerde boşluk. Şehirlerdeki çağrılara olumsuz yanıtlar veriliyor. Şunu noktalıyorum. Bakın bu saatten itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiçbir şey değişmez. Yargı kararını vermiştir. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkandır. Bütün çabalar nafiledir. Bu saatten sonra onun Sayın Kılıçdaroğlu'nun birlik beraberlik çağrısı üzerinden partinin gidişatını düzenlemekten başka da yol yoktur. Bu görülecek. İki gün içerisinde net biçimde oturacak bu mesele.
1: Peki. Mehmet Bey, bir izleyicimiz diyor ki, size soru soruyor. Sayın Bakanım cevaplayabilir mi diyor. Özgür Özel parti meclisi tarafından veya genel başkan tarafından tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilirse halen grup başkanı görevini sürdürebilir. Siz zaten grup başkanlığı yapamaz diyorsunuz.
4: Tabii sürdüremez tabii.
1: Değil mi?
4: Tabii sürdüremez. Ama onu grup yönetimi şey yapması lazım.
0: Daha üyelikten çok çıkarsa zaten grup yönetimi olarak.
4: Kendi içinde meclistekiler grup yönetimi.
1: Onların da bir disipline lazım. Vermesi lazım. Tabii, değil mi? Meclis yönetimi, grubu.
2: Bakanla bir grubu soru bildiği için biraz önce bir belediye başkanımız, konuştuğum kişi, ya dedi ki asıl şeyi Sayın Sevigen yanıtlayabilir mi? Bir grup başkan vekili genel başkan adayı olduğunda tüzük gereği ya da meclis iş tüzüğü gereği grup başkan vekilinden istifa etmek tabii zorunda mı?
4: Zorunda.
2: Ve Özgür Özel istifa etti mi sorusu?
4: Zorunda istifa etmek zorunda tabii.
1: Zorunda. Zorunda.
2: Etti mi acaba?
0: Zorunda olsaydı ederdi.
2: Hayır, ama etmemiş şimdi, ki devam ediyor.
4: Hayır, ama genel başkan adayı olmadı ki.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'na da sorulmuştu. İstifa, hayır, şöyle, hatta etik mi değil mi tartışılmıştı. Kaybetmeyi göze alamadığı için aslında istifa edemedi. Hayır, şeklinde peki,
4: şöyle,
0: de.
4: Genel başkan, genel
2: yani başkan.
0: Bak şöyle, etmedi.
4: Bak şöyle, genel başkan, genel başkanına bırakmadan aday oluyor değil mi? Grup başkanı da normalde, yani parti prosedür gereği grup başkanı, eğer genel başkanın kaz aday olacaksa genel başkanı temsil ettiği için o sıfata ait olduğu için
0: olarak doğru
4: istifa etmesi gerekir, doğru, ve aday olması gerekir. Peki. Çünkü genel başkan adına değil temsil ediyor. Bu. Ama Özgür Bey son toplantıda istifa etmedi. Hatta büyük bir tartışma oldu biliyorsunuz kongreye giderken. Ama çünkü genel
0: hatta
4: başkanı
0: şu denmişti, yani genel başkanlığı kazanamayacağına inanıyor ki mevcut koltuğunu, evet, terk etmedi Özgür Özel. Yorumları
2: sizin söylediğiniz ama konu o yüzden. Peki. O yüzden devam etmeyi bir algı yaratıyor. Ben peki zaten seçilmiştim diyor.
1: Sevgili izleyiciler, yaklaşık bir yıllık süre boyunca bizle beraber her cumartesi akşamı bizde yorumcu olarak katılan gazeteci arkadaşımız Atakan Sönmez'i Ankara'ya uğurladık. Atakan Sönmez Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı görevini üstlendi ve Atakan Sönmez bu yeni unvanıyla birlikte ilk kez Taksim Meydanı'na bu unvanıyla katılıyor. Atakan Sönmez, iyi akşamlar, hoş geldin, hayırlı olsun.
5: İyi akşamlar sevgili Gürkan Hacer, çok teşekkürler.
1: Evet. Ali Bey dedi çok memnun oldum ama dedi bir yandan da bir rakibi kaybettik dedi, hep uğraşıyorduk Atakan Sönmez'le dedi. Evet, sizin burada tatlı polemikleriniz oluyordu, siyasi atışmalarınız da oluyordu, biz de keyifle izliyorduk, ama artık bundan sonra başka bir görevdesin, hayırlı uğurlu olsun,
0: hayırlı
1: diyelim.
0: Hayırlı olsun Atakan Bey.
3: Atakan Bey gıyabınızda, gıyabınızda söyledim, şimdi yüzünüze de söyleyeyim. Öncelikle göreviniz hayırlı uğurlu olsun, tebrik ediyorum.
5: Olun,
3: bu birincisi. İkincisi, dün kamuoyundaki o en çok kirli bilgilerin tamamını temizlediniz. Ben sizi o yüzden de tebrik ediyorum, kutluyorum.

0: Hakikaten dün eğer siz orada olmasaydınız, yani bir rakibin olarak söylüyorum, şeyimiz devam ediyor, yani kavgamız devam ediyor, husumetimiz aynen devam ediyor, ama sizi tebrik ediyorum. Dün çok vakarlı bir duruşla bütün bilgi kirliliklerini ortadan kaldırdınız, tebrik ediyorum. Sabahtan akşama kadar ağzınızdan çıkan her cümle hakikaten kayda değerdi. Hiç kafalarda soru işareti bırakmadı. Herhalde sizin yerinizde az insan olsaydı sizin gibi yapabilirdi diye düşünüyorum.
1: Peki.
0: Tebrik ediyorum.
2: Çok teşekkürler. Herhalde eski bir program arkadaşlığımızdan dolayı birazcık Ali Bey övgüde
1: doğru. Torpil geçiyor.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Torpil geçmiyorum. Bakın. Peki. Doğruların her zaman söylemeye ben devam edeceğim.
1: Ben de.
0: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili defalarca söyledim. Dedim ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne siyasetini beğenirim, ne partisini beğenirim, ne siyaset tarzını beğenirim. Hiçbir beğendiğim yanı yoktur. Sadece insanlığını beğenirim. Ama birisi Kemal Kılıçdaroğlu'na hırsız derse karşısında beni bulur demiştim.
1: Evet, evet.
0: Bu doğruları da söyledim.
1: Peki.
0: Gene söyleyeceğim.
3: Atakan Bey tebrik ederken serzenişleri de ileteyim kendisine, hazır fırsat bulmuşken.
1: Dur bir dakika, önce bir hikayesini alalım, sonra fırsatı ben yaratacağım. Atakan Sönmez, nasıl oldu? Burada biz Mutlan özel programı yapıyorduk. Gece 1'e evet. kadar yayındaydık. Ertesi sabah ben Ankara'ya gideceğim dedin ama ben orada doğrusu yani böyle bir şeyi bilmiyordum. Haberim de yoktu.
4: Haber atlattı.
1: Tabii bize doğru. Öyle
4: bir şey var ya.
1: Nasıl oldu, bir hikaye çok kısa bir anlatabilir misin bize?
2: Evet. Son gerçekten kararın çıktığı akşam olağanüstü bir hızla stüdyoya ulaşabildiğim en hızla ulaştık ve yayına girmiştik ve gece geç saate kadar yayınımız devam etmişti ve sabahında Ankara'ya gelirken inanın hani bunu kamuoyuna da paylaşalım. Böyle bir görevlendirme olacağından haberim yoktu açıkçası. Ankara'ya geldiğimde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımız bu konuda bir görev üstlenmemizin isabetli olacağını ve böyle bir göreve ihtiyaç olduğunu söyleyince zaten son iki yıldır ısrarla pek çok yayınımızda dile getiriyordum ben gazetecilik mesleği de olsa bir siyaset yorumculuğu şeyine geçtiğim zaman ben özellikle hani bir sahada muhabirlik de yapmadığım için gazetecilik faaliyeti yürütmüyorum, siyaset yorumlamaya çalışıyorum bildiğim kadarıyla diye söylüyordum. O yüzden bu faaliyetin farklı bir kulvarında bundan sonra bir süre belli ki yolumuza devam edeceğiz. Umarız az önce Sayın Ali Turan söylediği gibi yani bu bize verilen görev zaten Cumhuriyet Halk Partisi ile medya ve medya üzerinden tabii ki kamuoyuyla en sağlıklı, en doğru dezenformasyonu meydan bırakmayacak, bilgi kirliliğine meydan bırakmayacak. Ve gerçekten siyasetin anlatmak istediği biz danışmanız, biz parti sözcüsü de değiliz tabii ki ama bu süreçte
1: tam orada Atakan şunu soracağım, nasıl bir iletişim politikası izleyeceksiniz, bunu konuşabildiniz mi? Gerçi daha çok sıcak, çok yeni ama yani sen böyle ara ara çıkıp Kemal Kılıçdaroğlu adına onun dile getireceği şeyleri tıpkı ilk gün dün yaptığın gibi böyle ifade mi edeceksin, yoksa daha önce bazı basın danışmanlarında gördüğümüz gibi sadece gazetecilerle iletişimi vesaire koordinasyonu mu sağlamakla sınırlı kalacak görevin?
2: Şöyle tabii ki hani şu anda özel bir koşul olduğu için zaten açıklamamızda söyledik. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ses tellerinde bir problem var. Çok yoğun telefon trafiği. Ve o esnada aslında planlanan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmasıydı. Bugünkü açıklamasında da zaten basın mensuplarına bu durumu söyleyerek mazeretini de belirtmiş oldu. Biz dedik ki çok fazla eğer ki bilgi kirliliği olmasaydı böyle bir açıklamaya ihtiyaç yoktu. Yani benim böyle bir açıklama yapmakla ilgili bir şey ama açıklamadan sonra da bunun üzerinde de bir takım tevziratlar ortaya çıkınca maalesef ikinci açıklama, üçüncü açıklama gibi açıklamalar yapmak durumunda kaldık. Yoksa böyle sürekli tabii ki parti sözcüleri olacak. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kendisi her fırsatta kendisi zaten doğrudan basın önünde açıklamalar yapacak. Umarız izleyicilerin ve kamuoyunun beni çok az gördüğü, hatta mümkünse hiç görmediği bir iletişim süreci olur. Ama medya ilişkimiz her zaman şeffaf, doğru bilgiye medyanın ulaşması ve bütün medyaya eşit bir konumlanmayla bütün kamuoyuna Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili hem politikaları hem de haberleri doğru şekilde, bilgi az önce de söyledik, gerçekten bilgi kirliliğine gazetecileri yormayacak. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonraki süreçte siyaseten de medya stratejisi açısından da hem ülkeyi hem gazetecileri yormayan bir çizgide yoluna devam edecektir.
1: Peki şimdi bu arada Ankara'da ilk gün böyle bir kaotik durum vardı sevgili Atakan. Yani herkes Kılıçdaroğlu ne açıklama yapacak diye bekliyordu. Ardından sen çıktın ve Özgür Özel'le bir görüşmeden söz ettin. Şimdi biz yayına girmeden önce sevgili Mehmet Faraç'la birlikte aradık. Sayın Kılıçdaroğlu'yla kısa bir görüşme yaptık. Fazla da yormak istemedik. Zaten gerçekten sesi de biraz halen daha, değil mi? Biraz şeydi, yorgun gibiydi. Daha doğrusu bir rahatsızlıktan ötürü bildiğim kadarıyla. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Başarılar diledik. Hayırlı uğurlu olsun dedik. Ve o arada Mehmet Faraç da onu sordu. Özgür Özel'le görüşmeyi sordunuz. Evet. Tam ne sordunuz? O evet. Demeci de ekrana getirelim.
5: Evet, dedim efendim Sayın Özgür Özel'i aramıştınız. Hı-hı. Bir konuşma oldu. Sonra da arkadaşlarıyla görüşüp döneceğini söyledi. Sizi aradı mı? Hayır, aramadı dedi. Arayacak mı? Bilemiyorum. Arayacağım dedi. Ama dönüş olmadığını açık biçimde söyledi. Sesi konusunda da evet konuştuk. Sesi halen çok düzelmemiş ama daha iyiydi.
1: Daha iyiydi, değil mi?
5: Atakan Bey daha iyi bilir ama benim ikimiz de duyduk. Sesi halen yorgun ama güçlü geliyor. Morali çok yüksek geldi bana Kemal Bey'in. Tekrar başarı diliyorum kendisine.
1: Atakan Bey, son durum nedir? Özgür Özel aradı mı?
2: Yani bu akşam bu saate kadar henüz bir geri dönüş olmamıştı ama muhakkak ki bir geri dönüş olacaktır. Önceki gün de zaten bu senkronize olamamadan kaynaklı bir görüşen mahalli vardı. Mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bir Cumhuriyet Halk Partili ile iletişim kurduğu zaman bunun karşılığı olacaktır. Herhangi bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın telefonuna dönmemesi gibi bir şey söz konusu olamayacaktır. Evet. O yüzden bu görüşme en uygun zamanda muhakkak, çünkü görüşmenin içeriğinde de zaten Sayın Kılıçdaroğlu da bugün açıkladı. Kendi arkadaşları bir istişare yapıp Sayın Özgür Özel'in bir dönüş yapacağını ifade ettiğini söyledi. O yüzden uygun istişareler yapıldıktan sonra eminim o görüşme sağlanacaktır.
1: Peki şu anda siz parti binasında değilsiniz henüz. Kemal evet. Bey'in ofisini kullanıyorsunuz herhalde bildiğim kadarıyla, değil mi? Evet. Şimdi mesela pek çok şey var. Şunu anladık, Kemal Bey genel başkan. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ama mesela sosyal medya hesapları sizde mi? Ne bileyim, başka basınla iletişim konusunda siz nasıl davranıyorsunuz? Böyle sadece bahçeye hani basın mensuplarını toplayarak mı hareket ediyorsunuz? Yani bir kurumsal ağ henüz sizde değil. Nasıl ilerleyecek?
5: İki başlılık var mı orada
1: var
5: da?
1: Var, evet, evet.
5: Atakan, iki başlılık var mı yani, bir genel merkezde başka biri? Burada siz. Gerçi burada önemli olan sizsiniz. Görevlendirme burada.
1: Mesela
5: genel başkan orada.
1: En basitini verelim. İki tane sevgili izleyiciler sosyal medya Twitter hesabı var şu anda, gösterelim. Sayın Özgür Özel, bak Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yazıyor sevgili izleyiciler. Şu anda evet. Görüyorsunuz. Özgür Özel de onun altında. O da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yazıyor. Belki bu süre çok geçici. Kısa bir süre sonra bu değişecek veya başka bir şey olabilir. Bilmiyorum ama şu anki durumu nasıl yönetiyorsunuz?
5: Mesela toplu mesaj. Evet. Gürkan Bey, toplu SMS mesajdan SMS geliyor. SMS genel merkezden genel başkan diye geldi dur mesela.
2: Evet.
5: Ya bu
2: evet.
5: Mesela bu
1: geçici
5: ne zaman?
1: Bir süre olabilir ama bunu nasıl yöneteceksiniz? Nasıl yönetiyoruz? Bir planlamanız var mı?
2: Şu anda genel merkezin gerek kurumsal hesapları gerekse iletişimle ilgili kullandığı diğer araçların vesairenin henüz bir devre gibi bir şey söz konusu değil. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezdeki çalışmaların başladığı andan itibaren zaten bunlarla ilgili tasarrufta da bulunacaktır. Ve bizim ekibimiz tarafından ve genel başkanın oluşturacağı ekip tarafından hem sosyal medya hesapları hem bu SMS ve diğer WhatsApp bilgilendirme grupları da bizim arkadaşlarımızın kontrolünde bir yürütülecek. Şu andaki durum az önce siz de söylediniz tabii ki geçici ve tabii ki yargı kararının aniden gelişen bir sonuç. Bunun böyle olması, hani aniden gelişti kastımız şuydu. Kararla ilgili biliyorsunuz o stüdyoda uzun süre tartıştık. Kulisler oldu vesaire oldu en sonunda. Böyle bir karar kesinleştikten sonra bir nezaket içerisinde, bir zarafet içerisinde. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunları çok önemsediğini çok iyi biliyoruz. Siyasetinin zaten ana ekseni budur. Bu zarafet içerisinde yürümesidir. Hele Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir istenmeyen bir görüntü, bir gerilimin tarafı olmak, bunun sebebi olmak gibi bir şey üstlenecektir. Ama tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine ne zaman gideceği, nasıl gideceği vesaire konusundaki irade kendisindir. Sayın genel başkan ne zaman Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde çalışmalarına başlamaya karar verirse o gün gider ve çalışmalarına başlar. Diğer hepsi basit konular.
1: Yani bir soruyu sen bizden önce davrandın. Tabii deneyimli bir gazeteci olarak hemen sorunun önünü kestin. Ne zaman gideceği konusunda bir bilgim yok, bana da sormayın dedin. Kemal Bey'in inisiyatifinde dedin, kestin attın. Peki Mehmet Bey'in bir sorusu var.
0: Bir de benim sorum.
6: Atakan'cığım, ya Özgür Özel diyor ki işte kurultayı yapmadığım içerisinde kurultaya karar versin, ondan sonra genel başkanla görüşeyim. Bugünkü öyle bir demeci var bir konuşmasında. Yani kurultay 40 gün içinde, kurultay 45 gün içinde kurultay yapmazsa görüşecek bir durum yok diyor. Şimdi bizim kurultay yapmamız için, değil mi? Kurultay yapmamız için genel merkeze gitmemiz lazım. Belgeler genel merkezde. Bilgiler genel merkezde. Üyeler genel merkezde. Delegeler genel merkezde. Ulaşım, Cumhuriyet Savcılığından gelen kim oy kullanacak bütün listeler genel merkezde. Bir de diyor ki kardeş çık da gidelim. Sen orayı boşalt, biz de gelelim orada oturalım, kurultay yapalım. Sen orada onları işgal ettikten, aldıktan, elinde tuttuktan sonra bu tarafta bir saygı var. Çünkü partinin sahibi bu taraf. Şimdi buraya verilmiş. Seversiniz, sevmezsiniz. Yargı bir karar vermiş. Olaylar belli. Kurultaya bir şaibe bulaşmış. Kurultaya şaibe bulaşanlardan bazıları hapishanede, şimdi onu da konuşacağız. Bazıları gözaltında. Evet. Bu o, netleşmiş, kesinleşmiş. Bunun üzerinde fazla bir konuşma yok. Ama kardeşim sen bırak bize, boşalt, gelip kurultay yapalım. Ama kurultay istemiyorsan bu laf olsun diye topluma ben kurultay yapacağım, İşte kurultay istiyorum demenin de çok fazla bir anlamı yok. Bana göre ucuz kabadayılık. Biz, yani siz daha doğrusu, orada bulunan arkadaşlarımız, şimdi görevde olanlar sakin şekilde işimize devam edelim. Bana göre meclis başkanına yazın, odayı boşaltsın meclisteki. Kemal Özgür Bey'in eski kullandığı odayı genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu yazdırın. Alın bir tabela, yarın götürün. Çakın oraya. İki tane görevli arkadaşı, milletvekillerini nöbetçi koysun sayın genel başkanım. Meclise bir hakimiyet kazanalım. Yani öbür taraf ne yaparsa yapsın bana göre yok sayalım. Yok sayıp yolumuza devam edelim. Bu tarafta bir genel başkan var. Genel başkanın tayin ettiği imkanlar var. Yani diyor ki bugün biz görevden almaları kabul etmeyiz diyor. Edirne'deki bir tane serseri çıkartıyor. Genel başkan resmini alıyor, çöpe atıyor. Şimdi ben o Edirne'de bulunan örgütü görevden almışım. Böyle olur mu? Böyle duruzdan beri kim tartar? Kim karşılar? Kim saygı duyar başka zamanda? Ben onun aynı anda görev gereğini yapmam lazım. Çıkartıyor genel başkanın şeyini, yok sayıyorum, atıyor. Bu bakımdan bizim orada biraz, yarın da inşallah Ankara'ya geliyorum. Fırsat bulursam sayın genel başkan da bir 5 dakika ziyaret etmek istiyorum. Benim bu düşüncelerim, bu duygularım gerçekten... Biz biraz otorite yapmamız lazım. Yani biraz ciddi olarak parti olduğumuzu, yöneticiler olduğumuzu, devlet adamı olduğumuzu, bu partiyi ancak böyle koruruz. Çünkü öbür taraf bakıyorum savsaklıyor. Adam nedir? Grup başkanı mısın? Genel başkanı mısın? Manisa milletvekili misin? Grup başkan vekili misin? Nesin yani kardeş? Sen ne istiyorsun bu partiden ya?
1: Mehmet Bey, biz burada bunu konuşuruz da Atakan'a sorunuz varsa onu alayım.
6: Ben soru söyledim Atakan, diyorum ki. Benim bir tane sorum. Koy, şey diyorum Atakan, bunları hızlandır biraz yani.
2: Şimdi.
6: Yani bakan, affedersin kusura bakma.
2: Cumhuriyet estağfurullah.
6: Seni görünce içimizi döktük yani.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gidişatla ilgili kaygılarını sürekli dile getirdi. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer bu durumda.
6: Ama inan bahsediyor. Toplum çoğu bizim gibi düşünüyor, bil diye söylüyorum.
2: Evet. Tabii ki benim şu anda ne genel başkanlığından ne de partinin ilgili kurulları adına bir açıklama söz konusu değildir ama Sayın Sevgi'nin de ifade ettiği gibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu daha öncesinde de bu konuda bir gerginlik yaratma tarafı olmadığını,
6: doğru,
2: ama iradesinin test edilmesi konusunda da böyle bir şey olamayacağını hem hukuken hem siyasal olarak biliyoruz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu iradeyi ortaya koyduğu zaman burada bir tereddüt göstermez. İşte geçmiş siyasetini gösterdi. Yaptığı adalet yürüyüşünü de gösterdi. O yüzden hani burada bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Ama onun ötesinde bir yorum, bir bu konuda bir şey söylemem doğru olmaz. Hatta dilerseniz çok kısa, sadece bu şeyle ilgili sorular varsa onları alıp
0: ben size müsaade edeyim. Benimki bir gazetecilik yapmak istiyorum şu anda. Siyaseti bir kenara bırakıp. Sayın Atakan Sönmez, şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu yolsuzluğa adı karışan belediye başkanlarıyla ilgili dedi ki arının gelin dedi. Biz de onun beyanını esas kabul ederek şu soruyu sormak istiyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şu anda mutlak mutlanda çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi de gayri resmi de her türlü genel başkanı o. Bu adı yolsuzluklara karışan belediye başkanlarının. Mesela şimdi şu söylenemez. Ya daha mahkeme sürecinde olan belediye başkanlarının iki tanesi çıktı dedi ki evet söylediğiniz o isnat ettiğiniz suçların hepsini işledik dedi. Yaptık dedi.
1: Ali Bey ama şimdi
0: soru soruyorum şimdi.
1: Atakan Bey bir basın.
0: Yok değil bir dakika. Kemal Bey müsaade edin. Sorumu sorayım. Cevap verip vermemek de kendisi serbesttir. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu kararlılığını sürdürüyor mu? Bu adı yolsuzluğa karışan belediye başkanlarıyla o bürokratlarıyla aklanıncaya kadar yollarını ayıracak mı, ayırmayacak mı?
2: Sadece şu kadar söyleyebilirim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki arınma çağrısını yaparken bunu kararlı şekilde partide uygulayacağını beyan etmişti zaten. Ama bunun yolları vardır. Cumhuriyet Halk Partisi kurallar, tüzük, kanunlar partisidir. Keyfiyetin olmayacağı, zaten keyfiyetle hareket edilince nelerin yaşanabileceğini geçmiş süreç bize gösterdi. O yüzden bu kararların Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne şekilde, hangi kurullarda, hangi şartlarla alınacağına dair tüzük ne söylüyorsa buna göre hareket edilecektir. Ama hani bunu sadece belediye başkanları ile ilgili bir tasarruf vesaire gibi değerlendirmemek lazım. Bugün de zaten Sayın Genel Başkan yaptığı açıklama dediler ki arınma konusundaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin tertemiz olması konusundaki ve halkın umudu olma konusundaki ve iktidar yürüyüşüne gölge düşecek her türlü iddiayı ortadan kaldırma konusundaki kararlılığımız nettir. Bu konuda geri adım atmamız söz konusu değildir. Bu bizim tarihsel sorumluluğumuzdur dedi. O yüzden bu konuda bir şey olacağını düşünmüyorum ama yöntemin zamanlaması vesaire ise benim söz söyleyebileceğim bir alan değil. Zaten bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü her şeyi işaret eder. Genel Başkan'ın da kararlılığıyla bu süreç mutlaka işleyecektir.
1: Peki.
0: Çok Atakan, deneyimli bir gazeteci olduğun için cevabı verdin. Teşekkür ederim. Evet. Tebrik ediyorum.
1: Atakan Sönmez, seni uğurlamadan önce son bir soru. İl ve ilçe başkanlıklarında görevden almalar diye bir haber yayıldı. Bu doğru mu? Kemal Bey böyle bir tasarrufta bulundu mu? Bildiğimiz kadarıyla sadece bir 3 avukat, genel merkezin avukatı görevden azledildi. Bir yüksek seçim kurulundaki, orada ben onun ismini de demin yanlış söylemişim galiba, Hatim Yakupoğlu'ymuş herhalde. Ondan sonra
7: Hatimi Yakupoğlu.
1: Hatimi Yakupoğlu, evet doğru, Hatimi Yakupoğlu. O görevden alındı. Onun dışında bir tasarrufu var mı?
2: Şu anda ne ilçe örgütleriyle ilgili ne de o az önce bahsettiğiniz azil kararlar dışında Sayın Genel Başkan'ın bu konuda aldığı herhangi bir karar yoktur. Herhangi bir tasarrufta bulunmamıştır. Karar görevden alınma olmadığı gibi işte zaten işte basın danışmanlığı konusundaki görevlendirmenin duyurusu yapıldı. Onun dışında bir görevlendirme de olmamıştır. Yani bu da bir bilgi kirliliği bugün içerisinde devam etti. Bazı ilçe başkanlıkları konusunda görevlendirmeler yaptığında vesaire de şey yapıldı. Zaten hani mahkeme kararında bu yöntem nasıl olacağına dair bir şey söylüyor. Onun dışındaki bütün iddialar şu anda maalesef doğru bilgiler değildir. Biraz bilgi kirliliği yaratıldı. Bununla ilgili açıklama yaptık ama TGRT ekranlarında bir kez daha duyuralım.
1: Peki sevgili Atakan Sönmez, çok teşekkür ederiz. Taksim Meydanı önemli ve Atakan, değerli bir yorumcusunu Atakan kaybetti. Ama önemli bir makama da bir arkadaşımızı uğurladık. Çok önemli bir görev, sorumluluğu da yüksek bir görev. Başarılar diliyoruz sana. Fatih, sen bir şey mi söyledin?
2: Sağ olun, çok teşekkürler.
8: Hayırlı olsun tekrar.
7: Atakan Bey'e başarılar diliyorum. Göreve gelir gelmez de linçlerden nasibini almaya başladı.
1: Olur yani. O kadar. Artık günümüz Türkiye'sinde ne yazık ki Ankara'da, o bir göreve geldiniz mi neredeyse birinci işiniz bir linç yemek oluyor. Onun için dediğim gibi Taksim Meydanı adına üzgünüz ama bireysel olarak mutluyuz. Başarılar diliyoruz.
2: Çok teşekkürler TGRT izleyicilerine de. Taksim Meydanı'ndaki değerli program arkadaşlarımı da bir kez daha buradan selamlıyorum.
8: Ara sıra gelsin, bırakmasın
1: yani. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Biz ondan bilgi alalım yeter bize. Peki, Fatih Atik, hemen seninle devam edeyim mi?
7: Evet.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun İlk icraatı dedin Gürkan, söyleyeceğim programda dedin. İlk icraatı ne olacak? Hadi bakalım.
7: Ya ilk derken biraz iddialı olur. İlk icraatları yaptı.
1: Yaptı yani aslında doğru. Evet, ama ilk önemli hamlesi diyelim.
7: Evet. En çarpıcı dikkat çekici hamlesi ne olur? Tabii zamanını bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı aday ofisi kapatılacak büyük ihtimalle. Yani çünkü
1: gördünüz. Buyurun.
7: Ekrem İmamoğlu için kurulan bir ofisti ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı resmi aday da değil ama onun için çalışan CHP'nin iktidara gelmesi halinde ne yapacağına dair bir takım hizmetlerin yürütüldüğü bir ofisti. Orada daha önce biliyorsun Ankara İl Başkanlığı da faaliyet oraya bağlı.
1: Yok yani. Eskiden genel merkezi. Biz orasını
8: Gürkan. Parti okuluydu. Sonra
1: şimdi flash bir başlık daha verdin sevgili Fatih Atik. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturduğu, fiziken de oturduğu zamanlardaki ilk yapacağı faaliyetlerden birisi Cumhurbaşkanlığı aday ofisini kapatmak olacak dedin. Tabii bunu Fatih Atik söyleyince sevgili izleyiciler önemli bir anlam da taşıyor. Çünkü Fatih Atik gerçekten son günlerin tahminleri, öngörüleri ve kulisleri tutan gazetecisi. Buyur Fatih.
7: Ya teşekkür ederim de işte duyduğumuzu aktarıyoruz. Sağ olasın. Ama şunu söyleyeyim. Kemal Bey orada ciddi bir masraf yapılıyor. İnsanlara maaş ödeniyor. Çalışan personel var. Dışarıdan gelenler gidenler uçak biletleri ciddi harcamalar var. Belki bunlar genel merkezden değil de farklı şekillerde karşılanıyor da olabilir. Belediyelerden faydalanılıyor olabilir. Ciddi bir masraf var. Ve henüz Cumhurbaşkanı seçimleri yokken ortada niye böyle bir çalışma yürütülüyor diye de bir görüş vardı zaten daha önceden gündeme getirilen. Bana gelen bilgi uygun bir zamanda artık tarihi tabii kendilerine ait olmak üzere. Ama bu ofisin kapatılacağını söyleyebilirim. Bu da dikkat çeken bir gelişme olacaktır.
1: Mehmet Sevigen ne diyorsunuz?
9: Hacır, onunla ilgili. Çok bununla ilgili.
1: Buyurun.
9: Bununla ilgili. Buyurun. Şöyle bakın bu Cumhurbaşkanlığı ofisi açılırken ben gittiğim bütün programlarda şunu söylemiştim. Bu Cumhurbaşkanlığı ofisi değil, mutlak gelirse bunlar kendilerine bir mekan oluşturuyorlar diye gittiğim programların tamamında söylemiştim. Şimdi
8: ama orası bizim kendi yerimiz yani mülkiyeti.
9: Kendi yerimiz ama Partisi. Yani orayı sanki orada tahsis etmişler. Onlar bilmiyorlar ki Kemal Kılıçdaroğlu geldiği zaman, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geldiği zaman ellerinden alacağını bilmiyorlar. Yani, biz burayı kullanacağız diye düşünüyorlar. Şöyle,
7: yani Gürkan, bina kapatılmıyor. Bina zaten CHP'nin malı. Bu uygulama, bu aday ofisi mekanizmasına son verilecek yani.
8: Bizim biliyorsun iki tane seçimler oluyor diyor. Daha önce bizim ayrıca bir tane mutfak olarak çalışma işte yapacağımız bütün işte hazırladığımız bildirilerin, etkinliklerin, seçim bildirgelerinin filan hepsinin çalışma yapıldığı bir yerde orası. Onun başında bir ara şey vardı, Allah rahmet eylesin, Kemal Derviş, sonra Bülent Tanla geldi. Hep böyle belli bir ekonomik
3: En son parti okulunun başında
8: gelmişti. Ondan sonra orasını şimdi Cumhurbaşkanı düştüğüne göre yani yeni yönetim geldi. Yeni yönetim Cumhurbaşkanı'nı belirlemeyecek. Eskiden arkadaşlar belirledi. Şimdi yeni yönetim Cumhurbaşkanı olmadığına göre, aday da olmadığına göre oranın belli bir masraflarda dediği gibi Fatih o tarafı da düşünebilir. Ama o tarafı düşünmeden bana göre ortada olmayan bir şeyi Kemal Bey'in en doğru şeyi yapacağına inanıyorum. Kapatılmasına fayda var. Yani peki, açık kalmasına. Yani tabelanın değişmesinde fayda var.
1: Yani oranın fonksiyonunun değişmesi ve partinin başka faaliyetlerinde kullanılması. Hem tasarruf yönünden hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminin
8: gençlik merkezleri yapıyorduk, eğitim merkezleri yapıyorduk.
1: 2 seneye yakın bir süre olmasından dolayı bilim, bu kadar erken...
8: Bilim platformu diyorduk ya, bilim platformunun çalışma yeriydi orası.
1: Evet.
8: Yani ayeten giriyorlardı, biliyorsun 2 kişi adayı gösterip 8 kişiyi biz bilim platformundan alıyorduk.
1: Bilim ve kültür platformu.
8: Evet, o bakımdan orası tamamen partinin mutfağı gibi kullanılıyordu. Arkadaşlar statüsünü değiştirdiler ama tekrar şimdi eski haline dönecektir.
1: Peki.
8: Diye düşünüyorum.
1: Kusura bakmayın. Hep beraber. Şimdi Fatih Atik, biraz sağ ol. Biraz da senden gene devam edelim. Nasıl tepkiler var? Kimler ne diyor? Ben dün akşam Adnan Beker'le konuştum. Adnan Beker, Ümit Dikbayır ve şeyle Cemal Enginyurt'la açtılar diye fonu falan konuştum ama sen de konuşmuşsun. Sen anlat. Bir kere onlar ne yapacaklar? Onlar istifa mı edecek? Nasıl bir yol izleyecekler? Muhtemelen benzer ifadeleri sana da kullandılar. Oradan bir başlayalım.
9: Onlar önemli çünkü 100 yıllık partinin en eski şeyleri, üyeleri.
1: Evet.
7: Dün Medyakritik'te bu konuyu konuştuk. Adnan Bekar, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili. Hepsini tanıyorsunuz zaten, tekrar anlatmayayım. Çok Ankara'da çok tanınan, bilinen simalardan bir tanesi siyasetçi anlamında. CHP Genel Merkezi önünde de o ilk akşam yapılan toplantıda otobüsün üzerine çıkanlar içinde en dikkat çeken isimler onlardı zaten bence.
1: Evet.
7: En çok tanınanlar Adnan Bekar ile Cemal Enginyurt'tu. Yani partide de bir ağırlıkların, vatandaş nezdinde ağırlıkları olduğunu söyleyelim. Ne yapacaksınız diye sordum ben Adnan Bey'e. Dedi ki bu partiye Özgür Özel'in Sayın Genel Başkanı diye hitap ediyor tabii. Onun davetiyle geldim. Onunla hareket etmeye devam edeceğim. Eğer yeni bir parti kurulursa yanında olurum dedi. Fakat tabii daha önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini, Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söylemişti. Bu konudaki durumu hatırlatınca dedi ki Kemal Bey geri gelirse benim aslında kendisiyle diyaloğum vardır. Birkaç defa da görüşmüşlüğüm de vardır. Birbirimizi tanırız. Bir problemimiz yok ama yani Kemal Bey partinin başına gelirse ben partide kalmam doğru olmaz dedi. Kendi adına istifa edeceğini, ayrılacağını söyledi Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Tabii bu nasıl olur bilmiyorum. Yani yeni parti kurulur mu kurulmaz mı onu da bilmiyoruz ama Adnan Bekar, Kemal Bey geri gelirse ben CHP'de duramam, ayrılırım dedi. Cemal Enginyurt ve Ümit Dikbayır konusuna gelince ben Cemal Bey'in istifa etmeyeceğini tahmin ediyorum. Zaten milletvekilliği adaylığı sırasında da Kemal Bey'le görüşerek aday olmuştu. O dönemi hatırlıyorum yani Demokrat Parti'de. Kendisiyle de görüşüyorum. Ümit Dikbayır'ın da hemen öyle istifa edeceğini düşünmüyorum. Adnan Bekar istifa eder ama Cemal Enginyurt ve Ümit Dikbayır etmez diye düşünüyorum. Kendileriyle konuşmadığım için bir beyanda bulunmayayım ama istifa edeceklerini zannetmiyorum.
1: Yok, ben de benzer konuşma ben de dün aradığımda benzer konuşma geçti aramızda. Adnan Bekar bastı diyafona ve 3 milletvekiliyle birlikte konuştuk. Adnan Bekar dediğin gibi ben Özgür Özel benim arkamda durdu. Beni partiye davet etti. O nasıl hareket ederse ben onunla birlikte hareket ederim. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'na ben Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de hatta senin programında söyledim Gürkan dedi. Evet bizim programda söylemişti. Evet. Ben oy vermedim demişti. Oyda çalıştım parti için ama oy vermedim demişti. Bu beyanım ortadayken ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun olduğu bir partide kendime artık bunu yakıştırmam ben giderim şeklinde bir beyanda bulundu. Ama diğer iki milletvekili Özgür Özel nasıl hareket ederse öyle hareket ederiz dedi. Yani giderim derken tabii bu arada Adnan Bekar Özgür Özel herhangi bir hareket içerisinde olursa onunla birlikte hareket ederim. Ama Kemal Kılıçdaroğlu artık partinin genel başkanı olarak tam olarak oturursa ben artık o partide durmam uygun olmaz şeklinde konuştu. Yani 3 milletvekilinin istifası değil 1 milletvekilinin gitmesi söz konusu olabilir. Başka vekillerden bilgiler var mı Fatih?
7: Evet sınır söyleyeyim çok uzatmayayım. Değerli konukların süresini de almayayım. Şimdi şöyle detaylar var. Bugünkü toplantıda ilginç şeyler söylüyor Özgür Özel. Diyor ki az önce ihraç konusunu söylemiştim. Bizi ihraç edebilirler diyor. Bunun dışında partiden çıkarılırsak yani bu şimdi partiyi direneceğiz bırakmayacağız diyorlar ya.
1: Evet.
7: Aslında pek direnme niyetleri yok yani benim anladığım kadarıyla. Kemal Bey gitse bugün ya da bayramın birinci günü gitse oturur yani partiye. Bu benim kendi şahsi fikrim. Bunu tartışıyorlar zaten kendi aralarında. Bazı milletvekilleri gidelim oturalım diyor. Bazıları da biraz daha zaman tanıyalım falan diyorlar. Bu Kemal Bey cephesi. Ama Özgür Özel bugün demiş ki eğer biz partiden çıkarılırsak Kemal Bey ve ekibi gelirse biz mecliste çalışmalarımıza devam edeceğiz demiş. Yani onu da düşünmüşler. Mecliste çalışacaklarmış. Ayrıca kurultay toplamazlarsa ben Kemal genel başkan demem demiş. Kemal Bey diye hitap ederim kendisine. Zaten bugünkü açıklamalarında da Kemal Bey dedi. Sürekli genel başkan demedi. Ayrıca iki konu daha var. Onları da aktarayım hemen kısaca. Çanakkale milletvekili ismini hatırlayamadım şimdi. Söz almış konuşurken yeni parti kurulmasından söz etmiş. Hemen kendisine müdahale etmişler ve demişler ki burası CHP genel merkezi. Nasıl konuşuyorsun? Burada yeni partiden söz edilemez diye O milletvekiline müdahale etmişti yani milletvekilleri. Ama oysa yeni partiden bahseden zaten Sayın Özgür Özel'in kendisiydi. Bir de Timisi, Sayın Timisi milletvekili orada demiş ki Sayın Genel Başkan Aliye Timisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının parçalanması doğru değildi. Bu saygısızlıktı. Böyle şeyler yapılmasın demiş. Özgür Özel de kendisine destek vermiş bu anlamda. Son olarak şunu söyleyeyim. Milletvekilleri arasında işte polise karşı direnelim, bu mahkeme kararına karşı direnelim gibi bir hava yok Gürkan. Yani benim konuştuğum bazı vekiller şunu diyor. Ya devletin mahkemesi karar vermiş, kime karşı direneceğiz yani? Polise karşı mı direneceğiz? Böyle bir şey olabilir mi yani? Burası Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi. Nasıl direnebiliriz? Mahkeme kararı uygulanabilir diyor. Ama bu toplantıda bunu dilene getirdiler mi? Ne kadarını getirdiler? Onu bilmiyorum. Genel hava bir uzlaşı sağlayalım, parti bölünmesin ve yolumuza o şekilde devam edelim şeklindeydi. Özetle bunları söylemiş olayım.
1: Evet. Şimdi bir genel bir değerlendirme yapalım. Ferhat Murat'la başlayalım. Ali Bey'le devam edelim. Sonra Faraç'la devam edelim. Şimdi
3: hangi konuydu?
1: Bu tablo. Bir Kemal Bey'in şu anda resmi olarak başlayan bir genel başkanlık süreci var. Ama öte yandan Özgür Özel'in de çok fazla anlamlandıramadığımız biraz savrulan bir takım açıklamaları var. Hem bir yandan grup başkanlığını garanti altına almaya çalışan bir çabası var. Hem öte yandan gene meydan okuyor, burayı teslim etmeyeceğiz diyor. Ama görünen o ki bir kitle tabanı da bulabilmiş değil. Hatta kıyaslayacak olursak 19 Mart'la yani İmamoğlu'nun gözaltına alındığı tarihteki yaşanan toplumsal olaylarla hiç alakası olmuyor. Öyle bir toplumsal destek de yok. Bir yandan ekonomide çok büyük fırtınalar kopar, mahvolur, bu ülkenin paraları gider dedi. Cuma günü gördük, öyle bir para marada gittiği yok. Nasıl değerlendiriyorsun? Bu tablo nereye doğru evrilir? Genel bir değerlendirmeni alalım.
3: Yani bu tablo açıkça Özgür Özel'in genel başkan olamayacağı kısa vadede bir duruma doğru evrilir. Bunu çok net bir şekilde gözüküyor. Çünkü mahkeme kararını vermiş. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkandır demiş. Ondan sonraki kurultay süreci nasıl gerçekleşecekse bu doğrultuda yine hukuk dairesi içerisinde süreç işleyecektir. Delegeler üzerinden imza toplayıp olağanüstü genel kurulda götürme durumları söz konusu olur mu? Ben az önce de söylediğim gibi şu anda Özgür Özel'in CHP üzerinde bir etkisi, yetkisi de olmadığı için teknik olarak harcama bile yapamazlar. Bir çöp bile
1: evet,
3: alamazlar.
1: Evet, o da bir ciddi krizmiş.
3: Dolayısıyla
1: personele maaş ödenemiyor.
3: Tabii. Bu noktada etrafında bulabileceği siyasetçi, yani aktif muvazzaf siyasetçi olamayacağı için çok da fazla ben güçlü görmüyorum elini. Kemal Kılıçdaroğlu ile bir şekilde uzlaşmak durumunda. Zaten Ekrem İmamoğlu olmasaydı biz bence bugünkü tartışmaları dahi görmezdik. Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den yaptığı baskı, çünkü Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakma biçimi kendisi için cezaevinden bir çıkış bileti olarak değerlendiriyor. Yani hukuki sonuçlarla deliller ortadayken, birçok yolsuzluk iddiası ortadayken, 143 tane eylemle şu anda karşı karşıya Ekrem İmamoğlu, buradan kurtulamayacağını ancak siyaset yoluyla bunu gerçekleştirebileceğini düşündüğü için Cumhuriyet Halk Partisi zaten bu pozisyona geldi.
1: Öyle olabiliyor mu peki? Sence yani, olabilir mi yani?
3: Öyle olabilme ihtimali şu olabilir, bu da konuşuluyor onlarda. CHP'yi ele geçiremedikleri zaman ikinci bir partiyi kuralım, oranın genel başkanı İmamoğlu olsun, ilk milletvekili seçimlerinde hükmü kesinleşmediği için milletvekili olsun ve dokunulmazlık zırhını alarak cezaevinden çıksın gibi bir kanaati, bir stratejiyi kendi yakın çevresi ama konuşuyor. Ama
6: ceza davasında siyasi yasa kalabilirler.
3: Evet, yani o da hakikaten ayrı bir mesele. Ama şu anda bakın normalde Ekrem İmamoğlu'nun neye mücadele etmesi lazım? Bakın benimle ilgili deliller, iddialar bunlar ama benim de savunmam budur demesi gerekirken biz siyasi nutuk attığını görüyoruz Silivri'de.
1: Şimdi bu açıdan CHP'nin... Sevgili Ferhat, birkaç kez konuştuk aslında bunu. Yani Sayın İmamoğlu bu davadan hani bittiği zaman veya siyasi yasağı bittiği zaman da bir önemli temel problemle karşı karşıya. Eğer bu dava ortadan kalkmazsa, bu dava Yargıtay'da bozulmazsa. Tamam. O da şu, bir temiz kağıdı alamayacak yani. Çünkü bu suç bir siyasi suç değil. Şu anda mesela diploma davası bir sahtecilik davası olarak görülüyor, değil mi?
5: Evet.
1: Diğeri de mesela rüşvet, irtikat, ceza davası da öyle görülüyor. Dolayısıyla onların bitiminde bitiminde
3: hüküm kesinleşirse zaten
1: hüküm kesinleştiği andan itibaren ömür boyu kamu görevinden mahrumiyet gibi bir şey de olmuyor mu?
3: Ya bin yıla yakın neredeyse
6: süre verebilirler.
1: Şeyden söz etmiyorum. Mesela bin yıl veya bir yıl. Evet. Ama neticede aldığı ceza yüz kızartıcı suç tabii kapsamına giriyor. Ve bu kapsamda olan da kamu görevinden ömür boyu men olmuş.
3: Memnu hakları olmuyor. Olmuyor. Yani o açıdan baktığınızda evet.
1: Bu herkesin karıştırdığı mesela ama Selahattin Demirtaş çıksa bugün siyasi dava olduğu için tekrar yeniden siyasi yasağı bittikten sonra
3: memnun hakları iade edilebilir.
1: Ama bu tip davalardan ceza adli suçlardan ceza aldığınız zaman ömür boyu kamu görevlerinden men. Dolayısıyla onanması durumunda başka büyük problemleri
3: şimdi
1: de
3: biz zaten
1: onu bekliyor.
3: Gündemi niye konuşuyoruz? Cumhuriyet Halk Partilileri şikayet edip mahkemeye verdiği için. Kurultay'da şaibe var dedikleri için. Şaibeyi yapanlar da Cumhuriyet Halk Partili, şikayet edenler de Cumhuriyet Halk Partili. Kendi siyasi kariyerleri için Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda önüne meze edenler yüzünden zaten biz bu tartışmayı görüyoruz. Yani belediyedeki yolsuzluk iddialarından tut da belediye imkanlarının delegelere peşkeş çekilmesi, Özkan Yalım için ortaya konan bugüne kadarki tablo. Bu mevzular zaten söz konusu olmasaydı muhtemelen ki mutlak mutlan davası da olmayacaktı. Şaibeli kurultay tartışmaları da olmayacaktı. Zaten bu mahkeme hiç olmayacaktı. Şimdi baktığın zaman Özgür Özel ilk günlerde iktidar üzerine, hala da gerçi yapıyor, iktidar yargısı, yargı kolları, AK Parti yargı kolları diye değerlendiriyor ama ya bu işin içerisinde AK Parti'nin herhangi bir tarafı olmadığı gibi şikayet eden CHP'li, edilen CHP'li, yolsuzluk yaptığı iddia edilen CHP'li, yapan CHP'li, onu şikayet eden CHP'li, yerel mahkemeyi alıp yine bölge adliye mahkemesine götüren de CHP'li. Burada nerede suçlu AK Parti sorusunun cevabını bulamıyorsunuz. Bu açıdan İmamoğlu etkisi söz konusu olduğunda Özgür Özel'in çok özgür hareket edebilme gücü yok. Ama İmamoğlu'ndan kendini sıyırabilirse artık ne korkusu ne endişesi var ben bilmiyorum. O noktada Kemal Kılıçdaroğlu ile bir şekilde uzlaşmaya varılır. CHP'nin ikiye bölünmesinin önüne geçilebilir. Ama İmamoğlu etkisinden kurtulamazsa ben ikiye bölünmeyi de görebileceğimizi düşünüyorum.
1: Mehmet Bey, Ekrem İmamoğlu'na bir sandık kurulmuştu hatırlıyorsunuz.
6: Evet.
1: İşte oy verildi. Ne kadar oy verildi?
3: 15.5 milyon
9: tiyatro sandığı.
1: Yani şimdi seçimlerde denetim olmadan seçim sandığı tabii kurarsanız doğru, o zaten gerçekçi bir şey olmuyor ama tabii. Yani bu seçimler yapılıyor. İşte bakın az önce gene konuşuyoruz. Grup seçimi de yapıldı. Yani böyle uygun olmayan, yasal denetimi söz konusu olmayan veya yasada yeri olmayan veya tüzükte yeri olmayan bir takım seçimlerle sürekli bir kamuoyu algısı da oluşturuluyor herhalde değil mi?
6: Ya Gürkan, yasada yeri olsa bile...
1: Bir dakika içine gideceğiz.
6: Bak, yasada yeri olsa bile partiliysin, beraber çalıştık. Bu partisi milletvekili yaptı, bu partisi Manisa'da belediye başkanlığı yaptı, grup başkan vekili yaptı. Bu partinin bütün imkanlarından faydalandınız. Bazı zaman bizim de canımız sıkılıyor, sinirleniyoruz, öfkeleniyoruz. Ama işin bir tarafı da var. Tabanda Cumhuriyet Halk Partisi'ne emek veren binlerce insan var. Buradan bir umut bekleyenler. Bu Cumhuriyet Halk Partisi ne olacak diye soranlar çok fazla. Etrafımızdaki olaylar. Nereye gitsek, abi durum ne olacak? Buradaki, şimdi arkadaşların bu kararı beğenmeyebilirler. Bu karara karşı gelebilirler. Bu karara itiraz edebilirler. Bu kararı seçim kuruluna, yüksek seçim kuruluna, Anayasa Mahkemesi'ne, Avrupa Mahkemelerine götürebilirler. Bunlar ayrı bir taraf. Bunlar gayet doğal.
1: Doğal tabii. Hakkı tabii, da.
6: Hakkı da. Bunların böyle bir tarafında hiç yadırgamıyorum. Diğer tarafta şimdi diyorlar ki bizim elimizden haksız yere yönetimimizi aldılar. Kemal Bey'e verdiler diye düşünüyorum. Ama şimdi bu yönetimin şöyle kafalarını iki elin arasına alıp düşünmesi lazım. Biz buralara nereden geldik? Nereden oldu bu olaylar? Niye bu olaylar olduğu zaman biz müdahale etmedik? Niye biz partimize sahip çıkmadık? Özgür Bey maalesef partiyi ve bütün arkadaşlarını koruyamadı. Yani genel başkan, bak samimi olarak söylüyorum, hatta Kemal Bey'le bile genel başkanlık döneminde çok kısa süre çalıştık biz Kemal Bey'le ama yapısını bilirim. Milletvekili grup başkanıyken çalıştık. Bu dönemde bile biz olsaydık, ciddi devlet adamları olsaydı, yani Özgür Bey'in yanında bulunan işte bu Veli, Ali Mahir Başarır, bu işte çok yakın çevresi arkadaşlar olsaydı ne bu belediye başkanları içeri girerdi. Tutuksuz yargılandı. Samimi olarak söylüyorum. Yani büyük bir kısmı. 3-5 tanesi için demiyorum.
3: Nasıl tutuksuz yargılanacak?
6: Tutuksuz yargılanırdı.
3: O suçları işlememiş oldukları için mi? İşlemeyecekleri, sizin yönetimizde oldukları için mi? Yoksa
6: biz yargıdan önce
8: yargıdan önce, savcılıktan önce onlara fırsat bırakmadan, koridorlarda yani hukuk koridorlarına tartışmadan biz kendimiz gereğini yapardık. Cumhuriyet Halk Partisi gereğini yapardı. Baktı ki bak bir şahibi oldu değil mi? İlk Beşiktaş'ta patladı. İki tane müfettiş gönderip bu arkadaşlar böyle bir olay var alırsın askıya. Amaç partiyi kurtarmaksa, amaç partiyi korumaksa. İşte Uşak dekoduyu biliyorsun bir ay atamadık Murat.
1: Peki.
8: Bir ay uğraştık. Bu bakımdan
1: Mehmet
8: ben...
1: Mehmet Bey bir reklama gideyim. Hep, reklamdan şimdi... sonra sizle beraber devam edeyim. Peki. Olur mu? Mehmet Sevigen'le devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Kısa bir reklam. Reklamın ardından Mehmet Sevigen'le karşınızda olacağız.
10: Etinizi Arnika ile kendiniz çekin, bayramda rahat edin. Arnika benim. TGRT FM Haber.
11: Bebeğimle mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin

0: aklınızda bulunsun.
1: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
0: Aklınızda bulunsun.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
8: Buyurun.
9: Ben miyim?
8: Evet.
9: Hayırlı günler Osman dede.
10: Hayırlı günler efendim, buyurun.
9: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
7: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: Aklınızda bulunsun.
1: Soğansız yemek olmaz, değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizin sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahveyi içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.
0: Aklınızda bulunsun.
6: TGRT FM Haber.
11: Arkadaşlar kendilerini mağdur hissedebilirler.
8: Onlar gerektiği gibi işte bağırıp çağırabilirler. Ama Kemal Bey yaptığı olay en doğru şey. Kemal Bey söylediği zaman diyor ki etik olarak biz buradan yara aldık. Daha önce bize Gürkan diyorlardı ki ya Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir şey olmaz. İki tane davar versem Fırat'ın kenarında kaybederler. Ama bu parti yetim hakkı yemez. Bu parti efendim söyleyeyim devletin bir kuruşuna el uzatmaz, tenezzül etmez diye bakıyorlardı. Bu partinin oyu ne olursa olsun belli bir özgür ağırlığı var. Özgür ağırlığı olduğu için de iktidarlar bu partinin gidişatına göre ülkeyi yönetirlerdi. Böyle bir ağırlığımız vardı. Biz bu ahlaki üstünlüğümüzü kaybedince gerek belediyelerden gerek şimdi genel merkeze de sıçradı biliyorsunuz. Veli Bey'le ilgili işte
11: şimdi diğer konuşacağız onu.
8: Arkadaşlarla ilgili buraya da sıçrayınca şimdi ister istemez dışarıdan işte müdahale etmek gerekiyordu. Yani bunu eğer yapamıyorsak şimdi Kemal Bey'in sakinliği, duruşu bu işte hakaretlere karşı yine sağduyuyla gitmek istemesi belli bir süre çok doğal, çok normal. Ben buradan parti tabanında bulunan arkadaşlara da yani iki tane ikisi de tarafta partili. Sakın birbirini kırmasınlar, birbirini üzmesinler, birbirine karşı kötü söz söylemesinler. Yukarıda yöneticiler belli bir süre sonra anlaşacaklar. Su akar yolunu bulur. Hiç kimse endişe etmesin. Bu tartışmalar olur. Şimdi taktik savaşları var. Bu hani işte hukuk savaşları, taktik savaşları. Bunlar siyasette çok önemli şeyler değil. Cumhuriyet Halk Partisi geleneklerine göre hep bunları aşarız biz. Burada mühim olan fakir fukaraya ne vereceğiz? Bayram geliyor. Emekli çocuklarıma sarılamıyorum. 4000 lira maaş almış adam diyor ki 4 tane torunum var Mehmet Bey. 1000 lira verdiğim zaman kendim yiyecek param kalmıyor. Böyle bir ortamda biz hiç olmazsa bayram arifesinde bunları bırakalım bu tartışmayı. Tamam 2 gün 3 gün ki Özgür Bey kongre yapın diyor. Bırak genel merkezi kongre yapalım. Bırakmıyor. Ya diyorsun ki git diyorsun gitmiyor. Gel diyorsun gelmiyor. Ya ne yapacağız peki? Böyle bir kargaşaya sürülmek partiye büyük zarar değil mi? Özgür Bey'in bu partiye borcu yok mu? Özgür Bey'i kim tanırdı? Eczacı olarak kalırdı. Hakkında o kadar şaibe de vardı. Ama Şahin Mengü getirdi. Belediye başkanımız kalp krizi geçirdi. Böyle belediye başkanı aday oldu.
11: Esas referansı kim? CHP'yi Şahin ilk getiren. Mengü. O zaman başka birisi yok mu?
8: Yani tabii onunla öbür taraflar onu karıştırmak istemiyorum. Şimdi o konuya girersek şimdi keşke olur. Yani birbirimizi kötülemenin bir anlamı yok. Biz burada barış sağlayarak partiyi bırakmasını
11: yani saplıyorsunuz sonra da karıştırmaya gerek
8: ama
11: yok.
8: Ama öyle ama o tarafını çok iyi biliyor. Herkes de biliyor. Peki, peki. Televizyonlarda girmeyin, biliyor. Girmeyin, sosyal girmeyin. Medyada biliyor.
11: Peki.
8: Gidip açıklamalarını. Peki. Benim buradan ricam lütfen bu partiye büyük zarar vermeyin. Bu partide her yere geldiniz. Belli bir gücünüz de var. Kemal Bey de bu partiyi sırtına alıp evine götürmeyecek ya. Belli bir süre kongre yapacak. Şu evet. Şaibeli delegeler bir temizlensin. İstemiyor musunuz? Ben buradan herkes söylüyorum. Şaibeli delegeler temizlenmesini istemiyor musunuz? Şaib bu para pulu işlerine karışan belediye başkanları partiden uzaklaştırsın istemiyor musunuz? Efendim senin bu işlere karışan milletvekillerinin yöneticilerinin partiden uzaklaşmasını istemiyor musunuz? Cumhuriyet evet. Halk Partisi'nin %90'ı Gürkan bunlar istiyor. Bak samimi olarak söylüyorum. İnsanlar bıkmış artık ya. Partimiz bu şekilde anılmasın diye bakıyorlar. Şimdiki gelen arkadaşlar da bunu düzeltmeye çalışıyorlar. Bu düzeltmek için bunlara bir fırsat vermek lazım diye düşünüyorum. Ben buradan yine bizi dinleyenlerin lütfen sakın işte ilçelerin önlerinde, illerin önlerinde böyle kalabalık toplantıya çağırıyorlar ya. Gittiğiniz zaman dikkat edin. Bakın ilin önündeki Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı yoktu. Diğer partilerin hepsinin bayrağı var.
11: Marjinal soldu.
8: Yüzlerce var. Ben Gazi'de yaşadım bu olayları. Kalabalık içinde sürü politikası vardı. Bir çatı patlatmasın Gürkan. Orada insanlar birbirine girer. Bunun bedelini kim öder? Evet. Küfür ediyorlar. İşte genel başkanı hain diye bağırtıyorlar. Ya Tayyip Erdoğan'ı bağırtmıyorsun. Devlet Bey'i bağırtmıyorsun. Tamam çok saygılı. Diğer yuğulamayı yaptırmıyorsun. Gayet güzel.
11: İnsan çok senin var, çok yaptılar ama.
8: Yani senin var olmanı sağlayan genel başkana oradakiler bağırdığı zaman yukarıdasın demiyorsun ki arkadaşlar susun bakayım ya. Peki. Sonra da diyor ki ben resimden üzüldüm. Peki. Üzülmek böyle olmuyor Gürkan. Üzülmek toplumdan da sen ikimiz beraberken ben sana değer vermenin bir anlamı yok. Ben sana değeri toplumun içinde verirsem bir anlam kazanıyor. Peki. Bu bakımdan ben arkadaşları sağduyuya çağırıyorum. Lütfen genel merkezi ve de Türkiye'de partiyi kamuoyunda toplumun önünde tartıştırmadan. Çünkü arkadan kıs kıs gülüyor Ali abi bizim bu durumumuza.
11: Bir ek yapabilir
8: ben de onun için bir önce diyorum ki el birliğiyle bu işi sağlayalım. Genel başkan bellidir. Yeni bir kurultay gibi olmuştur. Genel başkanın
11: gülecek hali bırakmadınız ki.
8: Devam edelim.
11: Mehmet Faraç.
12: Atladın bizi.
11: Geliyorum. En son sizden gidip ondan sonra Fatih Atiye'ye geçeceğim.
8: Sana biraz takıldım.
11: Şöyle Mehmet Faraç bugün hem Kılıçdaroğlu'yla telefon konuşmanızda da vurguladınız. Ama bugün Kemal Bey'in evinin hemen bahçesinin önünde yaptığı açıklamada iki önemli başlık vardı. Onu da arkadaşlarımla manşet olarak hazırladık sevgili izleyiciler. İki önemli cümle kullandı Kemal Kılıçdaroğlu. Önümüzdeki günler için bir ipucuydu aslında. Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir siyaset izlemek için yola çıktığının işaretiydi. Onu getirelim arkadaşlar. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı diyor ki CHP'yi kuruluş kodlarına kavuşturacağız. Ahlaki üstünlüğü kaybedemeyiz diyor. Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor.
12: Evet.
11: Şimdi siz dediniz ki çok önemli bu dediniz.
12: Evet, çok
11: önemli. Ve telefonda da kendisine söylediniz.
12: CHP'nin son 15 yıllık tarihindeki en çarpıcı, en etkili. Hı hı. Önü çok açık, çok tartışılacak ve çok kararlı bir cümledir. Hı hı. Sayın Genel Başkan da telefonda söyledim bunu. Yani seninle birlikte
11: beraber
12: aradığımda. Evet. Şimdi şöyle bir şey, ondan önce şunu söyleyeyim. Bu saatten itibaren Sayın Özgür Özel ve ekibinin bir direniş sergileme imkanı, gücü kalmamış. Hı hı. Bu kesin. Bu yarın ortaya çıkacak, göreceksiniz. Bir destek yok. Biraz önce söylediğiniz
11: yani toplumsal
12: destek. Bir destek yok. Örgüt desteği olarak gösterilen o platform bence zorlayıcı bir platform. Milletvekillerin çoğunda kafası karışık. Şu anda bence Özgür Özel ve ekibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sürecine nasıl entegre oluruz diye bir çaba içerisinde, bir beklenti içerisindeler. Bir kafa, bakın, bir kafa karışıklığı var, bir kararsızlık yok. Nedeni şu: arkadaki güç odaklarının baskıları halen Özgür Özel'in başının üzerinde Demokles'in kılıcı gibi duruyor. Bunlardan biri de kesinlikle ve kesinlikle bugün benim aldığım, yaptığım konuşmalarda bu Silivri cezaevindeki Ekrem İmamoğlu ve dışarıdaki ekibinin uzantılarının müdahalesidir. Bir şeyleri zorlamaya çalışıyorlar. Teslim olmaması için, bence de teslim olmuştur. Bunu biraz önce de söyledim yayının başında. Olmaması için halen kafa karıştırmaya çalışıyorlar. Bu işte sokaklara çıkalım, 39 ilçede özellikle İstanbul'da yürüyüş yapalım. İşte biz buradan gitmeyeceğiz. İşte kurultay yapsın, öyle çıkalım şeklindeki bütün çıkışlar zevahiri kurtarma çabaları. Gelelim buraya şimdi. Bakın, tekrar söylüyorum. CHP'yi çok uzun yıllardır biliyorsunuz takip ederim ben. CHP'nin içerisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dikkat çektiği iki nokta CHP için yaşamsal noktalardı. Bir, ahlaki duruş. Bakın, CHP geçmişte Sayın Baykal, Allah rahmet etsin, iki olaya çok ciddi müdahale etti. Bir tanesi Antep eski belediye başkanıyla ilgili bazı iddialar vardı, müdahale etti.
11: Celal Doğan.
12: Bir de Mustafa Sarıgül'e bir kurultayda çok sert "otur yerine" dedi. Bir belediye başkanı dedi şuradan kaç yüz bin dolar almış diye. Burada raporlar var, polis raporları, meydan okudu ve orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin haram yemeyecek, devletin, kurumun, belediyelerin paralarına göz koymayacak bir yapı içerisinde önemli bir siyasi direnç noktası olduğunu üstüne basa söylemişti.
11: Şimdi Sayın Faraç, evet, orada bir ekleyeyim. 2005 yılında o kongrede ben de gazeteci olarak izliyordum,
12: evet,
11: kongreyi.
12: Evet.
11: Orada söylediği tarihi bir laf var. Daha sonra sosyal medyada da çok döndü o.
12: Evet.
11: Diyor ki rahmetli Deniz Baykal, yolsuzlukla mücadele,
12: evet,
11: mahkeme kararıyla başlamaz.
12: Evet.
11: Mahkeme kararıyla biter diyor.
12: Evet.
11: Tabii. Ya bu çok önemli. Şimdi, evet, herkes mesela katıldığımız programlarda siyaset bilimi hocaları olduğunu söylenen kişiler diyorlar ki Yargıtay bitti mi? Danıştay, evet, bitti,
12: tabii,
11: mi?
12: Tabii.
11: Ya tabii ki bitmedi. Elbette, ancak bir siyasi karakterin, bir siyasi kişiliğin üzerinde bu kadar şaibe bulutu, bu kadar yoğun efendime söyleyeyim iddialar varken kalkıp da ben hiçbir şey yokmuş gibi, işte iktidar bana komplo kuruyor, bütün bunlar da yalan,
12: evet,
11: bana tezgah kuruluyor,
12: evet,
11: şeklinde bütün iddiaları savuşturması mümkün değil. Eğer siz öyleyse aklanacaksınız, belgelerinizle onları mat edeceksiniz,
12: evet,
11: yalanlayacaksınız, yanlış olduğunu göstereceksiniz.

0: içeridekiler eleştirilirken herkesin herkes şuna dikkat çekiyor özellikle. Yani çoğu troll bunların. Aklı başında görünenler de diyor ya hukuk bitti mi, yargılandılar mı, ceza aldılar mı? Ama bakın burada hukuku göz önünde bulundur. Değil mi? Göz önünde bulunduranlar burada mutlak butlanla ile hukuku devre dışı bırakıyorlar, saymıyorlar. Böyle hukuka iki taraftan çifte standartla bakılmaz. Şimdi gelin şuraya. Bakın CHP sadece son dönemde özellikle Ekrem İmamoğlu'nun ikinci döneminde özellikle başladı bu. Belediye başkanı seçilmesiyle birlikte Türkiye'de nasıl bir yankı uyandırıyor, nasıl yansıyor topluma? Dikkat edin. Valiyle kavgalı bir belediye başkanı. Bilir kişiye hakaret eden bir belediye başkanı. Devlete kafa tutan, gel silkeceksen silkele beni diyor bir belediye başkanı ki Cumhurbaşkanı amiri bunun. Böyle bir kavga görüntüsü vermeye çalıştı. Arkasından ne oldu? Ya koca Cumhuriyet Halk Partisi, hak yemeyen yedirmeyen 100 yılı aşkın süredir bu parti. Ne oldu? Bir an önce her yerden patlayan yolsuzluk, rüşvet olayları, örgütlü suç iddiaları, içeride bir sürü belediye başkanı, işte kirli ilişkiler, özel ilişki adı altındaki kirli ilişkiler. CHP neyle tartışılıyor? Ne konuşuluyor? Türk halkı neyi konuşuyor? Mesela CHP'nin şu anda tarım politikasını bilen var mı Türkiye'de? Yok. Ekonomik politikasını bilen var mı? Dış politikayı, İran meselesini, Rusya meselesini, Ukrayna meselesini, bunları bilen var mı? Yok. Neyi tartışıyoruz?
1: Mahmut Tanal'a sor, hepsini biliyor.
0: Böyle bir yapı var şu anda. İnsanları her gün oradan oraya taşıyarak mitingler düzenlemek. Ekrem İmamoğlu gibi geldiğinden bu yana CHP'yi kaosun içerisinde tutan bir figürün siyasi hırsını, güç zehirlenmesini nasıl kapatırız, nasıl onu öne çıkarırız, nasıl onu susuz gösteririz gibi bir çaba var ve toplumu öylesine bir yordular ki, tabanı öylesine bir yordular ki bugün Özgür Özel ve ekibinin çağrılarına en büyük şehirlerde bile 40 kişiden fazla gitmiyor parti binalarının önüne. Şu kodlama geliyorum, CHP'nin en büyük sorunu bu. Son dönemdeki yalpalama. CHP'nin içerisinde CHP'li olmayanların çabaları var. Bu çabaları sırasında bu çabalara girişenler CHP'yi kalkındıralım, büyütelim, iktidar karşısında, AK Parti karşısında seçenek haline getirelim diye bir çaba içerisine girmediler. Hiç bu konuda kimse iddiada bulunmaz. Baştan sona belgelerle reddeder. Ne yaptılar? Nerede nasıl rant elde ederiz? Nerede nasıl bir şeyler yapabiliriz? Nasıl kaçırabiliriz? Adamlarımızı ya bir milletvekilinin 36 tane yeğeni, akrabası belediyeye sokulur mu ya? Burada Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Kılıçdaroğlu Urfa'ya gittiğinde otobüsün üzerine bayrak tutan çocuk öldü orada. Şeye üsketince çarptı, öldü.
2: Hatırlıyorum.
0: Bir hatırlıyorsun.
2: Geçim zamanımızda.
0: Evet, Allah rahmet eylesin. Şimdi bakın bu tür olaylarda yollarda mitinglere giderken kaza yapıp ölenler var. Hastalananlar var.
1: Parti şehitleri var ya. Yo,
0: parti şehidi bunlar. Ağaca çıkıp bayrak asarken düşen kadınlar var. Yağmurda ben seçimde görürdüm. Şiddetli yağış altında partinin bildirilerini dağıtanlar var. Bunlar sefalet içerisinde. Ama bugün CHP'nin içerisinde bazı milletvekilleri, genel başkan yardımcıları aşiret kurmuşlar ya belediyelerde. Böyle bir şey olabilir mi? İşte ahlaki üstünlük orada. İkinci mesele bu yolsuzluk meseleleri. Cumhuriyet Halk Partisi haramın diyor, merkezi olamaz diyorsa çok doğru bir tespittir. Bu bir baş kaldırıdır ve bu arınma sırasında birçok kellerinin gitmesinde gerçekten söyleyeyim parti tabanı bekliyor. Bu kadar yıpratamaz.
1: Kellerin gitmesi derken ihraç.
0: İhraç edecekler. Bakın Sayın Baykal'ın o dönemdeki onur duruşunu kimse unutmasın. Orada kimseye acımadı. Git aklan gel kardeşim. Sefa Sirmen olayında da bir sürü tartışma oldu. Doğru. Değil mi Sayın Sevigen?
1: Aziz Kocaoğlu'ndu.
0: Evet, oldu. Şimdi şunu söyleyeyim.
1: O son kuruluş, olarak, son cümle.
0: Son cümle kuruluş kodlarına geleyim. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle bu son 2 yıl içerisindeki savrulmalarında ortaya çıkan bazı partiler var. Bu partilerin sarıldıkları gerekçelerine cumhuriyet, laiklik, Atatürkçülük. Ama bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bugün altı okun ideolojisi öne çıkarabilecek bir ekip yok. Zaten bu ideolojiyi savunacak kapasitede kimse de kalmadı. Zaten büyük bölümü parti içerisine başka yerlerden gelmiş. Ekrem İmamoğlu da dahil buna, biliyorsunuz. AKP'ye başvurusu reddedilmiş. ANAP'ın içerisinden, DYP'nin içerisinden oralardan gelmiş. CHP'li olmayanların CHP'yi yozlaşmaya sürükledikleri dünya siyasetinde görünmemiş bir çarpıklık var.
1: Peki.
0: Bu yüzden Sayın Kılıçdaroğlu'nu gerçekten kutluyorum. CHP'nin %80 tabanı CHP oy verme gerekçesi Atatürk ve Altıok'tur. Bu noktadan çıkarak şunu söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ya da arkasındaki güç odakları kim hangi partiyi kurarsa kursun enkaz olarak yerlerinde kalırlar. Hiçbir seçenek olamazlar. CHP tabanı Atatürk'ün altı okun olmadığı bir yere gidip oy vermez. Hayaldir. Bu hayalin farkında oldukları için de bugün

0: teslimiyet noktasına gelmişler.
1: Peki. Ali Turan, genel bir değerlendirmenizi alalım.
2: Genel değerlendirmem şu olsun. Bakın şimdi hem Mehmet Bey hem Mehmet Bey hem de Sayın Bakanım Mehmet Bey ikisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolsuzluklarla anılmadığını, böyle bir şeyin olması mümkün değildi diyor bizim dönemimizde, bizim zamanımızda diyor. Niçin? Kul hakkı yenmezdi diyor. Vatandaşın işleri görülürdü diyor. Hele devletin hakkı, malı hiç yenmezdi diyor. Şimdi düşünün ki bir genel başkan diyor ki devletin bir cebinden alıp diğer cebine koyuyor diyor. Yani belediyenin parasını alıp kendi cebine koyuyor, devletin cebine. Ya bu sen belediyenin parasını alıp cebine koyuyorsun, diyorsun ki devlet bir cebinden alıp bir cebine koyuyor. Evet. Yani böyle bir olayı, illegal olan bir olayı legal hale getiren bir genel başkanı konuşuyoruz biz burada. Şimdi dedi ki soruluyor işte yargıta şeye gitti mi, mahkemeler sonuçlandı mı, mahkemenin sonucunda Yargıtay son kararı verdi mi? Bakın bütün mahkemelerde yargılansalar, bütün mahkemelerde beraat etseler vicdanlarda beraat edemeyecekler. Çünkü iki tane yargı vardır dünyada. Biri vicdani yargı, birisi hukuki yargı. Hukuki yargıda yargı yanlış yapabilir, yanlış karar da verebilir, eksik karar da verebilir, aklanmış olabilirsin. Ama vicdan mahkemesinde yargılandığın zaman, mahkum edilirsen bir daha orada kurtuluşu mümkün değil. Şimdi esas söylemem gereken şu var. Bakın hakikaten bu niye bunu söyledim? Defalarca söyledim, bin defa daha söylesem içim soğumuyor. Ekrem İmamoğlu'na hakim soruyor. Sen Sarıyer'de 3 tane villayı 15 milyona nasıl aldın diyor. 15 milyona aldığın villanın diyor kayıtlı oldu. 3 villa.
1: Yok, 2 villa alıyor. 3. villa kendisinin.
2: Kendisinin 3 villa. Onu da soruyor zaten. İşte onun için
1: Ali Noğlu'nun şirketinden şirketi devralmak suretiyle üzerine aldığı 2 villa var.
2: 2 villa. Ne? 2 villa. 3 tane de o bir tanesi önceden.
1: 3 tanesini dekore ediyorlar.
2: He, tamam. Şimdi 3 tane villa. 3 tane villayı üstüne kayıtlı olan şirketin içinde de 46 milyon 500 bin lira para var.
1: Gülnice Tarım.
2: Şimdi o Gülnice Tarım'daki şirketi alıyorsun. 15 milyon veriyorsun, parayı da ödemiyorsun, borçlandım diyorsun. Şirketin 3 tane üzerinde villa var, o diğer villayla birlikte. Hadi siz 2 tane diyorsunuz da 3 tane, 2 tane villa var. Ve içinde de 46 milyon 500 bin lira para var, sen 15 milyon alıyorsun bunu. Hakim soruyor ki sen bu villaları nasıl aldın? O Nazım Hikmet'ten şiir okuyor. Diyor ki bu şiiri Nazım Hikmet, hakim bey diyor kaç yaşında okumuştu biliyor musun diyor. 11 yaşında okumuştu diyor. Şimdi buradan yargılanmanın sonucunu ne beklersiniz siz şimdi burada? Bir şey beklenmesi mümkün değil. Ama bakın program başlayalı yüzlerce insan hakaret ediyor. Size ve bize. Ben
1: yok ya, troll onlar ya.
2: Troll oldukları için söylüyorum. Şimdi ben o trollerin başındakiler...
3: İnsan değil diyor yani.
2: Efendim?
3: İnsan değil.
1: Yani mekanik sistem. Kimi zaman mekanik, kimi zaman tekrar.
2: Ne olursa olsun artık. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağduyulu insanları, seçmenleri şunu bilmeli ki bize hakaret edeceğinize, sizi kandırıp oylarınızı alıp her şeyi çok güzel yapacağız deyip, biz insanları çok daha refah seviyesine ulaştıracağız deyip her şeyi çok güzel yapacağız dedikten sonra da her şeyi çok kötü yapan, oradaki sizin ve bizim haklarımızı, bizden toplanan vergileri, oradaki devletin verdiği katkıları, bugün Kavacık'ta duraktan geçiyorum, oradan önümde bir tane belediye otobüsü gene arıza yapmış, orada duruyor. Şoförüne indim, şoförüne sordum niye arıza yaptı, ne yapayım dedi, yaptı dedi. Dedim tamiri bakımı yapılmıyor. Yapılıyor herhalde dedi. Peki niye eski ondan dedi. Yenileri niye almıyor? Ya abi git dedi belediye başkanına sor. Bana niye soruyorsun dedi. Niye alınmıyor diye dedi. Eğer itmeye adam lazımsa ben geleyim. Şimdi bakın bu insanlara şunu söylemek istiyorum. Bize hakaret eden insanlara şunu söylemek istiyorum. Bize hakaret etmiyor.
0: Ya çok ciddi almayın vekilim.
2: Almıyorum zaten ama almıyorum. Fakat şunu söylemek istiyorum. Şimdi burada... Diyor ki sizin yargınız diyor bunu yaptı diyor. Ya bizim yargımız diye bir şey yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargı organları ne yapmış? Cumhuriyet Halk Partili bir delege, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı, Cumhuriyet Halk Partili ilçe başkanı, il başkanı neyse gitmişler orada bir mağduriyet bildirmişler hakime, savcıya, oradaki yargı organlarına. Demişler ki burada bir yanlışlık var, burada bir eksiklik var, burada bir hak gaspı var demişler, müracaat etmişler. Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısı da hakimi, savcısı da burada bir karar vermiş. Şimdi bu verilen kararların şikayet eden, biraz önce Ferhat Murat da söyledi, şikayet eden CHP'li, şikayet edilen CHP'li, aldım diyen CHP'li, verdim diyen CHP'li, pavyona giden CHP'li, götürdüm diyen CHP'li, pavyonda bana dolarlar verdiler diyen CHP'li, evet, ona niye 150 bin lira verdin de bana 100 bin lira veriyorsun diyen CHP'li. Şimdi en önemlisine biliyor musunuz? Orada bu işin patlak verdiği nokta nereydi? Şimdi diyorlar ki siz bunu Ekrem İmamoğlu ben aday olacağım dediği için korktunuz, onun için bunu yapıyorsunuz dediniz. Ya eğer bu AK Parti iktidarının, AK Parti'nin elinde bir imkan olsaydı 2023 seçimlerinde, o en zor seçim, Türkiye Cumhuriyeti seçiminin en zor seçimiydi. Niye? Çünkü %50+1 olması gerekiyordu. Karşı tarafta Millet İttifakı bütün katmanlarla bir ittifak oluşturdu. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak değil, birçok partiyle birlikte ittifak yaptı, seçime girdiler. Eğer AK Parti'nin elinde böyle bir şey olsaydı, AK Parti o zaman bunu yapardı. Ne zaman bu ortaya çıktı? İmamoğlu ne demişti? Ben iktidara gelir gelmez kentsel dönüşüm yapacağım demişti. Ben inşaat kuleleri dikeceğim demişti. Ama inşaat kulelerinin yerine para kuleleri dikti. O para kulelerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde sağduyulu insanlar gidip şikayet edince iş ortaya çıktı. Çorap söküğü gibi ortaya çıktı. Sonra bir baktık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı kendini seçtiren veya Manisa milletvekili Özgür Özel ne dedi? Bu insanların tamamı Türkiye'nin en iyi belediye başkanı, Türkiye'nin en iyi bürokratları, Türkiye'nin en iyi iş adamları, en iyi sanayicilerini siz içeri aldınız. Biz bunların tamamına kefiliz dediler. Sonra onlar itirafçı olunca onların hepsine iftiracı demeye başladı. Sonra bakın dedi ki bizim belediye başkanlarımız dedi içeride tutuklu yargılanmasınlar, bizim belediye başkanlarımız dışarıda yargılansın dediler. Şimdi düşünün, Beşiktaş belediye başkanını serbest bıraktı. Hadi git sen dışarıda. Ya bir de görevini de iade etsen. Beşiktaş belediye başkanının oturduğu koltuk şu anda hacizli. Beşiktaş belediye başkanının oturduğu koltuk, oturacağı koltuk hacizli. Şimdi bakın, bizim belediye başkanlarımızın yaptıklarının tamamına kefiliz dediler. Şimdi Uşak Belediye Başkanı çıkıp evet bu bana isnat edilen suç değil, bunların hepsini ben işledim dedi. Antalya Belediye Başkanı çıktı, ben bunları işledim dedi. Manavgat Belediye Başkanı 42 yıl ceza aldı. Dolayısıyla burada 46. Şu anda 42-46 neyse ceza aldı ve bu kadar. Şimdi o ortada o görüntüler varken, para kulelerinin görüntüleri varken, o euro görüntüleri varken, altın görüntüleri varken, bu kadar görüntüler varken, bu kadar her şey ortada, ayan beyan ortadayken, uçaklarda atılan taklalar, Uşak'ta yapılan onlar, peştemallı görüntüler, bu görüntülerin tamamı ortadayken kalkıp kendi o seçtikleri, güvendikleri, güvenerek seçip de sonra onları hayal kırıklığına uğratan insanlara laf konuşmuyorlar. Efendim AK Parti bunu yaptı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptı, onların yargısı yaptı. Peki. Ya şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin o sağduyulu seçmenleri gidip oraya müracaat etti. O zaman eğer
4: ver de çıksın meydanda konuş.
2: Yani o zaman eğer savcı, o zaman savcılar, hakimler buna karşılık vermemiş olsaydı. Yani, o insanlar çıkıp
4: baba,
2: demez miydi?
4: Bir mikrofon vereceğim, bir de araba vereceğim. Vallahi bunun miting meydanlarında konuş.
2: Miting meydanında konuşacak bir şey yok. Sayın Bakanım.
4: Zaten bunu 150 yıldır konuşuyoruz bunları abi.
2: 150 yıldır konuşuyoruz da içim yanıyor. Bakın yok mu bunlar ya? Ben burada bana ve buradaki arkadaşlarımıza hakaret ediyorlar. Şimdi
4: belediye başkanlarının geçen gün de söyledim Sayın Bakanım.
2: Geçen gün de söyledim. Diyor ki diyorlar ki
4: bütün partilerde
2: ya bu
4: var.
2: Yargılamalar Bey, TRT'den yayınlansın. TRT'de yayınlanmıyor ama TGRT'de yayınlanıyor. Bütün vatandaşlar TGRT'yi izliyorlar.
4: Herhalde reyting rekorları onun için i̇şte kırıyor. Gerçekler burada konuşuluyor.
5: Veriliyor.
4: Bunları bizim
5: kimse itiraz etmiyor.
4: İçimiz yanıyor. Doğru. Şimdi bakın en önemlisinde şunu bitiriyorum.
5: Biz kendi evimizi temizliyoruz.
4: Sizin partinizin içinde o dönen dolaplar siyaseti ve siyasetçiyi kirletti. Vatandaşın siyasete ve siyasetçiye güveni azaldı.
5: Ali Bey biz arınıyoruz. Şimdi biz arınıyoruz. Biz kendi önümüzü temizliyoruz.
1: Sayın Sevigen.
5: Bir de inşallah size nasip olur.
1: Sayın Sevigen, Sayın Faraş da ilk kez bugün geldi. Zaten bu mevcut bu durumdan şikayet ettiklerini anlatıyorlar.
4: Onlara yani demiyorum ben zaten.
1: Üstüne çıkıp da bir daha.
4: Hayır ben ama bakın.
1: Hani onlara demiyorum. Bu durumdan rahatsız.
4: Onlar rahatsız olduğunu biliyorum. Diyorum ki
1: üstüne gitmeye çalışıyorlar.
4: Sizin söylediğiniz 100 yıllık çınarı bunlar dipten kestiler. Kökünü kuruttular. Peki. Asit döktüler.
1: Peki.
3: Sayın Sevigen'in söylediği son cümleye katılmıyorum. Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi kendisiyle ilgili bir problem gördü. Belediye başkanlarında daha bırakın gözaltına alınmadan ihraç ediyor. Murat, kurumsal farklı olarak partisini koruyor. Bunu gördük. Yaşihan'da gördük. Aydın'daki kum belediye başkanı Müstehcen diyemeyeceğimiz
5: biliyorum,
3: bile belki. Kadınla görüntüsün olduğu
5: biliyorsun
3: anda ihraç ettiğini gördük.
5: Ben bunları hep söylüyorum
3: yani
5: biliyorsunuz.
3: CHP'nin yapması tabii, gereken de buydu.
5: Tabii işte ben bunları hep söylüyorum biliyorsunuz. Yani gördük hatta dedim ya.
3: Dediniz ya siz de temizlersiniz
5: ama
3: inşallah.
5: Ama var Murat bak. Bütün partiler derebeylik kurmuş belediye başkanları. Kardeşim inan bana samimi olarak söylüyorum. Kimse kimsenin farkında değil. AKP'nin içinde yok muydu? Bak adam kendi eşini, dostunu, akrabasını, sekreterlerini dolduruyor. Tamam attı.
3: Tayyip Bey tuttu. Işte.
5: Tabii attı. Bizim buradaki tek eksiğimiz bunları atamamak.
3: Evet,
5: yani bu yönetim. Onu kastediyorum. Aradaki fark bu.
6: Meclis kürsüsünden çoğunda bu olur.
4: Meclis kürsüsünden inşaat belediye başkanını öve öve bitiremiyorlardı.
6: Tabii, bu parti meselesi değil. Bu Türkiye'de demokrasi yerleşmesi için bütün partilerin temiz siyaseti şiar edilmesi
5: gerekiyor. Yani böyle bir fırsat buldu savcı. Böyle bir imkan buldu Adalet Bakanı. Bir fırsat
1: verip tanımak lazım. Senle devam edelim. Şimdi bir ifade var. Bu ifade basında yer aldı. Daha doğrusu bir gizli tanık ifadesi. Ama bu ifade yer aldıktan sonra da bugün bu sabah biz bazı gözaltılar gördük. O ifadede ismi geçen kişiler arasında onlar vardı. Özellikle kurultay 38. olağan kurultay, o meşhur kurultaya ilişkin bir takım iddiaların yer aldığı isimler vardı. Ve onlara ilişkinde gözaltılar yapıldı. Akşam saatlerinde de tutuklamalar geldi. Şimdi bu konuya gireceğiz. Ayrıntılı gireceğiz. Ferhat Murat da burada bize anlatacak. O ifadeye ilişkin ayrıntıları. Ama ondan önce CHP'nin parti meclisi şu anda bitti mi? Yani ben ne diyeceğimi de bilemiyorum orada. Şimdi parti meclisi toplandı.
3: Hukuken parti meclisi değil.
1: Hukuken evet. Şimdi nasıl oluyor? Ve bir karar almışlar galiba. Ne demişler? Eftal ne dediler? 5,5 saat süren toplantının ardından Eftal yazmış bana.
5: Kaç kişi varmış galiba?
1: Kaç kişi olduğunu bilmiyorum da. Diyor ki bayramdan sonra kurultaya gidilmezse imza toplama çalışmasına başlayacaklarmış.
6: Evet. Akşam bu konuşma yapıldı
1: evet,
6: ya.
1: Evet.
6: Bu konuda bir alttan bir çalışma olduğu zaten konuşuldu.
1: Belliydi.
6: Evet.
1: Fatih Atik var mı bilgi sende bu konuda?
7: Yani o şimdi aldıkları karar yeni haberim oldu sen söyleyince. Ama zaten Özgür Özel söyledi biliyorsun. Kurultayı acilen toplantıya çağırmalıyız vesaire. İmza toplarız dememişti o. Özgür Özel şimdi bu kararla çıktı. Yani kimden nasıl imza toplayacaklar? Şimdi 37. kurultay delegelerine geri dönüldü. Evet. Yeni delegeden yok artık o iki son yapılan kurultay son delegeler yok. Özgür Özel'i seçen delegelere geri dönüldü. Orada da şöyle bir durum var. Şu anda CHP'nin toplamda rakam biraz farklı olabilir ama 1350 tane delegesi var Gürkan. 1350 delege. Seçimli olağanüstü kurultay yapılabilmesi için salt çoğunluk imza toplanması lazım. Bu ne demek? 675-676. 676 imza toplanması lazım. İşte ölümler olabilir, istifalar olabilir, vefatlar olabilir, şeyler olabilir. Bu sayılar biraz daha değişebilir. Bir de Mehmet Bey söyledi, tedbir koyuldu. Ekrem İmamoğlu'nun kalesi İstanbul delegelerine de 196 delegeye de tedbir kondu.
5: Tabii,
7: yani şimdi zaten 8 delege farkla kazanmışlardı, 9 delege farkla kazanmışlardı. Başka illerde de delegelere tedbir kondu. Şimdi 676 rakamı düşsün hadi biraz daha bu eksilenler nedeniyle. Bu kadar imzayı nasıl toplayacaklar? Bir de şu var. Bu delegelerin bir bölümünü son kurultayda delege yapmadılar. O delegeleri attılar. Bazılarını da ihraç ettiler partiden. Nasıl toplayacaklar? Kimden? Hangi delege güvenip de bunlara oy verecek?
3: 578
7: ve olağanüstü kurultaya girecekler.
3: 568
7: delegede tedbir var toplam. Sayın Gürsel Tekin de bana not göndermiş. 163 delege var tedbirli diye. Yani hadi düşsün de böyle bir ortamda milletvekilleri bile genel merkeze gitmiyor. Kimin ne yaptığı belli değil. Bugünkü toplantıya katılmışlar ama onun da hikayesini anlatacağım. Yani evet böyle bir imkan var. Seçimli olağanüstü kurultay toplamabilir ama bu kadar delegeden imza toplayabilirler mi? Bence çok zor. Yani orada Mehmet Bey de Sayın Faraş da daha iyi değerlendirebilirler. Şunu anlatayım bir de kısaca. Şimdi bugün genel merkezde toplantı vardı değil mi?
8: Evet.
7: 100 küsür tane vekil geldi dediler. Bugün aldığım bilgiyi söyleyeyim. Dün de vardı bu bilgi de. Bazı milletvekilleri Kemal Bey'i aramışlar. Sayın Genel Başkanım biz genel merkezde böyle bir toplantı oldu. Biz oraya gitsek ne dersiniz? Kemal Bey'e sormuşlar.
8: Ha, Kemal Bey'e sorarak yani gitmişler yani öyle mi?
7: Evet evet. Kemal Bey'e sormuşlar. İşte 15-20 kaç artık bilmiyorum yani. Ama böyle o da demiş ki ya katılın tabii genel başkan çağırmış yani gidin demiş. Ondan sonra toplantı bittikten sonra da.
8: Genel başkan
7: dememiş. Ya işte herhalde dememiş.
8: Özgür Bey.
6: Özgür Bey demiş olabilir. O da bir paradoks işte yani evet evet.
7: Evet.
6: Çok iyi.
7: Özgür Bey demişti. Doğru söylüyor Ferhat çok iyi hatırlattı. Özgür Bey demiş olabilir.
3: Yani ondan mahkeme kararını tanımamazlık yapmaz Kemal Bey diye düşünüyorum.
7: Tabii. Toplantı bitiminde de tekrar Kemal Bey'in ofisine gelen çok sayıda milletvekili olmuş. Bugün çok kalabalıktı yani. Atakan'a da sordum. Ya çok çok vekil vardı dedi. Oradan gelenler de oldu filan dedi.
6: Toplantı yapıldı sadece vekillerle aslında. Bir toplantı evet, da Fatih Bey.
7: Son cümle.
6: Bir Fatih Bey bir toplantı da yapmış Sayın Kılıçdaroğlu gelen işte vekillerle. Uzun bayağı bir uzun da sürmüş yani. Öyle bir duyum aldım.
7: Doğrudur, doğrudur. Bir de son dün ben Kemal Bey'in ofisine gitmiştim. Hem önceki gün hem dün gittim. Bugün gitmedim artık. İki gidişimde de Ahmet Akın oradaydı. Zaten kameraları da açıklama yaptı.
8: Balıkesir Büyükşehir
7: bugün
8: Belediye
7: Ahmet
8: Başkanı.
7: Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı. Benim hemşerim. Orada da çok rahatlamış gördüm kendisini. Mutlak mutlan çıkınca oh dedi ya yani rahatladık dedi. Ondan sonra bugün de genel başkan diyorum.
3: Bir
7: genel
3: dakika.
7: Merkezdeki
3: bence bu önemli bir haber. Bunu
8: ama zaten Ahmet Akın Büyükşehir Belediye Başkanları'nın ortak açıklaması var.
7: Tamam. Evet,
8: bu açıklamaya imza koymadı galiba
3: tamam,
8: değil mi Ahmet
3: ama
8: Akın?
3: Yani mutlak mutlan çıkınca evet, oh evet. Demesi bence bir haber yani.
7: Yani işte arada böyle kaynıyor yakalıyorsun Ferhat çok evet. İyisin bu konuda aralarda detay ayrıntıdan çıkartıyorsun hemen. Ahmet Akın bugünkü o bildiriye imza koymadı bilgisi bende de var. Hatta şöyle dediler bunu teyit edemedim ama Özgür Özel'e demiş ki ben buna imza atamam. Kemal Bey'in oradan geliyorum yani buna imza atmam hoş olmaz dediği de rivayet edildi. Böyle bir ortam var yani.
8: Peki şöyle Fatih bu şeyden çıkmadan bu büyükşehir belediye başkanları bir ortak deklarasyon imzaladılar ve yayınladılar. Büyükşehir evet. Belediye başkanları. Şimdi İmamoğlu cezaevinde, evet. Antalya cezaevinde aynı şekilde. Başka da yok iki tanesi orada. Geri kalan
2: Bursa.
8: Bursa cezaevinde doğru. 3 belediye başkanı cezaevinde.
2: Onların geri kalanlar belki seçilenler ilçeler. Gelmiş olabilir.
8: Evet.
3: Bursa'da AK Parti geldi. Onlar vermez.
8: Hı. Evet.
2: O da selam göndermiş. Ya,
8: bu tablo neyi gösteriyor? Şimdi ne olacak? Bu belediye başkanları böyle bir açıklama yaptılar. O açıklamayı da verelim ekrana.
7: Yani belediye başkanları yani Kemal Bey'e çok yakın isimler var bunun içinde. Vahap Bey de çok yakındır yani. Evet. Diğerleri de çok yakın. Şunu da biliyoruz. Vahap Bey'in de Cumhurbaşkanı adayı olma gibi bir fikri olduğunu, niyeti olduğunu hep içinden geçirdiğini de siyasetin CHP'yi takip edenler bilir yani. Öyle bir durum da var. Orada daha farklı gelişmeler yaşanabilir. Ama ben şunu söyleyeyim. Milletvekillerinin bugünkü işte hem genel merkeze gittiler hem Kemal Bey'in oraya geldiler. Böyle buna siyaset deniyor. Sayın Bakanım daha iyi yorumlayabilir. Hem genel Özgür Özel'in yanında duruyorlar hem Kılıçdaroğlu'nun yanına geliyorlar falan. Şunu söyleyip bitiriyorum. Yani yarın
5: arayı bulmaya çalışıyorlar da olabilir yani.
7: Yarın yarın iddialı bir cümle olacak ama Özgür Özel de çiçeği çikolatayı alıp Kemal Bey'in bayramını kutlamaya giderse şaşırmam yani ben.
8: Yarın dedim, fiili olarak mı yarın diyorsun?
6: Ya bayramı
7: yani bayramda.
8: Bayramda.
7: İşte önümüzdeki birkaç gün içinde. Evet yani. Öyle bir yumuşama hadisesi de olursa bu benim tahminim yani.
8: Tahminim.
7: Bu da peki. Olursa şaşırmam CHP'de.
8: Peki.
6: Bu delege konusunu
3: bir cümle yapacağım.
6: Evet delege. Ya bu delege imza meselesi bu ortamda o kadar zor ki, o kadar ortada bir karmaşa var ki. Şimdi delege yapısının çoğu son dönemde, özellikle bu son 4 yıl içerisinde önemli bir bölümü zaten Mutlak Mutlu'dan da bu dava, açılan davada da ortaya çıktı ki belediye başkanları o delegeler üzerinde ciddi hakimiyet kurmaya çalışmış. Yani biliyorsunuz yansıdı. Bugün bu sonucun Sayın Kılıçdaroğlu'nun geri gelmesine yol açan o davanın perde gerisindeki o şaibeli işlerin içerisinde bu da var. Burada ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, kurultayı toplayacak bir yapıyı, bir delege yapısına ulaşamazlar. Delege şu anda bir kesimi delegenin gerçekten CHP'li, CHP'nin köklerinden gelen, hatta dedeleri, babaları bu partide delegelik yapmış. Sayın Sevigen bilir, öyle aileler var ki 10 dönemdir kurultay delegesi. Evet. Bunlar kesinlikle CHP'nin gidişatından, CHP'nin kurulsal kimliğinden başka hiçbir şey düşünmezler. Ama belediyelerin, il başkanlarının, belediye başkanlarının etkisiyle oraya sürüklenmiş insanların bazıları götürüp imza verebilir. Ama ondan da kesinlikle ve kesinlikle sonuç çıkmak şabalar nafiledir yani. Peki
8: Ferhat Murat, bu konudan şimdi, çıkıp şeye gireceğiz çünkü bu
3: diğer
8: gizli tanık meselesi.
3: Şimdi aslında Özgür Özel'in anlattıklarına baktığımız zaman İşte Ekrem İmamoğlu'nun 15,5 milyon oy aldığını, 25 milyonun üzerinde imzası olduğunu filan bahsediyor. İşte kendi aleyhinde bir karar olduğunda bunu tanımam diyor. Lehte olduğu zaman alkışlıyor. İşte bir grup toplantısı organize ediyor. Parti meclisi toplantısı sözde organize ediyor. Şimdi biz bunların hepsine baktığımız zaman Özgür Özel'in Türkiye Cumhuriyeti'nde değil de ancak Muz Cumhuriyeti'nde siyaset yapabileceğini anlıyor. Çünkü bir kuralı var, bir kaidesi var, bir hukuku var. Ve muvazeneyi inanılmaz derecede kaybetmiş durumda gibi geliyor bana. En son Özkan Yalım'la ilgili yaptığı açıklamalar henüz mutlak mutlan kararı gelmemişken skandaldı, konuşamadık bile. Yani dedi ki Özkan Yalım'la ilgili, kapıyı açana kadar Cumhuriyet AK Partiliydi, açtıktan sonra AKP'li oldu dedi. Ya zaten Özkan Yalım bütün ne halt yediyse o kapıyı açana kadar yedi zaten. Ve bundan dolayı Cumhuriyet AK Partisi'ni zor duruma sokmadı mı? Ve siz aslında bir taraftan o cümleyi kurarken bütün o yaptığı makam aracını belediyeden ödetmesi, sevgililerini, metreslerini belediyeden işe alması, işlediği bütün yolsuzluk iddialarını Cumhuriyet AK Partisi üyesiyken yaptı diyerek bir kere daha altını çizmiyor musunuz? Öte yandan yine muvazeneyi kaybetme meselelerinden bir tanesi geçmişte. Yani CHP'deki genel başkanlık düzeyini çok aşağıya düşürdüğünü anlatmaya çalışıyorum. Akın Gürley'i ağzına taktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıyken. Ya sen Cumhuriyet AK Partisi'nin genel başkanısın. O dönemde mutlak mutlak kararı olmadığı için söylüyorum. İstanbul'un Cumhuriyet Başsavcısı senin siyaseten muhatabın mıdır? Değildir. Baktık Özgür Özel değişmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine acıdı. Siyasi muhatabı olan Akın Gürley'i Adalet Bakanı yaptı. Muhatabiyet seviyesini en azından Adalet Bakanlığı'na çekmiş oldu. Dolayısıyla bunları dahi düşünemeden, mantıksal olarak değerlendirme yapamadan siyaset yaptığını gördük. Bu da aslında Cumhuriyet AK Partisi'nin liderlik seviyesini aşağıya düşürdüğü gibi Türkiye siyasetinin seviyesini de aşağıya düşürdü. Ve gerçek Peki. meseleleri biz konuşamaz olduk. Ekonomi, tarım, sağlık, Türkiye'nin hangi problemi varsa, emekliler meselesi. Ve bugün çıkmış şunu söylüyor. Yine aynı şekilde Cumhuriyet AK Partisi Genel Merkezi'nde bir anne babaya, burası baba ocağı diyor, anne babaya çocuğun şu suçu işledi dediğimizde yapmaz evladım der diyor. Ben onu söyledim diyor. Tamam yapmaz evladım der de karşısına belgesini koyduğunuz zaman da anne baba da der ki böyle evlat yetiştireceğimi hiç böyle bir evladım olmasaydı da diyebilir. Ama şu anki Özgür Özel bunu diyemiyor maalesef.
8: Sevgili izleyiciler, şimdi bir program başına söylemiştik, bir gizli tanık ifadesi ortaya çıktı. Soruşturma dosyası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025'e 280.882 sayı nolu bir dosya.
1: bu dosyada 20 Mayıs 2026 yani bundan yaklaşık 3 gün önce 4 gün önce verilen bir tanık ifade tutanağı var. Şimdi bu tanık ifade tutanağında gizli tanık, yani kimliğini biz bilmiyoruz. Ancak dediğim gibi bu konuda bugüne kadar az önce de söylediğimiz gibi program başında da ifade ettiğimiz gibi FETÖ döneminde bu gizli tanık müessesesi aslında biraz yıpratıldı. Ve çok tuhaf tablolara sahne oldu mahkeme koridorları. Gizli tanıkların kimlikleri daha sonra ortaya çıktığında çok farklı şeyler çıktı. Tabii o bir FETÖ dönemiydi. Bir hain örgütün dönemiydi ve o dönemde de bu tarz Türkiye'de her şeyi tahrip ettikleri gibi yargı konusunda da bu tahribatı yaptılar. Günümüzde de gizli tanık meselesi olunca o geçmişten kalan tabii insanların belleğinde, hafızasında ya gizli tanık işte kim oldu, bir gizli tanığın ifadesiyle bakın neler yapılıyor falan deniyor. Böyle eleştiriler var. Yani Türk hukuk sisteminde halen gizli tanık konusu tartışılıyor. Ancak bugün bu gizli tanık MC, gizli tanık MC XXXXX diye gidiyor.
3: Bu ya gizli MC tanık, bu arada tabii isminin kısaltması falan değil.
1: Değil, tabii değil. Gizli tanık MC'nin, MC XXXX diye gidiyor. MC'nin verdiği ifadelerde geçen bazı isimler, ki bunların hepsi 38. olağan kurultaya ilişkindi. Cumhuriyet Hakkısı'ndaki kurultaya ilişkin bazı ifadelerde, bu ifadelere ilişkin adı geçen kişiler sabah saatlerinde gözaltına alındılar. Ve akşam saatlerinde kimler tutuklandı? Hemen bir görelim onu. Sevgili Eftal'den rica edeyim. Şimdi sevgili izleyiciler, tutuklanan isimler: Halil İbrahim Şahin, Ankara Etimesgut Belediyesi CHP meclis üyesi, o dönem delege. Umut Mehmet Sapan, Kilis CHP il başkanı. Bakın şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde bildiğim kadarıyla iki il başkanı tutuklu. Birisi Ankara il başkanı, İzmir. Birisi de İzmir il başkanı Şenol Aslanoğlu ve Doktor Ümit Erkul. Şimdi buna üçüncüsü ilave oldu. O da Umut Mehmet Sapan, Kilis CHP il başkanı. Aynı zamanda avukat. Mehmet Ayıp Demirbüken, Şanlıurfa Siverek CHP ilçe başkanı. Bir de ilçe başkanı var sevgili evet. izleyiciler. Metin Kaya, İstanbul Ümraniye ilçe meclis üyesi, İBB CHP grup yöneticisi ve aynı zamanda delege Metin Kaya. Gaffar Çiçek, CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı, şoförü olarak geçiyor. Ama biliyorsunuz milletvekilleri kadrolarında şoför olarak bulundurdukları isimler danışman adı altında istihdam edebiliyorlar. Gaffar Çiçek ismini de çokça duymuştuk Veli Ağbaba'ya yönelik iddialarda. Safi Karayalçın, herhalde bunun Murat Karayalçın'a bir akrabalığı yoktur herhalde.
5: Yok sanmıyorum. Safi ilçe başkanı, eski Safi Bey.
1: Eski CHP Eyüp Sultan ilçe teşkilat başkanı efendim.
5: İlçe başkanı. Evet. İlçe başkanı. İlçe başkanı yaptı CHP döneminde.
1: Kalender Özdemir, İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı o dönem ve delege. Kalender Özdemir de İBB'de son dönemde bir görev aldı diye hatırlıyorum ben. Özkan Deniz, gene Ankara Etimesgut Belediyesi CHP meclis üyesi, delege. Bir de adli kontroller var. Bunları da söyleyelim. Melda Tanışman Tutan, İstanbul Çekmeköy CHP ilçe başkanı ve İstanbul CHP il başkan yardımcısı. Gülhan Aydın, Kahramanmaraş delegesi. Ayça Akpek Şeray, CHP Yüksek Disiplin Kurulu başkan yardımcısı. Bakın çok önemli bir görev. Tabii. Yüksek Disiplin Kurulu'nun evet. CHP'nin en üst adli kurulu
6: disiplini
1: diyelim.
6: Bozmuş.
1: Disiplin Turan kurulu Taşkın diyelim. Özer'in Turan kurulu. Taşkın Özer'in yardımcısı yani.
5: Turan Taşkın Özer'in de hakkında evet. biliyorsunuz.
3: İdi.
5: Ceza davasına devam ediyor yani.
1: O da gitti, doğru.
5: Tabii.
1: Hayati Kaya, İstanbul Ümraniye Belediyesi meclis üyesi delege. Bu isimler de adli kontrolle serbest bırakılmış isimler. Şimdi sevgili izleyiciler, bütün bu isimler şu elimde gördüğünüz gizli tanığın ifadesinde geçen isimler ve bu gizli tanık ifadesi medyada yer aldıktan sonra biz de bunları öğrendik, okuduk ve sonra baktık ki meğersem bu bir soruşturma dosyasıymış. Ferhat Murat, soruşturma dosyasındaki hı hı. temel başlıkları voller halinde istersen gel burada tamam. bir anlatalım biz izleyicilerimize. Kırmayı bir kapatalım arkadaşlar.
3: Tabii az önce sen gizli tanık müessesesinden bahsettin. Hı hı. Burada ciddi, kuvvetli suç şüphesi iddiası söz konusu olduğu için.
1: Bu arada özür dilerim, Uşak il başkanı da tutuklanmış. 4 evet. il başkanıymış tutuklu evet. olan. Uyarıyorlar beni. Evet.
3: Şimdi burada sadece ifadeler üzerinden de aslında gidilmiyor. Verilen ifadelerin doğrultusunda HTS bas kayıtları veya bazı deliller ele geçirildikten sonra kuvvetli suç şüphesi ortaya çıkıyor ve sonrasında biz gözaltı işlemlerini görüyoruz. Şimdi öncelikle ben bu gizli tanığın çok dışarıdan dış kapının mandalı bir isim olduğunu düşünmüyorum. Okuduğum zaman ifadeyi bunu hissettim.
1: Tabii,
3: çünkü
1: tabii.
3: Birçok konuda nokta atışı bilgi veriyor.
1: Bir de çok kritik bilgiler veriyor.
3: Mesela ben bazı verdiği ifadeleri kendim de araştırdım. Örneğin ihale numarası üzerinden. Şimdi burada bakalım. Öncelikle İzmir'den bahsediyor. İzmir'de düzenlenen ihalelerden bahsediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Ege Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci, Veli Ağbaba'nın ortağıdır diyor. Veli Ağbaba'nın genel
1: bu
3: ticareti...
1: Bu arada ortağıdır derken yani resmi ortağı değil galiba değil
3: yani
1: mi?
3: Birlikte iş yaparlar. İş yaparlar elde tabii. Edilen efendim? Kamu imkanları resmi üzerinden... Kamu imkanları üzerinden elde edilen gelirleri birlikte bölüşürler demek istiyor. Veli Ağbaba'nın genel ticareti Süleyman II. Tarafından yönetilir. Ayrıca Bayraklı Belediye Başkanı'nı da diyor Süleyman II. Belirlemiştir. Süleyman II.'nin eşi de Bayraklı Belediyesi'nde memur olarak çalışmaktadır. Yani bakıldığında ciddi bir şey var. Şimdi burada önemli bir ihale numarası var. Bakın Veli Ağbaba'nın İzmir'deki iş ayağı Süleyman II. ve Demirhan Gözaçan, bu ismi tanıyoruz.
1: Tutuklu
3: Özgür Özel'in en yakın arkadaşlarından bir tanesi.
1: Ve Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın, Özkan Yalım'ın ben para 1 milyon lira verdim etti. Özgür Özel'e evet. Göndermesi için verdim dediği, mavi çantaya koy dediği kişi. İsim şu anda tutuklu Demirhan Gözaçan.
3: Evet. Özgür Özel'in evet. Sosyal medya hesabından doğum gününü dahi kutladı. O kadar yakın arkadaşı olarak karşımıza çıkan isim Demirhan Gözaçan'sa Özgür Özel'in İzmir'deki iş ayağıdır diyor. Ayrıca İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı bizzat Veli Ağbaba tarafından belirlenmiştir. Şimdi 2024 yılında 112-14-61 ihale numarasıyla işte tam da burada yer alan Menderes Cemaloğlu'nun amcasının oğlunun Altınok Otomotiv ve Turizm Ticaret Limited Şirket isimli şirketine tam 239.979.904.080 liralık bir ihale verildi diyor. Şimdi ben bunu elektronik kamu alımları platformuna girdim. İhale numarasına da girdim. Evet doğru. Şirket aynı şekilde yazıyor. Şirketin ismi neydi? Tekrar edelim. Burada Altınok Otomotiv ve Turizm Ticaret Limited şirketi. Bu arada Altınok, Altıok biraz anımsatıyor Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Belki o açıdan mı koydular bilemiyorum. Yani neden koydular?
5: Yok canım o kadar da değil yani.
3: Bilemiyorum diyorum ben hani anımsatıyor
5: yani
3: diyorum sadece.
5: Sen her şeyde bir iğneleme yapma.
6: Altıok bulaştırılamaz.
3: İhale.
6: Altıok bulaştırılamaz.
3: İhale açık ihale usulü olarak yapılmış. EKAP'ta Kamu İhale Kurumu'nun platformunda yer alıyor. İhale tarihi evet, 3 Ekim 2024. Sözleşme tarihi de 12-12-2024 dediği bu noktada bu ihale doğru. Sonra devam ediyor. 2024-25 yıllarında tam yılını ve ihale numarasını hatırlayamıyorum ama diyor. Turex Turizm AŞ'nin almış olduğu Menderes Cemaloğlu'nun aracı olduğu İSSU ihalesi var diyor. Ve bunun yanı sıra bir ihaleden daha bahsediyor. Yine 2024-25 yılları arasında 288.225.056 liralık bir başka ihalede Menderes Cemaloğlu tarafından yine Turex Turizm şirketine yönetildi diyor. Bir başka ihale 2024 yıllarında 2024 yılı onun da ihale numarası var. 188.688.68.94 ihale numarasında 84 milyon liralık bir ihale var diyor. O da Boğaziçi Katı Atık Yönetimi Limited Şirket tarafından alınıp Menderes Cemaloğlu tarafından yönetildi. Bu işin gerçek bedeli 1 milyar 600 milyon olduğundan dolayı belli paylara bölünerek doğrudan şartların sağlanması. Da. Yani şu söyleniyor.
1: İşin bedeli ne kadar?
3: Şimdi aslında gerçek bedeli derken şöyle. İhale büyük bir ihale.
1: Parçalara
3: ancak alt alt ihalelerle parçalanıyor işler. Mesela oto kiralama işi birine veriliyor ama işte daha böyle yapısal işler farklı birisine veriliyor. Onu söylemeye çalışıyor. Yani bu ifade çok ilginç yerlere de gidiyor. Halk evet. TV'nin nasıl finanse edildiğinden bahsediyor Gürkan Acır. Diyor ki bakın İzmir Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir başka ihaleden bahsetmek istiyorum. 2025 yılında 465'e 742 ihale numarasıyla BUSTEK Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin almış olduğu rakamı dikkatle dinleyelim. 164 milyon 720 bin liralık ihalenin kime gittiğini söylüyor. Cafer Mahiroğlu tarafından alındı diyor. Cafer Mahiroğlu kim? Halk TV'nin sahibi. Cafer Mahiroğlu ile Yusuf Yadoğlu da ortaktırlar diyor. Yusuf Yadoğlu ismini biz nereden hatırlıyoruz? Antalya Büyükşehir iddianamesinde yolsuzluk içerisinde yer alan müteahhit firmalardan bir tanesi.
8: Bir dur sevgili Ferhat. Şimdi ben burayı İBB soruşturması kapsamında gördüm zaten. Evet. Bu iddialar var.
3: Var.
8: Yani BUSTEK denen firmanın aslında Yusuf Yadoğlu'na ait olduğu, parasını alamadığı İzmir Büyükşehir'den. Tıpkı bu bizim az önce gördüğümüz Güllüce Tarım'da hani şirket alıyor ya komple. Evet. Aynı şekilde bu sefer Cafer Mahiroğlu'nun bu şirketi devraldığı fakat devralırken de kendi adına almadığı İngiltere'de kendisiyle irtibatlı Hakan galiba yanılmıyorsam isimli bir kişi üzerine aldığı iddiası İBB soruşturması doğru. dosyasında iddianamede var. İddianamede
3: burada da
8: bu
3: var.
8: Burada bunu yazıyor. Burada ortaklıkları derken de şu cümle son cümle aslında ifade ediyor. Kendi aralarında fatura alışverişleri de vardı diyor.
3: Aynen
8: hani öyle. Ortaklık derken yanlış bir cümle kullanmayalım. Resmi bir ortaklıkları yok.
3: Yani Ticaret Sicil gazetesinde ilgili şirketin ortaklarına baktığın zaman göremezsin diyor. Ama Aziz İhsan Aktaş dosyasına da baktığımız zaman Aziz İhsan Aktaş'ın hiç isminin olmadığı ama şu anda kendi şirketi olduğu fiilen o yönettiği için yargılandığını da görüyoruz. Yani amcaoğullarının, teyzeoğullarının üzerine açtığı şirketler üzerinden de belediyede ihaleler aldığını biliyoruz. Burada da 164 milyon 2 720 bin liralık bir ihaleden bahsediliyor. Bak ilginç taraflarından bir tanesi. Diyor ki Halk TV'nin finanse edilmesi ve yönetilmesinden bahsetmek istiyorum diyor. Ve burada da Halk TV Cafer Mahiroğlu tarafından satın aldıktan sonra ekonomik olarak sıkıntı yaşamaması için Antalya, İzmir, Adana ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları ile tanıştırılıp ekonomik olarak güçlendirilmesi hedeflendi. Bu hedef doğrultusunda Cafer Mahiroğlu, Yusuf Yadoğlu ile ortaklık kurup ihalelere girmeye başladı. Yine evet. Ulaş Karasu.
8: Evet.
3: Mutlak Mutlan gelmeden önce Genel Başkan Yardımcısı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev alan Sivas Milletvekili. Ulaş Karasu ile ilgili de diyor ki Özgür Özel, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır ve Hüseyin Can Güner ile yakın arkadaştır diyor Ulaş Karasu.
8: Evet.
3: Bu kişiler belediyeden toplanan paraları Ulaş Karasu'nun evinde toplanıp konuşurlar. Ulaş Karasu bu şahısların para anlamında tabiri caizse kasalarından biridir diyor. Yine Özgür Özel'in gönül ilişkilerinden filan da bahsediyor. Ona çok fazla girmemize gerek yok. Şundan bahsediyor
2: Murat,
3: yine.
2: Murat oradan Sivas şeyini ismini çıkarsanız iyi olur. Ulaş Karasu'nun kendi ismini söyleyin
3: onu
2: ama.
3: Onu Sivaslılara seslen milletvekili seçmesinler. Evet.
8: Şimdi bir dakika. O zaman bir es ver Ferhat. Tamam. Bir reklama gidelim. Reklamın ardından şimdi kurultaya ilişkin iddialar var. O iddialar sevgili izleyiciler bugünkü gözaltıları ve tutuklamaları getirmiş olabilir. Çünkü o aynı isimlerden söz ediliyor. Bugün kurultay soruşturması. Ayrıyeten Fatih Atiye'ye de döneceğiz. Kurultay soruşturmasının daha da devam edeceği hatta derinleşeceğine dair bir takım bilgiler de var. Onları da sizlerle paylaşacağız. Çok minik bir aramız var. Aranın ardından Taksim Meydanı devam edecek.

0: TGRT FM Haber.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgeçe atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Bebeğimle mutluyum da her cumartesi saat 12'de pazar

0: aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
1: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Bulaşık makinesi çatal bıçaklarınızı karartıyorsa bunu önlemenin kolay yolu var. Bulaşık makinesinin deterjan gözüne ayda bir kere olmak üzere çamaşır suyu damlatın. Böylece çatal ve bıçaklarınızın kararmasını engellediğiniz gibi onları parlatmış da olursunuz. Ütünüzün altını tuz ve sirke ile silerseniz leke tutmasını ve çamaşıra yapışmasını önlemiş olursunuz.
2: Aklınızda bulunsun.
4: Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
5: Askeri uğurluyorlar.
6: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
7: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Haber. Para ilişkilerini yönetmiştir diyor. Hı hı. Para dağıtımı delegelere bu kişi üzerinden yapılmıştır. Delegelerin otel konaklamaları, cep harçlıkları bu kişi tarafından sağlanmıştır. Özhan Deniz, İbrahim Şahin isimli kişiler Etimesgut Kurultay delegesi olup Turgut Koç tarafından, ki Turgut Koç geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Fuhuşa aracılık etmekten ve Veli Ağbaba'nın hemşerisi ve iş ilişkisi olduğu iddiası bir taraftan da duruyor.
1: Bu arada Özkan Deniz Etimesgut Belediye Başkan Vekiliymiş. Tutuklananlar arasındaymış.
0: Evet. Evet.
2: Şeyde Beşiktaş Belediye Meclisi İlker Uluer'di. Hı hı.
0: Özhan Deniz, İbrahim Şahin isimli kişiler Etimesgut Kurultay delegesi olup Turgut Koç tarafından para verilerek Özgür Özel'e oy vermesi sağlandı. Bu iki isim dışında Umut Ünlü ve Mehmet Emin Demirbüken isimli kurultay üyeleri de menfaat karşılığında Özgür Özel'e oy vermesi sağlandı. Turgut Koç doğrudan iletişime geçti diyor gizli tanık. Evet. Yani bizzat şahitlik ettiğinden bahsediyor. Devam edelim. Yine Baki Aydöner isimli kişiden bahsediyor. O da biliyorsunuz parti meclisi üyesiydi mutlak mutlak kararı çıkmadan önce. Ekrem İmamoğlu'na yakın olduğu belirtiliyordu. Ekrem İmamoğlu'na yakın olup delegelere para dağıtarak kurultayda Özgür Özel'e oy vermesi sağlandı.
3: İçerideyken PM'ye seçildi ikinci kez bu arada.
0: Evet.
1: İçerideyken dediniz yani o daha sonra şu anda iptal olan kurultaylardan birini kastediyorsunuz.
0: Evet. Evet. 19 Mart'tan sonra gerçekleştirilen kurultaylarda, evet. Özgür Özel'in gerçekleştirdiği kurultaylarda doğru parti meclisine tekrar aday gösterildi ve seçildi. Burada yine Mertcan Aslan isimli kişi şu an Ümraniye Belediyesi'nde meclis üyesi olup kurultayda Baki Aydöner'le birlikte kurultay delegelerine para dağıtarak Özgür Özel'e oy verilmesini sağlandı diyor. Metin Kaya isimli şahıs şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyesi olup kurultay delegelerine para dağıtarak Özgür Özel'e oy verilmesini sağladı diyor. Nokta atış yapıyor Gürkan Hacım. Dikkat etmişsen kim kime ne kadar verdi.
1: Ve bu sabah kalktık bu isimlerin büyük bir çoğunluğu gözaltına alınmış.
0: Şimdi ben
3: Tutuklananlar
1: var tabii. Önemli kısmı da işte Metin Kaya. Az önce listede verdik.
3: Evet.
0: En son söyleyeyim devam edelim. Başka var mı?
1: Evet.
0: Volümüz.
1: Bir vol daha vardı galiba. Evet.
0: Kalender Özdemir isimli kişi 38. Olağan Kurultayı'nda aktif görev almıştır diyor. Çekmeköy ilçesi bu kişi yönetti. Bazı delegelere doğrudan para vererek kurultayda Özgür Özel'e oy vermeleri sağlandı. Hı. Rıza Akbolat isimli kişi adına yukarıda bahsetmiş olduğum İlker Uluer kurultay delegeleriyle görüşmelerini sağladı. Ve bu görüşmelerde menfaat karşılığı Özgür Özel'e oy vermeleri sağlandı diyor. Yine ifade içerisinde yok.
1: Bu yani, arada Baki Aydöner'in izleyicilerimiz hatırlatıyor. Baki Aydöner dün bir sosyal medya paylaşımı yaparak
0: Kemal Kılıçdaroğlu'na Kemal Bey'e destek verdi.
1: Yani
0: Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı.
1: Yani yasa
4: Kemal mahkemeler ne diyorsa kimler
1: ona
4: gidecek
1: uymak gerekir şeklinde bir açıklama yaptı.
4: Kemal Bey'e kimler destek verecek ya, daha göreceksiniz.
3: Baki Aydöner dediniz. Evet. Ekrem İmamoğlu'nun dizinin dibinden ayrılmayan biri.
2: Evet. Evet. O destek vermesi zarar verir.
3: Bunu destek vermesi Kemal Bey'e zarar verir.
2: Zarar verir o hiç.
0: Ya o içeride ayrı bir mesele ama şurada dengelerin işte mühür kimdeyse Süleyman odur şeklinde evet, değiştiğine tabii. De bir delalet.
2: Doğru.
0: Emre Yılmaz isimli kişi parti meclis üyesi olup parti meclis üyesi seçildikten sonra Muğla ili ve ilçe belediyeleriyle İzmir il ve ilçe belediyelerinde iş takipçiliği yaparak usulsüz ihaleleri Ali Mahir Başarır'ın bilgisi dahilinde yönetir diyor. CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Oğuzhan Cenan isimli şahıs Ali Mahir Başarır'ın yönlendirmesi ve yurt dışında belirli aralıklarla giderek görüşmeler yapar diyor.
1: Bakın, şimdi bak,
0: Özgür Özel'in bütün söyleyelim. Yakın çevresi
1: çevresini
0: burada.
1: Söylüyor. Tabii bu bir gizli tanık ifadesi. Bunu yargı ve polis tabii bunları evet. Doğrulatmak için çeşitli araştırmalar ve sorgulamalar yapacak. O belli.
0: Evet.
1: Yani burada bir cümleyi söyledi diye onun kesin doğru olduğu anlamına gelmiyor. Ancak bunu baz alarak sevgili izleyiciler soruşturma ilerliyor ve derinleşiyor. Onun için biz dikkate alıyoruz. Yani soruşturmada şu anda buna baz alarak gözaltılar yapıldı. Akşamda tutuklamalar geldi ve onların ifadeleri de geldi bu arada. Sorulan sorular ağırlıklı olarak burada ifade edilen hususlar. Yani ifadelerde sorulan sorular, şüphelilere, tutuklananlara sorulan sorular burada ifade edilen konulardan geliyor. Dolayısıyla biz de diyoruz ki bu ciddiye alınması ve dikkatle üzerinde durulması gereken bir ifade.
0: Kesinlikle. Evet. Şimdi ben bu konuyu biraz araştırdım tabii.
1: Evet.
0: Bu haber çıkınca gizli tanığın söylediği konulara dair yapılan soruşturmalarda ele geçirilen bazı deliller de var. Hı. Yani iddialarını destekleyen delillere de savcılık ulaşmış, bunu söyleyelim. İki, bence bu benim kanaatim. Şu an bu gizli tanığın yaptığı açıklamalar bildiklerinin çok küçük bir kısmı.
1: Devamı gelir mi diyorsun? Ya da bu kadarı mı sızdı diyorsun şeye?
0: Bence bu kadarı sızdı. Dahasının ne olduğunu en iyi kim biliyor biliyor musun?
1: Kim?
0: Özgür Özel biliyor. Veli Ağbaba biliyor. Ali Mahir Başarır biliyor. Bu üç isim
4: Ekrem İmamoğlu
0: bu kişiyi biliyor. O ayrı bir cephe. Ekrem İmamoğlu bu kadar detaylı bilmiyordu.
4: Ama
0: bu bahsettiğim...
4: Talimatı veren o ama.
0: Bu bahsettiğim zaman mekanizma yapı biraz daha farklı bir mekanizma Ali Turan. Burada Özgür Özel, Veli Ağbaba, özellikle Veli Ağbaba'nın altını çiziyorum. Ali Mahir Başarır bu kişinin kim olduğunu dahi şu anda bence biliyorlardır. %99.9 tabii. Bu kadar konuları nokta
1: yani
0: atışı olarak
1: tanığın kim olduğunu biliyorlardır diyorsun.
0: Kesinlikle biliyorlardır. Peki. Tahmin ediyorlardır. Yani Ferhat, bu sonlara geldik ancak şu diyerek biliyorlardır.
1: Başka var mı arkadaşlar?
4: Şimdi neyi bırak, anasının kızlık soyadını bile biliyorlar.
0: İfadenin
4: bırak
0: içerisinde
4: kendisini.
0: Evet, bir de Gökhan Zeybek var. Serbülent isimli kişi iş adamı olup Gökhan Zeybek'le yakın arkadaştır. Bu kişinin belediyelerden iş almasını Gökhan Zeybek sağlar. Gökhan Zeybek kim? Yerel yönetimlerden sorumlu. Genel başkan yardımcısıydı mutlak mutlan öncesi. Serbülent isimli kişinin Gökhan Zeybek'in evine giderek 20 milyon lira para verdiğini çevremden duydum.

0: doğrudan şahit olmadım diye de bunu belirtiyor. Ama
1: doğrudan
0: bu tabii
1: şahit
0: çok,
1: olmamış.
0: Teyitli, %100
2: ona ben katılmıyorum. Ona katılmıyorum. O değil. Dolar alır. 20 milyon dolar almıştır. 20 milyon almaz onu.
0: Yine Özgür Karabat ismi onu var burada. Özgür Karabat kim? Ekrem İmamoğlu'na çok yakın bir isim. Aynı zamanda mutlak mutlar öncesi mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Özgür Karabat isimli kişiden bahsetmek istiyorum. Sırrı Küçük isimli kişi Özgür Karabat'ın şoförü olup tabiri caizse kara kutusudur. Kurultay sürecinde Özgür Karabat üzerinden işleri yürütüp delegelere para veren kişi Sırrı
1: Küçük. Bu arada Sırrı
0: Küçük'ün
1: İBB davasından zaten, yeni tahliye olduğunu
0: evet,
1: söyleyelim.
0: Zaten
1: tahliye
0: yargılanıyor
1: oldu.
0: Sanık.
1: Peki, bitti mi sevgili Ferhat? Bitti.
0: Şimdi son olarak şunu söyleyeyim. Çok kısa. Hı-hı. İçerisinde Çekmeköy Belediyesi var. Çankaya Belediyesi var. Hüseyin Can Güner'le Çankaya Belediye Başkanı Veli Ağbaba, Çankaya Belediye Başkanı olmasından ötürü Veli Ağbaba ve Özgür Özel'e yakınlıklarından bahsediyor. Burada alınan ihalelerden bahsediyor. Yani Kadıköy Belediyesi var. Yine Muğla Büyükşehir Belediyesi var. Gökhan Zeybek, Özgür Karabat'tan bahsettik. CHP'nin eski ya da hiç olmamış hukuken genel başkan yardımcıları var. Dolayısıyla çok kapsamlı bir ifade. Ancak bence yine bunu tahmin ve yaptığım araştırmalar doğrultusunda söyleyeyim. İfadenin çok küçük bir kısmını gördük. Özgür Özel'in bakın bugün bazı hareketlerinin yumuşamasının sebeplerinden bir tanesi bu bile olabilir.
1: Çünkü
0: MCXXX'in anlattıklarının ne olduğunu en iyi Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başkan.
1: Ferhat Murat çok teşekkür ederiz. Şimdi ya, bir Fatih'e bir döneyim. Fatih bir saniye Ali Bey geleceğim buraya. Önce Ankara'ya bir döneyim. Fatih Atik, bu kurultay soruşturması galiba önümüzdeki günlerde daha fazla konuşacağız. Nedir sendeki bilgi?
3: Bence daha fazla konuşacağız. Çünkü bugün yapılan 13 gözaltı bu az önce Ferhat'ın anlattığı gizli tanığın ifadelerinde adları geçen şahıslara yönelik oldu. Onların o ifadede adı geçenleri aldılar. Bu delegelere para, menfaat sağlanmasında görev aldığı söyleniyor bu isimlerin, gözaltına alınan 13 kişinin. O menfaatin de nasıl sağlandığını biliyorsun. Yani işte para mı dağıttılar, başka bir şey mi verdiler? Ve bunlar doğrudan CHP yönetimindeki isimlerle irtibatlı kişiler. Dolayısıyla bunların şu anda bana gelen bilgiler teyitli değil ama bazılarının şimdiden etkin pişmanlıktan faydalanma yönünde.
1: Bir dakika, bugün tutuklananlar için de mi diyorsun sen?
0: Gözaltı.
1: Evet, hayır, evet. Tutuklananlar var.
0: Yani
3: gözaltı, daha tutuklama
4: 11
3: yok.
4: 11 tutuklu.
1: Var. Tutuklandılar.
3: Var mı? Akşam,
1: var. Akşam üzeri oldu. Evet.
3: Sen. Doğru, pardon. Evet, az önce söyledin. Yani bunlardan bazıları etkin pişmanlıktan faydalanabilir deniliyor. Bence hepsi faydalanır. Yani bence hepsi faydalanır. Bildiklerini anlatırlar. Bunlar şunun için önemli. Doğrudan CHP Genel Merkezi ile irtibatları var bu isimlerin. Şimdi anlatacakları her şey CHP yönetimine
1: Fatih,
3: uzanacak.
1: Fatih, burada bir zaten detay soracağım. Şimdi mutlan ilan edildi zaten. Mutlak mutlan çıktı. Ama soruşturma... Evet. Şimdi büyük bir hız kazandı ve kurultaya yönelik ilk kez tutuklama oluyor. Yani kurultay soruşturmasına yönelik. Ve burada iddia, rüşvet iddiası var. Siyasi partiler kanuna muhalefet var. Değil mi? Suçlamalar arasında bunlar evet var. Ben bunları gördüm. Yeni bir, yani bir soruşturma türü ve soruşturmayla karşı karşıyayız gibi geliyor bana. Çünkü hani mutlak mutlanın dosyasının oluşması anlamında, o dosyanın tamamlanması anlamında bir araştırma değil bu. Çünkü mutlak mutlak ilan edildi. Ama bir yandan da ceza davası sürüyor. Şimdi burada yeni yeni isimler ve yeni yeni soruşturmada ifadeler ve tutuklamalar geliyor. Bu bambaşka bir boyut kazanacak gibi gözüküyor. Öyle değil mi?
4: Ama bir şey söyleyeyim.
5: Bir de bu mutlanın affedersin.
4: Burada suç, bakın suç tespit edildi. O tespitin ardından Sayın Kılıçdaroğlu göreve geldi. Peki failler nerede? Bu failler operasyonun ne yapılması kaçınılmazdı. Doğru. Yani bu kadar efendim para dağıttırar, şunu satın aldırar, bunu satın aldırar. Tamam, zaten mahkeme buna dayanarak zaten o mutlak mutlak kararını verdi. Sayın Kılıçdaroğlu geri getirdi. Ben bu saatten sonra kaç il başkanı gözaltına alacak? Bu operasyon nereye gidecek? Kaç belediye başkanı gözaltına alınacak? Bakın ben akşam ilginç şeyler duydum yani. Bu evet operasyon böyle 13 kişinin gözaltına alıp aracılar, parayı kim sağladı? Talimatı kim verdi?
5: Burada delege.
4: Burada bunlar...
5: Efendim? Delege bunların büyük bir kısmı.
4: Evet, bunlar
5: delege.
4: Burada veznedar görevi yapmış. Bakın veznedar görevi yapmış. Bir şey söyleyeyim. Bazıları bu işin içerisinde emlakçılıktan müteahhit

0: yapmıştık. Ne demiştin? Evet. Mutlak mutan için ceza davasını beklemesine gerek yok demişti. Ceza mahkemesini beklemesine gerek yok.
1: O da şunu gösteriyordu. Şimdi ceza davası devam edebilir.
0: Evet. Tabii. İstinaf kararı verdi. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nu geri getirdi. Suçu tespit etti. Şimdi bunun cezası verilecek. Bugün ifade veren tutuklanan isimler ceza dosyasına, ceza davasına eklenecekler. Zaten orada da Cemil Tugay var, Baki Aydöner var. Az önce ismini zikrettiniz. Ekrem İmamoğlu var. Bir numaralı salık bunlar. 11 kişi vardı yanlış hatırlamıyorsam.
2: Özgür Özel de var yani.
0: Sayı daha da artacak. Özgür Özel ve arkadaşları da 9 tane milletvekili de dokunulmazlıkları olduğu için yargılanmıyorlar. Ama şimdi işte iş biraz daha dallanıp budaklanınca Gürkan, programın başında söylemiştim. Bu isimlerin, Özgür Özel başta olmak üzere adı geçen milletvekillerinin, Özgür Karabat'ın, Turan Taşkın Özer'in, ne bileyim işte hatırlamıyorum şimdi.
3: Bir 10-11 milletvekili lazım. Var.
1: 9
0: mazlıkları.
2: 9 milletvekili, belediye başkanı.
0: Yani bu isimlerin, şöyle söyleyeyim, mecliste ve CHP kulislerinde edindiğim izlenim, bu isimlerin dokunulmazlıklarının kaldırılacağı
2: siyasi yasak.
0: Ve hepsinin, bu siyasi yasak gelecek tabii eğer ceza alırlarsa. Bundan sonra siyaset yapma imkanları da bir süre
2: olmayabilir yani.
0: Ceza alırlarsa ortadan kalkacak. Özgür Özel bunu bildiği için, siyasi yasak ihtimalini gördüğü için belki biraz da ondan normal daha farklı düşük tondan açıklamalar yapıyor. Ama bu çok önemli bir durum. Siyasi yasak gelirse hele hele önümüzdeki seçimler öncesinde onları sıkıntılı günler genel bekliyor diyebiliriz.
2: Olamıyor zaten.
1: Ne diyorsunuz efendim? Nereye
2: ya
1: gider?
2: Tabii bu Mutlan olayına toplumun bir kısmı inanmıyor.
1: Evet, o da var değil mi? Doğru. Bir kısmı inanmıyor.
2: Bir kısmı bunun böyle olduğunu inanmıyor. Siyasi olarak bakıyorlar. Bu anlatılan zordan ortaya çıkan olay bunun sanki gerekçeli kararı gibi altyapısını hazırlamış. Diyor ki yani bu Mutlan boşuna çıkmadı. Bakın bunun gerisinde bunlar var. Toplumu bana göre daha çok ikna edebilmek için yapılan, geliştirdikçe duyurulan bir olay. Ve bunlar çoğaldıkça, dediğin gibi daha geliştirdikçe daha gerçekler ortaya çıkacak. Ve üzüldüğüm konu bu da ismi geçen arkadaşların büyük bir kısmını tanıyorum. Yani oturduk beraber çay kahve içtik, çalıştık.
3: Fazla oturmadık.
2: Yani sonra bunlar hangi şartlar altında bu duruma geldiler? İnanın çok üzgünüm yani. Hele iki tanesi için gerçekten çok üzgünüm. Yani inşallah doğru olmaz. İnşallah bunlar iddiada kalır. Bir an önce hazırlanırlar da suçluysa tabii cezalarını çeksinler. Çünkü Türkiye'nin bir siyasi partinin ve Türkiye'nin kaderiyle oluyorlar. Çok ağır bir itham. Önce partiyle geçiriyorsun. Evet. Partinin imkanlarıyla Türkiye'yle geçiriyorsun. Devlet yargıyı yalnız veyahut da hukuku kendi genel seçimler için uygulamıyor. Diyor ki parti için seçimlerine de ben bakarım kardeşim. Çünkü bu partiler gelecekte Türkiye'yi yönetecek. Evet. Onun için ona müsaade etmiyor. Devletin bu tarafı da var. İki türlü taraf var. Bu bakımdan ben bir an önce acil olarak daha da genişleyecekse genişlesin. Çıksın siyasi yasak da gelebilir. Biraz önce tam net söylemek istemedim.
1: Bu yok, bir Fatih söyledi zaten.
2: Öngörüm olduğu için ben Fatih konuşurken bu ceza davasında bundan arkadaşların dokunulmazlığı kalkıp hatta Özgür Bey'in kurultay toplasa bile genel başkan adayı olma şansının olmayacağını varsayım olarak öngörebiliyorum eğer bu ceza davası alırsa. Onlar da bu telaştan dolayı şimdi işte bağırdıkça bağırıyorlar, kavga ettikçe diyorlar. İşte hatta dedi ya Özgür Bey ya bu seçimde kaybedersek ben 30 yıl yatarım içeride. Hatırlıyorsunuz böyle bir olaylar da şimdi hazırlıyorlar. Ekrem Bey de hatırlarsınız gelin ne yaparsanız yapın. İster tutuklayın ister meydan okuyordu. Anadolu üç gezmeye başladı şehirleri. Bu şey belli olduktan sonra gözaltı ve tutuklama olayı. Onları da gülüyor çünkü. Yani herkesin kendine göre itibarı var. Yani diğerleri nasıl konuşuyorsa onların da yargıda, içeride, hakimlerle, savcılarla, avukatlarla çalışmaları var. Daha önce de anlatmıştım. Yani bu arkadaşlar da bu Mutlan çıkmadan önce boş durmuyorlardı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bazı insanlarına gidip ya biz daha çok genciz. İşte biz Tayyip Bey'den ve Devlet Bey'den sonraki dönemleri düşünüyoruz. Yeter ki Mutlan çıkmasın diye arka kapı diploması çok yaptılar. Ama burada eğer müdahale olsaydı o zaman siyasi olurdu. Burada siyasi olmadı ortaya çıkıyor ki yargı bir karar verdi. Bu yargının

0: Verdiği karara herkes uyacak ve sonucunu bekleyecek. Dediğim gibi bu sonuçtan ne çıkar? Kemal Bey aday olur, başkaları gelir aday olur, kurultay yapılacaktır. Ama dediğim gibi kurultay bu arınmalar yapıldıktan sonra, bu şeybeye karışan daha da bunu da beklemek lazım. Şimdi diyorlar ki acilen toplayalım. Şimdi imza toplasalar da bunların çok büyük bir kısmı delege. Evet. Şimdi bu delegeler de düşmüş olacaktı komple. Doğru. Ceza almış olacak.
1: Çok sayıdır.
0: Ceza olduğu gibi. Çok sayıdır. Bunun gibi daha neler gelecekler? Çoğalacak diye düşünüyorum. Bunun için çok acele etmeden bir yoluna girmiştir.
2: Bu yoluna bir izleyicimiz sormuş, dokunulmazlık doğru da otomatikman kaldırıldı bir durum var mı demiş.
0: Daha önce kaldırıldı da tabii. Kaldırıldı,
2: hayır hayır şey için mesela galiba yok, terör otomatik suçlarında diyor, otomatik olarak evet. Diyor yani.
3: Yok olmaz.
0: Yok otomatik olmuyor.
2: Ağır suçlarda.
0: Ne olsun meclise geliyor.
3: Ne hangi meclise şartta olursa olsun.
0: Şimdi vatan hainliği hariç galiba.
2: Vatan hainliği var bir de galiba. Böyle
0: suçüstü var.
2: Suçüstü olayı var. Bak,
0: suçüstü var, vatan hainliği var. Yani zannediyorum 3 tane bir madde var. Böyle acil yakalandığı zaman hemen dokunulmazlığı kalkıp yargıya gidebiliyor.
3: Ama meclise geliyor.
1: İlginç bir şey Gürkan Bey.
2: Evet.
1: Gözden kaçmasın. Şimdi siyasi partilerde parti içi ya da dışarıda bir suç işleyen sorun çıkartanları disiplin kurulu ele alıyor. Onları ihraç ediyor. Ama burada gözaltına alanlardan birinin disiplin kurulu üyesi olması
2: üyesi,
1: da.
2: Diğer başkanı evet. Da şey evet. Zaten. Şu başkanına kadar şüpheli.
0: Evet. Başkan da.
1: Evet. Evet.
0: Şeyde yargılıyor.
1: Çok ilginç bir paradoksu.
2: Evet. Dramatik. Fatih bir şey mi söyleyecektin?
0: Ve gözaltında iddiası olan adam diğerlerini yargılayıp partiden
1: evet.
0: Atıyor.
1: Evet.
0: Bugün
1: evet.
0: 30 ilçe başkanını biliyorsunuz ihraç etmişler ama eski ilçe başkanları bildirden dolayı tabii otomatikman düştü bu. Bundan evet. Çıktıktan sonra evet. Hiç kimse
1: onlar altında de, içeriye gitti.
3: Ben de söyleyecektim.
2: Gürkan Hoca. Evet Fatih bir şey mi söyleyecektin?
4: Arkadaşlar altyazıya benim ağzımdan işte dokunulmazlık kalkacak, siyasi yasak gelecek diye kesin ifadelerle yazmışlardı.
0: Yani öyle ihtimalden söz ediyoruz yani.
2: İhtimal tabii yani. İhtimal. Eftal aman dikkat onlara.
4: Yani,
2: evet. Evet Ali Bey sen de.
4: Şimdi tabii ben, kesin bir ifademiz yok yani.
0: Yok tabii.
2: Tabii, tabii.
0: Doğru.
3: Ben buradan şunu söyleyeyim. Biraz önce
2: ne yapsın Fatih Atık ya? Ya şöyle bekliyorlar TGRT Taksim Meydanı'nda bekliyorlar. Altyazıda ne gördüler? Hemen oradan alıyorlar. Bak böyle dedi, bak şöyle dedi. Oradan kes, buradan biç. Fatih Atık da artık ama ne yapsın? Uyarmak zorunda hissettik.
5: Ama yani. Fatih evet, Atık'tan tabii. Önce Özgür Özel söylemiş zaten.
2: Evet. Evet tabii, tabii. Şimdi, kaldırılabilir demiş. Doğru.
3: Şimdi biraz önce bu
4: ya o söyleyince tabloyu, bir şey olmuyor. Biz söyleyince oluyor.
3: Biraz önce bu tabloyu burada
0: sen de izlerken, derin devletsin galiba. Evet. Fatih sen de böyle çok ilişkileri var yani değil mi? Öyle derler yani böyle bu arkadaşlara dikkat etmek lazım.
3: Şimdi biraz önce bu
0: şaka tabii bu taraf.
3: Bitti mi Mehmet
4: abi? Tabii tabii.
0: Bitti. Fatih'e takalım.
2: Evet.
3: Şimdi bu biraz önceki bu tabloyu burada izlerken şunu gördük. Buradaki o gözaltına alınanlar ve tutuklananlar burada sadece onlara verilen görevi verilen paketleri yerine teslim eden kişiler bunlar. Esas bunlara bu görevi veren ve bu paketleri veren kim? Onlar
1: dikkat çektim
3: işte. Onlar ortaya çıkması gerekir. Çünkü onlar da orada hiçbir tanesi, o ismi geçenlerin hiçbir tanesi ne oturduğu evi satmış o parayı vermiş onlara, ne o menfaatleri kendi öz kazandığı parayı götürmüş onlara vermiş. Onlara verilen zarfları götürmüş onlara takdim etmişler. Onların adına bunu konuşmuşlar. Esas talimatı veren ve parayı verenler ortaya çıkmalı. Bir de tabii bizi üzen biraz önce de söyledim. Bu şu andaki içinde bulunduğumuz durum siyaseti ve siyasetçileri çok kirlettiler. Şimdi bir genel başkanın, genel başkan yardımcılarının, Sayın Özgür Özel'in işte oradaki genel başkan yardım, grup başkan vekillerinin isimleri çıktı. Şimdi bu insanlar düşünün. Bu ülkeyi idare etmek için talip olan ana muhalefet partisi son seçimde de yüksek oy alarak birinci parti oldular. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Siz yeri geldiği zaman mikrofonun başına geçtikleri zaman da hızlarını alamıyorlar. Bu ülkeyi şu anda idare eden dünya lideri olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyorlar. Siz bu ülkeyi idare edemiyorsunuz. Siz düşünün ki bu ismi geçen kişiler İçişleri Bakanı olacak. Türkiye'nin iç politikasını şey yapacaklar, dizayn edecekler. Dışişleri Bakanı olup dış politikasını dizayn edecekler. Tarım Bakanı olup tarım politikalarını dizayn edecekler. Maliye Bakanı olup maliye politikalarını dizayn edecekler. Allah düşürmesin. Ülkeyi Rabbim nelerden korumuş, kimlerden korumuş. Şimdi bu insanlar kalkıyor, bu dünya lideri olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyorlar. Siz bu ülkeyi idare edemiyorsunuz diyorlar. Ama bilmiyorlar ki onlar ayıkıp da sabah yataktan kalkıncaya kadar Sayın Recep Tayyip Erdoğan iki tane yerel toplantı yapıyor, iki tane, üç tane açılış yapıyor, bir tane de uluslararası toplantı yapıyor. Şimdi bu yani insanlar da kalkıyor.
0: Efendim? Dinleyeceğiz biz de. Biz
3: dinlemek zorundasınız. Çünkü bakın bu olup bitenleri bitenleri herkes görüyor.
2: AK Parti'de icraatın içinden saati başlıyor.
3: İcraatın içinden değil. Yani
2: eskiden böyle Turgut Özal'ın bir saati vardı.
3: Ben bunları görünce Allah ülkeyi kimlerden korumuş diye düşünüyorum. Sadece CHP'yi değil. Şimdi
5: Efes tatbikatını konuşamıyoruz. Şimdi yani CHP'nin gündemini konuşmakta.
3: CHP'nin gündemini. Evet, şimdi CHP'ler şimdi çıkmış diyor ki biz bu ülkeyi idare edeceğiz. Ekonomi gelirsek ekonomi. Ya bir kendinizi bir düzeltin. Sonra ekonomiyi düzeltirsiniz. Yani bu kadroları mı düzeltecek?
1: Bu saatten sonra düzelecek.
3: Bu saat keşke düzelse.
1: Düzelecek.
3: Türkiye'nin bakın
1: ve umut olmaya iktidar, çalışacak. İktidar söylediği bu.
3: Mehmet Bey bakın bunu defalarca söyledim.
5: Borsa pozitif tepki verdi.
3: Bakın ben bunu defalarca söyledim. İktidar ne kadar önemliyse muhalefet de o kadar önemli. Eğer iktidar orada muhalefetin güçlü olduğunu görürse çok daha dikkatli olur. Evet. Çok daha güzel işler yapar. Evet. Zaman zaman da bakın özellikle olağanüstü şartlarda muhalefet projeler getirir. Der ki bugün birlik olma zamanıdır. Siz bugüne kadar hiç duydunuz mu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarımla ilgili bir politikası olduğunu? İşte siz dış politikayla ilgili bir şey olduğunu zaten duydunuz mu? Şu anda Türkiye ateş çemberinin tam ortasında.
5: Duyduğumuz bununla bir şey ilgili var Ali abi. Hazırlarsan 8 Aralık öncesinde ve sonrasında CHP'nin tutumu. Bir genel başkan yardımcısı dedi ki ya çağırdı Esed gelmedi diye ülkeyi almam mı lazım gibi bir açıklama yaptı.
3: Güzeldi. Bu da güzeldi.
5: İlhan neydi? Şimdi bakın Uzgel.
3: Karabağ'a gittik diyorsun. Karabağ'da ne işimiz var? Biz Akdeniz'deyiz diyorsun. Orada ne işimiz var? Libya'dayız diyorsun. Orada ne? Suriye'deyiz diyorsun. Orada ne işimiz var? Peki bizim nerede ne işimiz var o zaman? Bize bir şey söyleyin. Bu Türkiye'nin içeriğiyle ilgili, dışarıyla ilgili, problemlerle ilgili bir ortaya bir proje koyun, plan koyun. Ya bunlar inşallah bu yeni gelen bu Mutlan olayı hakikaten ana muhalefet partisini dizayn eder.
2: Peki.
3: O ilk önce bu 19 Mart 2025'te eğer Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak İBB operasyonu olduğu zaman deseydi ki kardeşim aklan gel deseydi bugün bunların hiçbirisi olmazdı.
2: Olmaz.
3: Mehmet Bey, olmazdı. Siz de bitirelim. Bir şey var belki yetişmeyebilir. Siz de bitirelim. Gürkan Acır. Buraya gelmeden önce öz yeğenimin Doktor Zeynep Sena'nın ve Doktor Muhammed Salih'in nişanları vardı. Öz yeğenim abimin torunu. Onların nişanlarını yarıda kestim geldim. Yüzüklerini taktım
2: kesmeyi. Mutluluklar diliyoruz
3: oradan
2: kendilerine.
3: Oradan buradan onlara mutluluklar evet, diliyorum. Evet, onları ömür tebrik ediyorum. Kusura bakmasınlar. Allah'a ısmarladık evet bile diyemedim. Peki. Buraya yetişeyim diye.
2: Çok teşekkür ederiz size. Aynı zamanda onlara da genç çiftçide
3: evet bir de Trabzonspor'u kutluyorum. Çünkü
2: o nereden
3: çok
2: çıktı Ali Bey ya?
3: O kadar Trabzonspor'lu yazıyor ki Ali abi niye bizi kutlamıyorsun diye.
5: Trabzonspor'u kutluyoruz.
2: Ha ondan dolayı. Diyor.
3: Evet tamam, yani peki. Tabii. O kadar çok
2: futbola uzağız ki.
0: Hep kutladık yani.
5: Ama yıllardır. Konya Spor'da şey Ali Bey, başarılı bir
1: anlatıcılarına karşı. Bakın bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi, o söylediği iki tane bu ahlaki ve CHP'nin köklerine döneceği şeklindeki o önerisi, o açıklaması, o duyurusu zaten CHP'nin bundan sonra kendi içerisinde belediyelerden ya da başka kesimlerden kaynaklanan sorunlardan çok Türkiye'nin sorunlarına da odaklanacağın işaretidir. Evet. Bu konuda peki ben de umutluyum.
5: Evet. İnşallah.
2: Mehmet Bey.
5: Geçmişteki döneminden
2: bu dönüşüm inşallah. İki soru, iki kısa cevap istiyorum. Tabii. Dönüşüm. Çocuklar kulağımdan sesi alın lütfen. İki soru, iki kısa cevap istiyorum. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi buradan bölünmeden, kırılmadan, dökülmeden bu krizden çıkabilecek mi? İkincisi de Cumhuriyet Halk Partili seçmenlere buradan ne söyleyeceksiniz? Şu anda karamsar günlerden de geçiyorlar. Bir arınma dönemi, çalkantılı bir dönem. Ama Cumhuriyet Halk Partisi gene o bilinen, umut vaat ettiği ve iktidara güçlü bir aday olduğu günlerine dönebilecek mi? Çok kısa iki cevap.
0: Ya ondan hiç tereddüt etmiyorum. Hiç böyle kaygım da yok. Çünkü çok badireler atlattık biz. Biraz önce de anlattım. Başımıza türlü işler geldi. Kapatıldık. Mal varlıklarımız el konuldu. Genel başkanlarımız, liderlerimiz hapishanelerde yattılar. Zincir bozanlara gittiler. İşte sendikalarda görev yapan genel sekreterler kurşunlandı, il başkanlarımız öldürüldü. Büyük her şey gibi Cumhuriyet Halk Partisi büyük acılar çekti. Büyük sancılar yaşadı. Ama hep böyle küllerimizden doğmayı bildik. Yeniden bir araya geldik. Birleşme kurultayları yaptık. SHP, CHP birleşti. Tekrar kurultaylardaki geleneklerimize, görüneklerimize bütün bunları başardık. Ben iddia ediyorum şimdi bu işte iki grup diyelim artık. Başka bu bir gerçek. Yani ne kadar olmasa, siyaseten gerçek olmasa bile karşımızda iki grup var. Bu karşımızda bir beğenir beğenmeyelim. Bir karar verilmiş. Genel başkanı bu partinin belli artık. Belli ki Kemal Bey genel başkan. Diğer arkadaşlar da bu mücadeleyi yapıyorlar. Ama benim en çok korktuğum Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren, Cumhuriyet Halk Partisi için mücadele eden, Cumhuriyet Halk Partisi için afiş asan, bildiri asan, halkta böyle bir tedirginlik yok. Halk sadece bekliyor. Hı hı. Sokaklardaki insan, sağduyulu insanlar sadece bir an önce sonuçlansın diye bekliyor. Yani bu kargaşa çok uzamasın. Bu kargaşayı uzatmayın. Ya kanun neyse bir an önce yapalım, çıkalım diye bekliyorlar. O bakımdan aşağıdaki arkadaşlarım böyle meydanlarda ben geleceğim, işte Mutlan çıktı, gidelim ilçeler basalım, illeri basalım, biz geliyoruz, intikam alacağız falan diye böyle bir kaygı içine girmesinler, zaten girmiyorlar. Öbür taraftaki arkadaşlar da ya biz terk etmeyiz, biz gelmeyiz. Ya zaten kimse sizin terk etmenizi istemiyor. Siz oraların sahiplerisiniz. Görev almışsınız, kurultayla gelmişsiniz. Genel başkan yarın toplar arkadaşlarını. Çalışmak isteyen arkadaşlar varsa da böyle bir şey olarak hepiniz yok, kökten yok edeceğiz diye bir duygu yok. Zaten kaç kişiyiz? Genel başkan ve ekibi gelir der ki çalışmak isteyen il başkanları var mı? Çalışmak ister. Çalışmak istemeyen il başkanları da. Bak iki milletvekili biz ayrılacağız demiş galiba. Ankara'da Kemal Bey'e oy vermedin diyen milletvekili ben demiş partiden Adnan ayrılacağım. Siz, Bekar Bey siz konuşun. Evet.
1: Bunun Sayın Kılıçdaroğlu bir de bunun yanında beraberlik çağrısı yaptı. Bunun ya.
2: Yanında Kemal Bey ona gitmedi, o da gitmez.
0: Tabii bak bunun evet, yanında Gürkan bunun yanında il başkanlarından da ilçe başkanlarından ayrılanlar olabilir ama umut ediyorum ayrılmasın. Kemal Bey'in ilk konuşması şuydu. Diyordu ki bakın hiç kimse tedirgin olmasın. Biz eski il başkanlarımızla, eski genel başkanlarımızla, eski parti üyelerimizle ve milletvekillerimizle beraber yöneteceğiz. Evet. Kemal Bey gelip ben ekibimle geleceğim. Hadi siz yok sayacağım değil. Zaten kaç kişiyiz ya? Bir avuç insanlarız. Peki. Yani neyi kıskanacağız birbirimizden?
2: Bir cümle izin verin. Fatih ben de bu sefer bende bir şey olsun. Bir son bugün bir notla ben bitirmek istiyorum. Olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi yine önümüzdeki günlerde dimdik ayakta duracaktır. Bu bir geçiş sürecidir, sancılı süredir.
2: Peki.
0: Ve inanıyorum ki başaracağız peki bu işi. Biz sağduyla içinden kalkacağız.
2: Bir dakikamız varsa sevgili yönetmenimden rica ediyorum. Şimdi sevgili izleyiciler, İhsan Sabri Çağlayangil'in hatıralarında yer alan bir cümleyle bitirmek istiyorum. Zincir Bozan'a götürülmüştü 12 Eylül darbesinin ardından tüm partilerin ileri gelenleri. Cumhuriyet Halk Partililer de bunların arasındaydı. Aynı şekilde Adalet Partisi. Önce Çanakkale Hamza Koy, sonra Lapseki'deki Zincir Bozan'a götürülmüşlerdi. Deniz Baykal ve arkadaşları da orada. Bülent Ecevit aynı şekilde oradalar. 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümüdür. 9 Eylül sabahı askeri yönetimde, yani kısmi tutukluluk hali aslında. Biraz rahatlar, hapishane gibi değil ama gene de gözetim altındalar. Sabah kalkıyorlar, 9 Eylül sabahı Cumhuriyet Halk Partililer tıraşlarını oluyorlar, kravatlarını takıyorlar. Ve orada bir Atatürk heykeli var. O heykelin önüne giderek çelenk koyup, çelenk de koyamıyorlar, bir çiçek topluyorlar. O çiçeği koyarak bir saygı duruşunda bulunuyorlar. Ve onu gören Süleyman Demirel, başbakanlıktan indirilmiş ve o da Zincirbozan'da zorunlu ikamete rakip tabi tutulmuş. Şu rakip cümleleri kullanıyor. Diyor ki, bakıyor ne yapıyorlar diyor. Diyorlar ki bugün 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşu ve o kuruluşu kutlamaya gittiler. Atatürk'ün bir heykeli var. O heykelin önüne çiçek bırakıyorlar. Diyor ki Demirel, bu ortamda dahi mensubu olduğunuz partinin kuruluşunu kutlayabiliyorsunuz ya, bu ülkede demokrasi tükenmez diyor. Süleyman Demirel hayranlığını da ifade ediyor. Cumhuriyet Halk Partili dostlara bugün bunları söylemek gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine güvensinler, geleceğine inansınlar. Her siyasi parti olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi de Türk demokrasisinin vazgeçilmez en temel direklerinden birisidir. Bu çalkantılı dönemi de atlatacağını tahmin ediyorum. Gülkan,
0: bir şey söyleyeceğim. Süleyman Bey'le ilgili bir cümle. Orada tavla oynuyorlar Cumhuriyet Halk Partililer, Adalet Partililer. Böyle kalkayım oya da göstereyim. Hı-hı. Süleyman Bey böyle duruyor ya. Hı-hı. Eli böyledir biliyorsa, elleri cebinde. Böyle kalabalıkta oynarken Süleyman Bey buradan böyle bakıyormuş böyle. Hı-hı. Deniz Bey gitmiş demiş ki, efendim demiş, galiba çok seviyorsunuz değil mi demiş.
2: Tavla.
0: Vallahi Deniz, evet çok seviyorum. Peki demiş, niye oynamıyorsunuz? Vallahi demiş, Deniz demiş, oynayacağım da ya kaybedersem. Yani tabloda bile kaybetmeyi.
2: Evet, kaybetmeyi göze alamayız. Peki bizden bu kadar efendim. Görüşmek üzere. Huzurlu mutlu bir sabaha uyanın. İyi geceler.

0: TGRT FM Haber.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

Bir Zamanın Sandukası'ndan daha merhaba sevgili dinleyiciler. Bu hafta sandukamızdan aynalar çıktı. Bilindiği gibi ayna insanın kendini kendi gözüyle tanımasıdır. Onun kendisini görme arzusu varoluşuyla başlar denilebilir. İlk ayna görevini de durgun su yapmıştır herhalde. Suya bakan ilk insan kendi aksini orada görünce çok şaşırdı mı acaba? Tabidir ki o yüzünün dışında kendisini kendine ve hemcinslerine bakarak ve dokunarak tanımıştı. Durgun suyun görevini daha sonraları maden devrinde yüzeyleri parlatılmış madenler aldılar. Selçuklular ve Anadolu Selçukluları da bu tip demir ve tunç aynalar kullanmışlardır. İlk camı ise Sümerler'de görmekteyiz. Onu yansımasından yararlanarak ayna gibi kullanmışlardır. Asya'da bulunan ayna daha sonra Avrupa'ya geçti ve ilk ayna Venedik'te yapıldı. Burada üzerinde duracağımız aynanın kendisi olmayıp onu koruyan çerçevesi, zarfı, aynasından çok çok değerli olan arka yüzü olacaktır. Türklerde ayna lüzumlu eşyalardan biri olup gerektiğinde bakılan, bakılmadığı zaman da yüzü duvara çevrilen bir nesnedir. Tanzimat sonrası ise konaklarımıza endam aynaları denilen büyük boy barok çerçeveli Avrupa aynalar girmiştir. Ona ancak ev halkı sabah temizliklerini yaparken veya dışarı çıkarken bakarlar. Hatta ayna karşısında fazlaca duran gençlere "Ayna karşısında çok durma, günahtır." denilirdi. Bu sözün manasını gençliğimizde çok düşünmüş, mana verememiş, üstelik belki de alay dahi etmişizdir. Bugünse zamanının büyükçe bir kısmını ayna karşısında harcayan gençleri gördükçe o sözün ne kadar geniş manaları olduğunu anlıyorum artık. Birkaç yıl evveldi Kadıköy'de bir arkadaşımın parfümeri dükkanında oturuyorduk. Kendisinin güzellik uzmanı olduğunu söyleyen, yüzüne sürdükleri de kimine göre çok güzel, kimine göre güzelliğini perişan etmiş olan genç bayan söz modadan açıldığı sırada "Ben modasız yaşayamam, onsuz bir yaşam düşünemiyorum" deyince ben tebessümden biraz öte gülmüşüm. Bana dönerek "Neden gülümsüyorsunuz?" deyince "Bilmem, ninem ve annem hiç yaşamamışlar da ona gülüyorum" dedim. Dil mi güzel, dilber mi güzel sorusuyla yine kendi cevabını veren dil güzel sözümüz ne kadar manalıdır değil mi? Kafalarımızın içini boş tuttuğumuz zamanlardan beri dış görünüşümüz büyük önem kazandı efendim. Halbuki zamanla fizik yapımızın bize ihanet edeceği, onun yerine bilgi ve becerimizin imdadımıza yetişmesi gerektiğini bilmeli ve onu yeni yetişenlere de öğretmeliyiz. Gerçekte Türkler aynaya çoğunlukla bir ibret gözüyle bakmışlar, ona bakarken bir başka derinliği fark etmişler, ondan dini, ahlaki dersler çıkararak edebiyatta, sanatta ve tasavvufta sembol olarak kullanmışlardır. Bakınız, şair Fenni Yozgadi Kayseri'de bir berber dükkanında tıraş olurken saçlarında yeni beliren birkaç ağarmış tel görünce "Ben sanırdım ihtiyar ettim diyarı gurbeti. Bilmedim hayfa ki gurbet ihtiyar etmiş beni" diyiverir. Yine aynaya dünyadaki her şeyin bir yansıma olduğunu fark ederek bakan bir başka şair de şöyle demiş: "Ay nedir bu alem, her şey hakle kaim, mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim." Evet, biz yine aynanın kendisine dönelim isterseniz. Aynaya bakarak tıraşını olan erkek, saçını tarayan hanım işi bittikten sonra aynaya tarafına duvara çevirirdi.
çevirirdi ama o da duvarda bir yama gibi durmamalıydı elbet. Bu düşüncedir ki Türk insanını sanata yeni bir biçim eklemeye sevk etmiş ve Türk sanatında ayna olayı gerçekleşmiştir. Atalarımızın ayna arkasında akla gelebilen ağaç, fil dişi, demir, gümüş, sedef, altın gibi birçok malzeme ile oyma, kalkma, kesme, kabartma, kalem gibi çeşitli tekniklerle, değişik hayvan ve bitki motifleriyle süslenmiş sanat eserleri vücuda getirmişlerdir. Mesela Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan Kanuni Sultan Süleyman'a ait olduğu bilinen aynanın bir hanım eline daha çok yakışacağını düşünebiliriz. Hürrem Sultan için yapıldığı ihtimal dahilinde olan bu fil dişi ayna, Türk oyma işçiliğinin şaheser örneklerinden biridir. Ona bakıp hayret etmemek ve hayran olmamak elde değildir. Bir dış pervaz gibi düşünülen sülüs yazıdan sonra merkeze doğru önce Hatayi çiçekler sarmaş dolaş olmuşlar, onları da iç rozetten ince bir bordür ayırmış, bordürün içindeki Hatayi ve Rumilerin uyumu klasik 16. yüzyılın, ki bu yüzyıl Türk sülüsleme sanatında zirvedir, en güzel örneklerindendir efendim. Klasik Türk süslemelerinin desen çizimi çok zordur. Onun sistemini, ahengini bozduğu an işte bozulmuş olur. Barok ve diğer sanatlarda olduğu gibi zorlandığın yere bir çiçek veya dal getir, olsun bitsin olmaz ve başka çözümün aranması gerekir. O yönüyle de bu ayna çok önemlidir. Ayna 18. asra kadar her çevrede kendi mütevazi ölçüleri içinde yapılıp tezyin edilirken birdenbire ihtiyaç olmaktan çıkmış ve her yerde kullanılan süs ve dekoratif eşyayla lüksün, eğlencenin ve sefanın simgesi oluvermiştir. Tabii bu daha çok saray ve çevresi için doğrudur. Halksa kendi kadim geleneğini sürdürmüştür. O devri geliniz Haluk Şehzuvaroğlu'nun kaleminden öğrenelim. 18. asırdan itibaren evlerimizin tezyinlerinde ayna mühim bir yer işgal etmiştir. Yabancı sefirlerin Osmanlı hükümdarlarına getirdikleri hediyeler arasında türlü endam ve konsol aynaları bulunurdu. Nemçe elçisi 1762'de 3. Mustafa'ya müteaddit hediyelerle beraber bir de simpervazlı kebir bir ayna takdim etmişti. Aynı devirlerde Prusya elçisi de Osmanlı hükümdarına sim çerçeveli 90 parmak kebir endam aynasıyla çifte simpervazlı tülani bir ayna hediye etmişti. 1777 yılında Leh elçisinin getirdiği hediyeler arasında Pariskari bir endam aynasıyla kehribaz pervazlı lehkari aynalar bulunuyordu. Daha sonraları Osmanlı hükümdarlarına devlet adamları arasında ayna hediye etmek adet olundu. Onu takiben aynalar saray ve çevresinde her türlü eşyaya tezyinat olarak girip aynalı dolaplar, çekmeceler, aynalı odalar, aynalı köşkler, aynalı arabalar, aynalı dükkanlar moda oluverdi. Haliç'te aynalı kavak adı üstünde sarayının içi Venedik'ten getirilen aynalarla süslenmiştir. Türk aynalarının arkalarının büyük bir kısmı ise sedeften ve gümüşten yapılmıştı. Sedef aynalarda önceden hazırlanan ön yüze ayna boşluğu açılır, ahşabın arka yüzüne ise sedef döşendikten sonra genellikle kalem işi yapılır, ön yüzünün aynayı dolanan çerçevesinde de yine sedef döşenir ve aynı kalem işi çelikten yapılmış, ucu zeminde kanal açacak şekilde sivriltilmiş alete kalem ve bu alette yapılan işe de kalem işi denmekte, bunu da hemen araya sıkıştıralım, burada devam ettirilirdi. Bu çeşit aynaların arka yüzlerine çoğunlukla Selçuk kartalı, Osmanlı arması ve çiçekler işlenirdi. Bunların bir kısmı duvara asmak için zincir askılı, bazıları da elde tutulsun diye saplı olurlardı.
Bu saplı veya zincirli olanlar yastık aynası da tabir edilirdi. Böyle adlandırılmalarının sebebi ise eski evlerimizde divan ve sedir üzerlerindeki içi hışır doldurulmuş halı yastıkların üzerlerine gelecek şekilde konulmalarından dolayıdır. Gümüş arkalı aynaların büyük bir kısmı ise gümüş kakma, kabartma, çökertme tekniğiyle yapılırdı. Tombak ve telkari aynalara da rastladım. Varlıklı aileler bu çeşit teknik uygulamaları altınla yaptırmışlar ve üzerlerine kıymetli taşlar döşetmişlerdir. Günümüze eski gümüş aynalardan maalesef pek azı gelebilmiştir. Çoğu para basmak ve diğer sebeplerle zaman zaman gümüşe duyulan ihtiyaçtan dolayı eritilmiştir. Bugün elde mevcut olanların büyük bir kısmı son birkaç yüzyılın eserleridir. Sedef aynalara gelince, maalesef sedef aynalarda modası geçti diye tavan aralarına atılmaları sonucu ıslanma ve rutubet neticesinde kısa zamanda ağaçları çürümüş, sedefleri dağılarak yok olmuşlardır. Eldekilerin korunması dileğiyle programımızı yine ayna için söylenmiş ünlü hattatlarımızdan Ali Efendi'nin çok güzel bir sülüs yazıyla def olarak yazdığı bir satırla bitirelim isterseniz. Bu levhada şu söylenmekte efendim: İtme miratı şirkeste seni yüz surete kor. Yani kırma aynayı, o da seni yüz parça eder. Bir zamanın sandukasından daha hoşça kalın diye sizlerden ayrılırken aman aynalara dikkat edin diyoruz efendim.

0: aklınızda bulunsun.
1: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
0: Aklınızda bulunsun.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden, iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

Yaylaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, gelincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş, gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helal ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetçiğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Binbir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
8: Gölge Sultanlar. Hızır Bey.
9: Fatih'in Edirne'de bulunduğu günlerdir.
4: Olacak bu ya, şehre acemilerinden bir alim gelir. Evet, adam bilgili ama kibirlidir. Türkleri hor görür. Birkaç halli güç mevzuyu ısıtıp ısıtıp öne sürer ve muhataplarını küçük düşürür. Fatih bu tavırdan çok rahatsızdır. Şu adamı susturacak biri yok mu der demez, komutanlardan biri var sultanım der. Böyle birini tanıyorum galiba. Hızır Bey müthiş bir hafızaya sahiptir. Esprilidir, kıvraktır, zekidir. Sözün nereye varacağını önceden kestirir ve soruya soruyla cevap verir. Zor meseleleri basite indirger ve çok güzel misallendirir. Sadece fakih değil, ediptir, şairdir. Nasrettin Hoca gibi bir dehanın torunudur o. Hızır Bey'in en büyük şansı Molla Fenari gibi bir rahle arkadaşı ve Molla Yegan gibi bir hocası olmasıdır. Molla Yegan onu çok sever. Nitekim biricik kızını vererek damat edinir kendine. Gelelim hikayemize. Acem alimi kazandığı küçük zaferlerin sarhoşluğuyla daha büyük, daha çok ses getirecek münazaralara hazırlanır. Hatta padişahın huzuruna çıkar ve rakip diler. Fatih bu kez hazırlıklıdır. Umursamaz tavırlarla etrafına bakar ve güya ilk gözüne ilişen askere meydana gösterir. Bu aslında Hızır Bey'dir. Acem karşısına çıkarılan genç sipahiye bıyık altından güler. Belki sen git abilerin gelsin demez ama öyle demeye getirir. Ancak Hızır Bey onun suallerine rahatlıkla cevap verir. Vakit ilerledikçe kibirli acemi ter basar. Sultana hitaben, ben bunca diyar gezdim, şunca meclise katıldım der. Ama böylesini ne gördüm ne de işittim. Lakin Hızır Bey'in elinden kurtulmak kolay değildir öyle. Şimdi sıra sende deyip onlarca ince ilimden, onlarca meşgul mesele sorar ki adamcağız dut yemiş bülbüle döner. Acem Fatih'in önüne gelir. Bu çocuğun kıymetini bil der ve süklüm püklüm meclisi terk eder. Fatih onun kıymetini zaten bilir. Hızır Bey'i imparatorluğun merkezine kadı yapar. O devir kadıları beldenin meseleleriyle de ilgilenirler, şehreminidirler. Yanisi şu ki belediye başkanıdırlar. Fatih Hızır Bey'le sıkça buluşur. Onun feyizli sohbetlerini içercesine dinler. Devlet işlerini istişare eder. Birbirlerini kardeşten öte severler. Hatta sultan onu sarayında görmek ister. Enderun'dan güzel bir yer ayırır. Ama Hızır Bey kuytulardan hoşlanır. Anadolu yakasında kuş uçmaz, kervan geçmez bir köşeye yerleşir ki burada şekillenen köy adını ondan alır. Kadıköy. Hızır Bey yorucu bir günün ardından gitme hazırlığı içindedir. Ancak kapı önünde dolaşan tedirgin gölgenin farkına varır. Birisi eşikte eğleşmekte gidip gidip dönmektedir. Mübarek ansızın kapıyı açar. Buyurun der. Adamcağız yakalanmışlığın pişmanlığıyla girer içeri. Kılık kıyafetine bakılırsa Hristiyan tebaadan biridir. Ancak yüce veli onu güler yüzle karşılar, yer gösterir. Hatta bakar hala mütereddit, eliyle cezve sürer mangala. Adamcağız fincanı zor tutar, zira eli kolu sarılıdır. Hızır Bey sorar. Eline ne oldu? Kırdırdılar efendim. Kim kırdırdı? Sultanımız. Öyle bir hakkı var mıymış? Bilmiyorum efendim. Mevzu ne peki? Ben mimarım efendim. Evet, sultanımıza kubbeleri Ayasofya'dan geniş ve yüksek bir cami yapabileceğimi vaat ettim ama Hızır Bey gerisini dinlemez. Adamlarına gidin getirin şunu der. Mimarın dudakları uçuklamak üzeredir. Getirin şunu dediği üç kıtaya yayılan bir imparatorluğun hünkârıdır. Halbuki Avrupa'da dere beyleri bile yargılanamaz. Hele böyle akşamın alacasında apar topar mahkemeye çekmek kimin haddine? Çok geçmez Fatih adamlarıyla görünür. Sanki o gül yüzlü Hızır Bey gitmiş, yerinde başkası peydahlanmıştır. Çehresi gergindir, devlet erkanını eşikte durdurur. Siz şurada bekleyeceksiniz der. Fatih'e kapıyı gösterir. Sen gir içeri. Bu ne heybettir ya Rabbi. Sultan Mehmet'in benzi solar. Dizleri tutmaz olur. Sedire doğru yönelir. Tam oturmak üzeredir ki Hızır Bey azarlayan bir ses tonuyla "Oturma beyim." der. "O ki hasmın ayakta, sen de ayakta durmalısın." Ve sil baştan meseleyi dinler. Görünüşe bakılırsa Fatih haklıdır. Padişah, "Olacak şey mi yani?" der. "Bu adam sırf taassubuna yenildiği için inşaatımızı baltaladı. Bin bir zorluk ve onca masrafla ta Mısır'dan getirttiğimiz sütunları budadı ve Ayasofya'dan daha geniş ve yüksek bir kubbe nasip olmadı bize. Halbuki anlaşmamıza göre..." Hızır Bey orasını hiç dinlemez. "İnşaat ayrı bir dava konusu," der. "Şimdi söyle bakalım, sen Murat oğlu Mehmet, bu zımminin elini kırdırdın mı, kırdırmadın mı?" Sultan gözlerini yere diker. "Efendim, inanın ben buna elin kırılsın dedim. Adamlarım eli kırılsın anlamışlar." "Peki bu elin vebali kimedir?" Fatih cevap vermez. Başını önüne eğer, çocuk gibi dudaklarını ısırır. Hızır Bey kitabı kapar, hükmü açıklar. "Şimdi sana kısas lazım. Bileğini kırdırsam gerek." Padişah gayri ihtiyari eline bakar. Kararlı bir ifadeyle fısıldar. "Buna hazırım." Mimar ağlamaktadır. "Sakın ha!" diye bağırarak Fatih'in önüne geçer. "Ben davamdan vazgeçtim." Fatih de altında kalmaz tabii. Ona ömrü boyu yetecek kadar dünyalık verir. Netice tatlıya bağlanır. Fatih Hızır Bey'e hasreten teşekkür eder. "Adaletine hayran kaldım," der. Sonra kaftanının altındaki kılıcı gösterir ve "Eğer," der, "bana farklı muamele yapaydın, inan seni doğrardım." Hızır Bey manalı manalı gülümser. "Eğer," der, "sen dahi sultanlığına güvenip iltimas isteseydin..." Cümlesini tamamlamaz, hatta başladığına pişman olur. Tam "neyse" deyip dönecektir ki pelerinin altından fırlayan iki aslan sultanın karşısına dikilir. Öfkeli öfkeli eşinirler. Sonra öyle bir kükrerler ki Fatih'in dudakları uçuklar. Genç sultan Hızır Bey'in ilmini iyi bilir ama hal ehli olduğunu orada öğrenir. O günden sonra eşiğine baş koyar ve kazanır. Peki mimar mı? Adamcağız şaşkına döner. Ağlamakla gülmek arasında gelir gider. Şimdi rüzgara tutulan yaprak gibidir. "Vallahi kırılan koluma seviniyorum," der. "Bana yolumu gösterdi." Oracıkta kelime-i şehadet getirir ve Hızır Bey'e talebe olur.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Mutfağınızdaki yer alanını genişletmek için iç içe koyduğunuz bardaklar kimi zaman birbirine yapışır.

Bir Zamanın Sandukası'ndan daha merhaba sevgili dinleyiciler. Sandukamızın kapağını şöyle bir kaldıralım ve bakalım içinde neler bulacağız.

Sandukamızdan bugün geçmişe dönük birkaç anekdot çıktı. Onları aktaracağız sizlere. Peki içeriği mi neydi bu anekdotların? Padişahlar da yemek yerdi efendim. Hem de ne yemekler? Topkapı Sarayı Müzesi'nin bugün giriş kapısı olan yerin resmi adı evvelce Babuş Selam'dı. Ancak daha çok Orta Kapı diye anılırdı. Buradan girilince ikinci yer denilen meydana ulaşılırdı. Bunun sol tarafındaysa Matbah-ı Amire denilen saray mutfakları vardı. Matbah-ı Amire'nin bu meydana açılan üç kapısı bulunmaktaydı. Bunlardan içeriye girildiği zaman ikişer ikişer olmak üzere 20 bacalı birçok mutfaklar görülür. Bunların önünde ise mutfak memurlarıyla aşçı ve tabakarların koğuşları, nihayette de onlara mahsus bir mescit vardı. Yine ayrı bir ocak halindeki kalıphane de buradaydı. Matbah-ı Amire'nin umumi levazım müdürüne matbah emini, yardımcısına matbah kahyası denilirdi. Bunlardan başka bir büyük masraf katibi, bir küçük masraf katibi, bir kilerci ile maiyeti, birçok usta ve kalfalar bulunurdu. Her gün gerekli malzemeyi sağlamak matbah emininin, bunların hesabını tutup pişecek şeylerin cinsini tayin etmek matbah kahyasının göreviydi. Masraf katipleri ise satın alma defterlerini tutarlardı. Topkapı Sarayı, Eski Saray, Galata ve İbrahim Paşa saraylarının ihtiyacı için gerekli zahire Pazarbaşı adlı memur vasıtasıyla tedarik edilirdi. Mutfak 8 bölümdü ve her kısımda bir aşçıbaşı vardı. Efendim bunlar nöbetleşe ve birer gün arayla çalışırlardı. Maiyetlerinde 60 aşçı ve 200 hizmetli bulunurdu. Aşçı başıların en kıdemlisine baş aşçı başı denir ve mutfaklarda her işin zamanında ve gereği gibi yürümesine nezaret ederdi. Topkapı Sarayı'nda iç ve dış sarayın ve harem dairesinin bütün mensuplarıyla bugünkü Bakanlar Kurulu demek olan Divan-ı Hümayun toplandığı günler, divan üyeleriyle divana başvurmak üzere gelmiş olan halka, askeri sınıflara 3 ayda bir verilen ücretlerinin divanda dağıtıldığı günler, onlara verilen bütün yemekler işte burada hazırlanırdı. Böylece Topkapı Sarayı'nın mutfağında 17. yüzyıl ortalarında günde aşağı yukarı 4-5 bin kişilik yemek pişerdi. Fatih devrinde ise saray halkının bütün sayısı 726 kişiydi. Tabii ki yemek de buna göre pişer ve mümkün olduğu kadar ekonomiye riayet edilirdi. Bu padişah su ürünlerine meraklı olduğu için her gün balık, istiridye ve karides yerdi. Sarayda günde 15-20 tavuk, 1-2 koç, 10 kadar koyun başı, 100-150 paça ve 1-2 işkembe harcanırdı. Mevcut kayıtlardan yumurtanın da pek çok kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yazın sebzenin her çeşidi, kışınsa lahana, pırasa, ıspanak ve börek yenirdi. Börek tavuklu, peynirli veya ıspanaklı ve bol yumurtalı olurdu. Bundan başka çorba, mantı, lapa, burani denilen haşlanmış beyaz soslu taze fasulye, kebap, bal, kaymak, muhallebi, yoğurt, baklava, sütlü kadayıf

sarayın başlıca yemeklerindendi. İçeceklere gelince en çok çeşitli şerbetler, pekmez şurubu, naneli üzüm şerbeti, koruk şerbeti ve ayran teşkil ederdi. Yaz günleri bunları soğutmak için Uludağ'daki kar kuyularından özel ve hızlı kayıklarla sıkıştırılmış kar getirilirdi. Meyvelerden elma, armut, ayva ve nar başta gelirdi. Enderun, yani iç saray hizmetlileri için en çok pişen yemekler lahana çorbası, burani, baş paça, lapa ve baklavaydı. Kendilerine istedikleri kadar da ayran verilirdi. Enderun'daki kiler odası mensupları ise haremin ve padişahın ekmek, et, yemiş, tatlı, turşu gibi şeylerini hazırlayıp saklarlardı. Sarayın mumlarını sağlamak da bunların göreviydi. Hepsi 30 kişi olup amirleri de kilerci başıydı. Ondan sonra kiler ketudası ve mumbaşı gelirdi. Matbaah-ı amire esnafı diye anılan helvacılar, simitçiler, sebzeciler, yoğurtçular, tavukçular, kasaplar, bozacılar, mumcular, sakalar ve has fırıncılar kilerci başıya bağlıydılar. Helvacıyan-ı hassa denilen helvacıların görevi helva, hoşaf, şurup, tatlı gibi şeyleri hazırlamaktı. Bulundukları yer helvahane veya helvacı ocağı diye anılırdı. Amirleri helvacı başı, yardımcısı hoşafçı başıydı. Meşhur Sadr-ı Azam Köprülü Mehmet Paşa saray hizmetinden ve bu ocaktan yetişmiştir. Mutfaklarda hazırlanan yemekler tablalara konur ve tablakar denilen görevliler tarafından başlarında taşınarak gidecekleri yerlere ulaştırılırdı. Sarayda padişahların şahıslarına mahsus yemekler kuşhane denilen ayrı bir mutfakta pişerdi. Burası 16. yüzyılda kurulmuştur. Daha evvel kuş beslenen bir yer olduğu için bu adla anılmış ve mutfak haline getirildikten sonra da bu ada devam edilmiştir. Bunun amiri kuşçu başıydı. Yardımcısına ise ikinci denirdi. Mahiyetlerinde mutfaktan ve helvahaneden yetişenler çalışır ve bunların en kıdemlisi ocakbaşı diye anılırdı. Kuşhanede 12 aşçı ve bir de serçini denilen baş pişiren görevliydi. Fatih devrinde sarayın bir aylık masrafı ortalama şöyleydi. 500 okka pirinç, ki bir okka 1300 gram hesabına geliyor, 500 yumurta, 550 tavuk, 60 kaz, 400 balık, 120 istiridye, 90 okka karides, 10 okka biber, 600 okka sade yağ, 80 okka tuz, 250 okka bal, 20 okka safran, 15 okka nişasta, 12 miskal yani misk, 60 işkembe, 100 baş, 450 paça, 180 koyun, 1 sığır. Saray mutfağı için un Bursa'dan, bal Malkara'dan, zeytin İzmit'ten, tuz Eflak'tan, üzüm Kargı ve Ayaz'dan, armut ve kestane Bursa'dan, balık Boğaz'da Terkos ve Çekmece göllerinden gelirdi. Yıllık masraf bugünkü parayla epey ediyordu herhalde. Bu fiyat hızla artmış, Kanuni devrinde 4 misline, 2. Selim devrinde 6 misline, 3. Murat devrinde 10 misline, 17. yüzyılda 20 misline yükselmiştir. Bu sırada mutfak masrafları için çeşitli bölgelerden şunlar gelirdi. Mısır'dan 36 kile, 1 kile 25 kilo hesabıyla pirinç, 2500 okka şeker, aynı miktarda nohut, ayrıca karabiber, tarçın, karanfil gibi baharat, Eflak ve Boğdan, Transilvanya hariç bugünkü Romanya'dan 20 bin koyun, 16 bin okka bal, 10 bin okka bal mumu, 400 kile tuz, çeşitli yerlerden 300 kile nohut, 75 okka safran, 2 bin okka tuz, 20 bin tavuk, 3 bin hindi. Tavuk en çok Orhaneli ve Harmancık'tan, sade yağ Trabzon, Eflak ve Arnavutluk'tan,
Sebze İstanbul civarındaki bostanlardan, meyve alası nerede yetişiyorsa oradan gelmekteydi. İstanköy'den limon suyu, ağaç kavunu, turunç ve Frank limonu yani greyfurt, Sakız'dan turunç ve çiçek suyu, Mihaliç'ten taze inek yağı, Edirne'den manda kaymağı, Malatya'dan kuru meyve, Yozgat'tan üzüm peltesi, bulama, ceviz ve bal, Isparta'dan gül yağı ve gül suyu. Padişahların şahsı için kuşhane mutfağına her gün 10 tane güvercin verilirdi. Padişahın yiyeceği Enderun'un birinci koğuşunun amiri olan Haso'da başı hazırlatırdı. Serzevakin veya çenirgir başı denilen tatlıcı başı servis yapar. Hasodalıklar leğen, ibrik, sabun ve peşkir hizmetinde bulunurlardı. Fatih kanunnamesinde Cenab-ı Hümayun yalnız taam ederler diye yazılı bulunduğu için padişahlar yemeklerini yalnız başına yerlerdi. Eşleri ve çocuklarıyla yemek yemeleri Tanzimat devrinden sonra Abdülmecit devrinde başlamıştır. Saray mutfağında bir gelenek olarak zeytinyağlı yemekler pişmezdi. Bu yüzden gelin olup saraydan ayrılan sultanlar ziyaret için geldikçe harem halkına hediye olarak zeytinyağlı yaprak, biber ve patlıcan dolması getirirlerdi. Birinci Dünya Savaşı sırasında yurdu saran kıtlık saraya da sirayet etmiş ve mesela et yerine kıymalı patates köftesi verilir olmuştu. İyi yemeğe pek düşkün olan Sultan Reşad'ın bu münasebetle "Sarayda iki iyi şey daima vardı. Biri namaz, biri yemek. Şimdi ise ikisi de bozuldu." dediğini o sırada Mabeyn Başkatibi bulunan Ali Fuat Türk geldi nakletmiştir. Evet, bu haftada Bir Zamanın Sandukasından'ın daha sonuna geldik. Bakalım önümüzdeki hafta sandukamızın kapağını kaldırdığımızda içinde neler bulacağız. Şimdilik kalın sağlıcakla.

0: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan
1: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
2: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
2: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
3: TGRT FM.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, boz kırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

Yaylaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, gelincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helal ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetçiğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Binbir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
7: Kutbuddin-i İzniki Hazretleri, evliyanın önde gelenlerinden. İsmi Muhammed bin Muhammed'dir. Lakabı Kutbuddin olup Alaşarlıdır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Tebriz, Meraga ve Şirvan'da yaşadı. 1415 Hicri 818 tarihinde İznik'te vefat etti. 1418'de vefat ettiği de rivayet edilmektedir. Kabri şerifi İznik'tedir. Kutbuddin İzniki Hazretleri, evliyanın büyüklerinden Muhammed Harezmi Hazretlerinin talebesiydi. onun sohbetlerinde yetişip kemale geldi, olgunlaştı. İcazet, diploma alıp insanları irşada, hak ve hakikati tebliğe başladı. Bir ara hacca gitti. Hac dönüşü Mısır'a geldi. Oradan Anadolu'ya geçip, o sırada Anadolu'ya gelmiş bulunan Gence hakimi Kara Yusuf Bey'le görüşüp nasihatlerde bulundu. İzni'ye yerleşti. Orada ibadet ve talebe yetiştirmekle meşgul oldu. Kutbuddin İzniki Hazretleri bir sohbetinde buyurdu ki: Allahü Teala'ya hamdolsun ki bize evliyayı ve alimleri sevmeyi nasip etti. Gönlümüzü onlara bağladı. Peygamberlerin en üstününe selamlar olsun ki o Resullerin imamı ve hem de sonuncusudur. O Muhammed Mustafa'dır ki dünyada ümidimiz onadır. Ahirette ondan şefaat umarız. Onun yüksek mertebede olan ehli beytine ve eshabına selam olsun. Onlara uyanlar hidayet üzeredirler. Bütün evliyaya ve alimlere uyanlar İslamiyetin hem zahiri hem de batını üzere dururlar. Gerçek talipler ki daima halvette ve hem ibadette dururlar. Müminler ve salihler ki gece gündüz hak yardımıyla hak yolunda ve taatte dururlar. Ey kardeşim, bir kişinin senin katında haceti olsa, sen onu bitirirsen, Allahü Teala senin 70 türlü dünya ve ahiret hacetini giderir. Eğer bir kişi bütün yer ehli kadar ibadet etse ve bütün gök ehli kadar taat etse, imanı ehli sünnete uygun değilse kabul olmaz. Zira amelin kabul olunması ve imanın dürüst olması takvanın şartıdır. Takva Allah'tan korkmaktır. Allahü Teala'yı bilmeyince, onun azametini ve celalini anlamayınca Allahü Teala'dan korkmak hasıl olmaz. Dinin ve imanın aslı ve ilmin temeli Allahü Teala'yı bilmek ve birliğini kalb ile tasdik etmektir. Şöyle ola ki eğer başını kesseler ve bütün varlığını alsalar razı olasın. Allahü Teala'nın birliğini gönülden çıkarmayasın. Ariflerden birisi şöyle buyurur: İnsanlar üç kısımdır. Birincisi ahiret işlerinden dünya ile uğraşmaya fırsat bulamayanlar. Bunlar ahireti kazanan kimselerdir. İkincisi dünya ile meşgul olurlar. Yalnız bununla ahiretini kazanmayı isterler. Bunlar da ahirette kurtuluşa erenlerdendir. Üçüncü kısım kimseler ise dünya zevk ve eğlencesine dalıp ahireti unutanlardır ki bunlar ahirette zarara uğrayıp helak olacak olanlardır. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki: İnsanlar Rablerine olan zanlarına göre amel yaparlar. Müminin Rabbi hakkında zannı da güzel, ameli de güzeldir. Kâfir ve münafığın ise Allahü Teala hakkındaki zanları kötüdür. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler. İnsanoğlu şu iki durum arasında olmalıdır. Allahü Teala'nın rahmetinden ümit kesmemeli. Fakat Allahü Teala çok merhametlidir deyip de günah işlememelidir. Çünkü Allahü Teala'nın gazabı günahlarda gizlidir. Onun için hiçbir günahı küçük görmemelidir. Daima Allahü Teala'dan korkmalıdır. Birisi büyük zatlardan birine dedi ki: İnsanlara o kadar nasihatte bulunuyorum, anlatıyorum. Fakat hiçbir değişiklik olmuyor. O zat da kalbinde Allahü Teala'nın korkusu olmayan bir kimseye nasihat nasıl fayda verir? cevabını verdi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Âlâ Suresi 10. ayet-i kerimesinde mealen muhakkak ki Allahü Teâlâ'dan korkan nasihat alacaktır buyurulmaktadır. Büyük günah işleyenlerin amelleri boşa gider, sahiplerini de felakete götürür. Allahü Teâlâ Kur'an-ı Kerim'de mealen eğer siz yasak edildiğiniz günahların büyüklerinden sakınırsanız, sizin diğer günahlarınızı örteriz ve sizi iyi bir gidişata sokarız buyuruyor. Nisa suresi 31. ayet-i kerimede küçük günahlara kefaret için kulu helake götüren büyük günahlardan kaçınmak şart koşuldu. Peygamber Efendimiz de 5 vakit namaz ve 2 cuma arasında büyük günahlardan sakınan kimselerin küçük günahları örtülür buyurdu. Alimlerin bildirdikleri büyük günahlardan bir kısmı şunlardır. Allahü Teala'ya şirk, ortak koşmak, günah işlemekte ısrar etmek, Allahü Teala'nın rahmetinden ümit kesmek, Allahü Teala'nın mekrinden emin olmak, yalan yere şahitlik etmek, yalan yere yemin etmek, İffetli bir Müslümana iftira etmek, içki içmek, zulüm ile yetimin malını yemek, faiz yemek, zina etmek, Lut kavminin yaptığı kötü işi yapmak, adam öldürmek, hırsızlık yapmak, ana ve babaya karşı gelmek. Allahü Teala'nın beğenmediği ve yasak ettiği bir işten sakınmak, Allahü Teala'nın beğendiği 70 şeyi yapmaktan daha hayırlıdır. Cahil kimse faziletli işlere önem verir de küçük bir günahtan sakınmaz. Halbuki günahlar küçük bile olsa insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Büyük zatlardan birisi buyurdu ki: "Ben yemek, içmek ve uyku gibi bütün işlerime niyetimi düzelterek başlarım. Mesela yemek yerken ibadet ve taate güç ve kuvvet kazanabilmek için yer, uykuyu dinlenip kuvvet bularak daha iyi ibadet ve taat edebilmek için uyurum. Birçok iyi amellerin terk edilmesi niyetin zayıf olmasındandır. Onun için niyeti iyi yapmak lazımdır. Resulullah Efendimiz buyurdular ki: "Her kötülüğün başı dünya sevgisidir ve ne mutlu kendi aybıyla meşgul olup kendisini başkasının ayıplarıyla uğraşmaktan alıkoyan kimseye. Ne mutlu günah yollardan olmaksızın kazandığı malları infak eden kimseye. Ne mutlu huyu güzel, içi iyi ve güzel olan, kötülüğü insanlara dokunmayan kimseye. Ne mutlu ilmiyle amel eden, malın fazlasını infak eden, Allahü Teala'nın yolunda harcayan, sözün fazlasını tutan, sünnet-i seniyyeye uygun hareket edip bid'ate dalmayan kimseye." Sevgili Peygamberimiz başka bir hadis-i şerifte şöyle buyurdular: "Kişinin malayaniyi terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir." Bu hadis-i şerif için ilmin yarısıdır denilmiştir. Malayani farz olarak emredilmeyen, faziletli olması sebebiyle kendisine teşvik edilmeyen, yapılmasında sevap, terk edilmesinde günah olmayan fakat kendisine ihtiyaç duyulmayan şeydir. Talebelerinden biri anlatır: "Bir zaman Timur Han ordusuyla Anadolu'ya gelmişti. İnsanlar başlarına bir zarar gelir düşüncesiyle çok korktular. Ve Kutbuddin İzniki Hazretlerine gelerek, "Efendim, bize bir kurtuluş yolu gösterseniz," diye ağlayıp sızladılar. Bunun üzerine Kutbuddin İzniki Hazretleri bir mektup yazıp bana verdiler ve "Var bunu Timurhan ordusu içinde salih bir serdar vardır. Bizden selam eyle ve bu kağıdı ona ver." buyurdu. Bunun üzerine askerin içine girdim. Tarif edilen kimseyi buldum ve yanımdaki mektubu verdim. Serdar, "Emir onlardandır. Ne yapalım öyle olsun." dedi ve harp aletlerini toplamaya başladı. Sonra etrafa haberciler çıkarıp hareket emrini verdi. Ordu kısa zamanda Anadolu'yu terk etti. Kutbuddin İzniki Hazretleri talebelerine yapmış oldukları sohbette şöyle nasihat buyurmuşlardır. Büyük alimler buyurdular ki, helal kazanç elde etme hususunda utanan ve çekinen kimse felaha kavuşamaz. Ahirette cehennem azabından kurtulup cennete kavuşamaz. Helalinden yemek salih amelden önce emredildi. Bazı alimler amellerin zekatı, temizliği helal yemektir. Yiyecekler ve içecekler helalinden olursa o ameller de daha temiz olur ve daha fayda verir buyurmuşlardır. Büyüklerden biri der ki, insanlara karşı yapmacık hareketlerde bulunup daima etrafına karşı süslenme gayreti içerisinde bulunan kişi haram yemekten kurtulamaz. Çünkü o amelinde, işinde Allahü Teala'ya karşı samimi değildir. Denilir ki, insanlara nasihatte bulunan kimselerde şu üç şeyi arayınız. Birincisi, itikadının düzgün oluşunu. Eğer bid'at ve dalalet sahiplerinin itikadında ise onlara yaklaşmayınız. Çünkü o hak üzere konuşmaz. İkincisi, eğer haramdan yiyorsa onun konuşması nefsindendir. Üçüncüsü, eğer sağlam bir akla sahip değilse hatası ve yanlışı doğrusundan fazla olur. Artık bu gibi hususlara dikkat etmek unutulmuş. Fakat kim bunlara önem verirse faydasını görür. Kişi helal yiyip vera sahibi olmadıkça kâmil bir imana sahip olamaz. Büyük zatlardan birisi buyurdu ki, şu üç şey pek kıymetlidir. Sünnet-i seniyye ile amel etmek, helal para kazanmak ve cemaatle kılınan namaz. Yusuf bin Esbat, Şuayb bin Harbe, helalinden kazanmak farzdır buyurdu. Sehl Hazretleri, helalinden yemeyen kimsenin kalbinden manen yükselmesine engel olan perdeler kalkmaz. Namazda, oruçta gevşek olur. Bu durumdan ancak Allahü Teala'nın yardımıyla kurtulur buyurmuşlardır. Hazreti Ömer çarşıda ticaretle uğraşanlara, harama düşmeyecek kadar bilgi sahibi olmayan bizim çarşımızda ticaret yapmasın, yoksa faiz yer buyurdular. Bazı alimler, alışveriş ilmini öğren, sonra çarşıya gir alışveriş yap buyurmuşlar. Peygamber Efendimizin, ilim öğrenmek her Müslümana farzdır hadis-i şerifini, helal haram alışveriş bilgilerini öğrenmek farzdır şeklinde açıklamışlardır. Bir kimse çarşıya girmek istediği zaman onun çarşı ile alakalı Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını öğrenmesi gerekir. Bir rivayette şöyle bildirilmiştir. Ailesine helalinden yedirmek için çalışıp çabalayan kimse Allahü Teala'nın yolunda savaşan mücahit gibidir. Dünyayı helalinden temiz olarak isteyen kimse şehitler derecesinde olur. Peygamber Efendimiz birisinin yanına teşrif buyurdular. O kimse ölüm hali üzere bulunuyordu. Resulullah Efendimiz ona, "Kendini nasıl buluyorsun?" buyurdu. O da, günahlarımdan korkuyorum. Fakat Rabbimin rahmetinden de ümidim var, dedi. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, kalbinde böyle korku ve ümit bulunan kimseye, Allahü Teala umduğunu ihsan buyurup korktuğundan emin kılar, buyurdu. Bir kimse helal lokma yemezse, kalbi karanlık, ibadetlerinde gevşek ve ihmalkar olur. Kim kalbinde Allahü Teala'nın korkusunu görmek isterse, helal lokma yesin. Sünnet-i seniyyeye göre amel etsin. İnsanların Allahü Teala'nın katında yüksek mertebelere kavuşamamalarının sebeplerinden ikisi haram yemek ve başkalarına eziyet ve sıkıntı vermektir. Kulun helalinden ağzına almış olduğu ilk lokma ile geçmiş bütün günahları bağışlanır. Bir rivayette şöyle gelmiştir. Doğru olan tüccar kıyamet gününde şehitler ve sıddıklarla beraber olur. Bid'at sahibine veya günah ve kötü işler yapan kimseye yardımcı olan kimse, bid'at sahibinin ve günah işleyenin günahına ve bid'atine ortaktır. Ebu Süleyman Darani Hazretleri buyurdu ki, akıllı kimse için kalan ömründe, daha önce Allahü Teala'ya karşı yaptığı isyanlara, kaçırmış olduğu ibadet ve taatlere ağlarsa bu ona layıktır. Fakat kalan ömrünü de günahlar içinde geçiren kimseye ise ağlamak daha çok layıktır. Muaz bin Cebel Hazretleri bir nasihatinde, kötülük yaptıysan peşinden iyilik yap ki o iyilik yaptığın kötülüğü yok etsin buyurmuştur. Allahü Teala'yı en iyi tanıyan, onun eserlerini, kainattaki eşsiz nizam ve intizamı, ondaki ince ve yüksek sanatı görüp Allahü Teala'nın büyüklüğü ve yüceliği karşısında hayran olup hayrette kalan kimsedir. Allahü Teala'yı seviyorum deyip de onun emrine uymayan kimse davasında yalancıdır. Korkmadan sevdiğini söyleyen aldanmıştır. Doyması yemekle olan kimse daima açtır. Zenginliği mal ile olan fakirdir. Çünkü o mal her zaman elde kalmaz. Allahü Teala'dan yardım istemeyen başarısızlığa mahkumdur. İhtiyacını insanlara arz eden mahrum kalır. Gerçekte bütün ihtiyaçları gideren Allahü Teala'dır. Kullar birbirinin ihtiyaçlarını gidermekte vasıtadır. Allahü Teala insanlara birbirinin ihtiyacını gidermek için güç ve kuvvet vermezse kimsenin kimseye yardımcı olmaya gücü yetmezdi. Bu bakımdan ihtiyaçları her şeyin sahibi ve maliki Allahü Teala'ya arz etmelidir. Allahü Teala bir işin olmasını dilerse onun meydana gelmesini temin edecek sebepleri de yaratır. İnsan kendisine verilen nimete şükrederse Allahü Teala o nimeti insanın elinden almaz. Eğer nimete şükretmeyip kıymetini bilmezse o nimet devam etmez, elden gider. Alimler buyurdular ki, haram yenilmesi sebebiyle yapılan dua, helalinden yenilip iyi amel işleninceye kadar alıkonup bekletilir. Ali bin Fudayl Hazretleri babasına, "Ey babacığım, helal olan şey pek kıymetlidir," dedi. Bunun üzerine babası, "Ey oğul, helal olan şey pek kıymetli olup onun azı bile Allahü Teala'nın katında çok kabul edilir," buyurdu. Denilir ki karnında haram lokma veya sırtında haramdan bir iplik olduğu halde namaz kılan kimsenin namazı kabul olmaz. Yani namazına sevap verilmez. Fakat namaz borcundan yine kurtulur. Bir kimse helalinden yerse, yaptığı ibadetin sevabına da kavuşur. Şam'ın abidlerinden birisi şöyle demiştir. 40 seneden beri, günaha girerim korkusuyla, kalbime huzur ve rahatlık vermeyen şeyi terk ettim. Yusuf bin Esbat ve Vekî bin Cerrah Hazretleri derler ki, bize göre dünya 3 şeydir. Helal, haram ve şüpheliler. Helal için hesap, haram için ceza, şüpheliler için de itap, kınama ve azarlama vardır. Hazreti Ebu Bekr buyurdular ki, biz haram olması korkusuyla 70 tane helal kapıyı terk ediyorduk. Ey insan! Sonunu düşün. Dinini muhafaza eyle. Yediğine içtiğine dikkat et. Helalinden yemeye çok dikkat et. Dünyaya daldın. Ahirete hayır mı yoksa şer mi gönderdiğine bakmıyorsun. Kötü akibetten Allahü Teala'ya sığınırız. Kutbüddin İznikî Hazretleri kalplere şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdu ki, dünyada en çok şaşılacak şey, kişinin sevdiğini bırakıp başka birinin kapısına sığınması ve ondan bir şey beklemesidir. Mürşit, yol gösterici, rehber, sana ilacı, tedavi olmak yolunu gösteren değil, tedavi eden, manevi olarak terbiye edip yetiştiren zattır. Böyle olmayana mürşit denmez. Allahü Teala'nın muhabbetinden bir zerreyi 1000 yıllık ibadete değişme. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir buyurulmuştur. Şehvetler, bitmeyen arzu ve ihtiraslar üstü örtülü azaptırlar. Bir velide iki çeşit nur bulunur. Birincisi rahmet ve şefkat nuru olup bu nurla evliyalık yolunda bulunmaya müsait olanları kendisine cezbeder, çeker. İkincisi ise feyiz, izzet ve kahır nuru olup, bu nurla da Allah yolunda bulunmaktan uzak, taşkın kimseleri kendisinden uzaklaştırır. Kulun ilmi arttıkça ilim talebi, daha çok öğrenmek arzu ve ihtiyacı da artar. Himmeti de yükselir. Çünkü kişi cehalet halinde sadece ilim öğrenmeyi, daha çok ilim sahibi olmayı ister ve buna kendisini çok muhtaç hisseder. İlmin çok dereceleri vardır. Onun sonu yoktur. Alimler zahiri ve batini alimler olarak ikiye ayrılır. Zahiri alim ilmi arttıkça zuhuru, ortaya çıkması, tanınması artan kimsedir. Fakat batini alim bunun zıddıdır. O gizlidir. Manalar aleminde ilerledikçe kendisi kendisini ve ilmini anlamaktan, idrak etmekten aciz kalır. İlmi de kendisiyle birlikte gizlidir. Zahirde, görünüşte onun ilminin ve kendi halinin bir belirtisi olmaz. Ancak ehli olanlar tarafından tanınabilirler. Allahü Teala'nın ihsanları içinde Allahü Teala'ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine imandan sonra ihsanların en büyüğü velayet, evliyalık nuruna inanmaktır. İnsanlar iki kısımdır. Birinci kısım dünya ile uğraşanlar olup onu imar etmeye çalışır. Onun yolunun esası dünya ile uğraşmaktır. İkinci kısım insanlar ise mana alemiyle, manevi işlerle uğraşan kimseler olup bunlar matluba, Allahü Teala'ya kavuşmak, onu talep etmek, istemek arzusuyla yanarlar. Bütün gayretleri bunun içindir. Yaptığın bütün ibadetlerde gayen sadece kendisine ibadet ettiğin Allahü Teala'ya yakınlık olsun. Hatta bu gaye ecir ve sevaptan daha önce olmalı. Allahü Teala'ya yakın olmak nimeti ele geçince öyle sevaplar, öyle ecirler gelir ki anlamak, hesap etmek mümkün olmaz. Kalbin tam bir ihlas ile la ilahe illallah, Allahü Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur diyerek bir defa Allahü Teala'ya yönelmesi, Allahü Teala'dan gafil olarak yapılan yer dolusu ibadetten hayırlıdır. Hikaye. Sarhoşun biri içkili bir halde camiye girip mihraba kadar yürüdü. Orada yüzünü secdeye koyup, "Ya Rabbi, beni cennete âlâna koy," diye yalvarmaya başladı. Bu sırada caminin müezzini gelerek, "Ey gafil kişi, ne amel yaptın ki cenneti istiyorsun? Bu halle ona yalvarılır mı?" deyince, sarhoş ağlayarak şu cevabı verdi: "Müezzin efendi, ben sarhoşum. Fakat sen günahkar bir kulun Allahü Teala'nın lütfunu ümid etmesini tuhaf görüyorsun. Ben senden özür dilemiyorum ki kıyamet gününe kadar açık olacak tövbe kapısından Allahü Teala'ya yalvarıyorum. O kerimdir. Kulunun elinden tutar. Onun aff ve mağfireti o kadar büyüktür ki ben suçuma büyük demekten utanırım." Başka bir sohbetinde buyurdular ki, "Mü'min kulların kalpleri, evliyanın kalplerinin gölgeleri altındadır. Evliyanın kalpleri, enbiyanın, peygamberlerin kalplerinin gölgesi altındadır. Enbiyanın kalpleri de Allahü Teala'nın inayet ve yardım nurları altındadır. Gizlilik halinde bir şeyin saklı ve gizli kalması mühim değildir. Asıl mühim olan zuhur, açıklık halinde o şeyin gizli kalabilmesidir. Gönül kapılarının açılmasında elde edilebilecek en büyük nasip gaflet halinden kurtulabilmektir. Bir kimse sahibi olan Allahü Teala'yı bırakır, ondan başka birine kalp gözünü çevirip ona bakar ve ona gönül verirse başına şu üç şey gelir. 1. Kalbinde ilahi nurları müşahede etmesine, hakkı ve hakikati görmesine mani olan perde hasıl olur. 2. Kalbini hangi sebeple mahluklara kaptırdığına dair hesaba çekilir. 3. Allahü Teala'dan başka bir şeye gönül verdiği ve niyeti bozuk olduğu için azap görür. Bir kimsenin dünya ve ahiretine faydalı olan bir hali yoksa, o kimse cansız maddelerden farksızdır. Şayet bir kimsenin işi gücü şer, kötü işler ve masiyet, günah olursa, bu durumda o bir şeytandan farksız olur. Bir kimse hem dünya ve hem de ahiret işlerini birlikte yürütmeye çalışıp dünyalık işlere daha fazla önem verirse, o kimsenin hayvandan farkı kalmaz. Düşüncesi, işi, meşguliyeti yalnız Allahü Teala için olan kimse ise sanki bir melek gibidir. Amelin ve ilmin halis olanını iste. Halis niyetle Allahü Teala'ya ibadet ederken insanlık hali, bazı kusurların olursa onlar için de derhal tövbe et. Eğer insanlar veli zatların kadrini, kıymetini bilip iyice anlayacak derecede olsalardı, herkes karşılaştığı bütün insanlara karşı edepli olurdu. Çünkü görünüş itibarıyla veli de bizim gibi bir insandır ve karşılaştığımız bir kimse de Allahü Teala'nın bir veli kulu olabilir. Veli şekil ve şemail bakımından, giyinip kuşanma bakımından ve diğer birçok beşeri sıfatlarla diğer insanlardan farklı olmayan bir kimse gibi görünür. Halbuki haddi zatında o, diğer insanlardan tamamen farklı, apayrı bir insandır. Her an gönlü Allahü Teala iledir ve onun muhabbetiyle yanmaktadır. İşte velinin asıl hanini bildiren bu hususiyetini ancak onun gibi olanlar anlar. Diğer insanlar ise onu kendileri gibi bir kimse zannederler. Abitte Allahü Teala'ya çok ibadet edende ve arifte nefse düşmanlık vardır. Fakat ikisinin düşmanlıkları farklıdır. Abid, nefsinin yaptıklarının kendisi için zararlı olduğunu bildiği için nefsin yaptığı işlere düşmandır. Arif ise işleriyle birlikte nefsin kendisine de düşmandır. Çünkü nefis Allahü Teala'ya düşmandır. Bir kimse birini severse onun bu sevgisi bu sevgiye kavuşmasına sebep olanı da sevmeyi gerektirir. Kalp üç çeşittir. Birincisi arazi, yani yeryüzüne bağlı olan kalp ki her an şeytanın aldatması ve azdırmasına karşı tehlikededir. İkincisi semavi kalp ki bu kalp arazi kalp kadar olmamakla beraber yine de şeytan zayıf halini yakalayıp buna da saldırabilir. Üçüncüsü arşi kalp olup şeytan ve diğer mahluklardan hiçbirisi buna zarar veremez. Kur'an-ı Kerim'i hakiki olarak dinleyebilmenin, böylece onun manevi lezzetinden haz alabilmenin ilk mertebelerinden birisi, fani olan mahlukların hepsini gözünden ve gönlünden silerek dinlemektir. Allahü Teala bir kulu için hayır murad edince onun kalbine hakiki ilimleri yerleştirir. Sen şu anda bulunduğun dünyada ebedi kalacak değilsin.

kul kalbini Allahü Teala'ya tevcih edebildiği, döndürebildiği müddetçe Allahü Teala onun bütün dağınık işlerini toparlar, bir araya getirir. Fakat kul, Allah korusun, kalbini bir kula tevcih eder. Kendisi gibi aciz bir mahluktan medet umarsa bütün işleri darmadağınık olur. Allahü Teala'yı tanıyan arif zatların dünyaya düşkün olanlardan kaçmaları, onlardan uzaklaşmaları, onların üzerinde dünya cifesinin pis kokusu duyulup etrafı rahatsız ettiği içindir. Bakış durumlarına göre gözler dört kısımdır. Birincisi peygamberlerin gözleridir ki görüşü kuvvetli ve keskindir. Tesirini ilk bakışta gösterir. Bu gözlerin sıhhati tamdır. İkincisi veli zatların gözü olup bunların da sıhhatleri tam olmakla beraber görüşleri birinci kısımdakiler kadar kuvvetli değildir. Üçüncüsü müminlerden gafil olanların gözüdür ki görünüşte var olduğu hissedilir ve görülür. Fakat görüşü zayıftır, tesir etmez, yani perdelidir. Dördüncüsü ise kâfirlerin gözü olup kördür ve hiçbir hakikati göremezler. Evliya, bütün gizliliğine ve tanınmamasına rağmen bir lamba gibidir. Etrafını aydınlatır. İnsanlar kendilerine gelen birçok faydalı şeyin onun sebebi ve hürmetine geldiğini anlayamazlar. Bunun böyle olduğunu çoğu zaman velinin kendisi dahi bilmez. Peygamberler, peygamberlere tabi olup izlerinde yürüyenler muhabbet ehlidir. Allahü Teala'yı ve onun seviniz buyurduklarını sevenler ziyandan kurtulup nimetlere kavuşmuşlardır. Velilerden bir zat şarkta Allahü Teala'nın dinine ait bir şey konuşsa, gartta da bir kimse o velinin sözlerini duyup kabul etse ve bunlara tabi olsa, uysa nasibi kadar o velinin nurundan istifade eder. Aradaki uzaklık istifadeye mani olmaz. Senin az amel, nurlu ve parlak bir kalp ile Allahü Teala'nın huzuruna çıkman, çok amel fakat nursuz bir kalp ile çıkmandan daha hayırlıdır. Alimler ve veliler dünya hayatında hakiki halleriyle zuhur eylemez, meydana çıkmaz. Ancak ilmi hüviyetiyle zuhur eyler. Ama Allahü Teala ahirette onlara hakiki hallerinde gösterecektir. Hikaye. Bir şehzadeye babasından hazineler dolusu miras kalmıştı. Bu şehzade sultan olunca kerem ve ihsan elini açtı. Tam bir cömertlik örneği göstererek babasından kalan pek çok malı ve serveti halka ve askerlere dağıttı. Beyt tercümesi. Öd ağacı bir tabla üzerinde veremez güzel koku. Amber gibi kokar ateşin üzerine koydun mu onu? Genç sultan, akılsız, düşüncesiz olan bir veziri, ona nasihat ettiğini zannederek, senden önceki sultanlar bu hazineyi lüzumlu günler için çalışıp biriktirdiler. Sen yaptığın bu cömertlikten vazgeç. Önümüzde ve arkamızda düşmanlar var. İhtiyaç zamanı ne yaparsın dedi. Genç sultanın bu sözlere canı sıkıldı. Zira bu sözler kendi yüksek ahlakına aykırıydı. Kaşlarını çatarak o vezirine, Allahü Teala beni bu ülkeye yedirmem ve ihsanda bulunmam için padişah yaptı. Ben bekçi değilim ki malın ve servetin bekçiliğini yapayım, onları hazinelerde saklayayım dedi. Yine buyurdular ki, ey Ademoğlu, kendi kendine ne kadar insafsız davranıyorsun. Hayatın boyunca

0: her gün dünya ile meşgul olursun. Onun geçici ve aldatıcı güzellikleriyle oyalanırsın. Fakat her gün baki olan, hakiki saadet ve sonsuz nimetler yeri olan cennete davet olunursun. Cennete hiç itibar etmezsin. Dünyayı bir tarafa itip ahirete yönelmedin. Hiç olmazsa ikisini aynı seviyede tutup ona göre hareket etseydin. Sen ise ahireti sanki unutmuş gibisin. Allahü Teala nefsiyle mücadele eden mümini son nefesinde muhafaza eder. İslam üzere ölmeyi ona nasip eder. Hakiki irfan sahibi, makbul bir zata tabi olarak peşinden bir adım gitmen, kendi boş arzunla, nefsine uyarak ve güya hak yol zannederek kendine göre tuttuğun yolda 100.000 fersah yürümenden çok faydalı ve hayırlıdır. Öyle bir kimseyle arkadaş ol ki onda maddeye temayül edecek bir kalp bulunmasın. Gönlünden dünya sevgisini silip atan kimse âbid ve zâhittir. Kendisinden ilim ve edep öğrendiğin üstada hizmet, babaya hizmetten önce gelir. Çünkü baba senin bu birkaç günlük keder ve sıkıntı âlemine gelmene vesile oldu. O kıymetli üstad ise seni safa âlemine, yüce âleme yükseltmekte, ebedi saadetine vesile olmaktadır. Allahü Teala'nın kullarına ihsan ettiği nimetlerin en büyüklerinden birisi aralarında irfan sahibi veli bir zatı bulundurmasıdır. İsterse insanlar onu tanımasınlar ve bilmesinler. Kamil kişi odur ki dış cephesiyle iç âlemini örtmesini bilir. Ariflerden bir zatın yanında ve sohbetinde bir an bulunmanın faydası babanın terbiyesinden, öğretmenin zahiri meseleleri öğretmesinden çok daha fazladır. Onun bir anlık terbiyesi öbürlerinin 20 yıllık terbiyesinden daha fazla ve daha tesirlidir. Çünkü onlar dış görünüşü terbiye etmeye uğraşırlar. Arif zat ise insanın batınını, ruh yapısını terbiye eder, yetiştirir. Cehennem ehli için azapların en şiddetlisi cennet nimetlerinden mahrum olmaktır. Bu mahrum olmanın sıkıntısı, onlara azapların hepsinden daha acı gelir. Bir kimse sana nefsani hazinesinden bir şeyler vermek isterse, onu sakın kabul etme. Bir kimse ki sana akıl hazinesinden bir şey vermek isterse, bunu içindeki hikmet nuru ile mukayese et. Arzuna göre ister kabul et, İstersen reddet. Bir kimse ki sana kalp hazinesinden bir şey vermek dilerse, sakın ola ki onu reddetme. Hemen kabul et. Hatta fazla vermesini, arttırmasını iste. Şayet bir gün gayb âlemi hazinesinden bir şey dağıtana rastlarsan, sakın onu kaçırma. İyi bil ki en büyük hazine odur. Cömertlik ve yardım etme bakımından en ileri kul Allahü Teala'nın kullarına rızık teminine vesile olan kimsedir. Yine buyurdular ki ilim silah gibidir. Düşmanın elinde zararı, dostun elinde faydası olur. Yani ilim kibirlinin kibrini, tevazu ehlinin tevazuunu arttırır. İlmi ile kibirlenmek büyük felakettir. İbadeti sebebiyle kibirlenmek de büyük felakettir. Bunun için çok ibadet edenin kibirden kurtulması zor olur buyurulmuştur. Soyu ile övünmek ahmaklıktır. Kabil Hazreti Adem'in oğlu idi. Babasının peygamber olması bunu küfürden kurtaramadı. Güzellik yüzünden kibre düşmek daha çok kadınlarda görülür. Başkalarını ayıplamaya, küçük düşürmeye ve gıybete vesile olur. Küçük düşürmeye ve gıybete sebep olur. Halbuki güzellik insanda kalıcı değildir. Er geç gider. Geçici olan şeyle kibirlenmek ahmaklıktır. Kibredenin güzelliği gübrelikte biten gül gibidir. Gücü kuvvetiyle kibretmek de cahilliktir. Çünkü hayvanların kuvvetleri insanlardan çok fazladır. Mesela bir insan fil kadar kuvvetli olamaz. Kaplan gibi koşamaz. Kuş gibi uçamaz. Hayvanlar bir bakımdan insandan üstündür. Hayvanlarda da bulunan üstünlüklerle kibirlenmek elbette uygun olmaz. Çok zengin olmak da üstün olmayı gerektirmez. Karun'un çok malı vardı. Malıyla beraber kahrolup gitti. Geçici olarak sahip olunan servet ile, mal ile kibirlenmek çok çirkindir. Gelip geçici olan makam, mevki de üstünlük sebebi değildir. Birçok krallar, derebeyler, firavunlar mevki sahibiydi. Hepsi gitti. Ancak iyilerin iyiliği, kötülerin kötülüğü söylenmektedir. Kötü birinin mevkii, makamıyla övünmesi neye yarar? Akraba ve tanıdıklarının çokluğuyla üstünlük taslamak da yanlıştır. Bir kimsenin kendisi iyi değilse, bütün dünya onun akrabası olsa ne çıkar? Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberliği yeni bildirildiğinde, Şam taraflarından rahipler geldiler. Sana 3 sual soracağız. Cevap verirsen inanırız dediler. Sorun buyurdu. Eshab-ı Kehf kimlerdir? Meşhur hadiseleri nedir dediler. İkinci sualinizi söyleyin buyurdu. Bize ruhtan haber ver dediler. Üçüncü sualinizi söyleyin buyurdu. Hazreti Meryem için ne düşünüyorsun dediler. Yarın gelin cevap vereyim buyurdu. Her gün Cebrail aleyhisselam geldiği halde o gün gelmedi. Ona sorup öğrenecekti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü. Ertesi gün rahipler gelince yarın gelin buyurdu. O gün de Cebrail aleyhisselam gelmedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahiplere yine yarın gelin buyurdu. Ertesi günde aynı olunca rahipler biz beklemeyiz. Şimdi cevap vermezsen gideceğiz ve senin yalancı olduğunu ilan edeceğiz dediler. Peygamber Efendimiz çok üzüldü. O anda Cebrail aleyhisselam geldi. Kehf suresini getirdi. Peygamber Efendimiz de anlattı. Rahipler, tamam, doğru söylüyorsun dediler. Aynı surede, ayet-i kerimelerin devamında, ey Habibim, sana ruhtan soruyorlar. De ki, ruh, Rabbimin mahluklarından biridir. Ondan size anlatacak kadar bana bildirmedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynısını anlattı. Hazreti Meryem'in de temiz olduğunu anlattı. Rahipler, tamam, bizim de bildiğimiz bu kadardır, dediler. Aynı surenin devamında Allahü Teala buyuruyor ki, ey Habibim, sonraya bir şey vaat ettiğin zaman inşallah de, beni hatırla. Beni bu kadar hatırlamayışın bile gücüme gidiyor, buyurdu. İn, eğer Şah dilerse, eğer Allahü Teala dilerse demektir. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, kim haksız olduğu halde münakaşayı terk ederse onun için cennet bahçelerinde ev yapılır. Kim de haklı olduğu halde münakaşayı terk ederse, onun için cennetin ortasında bir ev yapılır. Ahlakını güzelleştirene cennetin en yüksek yerinde bir ev yapılır. Münakaşayı bırakın. Çünkü ben cennetin bahçesinde, ortasında ve en yükseğinde olmak üzere haklı olduğu halde münakaşayı terk eden kimse için üç ev biliyorum. Münakaşayı terk edin. Çünkü Rabbimin beni putlara tapmaktan sonra ilk nehyettiği şey münakaşadır. Kimseyle mücadele etmeyen, haklı olsa bile diliyle kimseyi incitmeyen Müslümanın cennete gireceğine size söz veriyorum. Şaka yapmak için ve yanındakileri güldürmek için de olsa, yalan söylemeyenin cennete gireceğini size söz veriyorum. İyi huylu olanın cennetin yüksek derecelerine kavuşacağını size söz veriyorum. Doğru olunuz. Biliniz ki amellerinizin en hayırlısı namazdır. Elbette namaza sadece mümin olanlar devam eder. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra üç defa eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu derse Allahü Teala onun için cennetin 8 kapısını açar. O kimse istediğinden cennete girer. Namazı ilk vaktinde kılmanın namazı son vaktinde kılmaya üstünlüğü ahiretin dünyaya üstünlüğü gibidir. Namazın ilk vakti Allahü Teala'nın rızası, son vakti ise affıdır. Cemaatle kılınan namaz yalnız kılınan namazdan 27 derece daha üstündür. Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa sanki gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur. Kim de sabah namazını cemaatle kılarsa bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi olur. Münafıklara en ağır gelen namaz yatsı ve sabah namazıdır. Benim bu mescidimde kılınan namaz başka mescitte kılınan 1000 namazdan daha faziletlidir. Mescid-i Haram bundan müstesnadır. Mescid-i Haram'da kılınan bir namaz bunda benim mescidimde kılınan 100 namazdan daha faziletlidir. Kudüs'te Beyt-i Makdis mescidinde kılınan bir namaz başka mescitte kılınan 500 namazdan daha faziletlidir. Allahü Teala'nın rızası için bir mescit yapan kimseye Allahü Teala cennette bir ev yaptırır. Cennetin Reyyan isminde bir kapısı vardır. Buradan ancak oruç tutanlar girecektir. Bir kimse Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilir, vazife bilir ve orucun sevabını Allahü Teala'dan beklerse geçmiş günahları affolur. Kim Ramazan-ı Şerif ve Kurban Bayramı gecelerini ihya ederse kalplerin öldüğü gün onun kalbi ölmez. Kim şu 5 geceyi ihya ederse cennet ona vaciptir. Bu 5 gece terviye, arefe, Kurban Bayramı, Ramazan-ı Şerif Bayramı ve Şaban'ın 15. geceleridir. Bir başka sohbetinde buyurdular ki, Müslümanlık nimetlerinin ortadan kalkmasına sebep, bunların kıymetinin bilinmemesidir. Elimizden alan Allahü Teala'dır. Allahü Teala'nın adeti ilahiyesi şöyledir ki, iyi işleri sevdiği kullarına, kötü işleri düşmanlarına yaptırır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen nimetlerimin kıymetini bilir. Şükrederseniz onları arttırırım. Kıymetini bilmez, nankörlük ederseniz elinizden alır, şiddetli azap ederim buyuruyor. Her nimet için de böyledir. Şükretmek, o nimeti, izin verildiği ve emredildiği yerde kullanmak demektir. Dil ile elhamdülillah veya çok şükür demek, şükretmek olmaz. Buna hamd denir. Hamd, dil ile, şükür, beden ile yapılır. Göz nimetine şükretmek için Allahü Teala'nın bak dediği yere bakılır. Bakma dediği yere bakılmaz. İman nimetine şükretmek için de onu Allahü Teala'nın diğer kullarına ulaştırmak gerekir. Ama doğru imanı, yani ehli sünnet itikadını. Müslümanlar Allahü Teala'ya tevekkül eder. Tevekkül çalışmadan yatıp beklemek değildir. Tevekkül, çalışıp sebebine yapışıp o sebebin tesirini Allahü Teala'dan beklemektir. Çalışmadan bana ver ya Rabbi denmez. Namaz kılmadan ya Rabbi günahlarımı affet demeye benzer. Namaz kılmayanın duası kabul olmaz. İyi sebebe yapışan iyi netice alır. Çalışırken netice alamazsanız kabahati kendinizde arayın. Dinimizde bir şey istemek zillet, bir şey vermek izzettir. Helal parayla beslenen kimseye ibadetler kolay gelir. Kovandan çıkmayan arı bal yapmaz. Para iş görmek için yaratılmıştır. Sevmek ve biriktirmek için değil. Paranın sevgisi yılan sevgisi gibidir. Dünya malını kalbinden atan Allah'ın sevgili kulu olur. Çalışıp kazanma zahmeti çekmemiş kimsede hayır yoktur. Allah'ın verdiği rızka razı olan kimseyi başkalarının elinde bulunan nimetler mahzun etmez. Çalışmayıp herkese muhtaç kalanların dini ve aklı noksan olur. Hikaye. Bir kişi yolda ayakları olmayan bir tilki gördü. Ve Hak Teâlâ'nın bu lütfuna hayret ederek, bu hayvanın ayakları yok, ne yer, ne içer ve nasıl geçinir diye düşündü. Tam bu sırada çakal avlamış bir aslan oraya gelerek avladığı çakalı yedi. Artıklarıyla da tilki karnını doyurdu. O kişi diğer bir gün tilkinin başka bir vesileyle karnının doyduğunu görünce şöyle dedi. Madem ki tilkinin rızkı ayağına kadar geldi, o halde zahmete girip karınca gibi çalışmama ne lüzum var? Gidip bir köşede oturur rızkımı beklerim. Adamcağız uzun süre bekledi. Ne gelen var ne giden. Açlıktan bir deri bir kemik kaldı. Bulunduğu mescidin mihrap tarafından gelen şöyle bir ses duydu. Ey kötü düşünen kişi! Kendini sakat, kötürüm bir tilki yerine koyma. Kalk, arslan gibi ol. Öyle çalış ki, arslan gibi senden artık kalsın. Arslan gibi ensesi kalın iken, çaresiz kalmış tilki gibi oturan kişiden köpek daha iyidir. Çalış, rızkını kazan. Hem kendin ye, hem de başkalarını doyur. Başkasının artığına göz koyma. Kolunun kuvvetiyle ve gayret göstererek nasibini elde et ve başkalarını da rahat ettir. Alçaklar gibi onun bunun eline bakma. Ey genç! Kendini düşürüp de aman elimden tutun deme. Aksine ihtiyar fakirin elinden tut. Allahü Teala kime lütufta bulunur bilir misin? Halk kimin sayesinde huzura kavuşursa, Hak Teala ona ihsan ve keremde bulunur. Allahü Teala'nın kullarına yardımda bulunan kimseler hem dünya hem de ahirette iyilik görürler. Allahü Teala bizleri şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın genel kullanım alanlarından biri de temizliktir. Evlerdeki alternatif ve doğal temizleyicilerden biri olan karbonat, özellikle paslanmış, yanmış ya da kararmış çelik cihazların temizlenmesi için kullanılır. Karbonat pratik ve faydalı bir alternatif olabilir, özellikle yoğun kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız. Banyo, lavabo, ocak, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi içinin temizlenmesi için beyaz sirke ile birlikte karbonat iyi bir alternatiftir. Peki karbonatı herkes kullanabilir mi? Anne adayları, böbrek hastaları, ağır mide problemleri yaşayanlar, yüksek tansiyon hastaları, düzenli ilaç kullananlar karbonata biraz mesafeli olmalı. Bu noktada doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.
7: Aklınızda bulunsun.
6: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.

Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Hatıralar programına hoş geldiniz. Bu programda sizlerle beraber maziye şahitlik etmiş olanların hatıralarını hep beraber dinleyeceğiz.

Değerli dinleyiciler, geçmiş günlere şahitlik etmiş usta kalemlerden birisi de Sermet Muhtar Alus'tur. Zaman zaman sizlere Sermet Muhtar Alus'un geçmiş günleri tasvir eden hatıralarından bahsediyoruz. Bu hafta da yine onun kaleminden Sultan II. Abdülhamit devrinde erkek kıyafetleri başlıklı hatırasını nakletmek istiyoruz.

Ev içinde yazın beyaz takke, hilali gömlek, pamuk fanila, ayak bileklerinden şeritle bağlı patiska don. Hilali gömlek yani yakasız gömlek demektir. Yakası hilal şeklinde. Üstüne basma gecelik entarisi, aynı basmadan hırka giyilir. Saçı sakalı ağartıp geline damada torunlara karışmış. Hala az çok omuzdaşlığa meraklı. Yahut lahmu şahimden göbekli kırantalar laakal muhakkak 3 kulaç boyunda yün kuşak sarardı. Yani eski zamanda yaşlı başlı adamları mutlaka kuşak sardığını söylüyor. 1-200 kuruş maaşla mütekaid. Şimdiki tabirle dar gelirli. Odada pinekleyen küçük evliler öğleyi atlatır, yatsıyı savar savmaz o kılıkta mahalle kahvesini boylarlardı. Kışın başta yünlü takke, sırtta hilali gömleğin üzerinde inceli kalınlı 2 fanila, tüylü pazen don, lastikotin entari ile parmak dikişli hırka, ayaz şiddetli ise bir de aba. Kibarlar Temmuz-Ağustos aylarının sabah akşam serinliğinde toz pembesi, havai mavi, samani renginde hama gazından şam hırkası veya kısa tüylü, koyu gümüşü ile beyaz alacalı feyum kürkü sırtına alırdı. Yaz sıcakları ayaklar çıplak, kollar sıvalı, göğüs bağır açık, püfür püfür poyraz esen pencerenin önüne koşulur, koltuğa yan gelinip sigara tellendirilir, az şekerli kahve höpürdetilirdi. Eylül ayı girip kestane karası fırtınası sökün etti mi, sandıklar açılıp naftalinler silkilir, samur, zerdava kürkler ortaya çıkarılırdı. Evveli faslı sayf, izdiyadı kuvveti germa, vezideni bağdı semum günlerinde sere serpe dolaşmaya alışan hazerat, yani yaz günlerinin en şiddetli zamanlarında sere serpe dolaşmaya alışan hazerat hazretleri, ayağını sıcak tut, başını serin, kalbini ferah tut, düşünme derin fehvasınca yün çorapları, keçe terlikleri ayaklarından eksik etmezlerdi. Gelelim sokak kıyafetine. Kudema tabakada büyük füsküllü, yani ileri gelenler, büyük füsküllü, tepesi dar, asabası geniş, boyu kısa, Aziziyevari fes, Sultan Azizvari fes, devrik yakalı, kolasız frenk gömleği. Yakalı gömleklere frenk gömleği denirdi. Yazın pike yelek, pike kumaşından yelek, sof ceket, daireye giderken redingot, uzun dize kadar ceket yani, yollu pantolon. Yıldız Sarayı mensupları serçe parmak kadar yakalı İstanbul'un. İstanbul'un redingottan farkı şu, redingotun önü ceket gibi değerli dinleyiciler, devrik yakalıdır. İstanbul'un yakası ise takim yakalıdır. Yani kravat gözükmez. Yıldız mensupların serçe parmak kadar yakalı İstanbul'un, buna İstanbul'un denirdi. Baharları pardesü, sokaklarda palto, ayaklarda yanları esnekli fotinle rugan kaloş. Fotin bugünkü botlar gibi topuk kemiklerini içine alan, kenarları esnek lastikten ayakkabıdır. Rahatça ayağa giyilir çıkılır ve çok şık görünür. Bunun da üstüne rugandan kaloş geçirilir. Bugünkü manada tozluk geçirilir. Bu ayakkabıyı hem şık gösterir hem de korur. Mütevazi kişiler yağmur yağıyorsa esvabın dışına kamseleyi, zemhiri de sakoyu, kunduranlar lastiği geçirirlerdi. Bunlar yağmurluk kıyafetlerdir. Dış kıyafetlerdir. Sarayın bayram alaylarına icabet ettiği, oradan avdeti mütakip hatırlı zevatı ziyarete gidildiği zaman siviller mütemayiz rütbesinden itibaren, o zaman sivil memurların da rütbesi vardı, mütemayiz rütbesinden itibaren göğsü, kol kapakları sırma işlemeli, İstanbul'unu andıran tek önlü siyah setreyi labis olurdu, giyerdi. Setre uzun ceket demektir değerli dinleyiciler. Dizlere kadar gelen cekete setre denir. Bunun eğer yakası açıksa redingot, kapalıysa İstanbul'un denirdi. Paye, balalığa, vezirliğe yükselince, yani rütbe daha yükselince, yaka, göğüs kollarının işlemeleri çoğalırdı. Vezir üniformasının torba dolusu paraya mal olduğunu işitirdik. İlmiye ricalinin, yani sarıklı cübbelilerden İstanbul, Anadolu ve Rumeli kazaskeri rütbesine nail olanların resmi urbaları yine sırmalarla nakışlıydı.
sarıklarına yeşil canfes kordela dolarlardı. İlmiye sınıfının kıyafeti değerli dinleyiciler cübbe. Buna biniş denirdi. Bu biniş eğer rütbesi yükseldiyse göğsü sırmalarla süslüdür. Başındaki sarığında da bir yeşil canfesten kurdele vardır. Tabi bu yüksek rütbelilerin, düşük rütbelilerin böyle değil. Askeriyeden erkan, umera ve zabitanın üniformaları da boyuna değişirdi. Piyade, istihkam sınıfları fes, topçu ve süvari sınıfı siyah kalpak, piyadelerle süvariler iki önlü koyu lacivert setre, topçular gene koyu lacivert, üç sıra harçlı ceket, boz pantolon giyerdi. Hünkâr yaverleri, makam yaverleri göğsün soluna kordon takar, erkan-ı harpler yani kurmaylar yakalarına sırmayla erkan-ı harp, tabiplerde hekim alameti olan yılanı işletirdi. Rütbe işaretleri omuzlarda ve kollardaydı. 1900 senesinde Alman kâri, kol kapakları iyi harfli, yeni tarz elbiseler, açık gri kaput kabul edildi. Bunları dikenlerin hepsi Rıza Paşa yokuşundaydı. En meşhuru Can Bedenyan ile altın makastı. Paşazade, bacak kadar hünkâr çavuşlarının, Yaveran-ı Hazreti Şehriyari'den, tüysüz tüssüz çağda mülazım, yüzbaşı, hatta kaymakam, miralay rütbeli küçük beylerin cici bicileri, madalyaları, nişanları göz kamaştırırdı. Sivil gençleri ikiye ayırmak lazımdır. Bir kalem katibi, bir 200 kuruş aylıklı, kesesi yufka boynu bükükler. İki, konaklarda, köşklerde, yalılarda, mahdum veya damat, attan, arabadan, sandaldan inmeyenler. Birinci şıktakilerin ev kıyafeti ala külli hal geçimli yaşlılardan farklı değildi. Mazruf ne kadar terü taze, çiçeği burnunda olursa olsun zarf hemen hemen aynıydı. Basma gecelik entarisi, hırka, kışın tüylü pazenden olanı, bu zümrenin ekserisi Tiring, İştayn mağazalarından veya Mahmut Paşa yokuşu hazırcılarından 7-8 mecidiyeye ceket, yelek, pantolonuyla beraber takım elbiseyi, 9-10 mecidiyeye pardesüyü, pelerinli makferlanı, paltoyu alırdı. Üstad Ahmet Rasim merhum Şehir Mektupları adlı eserinde hazır esvapları kaç kere diline dolamış, halis ot olduklarını, tramvay beygirlerinin açlıktan sağa sola saldırırken gelip geçenlerin hartadak omuzunu eteğini kaptığını alaylı alaylı yazmıştır. O kadarcık dünyalığı kenara koyamayanlar Kırmızı Horoz ticarethanesinden ayda 30-40 kuruş taksitle üst baş edinir, ısmarlamaya yeltenenler köşe bucaktaki külüstür terzilere diktirir, ütülüye ütülüye, neft yağıyla sile sile, lekeciye vere vere senelerce taşırdı. İkinci şıkka dahil mehadim-i kiram ve damadan-ı zevil ihtiram, yani ileri gelenlerin damatları ve mahdumları, konağın harem bölüğünde gene gecelik, hırka, kürk ve ile gezerlerdi. Röp de şambrın, pijamanın ismini cismini bilen yoktu. Varlıklı gençlerin ev dışında, sokakta, seyir ve seyrandaki giyim kuşamlarına gelelim. Malum ya, başta fes, boyunda yalın kat, 1903 senesinden sonra alerotur 6 santim yakalık. Kravatın üstünde pırlantalı incili kravat iğnesi. Sırtta mevsime münasip, ince ve açık renk veya kalın ve koyu renk kumaştan komple kostüm. Kolda pırıl pırıl ipek astarlı pardesü. Kanunlarda yani Aralık ve Ocak aylarında kanunlarda yakasına samur kaplı palto. Elde eldiven, gümüş yahut altın başlı baston, ayakta sipsivri burunlu iskarpinler. Hafta arası, cumartesi ve pazartesileri Tahrirat Hariciye Odası'na, istişare odasına, Amedi kalemine azim olunurken, yani devlet dairelerinde işe memuriyete gidilirken fare tüyü levinli, bonjur denen jaket atay tercih edilirdi. Jaket atay böyle önden yuvarlak gelir, arkası uzun, önü kısa ceketlere denirdi. Şimdi tek tük İngiltere'de derbi yarışlarındaki kıyafete benziyor. Beyoğlu piyasalarına çıkılırken alemlerine, mesire şıklığa pek düşkünler asortiklik hususunda begayet riayet ederdi. Mesela lacivert kostüm giyecekse kravatı, çorabı, ipekli mendili, portmoneyi, pardesüyü, şemsiyeyi, hatta mümkün olsa fesi bile lacivert intihap ederdi.
Nefti faytona binmez, lacivert döşemeli kupayı koştururdu. Mahon birike İkbal buyuracaksa, koyu kestane rengindeki kostümden ve teferruatından şaşmazdı. Bu beylerin terzesini de söyleyeyim. Mir, Boker. O derece dökülüp saçılamayanlar, Leon, Vidoviç, Mendeluna'ya seyirtir. Daha evenini isteyen moda müptelaları, tünel pasajında kırsakallı İtalyan kırmasına, asmalı mescitte kekeme vangele, sirkecide civelek yana başvururdu. Fes deyip de geçmeyelim. Sultan II. Mahmud'un Yeniçeriliği ilga ettikten sonra Koca Hüsrev Paşa tarafından serpuş olarak orduya teklif edilip ortaya çıkan, yüz bu kadar yıl herkesin giydiği bu meta bugün Türkiye'de tarihe karışmıştır. Bahis biraz tafsile değer. Fes'in şekli, rengi, kalıbı, taşıyanın hüviyetini ne menem kişi idüğünü tanıtır bildirirdi. Koyu güvez, yumuşak, kulakları kaplayacak raddede genişi vükela, vüzera, rical harcıydı. Yani vekiller, bakanlar, vezirler ve ileri gelenler giyerdi. Koyu güvez, yumuşak, kulakları kaplayacak raddede geniş olanlarını. Etli canlı, demeviyül mizaç zevatın fesi tepesinde, yani böyle kanlı canlı kimselerin fesi tepesinde Mabeyn-i Hümayun ser tabibi Mavroyeni Paşa'nın mı, yoksa Lokman-ı Zaman Zambako Paşa'nın mı tavsiyesiyle hava ceryanına elverişli, başı serin tutan 3 menfezcik vardı. İleri gelenlerin fesinin tepesinde 3 tane menfez olurdu. Buradan fes ve başlık hava alırdı. Fesin nar çiçeği renklisi, padişaha sadakat ve ubudiyeti mücerrep, işgüzarlığı derkar kimselerin fesiydi. Yani padişaha sadık olduğunu göstermek vehminde olanlar nar çiçeği renkli fes giyerdi. Sanki padişah öyle bir fesi sadakat alameti kabul ediyormuş gibi. Fehim Paşa, Çerkez Mehmet Paşa, Kenan Paşa gibilerin fesi böyleydi. Böylesini taşımaya teşneler de tümen tümendi. Bazı hünkâr yaverleri, hafiyeler, saray tüfekçileri ve bekçileri böyleydi. Akçılca vişne çürüğü, seyrek kalıp gören, kuş kadar hafif fesler, mazbut gidişatlı, babali devairi ve sair nezaretlerde, yani babali dairelerinde, yani başbakanlıkta ve diğer bakanlıklarda müdür, müdür mavini, başkatip, taşra eşrafı, beldesinden kelli ferlilere hastı. Dobril püskülün tek teli kopmaması, hele alaz tarazlanmaması, şipşak yenisinin ikamesi şarttı. Yani püskülden bir tel bile kopsa hemen yeni püskül koyarlar.

Testlerin hepsi Avusturya malı. Ora fabrikaları mamulatıydı. Defterdar fabrikasında da yapılırlardı ama Eyüp'e giderken askeri kıtalara dağıtılır, esnaf kısmı kullanırdı. Nemse'den yani Avusturya'dan gelenlerin Türkler Avusturya'ya nemse derlerdi. Buradan gelenlerin en iyi kalitelisini Eminönü'nde Nasip, Bahçekapısı'nda Karakaş, Veznecilerde Kırımlı Mustafa satardı. 1904 yılından sonra Hasırlılar, ardından Şilik markalı Mantarlılar türedi. Kaskatı, kalıp malıp istemez, Angudi çuhası gibi ışıldar. İçine istediğin renk yaldızda koskoca damgalı atlas koydur. Hemen hepsinin üstünde 3 hava deliği mevcuttu. Şilik fesleri yalnız yüksek kaldırım başında tekke civarındaki dükkanlar satardı. Delikanlılar bu fesi kapışırlardı. Dükkanda tatlısı frengi yani Fransız İtalyan olup da Osmanlı Devleti'nde yaşayan bura vatandaşı olanlara tatlısı frengi denirdi. Onlar sinek kaydı tıraşlı, saçları briyantin iki tezgahtar, sanki iki vikont bir hayır miras müsameresinde alışverişe fahriyen bakıyor. Ağızlarında cigara, gözleri karşıya rastlayan şapka atölyesinin fındıkçı çıraklarında. Vapur dumanı, sıfır numara dar Beyoğlu kalıplı fesi omuzdaşlar giyer, mutlaka sol kaşa yıkar yani kabadayılar manasına, zülüflerini dışarı taşırırlardı. Arkalarında omuzdan ilikli mintan, bellerinde ucu sarkık kuşak, fiyakalarına afili afili yürüyüşlerine payan olmazdı. At sürücüsü, kundura boyacısı kabilinden ayak takımının fesi, güneşten solmuş, yağıştan büzülmüş, limon kabuğuna dönmüş olurdu. Püskül müskül arama bu feslerde. Sıcaktan börtülse, zırıl zırıl ter dökülse, fes kapıya yapışık, yerinden kımıldatılmazdı. Amirlerin, mafevklerin, büyüklerin yanına onsuz çıkmak hürmetsizlikti. Edepten bir behrelik nasipsizlikti. Aldırış etmeyenler derhal zılgıtı yerdi. 1907 Haziran'ında Mektebi Hukukun Tahriri Hukuku İdare İmtihanı'nda, yazılı hukuk idare hukuk imtihanında akla kara seçilirken talebeden biri dalgınlıkla fesini yanına koyduğu için az kalsın dershaneden palas pandıras atılacak, kaydı terkin edilecekti. Yani kaydı silinecekti. Fesin başta olması o kadar ehemmiyetliydi. Evet değerli dinleyiciler, Sermet Muhtar Alus'un hatıraları bu kadar. Şarkta hakikaten kıyafet bir rütbe, içtimai mevki, yaş sembolüydü. Kişiler kıyafetleriyle, giydikleriyle ölçülürlerdi. Bu sebeple herkes bulunduğu mevkinin, yaşın ve mesleki icapların istikametinde kıyafet giyerdi. Evet, ev kıyafeti umumiyetle değerli dinleyiciler entariydi. Yakın zamana kadar entari bizim vazgeçilmez kıyafetimiz olmuştu. Kerli ferli vezirler, beyler, paşalar, kıyafetine çok ehemmiyet veren mahdumlar, damatlar eve geldikleri zaman hemen üzerlerine entariyi geçiriverirlerdi. Yazın basmadan, kışın pazenden entari en rahat kıyafetti. Bu kıyafetle oturulur, kalkılır, namaz kılınır, yatılırdı. Hatta akşamları herkesin devam ettiği bir kahve olurdu. Camiye bu entariyle gidilir. Camiden çıkıp da herkes akranlarının, emsallerinin toplandığı kahvehanelere, kıraathanelere de yine bu entariyle giderlerdi. Şu kadar ki entarinin üstüne mutlaka bir yelek, bir aba, bir harmani, bir üstlük giymek adetti. Dal entariyle dışarı çıkmak ancak yangınlara mahsus bir keyfiyetti. Onun dışında mutlaka sırta bir şey giyilirdi. Entari İttihat ve Terakki devrine kadar giyildi değerli dinleyiciler. İttihat ve Terakki başa geldikten sonra İstanbul sınırları içinde entariyle gezilmesini yasakladı. Bu zamanda entari meftunları bir müddet daha entari giymeye devam ettiler. Polisler entari giyenleri sokaklarda kovaladılar. Daha sonra entari tümden yasaklandı ve entari dostları cemiyeti kuruldu. Zamanın ileri gelen edipleri, devlet adamları, entelektüelleri bu entari dostları cemiyetine girdiler. Hatta işlerinde Fransız ve İngilizler de bulunuyordu. O zamanlar evde pijama giymek ecnebilere mahsus bir keyfiyetti değerli dinleyiciler. Her ne kadar pijama ismi Farsça olsa bile, payı camiden, ayak elbisesinden gelse bile ecdadımız yakın zamana kadar hep evde entariyle dolaşmış ve entariyle yatmışlardı. Hatta entari yasağında şair Hüseyin Siret'in entari hakkında Mersiyevari bir şiiri meşhurdur.
Mezarımda cesedim gülümser, entari giyerse türbedarım, entarisiz öksüz kaldı Üsküdar'ım diye bir şiiri vardır. Türkülere ve şiirlere de geçmişti bu entari. Tabii dışarıda normal zamanlarda entari giyilemeyeceği için değerli dinleyiciler, herkes mevkiine mahsus kıyafetler giyerdi. Sermet Muhtar merhumun da işaret ettiği gibi resmi görevi olanlar mutlaka resmi görevlerinin icabı olan üniforma veya yarı üniformalarını giyerlerdi. Subaylar için bu üniforma, resmi devlet memurları için redingot veya İstanbul'un ilmiye ricali için cübbe ve sarık idi. Bunun dışındaki sivil halkta bulunduğu mevkiye göre kıyafet giyerlerdi. Bir memuriyeti olmayanlar umumiyetle altta çakşır ve şallar, belde mutlaka kuşak ve üstte hilali gömlek. Bu gömlek türlü renklerde ve hatta desenli ve çiçekli de olabilirdi. Üste mutlaka yelek. Yelek ecdadımızın vazgeçmediği bir kıyafettir. Adı üstünde yelek, yelek karşı koruyan. Yaz, kış üste mutlaka yelek bulunurdu. Ceket giymeseler bile mutlaka yaz, kış üzerlerinde bir yelek bulunurdu. Yelek hem iç organları serinden, rüzgardan, ceryandan korur, hem kıyafete bir şıklık, giyene bir ağırbaşlılık katar, ceplerine muhtelif eşyalar, mühür gibi, tütün gibi, bozuk para gibi konurdu. Eğer hava serinse mutlaka bir üstlük. Bu üstlük cübbe, yelek, kısa kollu çuhadan salta olabilirdi. Ama Sultanahmet devrinde artık ceket taammüm etmiş, yayılmıştı. Bunlardan da umumiyetle dizlere kadar uzun olanları veya göbek altına kadar uzananları adetti. Ceket her zaman ağırbaşlı, şık giyinmenin bir ölçüsü olarak günümüze kadar devam etmiştir. Başta yalnız fes değil değerli dinleyiciler. Memurlar mutlaka